0: mürşit önünde tövbe ettiğimiz gün. Din günü. Hangi ayet? Şuara 82. Şuara 82'de Allah-u Teala din günü benim hatalarımı mağfiret etmesini umduğum gündür. Yani iblis ne zamana kadar bizimle uğraşıyor? Din gününe kadar. Bizimle uğraşıyor. وَاَنَّ عَلَيْكَ اللّٰهَنَةَ اِلَّا يَوْمُ الدِّينِ Hicr 36 قَالَ رَبِّ اَنْزِرِنِ اِلَا يَوْعَسُونَ İblis diyor ki bazı gün madem ki beni lanetledin o güne kadar beni serbest bırakıyorsun o zaman beni o güne kadar müsaade et. Rabbim öyleyse bana bazı gününe kadar yani yeniden dirilme gününe kadar müsaade ver. Allah-u Teala din gününe kadar müsaadeyi veriyor. İblis ne diyor? İblis de bütün zaman parçalarında hayat istiyor. Allah ona mürşide ulaşana kadar serbestlik veriyor. İblis de bir adım öteye geçiyor. Diyor ki kıyamete kadar da bana zaman tanı diyor. Sen bana müsaade verdin. Kıyamete kadar bana da zaman tanı. 36. 37'ye bakalım. قَالَ اَنَّكَ مِنَ الْمُزْلَرِينَ Ben o güne kadar da sana hayat verdim. Yani mürşide ulaşana kadar Allah Teala diyor ki sen serbestsin. Ama zaman itibariyle kıyamete kadar da sen hep hayatta olacaksın. Şimdi 38'e bakalım şimdi. Hicr 38. اِلَى يَوْمٍ وَقْتِ الْمَعْلُومِ Malum olan bilen vaktin gününe kadar. Bugün hangi gün? Mürşide ulaştığımız gün. 39. İblis ne diyor? قَالَ فَبِمَا اَغْوَيْتَن۪ي Beni azdırmana yemin ederim. Yani beni lanetlemene yemin ederim ki. لَوْزَنَّ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ Yeryüzünü onlara süsleyeceğim ve hepsini saptıracağım. وَلَغْوَنْ مَجْمَعِينَ Allah ne diyor? 40'ta اِلَّا اِيْوَادَكَ الْمُخْلَس۪ينَ Muhlis kullarım hariç. Öyleyse sevgili kardeşlerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne diyor boşuna? Sizi riyadan ihlasa, sizi kibirden tevazuya, sizi düşmanlıktan nasihate, sizi şüpheden yakine, sizi dünyaya rağbetten zühde çağıran alimlerle beraber olun. Faydasız ilmin sahibi alimlerle değil, onlarla beraber olun. Onun için Allah Resulü, هَلَكَ النَّاسُ اِلَّا الْعَالِمُونَ هَلَكَ الْعَالِمُونَ اِلَّا الْعَامِلُونَ هَلَكَ الْعَامِلُونَ اِلَّا الْمُخْلِسُونَ Sevgili kardeşlerim, ihlas yoksa kurtuluş yok. İhlas yoksa kurtuluş yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisinde kıyamet gününe kul sorguya çekiliyor. Diyor ki ben sana mal vermedim mi? Ey kulum ne yaptın? Tabii ki ya Rabbim ben senin yolunda harcadım. Hayır diyor sen yalan söylüyorsun. Sen başka insanlar sana ne kadar cömert desinler diye yaptın. Ben sana ilim verdim ne yaptım ey benim kulum? O da diyor ki herkese öğrettim ya Rabbim yani sen de biliyorsun. Yine yalan söylüyorsun diyor. İnsanlar sana ne kadar alim desinler diye yaptın. Öbürüne diyor ben sana sağlık verdim ne yaptın? E senin yolunda şehit oldum ya Rabbim. Yine yalan söylüyorsun diyor. İnsanlar sana ne kadar kahraman desinler diye yaptın. Öyleyse sevgili kardeşlerim dikkat edin. Bir, insanın kendi nefsiyle bu ameli işlemesi var. O zaman insanlara gösteriştir. O zaman insanlar için bunu yapmaktır. Bir de gerçekten Allah için yapmak. İşte Allah için yapmak nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle bu noktalanıyor. Bir din hayatında insan nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmıyorsa o kişi sadece bir aldanmanın içerisindedir. İstisnası. O zaman sevgili kardeşlerim gelin beraber Hazreti Ömer'in tekrar sözüne dönelim. Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Herkes Allah'ı biliyor mu? Bilmemesi mümkün değil. Her peygambere şeriat kitabı verilmiş. Diyelim ki o kavmin içerisinde şeriat kitabı kendisine verilmeyen birisi var. Evet ama o kavmin de Resulü var. O kavmin Resulü'nün görevi ne? Kendisinden evvelki gelen Nebi'nin şeriat kitabıyla ne yapmak? Amel etmek. Şu an dünya üzerinde bütün Resuller hangi kitabı öğretiyorlar? Kim söyleyecek? Allah razı olsun, Kur'an. Hazreti İsa Aleyhisselam gelince kimi öğretin, neyi öğretecek? O zaman bu ihtilaf olmaz mı yani? Hazreti İsa Aleyhisselam gelince Kur'an'ı öğretecek. Kendi geldiği önceki zamanında İncil'i öğretti. O zaman bu ihtilaf değil midir? Ne diyorsunuz? Size sual soruyorum. Evet, hayır diyeceksiniz. Çünkü aynı. Şura 13'e göre aynı midir? Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatı, Peygamberimizin şeriatı aynı değil mi? Aynı. Öyleyse bugün Hazreti İsa Aleyhisselam gelirse Kur'an'ı öğretecek dediğimiz zaman aynı zamanda Hazreti İsa Aleyhisselam İncil'i de öğretecektir. Aynı zamanda Hazreti İsa Aleyhisselam Tevrat'ı da öğretecektir. Aynı zamanda Hazreti İsa Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatını öğretecektir. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatını öğretecektir. Aynı. 7 Safa ve 4 Teslim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar hamd etsek şükretsek az. Biz bugün bu çağda bu ilmi Efendimiz'den öğrenmekle, bu ilmi yaşamak ve tatbikatını yaşamakla aslında kimin görevini yerine getiriyoruz bu dönemde? Peygamberlerin ve onlara tabi olan havarilerin, sahabelerin yaptığını yapıyoruz. Yani bu dönemde sizler kimi teşkil ediyorsunuz? Sabikunel ahirinsiniz. Aralarda insanlar değilsiniz. Sabikunel ahirinsiniz sevgili kardeşlerim. Evvelkilerden çoğu ama sonrakilerden azı sabikunel ahirin. Sabikunel ahirin tıpkı sabikunel evine olan sahabe gibi Resulullah'a tabi olan ama nereye davet edenlerdir? Allah'a. Sabikunel ahirin Mehdi Resul'e tabi olan ve nereye davet edenlerdir? Allah'a davet edenler. Kul hazi sebili ed'u ila Allah ala basiretin ana ve men ittabani. Siz de Fussilet 33'e göre men ahsana kavlen mimmen da'a ila Allah ve amile salihan ve kâle inneni minel müslimîn. Ben teslim olanlardanım deyip salih amel işleyerek Allah'a davet edenden daha güzel sözlü kim vardır? La testevil haseneti illa seyyâ. Seyyiatla hasenet bir değildir. Etfe billeti yahsen. Sen seyyiatı hasenetle söndürürsen. Feizel lezzi beyneke beynum adavetin kema velin hamim. Senin arasında düşman olan kişi ne olur? Candan bir dost olur. İncil'de Markos 29:31'de ne diyor? Dinle İsrail, Rab tektir. Allah'ı bütün kalbinle sev. Allah'ı bütün canınla sev. Allah'ı bütün aklınla sev. Allah'ı bütün gücünle sev. Ve komşunu da kendin gibi sev. İşte din bu sevgili kardeşlerim. Dinin tamamı bu. İncil'de de aynı. Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa 4 Teslim. Tevrat'ta da 7 Safa 4 Teslim. Ama dinin dini paralize eden dini virüsü ne? Kim söyleyecek? Dine virüs gibi giren şey nedir? Bidatler dinde fırkalara ayrılma. Şura 13. Şeriat tek ve bak bu tek şeriat için Allah ne diyor? Akimü'd-dine dini ikame edin ve la teferruk. Dinde fırkalara ayrılmayın. Yani dinin içine giren virüs dinde fırkalara ayrılmak. Kimdir dinde fırkalara ayrılanı? Kim söyleyecek? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Yani başka bir adı Kur'an'da nedir bunlar? Müşrikler, Allah razı olsun. Rum 31'de Münibine ileyhi Allah'a yönel ve takku takva sahibi ol. Ve hakimü sele namaz kıl. Ve la tekunu minel müşrikin. Müşriklerden olma. Kimdir o müşrikler? Minellezine feraku dinehum ve kanu şia. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a teslim olanlar ve dinde fırkalara ayrılanlar. Allah'a teslim olanlar sadece tek dini yaşayanlardı. Adem Aleyhisselam döneminde Allah'a teslim olan Habil. Nuh Aleyhisselam döneminde Allah'a teslim olanlar, gemiye binenler. İbrahim Aleyhisselam döneminde Allah'a tabi olanlar. Musa Aleyhisselam döneminde Ahbariyun, Rabbaniyun. Hazreti İsa döneminde Havariler. Peygamber döneminde sahabeler. Bunlar hepsi nedir? Bunlar Allah'a teslim olan tek dini yaşayanlar. Bir de dinde fırkalara ayrılanlar. Yani gizli şirk içinde olanlar. Şu anda Yahudilerden, Hristiyanlardan ve Müslümanlardan ben güneşe tapıyorum, ben aya tapıyorum, ben yıldızlara tapıyorum, ben putlara tapıyorum diyen bir Allah'ın kulu var mı? Hayır. Ama Yahudiler 70 fırka cehenneme gidecek. Hristiyanlar 71 fırka cehenneme gidecek. Müslümanlardan 72 fırka cehenneme gidecek. Bunların cehenneme gitmesinin arkasında ne var? Allah'a ulaşmayı dilememe. Toplumlar fertlerden oluşuyor. Ve dinde fırkalara ayrılmaları. Sevgili kardeşim, Allah'a ulaşmayı dilememeleri, dinde fırkalara ayrılmaları. Kalbinin Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz?
1: İnşallah.
0: Diller mi, kalpten mi? Bunun alamet-i farikası ne? Evet, evet diyorsunuz. Zikir. Kaç kişi şu anda Allah Allah diyor? Evet. Sevgili kardeşlerim, demek ki dikkat edin. Yani zikir yoksa teslim yok. Evet, zikir yoksa din yok. Dinin sahibi kim? Allah. Allah ismi El İlah değil midir? El İlah söylene söylene ne olmuş dilimizde? Allah olmuş. Allah'tan başka ilah var mı?
1: Yok.
0: Bir Enbiya 22, iki Meryem 65. İkisini birleştirirseniz iki ayet-i kerimede Allah Teala Meryem 65'te Allah isminde şu kainatta başka birisini görebilir misiniz? Demek ki bu Allah ismi sadece ve sadece bizi yaratan sahibimizin ismidir. Başka birisi yok. Meryem 65, onun ismiyle isimlendirilen bir kimse biliyor musunuz? Yok. Başka bir ilah yok. Onun için dinimizde la ilahe illa Allah. İlah olarak sadece kim vardır? Sadece Allah vardır. Enbiya 22'de gökler ve yerler Allah'tan başka ilahlar olsaydı ikisi de yerde gökte mutlaka fesada uğrardı. Yani kavga ederlerdi. Arşın Rabbi olan Allah onların vasıflandırdığı şeylerden münezzehtir. Kainat yoktu. Kim vardı? Allah vardı. Ve Allah yaratmayı diledi. İlk yarattığı şey enerji, nötronlar, Allah'ın emri. Onları maddeye dönüştürdü. En küçük atom hidrojen atomu. Çeşitli atomların birleşmesiyle elementler. Sonunda cansız bir kainat, suda başlayan bir hayat, maymunlarla noktalanan bir yaratılış zinciri. Ama insan bu zincirin devamında mı yaratıldı? Ne söylüyorsunuz? Hayır. Nerede yaratıldı? İndi ilahide yaratıldı. Bu zincirin devamında değil. Onun için maymunlar üzerine yapılan incelemeler 19 çift, 21 çift, 23 çift, 25 çift, 27 çift, 29 çift, 31 çift ve 33 çifte kadar maymun türleri var. Ama 35 çift maymun türü var mı? Var tabi ama bu noktada insanoğlunun kromozom sayısı nedir? 23 çift kromozoma sahip. Şu anda bu 20 çift kromozomdan bir maymun türü var mı? Var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bazı insanların söylediği gibi insan maymundan türemiş, bu bir palavra. Eğer insan maymunun devamı olsaydı 35 çift olması lazımdı. Değil. Ve İnsan beyniyle maymun beyni mukayesesinde insan beyni maymun beyninin gövdesine oranıyla 5 kat daha fazla. Yetmez. Maymunlardaki ayaklar el hüviyetinde, öyle değil mi? 4 tane el. Yani maymunlarda topuk olayı yok. Ayakları yok. Ayakları el hüviyetinde. Öyleyse insan maymundan türemiş olayı bir palavradır. O sebeple Allah Teala diyor ki ben insanı kendi katımda yarattım ve yeryüzüne indirdim. Cennetten yeryüzüne indirilmiştir. Öyleyse bu palavraya İnanmayın. Asla. O zaman sevgili kardeşlerim, ne yapmamız lazım? Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah'ın koruyucu kalkanı altına giriyoruz. Bir Allah'ın ülkesi var, bir de kimin ülkesi var? Şeytanın ülkesi. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse şeytanın ülkesinden pasaportu ile nereye, hangi ülkeye geçiyor? Allah'ın ülkesine, Allah'ın koruyucu kalkanı altına giriyor. Evet, şeytanın ülkesi, Allah'ın ülkesiyle alakalı bir slaytımız var. Onu görebilirsek, demek ki başlangıç noktasında herkes şeytanın ülkesine bir hayatı yaşıyor. İşte şeytanın ülkesinde kin ve nefret var, küfür var, yalan var, zulüm, haksızlık, zulüm, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz. Şu anda dünya kaosu yaşıyor. Hangi sebeple, kim söyleyecek? Bu kaosu yaşayanlar hangi ülkedeler? Şeytanın ülkesindeler. Ayetlerden gafiller, ayetleri yalanlıyorlar, ayetleri satıyorlar, ayetleri inkar ediyorlar, ayetleri gizliyorlar, ayetlerle alay ediyorlar ve zulmani ilimlerle amel ediyorlar. Bunlar şeytanın ülkesindeki insanların temel vasıfları. Şeytanın ülkesindekiler mutsuz, huzursuz, şeytanın ülkesindekiler cehenneme gidecek ve insanlar bu halde. Ama Allah'ın ülkesinde Allah Resullerini gönderiyor ve bu şeytanın ülkesindeki insanları nereye davet ediyor? Allah'a davet ediyor. Gelin Allah'ın ülkesine, gelin cennete, gelin mutluluğa, gelin huzura. Ama insan serbest iradenin sahibi, iradesini Allah'ın emrettiği istikamette kullanırsa, dilerse, ki dilemek neyle? Görüyorsun, Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah'ın ülkesindeki farzlar mürşidine tabi olacak. Allah'ın ülkesinde ruh teslimini yapacak. Allah'ın ülkesinde muhsinler olacak. Allah'ın ülkesi daimi zikre ulaşacak. Allah'ın ülkesi nefs teslimi Allah'ın ülkesi ve irade teslimiyle Allah'ın ülkesi. Yani teslimi külli ile Allah'a teslim olacak. Bu teslimin yegane vasıtası nedir? Zikir, zikir. Zikir yoksa teslimiyet yok sevgili kardeşlerim. Şu anda 32 farzın içerisinde, 54 farzın içerisinde zikir var mı? Bu insanlar ne diyorlar? Biz de zikrediyoruz. Ne yapıyorsun kardeşim namazlardan sonra? 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Allahu Ekber. Bu zikir midir? Bu tesbihattır. Namazın tesbihatıdır. Zikir değil sevgili kardeşlerim. Zikirden murat Allah isminin 7 kalp şartından sonra ne yapılmasıdır? Tekrar edilmesi halidir. Yani 7 kalp şartıyla bunu söyleyecek. 7 kalp şartının sahibi olmayan insan bir Allah derse ne olur? 1-10 kazanır. Ama 7 kalp şartının sahibi olan insan Allah derse ne olur? 1-700 kazanır. Aradaki farkı anlamanızı istiyorum. Öyleyse bunlar birbirinden farklı şeyler. O zaman ulaşmayı dilediniz. Rahim esmasıyla Allah size tecelli ediyor. Ve ne yapıyor? Sizi mutlak surette 12 tane insanla mürşidinize ulaştırıyor. Mürşide ulaştığınız zaman devrin imamın ruhu başının üzerine gelip yerleşiyor. Artık devrin imamının ruhu başının üzerine gelip yerleştiği zaman o kişiye şeytan tesir eder mi? Allah şeytana ne kadar müsaade vermişti? Din gününe kadar. Din gününe kadar serbestsin diyor. قَالَ فِي مَا اَغْوَيْتَنِي بَنِّي اَزْدِرْمَانَ يَمِنْ اَدَرِمْ Yeryüzünü ona süreceğim, hepsini saptıracağım. Ne zamana kadar? Evet. Öyleyse din gününe kadar müsaadeye verdi ama Resul de geldi ve Resul ne yapıyor? Bütün Resuller ne yapıyor? Kim söyleyecek?
1: Ya Rabbim.
0: Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen Nebi Resullerin hepsi insanları af ve mağfirete davet ediyorlar. Yani din gününe. Gelin Adem Aleyhisselam'dan başlayalım. Adem Aleyhisselam Allah-u Teala kavmini ne yapmıştır? Af ve mağfirete davet etmiş. Yani din gününe. Bütün peygamberler kavimlerini af ve mağfirete davet ediyorlar. Adem Aleyhisselam, ben nefsime zulmettim. Mağfiret, tövbe ve rahmet etmesen, ulaşmayı dilemesen üstüne düşenlerden olurum. Nuh Aleyhisselam, kavmini af ve mağfirete davet etmiş. Hud Aleyhisselam, kavmini af ve mağfirete davet etmiş. Salih Aleyhisselam,

kavmini af ve mağfirete davet etmiş. İbrahim Aleyhisselam kavmini af ve mağfirete davet etmiş ve devam ediyoruz. Musa Aleyhisselam kavmini af ve mağfirete, yani Musa Aleyhisselam Allah'a davet mürşide tabir olun demiş. Davud Aleyhisselam Allah'a ulaşmayı dileyin mürşidinize tabi olun demiş. İsa Aleyhisselam Allah'a ulaşmayı dileyin mürşidinize tabi olun. Nebiler Sultan Efendi Allah'a ulaşmayı dileyin mürşidinize tabi olun. Çünkü ya Resul'ün dediğin yerine getirecek. Eğer Resul'ün dediğin yerine getirmezse Resul'ün dediği kimin söylediğini kim söyleyecek? Allah'ın. Yani şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama ne yapıyor? İsyan ediyor. Yani Resul'e itaat etmiyor. Allah Resulü'nü niçin gönderiyor? Kim söyleyecek? Nisa 64. Ve ma arsalna min rasulin illa yuta'bizunla. Resul'e itaat etmeyen kime itaat etmiştir? Şeytana itaat etmiştir. Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor, itaat ediyor. Ve şaşarım o insana ki dünyayı biliyor ama ona meylediyor. Dünyayı biliyor ama ona meylediyor. Bu halde sevgili kardeşlerim, şeytan bizi dünya ile aldatıyor. Kim dünyası için ahiretini terk ederse ne yapar? İkisini birden kaybeder. Bu dünyada huzursuz mutsuz, ahirete de gideceği yer cehennem. Kim ahireti için dünyasını kalbinden çıkarsa ne olur? İkisini birden kazanır. İkisini birden kazanır. O zaman mürşidine tabi olan kişi devrin imamın ruhu başının üzerine gelip yerleşir. Ve kesinlikle artık iblis, Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırana kadar iblisin ona bir tesiri olabilir mi? Hayır, ama ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra koruyucu kalkan kalkıyor ve tekrar iblis üç cepheden saldırıyor. Bir, çevreden saldırmaya başlıyor. İki, mutlak surette zikrini azaltıyor. Üç, kalbine şüphe koyuyor. Buradan hareketle mürşitten şüphe ettiriyor. Ayetlerden şüphe ettiriyor. Ve zikirden şüphe ettiriyor. Ve sonuçta yine o kişi kendisine bağlı. Ama bütün bunların hepsini iblis neyi kullanarak yapıyor? Kim söyleyecek? Allah razı olsun, dünya hayatını. Hangi ayet? Nahl suresinin 107. ayet-i kerimesi. 107'de Allah ne diyor Nahl 107'de? Zalike bi enne mestabül hayatü dünya alel ahireti. Bunu iblisin yapmasının arkasında ne var? Dünya hayatını ahirete tercih etmesi. Kim dünyası için ahiretini terk ederse ne olur? İkisini kaybeder. İkisini kaybeder. Nahl 107. O sebeple şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor, isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor, itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor ama ne yapıyor? Ona meylediyor. Dünyayı kalbine koyuyor, ona meylediyor. Öyleyse iblisin insanlara fıska düşürmesinin arkasında ne var demek ki? Dünya hayatı var. Dünyayı ona cazip gösteriyor, dünya numara. Dünya ile mutlu olmak mümkün müdür? Mutluluk ne iledir? Allah ile. El ilah, Allah isminin tekrarı iledir. Allah'ın izniyle. Sevgili kardeşlerim, gördüğünüz gibi her şeyi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de açıklamış. Yapmamız gereken şey ne? Allah'a ulaşmayı dilemek ve dileyen herkes mutlaka Allah'ın evliyası olur. Evliya olduktan sonra da yapmamız gereken şey ne, kim söyleyecek? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah sizi kendi dostu olarak kabul etti. O zaman Allah'ın dostu, Allah'ın kulu olan kişi kim için çalışmaya başlayacak? Allah için. Allah için olmak ne demektir? Başkaları için yaşamak. O zaman İncil'deki komşunu kendin gibi sev olayı devreye gidiyor. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyin. İki, komşunu kendin gibi sev. O zaman sen de ne yapacaksın? Başkalarını kendi dışındaki kişileri Allah'a davet edeceksin. Ne kadar kişiyi davet eder, onların hidayetine vesile olursan mutluluğun o kadar artar. Ne kadar Allah'ı daha fazla zikredersen mutluluğu o kadar artar. Yani her şey çok güzel Allah'ın izniyle. Evet, bugünkü pazar sohbetinin sunuş konuşmasını burada tamamlıyorum Allah'ın izniyle. Ve sevgili kardeşlerim,

Sizden gelen suallerle devam ediyor. Sosyal medyadan bir kardeşim Muhterem Hocam. Bir sohbetinizde dileyen cennete, dileyemeyen cehenneme gider buyurdunuz. Bizim burada eskiden beri hep şöyle bir söylenti var. İnsan bir kelimeyle cennetlik olur, bir kelimeyle cehennemlik olur diyorlar. Ama bu kelimeyi söyleyenler kelimenin ne olduğunu bilmiyor. Bu kelime, bahsettiğiniz kelime olabilir mi? Allah'a ulaşmayı dilemek. Evet. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a ulaşmayı dilememek cehennemin anahtarı, cennetin kilidi. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarı, cehennemin kilidi. Evet. Dilemek ve dilememek. Başka bir deyimle Allah'ı dilemek veya Allah'ı dilememek. Allah'ı dileyenler ve şeytanı dileyenler diye ikiye ayırabiliriz. Kim Allah'a dilerse kurtulur, kim Allah'a dilemez de şeytanı dilerse boğulur. Allah'ın izniyle. Sosyal medyadan bir kardeşim Muhterem Hocam, Allah'a ulaşmayı diledim. Fakat hiçbir değişiklik olmadı. Anlattıklarınızı yaşamak istiyorum. Bu konuda neye buyursunuz? Sevgili kardeşlerim, Efendimiz bize bir kıssa anlatıyor. Tilki ile kurt beraber bulunuyorlar. Kurt tilkiye diyor ki, bana bak diyor. Gözlerim şu anda çakmak çakmak mı? Hayır diyor. Kulaklarım dikildi mi? O da yok diyor. Kuyruğum dikildi mi? O da yok diyor. Şimdi göreceksin diyor şu karşıdaki atı. Ben üstüne atlayacağım. Ve ondan sonra afiyetle ikimiz birlikte yiyeceğiz. Tamam mı? Tamam tilki. Sadece dinliyor. Fakat at bunları duyuyor ve bitiminden sonra at, yani kurt tam üzerine atlamak üzereyken at bir çifte atıyor. 7 metre yüksekten kurdu öbür tarafa istiyor. Kurt bayılıyor tabii. Tilki üzerine gidiyor. Ey kurt kardeş diyor. Şu söylediklerim var ya diyor, şimdi hepsi birden oldu. Şu anda kulakların da dikildi. Gözlerin de çakmak çakmak. Kuyruğun da dikildi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu kıssaya benzer. Kim kalpten ulaşmayı dilediyse gözleri çakmak çakmak olur mu? Kim kalpten ulaşmayı dilediyse kulakları dikilir mi? Kim kalpten ulaşmayı dilediyse mutlaka idrak eder mi? Evet, çünkü Allah'ın vaadi var. Rahim esması ile tecelli eder. O zaman ey sevgili kardeşim, ulaşmayı diledim fakat bir değişiklik olmadı diyorsan dili kalbe indirmemiştim. Mevlana ne diyor? Dili kalbe indirdim, döndüm Mevlana gibi. Yani dilinle söylediğini ne yapacaksın? Kalbine indireceksin. Kalpten söyleyeceksin. Başka bir deyimle kapıyı içten açacaksın. Bir kapıyı dıştan açmak var, bir de içten açmak var. Dıştan açmaya gelenler Allah ve temsilcileridir. İçten açmaya gelen ise dileyen kişidir. Mürşit dıştan açan kişi, mürit ise içten açan kişi. Sosyal medyadan bir kardeşim Muhterem Hocam, Nisa 69 ayetinde Resulü'nün en üst makamda olduğu sabittir. Siz bu konuda ne buyurursunuz? Nisa 69'da Resullerin en üst makamda olduğu noktasına, neticesine ulaşmıyoruz. Nebiler en üst noktada. Men yutullah ve yutur Resule. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse. Sevgili kardeşlerim, nübüvvet Allah'la ilişkimizi, risalet kullarla ilişkimizi belirliyor. Yani insanoğlu Allah'la ilişkilerinden nübüvvete, kullarla ilişkilerinden risalete dayanı bir varlık olarak karşımıza çıkıyor. Öyleyse dikkat edin bak. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse o takdir işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerle. Öyleyse nimetin sahipleri kimdir? Nimetin sahipleri kimdir? Nebilerdir sevgili kardeşlerim. Bu ayette öyle söylüyor. Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerle. Sıddıklarla. Sıddıklar kimlerdir? Sıddıklar Allah'ın resulleridir. Yunus 2'de ne diyor Allah Teala? E kana lin nasi acaben. En ohayna ila rajulin minhum.
أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. O zaman Allah katındaki sıt makamlarından sahipleri kimlerdir? Evet, Allah'ın Resulleridir. Sıddıklarla ve ne ile başka? Şehitlerle, yani şahitlerle beraberdirler. Hepsi bunlar salihler midir? Evet. Bir kere daha Nisa 69. Men yutullah ve yutur resule. Feulâke ma'allezîne enhamallahu minen nebiyyine ve sıddıkkine ve şühedâi. Yani Allah'ın zatına şahit olanlar. Şehitler Allah'ın zatına şahit mi? Kim söyleyecek? Evet. Bu dünya hayatını yaşarken Allah'ın zatına şahit olanlar demek ki kimlermiş? Şehitler. Nereden biliyoruz? Nisa, Al-İmran 169-170. Al-İmran 169-170'te bakın ne diyor Allah-u Teala. لَا تَحْسَبَنَا الَّذ۪ينَ قُتُلُوا فِي سَب۪ي اللّٰهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَانُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْزُكُونَ Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanmayın. Onlar Allah katında rızıklanırlar. Allah'ın onlara kendi fazlından verdiği şeylerle ferahlanırlar. Ve arkalarında henüz kendilerine katılmayan, henüz şehit olmayan kimselere onlara korku olmayacağını, onların da masum olmayacağını müjdelerler. Yani şehitler bu dünya hayatını yaşarken kim neyi görenlerdir? Allah'ı görenlerdir. Şehit olmadan evvel Efendimiz buyuruyor. Cennetteki yerini görür mü? Görür. Allah'ın zatını görür mü? Görür. Ama kim görür? Şehit olan kişi görür. Öyleyse nebiler en üst makamın sahipleridir. Sıddıklar Allah'ın veli resulleridir. Ayet-i kerimelerin çoğunda kul hane burhanekum in kuntum sadikin. Eğer Allah'ın resulleriyseniz delilinizi bize söyleyin diyor ayet-i kerimelerde. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeş muhterem hocam, Kabil'in Habil'i öldürmesinin arkasındaki sebepleri bizlere açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Kabil takva sahibi değil, Habil takva sahibi. Kabil takva sahibi değilse nasıl birisidir? Kim söyleyecek? Allah'a ulaşmayı dilememiş, takva sahibi değil. Başka? Kabil şirkte mi? Kabil dinde fırkalar ayrılan birisi mi? Negatif özelliklerin hepsi. Çünkü Rum 31'de müşriklerden olmayın dedikten sonra o müşrikler kimlerdir? Minellezine feraku dinehum ve kanu şi'a kullu huzmin bima ledeyhim ferihun. Bunlar dinde fırkalara ayrılanlardır. Her hizip yanındakiyle ferahlanıyor. Onlar takva sahibi değil. Yani Allah'ın koruması altında değiller. Tek bir sebep göstermek gerekirse takva sahibi değil. İkinci bir sebep göstermek gerekirse dünya hayatını diyor. Üçüncü sebep göstermek gerekirse şeytana tabi, itaat ediyor vesaire. Allah razı olsun. Sosyal medyada bir kardeşim muhterem hocam, Allah her şeyi çift yaratmıştır. Böylece bir iman kapısı vardır, bir de küfür kapısı. Bu konuda ne buyursunuz? Allah Teala فَالْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. O nefse ona fücuru ve takvayı ne yapan? İlham eden. Fücuru ilham eden kimdir? Şeytan. Takvayı ilham eden kimdir? Allah. Öyleyse gerçekten nefsin manevi kalbin iki kapısından bir tanesi fücur, diğeri takva. Fücur kapısından şeytanın karanlıkları, takva kapısından Allah'ın nurları kalbimize giriyor. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, Lokman suresi 6. ayette Allah bize ne demek istiyor? Bazı insanlar bu ayeti müzik dinlememek gerektiğini, kim dinlerse elim azapla azapla görecek diyor. Muhterem Efendimizin tefsirine baktığımız zaman, Lokman 6'nın tefsiri, faydasız ilmin sahibi insanlar yüzlerce yıldan beri yazılan emaniye kitaplardan bilgi sahibi olmuşlar. Kur'an'ı insanları hidayete ulaştıracak hakikatlerini o kitaplarla değiştirmişlerdir. Onlara dayalı olarak Allah'ın yolundan saptırmak için boş sözleri satın almışlardır. Allah'ın yolundan men edenler başka insanları da Allah'ın yolundan saptırdıkları için zalimdirler. Yolundan saptırmak için gayret ederler ve ebediyen kalmak üzere cehenneme giderler.
Allah'ın yolundan saptırmak için Kur'an-ı Kerim'i ve Allah'ın Resullerini eğlence, alay konusu edinenlere aşağılayıcı bir azap vardır. Evet, gördüğünüz gibi müzik dinlemek şunu bununla hiçbir alakası yok. Evet, Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Bu dünya amel diyarı hesap ahirette buyurmuştunuz. Bu dünyada yaşadıklarımız kader ve kaza mı açıklayabilir misiniz? Evet sevgili kardeşlerim. Rad 40'ta Allah Teala ve ma aleykel belagu innel hesap. Hesap diyor bizim işimizdir. Amel de sizin işiniz. Ve Nebiya Sultanı Peygamber Efendimiz bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tuli emel. Heva kişinin nefsine tabi olması halidir. Haktan ayırır. Tuli emel de ahireti unutturur. Tuli emel hırsı ifade ediyor. Dünya hayatına tamahı ifade ediyor. Her birisinin kendisine has evlatları var. Dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret ise

يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. إيمان edenler evladı uyanınızı ateşten koruyun diyor. Ahirete göre yetiştirin. Ama anne babalar çocuklarını dünya hayatına göre yetiştiriyorlar. Bu dünyada yaşadıklarımız kader ve kaza mı? Sevgili kardeşlerim, bizim kendi serbest irademizi yaptıklarımız her şey kazadır. Ama bizim irademizin dahli olmadan başka bir irade tesir ederek bize tesir eden olayların hepsi de kaderdir. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, insanlar niye yaratıldığını neden sorgulamıyorlar? Bu konuyu açıklayabilir misiniz? Şeytan onlara unutturuyor. Şeytan onlara unutturuyor. Mesela bugün. İblis neyi unutturmuş, kim söyleyecek? Evet, kimdir Kur'an diyen? Evet, Kur'an'ı unutturuyor. Kâle Resulü ya Rabbi inni kavmi ittehaze hazel Kur'an'ı mahşura. Furkan 30'da Allah ne diyor? Resul dedi ki ya Rabbim, benim kavmim Kur'an'ı ne yaptı? Terk etti. Kur'an'ı unutturan kim? İblis. Furkan suresinin 29. ayet-i kerimesinde. Allah diyor ki lakad edelenni ane zikri ba'de izcani. Zikir bana gelmişken o beni saptırdı. Ve kâne şeytani l-insani huzule. Şeytan Allah'ın yardımını insanlara engelleyendir. Engel olandır. Allah razı olsun. Nevşehir'den bir kardeşimiz, bazen sizi arayıp dünyalık sıkıntılarımız için dua istiyorum. Sonradan hocamızın dünyalık şeyler için zamanı neden harcıyorsun diyorum. Kendime bir de şöyle geliyor kalbime. Sen Allah'a, onun Resulüne ve Resulünün Mekke'nin dualarına muhtaçsın. Kime gideceksin? Bu konuda doğru davranış biçimi nasıl olmalı? Sevgili kardeşlerim, talepte bulunabilirsiniz. Bu yol ayrımı ne zaman? Siz mürşidin davetine muhatap olduğunuz zaman, orada dünyayı kalbinize koyarsanız, Resulü inkar ederseniz o zaman sizin için tehlike arz ediyor. Ama zaten mürşidinize tabi olduktan sonra mürşid size, sizi hangi işte çalışıyor, kim söyleyecek? Mürşidin size verdiği ev ödevine. Hay Allah razı olsun. Yani mürşid diyor ki sen Allah için çalış. Yani sen zikret. Sen zikret. Diğer işi kim yapacak? Allah yapacak. Allah'a güven. Allah'ın izniyle. Almanya'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali, evlilik ve eğitim hayatı aynı anda sürdürülebilir mi? Genç hanımlar eğitime mi yoksa evliliğe mi öncelik vermeli? İkisi de bir arada yürütülebilir sevgili kardeşlerim. Efendimiz şöyle buyuruyor. Bir aile karı kocadan oluşuyor. Aile reisi erkektir. Ailenin maişetini temin etmek de vazifelidir. Ama gerekirse şu veya bu sebeplerle ailenin maişetini yeterli kadar kazanamıyorsa eşi de ona çalışıp yardımcı olabilmeli mi? Evet, Efendimiz buna cevaz veriyor, izin veriyor. Evde kalabilir ve iki çalışan olduğu zaman evdeki işlerde de eşi ne yapmalı? Kocası hanımına ev işlerinde de yardım etmeli. Nasıl o dışta yardım ediyorsa o da ev işlerinde yardım edebilmeli. Dolayısıyla ikisi birden yürür mü? Tam tersi, ben diyorum ki ikisi birden yürümeli. Sevgili kardeşim, Osmanlı'ya baktığınız zaman Osmanlı'da bizim bugünkü standartlardaki gibi böyle sabahtan akşama kadar asker beslemiyordu. Sadece savaş öncesinde toplanılıyor ve o eğitimle onlar hedefe, cepheye götürülüyorlardı. Böyle karvanayla sabahtan kadar, hayır öyle bir şey yok. Herkese belli bir şu kadar asker besleyeceksin, şu şu ve onlar ona göre yetiştiriyorlardı. Yani ne demek? Hem dünya hayatını idame ettiriyorlardı o askerler, hem de aynı zamanda devletin onlara verdiği görevde de vazife yapıyorlar mıydı? Evet. Öyleyse en verimli insan kimdir? En verimli insan ikisini birlikte yapan insandır. Dünya için çalışan insandır, ahiret için çalışan insandır. En hayırlınız dünyası için ahiretin, ahiretin dünyayı terk etmeyen. Dolayısıyla bu istikamette her ikisi birden yapılabilir mi? Evet. İkinci suali, bekar kardeşlerimiz çocuk sahibi olmak istemezlerse evliliğin hangi aşamasında karşı tarafa belirtilmeli veya doğum bir kader olduğu için belirtilmemeli mi?
Sevgili kardeşlerim, Efendimiz'den öğrendiklerimizi

0: dilinde konuşuyoruz. Efendimiz buyuruyor ki dünyaya gelen her erkek bir kadınla, her kadın bir erkekle evlenmek. Bunun başka ikinci devamında Efendimiz diyor ki nesil çoğalsın. Ben kendi aklıma göre çocuk sahibi olmak istemiyorum. Bu sefer başka bir mecraya gidiyor. Halbuki sağlıklı bir neslin çoğalması, İslam edebiyle edeplenmesi, İslam ahlakıyla kazanılması ne demektir bu? Mesela Allah Teala neden cihadı büyük cihadı küçük cihattan evla kılmış? Kim söyleyecek? Küçük cihatta bir kişiyi öldürdüğünüz zaman karşı taraftan sadece bir kişi azalıyor. Büyük cihadı devreye aldığınız zaman ne oluyor? Bir kişi kaybediyor ama siz bir kişi de kazanıyorsunuz. O sebeple daima nefse yapılan cihat, dış düşmana yapılan cihattan nedir? Üstündür. O zaman sevgili kardeşlerim, nasıl üstünse siz Allah yolunda ahlaklı, güzel nesiller, Kur'an ahlaklı nesiller yetiştirmek istemez misin? Sadece evliliğin bu zevki mi var? Hayır, değil. Öyleyse burayı da düşünün. Yani neye bakarsanız bakın, neyle bakın? Allah'ın gözlükleriyle bakın. Efendimiz buyuruyor ki, sevginin gözlükleriyle bakın, sevginin dürbünüyle bakın, sevginin teleskopuyla bakın ama bakış açınız bu olması lazım inşallah. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyince günahlarının örtüldüğünü öğrendik. Mürşidine tabi olunca günahının sevaba çevrilmesini öğrendik. Tabiyetten sonra günahlar yok ediliyor mu, sıfırlanıyor mu? Ya da günahlar örtülüp kalıyor mu? Evet. Kim tövbe-i nasuhla tövbe ederse, mürşide tabi olduktan o güne kadar kazandıkları bir gün günahlar bir kere daha örtülüyor mu? Ne diyorsunuz? Evet. İkinci örtülme. Bir daha sevaba çevriliyor mu? Evet. Öyleyse günahlar Kur'an-ı Kerim'de iki kere örtülüyor, iki kere de sevaba çeviriyor. Bir mürşid önünde yapılan tövbede, bir de tövbe-i nasuhla Allah'ın önünde yapılan bir tövbede gerçekleşiyor. İkinci suali, salah makamında alınan tövbedeki durumda günahlar sıfırlanıyor mu? Açıklayabilir misiniz? Salah makamında alınan tövbedeki durumda günahlar sıfırlanıyor mu? Hayır, amel defterinde var ama artık o kişi bundan sorumlu değil. Ne diyordu Allah-u Teala Nebile Sultan'ı Peygamber Efendimiz için? Enne fetahna leke fethan mubine liyagfirallahu ma taqaddebe min zemmike ve ma tehre. Senin gelmiş ve gelecek bütün günahlarını ne yapmadık mı? Örtmedik mi? Mağfiret etmedik mi? Öyleyse her şey iradesini Allah'a teslim edenler için artık tamamen örtülmüş. Allah Teala kimi irşada memur ve mezun kılıyor? Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı insanlar için azap var mı? Hayır. Onlar azaptan kurtulanlardır diyor. Bir insan ne zaman azaptan kurtulur tamamen? Evet, iradesini teslim edip tövbe-i nasuhla tövbe ettiği zaman. Artık onun için bir azap söz konusu değil. Geçmiş ve gelecek bütün günahları ne oluyor? Mağfirete, sevaba çevriliyor. Allah'ın izniyle. Evet sevgili kardeşlerim, bir pazar sohbetinin daha sonuna geldik. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Mutlu musunuz sevgili kardeşlerim?
1: İnşallah.
0: Bu pazar sohbetlerinde mutlu musunuz?
1: İnşallah.
0: Dilden mi kalpten mi?
1: Kalpten.
0: Kaç kişi şu anda Allah'a razı oluyor? Biliyorsunuz mutluluğun olmazsa olmaz şartı nedir? Allah demek, Allah demek, Allah demek. Evet, gerçekten bu birlik ve beraberlikte hepimiz Allah'a diyoruz, cemaatteki yardımı yaşıyoruz. Cemaatten ayrılan şeytanın lokmağı. Şeytan ne yapar? İnsanı zikirden alıkoyar. Hangi ayet? Zuhruf 36. Ne diyor Zuhruf 36'da? Men yakşu an zikru rahmani nukayit lehu kim? Nukayit lehu kim? Nukayit lehu şeytane. Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ne yaparız ona? Şeytanı musallat ederiz. Öyleyse siz buradayken ne yapıyorsunuz? Zikrediyorsunuz. Diyelim ki zikretmezseniz ne yapıyorsunuz? Bizi dinliyorsunuz. Bizi dinlediğiniz zaman zikirde misiniz? Evet sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. İşte Cemaat bu açıdan rahmettir. Tefrika azaptır. Hepinizin iki cihan saadetine ulaşmanızı Efendimizin metiyle Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Başka bir pazar sohbetinde tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah inancının imana dönüşmemesi sebebiyle insanlar hep huzursuz ve mutsuz. Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. World Value Survey araştırma şirketinin 38 ülkede yaklaşık 30 bin kişiyle yaptığı bir araştırma verilerine göre dünyada birçok ülkede insanların çoğu cennet ve cehennem hayatına inanmıyor. Almanya'da cehenneme inananların oranı sadece %16. İngiltere'de %24, İsveç'te %12, Finlandiya'da %15. Bu sadece sonuçlardan birkaçı. Ama Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz, ki Allah-u Teala'nın kendisiyle indirdiği mutluluk adresi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi olan Kur'an-ı Kerim'e göre insanoğlu için öncelikli olan cennet saadeti, daha sonra dünya saadeti söz konusu. Çünkü ahiret hayatı, yani cennetin yaşandığı yer olan ahiret hayatı ile dünya hayatı mukayese edildiğinde, dünya hayatı sonsuz ahiret hayatının yanında bir hiç hükmünde. Öyle olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyada yaşanan meşakkatlerin, sıkıntıların hepsini toplasanız, cehennemde yaşayacağın azabın yanında bir zerre bile değil. Dünyadaki bütün mutlulukların hepsini bir araya toplasanız, cennette yaşayacağınız mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Öyle olunca en çok sevdiği varlık olan insan için Allah-u Teala'nın öncelikli birinci sırasında ahiret saadeti, yani cennet mutluluğu geliyor. Bunun da bir dileğe bağlı olduğunu bilmek lazım. Hem Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı anahtarı, cennetin de giriş kapısı anahtarıdır. Bu Allah'a teslim olma talebidir, bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan herkes mutlak surette Allah tarafından 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı olan mutluluğa müjdelenir. Öyleyse işler çok kolay. Hazreti İsa'nın deyimiyle kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar hep mutluluğu arıyorlar. Allah da mutlu olmalarını istiyor. Diğer insanlar da onların mutlu olmasını istiyor. Herkes sevdiğini mutlu olmasını istiyor ama bizi huzursuz ve mutsuz kılan olan düşman iblistir. İblis bunu nefsimizdeki afetlere tesir etmek suretiyle bizi huzursuzluğa, mutsuzluğa mahkum ediyor. Öyle halde iblisin boyunduruğundan kurtulmak bir dilektir. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, bu dilek onu mutlak surette şeytanın kulluğundan, şeytanın dostluğundan mutlaka kurtarır. Sadece bir dilek. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah'ın yardımıyla, garantisiyle, çok kısa sürede içerisinde Allah onu mürşidine ulaştırarak, nefsindeki kendisini huzursuz ve mutsuz eden hastalıkların %51'ini nura dönüştürmek suretiyle onu 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına ulaştıracaktır. Dünya saadetinin tamamı nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesi yerine 19 tane faziletin yerleşmesiyle gerçekleşir. Olay bu ise, o zaman bütün insanlar için öncelikli olan ahiret hayatı cennet, daha sonra dünya saadeti. Çünkü dünya saadeti, dünya hayatı ile ahiret hayatı mukayese edildiği zaman, dünya hayatı, 3 günlük dünya hayatı, buna mukabil sonsuz ahiret hayatı. İnsanlar 3 günlük dünya hayatı için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret, gayret etmiyorlar. Allah'a göre öncelikli olan ahiret saadeti, ki bu bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan kişi mutlaka Allah mürşidine ulaştırır. Mürşide tabiyetle 7-8 aylık süre içerisinde mutlaka Allah Teala onu 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına sahip kılar. Allah razı olsun.

0: İnancımız gereği kadere inandığımız için hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğini inanıyoruz.
1: Bir insan hayır isterse Allah hayrını verir, şerrini isterse şerrini verir.
2: Güzel şeyler Allah'tan geliyor. Ama şerler insandan geliyor tabii ki.
3: Fatiha maasselavan. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere hayır ve şer kavramlarını açıklayacağız. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Hep birlikte bakalım. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz an hayrın bize derecat kazandıran her şey olduğunu görüyoruz. Şerrin de bize derecat kaybettiren her şey olduğunu görüyoruz. Ne olur derecat kaybetsek, kazansak? Allah-u Teala Mü'minin Suresinin 102. ayet-i kerimesinde kazandığımız dereceler kaybettiğimiz dereceden fazla ise felaha, cennete ulaşıyoruz. Ama Mü'minin 103'te ise kaybettiğimiz dereceler kazandığımız dereceden fazla ise o zaman da ebedi cehennemlik oluyoruz. Öyleyse hayır ve şer standardını Kur'an-ı Kerim muhtevası içinde incelemek ve asli hakikate ulaşmak biz insanlar için çok çok önemli. Nisa 78'de Allah-u Teala muhatap olan Peygamber Efendimiz var ve ayet-i kerimede zikredilen münafıklar var. Münafıklar hoşlarına giden olayları hayır Allah'tan, kendilerini üzen olaylar şer Peygamber Efendimiz'den olduğunu ifade ediyorlar. Halbuki bütün peygamberler Allah'ın tasarrufunda. Allah-u Teala devrin imamlarının kesinlikle Allah'ın tasarrufunda olduğunu buyuruyor ki Allah'ın tasarrufunda olan devrin imamları için her şey hayırdır, her şey Allah'tandır. Çünkü onlar iradelerini de Allah'a teslim etmişlerdir. Aynı zamanda akıllarını da Allah'a teslim etmişlerdir. Onlar için sorumluluk söz konusu değil. Aynı şey veli resuller için söylenebilir mi? Kasas 68'de Allah-u Teala doğmadan seçilen veli resuller için Allah iradelerini teslim aldığı için onlar için de kesinlikle her şey hayırdır. İşte bir kere daha tasarrufla ilgili ayetlere bakacak olursak, Necm 3'te o hevasından konuşmaz. Onun söylediği Allah'ın kendisine söylettirdiği vahidir. Necm suresinin 3. ayet-i kerimesi. Enfal suresinin 17. ayet-i kerimesinde bir yerden avuç kumu atıp düşmanın üzerine attığın zaman onu sen atmadın ama biz attık diyor Allah-u Teala. Halbuki herkes Peygamber Efendimiz'in attığını görüyor ama Peygamber Efendimiz Allah-u Teala'nın daimi tecellisinde olduğu için olay bu şekilde ifade ediliyor. Arap 188 de ki ben kendim için ne menfaat eriştirmeye ne zararı önlemeye muktedirim. Ola ki Rabbim dilemiş olsa. Öyleyse ilahi iradeyle Peygamber Efendimiz hareket ediyor. Enbiya suresinin 35. ayet-i kerimesinde de biz insanlar, serbest irade sahibi insanlar hayır ve şerle imtihan ediliyoruz. Ve özellikle Tövbe suresinin 126. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Sonra tövbe edip zikre başlamıyorlar. Şimdi bu muhtevaya baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'in bütünü içerisinde acaba ne diyebiliriz? Kur'an-ı Kerim'de hayır ve şer mefhumuyla Kur'an-ı Kerim'in bilmeyen insanlara göre hayır ve şer birbirinden tamamen ayrı manalar ifade ediyor. Allah'a göre hayır, derecat kazandığımız bütün olaylardır. Allah'a göre şer, derecat kaybettiğimiz bütün olaylardır. Ama insanların hoşlarına giden olayları hayır, hoşlarına gitmeyen olayları şer kabul ederler. Oysa ki olayın bizim hoşlanmamızla veya hoşlanmamamızla ilgisi yoktur. Bize derecat kazandırmasıyla veya kaybettirmesiyle ilgisi vardır. Allah-u Teala hayır bizdendir. Şer sizin nefsinizdendir buyuruyor. İşte tam 7 tane ayet-i kerime. Ayetler gayet açık. Evet. Allah Teala Araf 23'te Adem Aleyhisselam biz nefsimize zulmettik. Enfal 51'de bu ellerinize takdim ettiğiniz yaptıklarınız sebebiyledir. Allah kullarına zulmedici değildir. Hud 101'de aynı şekilde biz onlara zulmetmedik, onlar kendilerine zulmettiler. Öyleyse şerrin ayetlerde kesinlikle nefsimizden kaynaklandığını görüyoruz. Ama biz insanlar hayrı da şerri de Allah'a bağlamışız. Buna delil olarak da Nisa 7 suresinin 78. ayet-i kerimesini gösteriliyor. Sadece tasarruf altında olan insanlar için hayır da şer de Allah'tandır. İşte bir kere daha o slaytımızı gösterirsek, evet tasarrufta olan devrin imamları, ister vekaleten devrin imamı, ister asaleten devrin imamı, onlar için hayır da şer de Allah'tandır. Onlar masumdur, onlar yaptıklarından sorumlu değillerler. Allah Teala bize ne yaparsa yapsın, yaptığı hiçbir şey bize derecat kaybettirmez. İmanın 7 inanç şartından 6'sı olan hayır da şer de Allah'tandır sözü bir yanlış ifade olarak din tatbikatına girmiştir. Bütün insanlar hayır ve şer ile imtihan olurlar. Yani derecat kaybettikleri ve derecat kazandıkları olayları yaşarlar. Allah Teala bunu Allah'a ulaşmayı dileyenlerle dilemeyenleri ayırt etmek için yaptığını söylüyor. Evet. Hangi ayet-i kerimede bu geçiyor? Sebe 20-21. Sebe 21-20-21'de Allah Teala andolsun iblis insanlar üzerindeki vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç ki o fırka Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç hepsi şeytana tabi oldular. Ama bu olayın arkasında ne var? İblisin onlar üzerinde bir sultanlığı nüfuzu yoktu. Ahirette hayattayken ruhun Allah'a ulaştırmaya inanan kişiyle ondan Allah'a ulaşmaktan şüphe içinde olanları bilmemiz için iblisle onları imtihan ettik. Öyleyse şerle imtihan olduğumuz zaman kesinlikle iblis de öyle de. Senin Rabbin her şeye hepsedendir. İşte hayır ve şer bir bütün olarak ele aldığımızda her gün insanları hayır ve şer işlediklerini görürüz. Daimi zikir Allah-u Teala'nın farz bir emri olarak karşımıza çıkıyor. Zamanın bütünü içerisinde kişi zikir yapmadığı her saniyede derecat kaybeder. Hayırdan nasibini alamamış demektir. Kim de daimi zikre ulaşırsa hayatının her saniyesinde derecat kazanan bir insan olacaktır. İslam olmanın tanıtıcı vasfı hayırlarda yarışmaktır. Toplum değerleri Allah'ın istediği istikamete döndükçe insanlar hayırlarda yarışacak hale gelirler. Her asırda ümmetimden Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlar hep olacaktır. Erzurum İbni Hammak Hazretleri hak şerleri hayır eyler, zannetme ki gayr eyler, Arif onu seyr eyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Öyleyse her halükarda en güzeli daima derecat kazandırıcı hayırları işlemektir. Hepinizin bu standarda ulaşmanızı Efendimizin nimetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma'as-salavat. Allah'a emanet.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'da bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz cennetliklerin hayat serüveni. Birinci sual, cennete girecek olanlar kimlerdir? Allah-u Teala cennete girecek olanların kazandığı pozitif dereceler negatif derecenden fazla olan insanlar. İşte Mü'minun suresinin 102. ayet-i kerimesinde فَاَمَا مَنْ سَخُولَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰكَ هَمِ الْمِفْلِحُونَ Kimin hasenat tartıları ağır gelirse onlar felaha erecek olanlardır. Şimdi demek ki cennete giremenin %100 ölçüsü mutlak surette kazandığımız pozitif derecenin negatif derecenden fazla olmasını gerektiriyor. Ama Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulullah, evet benden var, Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Öyleyse buradan herkesin Allah'ın rahmetiyle cennete girebileceği sonucuna ulaşıyoruz. O zaman Allah'ın rahmetini bize ulaştıran şey ne? Hidayet. Çağımız hidayet çağı. Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi mutluluktur. Ama Kur'an-ı Kerim bir hidayet rehberidir. Hidayet ve nurdur. İşte İnsana hidayet gözlükleriyle baktığımız zaman peş peşe 4 tane hidayetin var olduğunu görüyoruz. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması ruhun hidayetidir. Fizik vücudun Allah'ın emirlerine itaat yasak olan fiiller işlememesi fizik vücudun hidayeti. Nefsin bütün afetlerden temizlenmesi nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti Allah'ın emirleriyle iş görmek, devamlı Allah'tan emir alarak hayatı yaşamak. Hidayet aynı zamanda bir teslimiyettir. Ruhun hidayeti ruhun Allah'a teslimidir. Fizik ruhun hidayeti fizikun Allah'a teslimi, nefsin hidayeti nefsin Allah'a teslimi, iradenin hidayeti iradenin Allah'a teslimi. Ama bakıyoruz ki ruhun Allah'a teslimi ilim olmadan olmaz. Öyleyse bir insanın Allah'ın rahmetine mazhar olabilmesi ancak ilmin sahibi olmasına bağlı. Halbuki Yunus 45'e baktığımız zaman قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذِبُوا بِلِيكَ اللّٰهِ وَمَكَانِ مُهْتَد۪ينَ Lika Allah'ı yalanlayanlar onlar hüsrandadır. Öyleyse kim ki Yunus 7'ye göre Allah'a ulaşmayı dilemese gideceği yer cehennem. Bu kişi 80 yıl İslam'ın 5 şartını yapsa, 15 yaşındayken buluğa ermiş olsa, 65 yıllık ibadeti onu kurtaramıyor. Çünkü İslam'ın 5 şartının içerisinde hidayet yok, vasıta emirler var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hidayet hedeflerden oluşuyor. Ama İslam'ın 5 şartı vasıta emirleri içeriyor. Ve İslam'ın 5 şartıyla bu hedeften hiçbirisine ulaşmak mümkün değil. Allah'a ulaşmayı kalben dilemek, birinci safa hidayet, o İslam'ın 5 şartının içinde yok. Mürşide tabiyet, ikinci safa hidayet, o da İslam 5 şartının içinde yok. Geri kalan vasıta emirlerle sadece derecat kazanıyoruz. Ama Allah Resulü de buyuruyor ki, hiç kimse İslam 5 şartıyla yaptığı amellerle cennete giremez. Çünkü kalben ulaşmayı dilemeyenlerin amelleri boşa gidiyor. Kehf 105'te olduğu gibi. Ama kalben ulaşmayı dileyenlerin Allah günahlarını örtüyor. Öyleyse hayatın hangi noktasında kendimize bakarsak bakalım, bir günahlarımız var ve sevaplarımız var. Ama Zümer 17'ye göre kalben ulaşmayı dileyip şeytanlık olmaktan kendimizi kurtardığımız an, Rum 31'e göre Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olduğumuz an, o zaman Enfal 29'a göre Allah Teala bütün günahlarını örtüyor ve tek bir dilekle hiçbir ameli olmasa dahi günahların örtülmesi sebebiyle o kişi birinci kat cennete gidiyor. Evet, bizi cehenneme götüren şey günahların sevaplarından fazla olması. Mümin Suresi'nin 103. ayet-i kerimesi. Ve men khafet mevazîne fe ulâike'llezîne hâsirû enfusuhum fî cehennem hâlidîn. Günahları da günahların örtülmesini sağlayacak olan sadece bir dilektir. Kişinin takva sahibi olmasıdır. Enfal 29'a göre, Rum 31'e göre o zaman Allah'ın cennetine girecek olanlar akıl edenlerdir, akledenler. Kimler bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cehennemden kurtulmuştur. Vallahi mutlaka cennetine gidecektir. Dünya üzerinde kalın çizgilerde iki grup insan var. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Cenneti hak edenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Başka ölçülerin hiçbirisi de geçerli değildir. Cennet size ayakkabınızın bağından daha yakın. Cehennem de öyle. Öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. İşte bu cennetlik amel işleyip cehenneme gidenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Öyle insanlar var ki cehennemlik amel işler ama cennete gideceklerdir. Cehennemlik amel işleyip cennete gidenler de onlar da Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İkinci sual, bir insan dünya hayatını kötü amellerle geçirse bile cehennemde cezasını çektikten sonra yine cennete girecek midir? Böyle bir şey söz konusu değil. Kur'an'ın bütününü tarıyoruz. 58 tane ayet-i kerimede cehenneme giren kişinin cehennemlik olarak cehenneme giren kişinin cehennemden çıkması mümkün değil. Meryem 71'i 72'yi yanlış yorumluyorlar. Mahkeme-i Kübra'dan sonra cennetlik ve cehennemlik bütün insanlar, onlar hepsi cehenneme gideceklerdir. Ama cennetliklerin cehenneme girmesi, orayı görmek ve hamd ve şükürle oradan ayrılmak, cehennemlikler ise cehennemlikler için cehennem bir kalıcı yerdir. Hatta'nın söylediği açık ve kesindir. Cehennemde kalmak üzere cehenneme giren hiç kimse cehennemden çıkamaz. Kişi Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa kurtuluşu mümkün değildir. Hiç kimse kalbinde zerre kadar iman var diye cehennemden çıkıp cennete giremez. Cehenneme girenler cehennemde bir süre kaldıktan sonra eğer kalplerinde zerre kadar iman varsa onlar mutlaka cehennemden çıkıp cennete gireceklerdir. Bu bir hürafedir, bidattır. Belki ibadetlerimizi yapamıyoruz, belki günahlarımız var ama neticede biz müminiz, Allah'a inanıyoruz diye safsata zanlarla hiç kimse kurtuluşa ulaşamaz. Ama tamamen hep insanların uydurmaları, insanlar dini Kur'an'dan öğrenmedikleri süre içerisinde hep zanlarıyla kalacaklardır. İşte slaytlarımız araştırıyoruz. Cehennemden çıkış yok. 58 tane ayet-i kerime devam ediyoruz. İkinci, evet, bütün bu ayetlerde cehenneme giren kişinin cehennemden çıkamayacağı. Devam ediyoruz inşallah. Evet, 58 tane ayet-i kerime. Buraya şu hadisi de ilave edelim inşallah, şuradaki aralığa. Bu hadiste ne yazıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu dağın arkasında size ordu geliyor desem inanır mısınız? Son kısmı. İnanıyoruz o zaman diyor, ben size dünya hayatını yaşarken Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerin mutlaka çetin bir cehennem azabına uğrayacağını haber veriyorum. Evet, o kısım, şu kısım kabirden kalkıp işte neticede hayır ve ibadetlerinizin mükafatını, kötü işlerinizin ceza ve şiddetini, azabı göreceksiniz. Mükafat da ebedi bir cennet, mücazat da daimi bir cehennemdir. Nokta nokta. Neticede hayır ve ibadetlerinizin mükafatını oraya kısma ilave edebilirsiniz inşallah. Neticede hayır ve ibadetlerinizin mükafatını, kötü işlerinizin de ceza ve şiddetli azabını göreceksiniz. Mükafat da ebedi bir cennet, mücazat da daimi bir cehennemdir. Onu da oraya ilave ederim inşallah. Söylemiştik, cehennemde kalmak üzere gidenler, hiç kimse cehennemden çıkamaz. Kişi Allah'a inanıyor demekle kurtuluşa ulaşamaz. Allah razı olsun. Üçüncü sual, sahabeden bile sadece 10 kişinin cennette müjdelendiği iddiası doğru mudur? Hayır, kesinlikle yanlıştır. Din adına insanlara bir şey söylendiği zaman mutlaka onu Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırmak durumundalar. Çünkü doğruyu batıldan ayıran ölçü Kur'an'dır. Kur'an Furkan'dır. Araf 157'de bütün sahabenin cennete gireceğini ifade buyuruyor. Onlar ki ümmi, nebi ve resule tabi olurlar. Onların hepsi felaha erenlerdir. Kaldı ki yetmez, sahabenin hepsi 7 safa hidayeti yaşamıştır. Kimlerdir Allah'ın rahmetinden ümitliler? Allah'ın rahmetinden ümitliler, Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Ümitsizler kimlerdir? Onlar da Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyenler, Allah'ın rahmetinden ümit kesenler. Derette olanlar Allah'ın rahmetinden ümit kesenlerdir. Mülaki olmayı inkar edenler Allah'ın rahmetinden ümit kesenlerdir. Mülaki olmayı inkar edenler amelleri boşa gidenlerdir. Allah razı olsun. Sahabeden sadece 10 kişinin cennete girmesi, ötekilerin girmemesi bu günlere kadar ulaşabilmiş herkesin fısıltıyla birbirine ulaştırdığı bir masaldır. Kur'an hakikatiyle yakından uzaktan ilişkisi yoktur. Tüm sahabe felaha ermiştir. Hepsinin gideceği yer cennettir. Sahabeden bile 10 kişi cennetle müjdelenmiş. Biz hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremeyiz, boşuna ümit etmeyin diyenler hürafelere, batıl inançlara, bidatlere takılmışlardır. Bu bir bidattır. Kalben ulaşmayı dileyen sahabenin hepsi kesinlikle cennetliklerdendir. Çünkü sadece kalben ulaşmayı dileyenler 12 tane insanla Resulullah'a tabi olmuşlardır. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'de cennetliklerin hayatta dönüm noktasının hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemeleri olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsunuz?
2: Kur'an okumaya, oruç tutmaya, namaz kılmaya.
3: Namaz ne yazın de işte Allah unutmazsan cennete inşallah mümkün var gideriz.
4: Önce dürüstlük, iman, ibadet, Kur'an.
1: İyiyiz, Allah'a ulaşır.
3: Takvamız. Yani bize amelimizi değil, onun rahmi ancak ulaşırız.
1: Allah'ın evliyaları var biliyorsunuz değil mi? Onlar Allah'a aşık. Siz de onlardan olmak ister miydiniz?
4: İstiyoruz.
5: Bu devirde varamayız ki.
4: Allah'a ulaşmak öyle kolay olsa bütün emelim, isteğim o zaten.
1: Aslında çok kolay. Bir tek dilekle olacağını söylüyor.
4: Bir tek dilekle inanmak. İnanmak, kalpten Allah'a inanmak.
1: Allah'ım, sana ulaşmak istiyorum, seni çok seviyorum demek çok mu zor?
5: Zor değil. İnsanlar maalesef içten söylemediği için zaten o dua kabul olmuyor ki.
1: Dünya mı, Allah mı?
3: Allah istiyoruz. Tabii dünyasız da olmaz ama en çok Allah kablimizde.
4: Allah'ım, seni çok ama çok seviyorum, eşsiz seviyorum. Yaşarken sana ulaşmak istiyorum. O mübarek insanlar gibi olmak istiyorum. Allah'ım beni de onlara ulaştır, onların mertebelerine.
3: Allah'ım sana çok seviyorum. Ölürken sana koş. Yaşarken de ölürken de ona koşarız inşallah.
0: Bir misafirimiz, Allah'ı unutmazsan cennete girersin dedi. Allah'ın cennetine ulaşmak için inanmak yeterli midir? Hayır, değil. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede 19 fille Allah'a ulaşmayı açıklamış, farz kılmış. İşte şu anda ekranda görüyorsunuz 73 ayet-i kerimede geçen 19 fille ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Allah'a inanmak cennete girmenin şartlarından bir tanesidir. Ama tek başına hiç kimseyi Allah'ın cennetine koyamaz. İki tane alternatifiniz var insanlar için diyorum. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. İşte bütün insanlar için dönüm noktası burasıdır. Ya Allah'a ulaşmayı dileriz, o zaman çok güzellikler yaşarız. Bir insan olmanın mutluluğunu, huzurunu bütün boyutlarıyla enine boyuna yaşarız veya ikinci basamakta ilelebet kalırız. Hiçbir zaman Allah'ın cennetine de, dünya saadetine de kazanamayız. Allah Teala Allah'a ulaşma dileğini Kur'an-ı Kerim'de 19 fiilde 73 ayet-i kerimede açıklıyor. Öyleyse kişi bu 73 ayet-i kerimenin gereği olan Allah'a ulaşma dileğini yerine getirmesi halinde mutlak surette Allah Teala onun kalbine mürşid sevgisini veriyor ve Allah Teala onu mürşidine mutlaka ulaştırıyor. 12 tane insanla mürşidine tabi olan kişi Allah Teala bütün vasıta emirleri sevdiriyor. Öncelikle İslam'da niyet amelden üstün. İslam'ın 5 şartı vasıta emirleri içeriyor. Ama önemli olan hedef emirlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek bir hedeftir, niyettir. Ve ulaşmayı dilediğiniz an Allah mutlaka sizi mürşidinize ulaştıracaktır. O zaman vasıta emirleri yerine getirmek suretiyle ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimini bir bir gerçekleştirirsiniz. Kim gibi? Sahabe gibi. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre cennete girecek olanlar Allah'a teslim olmayı dileyenlerdir ve bu teslimiyet mürşide tabiyetle gerçekleşir. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
5: 30-40 yıla geriye baktığı zaman alimler var idi, evliyalar var idi, ibadet olarak bir ders veriyorduk. Kafamıza giriyordu. Şu an öyle bir şey yok ki.
3: Peygamberimiz vefat ettiği zaman sahabiler ağladı. Peygamber de peygamberime böyle söylemiştir. Benden sonra avliler gelir, mürşidler gelir. Ona tabi ise inşallah bize ulaştırır. Önce Allah, sonra peygamberi, sonra avli emri şeyleri inanıyoruz.
4: O gerçekten hakiki müşriyi bulabilsek koşarak giderim. Nefessiz.
1: Peki biz yana yakıla Allah'ı istersek, Allah'a ulaşmayı dilersek mürşidimizi bulur muyuz?
4: Buluruz.
1: Mürşide tabi olunca insanda neler değişir?
3: Güzel ahlaklar değişir. İşte küfür müfür biter inşallah. Kimse hakaret etmeyeceğiz.
1: Hacet namazı diye bir namaz koymuş Allah Kur'an-ı Kerim'e. Hacet namazını kılıp mürşidinizi bana sorun, ben size gösteririm diyor. Bunu yapmak ister miydiniz?
5: Yani dini olarak çok şeyler var ama maalesef bizi şu an ilgilendiren hocalar yok.
4: İnşallah. Ondan kolay ne var?
1: İnşallah.
4: Her gece teveccüh namazı Rabbimin izniyle kalkıyorum. Dilek namazı kılıyorum. Yalvarıyorum Yaradanıma, bana en güzel yolları nasip et Allah'ım diye.
0: Misafir-i mürşid konusunda 30-40 yıl geriye baktığım zaman alimler vardı, evliyalar vardı ama şu an öyle bir şey yok. Günümüzde artık evliyalar, mürşitler yok mudur? Vardır. Yani bir Allah dostu diyor ki, demek ki şimdiki bir zamanda evliyalar, mürşitler var mı acep? Bu sözü söyleyen henüz olmamış ehli edep. Yani kimler için evliyalar, mürşitler yok bütün zaman parçalarında? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. Evet, kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için, onlar için hangi zamanı incelersek inceleyelim, kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa istisnasız Allah onu delalette bırakıyor. Onun için bir mürşit yok. İşte 7 tane ayet-i kerime. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah onları delalette bırakıyor. Delalette olanlar için bir mürşit yok. Hidayetçi yok. Bakın, hidayetçi yok, hidayetçi yok, mürşit yok. Hidayetçi yok, hidayetçi yok, hidayetçi yok, mürşit yok. Ama kimler? Yukarıya bakacak olursanız 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse eskiden müşrikler vardı, alimler vardı, şimdi yok. Olayı bu kişi bu ayetlerden haberdar değil. Yani kimler için mürşit yok her devirde? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. Ama %100 Allah'a ulaşmayı dileyenler için de 7 tane ayet-i kerimede Allah onlar için kesinlikle mürşidin olduğunu, Allah onları mürşidine ulaştıracağını beyan ediyor. Yani Allah insanları mürşide ulaştırıyor. Ama hangi insanları mürşide ulaştırıyor? Ulaşmayı kalben dileyeni mürşide ulaştırıyor. Ulaşmayı kalben dilemeyeni delalette bırakıyor. İki, tekrar ediyoruz. Bak 7 tane ayet-i kerimede ulaşmayı dileyenleri Allah onları mürşidine ulaştırıyor ayet-i kerimeler. Ulaşmayı dilemeyenleri Allah-u Teala delalete bırakıyor. Allah'ın devamlı kalbe bakmasının arkasında bu hikmet var. Mülk suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimesinde cehennemlikler cehennemin kapılarına girdiklerinde zebaniler cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size mürşid geldi mi gelmedi mi? Allah-u Teala 7 tane ayet-i kerimede mürşid göndermezsem azap etmem diyor. İşte Nisa 165, İbrahim 4, Nahl 36, İsra 15, Tayyiz 34, Kasas 47, Zümer 71, Mülk 8-9-10. Bütün bunlar Allah-u Teala'nın Allah'a ulaşmayı dileyenlere mutlaka mürşid göndereceğini, dilemeyenler Allah onları delalette bırakıyor. Onlar için de mürşid var ama onlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için, mürşide ulaşmayı istemiyorlar, istemedikleri için onlar için yok. Allah-u Teala göstermiyor. Halbuki En'am 48'de وَمَا نُرْسُلِ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا مُبَشِّرِينَ مُنْذِرِينَ İşte En'am 48, tekrar bu slaytı büyütelim inşallah. Mürşid göndermesem, yani Resul göndermesem azap etmem. İsra 15 altına En'am 48'i de ilave edecek olursak, yani her kavme o kavmin lisanıyla mutlaka müjdeleyici, uyarıcı Resuller geliyor. Kimler için müjdeci? Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Kimler için uyarıcı? Ulaşmayı dilemeyenler için. Ve İsra 15, hidayetçi göndermesem, Resul göndermesem azap etmem. Öyleyse her devirde, her kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla insanlara tavuktak olmaktan iştinab edin, Allah'a kul olun diye Resuller vazifeyi kılıyor. Allah adaleti %100 yerine getirendir. Yalnız başına dünya hayatı adaletin bir kısmını temsil eder. Dünya hayatı ve cennet veya cehennem hayatı birbirinin devamı tamamlayıcısıdır. Allah'ın mürşidler hakkında kullandığı kelimelerden bir tanesi de nezir kelimesidir. Kur'an-ı Kerim'de nereden nezir olduğunu göreceksin. İnsanları müjdelemek, insanları nezletmek. Hiç kimse mürşidine tabi olmadan Allah'a teslim olamaz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
6: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, sizi çok ama çok seviyorum. Saygıyla, hürmetle ellerinizi öpüyorum inşallah. Benim sualim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ümmetin büyükleri çok namaz kılmakla, oruç tutmakla cennete giremezler. Ancak kalplerinin merhameti, göğüslerinin selameti ve cömertlikleriyle girerler buyuruyor. Bu hadisi açıklar mısınız inşallah? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ümmetimin büyükleri çok namaz kılmakla, oruç tutmakla cennete giremezler. Ancak kalplerinin merhameti, göğüslerinin selameti ve cömertlikleriyle girerler buyuruyor. Gerçekten kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala Rahim esması ile tecellide 3. basamakta o kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah 4. basamakta Rahim esması ile tecelli ediyor ve peş peşe o kişinin göğsünü şer ediyor. 7 furkan veriyor. Kalbine hidayetle ulaşıyor. Kalbi Allah kendisine çeviriyor kalbi. Göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Kalplerinin merhameti Allah'a ulaşmayı dilemekle, göğüslerinin selameti göğüse giden nur yolunu açmakla ve cömertlikleriyle buyuruyor. Bu gerçekten cömertlik hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu cömertlik kökü cennette dalları dünyada olan bir ağaçtır. Cimrilik de kökü cehennemde. İşte cömertlik dalları dünyaya uzanan cennet ağaçlarından bir ağaçtır. Kim onun dallarından birine tutunursa bu onu mutlaka cennete götürür. Cimrilik ise dalları dünyaya uzanmış cehennemde ağaçtan bir ağaçtır. Kim de onun dallarından birine tutunursa bu da onu mutlaka ateşe götürür. Öyleyse asıl olan cennetliklerden olmaktır. Evvela Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde ve Enam 105'te Allah-u Teala o kişinin göğsünü şer ediyor. 4 tane kalp şartıyla daha sonra da onu mürşidine ulaştırıyor. Bu hasta emirle hedef emirler var. Burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk ifadesine dikkat edin. Ümmetimin büyükleri diyor. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e göre büyük olanlar kim bu insanlar? Burada dikkat etmemiz lazım gelen şey göğüslerinin selameti ifadesi. Göğüsleri selamete olanlar, göğsün selameti kalbin selametidir. Böyle bir dizaynda göğsün selametinin içine nurların girmesiyle mümkün olduğunu görüyoruz. Kalbindeki afetler adım adım temizlenmeye başlayınca selamet yolculuğu başlar. Tam selamet 4 teslimle gerçekleşir. Bu açıdan meselemize baktığımızda ibadetlerin değil göğüslerinin selametinin bizi hedefe ulaştırdığını görüyoruz. Kalplerinin merhameti, insanların başka insanların hizmetinde olması, onların mutluluğu için yaşamaya başlamasıdır. Cömertlik de başka insanların saadetini sağlamak üzere bir kapıdır. Öyleyse çok namaz kılmak, çok oruç tutmak kurtuluşa ulaştıracak olan temel bir faktör değildir. Onlar yardımcılardır. Asıl olan göğüslerinin selameti, kalplerinin merhametidir. Evet, göğüslerinin selameti ve kalplerinin merhameti. Yerdekileri seviniz ki göktekiler sizi sevsin. Yerdekilere merhamet ediniz ki göktekiler size merhamet etsin buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İşte Muhterem Efendimiz bu konuyu en güzel biçimde açıklamış vaziyette. Yani çok namaz kılmak, çok oruç tutmakla değil, kalplerinin selameti, daha doğrusu göğüslerinin selameti, kalplerinin merhameti ve cömertlikleriyle. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bizi cennetin üst katlarına taşıyacak olan en önemli amelin Allah'ın ismini zikretmek olduğunu açıklıyor. Sizce zikrin manevi hayatımız için önemi nedir?
5: Temizlik diyoruz ya, zikir olmak, yapmak, Allah'a yakın olmak, kalbi temiz, hani insana ferah olur.
4: Başta dürüstlük, inanç, kalbinden Allah'a inanmak, yönelmektir.
1: Nefsimizdeki hastalıkları temizler mi zikir?
4: Çok.
1: Allah'ı yeterince zikrediyor muyuz?
3: İnşallah, yani ümidimiz Allah'ta kesmiyor, elimizde geleni yapıyoruz.
1: İnsanlarla olan ilişkilerimiz düzelir mi?
4: Çok düzelir, bir kere hoşgörülü olursun, bağışlayıcı olursun. oluruna bırakırsın. Herkes olduğu gibi kabul edersin. O zaman daha neden kötülük olsun ki?
3: 5000'de başlıyor bu zikir. Bu zikri ben biliyorum 5000'de başlıyor. İşte 20.000'e 30.000'e kadar var bunda. Kim yaparsa inşallah düzgün yolda gider.
1: Daimi zikre ulaşırsak kesintisiz mutlu olur muyuz?
3: İnşallah çok değişir. Yani ben bu yola şey etmeden kadar çok şey oldu ama onu şey ettim. Çok düzgün yerlerde inanıyorum gidiyorum inşallah.
4: İnsanların hepsi bunu yapsa, hataları kabul etse gene bunların hiçbiri olmaz. Zaten nefsimize yenik düşürmemizin nedeni ego olması. Bunlardan arınmak için de Allah'ı zikretmek gerekir.
0: Misafirimiz nefsimize yenik düşmemizin sebebi egomuzdur diyor. Bunlardan arınmak için de Allah'ı zikretmek gerekir. Nefsimize galip gelmenin tek yolu zikir midir? Hayatımızın her saniyesini mutlulukla geçirebilmemiz nefsimizin afetlerini yok etmemize bağlıdır. Nefslerini tezkiye edenler için felah söz konusudur. Nefs tezkiyesinin yegane vasıtası anahtarı zikirdir. Zikirsiz bir nefs tezkiyesi, zikirsiz bir nefs tasfiyesi hiç kimse için mümkün değil. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem Cabar Hocam, hasretle hürmetle ellerinizden öper. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İzniniz olursa sizlere bir sual arz etmek istiyorum. Kişi kendi kendine kelime-i şehadet getirirse cennete gider mi? Hürmetle, hasretle ellerinizden öperiz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi Berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olsak, kişi kendi kendine kelime-i şehadet getirirse cennete gider mi? Hayır, gitmez. Gitmediğini Münafıkun Suresinin 1. ayet-i kerimesi zaten söylüyor. Münafıkun Suresinin 1. ayet-i kerimesinde münafıklar diyorlar ki اِذَا جَاكَ الْمُنَافِقُونَ münafıklar sana geldiğinde قَالُ نَشَدُ اُنَّكَ رَسُولُّٰهِ Resulullah'ın önünde tövbe ediyorlar ve şahit ederiz ki sen Allah'ın Resulüsün. وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اُنَّكَ الرَّسُولُ Allah da diyor ki Allah senin Resul olduğunu kesinlikle söylüyor. Allah yaşadı innel münafikun ele kazibun ama Allah şahitlik ediyor münafıkların yalancı olduğunu söylüyor. Münafıklar yalan söyleyenler, neyi yalanlıyorlar? Dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı yalanlıyorlar. Dolayısıyla hadislere bakarsanız aynen bu ifadeyi göreceksiniz. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen burada cennete gider. Ama buradaki ana kavram, işte bir insan kendi kendine la ilahe illallah Muhammed Resulullah derse sevap kazanır ama onun cennete gitmesi söz konusu değildir. Bu kişi felah bulamaz. Felah kurtuluş demektir. Cennet müjdesiyle müjdelemektir. Kişi ancak Allah'a ulaşmayı dilerse felah arar. Eğer hayatı yeterliyse mutlaka Allah onu mürşidine ulaştıracaktır. Mürşidin önünde diz çöküp tövbe eden kişi arkasından da la ilahe Muhammed Resulullah derse girecektir. Yani hadisin eksik kalan kısmı böylece tamamlanmış olacaktır. Kelime-i şehadet, kelime-i tevhid ancak şahitlerin huzurunda bunun tamamlanması söylenmesiyle gerçekleşir. Hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakınız buyuruyor. Öyleyse Kur'an'a uymayan hadislerin hükmü yoktur. Hem ayetler hem hadisler kişinin kendi kendine قَالَ مَنْ لَا اِلَٰهَ دَخَلَ الْجَنَّةِ olayı Kur'an'a uymuyor, geçerli değil. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha ma selavatı.

yapacak. Öyle olunca insanlar genellikle nefsani hayatı birinci sıraya alıyorlar. Bir araştırma şirketinin verilerine bakarak 152 dilden 500 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre insanların en çok önem verdiği değerler aile, 2 ilişkiler, 3 maddiyat, 4 aidiyet, 5 kişisel gelişim. Bunlar hep dünya hayatını muhtevasına alıyor. Yani genelde başlangıç noktasında insanlar dünya hayatını öne alıyorlar. Dünya hayatına önem veriyorlar. Ve ne yazık ki onlar için birinci sırada dünya hayatı olması hasebiyle ahiret hayatı neredeyse inanç seviyesinde yok hükmünde. Dünya hayatıyla mutlu olmak mümkün mü? Hayır. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bize öğüt veriyor Yunus 7 ile. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَانَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَهُنَّ بِهَا وَالَّذِينَ اَعْتِنَا غَافِلُونَ Bu ayette bize öğüt veren Rabbimiz, bize ulaşmayı, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razı olmuşlardır. Onunla doyum ulaşmışlardır. Onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani bizim onlara indirdiğimiz mutluluk reçetesini bilmiyorlar. Kur'an-ı Kerim'i bir eczane olarak düşünün. Her ayet raflardaki bir ilaç hükmündedir. İşte onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani onları mutluluğa ulaştıracak, şifaya kavuşturacak olan reçeteyi bilmiyorlar. Neyi biliyorlar? Nefsin talepleri olan dünya hayatını biliyorlar. Öyle olunca da dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluk neyledir? Mutluluk ruhun talebi olan Allah'a ulaşmayı dilemektedir. Mutluluk Allah iledir. Öyleyse bu ayete göre kişi mutlu olmak istiyorsa dünya hayatını değil Allah'a ulaşmayı dileyerek, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyerek Allah'tan talepte bulunması lazım. Talebin de kalbi olması lazım. Dilden yapılan talepler inanç seviyesindedir. Ama dilin kalbe inmesi kişiyi iman sahibi kılar. Öyleyse kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala bütün insanların kalplerindekini görüyor, biliyor ve işitiyor. İşte Allah Teala gören, bilen olması hasebiyle kulun kalbinden bir talebi, Allah'a ulaşma talebini, Allah'a teslim olma talebini işitirse mutlak surette Rahim esmasıyla tecelli eder ve peş peşe ona verdiği 7 furkanla mutlaka onu kişiyi iman sahibi kılar. Evvela inanç seviyesindeyken inanç sahibi olan kişi neye inanıyor? Allah'a inanıyor 1, meleklerine inanıyor 2, kitaplarına inanıyor 3, Resullerine inanıyor 4, ahiret gününe inanıyor 5, hayrın Allah'tan şerrin nefsinizden ona inanıyor 6 ve ölümden sonra dirilmeye inanıyor 7. 7 inanç şartının mutlak surette 7 kalp şartına dönüşmesi gerekir. Yani inancın kalbe inmesi lazım. Dili kalbe indirmek. İşte kimin kalbinde bunu görürse Allah-u Teala ki inancın kalbe inmesi demek kalpten bir talebin Allah'a yükselmesi, Allah'a teslim olma talebinin Allah'a ulaşması demek. Kim bunu gerçekleştirirse mutlak surette Allah-u Teala o kişiyi verdiği söz gereğince ruhunu kendisine ulaştırarak İnsanların peşinden koştuğu dünya mutluluğun yarısını ve ahirette de 3 tane cenneti o kişiye garanti sağlar. Allah hepinizden razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz aile içi sorunlar. Türkiye Aile Yapısı Araştırma Raporu'na göre evli bireylerin %11.3'ü eşleriyle sık sık tartıştıklarını, %27.5'u ise bazen tartıştıklarını belirtmiştir. Evli bireyler birçoğu şiddetle ifade etmiştir. En yaygın tartışma konuları ekonomik sorunlar %36.7,

0: eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması %24.3. Yapılan istatistiksel sonuçlar böyle. Ama şimdi Rabbimizin aileden muradı herkesin birbirini mutlu etmesi ve aile içi bireysel mutlulukların toplamından aile mutluluğun ortaya çıkmasını Allah-u Teala hedefliyor. Her insan Allah-u Teala'nın kanunlarına uyması halinde evvela kendisini mutlu etmeli ve bu mutluluğu etrafa yaymalıdır. Her kişi mutsuzsa mutsuzluğunu da etrafa yayıyor. O zaman mutluluğun kaynağı Allah, Allah'la ilişkiler. Evvela Allah'la
1: Allah'ın emrettiği kutsal kitaplardaki
0: ilişkilerimizin Allah'ın emrettiği kanunlar çerçevesinde olması lazım. Aileyi teşkil eden bireyler,
1: vasıta emir olan ibadetlerin sultanı olan
0: aile reisi koca, onun yardımcısı ev hanımı eşi ve çocuklar
1: zikir yapıyorlarsa elbette daimi zikir tevhid.
0: Her birisinin hak ve vazifeleri vardır. Hakları aile mutluluğunu en üst
1: seviyenin bir tanıtımıdır. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin tevhidin ikinci tanıtımıdır. Kötülüğe iyilikten mukabele etmek.
0: Üçüncü evde yaşamak. Ama bunları yaşayabilmeleri mutlak surette aile içerisindeki herkesin Allah'ın kendilerine tevdi ettiği görevi yapmalarına bağlı. Muhtevaya baktığımız zaman konu tartışma konusu kavgaya uzanıyorsa bunun altyapısı kaynaklandığı yer nefsimizin afetleri. Ama Rabbimiz Al-İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde "Fen haccuke" eğer seninle tartışırlarsa yine konu tartışma "Fekul estentü veçiye lillahi ene ve men ettebani" ben ve bana tabi olanlar biz veçimizi Allah'a teslim ettik. Öyleyse tartışmayı kesmenin yolu Allah'a teslimden geçer. Aile reisi Allah'a karşı vazifelerini yerine getirmeleri Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememesi halinde, evin hanımı Allah'a karşı vazifelerini yerine getirerek Allah'ın emirlerine itaat, yasakları işlememesi halinde, çocuklar anne babanın kendilerine tevdi ettiği İslami terbiyeyi hayatlarına tatbik etmeleri halinde, herkes etrafındakileri mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Aile reisi eşini ve çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Evin hanımı kocasını, çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede mutluluğunu yaşayabilir. Çocuklar anne babayı mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın mutlu et ve mutlu ol kanunu eğer aile yapısında hayata geçirilirse, tatbikatta geçirilirse o zaman en üst seviyede aile mutluluğu yaşanabilir. Bu aile bireyleri arasındaki tartışmaların hepsinin kaynaklandığı tek yer nefsin afetleri ve bu afetlere tesir eden şeytandır. Ona fırsat vermeyelim. Tam tersi Allah'la ilişkilerimizi en üst seviyede tutalım. Mutlu ederek mutlu olalım. Allah hepinizden razı olsun.
1: Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz günahların affedilmesi ve sevaba çevrilmesi. Allah herkesi affetmeye hazır mıdır? Evet. Allah-u Teala'nın affetme sistemine, Allah-u Teala'nın cezalandırma ve mükafatlandırma sistemine dikkatle baktığımız zaman Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde hükümler hiç de insanların zannettiği gibi değildir. Kur'an-ı Kerim'in öğretisine vakıf olmayanlar hep ümitsiz bir hayat yaşarlar.

0: ve de Allah Teala benim günahımı nasıl olsa affetmez diye düşünürler. Oysa ki Allah Teala bu insan adı verilen mahlukunu o kadar çok seviyor ki bütün günahlarını affetmeye hazır kişinin böyle bir hedefe ulaşması için Allah Teala'nın ulaşmayı dilemesi yeter. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman özellikle bu konunun geçtiği ayetlerin başında Fatır 5'te Allah Teala Ya eyyühennâsü enne vaadallâhi hakkın felâ tegurrenekel hayâted dünyâ ve lâ tegurrenekel billâhil gurûr. Ey insanlar, Allah'ın vaadi haktır. Dünya hayatı sizi sakın aldatmasın. Aldatıcılar da sizi Allah ile affına güvenerek aldatmasın. Öyleyse çok önemli iki tane nokta var. Şeytan devreye giriyor ve dünya hayatı bu iki faktörü hayatımızdan çıkarttığımız zaman ki bu neyle çıkar? Allah'a ulaşma dileğiyle. Zümer 53'te ey nefslerine karşı haddaşan kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. اِنَّ اللّٰهِ يَغْفِرُ الذُّنُوبُ جَمِيعًا Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buna dair bir örnek veriyor. 99 kişinin katili, kişi diyor ki, ben tövbe edersem tövbem kabul edilir mi? Yani buradaki tövbe, tabii ki Allah'a ulaşma dileği. Çünkü Tövbe 126'da bunlar senede bir iki kere imtihan edildikleri görmüyorlar mı? Tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Yani tövbenin Allah'a yönelmesi, Allah'a ulaşma dileği olduğunu görüyoruz. Ve kişi diyor ki ben eğer Allah'a ulaşmayı dilersem Allah benim günahlarımı affeder mi? Birisine sorduğu zaman hayır diyor. Çünkü 99 kişinin katili onu da orada öldürüyor. Ve bir başka kişiye gidiyor. Diyor ki ben tövbe edersem tövbem kabul edilir mi? Bir Allah dostuna evet diyor. Falan yerde Allah'ın sevgili kulları müşrikleri var. Oraya gidersen onun yanında tövbeni gerçekleştirirsin. Ama yarı yolda ömrü yetmiyor, vefat etmiyor, gidiyor. Evet, bakın şu anda ekrana geldi. Sizden önce yaşayanlar arasında 99 kişi öldüren bir adam vardı. Bir ara yeryüzünün en bilgin kişisine sordu. Kendisine bir rahip tarif edildi. O kadar gidip 99 kişi öldürdüğünü kendisi için bir tövbe imkanı olup olmadığını sordu. Rahip hayır, yoktur. Adam onu öldürüp cinayetini yüze tamamladı. Adam yeryüzünün en bilginini sormaya devam etti. Kendisine alim bir kişi tarif edildi. Onun yanına gelip 100 kişi öldürdüğünü, kendisi içinde bir tövbe imkanı olup olmadığını sordu. Alim evet vardır. Seninle tövbe arasında kim perde olabilir? Ve ilave etti ancak falan memlekette gitmelisin. Zira orada Allah'a ibadet edin. Tabi Allah'a kul olan kimseler var. Sen de onlarla Allah'a yolculuğa çıkacaksın. Bir daha kendi memleketine dönmeyeceksin. Zira orası kötü bir yer. Adam yola çıktı. Yarı yola varır varmaz ölüm meleği gelip ruhunu kabzetti. Rahmet ve azap melekleri vesaire. İşte burada hiçbir cennetlik ameli yok. 100 kişinin katili ama Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dilemiş ve kurtuluşta Allah Teala onu o şekilde tarif ediyor. Enfal 29. Eğer takva sahibi olursanız günahınız ne olursa olsun bütün günahlarınızı Allah Teala örtüyor. İşte Zümer 53'te Yahvallahu yaghfiru zunubu cemian. Enfal 29'da da eğer takva sahibi olursanız Allah size furkanlar verir ve günahlarınızı örter. Ve yukafe hankum seyyatikum. Öyleyse her devirde ümitsizler Allah'a ulaşmayı dileyemeyenlerdir. Ümitli olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İkinci sual, Allah'ın günahları affetmekle kalmayıp sevabı çevirmesi nasıl gerçekleşir? İşte kişi Allah'ın kendisi için tayin-i mürşide ulaştığı zaman, buna ben ulaşmayı dileyen kişinin kalbine zaten Allah mürşide sevgisini koyuyor. Ve Allah Teala o halde bırakmıyor. Dileyen kişiyi Rahim üzerine Allah Rahim esması ile tecelli ediyor ve bütün değişiklikleri Allah gerçekleştiriyor. İşte Furkan 70'te İlla men tabe ve amene ve amile amele salihen ve ulaki yubedirler seyyat mil hasenat. Onların seyyatını hasenata çeviriyor. Nisa 64. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin günahları tamamen örtülmüştür. Sevapları günahlardan fazla olduğu için mutlaka Allah'ın cennetine, birinci kat cennete gidecektir. İşte kim bu standartlardaysa Allah'a ulaşmayı dilemiş ve günahları zaten örtülmüşse, Allah-u Teala'dan irşat makamını sormuşsa, ona ulaşmışsa ve önünde diz çöküp tövbe etmişse, el öpmüşse Allah-u Teala o kişinin günahlarını örtmekle kalmaz, bir de günahları sevaba çevirir. Furkan 70'e göre. Öyleyse Nisa 64, mürşitlerine yapılan tövbe, Furkan 70, bu tövbenin tercihinde günahların sevabı çevrilmesini Allah Teala anlatıyor. Üçüncü sual, dünya üzerinde günahları affedilmemiş kimselerin cehennemde cezaları kadar kaldıktan sonra cennete gidecekleri doğru mudur? Bu Kur'an'a iftiradır. Hiç böyle bir ayet söz konusu değil. Tam 58 tane ayet-i kerime cehennemlik olarak cehenneme giren kişinin bir daha oradan çıkması mümkün değil. Bakın Bakara 39, Bakara 81, Bakara 86, Bakara 161, Bakara 162, Bakara 167, Bakara 217, 257, 275, Alimen 86 vesaire devam ediyor. Bu ayetlerin hepsinde cehenneme giren kişinin bir daha oradan çıkması mümkün değil. Devam et inşallah. 36 ve 58 tane ayet-i kerime. Evet. Şimdi hem bu var 58 tane ayet-i kerimede hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisinde cennet de ebedi, cehennem de ebedi. İşte evet şu anda ekrana geldi. Allah Resulü'ne Allah-u Teala emrediyor Kur'an-ı Kerim'de. Aşiretini uyar. Ve hadis-i şerifin birinci bölümü Allah Resulü buyuruyor ki ey Abdüşşems oğulları, ey Kab İbn-i Lüvey oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Abdülmenab oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Haşim oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Abdülmenab oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Hepsi yani. Fatıma kendi cehennemini kurtar. Ve Allah Resulü de Hazreti Ali'ye bütün akrabayı talukatı Arafat'ta topla. O yemek sırasında bir konuşma yapıyor. Ve Allah Resulü diyor ki dünya hayatını yaşarken Allah'a mülaki olmaya inanmayanların o çetin azaba uğrayacaklarını haber veriyorum. Ben size o çetin azaptan saklama için göndermedim. Ama neticede şöyle bir şey var. Onun diğer kısmı. Netice hayır ve ibadetlerinizin mükafatını, kötü işlerinizin ceza ve şiddetini azabını göreceksin. Mükafat da ebedi cennet, mücazat da daimi bir cehennem. Öyleyse insanların bir takım mürafelere inanması sonucu değiştirmiyor. Herkese Allah Resul gönderiyor. Zümer 71. Kafirler cehenneme bölük bölük girince cehennem bekçileri sual soruyorlar. Yaşadığınız zaman dilim içinde ayetleri size tilavet eden Resul gelmedi mi? Geldi diyorlar. O zaman azap sözü kafirlerin üzerine hak olur. Kafirler kimler? Kafirler Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Evet, kafirlerin Allah'a ulaşmayı kalben dilemeyenler olduğunu Kur'an ayetleri net olarak bize söylüyor. En'am 48'de Allah Teala bunu. İnsanların yanlış anladığı asırlardan beri din alimlerin insanların kafasına yanlış şeyler soktuğu, insanlık tarafından uydurulmuş bir takım hadislerin devreye girmesine sebebiyet veren inan şu, insanlar önce cehenneme girerler, orada günahları kadar onların cezasını çekerler, sonradan cevapların gereği olarak Allah Teala onları oradan alır cennetine ulaştırır. İnsanlar netice itibariyle ya cehenneme ya cennete gideceklerdir. Ve ebediyen ya cennet ya cehennemde kalacaklardır. Ama cehennemden çıkıp da cennete girmek diye bir şey açıklama ne Tevrat'ta ne İncil'de ne Kur'an-ı Kerim'de yer almıyor. Mevcut değil. Konumuzla ilgili halkımıza suallere yöneldik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Teala Kur'an-ı Kerim'de en büyük günahları işleyenlerin bile Allah'a ulaşmayı dilemeleri halinde onları affedeceğini müjdeliyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsun?
2: İslam anlıyoruz. Peygamber Efendimiz'in sünnetleriyle yola çıkarak kendimizi daha iyi ifade ediyoruz.
3: Tefekkür anlıyorum. Her şekilde bir kul pişman olduğunda Allah'tan af ve mağfiret dilediğinde Rabbimin kabul edeceğine inanıyorum.
4: Yani teslimiyet, tevekkül etmek, ona inanmak, güvenmek.
1: Bizim Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Yaptığımız ibadetlerimiz, takvalarımız Allah'a ulaşır.
1: Ruhumuz Allah'a ulaşır mı?
2: Tabii ki ulaşır.
1: Allah Teala buyuruyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Şura suresi 13. ayet-i kerimede. Yani kim emanet olan ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah o ruhu teslim alacağını söylüyor. Siz Allah'a ulaşmayı dilemek ister misiniz?
2: Tabii ki dilemek isteriz. Allah'ım seni çok seviyorum. Ölmeden önce emanet olan ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
3: Allah'ım seni çok seviyorum. Ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Beni de sevdiklerinin arasına al Allah'ım.
4: Allah'ım ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmayı nasip et bana.
0: Misafirimiz bir kul pişman olduğunda Allah'tan affı mağfiret dilediğinde Rabbimin kabul edeceğine inanıyor. Allah'ın affetmeyeceği günahlar da var mıdır? Evet. Allah Teala Nisa 167, 168, 169'da "İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi." Onlar kafirdirler. Yani Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar ve başkasının da dilemesine mani oluyorlar. "Ve saddû an sebîlillâhi." Onları yoldan saptırıyorlar. Onlar uzak dalalettedir. "İnnellezîne keferû ve zelemû." Onlar kafirdirler ve başkasına zulmettikleri için zalimdirler. "Lem yekunûlâhu yaghfirûn." Allah onları mağfiret etmez. İnsanların affetmeyeceği günahlar da var mıdır? İşte bu insanların günahlarını mağfiret etmeyi. Muhakkak ki Allah ona şirk koşulmasını bağışlamaz. Hangi ayet-i kerimede? Nisa 48. اَنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ مَنْ يُشْرِكَ بِهِ Allah şirk koşulmasını bağışlamaz. Yani şirk içerisinde olan, gizli şirkte olan kişi ne kadar talepte bulunsa o duayı Allah Teala kabul etmiyor. Muhakkak ki Allah ona şirk koşulmasını bağışlamaz. Ama bunun dışındaki şeyleri dilediği kimse için bağışlar. İnsanlar açık şirk koşmazlar ama Allah'a ulaşmayı dilemezlerse gizli şirktedirler. Allah'ın yolundan men edenler, alıkoyanlar mutlaka gizli şirkin içindedirler. Allah Teala 167'de müşride tabi olmayan ruhlarını Allah'a yoluna ulaştırmayanları küfürde olduklarını ve onlara asla mağfiret edilmeyeceğini söylüyor. Peki kişi şirkten vazgeçirse bağışlama otomatik olarak oluşur. Yani şirkten kurtulmak Allah'a bir dilektir. Bu dilek zaten onun bütün günahlarını örtüyor inşallah. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin günahlarını o kişi dilediği anda affediyor. Yani örtüyor ama mürşidine ulaştığı takdirde mağfiret ediyor. Yani kişinin günahlarını bir defa daha affediyor. Bir başka deyişle sevaba çeviriyor. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
2: Evliyalar, eskiden yaşamış zatlar.
3: Allah'a tek gitmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Yani Allah'la kul arasında bir mürşidin olduğunu ben düşünmüyorum kesinlikle. Kul Allah'la beraberdir, Allah kulla beraberdir.
1: Siz de bir Allah dostundan ders almak ister miydiniz?
2: Evet, almak isterdim.
5: Ya isterdim tabii ama yani bu zamanda gerçek bir mürşit bulmak çok zor.
3: Güvenemiyoruz. Girdiğimiz cemaatler, toplumlar biraz şey oluyor. Belki de yani Allah'ım nasip etmiyor, biz istemediğimiz için belki de. Hani her şey bahane olurmuş ya. Gönül kalpten, böyle gönülden istediğin zaman her şeyi Allah önüne getirirmiş.
1: Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka mürşidini arar diyor Allah-u Teala Kur'an'da.
3: Peygamberimin izinden gitmeyi tercih ederim.
1: Bugün de yaşayan evliya var mıdır sizce?
2: Yoktu.
1: Neden yok?
2: Evliyalar eski tarihimizde yaşamışlardı.
3: Nakşibendi tarikatının liderinin evliya olduğunu duymuştum. Ne kadar doğru yanlış bilmiyorum.
0: Misafirimiz, günümüzde evliya yoktur. Onlar eski tarihte yaşamışlar. Evliyanın geçmişte kaldığı doğru mudur? Hayır. Her devirde insanların yüzlerinden azı mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah-u Teala'nın da onların ruhuna kendisine ulaştırdığı ermiş evliyadırlar. Her inanç grubunun içerisinde bu vardır. Allah'ın evliyaları bütün zamanlarda, bütün kavimlerde mutlaka vardır. Olmadığı devir hiç olmamıştır. Evliya kelimesi insanların gözünde öyle büyümüş ki ulaşılması için güç bir mertebeymiş gibi zannedilir. Oysa ki Allah'ın yolunda ulaşılması en kolay menzil evliyalık mertebesidir. Allah hepinizi evliyası kılmak ister. Allah'ın muradı budur. Ve cennetle cehennemi ayıran kapı kişinin evliya olmayı dilemesi veya dilememesine bağlıdır. Evet, kim evliyalık bir dilektir. Bilene düğün dernektir. O halde kişi sadece Allah'a ulaşmayı deneyecek. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocamız. Hasretle, hürmetle gül kokan ellerinizden öperiz. Müsaadeniz olursa size bir sual sormak istiyorum. Yaşadığımız imtihanlar günahlarımıza kefaret olur mu? Tekrar sizi çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Çoktan da daha çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Yaşadığımız imtihanlar günahlarımızın kefareti olur mu? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için Allah yolunda çekilen musibetler, sıkıntılar imtihandır ve tabii ki günahlara kefaret olur. Çünkü Mevlana kulağa musibet gelmez hak yazmayınca. Başlangıç noktasında herkes 19 negatif özelliğin sahibidir. Bu negatif özelliğin sahibi olan her noktada kişi nefsine uyuyor. Mevlana diyor, akıl bir kuzu ve nefs de bir kurttur. İman bir çoban. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde, yani her halükarda kesinlikle kurt kuzu yiyor. İkna ediyor ve kişi şer işliyor. İşte o şerlerin neticesinde ne oluyor? Allah-u Teala ondan yana olması hasebiyle musibetler gerçekleştiriyor ki o musibetlerde kişi sabredebilirse derecat kazanıyor. Kaza işinin kendi serbest iradesiyle işlediği olaylar Ne yapıyor kişi? Nefsine uyuyor, şer işliyor. Ama derecat kaybediyor. Arkasından da Allah-u Teala o kaybettiği derecelerin gerekli dersi alabilmesi için musibet olarak ona tattırıyor. 7 ayet-i kerimede musibetlerin kişinin kendi serbest iradesiyle işlediği günahların bir sonucu olarak ortaya çıktığını Allah-u Teala açıklıyor. 7 ayet-i kerimedeki musibete baktığımız zaman musibetler kendi yaptıklarımızdan kaynaklanıyor. Musibetlerin arka musibetler ne zaman kurt kuzu yemer, yer, o kişi nefsi ikna eder, derecat kaybettirici bir şer işlerse veya emri yerine getirmezse işte o zaman derecat kaybediyor. O kaybettiği derecatları da Allah-u Teala arkasından tekrar ona kazandırmak için musibetler vücuda girer. Elleriyle takdim ettikleri, yaptıkları sebebi onlara bir musibet isabet ederse Rabbimiz keşke bize bir Resul gönderseydin. Böylece senin ayetlerine tabi olur ve müminlerden olurduk diyecek olmasalardı. İşte görüyorsunuz yani musibetlerden ders almış bir kişi bize Resul gönderseydin. Öyleyse Allah-u Teala musibetleri niçin tahakkuk ettiriyor? O kişinin mürşidine ulaşması için. Ama musibetler burada biter mi? Hayır. Etrafına kişi rahatsızlık verdiği zaman onun neticesinde de musibet oluşuyor. Veya darda olan bir kişiyle kişi ilgilenmezse onda da musibet oluşuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki hadisinde emri bin muarifeyi münker yapmazsanız Allah size azap eder. Siz dua edersiniz, duanızı da kabul etmez. Öyleyse emri bin muarifeyi münker o kişinin nefsine uyan, devamlı sıkıntılar çeken insanların imdadına yetişmektir. Onları Allah'a davet etmektir. Bu dileği onlara ulaştırmaktır. Eğer o hadisi kardeşimiz çıkartabilirse göreceğiz yani. Öte yandan kişi nefsine uyuyor. Evet, ya marufla meyder ya münkerden ne sakındırırsınız? Ya bu görevi yapmazsınız. Allah'ın katından size bir azap gelebilir. Bu azabın kalkması için de dua etseniz dahi Allah dualarınızı kabul etmez. Yani Allah ne istiyor? Allah kesinlikle nefsine uyan insanların mutlaka Allah'a davet edilmesini istiyor. Bir kişi ruhunu Allah'a ulaştırmış, ermiş ebiye olmuş ama bu daveti yapmıyor. O zaman görüyorsunuz ki davetin yapılması istikametinde Allah-u Teala devreye giriyor. Bu görevi yapmazsanız Allah katından size azap gelir. Bu azabın kalkması için de dua etseniz Allah duanızı kabul etmez. Öte yandan etrafınızdaki insanlara rahatsızlık verirseniz orada da verdiğiniz rahatsızlık miktarı kadar Allah-u Teala size onu tattırıyor. İster Allah-u Teala'nın bizzati vücuda getirsin, ister başka birileri müsaade etsin, onlar sizin üzerinize bir olay vücuda getirsinler. Bundan sadece derecat kazanırsınız. Bunun manası kişinin o kadar günahını azaltır. Sevaphanesine yazılı ve günahlar kefaret olur. Ama sakın yanlış anlaşılmasın, bu kefaret hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Çünkü kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse onun bütün güzelliği dereceler örtülür. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerin amelleri boşa gidiyor. Kefaret işlemi geçerli olmaz. Çekilen acı ya da Allah'ın verdiği hastalıktan dolayı çekilen acı kişinin günahlarını örtmez. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala günahlarını affettiği, hatta sevaba çevirdiği insanların bir daha günah işlemeyen bir noktaya ulaşması için zikir yaparak nefsini ıslah etmesi gerektiğini açıklıyor. Sizce zikrin diğer ibadetlerden farkı nedir? Zikir yapmanın önemi nedir?
2: Zikir Allah'a daha yakın olmamız için.
3: kalbin dile gelmesidir bence zikretmek. Ağız konuşmasa da kalp konuşuyorsa zaten o noktaya ulaşmışız demektir. Bu da günahlardan insanı koruyabilir.
7: O gününü mesela Allah'la dolduruyorsun, Allah içinde hep. Başkalarına takılamıyorsun, başka bir olaylara, farklı bir şeylere takılmıyorsun. Çünkü hep içinden zikir çekiyorsun. Hani o zikri çekerken de kalben çekiyorsun.
3: Çünkü nefsimiz de son nefesimiz bedenden çıkıncaya dek savaş halindeyiz.
1: İşte o savaşı ancak zikir yaparak kazanıyoruz nefsimizi.
3: Evet, benim de mesela günlük zikir rutinlerim vardır. Otobüsteyken, yemek yaparken, yürürken sürekli onları yerine getirmeye çalışıyorum.
7: Yemek çekerim, minibüse biner çekerim, dışarıda beni rahat ediyor. Maneviyatım sanki ya ruhen rahat oluyorum.
1: Peki zikrederek insan değişir mi?
2: Evet, değişir. Ruhu aramış olur. Daha iyisi de Kur'an'a daha da yaklaşmış olur.
3: Bence değişir. Bir kere karşısındakine kötülük yapmaz. Çünkü her yerde Allah'ın kendisini gördüğünü bilir.
0: Misafirimiz zikir çekince o gününü Allah'la dolduruyorsun. Başka insanlara, başka olaylara takılmıyorsun. Zikir yapmak olaylara bakış açımızı pozitif olarak etkiler mi? Elbet. Zikir, doğru düşünme alışkanlığı bizi bu sonuca ulaştırır. Zikir kalbimizden neyi geçirirseniz Allah'tan onu bilir ve düşüncelerinizin değişmesini, doğruya ulaşmasını ister. Eğer yanlış bir kanaat beslediyseniz, şeytan size o istikamette tesir etmişse, o zaman Allah-u Teala'nın imtihanlarına hazır olun. Allah-u Teala sizi bu yanlış kanaatiniz düzelene kadar imtihana geçirerek sizi her şeyle bir güzelliğe ulaştırmak ister. Allah'ın her zaman bizden yana olduğunu bilmemiz lazım. Değişim sürecinin içinde öyle bir neticeye ulaşacağız ki orada daimi zikrin sahibi olacağız ve olayların tesirinden tamamen seyredeceğiz. Olaylar hangi şekilde cereyan ederse etsin bizim üzerimizdeki tesir oluşturmayacak. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
8: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü muhterem Cabbar hocamız. Hasretle, hürmetle, gül kokan ellerinizden öperiz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Müsaadeniz olursa size bir sualimiz olacaktı inşallah. Mürşid önünde günahları affedilen kişi tekrar günah işlerse ne olur? Tekrar sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Mürşid önünde günahları affeden kişi tekrar günah işlerse tabii ki işler. Çünkü henüz mürşidine tövbe etmiştir ama %98 kalbi karanlıklar içerisinde ve nefsine uyup da günah işlediği zaman aynen sistem çalışır. Ama bir gün ruhunu da psikolojunu da nefsini de Allah'a teslim ederse, İhlasa ulaşırsa, yerin göğün melekütünü Allah kendisine gösterirse o zaman Talim 8'e göre Allah-u Teala onu tövbe-i nasuha davet eder. Ve tövbe-i nasuha tövbe edebilen kişinin bütün günahlarını Allah-u Teala bir kere daha mağfiret eder, örter ve mağfiret eder. Mürşidimize ulaştığımız gün bütün günahlarımızın sevabı çevrilmesi söz konusudur ama oradaki günah velayetten önce işlediğimiz günahlardır. Velayet sırasında da insanlar nefsleri %100 aklanmadığı için mutlaka günah işleyeceklerdir. Evliya olduğumuz okula itibaren yaptığımız yanlışlıkların günahlarını Allah-u Teala salah makamının ikinci kademesinde örtüyor. Üçüncü kademesinde ise onları sevaba çeviriyor. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an, Ram Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mazdereva. Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan daha kötü. Dünyada 3 milyar insan, yani toplam nüfusun %40'ı sosyal medya kullanıyor. Araştırmalar insanların günde ortalama en az 2 saatini sosyal medyada geçirdiğini gösteriyor. Uzmanlar bazı yönleriyle dijital platformların neden olduğu psikolojik etkileri alkol ve uyuşturucu bağımlılığının tedavisinden daha zor olduğunu düşünüyor. Çünkü insan çok daha angaje oluyor ve bunu yaparken kimse kötü olduğunu düşünmüyor. Dünya çapında günde ortalama 200 bin insan hayatını kaybederken günde ortalama 400 bin bebek dünyaya geliyor. İnsan nüfusu katlanarak artarken teknoloji ve sosyal medya bağımlılığında artış gösteriyor. Günde ortalama 9 milyon cep telefonu satılıyor. Google ortalama olarak saniyede 40 binden fazla arama sorgusu işliyor. Bu da dünya çapında günde 3,5 milyardan fazla arama yapıldığını gösteriyor. Peki insanlar mutluluğu sosyal medyada bulabilirler mi? Asla mümkün değil. Eskilerin bir deyimi var, bir Allah dostu belki bunu söylüyor. Padişah-ı alem olmak bir kuru kavga, bir veliye bende olmak, bir veliye bağlanmak hepsinden âlâ. İşte insanların sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan bulmak istedikleri mutluluğu asla ulaşamazlar. Mutluluk, insanların vaktini sosyal medyada geçirmesi, alkol ve uyuşturucuyla hayatını tüketmesi değil, tam tersi Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, aile ve dünya saadeti nefsimizin tezkiye ve tasfiyesine bağlı. Allah yaratandır. Allah emredendir. Allah hükmedendir. İşte yaratan Allah hepimizi mutlu olalım diye yaratmıştır. Emreden Rabbimizin emirlerine itaat edersek, onun hakimiyeti altında mutlak surette iki can saadetine ulaşırız. Bunun dünyada örnekleri çok. Her devirde peygamber ve onun etrafındakiler mutlaka Allah-u Teala'nın yaratma, emretme ve hükmetme standardı içerisinde bir asr-ı saadeti yaşamışlardır. İşte yaratan mutlu olalım diye bizi yaratmışsa, o zaman onun emirlerine itaat etmemiz, emirlerini yerine getirmemiz lazım. Nedir emri? Son indirilen şeriat ve bu Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 ayette Allah-u Teala bize farz kılıyor. Neyi emrediyor Allah-u Teala? Allah'ın zatından bize üfürülen ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a iade etmemizi, teslim etmemizi emrediyor. Sadece bir dilek. Ama bu dileğin karşılığında Allah-u Teala'nın bize mükafatı 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı. İşte şu anda vaktini sosyal medyada harcayanlar, alkol ve uyuşturucu kullanan insanlar hepsinin arka planında sorarsanız belki birçoklarının sebebi mutsuz huzursuzluktan kurtulmak, birçokları ben bununla mutlu oluyorum diyor ve ona sığınıyorlar. Halbuki nefsin talepleri olan bu dünya ile hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Allah Teala bizi dünya için yaratmadı. Bizi kendisi için yarattı. Dünyayı bizim için ama bizi kendisi için yarattı. Eğer Allah içinsek, Allah Teala emrediyor, zatımdan size üfürüm ruhu hayattayken bana ulaştırın, bana teslim edin. Biz dileyeceğiz ama bunu gerçekleştiren hepimizin sahibi Allah. Öyleyse şu anda sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan kullanan tüm insanlara sesleniyoruz. Allah'ın emri olan, temel emri olan, 12 kere üzerimize farz kılan Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an, verdiği söz mutlaka ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak. Ve sanki siz ulaştırmışsınız gibi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını mutlaka Allah size verecektir. Evet, hiç kimsenin endişesi olmasın. Emin olun, kalpten Allah'a ulaşmayı dilerseniz ki Allah-u Teala üzerimize 12 kere farz kılmıştır. Bu dileğin sahibi olduğunuz an, Allah-u Teala bu talebi kalbinizde gördüğü an, geri kalanını Allah garanti ediyor. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştırıyor. Bütün vasıta emirleri Allah size sevdiriyor. Ve Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdığı zaman ermiş evliyadan kılıyor, kendisine dost kılıyor. Ve kendisine dost kıldığı bu kullarına
9: 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını mükafat olarak teslim ediyor. Öyleyse vaktinizi, Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zamanı kendi aleyhinize değil lehinize sizi mutlaka mutluluğa ulaştıracak olan bir ölçü içerisinde Allah için kullanın, Allah'a teslim olun ve bütün mutlulukları sizi yaşayın. Allah hepinizden razı olsun.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Gümüşhane'den bir kardeşimiz. Terim hocam, Amerika'da araştırma yapmışlar. Sinirli, öfkeli, hırçın, sabırsızlık gibi duyguların sebebinin omega 3 eksikliğinden gerçekleştiğini tespit etmişler. Bu konuyu bize açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, tabii Allah'ın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu hakikatler değişmez. Allah'ın evrensel hükümlerini ihtiva ediyorum. Allah Teala insanı biz yarattık buyuruyor. Ve Allah Teala üç vücutla serbest irade ve aklın kumandasında hayatı yaşayan bir varlık olarak, bir mahluk olarak bizleri yaratmış. Nefsimizin manevi kalbinde de doğuştan 19 tane afet var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalığı nefsimizin manevi kalbinde olduğunu Allah Teala bildiriyor. Ve bu 19 hastalıktan bir tanesi de öfke ve gayz, yani öfkeli davranmak, onuncu afet de sabırsızlık, sabırsız olmak gibi duygular nefsimizin manevi kalbinden akla ulaşıp fizik bedeni harekete geçiriyor. Yani tesir alanı nefsin afetleridir. Allah Teala fizik bedenin omega 3 eksikliği olduğunu söylemiyor. Tabi insanlar bir konuya konsantre olurken mutlaka kılıfına uyduruyorlar ve ona göre söylüyorlar. O zaman omega eksikliği olmayan insanların hepsinin halim selim olmaları lazım. Halbuki onlarda da sosyal hayatta nefsin afetleri devreye girdiği zaman her türlü kötülükler sadır olabiliyor. Onlar kendi zanlarına tabi olsunlar. Omega 3 eksikliği desinler. Ama biz Rabbimizden öğrenmiş olduğumuz olay burada, hakikat bu. Öfke ve gayz. Kişi Allah'ın emrini yerine getirmediği takdirde öfke ve gayzın faziletle ilgili kısmı, sekineti kişi yaşayamaz. Ama ne zaman Allah'ın emrine uygun olarak nefs tezkiyesi ve tasfiyesini yaparsa, öfke ve gayz afetinin yerine sekinet fazileti gelip yerleşirse, kin ve nefret yerine sevgi fazileti, küfür yerine iman fazileti, yalan yerine doğruluk fazileti, zulüm yerine adalet, kısacası 19 afetin yerine 19 fazilet gelip yerleştiği zaman, o zaman o kişi insanı kamil olur. O hiçbir olay karşısında asla öfkeli davranmaz, sabırsız olmaz. O sadece Allah'ın kendisine tevdi ettiği Allah'ın emirlerini en üst seviyede yerine getirir ve Allah'ın da muradı zaten 19 afet yerine 19 fazileti kalbine taşımış faziletli bir insan, kamil bir insan olmaktır. Yaratılış gayemiz budur. Faziletli insan, kamil insan olursak ne olur? İki cihan saadet, sonsuz iki cihan saadetini yaşarız.
İkinci sual, Şanlıurfa'dan bir izleyicimiz Muhterem Hocam. İnsanlar 19 afetle doğar, insanlar delalette olduğunda da huşu yaşar mı, açıklar mısınız? Evet, insanlar 19 afette doğar ama bir 7 safa huşu var. Bu 7 safa huşudan birincisi gaybde Rahman'a huşu duymak. Allah'ın ayetleri söylendiği zaman tüylerin ürpermesi halini ifade ediyor. Allah Teala gaybde Rahman'a huşu duyanları Kaf 33'te "Men haşiye Rahman'ı bil gaybi ve ca'a bi kalbin münib." O gaybde Rahman'a huşu duyanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyen kalbine, sen sadece zikret zikirdir. Enne nahnu nazzalna zikre ve enne lehu lehafizun, bu zikri biz izinle onu biz koruyacak. Sen sadece Kur'an'a tabi olanı ve Rahman'a huşu duyan, öyleyse

kardeşimiz. Muhterem hocam, bir arkadaşım kerahat vakti geldiği zaman namaz kılmamam gerektiğini söyledi. Ben böyle bir şey bilmediğim için bu konuda hiç dikkat etmedim. Kerahat vakti nedir? Hangi zamanlarda olur? Kerahat vakti geldiğinde namaz kılınmaz mı? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, bu tabii fıkıhçıların verdiği bir takım ölçülerdir. Ama öyleyse dahi Kur'an 103'te Vakimü selate inne selate kânet al-mûmine kitâben namaz temizlik kılın, namazı erkanıyla kılın. Muhakkak ki namaz müminler üzerine vakitleri belirlenmiş bir farzdır. Her namazın bir vakti vardır. Sabah namazının vakti işte tevhidin imsakla başlar, güneşin doğumuyla biter. Birinci, ondan sonra henüz bir namaz vakti girmediği için sabah namazından bir saat sonra işareti, öğle namazından bir saat evvel Resulullah'ın sünnetine uygun olarak Kur'an-ı Kerim ikincisi oluyor ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek de üçüncüsü. Kuşluk namazı kılınıyor. Sonra tevhidin anahtarı. İşte 14 asıl evvel sahabe tevhidin bütününü tatbik etmişler. Aralarında hiç nizâ oluşmamış. Zaman açısından Kur'an'ın bütününe tabi olmuşlar. Öğle namazı ezan okunur okunmaz. Âl-i İmrân suresi 119. ayet-i kerimesi Hâ entum hâulâ'i tuhibbûnehum ve lâ yuhibbûnekum ve tu'minûne kitâbil kullî. Siz sizi sevmeyenleri de seversiniz. Vakti giriyor ama bu öğle namazının vakti ikindi namazının başlamasına kadar devam ediyor. Şimdi tabi hocalar diyorlar ki yani Nisa 103'te namazın vaktinde kılınması babında tabii ki Allah'ın bir farz emridir. Onun yapılması lazım. Ama öğle namazı ikindi namazı vakti girmeyinceye kadar kılınabilir. Ama onlar son saat, son yarım saate yani diyelim ki öğle namazını kılacaksınız. İkindi namazına son yarım saat, o yarım saate kerahat vakti deniyor. Kerahat vaktinde namaz kılınmaz mı? Kerahat vaktinde namaz kılınır sevgili kardeşlerim. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şartlar ne olursa olsun namazın kılınmasını emrediyor. Yani kerahat vaktinde onlar kendileri öyle söylemişler. Şimdi Bakara suresinin 239. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne buyuruyor? Eğer hayati bir tehlikeden korkarsanız o zaman yaya yürürken de namaz kılabilirsiniz. Otururken binek halindeyken de namaz kılabilirsiniz. Ne olursa olsun namaz kılmalısınız diyor. E şimdi vaktinde namaz kılın diyor. Tamam, kılınması gerekiyor. Ezan okunur okunmaz ama şartlar el vermiyorsa herhangi bir sebeple çalışmak durumundadır ama ikindi namazı vakti ne yarım saat kala veya 10 dakika kala kendi zamanı müsait doğrusu ne doğrusu zamanında kılınması ama kılamadı herhangi bir sebeple bu kılınmaz mı? Kılınır sevgili, kılınmalısınız. Yani ikindi vaktinin ezanı okunmadığı süre içerisinde o son saniyelerde, dakikalarda da öğle namazını, farzını kılabilirsiniz, sünnetini de vakit varsa kılabilirsiniz. Çünkü dikkat edin, ayet-i kerimeler gayet açık ortada. Bir tehlike, bir herhangi bir durum söz konusuysa, yayanken de, yürürken

0: binek halindeyken de namaz kılabilirsiniz. Öyleyse namaz kerahat önünde kılmaz olayı. O onları bağlar, onları nasıl istiyorlarsa öyle. Öyleyse siz her halükarda namazı kılın inşallah. Tekrar ediyorum, tabi en güzel namaz vaktinde kılınan bir namazdır. Ama şartlarınız müsait değilse, henüz ikindi vakti kılınmamış, ezan okunmamış ve son 20 dakika var. Bu süre içinde namaz kılınmaz olayı, hayır, geçerli değil. Son namaz vakti girmeyinceye kadar namazınızı kılabilirsiniz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili Cebu Hocam, hürmetli hasretlerle ezan ediyorum inşallah. Sizi çok ama çok seviyorum. İnşallah izninizle bir sualim hocam inşallah. Kur'an'da vesileden bahsediyor. Vesile nedir? Açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Tekrar inşallah hürmetli hasretlerle ezan ediyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, sevgili kardeşlerim, her devirde hidayete erdiren bir tek kişi var. O devrin imamıdır. Bu devrin imamı Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği bir peygamberse, Allah Teala bunu Enbiya 73'te açıklıyor. Ama devrin imamı nebilerin olmadığı fetret döneminde Allah'ın vazifeli kıldığı bir veli Resulse, vekaleten devrin imamı, o da hidayete erdirendir. Onun dışında Allah Teala'nın hidayetle vazifeli kıldığı veli Resuller, veli mürşitler, vekil mürşitlerin hepsi hidayete ve

Senin de ruhunun Allah'a ulaşmasında vesile olan yakınında birisi vardır. Bu birisi zahit olabilir, muhsin olabilir, ulelbab olabilir, muhlis olabilir, mürşit olabilir, mürşit olabilir, veli resul olabilir. Altı grup insan hepsi vesileye giriyor. Her devirde hidayeti erdiren sadece devrin imamıdır. Bu bir veli resul olabilir secde 24'e göre. Bu bir nebi resul olabilir Enbiya 73'e göre. Ama onun dışındaki kavim resulleri, veli mürşitler, muhlisler, ulelbab, muhsinler, zahitler hepsi hidayete vesile olanlardır. Onun için Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde ya eyyühellezine amenü ittakullaha vebtegû ileyhil vesilete. Takva sahibi olun ve vesile sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. İşte devrin imamının dışındaki hacet namazıyla bize gösterilen, Allah'tan sorduğumuz zaman bize gösterilen ister veli resul, ister veli mürşid, ister vekil mürşid hepsi vesiledirler. İnsan ruhunun Allah'a ulaşmasında vesile olanlardır. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan birkaç muhterem hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Resullerin sonuncusu mudur? Açıklayabilir misiniz? Hayır sevgili kardeşlerim. Risalet kıyamete kadar devam edecektir. Ama Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Nebilerin sonuncusudur. Her şeyden evvel Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Nebilerin sonuncusudur. Asaleten şefaat ilkesine sahiptir. Asaleten devrin imamıdır. Beş görevin sahibidir. Ve Allah'ın şeriat kitabının kendisine verdiği peygamberdir. Aralarında fetret dönemi vardır. Aynı anda iki nebi yok. Bütün nebiler aynı soydan gelirler. Sadece insanlardan seçilirler ve nebi kelimesi sadece peygamberler için kullanılır. Ama Risalet veli Resuller peygamberlerin şeriat kitabıyla amel eden onlar kıyamete kadar devam edecek. Bak, kıyamete kadar devamlı Resuller gelecektir. Vekalet şefaat yetkisine sahiptirler. Vekaleten devrin imamıdırlar. Veli Resuller'in dört görevi vardır. Nebilere verilen şeriat kitabıyla amel ederler. Fetret dönemi yoktur. Aynı anda bütün kavimde veli resuller vardır. Farklı soydan gelirler. İnsanlardan, meleklerden ve cinlerden seçilebilirler. Resul peygamber dışında kişiler için kullanılmıştır. Öyleyse nebi resullerle veli resuller arasında birbirinden farklı tam 10 tane özellik var. Peygamber Efendimiz son nebidir, nebilerin sonuncusudur. Ama Resullerin sonuncusu değil, Resuller Risalet kıyamete kadar devam edecektir. Şu anda dünya üzerinde bir nebi yok. Ama şu an dünyada yaşayan ne kadar kavim varsa hepsinin arasından Allah'ın bir veli Resulü vardır. Allah Teala Mümin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde bunu ifade ediyor. Biz Resullerimizi arda arda göndeririz. Ve Nahl 36'da her kavimdeki Resul insanlar Allah'a kul olsunlar, tağuta kurulmaktan iştinab etsinler diye Allah onları vazifeli kılıyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, ruh tamamen saf olduğuna göre ruhtaki hazretlerin derecesi nasıl değişmektedir? Açıklayabilir misiniz? Değişmiyor sevgili kardeşlerim. Yani ruhta tekamülün en üst noktasında bize verilmiş. Dolayısıyla sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketimiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere oranlar neyse aynen olduğu gibi değişmiyor. Değişen nefsimizin afetleridir. Değişen nefsimizin, o nefsin afetlerinin değişimini bir gösterebilirsek çok daha güzel olur inşallah.

0: Evet, bakın dikkat ederseniz burada hasletler değişmiyor. Afetler değişiyor. Nurların gelişimine paralel olarak şimdi göreceğiz. Değiştiğini göreceğiz. Bakın, değişen nefsin afetleridir. Nefsin afetleri zikirle paralel arttıkça faziletler devreye giriyor. Fazilet, fazilet, fazilet, 19 tane fazilet ve en sonunda 19 afet yerini 19 fazilete bırak diyor. Ama ruhtaki hasletler değişmiyor. Aynen olduğu gibi kalıyor. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, biz Allah'a bazı konularda dua ettiğimizde bazen kabul ediyor, bazen etmiyor. Allah-u Teala burada bizim için sadece hayırlı olanları mı kabul ediyor? Sevgili kardeşlerim, ister maddi ister manevi Allah-u Teala duanıza icabet ediyor ama maddi talepleriniz için Allah-u Teala onların ahirette nasibi yok. Ama manevi talepler içinde talepleriniz en üst seviyedeki kanun, liyakat ve mükafat kanunu. Neye layıksa onu alırsınız. Dua ediyorsunuz, derecatınız artıyor. Dua ediyorsunuz, musibeti Allah sizden gideriyor. Dua ediyorsunuz, talebinize ulaşıyorsunuz. Yani Allah-u Teala'nın yaptığı talebinin karşılık vermemesi söz konusu değil. Duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul eder. Yani kalbi gaflet içinde olan dualar da o kişi dünyalık istiyor. Allah-u Teala onu dünyalık veriyor ama onun ahirette nasibi yok. Allah razı olsun. Edirne'den bir kardeşim Muhterem Hocam, sizi yeni takip etmeye başladım. Dinden haberi olmayan cahil kimselere imanın, İslam'ın şartını say bakalım diyerek onların imanı olup olmadığını test etmek doğru olur mu? Hayır sevgili kardeşlerim. Bu insanların ininde böyle. Yani insanlar bu kabulü görmüşler. Kim imanın şartını sayarsa, kim İslam'ın şartını sayarsa onu iman sahibi, din sahibi olarak kabul ediyorlar. O insanların indinde ama Allah'ın katında öyle değil. Allah'ın katında iman bir kalbi taleptir. O talebi Allah o kişinin kalbinde görmediği takdirde o Allah katında bir iman sahibi değildir. Aynı zamanda imanı olmayanı da dini yoktur. Dolayısıyla bir Allah'ın değerlendirmesi var, iki insanların değerlendirmesi var. Siz daima Allah'ın değerlendirmesine tabi olun. Allah Teala ne buyuruyor? Mesela dilleriyle iman edip bu dilin söylediği kalbinde olmayanlar. Kişi diliyle iman ediyor. Ama kalbe baktığınız zaman o konuda bir kalbi talep, Allah'a ulaşma dileği yok. Allah'a ulaşma dileği olmayınca evet, gördüğünüz gibi kaç tane ayet var? 1, 2, 3, 4, 5. Daha birçok ayeti sıralayabiliriz. Bunlar dilleriyle iman ediyorlar ama kalplerinde, dilinin söylediği kalplerinde yok. O zaman Allah da kalbe bakıyor. İnsanlar o kişinin dilinden ne söylediğine bakıyorlar. Allah da dilinin söylediğine değil, onun kalbindeki talebe bakıyor. Allah kalbi talepleri yerine getiriyor. Dolayısıyla o kişi mesela Hucurat 14'te ben amin oldum, ben Allah'a inanıyorum, ben müminim diyor. Herkes onu öyle şekilde kabul ediyor. Ama Allah Teala da kalbe bakıyor. Hayır diyor, iman kalbine girmedi. Yani kişi kalpten bulaşmayı dilememiş. Bunun gibi birçok bir insanın insanlarla ilişkisinde tabii ki konuşma lisanı önemli. Ama bir insanın Allah'la ilişkilerinde ise kalp üzerinden sağlanabiliyor. İletişim gerçekleşebiliyor. Kalbi talep Allah için çok çok önemli. Öyleyse dinden haberi olmayan cahil kimselere imanın, İslam'ın şartını say bakalım diyerek onların imani olup olmadığını test etmek doğru olur mu? Hayır, bu doğru değil. Sayabilir. Saydığı zaman iman sahibi olduğu ispat etmiyor. İşte ayeti kerimede Allah-u Teala ay ay Resul ağızlarıyla iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenler. Çünkü insanlar dilden biz iman ettik diyorlar ama Allah-u Teala da o iman ettik diyenler kalbine bakıyor. Kalbinde küfür var. Münafıklar Peygamber Efendimiz'e şahit ederiz ki sen Allah'ın Resulüsün. Ama Allah-u Teala da onların kalplerine bakıyor. Allah'ın Resulü değil. Evet. Allah şahit eder ki sen Allah'ın Resulüsün ama Allah şahitlik eder ki münafıklar yalan söylüyorlar. Yani dilinin söylediği kalplerinde yok. Öyleyse bir tarafta dilinin söylediği kalbinde olan doğruyu söyleyenler var. Öbür tarafta dilinin söylediği kalbinde olmayan yalan söyleyenler var. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hürmetle ve hasretle elinizi öpüyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum. Müsaadenizle bir sualim olacaktı inşallah. Her Arapça bilen, dini konularda yazılmış olan Arapça kitapları anlayabilir ve bunları tercüme edebilir mi? Açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Her Arapça bilen, dini konularda yazılmış olan Arapça kitapları anlayabilir ve bunları tercüme edebilir mi? Hayır. Konunun ihtisas gerektiğini bilmemiz lazım. Örneğin bütün sahabenin ana lisanı Arapçaydı. Ama sahabenin ana lisanı Arapça olmasına rağmen Bakara 151'de Allah sahabeye hitap ederek كَمَا اَرْسَنَّا ف۪يكُمْ رَسُولًا مُنْكُمْ يَتْوَ عَلَيْكُمْ عَيَاتُنَا يُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِمُكُمْ الْكِتَابِ الْحِكْمَةَ وَيُعَلِمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. Bu ayet-i kerimede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sahabeye karşı 5 görevinden bahsediyor. Sahabeye diyor ki o size ayetleri tilavet ediyor. O dedi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de okuma yazması yok. Hangi ayet-i kerime bunu söylüyor? Ankebut 48. Ankebut 48'de Peygamber Efendimizin okuma yazması yok. Ama Peygamber Efendimizin okuma yazması olmaması. Ne diyor? Sen bundan önce kitap okumadın. Sen onu eline yazmıyorsun. Okuma yazması yok Peygamber Efendimizin. Ama ana lisanı Arapça olan belki de okuma yazması olanlara bile okuma yazması olmayan ümmi bir Resul o size diyor ayetleri tilavet edecek. Siz yapmayacaksınız. O sizin nefsinizi tezkiye edecek. O size kitabı öğretecek. O size hikmeti öğretecek. Hikmetin ötesini o size öğretecek. Yani o dönemin ana lisanı Arapça olanlar, okuma yazması olanlar, belki çok tahsil görenler hepsi Allah Teala diyor ki hepiniz okuma yazması olmayan benim sizin için vazifeli kıldığım Resul'e tabi olacaksınız. Nitekim Araf 157'de de Allah Teala bunu söylüyor. Araf suresinin 157. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Evet, eğer onlar ki yanlarında Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları ümmi nebi Resul'e tabi olurlar. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Tevrat'ta, İncil'de vasıfları veriliyor. O ümmidir, nebidir ve aynı zamanda Allah'ın Resulüdür. Tamam. Onlara maruf emreder, münkerden nehyeder, onlara temiz güzel şeyleri helal kılar, habis olanları haram kılar, onların ağırlıklarını, günahlarını sevaba çevirip günahların ağırlığını kaldırır. Üzerlerindeki zincirleri ruhu vücuda bağlayan bağ. Hepsini bunları tek tek izah ediyor. Kim yapıyor bunu? Ümmi, okuma yazması olmayan Allah'ın nübüvvetle vazifeli kıldığı ve aynı zamanda Allah'ın elçisi Resulü yapıyor. Kimlere yapıyor? Bunu kendisine tabi olanlara. Tabi olmaları gerekti. İşte bu tabi olanlar her seviyede tahsil sahibi olabilirler. Arapça olabilirler. Ama Allah-u Teala katından tasarrufunu aldığı bu Ümmi Resul Nebi'yi onlara vazifeli kılıyor. Onlar da tabi olmaları halinde dini ondan öğrenmesini gerektiğini Allah-u Teala beyan ediyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz gençlerin hayatlarındaki öncelikler. Master Index araştırma şirketinin verilerine göre gençler boş zamanlarında en çok arkadaşlarıyla geziyor. İnternete giriyor ve televizyon izliyorlar. Karen Fordwell'in yaptığı bir ankete göre şu an Z kuşağı dediğimiz genç nüfusun neredeyse yarısı %47 ve Y kuşağının %41'i kendilerini dindar olarak görmüyor. Gençlerin çoğu huzuru bulmak için internete ve sosyal medyaya yöneliyor. İşte bu ne yazık ki şeytani bir tuzak. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman Allah-u Teala bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenle, berzah alemine ait olan bir nefse ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruhla bizi yaratmıştır. Şu an gençlerin meşguliyet alanları hepsi ne yazık ki nefsimizin manevi kalbindeki afetlere paralel bir talep silsilesini oluşturuyor. Sayın Musa Hazretleri diyor ki gençler akıldan ziyade yani ruhun talebinden ziyade his ve hevesi nefsin taleplerini dinlerler. His ve heves kördür, akıbeti görmez. Bir dirhemlik peşin zevki sonsuz ahiret hayatına tercih eder. Öyleyse gençlerin huzurlu mutlu bir hayat yaşamaları ancak Allah-u Teala'nın kendileri için öngördüğü daveti kabul etmeleri, Allah'a ulaşmayı dilemelerine bağlı. Tabii ki şu anda Z kuşağı veya Y kuşağı dedikleri genç kitle ne yazık ki kutsal kitaplardan değil de insanların emaniye yani bilgi kirliliğinin en zirve noktada olduğu medyadan besleniyorlar. Bu medyada elde ettikleri kendilerini besleyen bilgi alanı birçok noktalarda %90 Kur'an hakikatlerine uymuyor. Öyle olunca bu gençler negatif şuurlanıyorlar. Negatif şuurlanma otomatikmen nefsin taleplerine yeşik ışık yapma sonucuna bizi ulaştırıyor. Öyle olunca da devamlı olarak negatif çevreden beslenen şeytanın da dış tesiriyle nefsin taleplerine uyan bir insan geçici zevkleri yaşıyor ama mutluluğa ulaşması asla söz konusu değil. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerif şöyle: dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Dünyevi zevkler nefsin talepleri olan şeyleri oluşturuyor. Ama dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah Resulü öbür taraftan ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölün emri bir imtihan emridir. Hayır. Ölmeden evvel ölün. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Allah'a ulaşmayı dileyin. İşte genç kuşağa Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a olan daveti onlara öğretebilirsek, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dilerlerse, Allah Teala da bu talebi onların kalbinde görürse o zaman istisnasız Allah Teala'nın 99 esmasından bir tanesi Rahim esması, Rahim esmasıyla onların üzerine tecelli ederek onlara ahiret saadetini garanti ediyor. Ahireti talep edene de dünyayı da vereceğini Allah Teala buyuruyor. Ama gençlerin doğrudan doğruya nefsin talebine uyarak dünyaya meyletmeleri onları dünyanın zehirlemesi manasına geliyor. Ama Allah'tan talep eden genç kardeşimizin Allah'ın ona dünyayı vermesi kontrollü olarak Allah dünyevi ihtiyaçları bir filtreden geçirerek o gence ulaştırdığı için, tıpkı zararlı güneş ışınları nasıl bir filtreden geçirdiği zaman hayatımız bizim için elzem olan muhtevayı bize ulaştırıyorlarsa, dünyayı da Allah-u Teala'nın filtresinden geçirerek sahip olmamız bizi sadece mutluluğa ulaştırıyor. O zaman genç kuşak kardeşlerimize bizim tavsiyemiz, kalben Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah-u Teala dilerseniz, niyetiniz Allah'a ulaşmayı dilemekse, Allah-u Teala size dünyayı da veriyor. Niyeti dünya olana Allah-u Teala ahireti vermiyor ama niyeti ahiret olana dünyayı veriyor ve bu verdiği dünya onları mutlu edecek standartlar içerisinde onlara ulaşıyor. Öyleyse hepimiz Allah'a ulaşmayı dileyelim ve bu dünyada da mutluluğu yaşayalım. Ahirette de sonsuz saadetin sahibi olalım. Allah razı olsun.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'a meyil ve işitmek, Allah'a yönelmek. Birinci sual, insanların Allah'a meyletmesini sağlayan unsur nedir? Sevgili kardeşlerim, doğar doğmaz herkesin etrafında hayata geldiği andan itibaren bir sürü olaylar cereyan eder. Bu olayların oluşması insanlara gerekli dersleri aldırabilecek şekilde Allah-u Teala tarafından tayin edilir. Herkes Allah'ın kainat üniversitesinde gözlerini açıyor. Ve Allah'ın kainat üniversitesinde hayata başlayan herkes olaylarla ders alıyor. Her olayın insana verdiği ilhamlar ya da onun müktesebatında oluşturduğu sonuçlar, tesirler, izlenimler o kişiyi ya Allah'ın istikametine yöneltir ya da ters istikamete yöneltir. Yani meyli doğuran unsur bu izlenimlerden kişinin düşünce statüsüne göre çıkardığı sonuçtur. Orada biz ya Allah'a dönük bir meylin içindeyiz ya da şeytana dönük bir meylin içindeyiz. Allah Teala Bakara Tövbe Suresi'nin 126. ayet-i kerimesinde onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Tövbe etmiyorlar ve zikir yapmıyorlar. Öyleyse yaşadığımız her olay bizim için bir imtihan. Bu olaylardan bir tanesini örnek verecek olursak, bir hırsız arabası çalınıyor, üzülüyor. Öte yandan arabayı çalan hırsız da seviniyor. Mal sahibi üzülüyor. Malı gasp eden hırsız seviniyor. Mal sahibi zarar ettiği için üzülüyor. Hırsız ise haybeden bir kâra ulaştığı için seviniyor. Yani olaylar nefsin bakış açısıyla kar ve zarar ölçüsü içerisinde insan değerlendirebilir. Bir de Allah'ın ölçüsüyle değerlendirebilir. Allah'ın ölçüsüne derecat kazandıran her şey hayır, derecat kaybettiren her şey şer. Şimdi nefsin gözlükleriyle değerlendirecek olursak, mal sahibi zarara uğramıştır. Üzülüyor. Ama derecat kazanmıştır. Hırsızın kaybettiği derecatı kazanmıştır. Hırsız da Allah'ın yasak ettiği bir fiil işlediği için derecat kaybetmiştir.

0: O başkası bizi mutlu ettiği zaman biz faydaya ulaşır, o derecat kazanıyor. Fakat başkası bize zulmettiği zaman onun kaybettiği derecatı biz kazanıyoruz. Öyleyse ne yapar? Mal sahibi derecat kazanmıştır. Arabasının çalınmasından dolayı yani hayra ulaşmıştır. Ama hırsız da derecat kaybetmiştir. Eğer o hırsızı affedebilirse
1: Tamam.
0: o zaman bir kere daha derecat kazanacaktır. Yani kazandığını kaybetmeyecektir. Ona güzel
1: Buna iman eder.
0: bir davranışta bulunsa da o zaman derecat kazanacaktır.
1: Nasılsınız?
0: Yani Allah Teala bizden devamlı hayır işleyip hayır kazanmamızı istiyor. Başkasının bize yaptığı kötülükler bize derecat kazandırıyor.
1: 24
0: Veriyor. Bizim başkasına yaptığımız iyilikler bize derecat kazandırıyor. Ama bizim başkasına yaptığımız kötülükler derecat kaybettiriyor. Bizim başkasına yaptığımız
1: boyunca hep kalplerindeki bir ses Allah'ı zikrediyordu.
0: kötülükler ve derecat kaybettiriyor. O halde ne yapılması lazım?
1: Ayetler açısından Kur'an'ın bütününe tabi oldular. Kur'an neyi emretti?
0: Olaydan bu şekilde ders çıkartıp madem ki mutlu olmak istiyoruz, madem ki Allah'ın bize için hedefine o zaman
1: İşte bütün emirleri sahabe yerine getirmiştir. Yetmez.
0: hayır istikametinde bir meyilin içinde olmamız lazım. İşte
1: Aynı zamanda
0: dinde zorlama yok. Bakara 256'da. Ama 146.
1: onlar hep kötülüğe karşı hayırla mukabele ederek davranmış.
0: Da Allah'ın katından gelen irşat da vazifeli olanlar ayetlerle insanlar Allah'a davet ediyorlar. Daveti kabul etmeyenler, ayetlere inanmayanlar ve irşat yolunu benimsemeyenler bunlar otomatikmen gay yoluna meylediyorlar. Allah razı olsun. İkinci sual Allah'a meyletmenin işitmekle ilişkisi nedir? İşitenler Allah'a meyledenlerdir. En'am 36'da اِنَّمَا يَسْتَجِبُوا الَّذ۪ينَ يَسْمَعُونَ Allah'ın katından gelen hidayetçiler, insanlar Allah'a davet ederek daveti işitenler, daveti kabul edenlerdir. Ama daveti işitmeyenler, daveti kabul etmeyenlerdir. Enfal 23'te وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا لَا اسْمَعَهُمْ Ama ey Allah onlarda hayır bilseydi onlara işittirirdi. Öyleyse Allah onlarda hayır görmüyor. Bu hayır görmediği kişiler tebliğe muhatap olmasına rağmen daveti kabul etmeyenler Allah'ın hasalarına ve huzurlarına engel koyduğu kişilerdir. Ama daveti kabul edenler onlar Allah'a ulaşmayı dileyen takva sahipleridir. Allah-u Teala kişinin kalbinden Allah'a dönüş meylinin bulunup bulunmadığını onu yaratan olması hasebiyle en iyi bilendir. O meylin var olduğu kişiyi bir toplantıya ulaştırır veya bir başkasının konuşmasını dinletir veya karşısına çıkan herhangi bir kişi ona bir şeyler söyler. Kişi bu duyduğundan zaman bu sözler ona hiçbir şey söylemiyorsa, kısaca duymuş ama işitmemişse o zaman zaten gerçek bir meyil yok demektir. Ama kişi dinlediği zaman işitebilirse bu onun için meylin var olduğunu, Allah'a yöneldiğinin kesin ispatıdır. O kişi mutlaka amen olacaktır. Sonra Allah'a ulaşmak için mürşidini bulacaktır. Kendine verilen emirleri yerine getirmek suretiyle Allah'a ulaşacaktır. Allah'ın dostu, melisi olacaktır. Üçüncü sual, Allah'a doğru bir meylin olmayan kişinin mutluluğu yaşaması mümkün mü? Hayır. Allah'a doğru bir meyil olmayan kişinin mutluluğu yaşaması mümkün müdür? Hayır. Bir insanın içindeki meyil önemli bir faktördür. Bu meyil ya Allah'ın yoluna ya da şeytanın yoluna meyil olabilir. İnsanın saadeti veya mutsuzluğu da hep bu meylin üzerine bina edilir. Allah'ın ortaya koyduğu dinin hedefi

0: istikamete de meyli olabilecek olan bir yapıda olan insanı doğruya yönetmektir. Bunun için kıyamete kadar Allah'ın Resulleri hep insanları Allah'a davet edeceklerdir. Allah'a çağıracaklardır. Allah'sız bir mutluluk mümkün değildir. Allah'a davet eden yedi Safa varis var. Saytımıza bakacak olursak, o yedi Safa varisin yedisi de hep Allah'a davet ediyorlar. En üst noktada Allah'a davet eden yeryüzünün halifesi, vekaletten devrin imamı, o Allah'a davet ediyor. Peşinden iradesini Allah'a teslim eden veli Resuller davet ediyor. Veli Resuller ve tebliğ edenler, beşincisinde maruf emreden, münkerden nehyeden, tebliğ edenler, Ali İmran 104, hikmetin ötesini öğrenen ve öğretenler, tebliğ edenler, Bakara 151, hikmeti öğrenen, öğretenler ve tebliğ edenler, ayetler Ali İmran 7, Hicr 40, Nisa 113, Kur'an'ın ruhunu öğrenen, öğretenler, tebliğ edenler Ali İmran 20, Kur'an'ın lafzını öğrenen, öğreten, tebliğ edenler Cuma 2. Görüyorsunuz 7 Safa varis var. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala istiyor ki insanlar şeytan yolunu değil de Allah'ın yoluna meyletsinler. Ona yönelsinler ve Allah'a ulaşmayı dilesinler. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Kalpten bir dua, niyet. Kalpten edilen bir duamız ulaşır.
3: Allah'a yakınlaşmak huzuru, sağlığı, birliği, dirliği.
4: Ruhen teslim olup kendisi yoluna gitmek.
5: Allah'ı sürekli zikredebileceğini, Allah'ın yolunda ilerleyeceğini, isteklerini ve dilediklerini Allah yolunda ona rahatça iletebileceğini anlıyorum.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde bana ulaşmayı dileyin, ben de sizi kendime ulaştıracağına dair söz vermiş. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu şekilde manevi dualarınız oluyor mu?
3: Kur'an-ı Kerim bizim önderimizdir ve Rabbimizin dediği her şey doğrudur. Bana yönelirsen ben sana koşarak gelirim demiş. Kurban oldum Rabbim.
2: Deprem zamanı yaptık. O an herkes birlik oldu ama sonrasında hani bunu fark etmedik. Tekrar gene bir ayrışma oldu.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde bana ulaşmayı dileyin. Sizi kendime ulaştıracağına dair söz veriyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
5: Yani Allah katında yaptığımız hiçbir şeyin karşılıksız kalmayacağını, Allah bunu bizi mükafatlandıracağını anlıyorum. Yani hiçbir şekilde iyilik ya da kötülüğün kesinlikle karşılık bulacağını anlıyorum. Ey Yüce Allah'ım, seni çok seviyorum.
4: Ben de Rüş Elviyaların gibi.
3: Sana ruhumu.
2: Ulaştırmayı diliyorum.
6: Çok teşekkürler.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmayı dinlemek konusunda deprem zamanı yaptık. O anda herkes birlik oldu. Ama sonrasında tekrar bir yarışma oldu dedi. Bazı insanlar musibetlerden kurtulunca Allah'tan da uzaklaşır mı? Evet, Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bunu söylüyor. Tövbe 126'da Allah Teala musibetlerle imtihan ediyor. Allah'ın muradı ne? Musibetlerden gerekli dersi alsın ve Allah'a ulaşmayı dilesin. Ama ne yazık ki bu olmuyor. Tövbe etmiyorlar, zikre başlamıyorlar. Fakat musibetlerden ders alanlar da var. Bakara 155 ve nebluvukum bi şey'in min el havfi vel cu'i min ahsan muali ve enfusi ve semerat ve beşir min sabirin. Korkuyla, açlıkla, maldan, candan eksilmeyle imtihan ederiz musibetlerle ama sabredenleri müjdele. O sabredenler kimler? Onlar ben Allah içinim ve mutlaka Allah'a ruhum ulaşacaktır diyenler. 156 Bakara 156. Ama kişi ruhu Allah'a ulaştıktan sonra Rum 33'te belirtildiği gibi tekrar dönebiliyor. Kardeşimizin ifade ettiği gibi. Gerçekten de Allah Teala senede birkaç defa insanları musibetlerle imtihan ediyor. İnsana bir zarar dokunduğunda nasıl davrandıkları Allah için önemlidir. Musibetleri yaşayan insanlardan bir kısmı musibetlerden gerekli uyarı almıyor. Hayatını değiştirmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyor ama bir de ikinci grup var. Musibetleri Allah'a ruhlara ulaştırmak için bir vesile kabul ediyorlar. Yedi Safa musibete baktığımız zaman yedi ayet-i kerimeyle bunu net olarak anlıyoruz. Evet, musibetlerden kendi yaptıklarımızdan kaynaklarını ders çıkartmalar. Fakat şeytan boş durmuyor. Kendisine bir zarar dokunduğu zaman Allah'a ulaşmayı dileyerek ona yönelen insanların bir kısmını tekrar iblis kandırmayı başararak tekrar dalalette gizli şirke düşürüyor. Rum 33'te Allah Teala bunu söylüyor. Rum suresinin 33. ayet-i kerimesi. İnsanlardan bir zarar dokunduğu zaman Rablerine dua ederek ona yönelirler. Sonra onlara kendisinden rahmet tattırdığı zaman, Rahim ve Sonsuz ile tecelli hidayet erdirdiği zaman onlardan bir kısmı Rablerine şirk koşarak hayattayken, yani dine hidayetteyken delalete düşerler. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala içimizde Allah'a doğru bir meylin bulunması halinde bizi irşat makamının, yani Resullerin, mürşitlerin sözlerini de işiten hale getiriyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Yani imam gibi, hoca gibi, Allah dostları, Allah'ın sadık adamları gibi öyle bir şey ifade ediyorlar ve gerçekte bu. Allah biz de onlar da haşreylesin inşallah dileğimiz.
5: Mürşit benim için Allah'ın emir ve yasaklarına uymayı ve bunları böyle belirli noktalarda, belirli kişilerden öğrenmeyi.
2: Zatlar, eski zamanda yaşayan alimler, Peygamber Efendimiz'in yanındaki arkadaşları, sahabeleri.
4: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz.
1: Peki günümüzde de Allah dostları var mıdır?
7: Vardır. Allah'a inananlar hep Allah'ın dostudur. İnanmayanlar da kafirdir.
1: Siz de dininizi bir Allah dostundan öğrenebilir miyiz?
5: Tabii ki. Dini doğru bir şekilde asıl onlardan öğrenebiliriz diyebilirim.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde hacet namazıyla da mürşidinizi sorarsınız diyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
4: Halven ibadetimizi ettiğimiz takdirde ulaşacağımıza inanıyorum.
2: Kılmadım ama hani kılmak isterim öyle bir şeyi, hemhal olmayı, namazı kılmayı ben de çok isterim.
0: Müslümanlarda Allah'a inananlar hep Allah'ın dostudur, inanmayan kafirdir. Bir insanın kafir hüviyetinden Allah'ın dostluğuna taşıyacak unsur Allah'a inanması mıdır? Hayır. İşte iblis korkunç bir tuzak kurmuş. Allah'a inanan mümindir, inanmayan kafirdir. Hayır. Allah'a inanan kişi inanç itibariyle mümindir ama hak mümin değildir. Ruhun Allah'a ulaşmasına inanan kişi mümindir ama hak mümin değil. Farz olduğuna inanan kişi de aynı şekilde, ancak kalpten Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olması halinde o hak müminlerdendir. Öyleyse yedi inan şartı, yedi kalp şartı, yedi nimetle kişi müminlerden olur, kalbine iman yazılır. Mürşidi olmayan, delalette Allah'a ulaşmayı dilemeyen, dileyen ve dilemeyen kişilerin özelliklerine baktığımız zaman birbirinden 180 derece farklı. Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar mutlak surette mürşidine ulaşıp hayattayken ruhlarını Allah'ın kendisine ulaştırdığı Allah'a dostlarıdır. Ama Allah'a ulaşmayı kalben dilemeyenler, onlar da derahatta kalacak olanlardır. Bizim insanımız zanneder ki kim kafirse onlar Allah'a inanmıyorlar. Onun için kafirdiler. Hayır, öyle değil. Onların büyük kısmı Allah'a inanıyor. Allah'a inandıkları halde ki Kur'an'a göre kafir hükmündeler. Sebebi mürşitlerine ulaştıkları güne kadar kalplerinde küfür kelimesinin var olması sebebiyle. Var olduğu için kalbinde küfür yazan insanın adı küfrün sahibi anlamına gelen kafirdir. Mürşidine ulaştığı gün kalbinde küfür kelimesini Allah-u Teala alır. Kalbinin içine imanı yazar ama başlangıç Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadadır. Bizi Allah'a dostu kılacak, Allah'a da bize dost kılacak olan bu dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse Bakara 257'de Allah amen olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkartır. Yani Allah müminlerin dostudur, onları zulmetten nura çıkartır. Ama kafirlerin dostu da tağuttur. İnsan ve cin şeytanlardır. Tağut da onları nurdan zulmete götürür. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
8: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu sevgili Cabbar Hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Müsaadeniz olursa size bir sual arz etmek istiyorum. İnsanların Allah'a meyletmesi ve daveti işitmesi Allah'ın dilemesine bağlıdır. Sizleri çok ama çok seviyorum inşallah kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, insanların Allah'a meyletmesi ve daveti işitmesi Allah'ın dilemesine bağlıdır. Evet, işittiren de Allah'tır, işittirmeyen de Allah'tır. Ama bizim içimizde o meylin bulunması halinde Allah-u Teala işittirir. Burada seçim hakkı kimde? İnsanda. Yani meylin sahibi biziz. Meyli üzerimizde oluşturan Allah-u Teala değil. Eğer öyle olmuş olsaydı sadece kendisine ait olan şeylerden dolayı bizi cezalandırmış veya mükafatlanmış olacaktı. Ama Allah'ın dahli bizim müktesebatımıza bağlı. Meylimiz varsa yardımı müsbet istikamette geliyor. Meylimiz ters istikamette ise yardım ters istikamette geliyor. Yani şeytan devreye giriyor. Öyleyse Allah'a doğru bir meylin içersen neyse Allah'ın yardımı geliyor ve bize işittiriyor. Ama şeytana doğru bir meylin içindeysek, bu da Allah'a doğru meylin içerisinde olmak veya dünyaya meyil içinde olmak. Dünyaya meyil içinde olmak aslında şeytana meyil de etmek manasına geliyor. Dolayısıyla evet, işittiren de Allah, işittirmeyen de Allah. Allah Teala Enfal 20'de يَا اَيُوَ الَّذ۪ينَ آمَا اَتُوا اللّٰهُ وَاَتُوا الرَّسُولَ وَلَا تَوَلْعَنْ مَنْ تُبْتَسْمَعُونَ Onu işitmişken yüz çevirmeyin. Enfal 21'de لَا تَكُنُوا كَالَّذ۪ينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ O kimseler gibi olmayın. İşittik derler ama işitmemişlerdir. İşte bunlar kimlerdir? İşitmemişler, işittik derler. Allah'a inanıyorum diyor. Ruhun Allah'a ulaşmasına inanıyorum. Farz olduğuna inanıyorum. Ben işittim diyor. Ama aslında işitmemişlerdir. Çünkü Allah'a ulaşmayı kalben dilememişlerdir. Ve Enfal 22'de yeryüzünde dolaşan canlıların en kötüsü enneşerü devabi andallahi Enfal 22 enneşerü devabi andallahi sükmün büküm ellezine layıkunun onlar sahir dilsiz akletmeyenlerdir. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah-u Teala'nın dizaynı bu istikamette inşallah. Allah razı olsun, konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın davetini işitip de Allah'a yönelen bir insanın ona daha da çok yaklaşması için Allah'ı devamlı zikretmesini emrediliyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
3: Zikir yapmanın önemi şöyle, yüreğini temizleyen, dünyanı kötülüklerden ayıklayan, doğru yolu gösteren, zikir Allah'a yaklaştıran bir vesiledir.
5: Allah'ı sürekli ona itaat ettiğimizi bildirmek, sürekli onu dillerde zikrederek onun kulluğunu vurgulamak, diğer insanlara örnek olabilmek, belki de onu ve şeytanın şerrinden uzaklaştığımızı ona apaçık bildirdiğimizi amaçlamak içindir.
2: En önemli sebebi Allah'a yaklaşmamız, hissetmemiz. Yani ondan başka gideceğimiz kapı yok. 3 günlük dünya. Eninde sonunda varacağımız yer onun makamı.
4: Kendi görüşüm açısıyla. Hani insan zikir etmesiyle, Kur'an okumasıyla, ibadet etmesiyle, namaz kılmasıyla hani kalbini rahatlatmak, huzura ermek, üstündeki ağırlığı atmak.
1: Devamlı zikir yapan bir insan devamlı mutlu olur mu?
5: Yani ara sıra engeller çıkabilir, mutsuzluk yaşayabilir ama devamlı mutluluğunu tutabilir diyebiliriz.
7: Mutlu olur çünkü temiz, abdestli, doğumlu olarak 24 saat,
4: 29 saat huzur verir. İnsanın asabiyetliğini alır, yorgunluğunu alır.
0: Misafirimizi Allah'a zikretmek, Allah'a itaat ettiğimizi göstermek, kulluğumuzu vurgulamak, diğer insanlara örnek

0: Onlar tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Diyor, orada ise zikir ibadetlerin sultanıdır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili Cabbar hocam, ellerinize hürmetle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Uygun olursa bir sual arz etmek istiyorum. İrşad makamının sözlerini en üst seviyede işitebilmenin yolu nedir acaba? Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah.
0: Rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. İrşad makamının sözlerini daha üst boyutta işitmenin yolu nedir? Allah'a düşünerek zikir yaptığımız zaman bize söylenen her şeyi en ince detaylarıyla duymuş oluruz. Ama aklımız şeytanın da dış tesiriyle çevre faktörleri, günlük meşgaleler devamlı geçmişle ve gelecekte bizi oyalıyor. Ne zaman anı yaşayabiliriz? Allah'ı düşünerek zikir yaptığımız zaman. Eğer onu düşünürseniz anlamayacağınız hiçbir şey olmaz. Hepsini işitmek istiyorsanız konuşmanın başından sonuna kadar Allah'ı düşünerek zikredeceksiniz. Konferanslarımız hep şöyle diyoruz. Gözünüz ekranda, kulağınız konferansı, sohbeti yapanda ama kalbiniz Allah'ta olsun. İşte devamlı düşünerek bu zikri yapıyorsak hep şeytanın kapısı kapalı, Allah'ın kapısı açık ve o kapıdan devamlı kalbimize rahmet gidiyor. Ulaşmayı dileyen birisi isek rahmet ve fazıl giriyor ama henüz kalbe iman yazılmadığı için fazıllar kalbe girmiyor. Rahmet içeriye sızıyor ve kişi huşu sahibi kılıyor. Ama 12 tane insanla mürşidine tabi ise o zaman o 7 kalp şartının sahibidir ve o kişi nefs eskisine başlayan birisidir. Resulullah'ın buyurduğu en nezafetü minel iman, temizlik imandan gelir. Kalbe iman yazılmışsa o kişi nefs eskisine başlar. Dinlediğimiz zaman eğer gerçek anlamda zikretmiyorsanız sadece duyarsınız. Konuşma bittikten sonra nereleri anladınız, nereleri atladınız bunu çok iyi bilirsiniz. Demek ki aldığınız yerle işittiniz ama anlamadığınız yerleri yalnız duydunuz. İşte Muhammed Suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve minhum men yestemine ileyk, seni dinleyenlerden bir kısmı. Ve hatta iza harecu min indike, senin yanından çıktıkları zaman. Kalu lillezine utul ilme, kendilerine ilim verilenlere. Biraz önce o ne dedi? Demek ki anlamamışlar. İşte onlar Allah'ın kalplerini mühürledikleri kişilerdir. Onlar hevalarına tabi olanlardır. Yani işitmemişlerdir. Kalplerini mühürledik kişilerdir ve onlar hevasına tabi olan kişilerdir buyuruyor. Ama eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş olsaydı ki o ilim verilenden olacaktı. Allah Teala Hac 54'te ve liyalemen lezine util ilme ennehu'l hakku min rabbike fe yu'minu bihi fe tuhbitu lehu kulubuhum inna Allaha lahadiyal lezine amenu ila sirati'l mustakim. Kendilerine ilim verilenlerden onun irşat makamının veli resul ve nebi resulü söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri, ona iman etmeleri, onların kalplerini onu Allah'a idrak etmesi, kalplerinden ekinesini alıp yerine ihbatın sistemi konulmasıyla mutmain olması içindir. Muhakkak ki Allah Teala amin olanları, hak müminleri, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracaktır, hidayet edecektir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mut programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'a selavat. Selamun aleyküm ve rahmetullah.

Allah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan daha kötü. Dünyada 3 milyar insan, yani toplam nüfusun %40'ı sosyal medya kullanıyor. Araştırmalar insanların günde ortalama en az 2 saatini sosyal medyada geçirdiğini gösteriyor. Uzmanlar bazı yönleriyle dijital platformların neden olduğu psikolojik etkileri alkol ve uyuşturucu bağımlılığının tedavisinden daha zor olduğunu düşünüyor. Çünkü insan çok daha angaje oluyor ve bunu yaparken kimse kötü olduğunu düşünmüyor. Dünya çapında günde ortalama 200 bin insan hayatını kaybederken günde ortalama 400 bin bebek dünyaya geliyor. İnsan nüfusu katlanarak artarken teknoloji ve sosyal medya bağımlılığında artış gösteriyor. Günde ortalama 9 milyon cep telefonu satılıyor. Google ortalama olarak saniyede 40 binden fazla arama sorgusu işliyor. Bu da dünya çapında günde 3,5 milyardan fazla arama yapıldığını gösteriyor. Peki insanlar mutluluğu sosyal medyada bulabilirler mi? Asla mümkün değil. Eskilerin bir deyimi var. Bir Allah dostu belki bunu söylüyor. Padişah-ı alem olmak bir kuru kavga, bir veliye bende olmak, bir veliye bağlanmak hepsinden âlâ. İşte insanların sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan bulmak istedikleri mutluluğu asla ulaşamazlar. Mutluluk, insanların vaktini sosyal medyada geçirmesi, alkol ve uyuşturucuyla hayatını tüketmesi değil, tam tersi Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, ahiret ve dünya saadeti nefsimizin tezkiye ve tasfiyesine bağlı. Allah yaratandır. Allah emredendir. Allah hükmedendir. İşte yaratan Allah hepimizi mutlu olalım diye yaratmıştır. Emreden Rabbimizin emirlerine itaat edersek, onun hakimiyeti altında mutlak surette İki can saadetine ulaşırız. Bunun dünyada örnekleri çok. Her devirde peygamber, onun etrafındakiler mutlaka Allah-u Teala'nın yaratma, emretme ve hükmetme standardı içerisinde bir asr-ı saadeti yaşamışlardır. İşte yaratan mutlu olalım diye bizi yaratmışsa, o zaman onun emirlerine itaat etmemiz, emirlerini yerine getirmemiz lazım. Nedir emri? Son indirilen şeriat ve bu Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 ayette Allah-u Teala bize farz kılıyor. Neyi emrediyor Allah-u Teala? Allah'ın zatından bize üfürülen ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a iade etmemizi, teslim etmemizi emrediyor. Sadece bir dilek, ama bu dileğin karşılığında Allah-u Teala'nın bize mükafatı 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı. İşte şu anda vaktini sosyal medyada harcayanlar, alkol ve uyuşturucu kullanan insanlar hepsinin arka planında sorarsanız belki birçoklarının sebebi mutsuz huzursuzluktan kurtulmak, birçokları ben bununla mutlu oluyorum diyor ve ona sığınıyorlar. Halbuki nefsin talepleri olan bu dünya ile hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Allah-u Teala bizi dünya için yaratmadı. Bizi kendisi için yarattı. Dünyayı bizim için, ama bizi kendisi için yarattı. Eğer Allah içinsek, Allah-u Teala emrediyor, zatımdan size üfürüm ruhu hayattayken bana ulaştırın, bana teslim edin. Biz dileyeceğiz, ama bunu gerçekleştiren hepimizin sahibi Allah. Öyleyse şu anda sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan kullanan tüm insanlara sesleniyoruz. Allah'ın emri olan, temel emri olan, 12 kere üzerimize farz kılan Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an, verdiği söz mutlaka ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak. Ve sanki siz ulaştırmışsınız gibi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını mutlaka Allah size verecektir. Evet, hiç kimsenin endişesi olmasın.
emin olun kalpten Allah'a ulaşmayı dilerseniz ki Allah Teala üzerimize 12 kere farz kılmıştır. Bu dileğin sahibi olduğunuz an Allah Teala bu talebi kalbinize gördüğü an geri kalanını Allah garanti ediyor. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştırıyor. Bütün vasıta emirleri Allah size sevdiriyor ve Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdığı zaman ermiş evliyadan kılıyor, kendisine dost kılıyor ve kendisine dost kıldığı bu kullarına 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını mükafat olarak teslim ediyor. Öyleyse vaktinizi, Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zamanı kendi aleyhinize değil lehinize sizi mutlaka mutluluğa ulaştıracak olan bir ölçü içerisinde Allah için kullanın, Allah'a teslim olun ve bütün mutlulukları sizi yaşayın. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma selavat. Allah'a

sorursanız zikir ehline sorun. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormak. Dinin yegane kaynağı Kur'an-ı Kerim. O zaman suallerin, cevapların hepsinin Kur'an'da yer aldığını, ehli zikrin de daimi zikrin sahibi hikmet sahibi alimler olduğunu açıkça görüyoruz. Birinci sual Denizli'den bir kardeşimiz. Muhterem hocam, şahit ile şefaatin ilişkisinin Neve suresi 38, Maide 7, Mumin 15, Mücadele 22 ayetleriyle illiyet rabıtası var mıdır? Evet. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı kalben dilemiş, 12 tane insanla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi olursa, o tabi olan mürşid önüne tövbe eden kişi 7 şahidin huzurunda bu tövbeyi gerçekleştiriyor. Birinci şahit Allah-u Teala. İkinci şahit devrin imamı. Üçüncü şahit devrin imamının ruhu. Dördüncü şahit arşıttan melekler. Beşinci şahit mürşidin kalp gözü. Altıncı şahit kiramen katibe melekleri. Ve yedinci şahit amel defteri. Evet, işte kim 12 tane insanla Allah'ın kendisi için tayin etmiş olduğunu tövbe ederse, Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. يَوْمَ يُكُمُ الرُّحُ وَالْمَلَائِكَةُ سَفَا لَا يَتَكَلَّمُنَ اِلَّا مَنْ اَذِينَ لَهُ الرَّحْمَانِ وَقَالُوا سَوَابًا. İzin verilen sadece sevap söylemiştir. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelen Mumin 15'e göre Refi derecatun zul arşi yulkuyur ruha min emri ala men yaşavun ibadi. Dereceli yükselten arşın sahibine Allah dilediği kulların üzerine emrinden bir ruh gönderir. Bu devrin imamının ruhudur. Ve Mücadele 22'ye göre Allah Teala o kişinin kalbine iman yazıyor. Ulaike ketebe fi kulubun imane ve yedun bir ruhunni. Allah onların kalplerine iman yazıyor ve katından bir ruhla destekliyor. Maide 7'de de şunu görüyoruz. وَاسْكُرْ نَيْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِسَاكُكُمْ اَلَّذ۪ينَ وَسَاكُكُمْ بِيْسْكُلْتُمْ سَمَيْنَا وَعَتَانَا. Sevgili kardeşlerim, zamandan evvel halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız denilen hepimizin bir cevabı var. Kalü bela günü zamandan evvel olduğuna göre bu tamamen Allah'la alakalı. Adem Aleyhisselam'ın zarında ki ilk insan o, onun bütün zürriyetini o lemmire yatan Rabbimiz ruhları, fizik bedenleri nefsinin üzerine şahit tutuyor ve onlara hitap ediyor. Elestü bi rabbiküm. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz kalübela diyoruz. En tekulu yevmul kıyameti annakum zâ gâfilîn. Kıyamet günü benim bundan haberim yoktu demeyesiniz diye. Allah Teala ruhumuzdan misak, fizik vücudumuzdan ait, nefsimizden yemin alıyor ve irademizden de misak alıyor. İşte benim bundan haberim yoktu demiyorsunuz diye Allah Teala Maide 7'de bize hatırlatıyor. Ve misakakum iskultum semeyna vatana, işittik ve itaat ettik. Allah Teala bütün nefslere ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu dediler ki bela, evet. Öyleyse ey Ademoğlu, sözlerimi işittiyseniz emrime itaat edin. Ve Allah Teala ruhumuzdan misak, fizik vücudumuzdan ait, nefsimizden yemin alıyor. Allah'ın emri bu. Onlar üzerimize farz kılıyor. O açıdan bakıldığı zaman gerçekten şahitle şefaat, ki devrin imamının ruhu başımızın üzerine geldiği zaman bizim için mağfiret talebinde bulunuyor. Biz de Allah'tan mağfiret talebinde bulunuyoruz. İki fenkere af, mağfiretin günahların sevaba çevrilmesini, yani şefaat olayı gerçekleşiyor. Tövbe eden kişiyle devrin imamı arasında bu olay şefaattir.

0: İkinci sual Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam. Bazen bizim yaptığımız planlar bizi mutlu etmeyebiliyor. Allah'ın bizim üzerimizdeki planlarını öğrenmek için ne yapmamız gerekir? Zahire teslim olmanız lazım sevgili kardeşlerim. Allah Teala bizi her şeyden daha fazla seviyor. Şu kainatta kim olursanız olun, Allah'ın sizi sevdiği kadar hiç kimse sevemez. Bütün mahlukat bir araya gelse, sizi sevseler, Allah da sevse, Allah Teala bütün mahlukattan, her şeyden daha fazla sizi sever. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisi var. Ademoğlunun saadet sebeplerinden, mutlu sebeplerinden bir tanesi Allah'ın hükmüne razı olmasıdır. İşte Allah Teala'nın evet Ademoğlunun saadet sebeplerinden bir tanesi Allah'ın hükmüne rıza göstermesidir. Şakava sebeplerinden bir tanesi biri de Allah Teala'ya istihareyi terk etmesi. Allah'ın hükmüne razı olmamasıdır. İşte yani Teala istihareyi terk etmesi demek Allah'a sormaması. Nisa suresinin 59. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu atiullaha atiur rasul ulen minkum fe in tenazaytum fi şeyin feruddu ilallahi ve rasuli zalikum hayrun lekum in kuntum tu'minu billahi ve yevmil ahir. Öyleyse bizim için bizim yaptığımız planlar bizi mutlu etmeyebiliyor. Doğrudur. Allah'ın bizim üzerimizdeki planlarını öğrenmek için ne yapmalıyız? Allah'ın hükmüne razı olmalıyız. Ve devamlı Allah'tan sormalıyız. Eğer bir konudan nizaya düşersek, ki insan sosyal bir varlıktır, başka insanlarla birlikte yaşar. İhtilaflı olan noktalarda Allah ve Resulüne müracaat asıldır. Yani devamlı Allah'ın üzerimizdeki planını öğrenmek istiyorsak sormak durumundayız. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'ın zatını kimler görür ve hangi gözlerimizle görürüz? Açıklar mısınız? Allah'ın zatını, iradesini Allah'a teslim eden, Allah'ın zatını kendisine gösterdiği kişi olarak görür. Bu o kişinin 7 sabah 4 teslimi yaşadığının da ispatıdır. Kişiyi kalp gözüyle görür ve Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz'de olduğu gibi ruhun baş gözüyle görebilir. Miraç'ta ruh vücuduna örtü oluyor Peygamber Efendimiz'in ve Allah'ın sonsuz hızıyla Allah Teala onu katına alıyor ve Allah'ı görüyor ama ruh vücuduna örtü olduğu için ruhun baş gözüyle görüyor. O sebeple Necm 11'de Ma kezebel fuadu ma ra'a gözünün gördüğünü kalbi tekzip etmedi. Daha önce kalbiyle defaatle görmüştü ama Miraç'ta da ruhun baş gözüyle gördü. Ama fizik vücudun baş gözüyle kimse Allah'ı göremez. Arap suresinin 143. ayet-i kerimesinde Hazreti Musa aleyhisselam ben seni görmek istiyorum ya Rabbim deyince Allah Teala daha tecelli ediyor ve fizik vücudun baş gözüyle kimsenin Allah'ı göremeyeceğini Allah Teala ispat ediyor. Azerbaycan'dan bir kardeş muhterem hocam şeytanın Hazreti Adem'i cennetten yanılttığı zaman Hazreti Adem nefsini teslim etmemiş miydi? Bu konuyu izah eder misiniz? Hayır sevgili kardeşim. Dikkat edin. Allah Teala Bakara suresinin 30. ayet-i kerimesinde ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Sevgili kardeşlerim, bu dünyada seçilen en üstün kişiler veli mürşitlerdir. Doğmadan evvel seçilenler kavim resulleri. Ama ondan ötede de Allah'ın tasarrufunu aldığı devrin imamları. Devrin imamları arasında da vekaleten devrin imamı, asaleten devrin imamı noktasından baktığımız zaman Allah'a en yakın olanlar Allah'ın nebi resulleridir. Hazreti Adem Aleyhisselam da Allah tarafından doğmadan ve seçilen bir nebi resul, kendisine Allah Teala sahifeler vermiş, şeriat kitabı vermiş nebi resul. Fakat akabinde melekler diyorlar ki kan dökecek, fesat çıkaracak birisi bize nasıl üstün olabilir? Kâle tec'alû fiyâ mevsudû fiyâ ve misfukû dimâ. Fesat çıkaracak, kan dökecek birisi nasıl bizden üstün olabilir? Ve nahnu nusabbihu bihamdike ve nukaddisu leke. Seni tesbih ve takdis ediyoruz. Allah Teala buyuruyor ki ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Ve Allah Teala ilk insan olan yeryüzünün halifesi Adem babamıza esmaları öğretiyor. Esmaları öğrettiğini nereden biliyoruz? Allah'ın tasarrufunda. Ve meleklere dönüyor, esmaları söyleyin. Melekler diyorlar ki sen bize öğrettiğin dışında bizim ilmimiz yok. Yani belli ki suali soran meleklere Allah esmaları öğretmemiş. Ama melekler öğretmediği esmaları ilmi yeryüzünün halifesi olan Adem Aleyhisselam'a öğretiyor. Ve suali Adem Aleyhisselam'a tevcih edince melekleri Adem Aleyhisselam esmaları söylüyor. O zaman diyor ben ona ruhumdan üfürdüğüm zaman hepiniz ona secde edin. Secde ediyorlar ama iblis secde etmiyor. Allah Teala iblisi huzurundan koyuyor. Adem Aleyhisselam'ı da cennetine alıyor. Ama Adem Aleyhisselam'ı cennetine alırken nefsini teslim etmemiş olduğunu nereden anlıyoruz? Diyor ki cennette dilediğin yerden ye, iç, yat, kalk ama bu ağaca yaklaşma. Yoksa zalimlerden olursun. Nereden biliyoruz? İşte Bakara 35'te Allah Teala ne diyor? Kul ya Adem eskun ente ve zevcukel cennete. Ey Adem sen ve eşin cennete yerleşin. Orada yiyeceklerde dilediğiniz yerden bol bol yiyin. Ama bu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz. Öyleyse nefsi olmalı ki nefsine uyduğu takdirde nefsine zulmetmiş olur. Cennette olmasına rağmen henüz nefsini teslim etmemiş. Ondan sonra nefsini teslim etmediği için de şeytan ve avanesi devreye giriyor. Ağaçtan yemesine sebep oluyor. Ama daha sonra Adem Aleyhisselam bütün bu 7 sabah 4 teslimi yaşayarak tövbe-i nasuhla tövbe ediyor. Tövbe-i nasuhla tövbe ettiğini nereden biliyoruz? Bakara suresinin 37. ayet-i kerimesinden biliyoruz. Sonra Adem Rabbinden kelimeleri telakki etti. Tövbe-i nasuh daveti Allah'ın davetiyle gerçekleşiyor. Rabbine tövbe etti bunun üzerine Allah onun tövbesini kabul buyurdu. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, eşim ve ailemle aynı cennet katına girebilir miyim? Konuyu açıklar mısınız? Tabii, neden olmasın? Eğer an cennetlerine ulaşırsanız sen ve eşin aynı cenneti paylaşabilirsin. Nereden biliyoruz? Rad suresinin 24. ayet-i kerimesi. Selamun aleyküm bima sebertum fe ni'me ukbeddar. Sabretmenizden dolayı size selam olsun. Dari dünyanın dünya yurdun akıbeti sonucu ne güzel. 23'e bakalım. 23'te Allah Teala şöyle buyuruyor. Cennetin adnin yedhalevna men selaha min abahum babalarından ve ezvacuhum onların babalarından ve eşlerinden ve zürriyetlerinden salaha ulaşan kimseler. Ve zürriyetim men selaha min işte Selaha uşan, ulaşan babalarından, eşlerinden ve zürriyetlerinden. Hepsi an cennetlerine giriyorlar. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamun Aleyküm, Rahmetullah, Berekat inşallah hocam. Sizi çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Uygun görürseniz sualimi arz ediyorum inşallah. İnsanları tasavvuf ve tarikat kavramlarından uzaklaştırmak neye sebep olur? Bizlere açıklar mısınız inşallah hocam? Sizi çok ama çok seviyorum. Hürmetle ve hasretle ellerinizden öpüyorum inşallah hocam. Esselamun Aleyküm, Rahmetullah, Berekat.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnsanları tasavvuf ve tarikat kavramından uzaklaştırmak neye sebep olur? Sevgili kardeşlerim, tasavvuf dinin bütünüdür. Tasavvuf bütün kutsal kitaplarda, Allah'ın bütün nebilerine verdiği kutsal kitaplardaki din tatbikatının adı tasavvuftur. İlmi öğrenmek, yaşamak ve öğretmek asıldır. Birçokları tasavvuf sahabe ile birlikte başlamış deniyor. Hayır, Hazreti İsa aleyhisselam ve havariler tasavvufu yaşadılar. Hazreti Musa ve Tabi'nin tasavvufu yaşadılar. Ne kadar peygamber varsa hepsi tasavvufu yaşayanlar. Din babamız İbrahim'in Hanif dini Arapça adıyla İslam, 7 sabah 4 teslimden oluşan, 3 saç ayağı üzerine bina edilen bir muhtevayı ifade ediyor. Vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Tevhid, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır. Teslim, ruhu, beşi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte tasavvuf dinin bütünüdür. Muhterem Efendimiz her zaman şöyle buyuruyor. İnsan olmak isterseniz tasavvuf. Mutlu olmak isterseniz tasavvuf. Allah'a yakın olmak isterseniz tasavvuf. Başkalarını mutlu etmek isterseniz tasavvuf. Bu söylediklerim bütün insanlar için geçerli. Öyleyse Adem Aleyhisselam döneminde bir insan olmak istiyorsa tasavvufu yaşamak durumunda. Mutlu olmak istiyorsa tasavvuf. Allah'a yakın olmak istiyorsa tasavvuf. Başkalarını mutlu etmek istiyorsa yine tasavvuf, tasavvuf, tasavvuf. Tarikat tasavvufun üzerinde yaşandığı Allah'a ulaştıran yolun adı. Şeriat, tarikat yoldur varana. Marifet, hakikat andan içeri buyuruyor Yunus. Tarikat Allah'a ulaştıran yol. Dolayısıyla bu yoldan uzaklaştırmak, bu dini yaşamasına engel olmak, bunların akıbeti kalplerinde hayır olmayan, kendileri ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan bir nevi insan tağutlar, cin tağutlar, şeytan şeytanlar, cin şeytanlar konumuna onları uzaklaştırıyor. Onlar ateşe çağıranlar olarak Kur'an'da yer alıyor. Öyleyse bir insan ateşe çağıranlardan olmak istemiyorsa, tasavvuf ve tarikatı Allah'ın emrettiği biçimde yaşamak durumunda. Kur'an'da yer almasına rağmen din tatbikatından çıkartılan, İslam'dan kopan 19 kavramdan bir tanesi de tarikattır. Bakın, delalet, amen olmak, abd-u adib, abid olmak, ulaşmayı dilemek, takva sahibi olmak, tevbe ve mağfiret, sırat-ı müstakim, amel-i salihat, nefs tezkiyesi, bir, zühd, İrfan, ulul elbab, ihlas, mürşid, teslim, hikmet, zikir ve ehli zikir, Resul ve Nebi. Bu Bunların hepsi Kur'an'da yer alıyor ama din tatbikatından çıkartılmıştır. Bu çıkartılan kavramlardan bir tanesi de tarikattır. Allah'a giden yol sırat-ı müstakim. Ruhun Allah'a ulaştığı sırat-ı müstakim dört bölümden oluşuyor. Birinci bölümü yatay sebil, ikinci bölümü dikey sırat-ı tarik-i müstakim, üçüncü bölümü sırat-ı müstakim yatay bölüm, dördüncü sırat-ı rabbike müstakim. Nevşehir'de mi kardeşim Muhterem Hocam bazı insanlara hidayeti anlatırken hidayet nasip işi ne yapayım? Allah bana hidayeti nasip etmedi. Allah nasip etseydi ben de hidayete ererdim diyor. Hidayet nasip işi mi yoksa talep işi mi? Sevgili kardeşim, niyet ve nasip, kişinin niyet etmesi ve uygun amel işlemesi halinde nasibi oluşur. Nasip etmedi demek, farkında değil aslında ben gerekli gayreti göstermedim. Ve hidayetin sanki bir kader olduğu ifade ediliyor. Hayır. Kader bizim irademizin dahli olmadan oluşan, bize tesir eden olaylar. Dolayısıyla hidayeti talep etmemiz lazım. Niyet ve nasip. Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz, Allah sizin soyunuza, malınıza, şekli şemanize bakmaz. Kalbinize bakar ve o kalpteki niyete paralel işlediğiniz amele bakar. Allah'ın devamlı nazar ettiği kalptir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyettir. Ve niyet eden kişiyi Allah-u Teala mutlaka nasip ediyor. Çünkü söz vermiş. Kim bana yönelirse, ulaşmayı dilerse onun ruhunu ben kendime ulaştırırım. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Ali İmran 134'te ayet-i kerimede fizik vücudun tesliminin belirtilerini ve teslim için nasıl gayret etmemiz gerektiğini açıklar mısınız? 134'te اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُنَا فِي سَرَّاءِ وَدَرَاءِ وَكَاظِمِ الْغَيْظِ وَاَحْبَارَ النَّاسِ. Onlar bollukta ve darlıkta infak ederler. Onlar öfkelerini yutarlar. Onlar affederler. Sevgili kardeşlerim, fizik vücudun kumandanı akıl, Allah-u Teala'nın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesini gerektiriyor ki bu kutsal kitaplarda yer alan bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesi mutlak surette insan sosyal bir varlık, başka insanlarla birlikte yaşama noktasında kendisine yapılan zulümlerin hepsinin affetmesi gerekiyor. Yetmez. Oluşa gelen her hadisede öfkesini yutması lazım. Ve devamlı olarak Allah'ın kendisine verdiklerinden insanlara veren el olması lazım. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, insan karanlıktan nura ne zaman çıkar? Açıklayabilir misiniz? Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de zikrettiği Allahu velilezine amenu yukhrucun mine zulümat ile nuri vellezine kefir avliyavun tağuta yukhrucun mine nuri ile zulümat. Mürşidine tabi olduğu noktadan itibaren karanlıktan nura çıkartıyor Allah-u Teala. Nereden biliyoruz? Allah amenü olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkartır. Ama kafirler de tağutun dostudurlar. Tağut da onları nurdan zulmete götürür. Gerçekten fıska düşme noktasında kişi hidayete ermişken onu tekrar delalete düşüren, nurdan zulmete götüren iblistir. Ama başlangıç noktasında karanlıklar içerisinde olan, mürşidine tabi olduktan sonra Nura çıkartan onu yedi kademede iner ses kesin sağlayarak ermiş evliya kılan yine Allah'tır. Bursa'dan bir kardeşimiz Mükerrem Hocam Kur'an'da Allah'a ulaşmak konusunda Allah'ın Teala'nın bizlere emirleri nelerdir? Konu geçmekten açıklayabilirsiniz. Allah Teala ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını tam 12 kere üzerimize farz kılmıştır. Hangi ayetlerde geçiyor? Nisa 58'de Allah ya'muru bikum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah emanetleri sahibine Allah'a iade etmenizi emreder. Birinci etapta ruh emanettir. Onun Allah'a teslimi fizik vücut emanet olur. Onun Allah'a teslimi nefsine emanet, onun Allah'a teslimi irade emanet olur ve emanetlerin hepsinin teslimini istiyor Allah Teala. Maide 7 misakinizi yerine getirin. Enam 152 ahdinizi ifa edin. Yunus 25 teslim yurdu olan Allah'ın zatına davet edin. Allah'ın emanetini Allah'a ulaştırın. Rum 31 Allah'a yönelim ve takva sahibi olun. Allah'a ulaşan yoluna tabi olun. Allah'a teslim olun. Allah'ın davetini icabet edin. Allah'a firar edin, Allah'a kaçın. Ve Allah'ın ismiyle zikredin. Ve mercila rabbike ruhunuzu mutlaka Allah'a döndürün. Adana'dan bir kardeşim muhterem hocam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber risalet sona ermiş midir? Hayır sevgili kardeşlerim. Enam suresinin 48. ayet-i kerimesinde وَمَا نُرْسُلُ الْمُسْلِينَ اِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ Biz Resullerimizi uyarıcılar ve müjdeleyiciler olmaktan başka bir şey için göndermedik. وَمَا نُرْسُلُ الْمُسْلِينَ اِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ Biz Resulleri uyarıcı ve müjdeleyici olarak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurur. Benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır. Sahabe sual soruyor, mübeşşirat nedir? Salih rüya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de üç çeşit rüyadan bahsediyor. Şeytanın korkutması rüya, nefsin hadisatı rüya, Allah'ın müjdesi olan rüya. Müjdeli rüyaya baktığımız zaman ne görüyoruz? Hacet namazıyla mürşidin gösterilmesi. Bu devrin imamı olarak gösteriliyorsa o Allah'ın bir Resulüdür. Veli mürşit olarak gösteriliyorsa, Veli Resulü olarak gösteriyorsa yine aynı şekilde. Öyleyse Risalet Peygamber Efendimiz'e sona ermedi. Sona eren nübüvvettir. Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde sona eren nübüvvettir. Risalet kıyamete kadar devam ediyor. Neden öyle? Çünkü Allah'ın kulların Allah üzerindeki hakkı onlara Resul göndermesidir. Aksi takdirde Allah-u Teala kulların hakkını yemiş oluyor. İşte Nisa 165 ne diyor? Müjdeleyici uyarıcı Resullerdir ki insanların Resullerden sonra Allah'a karşı bizi uyaran ve müjdeleyen bir Resul gelmedi diye hüccetleri kalmasın. Göndermezse insanlar şikayet edebilirler. Ya Rabbim herkese diğerlerini gönderin, bize niye göndermedin? Her kavme o kavmin lisanıyla Resul gönderiyor. Her ümmetin içerisinde mutlaka bir veli Resul var. Resul göndermesem azap etmem. Ta 134'te Rabbimiz bize Resul gönderseydin olmaz mıydı? Böylece biz de rezil ve rüsvay olmadan önce senin ayetlerine tabi olurdu. Kasas 47 Rabbimiz keşke bize bir Resul gönderseydin, ayetlerine tabi olup müminlerden olsaydık. Ve cehennemin kapılarından girdiklerinde herkese sual soruluyor, size Resul gelmedi mi? Öyleyse Peygamber Efendimiz'le beraber sona eren risalet değil, nübüvvettir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu sevgili Cappar Hocam. O gülü kokul ellerinizden hasretle ve hürmetle öpüyoruz ve sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Hocam izniniz olursa bir sualimiz olacak inşallah. toplumun din konusunda bilinçlenmesini sağlamak için ne yapılması gerekmektedir? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, Nebire Sultanı Peygamber Efendimizin çok rahat tekrar ettiği bir hakikat var. Ed-dinü nasihatin, ed-dinü nasihatin, ed-dinü nasihatin. Din nasihattir, din nasihattir, din nasihattir. Üç kere tekrar edince sahabe çok önemli bir hakikat olduğunu idrak ediyor. Ya Resulullah, kimler için nasihat? Allah için nasihat bir. Allah'ın kitabı için nasihat iki. Allah'ın Resulü için nasihat 3, Müslümanların idare edici için nasihat 4 ve bütün Müslümanlar için nasihat 5. Öyleyse görüyorsunuz ki baştan sona din nasihattir. Toplumda din konusunda bilinçlemeyi sağlamak için özellikle hikmet sahibi alimlerin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek farz. Kimdir hikmet sahibi alim? Onun da cevabını veriyor. Hikmet sahibi alimler sizi riyadan ihlasa, kibirden tevazuya, düşmanlıktan nasihate, şüpheden yakine ve dünyaya rağbetten zühte çağıranlarla beraber olun. Bunlar önemli kişiler inşallah. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir sorular cevaplar bölümünde tekrar birlikte olduk. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz gençlerin hayatlarındaki öncelikler. Master Index araştırma şirketinin verilerine göre gençler boş zamanlarında en çok arkadaşları ile geziyor. İnternete giriyor ve televizyon izliyorlar. Karen Fordwell'in yaptığı bir ankete göre şu an Z kuşağı dediğimiz genç nüfusun neredeyse yarısı %47 ve Y kuşağının %41'i kendilerini dindar olarak görmüyor. Gençlerin çoğu huzuru bulmak için internete ve sosyal medyaya yöneliyor. İşte bu ne yazık ki şeytani bir tuzak. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman Allah-u Teala bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenle, berzah alemine ait olan bir nefse ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruhla bizi yaratmıştır. Şu an gençlerin meşguliyet alanları hepsi ne yazık ki nefsimizin manevi kalbindeki afetlere paralel bir talep silsilesini oluşturuyor. Sayın Musa Hazretleri diyor ki gençler akıldan ziyade yani ruhun talebinden ziyade his ve hevesi nefsin taleplerini dinlerler. His ve heves kördür, akıbeti görmez. Bir dirhemlik peşin zevki sonsuz ahiret hayatına tercih eder. Öyleyse gençlerin huzurlu mutlu bir hayat yaşamaları ancak Allah-u Teala'nın kendileri için öngördüğü daveti kabul etmeleri, Allah'a ulaşmayı dilemelerine bağlı. Tabii ki şu anda Z kuşağı veya Y kuşağı dedikleri genç kitle ne yazık ki kutsal kitaplardan değil de İnsanların emaniye yani bilgi kirliliğinin en zirve noktada olduğu medyadan besleniyorlar. Bu medyada elde ettikleri kendilerini besleyen bilgi alanı birçok noktalarda %90 Kur'an hakikatlerine uymuyor. Öyle olunca bu gençler negatif şuurlanıyorlar. Negatif şuurlanma otomatikmen nefsin taleplerine yeşik ışık yapma sonucuna bizi ulaştırıyor. Öyle olunca da devamlı olarak negatif çevreden beslenen, şeytanın da dış tesiriyle nefsin taleplerine uyan bir insan geçici zevkleri yaşıyor ama mutluluğa ulaşması asla söz konusu değil. Nebila Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerif şöyle: dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Dünyevi zevkler nefsin talepleri olan şeyleri oluşturuyor. Ama dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah Resulü öbür taraftan ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölün emri bir imtihan emridir. Hayır. Ölmeden evvel ölün. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Allah'a ulaşmayı dileyin. İşte genç kuşağa Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a olan daveti onlara öğretebilirsek, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dilerlerse, Allah Teala da bu talebi onların kalbinde görürse, o zaman istisnasız Allah Teala'nın 99 esmasından bir tanesi Rahim esması, Rahim esmasıyla onların üzerine tecelli ederek onlara ahiret saadetini garanti ediyor. Ahireti talep edene de dünyayı da vereceğini Allah Teala buyuruyor. Ama gençlerin doğrudan doğruya nefsin talebine uyarak dünyaya meyletmeleri onları dünyanın zehirlemesi manasına geliyor. Ama Allah'tan talep eden genç kardeşimizin Allah'ın ona dünyayı vermesi kontrollü olarak, Allah dünyevi ihtiyaçları bir filtreden geçirerek o gence ulaştırdığı için, tıpkı zararlı güneş ışınları nasıl bir filtreden geçildiği zaman hayatımız bizim için elzem olan muhtevayı bize ulaştırıyorlarsa, dünyayı da Allah Teala'nın filtresinden geçirerek sahip olmamız bizi sadece mutluluğa ulaştırıyor. O zaman genç kuşak kardeşlerimize bizim tavsiyemiz, kalben Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah Teala dilerseniz, niyetiniz Allah'a ulaşmayı dilemekse, Allah Teala size dünyayı da veriyor. Niyeti dünya olana Allah Teala ahireti vermiyor, ama niyeti ahiret olana dünyayı veriyor ve bu verdiği dünya onları mutlu edecek standartlar içerisinde onlara ulaşıyor. Öyleyse hepimiz Allah'a ulaşmayı dileyelim ve bu dünyada da mutluluğu yaşayalım. Ahirette de sonsuz saadetin sahibi olalım. Allah razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbim selam Kur'an her an matlup konumda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Kur'an'a ters düşen hürafeler. Hidayet çağındayız. Hidayet çağında muhterem Efendimiz devrin İmam-ı Mehdi Aleyhisselam'ın Allah'tan aldığı öğretiyle Kur'an'ın yerine geçen ve Kur'an'ın unutulmasına sebep olan insanların din tatbikatına koyduğu 19 tane hürafe var. Bütün Resuller peygamberdir. Nebi olmadan Resul olunmaz. Ayetleri Allah sadece peygamberlere verir. Vahiy peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Allah görülmez. Nurların kalbe ulaşmasıyla nefs sezgisi yok. Mürşide tabi olmak şirktir. Kullarla arasına kimse giremez. Allah'a ulaşılmaz. Kıyamet gününde şefaat vardır. Dinde zorlama var. Dünyada rahatlık yok. Kalbinde zerre kadar iman olan cehennemde cezasını çektikten sonra cennete girecek. Tecvidle okunmayan Kur'anlar kabul edilmez. Yevmül ahir kıyamet günüdür. Takva Allah'tan korkmaktır. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ve bunun gibi hayır devşer de Allah'tandır. Tam 19 tane hürafe. Bu 19 tane hürafe Kur'an-ı Kerim'in unutulmasına ve bu yanlışların Kur'an'ın yerini almasına sebep olmuş. Şimdi birinci sual kardeşim soruyor. Kur'an-ı Kerim Allah'ın muhafazasında olmasına rağmen hürafeler nasıl çıkmış ortaya? Gerçekten de Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesinde اَنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا زِكْرَ وَاَنَّا لَوْ لَحَافِظُونَ Bu zikri bizi indirdik, onu biz koruyacağız. Fusulet 42'de bu kitabın önünde arkasından batıl yaklaşamaz. Enam 38'de biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Bütün doğrular Kur'an'da yer almasına rağmen iblis denilen insanların baş düşmanı doğruların unutulmasına sebep olmuş ve doğruların yerini yanlışlar doldurmuştur. Kur'an-ı Kerim'deki her şey insanların kurtuluşuna ve mutluluğuna imkan sağlayacak özelliktedir. Ne var ki insan tabiatı yozlaşmaya dönüktür. Din, şeytanın tesirine yolunu kaybettikçe adım adım İslam alemi batağa sarmış ve ilimden, Kur'an'dan uzaklaşmıştır. Hürafeler Kur'an'ın yerini almıştır. Hürafe, Kur'an'ın standartları dışında hususlardır. O hürafeler sebebiyle insanlar bir takım yanlışlara doğru yelken açmışlar, onların doğru olduğunu zannetmişler. Ve şeytanın insanları inandırdığı bütün bu hürafeler bidattır. Bidat delalettir. Delaletin sonu da nar-ı cehennemdir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde اَنَّا اَسْتَقُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرِ لَا دِي هَا دِي مُحَمَّدْ وَكُلُّ فَسَتِّنْ لِدَا وَكُلُّ بِدَاتٍ دَلَالًا وَكُلُّ دَلَالَةٍ فِي النَّارِ Sözün en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Yolun en faziletli, daha doğrusu en faziletli İnsan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e işlerin en şerirleri sonradan icat eden bidatlerdir. Bidat delalettir, bidat delalet ise nar-ı cehenneme götürür. Bütün bunların hülasasında bir hadis de daha devreye gidiyor. İbn-i Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste Allah bir yere düz bir çizgi çizdi. Bu Allah'a ulaştıran yol sırat-ı müstakimdir. Sağına sonuna başka çizgiler çizdi. Bu da diğer yollardır. Her birisinin üzerine yanlışa davet eden şeytanlar var. İşte bugün de 19 tane hürafe ve bu hürafelere davet eden insan şeytanlar, cin şeytanlar var. Ve bunlar tamamen Allah'ın yoluna adeta savaş açmış durumdalar. Bir kere daha söyleyelim. Bütün Resuller peygamberdir. Kur'an-ı Kerim'e aykırı. Nebi olmadan Resul olmaz. Kur'an'a aykırı. Sadece ayet peygamberlere gelir Kur'an'a aykırı. Ve bunun gibi tek tek karşılaştırırsak Kur'an ayetlerine aykırı 19 tane hürafe din tatbikatına girmiş. İkinci soru hürafeler ve gerçekler nasıl ayırt edilir? Çok basit, çok kolay. Allah-u Teala'nın her devirde, her kavmin içinde o kavmin ana lisanıyla insanları Allah'ın zatına davet eden veli resuller var. Enfal 24'te ya eyyühellezine amenu istecibu lillahi resulü izâ da'akum limâ yuhyikum. Ey iman edenler, Allah ve Resulü sizi hayra, hayat verecek şeye davet ettiği zaman daveti kabul edin. İşte sahabe bu daveti Resulullah'la kabul etmişler ve 7 sabah 4 teslimi yaşamışlar. Ama ifade ettiğim gibi az evvel, dindeki hürafeler tam 19 tane hürafe. 14 asırda din öğretiminde her şey değişmiş. Kur'an'ın yerini insanların uydurduğu, Kur'an'a ters düşen hürafeler almıştır. Allah Teala ise Kur'an'ın Furkan olduğunu söylüyor. Doğruların öğretildiği yer Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'in öğretildiği yerdir. Aradaki farkı görmeniz için ayet dinlenmemiz çok önemlidir. Bütün alimler emirlerinde bulunan insanların başka alimlerin dinlemesinde hiçbir sakınca görmemelidirler. Kim Kur'an-ı Kerim'den bahsediyor, kim Kur'an-ı Kerim'i unutmuş? Görmeniz için mutlaka dinlemeniz lazım. Kur'an asıldır, hürafelere inanmamak bizi mutlaka hedefe ulaştırır. İşte bir kere daha söyleyelim. 19 tane hürafe. Ama sahabe 19 tane hürafe değil, 19 tane kavram üzerinden Kur'an'ı yaşamış. Nedir bunlar? Sırasıyla sayalım. Sahabenin hepsi Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dilemişler. Fetih 10'a göre mürşitlerine tabi olmuşlar. Enam 71'e göre hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmiş. Alimen 20'ye göre fizik vücut teslimini yapmışlar. Zümer 18'e göre nefslerini Allah'a teslim etmişler. Bakra 139'a hepsi ilhasa ulaşmış. Tövbe 100'e göre de hepsi irade teslimine olmuş, ulaşmışlar. İnşaada memur ve mezun kurmuşlar. Ama şimdi günümüzde bunların yerini birinci bidat, ruh vücuttan çıkarsa ölür insan. İkinci bidat, mürşide tabiye şirktir. Kur'an-ı Kerim mürşittir. Üçüncü bidat, Allah'a ulaşılmaz. Hidayet de doğru yoldur, sırat-ı müstakim de doğru yoldur. Dördüncü bidat, İslam'ın 5 şartıyla amel etmek kurtuluşa ulaştırır. Beşinci bidat, devamlı Kur'an-ı Kerim'in okunmak, bizim gibi insanlar, işte onlar ulul elbaptır. Altıncı bidat, bir şey işten olursa o ihlaslı olur. Hadi gelin ihlaslı bir namaz kılalım. Ve yedinci bidat, sahabe irşada ulaşmamıştır. İşte sahabenin Kur'an ayetleriyle ispatlı olarak yaşadığı 7 sıfa İslam ve işte günümüzde bu 7 safa İslam Kur'an ayetlerini yerine geçen insanların uydurduğu 7 tane bidat. Aslında 19 tane bidat ama birebir karşılık bulması için bu şekilde size ifade ettik. Öyleyse şu anda din bidatlarla yaşanan bir noktaya gelmiş. Bidatlarla dinin yaşanması hiç kimseyi şirkten kurtaramaz, küfürden kurtaramaz, deraletten kurtaramaz. Hiçbir kurtuluşa ulaştıramaz. Bidatlarla din yaşayanların gidebileceği bir tek yer var, cehennem. Üçüncü sual, Kur'an'a ters düşen tüm hürafelerin yok edilmesi mümkün müdür? Evet. Zaten Mehdi Aleyhisselam'ın görevlerinden bir tanesi de bu. Her devirde önlenenler var ve öğretenler var. Öğretenler ardı arkası kesilmeksizin her kavim içerisinde Allah'ın vazifeli kıldığı veli rasuller var. İsra suresinin 81. ayet-i kerimesinde hak geldi, batıl zahir oldu. Hak Kur'an-ı Kerim'in bütünüdür. Batıl da bu hürafelere uymayan hürafelerin muhtevasında yer alan zanlardır. Ama Tövbe 32-33'te Allah-u Teala Mehdi Aleyhisselam'dan bahsediyor. Yürüdünle Yusuf'un nurullahi bi efuahim vallahu mutimun nuri vel gerikel kafirun. Ağızlarıyla Allah'ı söndürenler o kafirler istemese de Allah'ın nurunu tamamlayacaktır. Tövbe 33. Huvellezî ersele resûlehu bil hudâ ve dînil hakkı lîsûre alâ'd-dîni kulli ve lev kerihel müşrikûn. İşte o gizli şirk içinde olan insanlar istemese de Allah Resulü'nün hidayetle ve hak dinle. Neydi Kur'an-ı Kerim? Hidayet ve nurdu. Hidayetle vaktine, dinin bütün safhalarını izhar etmek, hayata geçirmek, açığa çıkartmak üzere Resulünü vazifeli kılan odur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki her devirde devrin imamı, şüphesiz ki Allah her yüzün başında bir ümmetin dini bidatten sonradan sokulan rafelerden ayıracak, yenilecek, ilim sahibi bir zat-ı müceddidi mutlaka gönderir. Her devirde bu devrin imamıdır. Devrin imamı vazifelerinden bir tanesi dine girmiş olan bidatlerden dini tamamen temizlemek, dini asli manasıyla insanlara öğretmek ve açıklamaktır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorulara yöneltik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala dinde olup da tatbikattan kaldırılan veya dine sonradan ilave edilen uygulamalara bidat, yani hurafe diyor. Sizce günümüzde böyle hurafeler var mıdır?
2: İnsanların kendilerince kurmuş olduğu çok fazla inançlar var. Yani belli şeylere inanıyorlar, belli şeylere çok fazla anlam yüklüyorlar.
3: En basitinden merdivenin altından geçecektim. Ona bile şey dediler yani.
2: İlk aklıma gelen el çekip böyle kulaktan masaya vurulan bir şey var. Taşlar oluyor. Bunların enerji verdiğine falan inanıyorlar. Şu bana enerji veriyor, şu bana iyi bir şey olduğunu gösteriyor falan. Ama saçma oluyorum açıkçası.
1: Örneğin halk arasında Allah'a ulaşılamaz deniyor. Ama Allah kursusuna ulaşmamız için Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Ya Allah'ın yolunda olunca Allah'a ulaşmış oluyoruz aslında, ama Allah yolunda olabilmek de çok zor. Muhtemelen bu yüzdendir.
3: Fiziksel olarak tabii ki de ulaşamayız ama ruhen tabii ki ulaşabiliriz.
1: Bütün Allah dostları da hep ruhlarını Allah'a yaşarken ulaştırmışlar. Allah'ın dostlarından olmuşlar. Siz de onlar gibi olmak ister miydiniz?
3: İsterim, kim istemez tabii ki, ama bunun sorumlulukları da bir o kadar vardır tabii ki.
2: İsterim, çok isterim açıkçası. Bunun için de çabalıyorum kendimce ama ufak ufak. Bu devirde de çok zor tabii bunlar.
1: Neden zor sizce?
2: Gönlümüzü çalan çok şeyler var ya bu devirde. Hani oturduğumuz yerden bile bir sürü şey bizi başka yönlere çekebiliyor. Hani Allah'tan uzaklaşmak, uzaklaşmak da yakınlaşmak da çok kolay ve biz uzaklaşmayı daha çok seçiyoruz.
0: Misafirimiz Allah yolunda olunca Allah'a ulaşmış oluyoruz, ama Allah yolunda olabilmek de çok zor. Allah'ın yolunda olanlar kimlerdir? Allah'ın yolunda olmak çok kolay ve sadece bir dileğimize bağlı. Allah Teala bize mucize-i baki Kur'an'ı indirmiş. Hazreti Ali'nin deyimiyle ifade etmek gerekirse, bütün kitapların sırrı Kur'an'dır. Kur'an'ın sırrı Fatiha'dır. Fatiha'nın sırrı Bismillahirrahmanirrahim'dir. Bismillahirrahmanirrahim sırrı da vesaire devam ediyor. İşte Fatiha'nın sırrı neden Kur'an'ın sırrı Fatiha'dır? Günde namaz kılan herkes 40 küsür kere Fatiha okuyor. Ve Allah'tan şu talepte bulunuyor. İyyâke nâbudû ve iyyâke nestaîn. Sadece sana kuluruz ve istiğneyi senden isteriz. Şimdi demek ki başlangıç noktasında sadece sana kuluruz diyorsak, Allah Teala bu ayet-i kerimeyi Fatiha'ya koymuşsa, başlangıçta herkes şeytanın kulu ve dostudur. İşte şeytanın kulu ve dostu olanlar davete muhatap olduklarında daveti kabul ederlerse, o zaman şeytana kul olmaktan kendilerini kurtarıyorlar. Şeytana dost olmaktan kendilerini kurtarıyorlar. Bu birinci safha, dinin birinci safhası. İkinci safhası ve iyyâke nestaîn. İstihaneyi sadece senden isteriz. Niçin? İstihane, mürşidimizi senden isteriz ki 7 tane ayet-i kerimede istihane ifade ediliyor. Niçin mürşidimizi Allah'tan istiyoruz? Allah'ın tayin ettiği mürşid de Allah'a ulaşan yola ulaşıyoruz. Yani ne diyordu? Allah'ın yolunda olmak Allah'a ulaşmaktır. Allah'ın yolunda olmak da çok zordur. Halbuki çok kolaydır. Sadece bir dileğe bağlı. Biz tekrar ediyoruz. Allah'a kul oluyoruz. Ve bu bir dilektir. Ve istihaneyi de Allah'tan diliyoruz. Bu da Rabbimizden talep etmemiz gereken bir dilektir. Bu mürşid, Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olduğumuz zaman o bizi sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Ehdine sırat-ı müstakim. Sırat-ellezine enamte aleyhim. Üzerine nimet verdiklerin yoludur. Gerçekten de Ali İmran Suresi'nin 112. ayet-i kerimesinde Allah'tan bir ip ve insanlardan bir ip. Allah'tan bir ip, Allah'ın yolu sırat-ı müstakim, insanlardan bir ip de tabi olduğumuz mürşid. Öyleyse iki ipe birden sarıldığımız zaman devrin imamın ruhu başımızın üzerine gelip yerleşiyor. Nisa 175'te de ifade edilen şekliyle فَمَنْ لَزِينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَعَتَسَمُوا بِهِ فَيَسُدْخُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَدْلٍ وَيَتِيمْ اِلَى سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ Allah amenü olanları, ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenleri ve ona sarılanları kendinden bir rahmet fazlının içine koyacak ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştıracak. Gerçekten de ulaşmayı kalben dileyen kişi dört kalp şartının sahibi ve zikretmeye başladığı zaman Allah'ın katından bir çift nur gelir, rahmet ve fazıl. Fazıllar kalbe giremez, rahmet içeriye sızar ve huşu sahibi olan kişiye Allah mürşid gösterir. Mürşidi gören kişi mürşide tabi olduğu zaman ikinci ipe sarılmak suretiyle, mürşide tabi olduğu zaman devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşir. İşte Allah'ın yollarının adı hidayet yollarıdır. Hidayet, sırat-ı müstakim adı verilen yolun üzerinden Allah'a doğru bir yolculukla, seyri sülükle Allah'a ulaşmaktır. Nebi Resulullah Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Tövbe sona ermez, tövbe sona ermedikçe seyri sülük, hicret sona ermez. Güneş battıktan doğmadıkça da tövbe sona ermez. Öyleyse seyri sülük ruhumuzun sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülük yolculuğuyla Allah'ın zatına ulaşabilmesin giriş kapısı tövbedir. Bu tövbe Allah'ın bizler için tayin ettiği mürşid önünde yapılır. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا يُطَعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ Biz Resullerimizi insanlara itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, mutlaka Allah onlar tövbesini kabul ederdi. Fatır suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i seçtiğimiz kullara miras bıraktık. Onların bir kısmı nefsine zulmedenlerdir. Yani müşriklerine yeni tabi olanlar bir kısmı muktesittir, bir kısmı da sabıkunal hayrattır. İşte görüyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala bunlara miras bırakmıştır. O zaman miras bırakan Kur'an-ı Kerim üzerinden Allah-u Teala'nın emrettiği hakikatleri yaşayabilmek, ruhumuzu, fizik vücudumuzu, nefsimizi ve irademizi teslim edebilmek hepsi ama hepsi sırat-ı müstakim yolculuğu üzerinden gerçekleşir. Kimin ruhu vücuduna ayrılmış da Allah'a doğru yolculuğa çıkmışsa o Allah'ın yolundadır. O da ancak mürşidimize ulaştığımız gün gerçekleşir. Yani ne zaman kişi mürşidine ulaşırsa ruhu da sırat-ı müstakim ulaşır. Allah'ın sırat-ı müstakim ulaştırdığı onu dilediği kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Sırat-ı müstakim son derece önemli bir kavramdır. Sırat-ı müstakim üzerinde olmayan insanlar kurtuluşa ulaşamazlar. Onlar dinde fırkalara ayrılanlardır. Evet. Öyleyse ya kişi dinde fırkalara ayrılan birisidir veya kişi mutlak surette ulaşmayı kalben dileyerek sırat-ı müstakime ulaşan birisi olur. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Günümüzde Allah ile kul arasına kimse giremez diyenler var. Ama Allah-u Teala hidayet ermemiz için mürşide tabiyeti farz kılmış. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
2: Onlar daha fazla araştırma yapıyorlar. Bunlar da bizi doğruyu yöneltebilir, doğruyu söyleyebilirler, yardımcı olabilirler ona ulaşmamızda.
3: Aramızda bir elçi olmuş oluyor sonuç olarak. Yani şimdi ben bir şey bilmezsem bağlanamam Allah'a. Yani hiç bilmediğim bir ortamda büyürsem tabii ki de bağlanamam.
2: Peygamberlerden sonra zannediyorum onlar geliyor zaten. Yani Allah'la kul arasına hani girmek anlamında değil. Onlar da yardımcı oluyor zaten Allah'a yakınlaşmak için, ona ulaşmak için. Bence gerekliler kesinlikle.
1: O zamanda da var mıdır peki öyle kişiler?
3: Vardır da yani muhtemelen o kadar bilemeyiz yani.
2: Bence pek fazla göz önünde olmayanlar. Yani kimileri sırf işte televizyona çıkabilmek için, seslerini duyurabilmek için, ön planda olabilmek için yapıyorlar. Çevrelerine daha farklı yollarla ulaştırdıklarını düşünüyorum.
1: Onları bulmak isteyen bir kişi nasıl bulabilir sizce?
2: Zor bir soru. Ben bilmiyorum yani doğuştan ya da tanıdıklar vesilesiyle değilse bulması çok zor aslında. Ben de bilmiyorum bu soruyu.
3: Böyle bir şey olursa anneme sorarım. Annem çünkü bu konularda çok ilgili. Bir yere de o şekilde bir hocası var.
1: Hacet namazı kılıp Allah'tan istersek bize rüyamızda göstereceğini söylüyor.
2: Bir şeyleri mi? Çok güzel. Bilmiyordum onu açıkçası.
3: Ay hiç bilmiyordum. İsterim tabii ki.
2: Ha. Bilmiyordum. Çok güzel. Deneyeceğim.
0: Misafirimiz hiç bilmediğim bir ortamda bulunursam tabii ki Allah'a bağlanmam. Bağlanamam dedi. İnsanlar nerede, hangi şartlar içinde olursa olsunlar, bunlar Allah'a davet edecek olanlar var mıdır? Evet. Allah-u Teala tam 7 tane ayet-i kerimede bu ayetlerin başında da Nisa 165 var. Nisa 165'te Resul göndermedi diye insanların Allah'a karşı bir mazereti olmasın. İbrahim 4'te biz her Resulü kendi kavminin sahiyle vazifeli kılıyoruz. Nahl 36'da bütün kavimlerde Allah'a kul olsunlar, tağuta kul olmaktan iştenav etsinler Resuller bahsettik. İsra 15'te Resul göndermesem azap etmem. Taha 134'de Rabbimiz bize bir Resul gönderseydin ayetlerine tabi olsaydık. Kasas 47'de Rabbimiz keşke bize bir Resul göndersen ayetlerine tabi olup müminlerden olsak. Zümer 71'de cehennemin kapılarından girenler cehennem bekçileri sual soruyorlar, size Resul gelmedi mi? Görüyoruz ki Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar hangi kavim olursa olsun o kavmin içinde o kavmin ana lisanıyla Allah'ın ayetlerini insanlara açıklamakla vazifeli olan veli resuller var. Ve bu veli resulleri Allah-u Teala ard arda gönderiyor. Her devirde, her kavimde mutlaka bir veli resul var. El ulema ve rasetel enbiya, alimler Resulullah'ın varisleridir. Bu alimler herhangi bir şekildeki bir alim değil. Resulullah'ın ifade buyurduğu gibi sizi beş şeyden sakındıran, beş şeye çağırın, alimlerle beraber olun. Riyadan ihlasa, kibirden tevazuya, düşmanlıktan nasihate, şüpheden yakine ve dünya rağbetten zühte çağıran alimlerle beraber olun. Her alimle değil, sizi beş şeyden sakındırır, beş şeye çağıran alimlerle oturunuz. Bu da ancak nefs sezgisini insanlara tavsiye eden kişiler, alimlerdir. Allah'a davet eden gene Allah'tır. Ama insanlar da bu görevi üstlenirler. Allah'a davet edenin en üst noktasında bulunan kişi elbette devrin imamı, hidayetçisidir. Kıyamete kadar Allah'ın Resulleri hep o insanları Allah'a davet edeceklerdir. Allah'a çağıracaklardır. Allah'a çağırmak Allah-u Teala tarafından insanların üzerine farz kılmıştır.

0: Berekatü, biz de hepinizi çok seviyoruz. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Kalbinde zerre kadar iman olanların cehennemdeki cezadan sonra cennete gireceği inancı doğru mudur? Hayır, yanlıştır. Kur'an-ı Kerim'de tam 58 tane ayet-i kerime cehenneme giren kişinin cehennemde ebedi kalacağı ifade ediliyor. Bakın, bu ayetleri eğer telefonunuz varsa resmini çekin, birer birer ayetlerle devam ediyoruz inşallah. Birinci, ikinci grup ayet-i kerime, üçüncü grup ayet-i kerime, dördüncü grup ayet-i kerime ve beşinci grup ayet-i kerime, tam 58 tane ayet-i kerime cehenneme giren kişinin cehennemden ebedi kalacağı. Yine bu ayetlerle örtüşen hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Arafat'ta akrabasını topladığı zaman, ey benim sevgili akrabalarım, ben size şu dağın arkasından bir ordu geliyor desem bana inanır mısınız? Evet diyorlar. Ve madem ki bana iman ediyorsunuz, o halde ben şimdi sizi önünüzdeki işte bir azap günü bulunduğunu, Allah'a mülaki olmayı inanmayanların, Allah'a mülaki olmaya inanmayan, Allah'a ulaşmaya inanmayanların, dilemeyenlerin o çetin azaba uğrayacaklarını haber veriyorum. Ben sizi o çetin azaptan sakındırmak için gönderildim. En'am 48. Ve ma nursilil mursaline illa mubeşşirine ve munzirin. Biz resullerimizi müjdeleyici, ulaşmayı dileyenler için müjdeci, dilemeyenler için uyarıcı olarak gönderiyoruz. Her kavim içerisinde veli resuller varsa her devirde bu uyarıcılar vardır. Ve Kureyş halkı, bir kere daha söyleyeyim bakın. Kabirden kalkıp Allah'ın huzuruna varmanız, dünyadaki her hareketinizin hesabını vermeniz muhakkaktır. Neticede hayır ve ibadetlerinizin mükafatını, kötü işlerinizin ceza ve şiddetli azabını göreceksiniz. Mükafat ebedi bir cennet, mücazat daimi bir cehennem. Bu hadiste de cennetin ve cehennemin daimi olduğu, cehennemden cennete bir transferin olmadığını Allah Resulü söylüyor. 58 tane ayet-i kerime söylüyorsa, kendini bilmez, Kur'an-ı Kerim'e aykırı hürafeler uyduran birileri, kalbinde zerre kadar imanı olan kurtuluşa ulaşır olayı tamamen bir hürafe, bir bidattır. Allah razı olsun. İşte halk arasında dinlerini bilmeyen insanların hürafeleri hala dolaşmaktadır. İnsanlar zannediyorlar ki işledikleri yanlışlar, tazelendikleri günahlar var. Bunun için mutlaka önce cehenneme girecekler. Günahlarının karşılığını ödeyene kadar cehennemde kalacaklar. Ama günahı bitince bu sefer de kazandıkları sevapların karşılığında cennete gireceklerdir. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i hiç uygun olmayan bir yanlışlık numunesi ve ne yazık ki Kur'an-ı Kerim öyle söylemiyor. Söylediğimiz gibi 58 tane ayet-i kerime cehenneme giren kişinin bir daha oradan çıkamayacağını beyan ediyor. Bir videomuz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Günümüz İslam tatbikatında zikri çoğu zaman göremiyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı daimi olarak zikretmemiz emrediliyor. Sizce zikir yapmanın dindeki önemi ne?
2: Ya her konuda aslında zikrediyoruz bence de. Ama şey olarak, bunu farkında olarak değil. Mesela bir şey oluyor, Allah falan diyoruz ama bunu farkında olarak yapmak tabii ki de daha önemli bir şey bence.
3: Allah dostları, işte bir tane tanıdığım birisi var. Mesela onlar da zikre en çok önem veriyor diyebilirim. Hani ne kadar yapamasak da kesinlikle çok önemli zikirde.
1: Zikreden insanda neler değişir sizce?
4: Yani Allah'ın varlığını daha iyi anlamış olur ve buna göre davranmaya başlar. Çevresine, kendine, işte ailesine.
2: Bir kere ruhen daha mutlu hisseder, huzurlu hisseder. Bilir yani, bir şekilde bilir Allah'ın ona yardım edeceğini.
3: Ya bir kere huzurlu olacağımız kesin. Bence Allah'a daha yaklaşmış hissedebiliriz. Ve günün yorgunluğunu aldığına inanıyorum ben.
1: Peki sizce herkesin zikrettiği, birbirini sevdiği, Allah'a yaklaştığı böyle yeni bir dünya kurulabilir mi?
4: Kurulabilir açıkçası. Dediğiniz gibi o insanlar sayesinde belki ve böyle bilinçlendirilerek.
3: Herkesin değil. Yani tabii ki ayrı zamandayız ve artık herkesin dönüş yapabileceğini sanmıyorum ama bilemem tabii ki. Benim fikrime göre hayır.
2: Çok sıcak olur tabii ki. Aile içinde bile mesela bir kişinin bir şekilde dine bir tık bile uzak kalsa aile içinde bile garip hisseder insan ama herkes dine çok bağlıysa aile içinde bile düşündüğümüzde çok İnsan mutlu olur tabii ki.
0: Bir misafirini zikreden kişi Allah'ın varlığını daha iyi anlamış olur. Çevresine ve kendine buna göre davranmaya başlar. Zikir yaptıkça üç cephede de bir sulh ve sükun hali oluşur mu? Evet. Mutluluk zaten üç alemde kavganın tamamen bittiği sulh ve sükun halini yaşadığı bir muhtevayı ifade ediyor. İnsanın dünya üzerinde mutlu olması üç cephede bulunan

0: bir meyvedir. Bir insanın birinci cephede insanın iç dünyasının var. Ne zaman nefsimizle ruhumuz arasındaki kavgayı bitirirsek iç dünyamızda mutluluk, o zaman mutluluk oluşur. O zaman iç dünyamızda mutlu olabiliriz. Ne zaman başka insanlarla kavgamızı bitirirsek, burada zikredildiği gibi, o zaman orada da sulh ve sükûne ulaşırız. Allah'la olan ilişkilerimize gelince bir emirler cephesi var. Mutluluğumuzun temelinde %90'dan fazla yeri zikrin kaplar. Mutluluğumuzun sırrı zikirdir. Mutlu olan insan iç dünyasında nefsinin tüm afetlerini daimi zikir yok etmiş olan kişidir. Allah razı olsun. O zaman da mutluluğumuzun %90'ında evet zikrin yer aldığını görüyoruz. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Şeytanın başarı kazandığı her yerde hurafelerin devreye girdiğini söylemek mümkün müdür? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Hem de kalpten.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuh. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Şeytanın başarı kazandığı her yerde hurafelerin devreye girdiğini söylemek mümkün müdür? Evet. İnsanlar yeni kavramlar türeterek ya da Allah'ın emretmediği şeyleri emir şeklinde sokarak bidat müessesini asırlar boyunca gerçekleştirmişler. Sonuç şuraya ulaşıyor. Şeytanın başarı kazandığı her yerde bidat vardır. Orada asıl unutulmuştur. Orada asıl olmayan insanların hedefledikleri şeyler sahneye de konulmuştur. İşte yakında diyor Peygamber Efendimiz'in hadisi var. Yapmadıklarını söyleyen, emretmediklerini yapanlar var. Allah-u Teala'nın bidatleri emretmediğini kesin biliyoruz. İşte görüyorsunuz ki benden önce Allah'ın gönderdiği her peygamber mutlaka ümmetinden havarileri ve arkadaşları olmuştur. Bunlar onun sünnetiyle amel ederler, emirlerini de yerine getirirlerdi. Sonra bu peygamberlerin ardından öylesi kötüler zuhur etmişti ki yapmadıklarını söyleyip kendine emretmeni yapmışlardır. Kim bu gururla eliyle mücadele ederse mümindir. Kim bununla diliyle mücadele ederse mümindir. Kim de onlarla kalbiyle mücadele ederse o mümindir. Bunun gerisinde zerre kadar kişinin imanı yoktur. Evet, çok güzel bir şekilde hadis-i şerif bize bu durumu açıklıyor. Tekrar ediyoruz. Benden önceki her peygamberin mutlaka ümmetinden havarileri ve arkadaşları olmuştur. Havariler Hazreti İsa Aleyhisselam'ın arkadaş sahabe ise Peygamber Efendimiz'in onun sünnetiyle amel ederler. Emirlerini de yerine getirirlerdi. Onun sünneti Allah'ın Kur'an'da emrettiğini yapan, yasak ettiği fiili de yapmayan sünnet ve emirlerini de yerine getirirlerdi. Bu peygamberlerin ardından öyle kötüler zuhur etti ki yapmadıklarını söyleyip yalan söylüyorlar yani. Yapmadıklarını söylüyorlar ve kendilerine emredilmeyeni yapıyorlar. Bidatlarla amel ediyorlar. Kim bunlarla eliyle mücadele etse mümindir, kim bunlarla diliyle mücadele etse mümindir, kim bunlarla kalbiyle mücadele ederse mümindir. Kalbiyle mücadele etmek imanın en zayıfıdır. Bir Her An Kur'an, Her An Mutlu programının daha sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mutlu etme, mutlu ol. Suriye Üniversitesi'nin yaptığı deney sonuçlarına göre üniversite öğrencileri arasında yapılan bir deneyde öğrencileri 3 gruba ayırdılar. Birinci gruba kendilerini mutlu edecek bir şeyler yapması, ikinci gruba başkalarını mutlu edecek bir şeyler yapması, üçüncü gruba insanlarla ilişki kurmaları görevi verildi. Alınan sonuçlarda başkalarını mutlu etmeye çalışan grup üyelerinin mutluluk derecesi diğerlerinden daha fazlaydı. Bir başka deneyde iyilik yapılacak kişiyi tanımadan ve ilişki kurmadan onları mutlu etmeye çalışmaları istendi. Ve yine alınan sonuçlarda başkası için bir iyilik yapanların mutluluk derecesi kendileri için bir şey yapanlardan daha yüksekti. Onun için bu dünyada en mutlu kişi mutluluk verendir. Bu dünyada en sevilen kişi sevmeyi bilendir. Bu dünyada en üstün kişi kendini bilendir. Bütün mesele insanın kendini bilmesinden başlayarak devamlı olarak insanları mutlu etmeye çalışması. Ama bu sonuca ulaşabilmek her şeyden evvel en üst seviyedeki sevgi olan Allah sevgisiyle başlamak gerekir. Sevgilerin en üstünü Allah sevgisidir. Allah sevgisi bizi Resul sevgisine, Resul sevgisi ise bizi diğer bütün insanların sevgisine ulaştırır. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah'ı size verdiği nimetlerinden dolayı seviniz. Beni de Allah'tan dolayı seviniz, sahabemi de benden dolayı seviniz. Muhterem Efendimiz, sevgi mutluluğun anahtarıdır. Sevgi yücelmenin merdivenidir. Eğer hayatımızda Allah sevgisine yönelmezsek, bu sevgiyi öğrenmek, yaşamak ve başkalarıyla paylaşamazsak, öğrenmezsek, huzursuz ve mutsuz bir hayatla dünyayı bitiririz. O sebeple devrin imamı muhterem Efendimiz, bütün dünyaya sevginin gözlükleriyle, hatta sevginin dürbünüyle, hatta sevginin teleskopuyla bakın, bizi biz yapacak olan, Allah'ın sevgilisi kılacak olan bizim başkalarına verdiğimiz, verebildiğimiz sevgidir sadece. Seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyiniz. Seven mutlaka sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat anlamı.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bütün misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an matul programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz özür dilemenin önemi. Birinci sual, başkalarından özür dilemenin önemi nedir? Sevgili kardeşlerim, İnsanların birlik ve beraberlik içerisinde toplumsal hayatı yaşaması ferdin üzerine bir takım sorumlulukların yüklenmesini gerektiriyor. Birinci madde, dışımızdaki herkes hak sahibidir. İkincisi, dışımızdaki herkesi sevmek. Üçüncüsü, sevmenin sağlaması, fedakarlıkta bulunmak. Sevgi fedakarlıktır ve fedakarlığın ölçüsü de zikirdir. İşte her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istiyorsak, önce biz daha güzele ulaşmalıyız. Toplumun da daha güzele ulaşması için zemin hazırlamalıyız. Başkalarına sıkıntı veren birisi olamayız. Ne zaman bu sıkıntıyı verirsek, hissederseniz yapacağımız şey derhal ondan özür dilemektir. Af dilemektir. Yetmez. Bundan sonra o yanlışı bir daha asla yapmamaktır. Biz diyoruz ki haklı olduğumuz halde karşı taraftan af dilemek, özür dilemek her zaman temel hedefimiz olması lazım. Biz ondan af dilediğimiz zaman, özür dilediğimiz zaman kavga biter, barış yerine gelir. Kuvvetli bir ihtimalle o da bizden af dilemek mecburiyeti duyacaktır. Önemli olan olayı olmamış hale getirebilmektir. Eğer gerçekten onun affını kazanırsanız, olay olmamış gibi hüviyetine girer. Af barışın zekatıdır. Şimdi o slaytımıza bakacak olursak, davranış biçimleri açısından A ile B birlikte inceleyelim olayı üzerinde. A'nın B'ye yanlış davranışta bulunduğu, ona zulmettiğini düşünelim. Bir kere her olay Allah serül hesap olması hasebiyle Allah Teala anında adaleti gerçekleştiriyor. Ama o halde herhangi bir olayla biz yanı başımızdaki kişiye nefsimize uyarak zulmettik. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim çerçevesinde bize tanıdığı hak şeriat kıssası emrediyor. Misliyle cevap verebiliriz. Ama burada kazancımız yok. Biz herhangi bir olayda kazanamıyorsak aslında ömür sermayemizden kaybediyoruz. Olayı sıfırla bitirmişiz. Halbuki Allah Teala bizden devamlı hayır yapmamızı istiyor. İşte bu olayda iki tercihle karşı karşıyayız. Bir, affetmek. İki, kısas tatbik etmek. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Şura Suresi'nin 40. ayet-i kerimesinde 41, 42, 43'te şöyle buyuruyor. Şura Suresi'nin 41, 42, 43. ayet-i kerimesi. Gerçekten 41'de 40, 41, 42, 43'ü inşallah 40'ta da muhteva var. Evet. Ceza-ı seyyiatin seyyiatin misla. Yani birisi bize bir zulümde bulunsa misliyle cevap verebiliriz. Ama Allah Teala öyle buyuruyor. Diyor ki femen affe ve aslaha. Ama kim affeder ve eslah ederse. Şimdi karşı taraf nefsine uyarak bize zulüm işliyor. Biz affediyoruz ve derecat kazanıyoruz. Ama Allah Teala'nın her şey, biz hep Allah içiniz. Allah için olmak, başkaları için yaşamak, o nefsine uyarak bize karşı zulüm işleyen kardeşimizin de ıslah olmasını sağlamak hedefimiz olması lazım. İşte Allah Teala diyor, kim affeder yetmez, kötülüğe karşı aynı mukabele ederse, yani ıslah ederse, o zaman Allah onları sever. Ama zulme uğradıktan sonra kişi kısas talep ederse onun aleyhinde bir ceza yok. Ceza sadece kim içindir? Burada Allah Teala belirtiyor. Allah'ın bizden istediği lemen sebere ve gafere. Ama kim sabreder de, yani affederse ve kötülüğe karşı hayırla mukabele ederse, inne fi zalike li azmin umur, işte en büyük işlerden bir tanesi, yani kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Allah Teala'nın dizaynı bu. O zaman hepimizin buna çalışması lazım. Af, barışın zekatı. Her iki taraf bu şekilde davranırsa o zaman en güzel noktaya ulaşmış olur. Birlik ve beraberlik içinde hayatına devam eder. Kavga işlenmemiş olur. Zulüm işlenmemiş olur. İkinci sual, özür dilememize rağmen karşı taraftan beklediğimiz tepkiyi alamıyorsak ne yapmalıyız? Tasavvufta İslam'ı yaşamakta bir temel kanun var. Kendi sahamızda kalacağız. Yani karşı tarafın sahasında top oynamayacağız. Deplasmanda olmayacağız. Hep kendi sahamızda kalarak gerekeni yapacağız. Başkalarının sahasına geçmeyeceğiz. Biz de sadece kendimize düşeni yapacağız. Onlar doğru tepki vermek mecburiyetinde değillerdir. Onlar ne yaparsa yapsınlar, ona karışmayacağız. Ondan etkilenmemek temel hedefimiz olacak. Her af dilediğimiz kişiden negatif bir karşılık alıyorsanız, af dilemeniz de onları kırmaktan daha beter bir standarda vücut buluyor olabilir. Böyle bir durumda kendi davranışlarımızı dikkatle yerli yerine oturtmalıyız. İştenlikle af dilememiz halinde onun kalbini almak üzere hedefimizin mutlaka onu mutlu etmek olduğunu, onu sevdiğimizi ona ispat edersek, ondan gelmese bile bu Allah için yapmış olduğumuz güzellikler, davranışlar mutlaka Allah'tan karşılığını alacaktır. İyilik yap denize at, balık bilmese kim bilir? Halik bilir. Öyleyse karşı taraftan beklenti içinde olmayacağız ama biz davranışlarımızı daha güzele doğru ona karşı değiştireceğiz. Üçüncü sual, bizden özür dileyen kişiye karşı içimizdeki kırgınlıkları nasıl yok edip onu affedebiliriz? Sevgili kardeşlerim, başkasının bize karşı yaptığı davranışları unutmak, bizim başkalarına yapmış olduğumuz iyilikleri unutmak asıldır. Bunu neyle gerçekleştirebiliriz? Her halükarda o başkaları bize kötülük yaptıklarında derecat kazanmışızdır. Yetmez. O olaydan negatif etkilenmişsek, aynı zamanda o olay bize nefsimizdeki afetleri, hangi konuda afetlerimizin had safhada olduğunu bize bildirmiştir. Öyleyse karşı taraf her olayla aslında bize yardımcıdır. Yani dışımızdaki herkes bizim için bir kaderdir. Müsaadeli kader. Ya bir hayır bize ulaştırıyor ya bir faydayı. Kendisi bize karşı bir hayır işlerse o derecat kazanıyor. Biz bir faydaya ulaşıyoruz. Ama nefsine uyarak bir davranışta bulursa, zulmederse o zaman o derecat kaybediyor. Biz derecat kazanıyoruz. Öyleyse bizden özür dileyen kişiye karşımızdaki kırgınları nasıl yok edebiliriz? nefsimizdeki afetlerin temizlenmesi istikametinde harekete geçmeliyiz. Yani zikre başlamalıyız. Evvela şu kırılmak faktörünü devreden çıkartalım. Herkes yanlış yapabilir. Biz de yapabiliriz. Burada bize düşen görev bundan etkilenmemektir. Olayın negatif cephesini dikkate almamayı başarmalıyız. Ne diyoruz? Başkalarının yapmış olduğu negatif şeyleri unutmak, bizim başkaları yapmış olduğumuz iyilikleri unutmak, her ikisi de bize derecat kazanıyor. İster başkası bize kötülük yapsın derecat kazanıyoruz, ister biz başkalarına yapmış olduğumuz iyiliklerinde de derecat kazanıyoruz ve bu amel defterimize geçmiştir, hesap görülmüştür. Vallahu seril hesap. Bir gayetin sahibi olmalıyız bu istikamette. İlk düşünmemiz lazım gelen şey, yaptığı yanlışın arkasında benimle alakalı olan kesime dikkatle bakmalıyım şeklindedir. Bu cepheden baktığımız zaman olayı daha ilk anda bir çözüm bize ulaştıracaktır. Biraz sabredebilirsek, biraz zikir yapabilirsek, Allah'tan yardım isteyebilirsek yardım gelecektir ve biz hedefimize ulaşmış olacağız. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala başkalarına yaptığımız her yanlış davranışta ondan hemen özür dilememizi emrediyor. Sizce herkes yaptığı yanlış davranışlar için birbirinden özür dilese dünya nasıl bir yer olurdu?
2: Cennet olurdu bence.
1: Allah-u Teala davranışlarımızın başkalarını incitmeyen bir noktaya ulaşabilmesi için her şeyden önce Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
3: Vallahi dualarımız Allah'a ulaşır, namazımız Allah'a ulaşır. Allah'ın emrettiklerini yaptığımız zaman daha biz de mutlu oluruz, Cenab-ı Allah da bizi sever.
4: Yani dua ederek, ben hep dua ediyorum, devamlı zikir ediyorum, namaz kılıyorum.
5: Kalbini kırdığımız bir arkadaşımızı gönlünü almak, ona hani herhangi bir hediyeyle sevindirmek.
1: Allah'a ulaşmayı dileyen insan bunları kolaylıkla yapar mı diyorsunuz?
5: Tabii ki yapar.
1: Allah-u Teala aslında Kur'an-ı Kerim'de ruhumuzun kendisine ulaşması gerektiğini farz kılmış. Yani ruhun ulaşmasındaki niyaz, nefsin terbiye olması. Peki nefsimizdeki afetleri gidermek için Allah'a ulaşmayı dilememiz gerekmiyor mu?
2: Evet, sonuçta en geç Rabbime döneceğiz. Kaçışı yok.
1: Ama Peygamber Efendimiz buyuruyor ki hadis-i şerifinde ölmeden evvel ölünüz.
2: Evet, çünkü kendimizi bir köşeye çekip Rabbimle konuşmamız lazım, hesaplaşmamız lazım.
1: Siz Allah'a ulaşmayı dilemek ister miydiniz?
5: Tabii ki isterim.
4: Ey Yüce Allah'ım, ben bu dünya hayatını yaşarken size ulaşmak istiyorum.
5: Senin ermiş evliyaların dostlarından olmak istiyorum.
0: Bir misafirimiz Allah'ın emrettiklerini yaptığımız zaman biz de mutlu oluruz. Cenab-ı Allah da bizi sever. Allah'ın emrettikleri arasında Allah'ın sevgisini kazanmamızı sağlayacak en önemli şey nedir? Mürşide tabiyettir tabii. Allah-u Teala Ali İmran 31'de اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللّٰهَ Eğer Allah'ı seviyorsanız فَتَبِعُونِ اَنْ يَفِقُمَ اللّٰهُ Eğer siz Allah'ı seviyorsanız o takdirde bana tabi olunuz ki Allah da sizi sevsin. Demek ki öncelikle Allah'a giden yolun birinci adımı Allah'ı sevmekten geçer. Eğer siz Allah'ı seviyorsanız kimdir Allah'ı seven? Ona ulaşmayı dileyen. Seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Eğer siz Allah'a ulaşmayı diliyorsanız, Allah'ı seviyorsanız o zaman o takdirde bana tabi olun ikinci safhası ki Allah da sizi sevsin. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman hedef emirler var, vasıta emirler. Hedef emirler Allah'la aramızdaki ilişkiyi, vasıta emirler de bu hedeflere ulaşmak için kullandığımız vasıtaları bildiriyor. Bakara 186'da Allah Teala İza sa'alaka ibadi anni fenni qareebun ucubu da'vati da'i zadani felyestecibu li vel yu'minu bil alem yerşudun. Kullarım sana benden sorduğu zaman ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Kişi Allah'tan maddi şeyler de dünyalık da isteyebilir. Kişi manevi taleplerde de bulunabilir. Allah Teala dünyalık talep edenlere 7 ayet-i kerimede kim bizden dünya isterse veririz, ahirete nasibi yok. Ama kim bizden ahireti isterse ikisini birden veririz. O zaman akıl sahibi kişinin tercihinin ahireti istemek olması gerekir. Nitekim Allah-u Teala da Resulullah da hadislerinde Allah niyeti en önce ahiret olana dünyayı da veriyor. Ama niyeti sadece dünya olan ahireti vermez. Şimdi bu noktayı nazardan bakacak olursak, Bakara 186'ya dönecek olursak o zaman bu ayet-i kerimede bahsi geçen talebin Allah manevi talep olması lazım. Manevi talepte bulunduğumuz zaman Allah-u Teala icabet. Manevi talebin de karşılığı Allah'ın davetine icabettir. Onlar bizim davetimize icap etsinler. Allah'ın davetine, Allah'ın daveti ölmeden evvel ruhumuzu Allah'a ulaştırmak. Emaneti sahibine teslim etmek. İşte biz bunu yaptığımız zaman, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an, Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli ederek bizi kesinlikle 12 tane insan ve mürşidimize ulaştırıyor ve oradan da irşada kadar olan bir seyir içerisinde olmamızı istiyor. Burada kullanmamız gereken elbette ibadetler var. Vasıta emirler. Allah hepimizi çok sever. Allah-u Teala'dan Allah yolunda yükselmek için, Allah'a daha çok layık olmak için, Allah'ın sevgisini kazanmak için taleplerde bulunuyorsak, Allah mutlaka bu talepleri pozitif istikamette değerlendirecektir. Ne diyordu Yunus? Bana seni gerek seni. Bu iki ayrı istikametteki teslim ve afal ifade ediyor. Bir, Allah'a ulaşmak. İki, Allah'ı görmek. Sonra da Allah'la bütünleşmek. Öyleyse varmak istediğimiz yer Allah'tır. Gayemiz de Allah'ın rızasını kazanmaktır. Bizim Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'tan razı olduğumuzu ispatımız üzerine Allah da bizden razı olur ve ihsanlarını vermeye başlar. Evet, gerçekten birinci adımı biz Allah'ı sevmek, birinci adım Allah'a ulaşmak. Bu bir dilektir. İkinci adımı Allah-u Teala'nın zatını görmek. Bu nefsimizi tasfiye etmektir. Sonra da Allah ile bütünleşmek. İstediğimiz nokta bu inşallah. Allah razı olsun. Baktığımız zaman birinci ruhun Allah'a tesliminde Bakara 257'de Allahu veliyyüllezine aminu yuhrucu mine zulümati ile nuri vellezine keferu evliyamı tağute. Allah amin olanın dostudur, onları zulmetten nura çıkartır. Ama kafirlerin dostu tağuttur. İnsan ve cin şeytanlar, şeytan şeytanlardır. Onlar da bunları nurdan zulmete götürürler. Kim Nisa 175'e göre femen lezine aminu billahi ve ahtasimu bihi feyesulhum fir rahmetin minhu ve fedlün. Allah'a amin olanları, ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenleri, ona sarılanları Allah kendine bir rahmet fazlının içine koyacak. Onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştıracak. İşte bu dizayn içerisinde sırat-ı müstakim üzerinden 7-8 aylık süre içerisinde o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Ve Yunus 25'te Vallahu yed'u darisselam ve yehti men yeşav ila sırat-ı müstakim. İşte Allah-u Teala teslim yoldanan zatına davet eder. Ve kendisine ulaştırmayı dilediği de sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim üzerinden ruhu Allah'ın zatına ulaşan kişinin lehumül husna, onlar için cennet vardır ve ziyade Allah'ın zatını görmek söz konusudur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala aslında istiyor ki hatalı olmasak da karşımızdaki insandan özür dilemek büyüklüğünü gösterelim ve anlaşmazlıkları yok edelim. Bu hedefe ulaşabilmemiz için de zikir yaparak nefsimizi temizlememizi emrediyor. Sizce zikrin faydası nedir?
2: Çok büyük faydası var.
3: Her şeyden önce kişi huzurlu olur. Kötülüğe yaklaşamaz. Kötülüğe iyilikle yaklaşır.
1: Allah-u Teala buyuruyor ki Allah'a ulaşmayı dileyip nefs tezkiyesi yapan herkesin kalbindeki nur, karanlıklar azalır, nurlar girer. Dolayısıyla bu durumda bir insan birine hata yaptığında ya da kalp kırdığında özür dileme ihtiyacı duyar, değil mi?
4: Bazen çevremde hani gördüm mesela, hacı adam var, hoca bildiğim namaz kılıyor, hacı da gitmiş. Ya insanların kalbini kırıyor, görüyorum ama hiç de özür dilediğini görmedim. Birkaç insan gördüm yani böyle.
1: Yani şey mi demek istiyorsunuz, her zikir yapanın nefsindeki afetler azalmıyor?
4: Azalmıyor maalesef.
1: Sizce zikir yapan bir insan başkasından kolaylıkla özür dileyebilir mi?
5: Evet, dileyebilir. Zikir çeken insanın hani kalbi temizleniyor, kalp gözü açılıyor. Zikir çektikçe ahlakımız düzeliyor, huyumuz düzeliyor, karakterimiz düzeliyor.
1: Yani şunu diyebilir miyiz? Zikir yaptığınızda afetlerinizin azaldığını hissederek daha mı mutlu oluyorsunuz?
5: Evet, tabii ki daha çok.
1: Evet. O zaman birlikte şu an Rabbimizi zikredip bu mutluluğu tekrar yaşayalım mı?
5: Evet. Allah, Allah, Allah, Allah.
0: Bir misafirimiz, çevremde hacı adamlar var, hocalar var. Ama insanların kalbini kırıyorlar, hiç de özür dilemediklerini gördüm. Üzüldüklerini görmedim. Her zikir yapan kişinin nefsindeki afetler azalmıyor dedi. Gerçekten de öyle. İki tür Kur'an-ı Kerim'de amin olmak var. Bir, Allah'a inanıyor. Ruhun dünya hattında Allah'a ulaşmasına inanıyor. Farz olduğuna inanıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'e iman ediyor ama kendisi iradesini kullanarak Allah'a ulaşmayı dilemiyor. O zaman dilemediği takdirde bu kişi hangi ibadeti yaparsa yapsın, 3 ayet-i kerime gereğince yaptığı ibadetler boşa gidiyor ve kendisinin kalbine Allah'ın katından rahmet, fazıl, selavat girmiyor. Nefsin yapısının değişebilmesi için insanla Allah arasındaki ilişkide ayetlerin tilavetine tekabül eden bir hazırlık sınıfı var. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in 5 görevini Allah-u Teala Bakara 151'de açıklarken birinci görev o size ayetleri tilavet ediyor. Bu ayetlerin tilaveti nefs sezgisinin bir hazırlığıdır. Üçüncü basamakta Allah Rahim esması ile tecelli ediyor. Dördüncü basamakta kişi Allah'a ulaşma üçüncü basamak, Rahim esması ile dördüncü basamak ve baş gözündeki cevabını meseleye kaldırıyor. Beşinci basamak kulaklardaki vakrayı kaldırıyor. Altıncı ve kalpteki ekineti kaldırıyor. Yedinci basamak. Sağır değilse körken o kişi gören işte idrak eden birisi oluyor. Allah Teala o halde bırakmıyor. Zahirde beden üzerinde yaptığı değişiklikleri kalbinde de olmasını sağlıyor. Kalbe hidayet de ulaşıyor. Kalbi kendisine çeviriyor. Kafı Türkçe göre ve Anamüzül Meş'e göre kalbe giden nöronunu açıyor. Böylece 4 kalp şartına sahip olan kişi Allah'ı zikretmeye başladığı an Allah'ın katından rahmet o kişinin kalbine sızıyor ve kişi huşu sahibi kılıyor. Huşu sahibi olan kişi de Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece hacet namazı kılarak Allah'ın kendisine gösterdiği müşride ulaşıp tabi oluyor. İşte bu noktadan itibaren nefs sezgisi başlıyor, nefsin yapısı değişiyor. Nefsimizi iyi tanımak durumundayız. Hayatımızda en büyük düşmanlardan birisiyle karşı karşıyayız. Bunlar nefsimizin afetleridir. Nefsimiz bize verildiği andan itibaren kapkaranlık bir dünyayı temsil eder. Yapmamız lazım gelen şey nefsimizi geceden gündüze çıkartmaktır. Bunun için tasavvufun dışındaki olan kişileri tasavvufta davet etmek en güzel yoldur. Onlara zikrin nefsin kalbindeki afetleri devre dışı bıraktığını, azalttığını açık bir şekilde söylemeliyiz. Onları bu konuda ikna etmeliyiz. Allah'ın yoluna giderlerse onlar da nefsinin kalbindeki afetin azaldığını, mutluluklarınsa çoğaldığını açık ve kesin bir şekilde görecekler ve yaşayacaklardır. Allah-u Teala'nın bütün insanlardan istediği budur. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Hocam. Hasretli ellerinizden öperim. Bir sualim olacak izniniz olursa. Rabbinize karşı olan hatalarımızın affı istikametinde nasıl özür dilemeliyiz ki bu talebimiz kabul buyurulsun? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Hocam.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere tekrar edecek olursak, Rabbimize karşı olan hatalarımızın affı istikametinde nasıl özür dilemeliyiz ki bu talebimiz kabul buyurulsun? Evvela mürşidin önünde tövbede Allah-u Teala'dan af ve mağfiret talebinde bulunduğumuz an Allah-u Teala'nın bunun kesin kabul ettiğini görüyoruz. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَىٰ اِتَعَابِذُنَا Nisa 64. Resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. Demek ki her kavmin içerisinde o kavmin lisanıyla Allah-u Teala'nın Resuller ardı arkası kesilmeksizin gönderdiğini görüyoruz. Allah o Resullere itaat edelim diye gönderiyor. İtaat tabiyetle başlar. Bunlara tabi olalım. لَوْ اَنَمْ اِنْزَلَمُ اَنْفِسَمْ O nefsine zulmedenler. Câuke sana gelselerdi. فَاسْتَغْفِرُوا Allah'tan mağfiret dileseler. Resul de onlar için mağfiret dileseydi. Allah mutlaka onların tövbesini kabul eder. Ali İmran suresinin 135. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala çok açık bir şey ifade kullanmış. Zikirle talep edeceksiniz. Çok zikredeceksiniz ve Allah'tan günahlarınızın yaptığınız hataların affı için talepte bulunacaksınız. Biz de sizin için aynı istikamette duada bulunacağız. Bunların hepsi bir araya gelecek ve günahların affı söz konusu olacak. Allah-u Teala affetmek için her zaman hazırdır. Alman 135'te وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعُولُ فَحَيْشَةً Allah'ın yasak ettiği fiil işlediği zaman اَوْ زَلَمُ اَنْفُسَهُمْ veya emrettiği bir şey yapmadıkları zaman ذَكَرُ اللّٰهَ Allah'a zikrederler وَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ günahları için istiğfar ederler مَنْ يَغْفِرُ ذُنُوبَ اِيَّ اللّٰهُ Allah'tan başka kim günahları mahfet eder? Bunlar yaptıkları şeylerde hatalarda bilerek ısrar etmezler. Öyleyse ya Allah'ın yasak ettiği bir fiil işlediğimiz zaman derecat kaybediyoruz, kendimize zulmediyoruz veya emrettiği birini yapmadığımız zaman yine nefsimize zulmediyoruz. İster yasak olan fiili, ister emrettiği fiili yapmadığımız zaman nefsimize zulmediyoruz. O zaman zikredeceğiz ve günahlarımız için Allah-u Teala'dan af-ı mağfiret talebinde bulunacağız. Allah-u Teala bunu söylüyor her zaman. İşte gerekli liyakat dizaynına ulaştığımız zaman Allah-u Teala bunu kabul. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala insanların birbirine dost olduğu, birbirini affettiği, sulh ve sükun halinde yaşadığı bir dünya hayatı için Allah'ın tayin ettiği bir mürşide tabi olmasını farz kılmış. Mürşide tabi olmamız gerekli mi? Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşid bize Rabbimden sonra yol gösterten.
1: Peki mürşide olan bir insan nasıl davranır?
2: Mürşide yağ olmayan insan başıboş kuzu gibidir.
1: Bir mürşide tabi olmalı mıyız?
3: Olmamalıyız.
1: Mürşid olmamalı. Gerekli mi?
3: Gereksiz. Kur'an gerekli.
1: Mürşide olan bir insan sizce etrafındaki insanlara nasıl davranır?
4: Vallahi şu anda bu ortamda öyle bir insan çok fazla kalmadı diye düşünüyorum ablam.
1: Aramak istemez miydiniz? Yani bir mürşidiniz olsun istemez miydiniz?
4: İnsan ister tabii ki istemez olur mu?
5: Bizim de mesela şöyle mürşitlerimiz oluyor. Hani benim annem babam olsun. Hani onlar da tövbeli.
1: Peki daha önce hiç aradınız mı?
5: Teşekkür ediyorum. Çok güzel bir soru. Yani şöyle ben sürekli biz Ramazan'da terafilere gideriz. Hatim okuruz, mukabele yaparız, dergahlara giderdik yine böyle. Ama sürekli bir eksiklik yaş olduğunu fark ettim. Acaba bu nedir?
1: Bizi tedavi edecek doktoru yanlış kapıda arıyoruz. O yüzden Allah-u Teala diyor ki seçimini sana bırakmadım, senin iradene bırakmadım. Hacet namazıyla Rabbim ben bir mürşide bağlanmak istiyorum, bana yol göstersin istiyorum şeklinde namaz kıldığınızda mutlaka bulursunuz. Peki kılmak ister misiniz o zaman ben size versem?
5: Tabii ki. Tüm bedenimle, tüm ruhumla isterim.
0: Günsel ve Ramazan'da sürekli eve gideriz, mukabele yaparız, dergahlara da giderdim ama bir eksiklik olduğunu fark ettim. İnsanların gittikleri manevi ortamlardan feyiz alabilmesi neye bağlıdır? Mutlaka Allah'ın kendileri için farz kıldığı mürşide tabi olmasına bağlıdır. Her devirde mutlaka hidayete ereden bir devrin imamı var. Ama devrin imamı tek kişi olması halinde bütün insanların ona ulaşması imkansız. Fakat her devirde insanların bulunduğu yerde devrin imamının ana dergahına onları ulaştıran mutlaka bir vesile vardır. İşte Maide 35'te Allah-u Teala vesileyi Allah'tan isteyin. Nahl 9'da o mürşidin yolunun tayini Allah'a aittir. Feyz Allah-u Teala'nın insanlara onların mürşitleri vasıtasıyla gönderdiği onun başının üzerine kadar gelen ve ondan dağılan Allah'ın bir nimetidir. Kişinin idrakini açar, kişiyi bilgi sahibi kılar ve ona güç verir, kuvvet verir. Kişinin Allah'la olan İlişki de bu süre içerisinde daha güçlenir. Feyz alamıyorsanız Allah'a ulaşmayı dilemediniz demektir. Allah'a ulaşmayı dileyince zaten Allah-u Teala sizin içinize tabiyet emrini verecektir. İrşad makamına hacet namazını kılıp Allah-u Teala'dan sorduğunuz an Allah-u Teala size mutlaka ait olan mürşidi gösterecektir. Kimin başının üzerine devrin imamının ruhu gelirse o nokta itibaren o kişi feyiz almaya başlar. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü Cabbar hocamız. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Müsaadeniz olursa bir sualimiz olacaktı inşallah. Bize kötülük eden ama sonra özür dileyen insanları biz affetsek de Allah'ın affetmemesi mümkün müdür? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Bize kötülük eden ama sonra özür dileyen insanları biz affetsek de Allah'ın affetmemesi mümkün müdür? Allah'ı çok sevenler kendilerine yapılan kötülükler karşısında hiç kimseden intikam almazlar. Onlar bana şöyle şöyle kötülük ettiler. Ya Rabbim sen de onların cezasını ver. Allah'ın gerçek dostu hiçbir zaman bunu söylememişlerdir. Söylemek mümkün değildir. Onlar kendilerine yapılan bu kötülükleri sadece sabrederler. Ama Allah'a devreye aldığınız an Allah'ın her kötü insana onların yaptığı kötülüğün bedelini mutlaka ödettiğini bilmelisiniz. Yani size bir kötülük yapıldığı zaman onun bedelini o insan Allah'a ödeyecektir. Ama insanların nefsleri olduğu için Allah onlara kısas için müsaade vermiştir. İşte Câsiye 14'te Allah'ın cezalandıracağı kavmi bağışlayın. Bize düşen her olayda bağışlamak. Amin ona de ki Allah'ın günlerini geleceğini umyan kazanmış olduklarından dolayı Allah'ın cezalandıracağı kavmi bağışlasınlar. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Kur'an her hamd programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Üsküdar Üniversitesi Tıp Merkezi'nden psikiyatri araştırmalarından varılan sonuçlara şöyle özetleyebiliriz. Beyinden salgılanan bir kimyasal olan ve halk arasında zevk hormonu olarak bilinen dopamin, beyin için hayati bir kimyasal madde. Davranışsal bağımlılık dediğimiz yemek bağımlılığı, oyun bağımlılığı, spor bağımlılığı veya sosyal medya bağımlılığı gibi aktivitelerde dopamin normalde olduğundan çok daha yüksek seviyelerde salgılanıyor. Normalde keyif veren aktivitelerde dopamin normal seviyelerdeyken bağımlılık tarzındaki aktivitelerde normalin çok üzerinde seyrediyor. Ve bir süre sonra dopamin seviyesinin vücutta yeterli gelmediğini görüyoruz. Bunun da beraberinde yoksunluk ve depresif süreci birlikte getirdiğini ifade ediyorlar araştırmacılar. Yine Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri araştırmasında alınan sonuç ise madde, sigara, alkol ve kumar bağımlılığı gibi sosyal medyanın kontrol dışı kullanımı da artık bağımlılık sınıfında yer alıyor. Hatta durumun hastaneye yatış sürecine kadar giden sonuçları da oluyor. Çünkü kişi günlük rutinini yaşamındaki önemli noktaları kaçırabiliyor. Gerçeklikle arasındaki bağ açılıyor ve gerçeği değerlendirme yetisini kaybediyor. Bu sonuçlar insanların gerçekte dengeli bir hayat sürebilmeleri ancak Allah'ın kutsal kitaplarda vaaz ettiği kanunları hayatlarına tatbikiyle mümkün. Allah herkesin Allah'ın zikri ve insanlara verdiği mutlulukla mutlu olmasını hedeflemişken insanlar tam tersi şeytanların insanlara zevk gibi gösterdiği nefsin arzu ve isteklerinde mutluluğu arıyorlar ki Mevla'nın ifade ettiği gibi mutluluğu bu yanlış adreste aramaktır. Mutluluğun ait olduğu adres kutsal kitaplardır, Allah sevgisidir ve insan sevgisidir. Ama bunun dışındaki dünyevi zevklerde mutluluğa ulaşmak hiç kimse için mümkün değil. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölüm bir teslimiyettir. Allah Kur'an-ı Kerim'de ölmeden evvel ölün. Yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Bu da sadece bir dilektir. Kim bu dileğin sahibi olursa Allah Teala onu bütün bu davranış bozukluklarından, negatif bağımlılıktan kurtaracağını garanti ediyor. Tek bir dilek o kişinin vücuduna şeytanın giriş yollarını daraltıyor. Arkasından Allah sevgisiyle oluşan bu dileğin hemen akabinde çevresindeki insanlara mutluluk vererek mutlu olmak, o kişiyi bütün bu bağımlılıklardan kurtaracak olan yegane anahtardır. Evet, hepimiz Allah'ı sevmeliyiz. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah sevgisinin alameti farikasıdır. Allah'a teslim olmanın da yegane kavramıdır. Bu dileği Allah kimin kalbinde Allah'ı görürse mutlak surette onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu o kişi için 3 tane cennet dünya saadetinin yarısıdır. İşte kalbindeki %51 nurla, Allah'ın nuruyla sosyal hayatta etrafındaki insanlara mutluluk veren bu kişi onlara verdiği mutluluk kadar daha da mutlu olacaktır. Ve her gün biraz daha mutluluğu artan bir dizayn içerisinde el ele gönül gönüle birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hep mutluluğu yaşayan, mutlu olan ve etrafına mutluluk veren bir toplum oluşacak. Allah'ın insanlar için gösterdiği hedef bu. Sevmek ve sevilmek. İşte onun için Yunus, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim, bu dünyayı kimseye kalmaz. Hedef sevmek ve seven insan mutlaka sevilen insandır, sevilmek. Hepinizin bu güzel hedeflere hayattayken ulaşmanızı ya Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun.
8: Fahamah selavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sualimiz Sakarya'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam. İman nedir? Allah'ın tekliğine inanmak kişiyi İman sahibi yapmıyor mu? Açıklar mısınız? İman lika Allah'tır. Allah'ın tekliğine inanmak kişiyi iman sahibi kılmıyor. Nitekim meşhur Cibril hadisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, Cebrail aleyhisselam sual soruyor. Kâle men iman ya Resulullah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. قَالَ الْاِمَانُ اَنْ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَلِّقَائِهِ وَرَسُولِهِ وَتُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ İman etmendir. Şimdi günümüz geleneksel din tatbikatında Amentü şerhinde Allah'a inanmak var bir. Meleklere inanmak var iki, Resullere inanmak var üç, öldükten sonra dirilmeye inanmak var dört, kitaplarına inanmak var beş, inanç şartlarında evet gördüğünüz gibi Allah'a inanmak var, meleklere inanmak var, Resullere inanmak var, Bahsü Bağdır Mehmet'e inanmak var, hayrına zaten o yok. Bir de kitaplara inanmak var yine aynı şekilde. Ama olmayan ne? Olmayan ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Lika Allah bu yoksa o zaman inanç şartları itibariyle kişi mümindir ama kalp şartları itibariyle kişi mümin değildir. Kişi Allah'a inanıyor, inanç itibariyle mümindir. Meleklere inanıyor, inançlı bir mümindir. Kitaplara inanıyor, inançlı bir mümindir. Resullere inanıyor, inançlı bir mümindir. Ölümden sonra dirilmeye inanıyor, inançlı bir mümindir. Ama ölmeden evvel, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılmasına inanmak ve bunu kişinin dilemesi. İşte iman nedir? İman lika Allah'ı dilemektir. Lika Allah'ı dilemek yoksa kişi inanç itibariyle mümindir ama kalp şartı itibariyle mümin değildir. Eğer lika Allah'ı dilerse kişi o zaman Allah Teala kalpteki ekiniti alıyor, ihbatı koyuyor, kalbi Allah kendisine çeviriyor ve derhal nur yolunu açıyor. Dört kalp şartının sahibi olan kişi Allah'ın isminin tekrarıyla huşu sahibi oluyor. Huşu önemli mi? Evet. Allah Teala namaz kılmanın şartlarından bir tanesinin huşu olduğunu buyuruyor. Çünkü iki şekilde namaz kılınabilir. Sehv içinde namaz kılınabilir. Huşu içinde namaz kılınabilir. Huşu içinde namaz kılanlar müminlerdir. قَدْ تَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ فِي سَلَاتِمْ خَاشُونَ İnanç itibariyle müminler değil. Bu da inanç itibariyle mümindir ama namazında sehv içindedir. Bu kurtuluşta değildir. Namazdan kurtuluşta değil. Ama bu kurtuluşta namazlarında huşu içerisinde olanlar. Allah razı olsun. Muğla'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, tebliğ yaptığımız bazı insanlara Allah'ın ayetlerini açıkladığımız zaman bu sözlerin kendilerine ağır geldiğini, rahatsız olduklarını şahit oluyoruz. Tebliğ yapılan insanların Allah'ın ayetlerinden rahatsız olmalarının sebebi nedir? Açıklar mısınız?
Sevgili kardeşlerim, kişi görevini yerine getirmediği zaman o görevini yerine getirmediğini ona hatırlatan insanlara kızıyor. Orada iblis devreye giriyor ve iblisin devreye girmesi karşı taraftan yana değil de onun karşısında yer alıyor. Doğal olarak Allah'ın ayetlerinin karşısında yer alan kişi şeytana ve nefsine uymuştur. Bunun geriye olan rahatsızlığı yaşıyor. Allah Teala Araf suresi 46'da Sa'sifu na'yetellezine allezine tekebbun nefsi bi'ir hakkın. Ve yere kulli ayetin la yu'minu biha. Tebliğ kendisine yapıldığı zaman ayetler veriliyor. Ona iman etmiyor. Ve yere sebebi rüştü la yetehiz sebebiyle. İrşad yolu kendisine açıklanıyor. Onu yol olarak benimsemiyor. وَاِنْ يَرَفْ سَبِيلَ غَيْ تَقِدُ سَبِيلَ. Mesela Hazreti Ali musibetler kimler için azaptır, kimler için imtihandır. Allah'tan uzaklaşanlar için musibet azaptır. Kimler için azap? سَبِيلَ غَيْ'de olan insanlar için musibet azaptır. Ama sebil-i gayden kurtulup sebil-i reşada ulaşmak isteyenler için musibet imtihandır. Allah onu imtihan ediyor ve o imtihanlardan ders alan kişi ne yapıyor? Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmeye çalışıyor ve Allah'a ulaşmayı diliyor. Halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız dendiğinde hepimizin bir cevabı var. Kalü bela günü. İşte Arap suresinin 172. ayet-i kerimesinde وَاِذَا خَزَا رَبُّكَ مِنْ بَنْ يَعْدَمَ مِنْ زُورِمْ زُرِيَتُمْ اَشَدُمْ وَلَا مُسُمْ اَلَسُّ بِرَبِّكُمْ. Allah-u Teala ruhu, fizik vücudu nefsin üzerine şahit tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalü vela diyor, şahitler de ruh ve fizik vücutta şahittir diyor. En tekkulu yevmul kıyamete ennekuna azâ gafilin. Kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu diyemezsiniz. Yani herkese tebliğ yapılıyor. Nitekim kıyamet günü cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size nezir gelmedi mi? Onlar da itiraf ediyor, geldi. Çünkü onlara da dünya hayatını yaşarken tebliğ yapılmış. Size Resul gelmedi mi? Geldi. Onlar da aynı şekilde. Dolayısıyla tebliğin kendisine ulaşmadığı hiç kimse yok. Tebliğ herkese ulaşır. Arap 142'te en tekulü yevmül kıyamet enna huzakbınim. Kıyamet günü bana tebliğ yaptı diyen bir insan çıkmayacak. Herkese tebliğ ulaşıyor. Ve kişinin tebliğe verdiği cevap önemli. Allah'a davet olunca daveti kabul edenler tebliğe pozitif cevap verenlerdir, kurtuluşa erenlerdir. Ama davet kendisine ulaştığı zaman daveti kabul etmeyenler onlar da azabı yaşayacak olanlardır. Allah razı olsun. İstanbul'dan Meryem Hanım, muhterem hocam, birkaç yıl önce hacet namazı kılarak Efendimiz'i görüp tövbe almıştım. Zikirlerime başladım. Çok güzel anlar yaşadım. Daha sonra zikirlerim düşünce başaramadım. Tekrar tövbe almak istiyorum. Tekrar hacet namazı kılmam gerekiyor mu? Bu konuda ne buyursunuz? Hayır, hacet namazı zaten kılmışsın. Efendimiz'i görmüşsün, tövbeni gerçekleştirmişsin.
Tekrar tövbe al ve zikre başla, bir daha o zikri bırakma. Muhtemeldir ki zikri azaltman ve bırakman sebebi şeytan ve nefsin.

girmiş ve şeytan da sana dünya hayatını cazip göstermiş. İşte Allah'ı bilen kişi her konuda Allah'a itaati öne almalıdır. Yedi safa itaat var. O slaytımız varsa, dolayısıyla sen Allah'a ulaşmayı diledin, itaat ettin. Evet, yedi safa Allah Resulüne itaat. Sonra mürşidine ulaştın, itaat ettin. Sonra ruhun Allah'ın zatına ulaştı, itaat ettin. Sonra fizik vücut teslimi. Sonra nefsin teslimi. İhlas ve irşad ve iradenin teslimi. Yedi safa itaatı görüyoruz. Allah razı olsun. Dolayısıyla hacet namazı kılman gerekmiyor ama tövbeni aldıktan sonra zikri arttırman gerekiyor. Eskişehir'den bir kardeşim Muhterem Hocam insanlara nefsin hastalıklarından bahsedildiğinde kalplerinin temiz olduğunu söylüyorlar. Bir insanın kalbi hangi şartlar altında temiz olur? Açıklar mısınız? Yani Allah Teala diyor ki hepinizi bir nefse dizayn ettim. Şems suresinin 7. ayet-i kerime. Ve nefsin umma sevvaha. Bir nefse dizayn edilmiş. Ve Yunus 57'de Ya eyyühennasu قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. Allah Teala diyor ki sizin kalbiniz temiz değil. Kalbinizde hastalıklar var. Size nasihat, öğüt ve kalplerinizdeki hastalıklara şifa geldi. Ve Fussilet suresinin 44. ayet-i kerimesi Kur'an amen olanlar için hidayet ve şifadır. Kimdir amen olanlar? Ve uizzetle min rabbiküm. Öğüt geldi. Öğüt alanlar Müzzemmil 19 ve Dehl 29'da enne hazi tezkire fe men şahitte kıza ile Rabbi'ye sevini. Öğüt alanlar Rabbine giden yol tutanlardır. Dehl 29 ve Müzzemmil 19. Dehl 29. İşte görüyorsunuz öğüt geldi. Size Rabbinizden öğüt, vaiz geldi. İşte bu bir öğüttür. Dileyen Rabbine giden yol tutar. Rabbine giden yol tutanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Yani Kur'an-ı Kerim Allah'a ulaşmayı dileyenler için şifadır. Öyleyse kendisine tebliğ ulaştığı zaman kalbim temizdir diyerek şeytanın tuzağına düşenme yerine Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah Teala'nın kalbinde buyurduğu 19 afeti temizlemeye gitmelidir. Gerçekten Nisa suresinin 49. ayet-i kerimesinde o nefslerini tezkiye ettiklerini söyleyeni görmüyor musun? Kendi nefslerini temize çıkaranları tezkiye ettiklerini söyleyeni görmedin. Benim kalbim temizdir diyor. Hayır ancak Allah dilediği kişinin nefsini tezkiye eder. Yani Allah Teala senin kalbinin temizlenmemiş, tezkiye etmemişse benim kalbim temizdir diyemezsin. Allah'a iftira ediyorsun. Allah kimin kalbini tezkiye eder? Necm suresinin 49 ve Necm suresinin 53 veya ilgili ayet-i kerimede 49. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. وَلَا تُزَكُّوا اَنْفِسَكُمْ هُوَ عَلَمُ مَنِ اتَّقَى

0: 49'a bakan وَلَا تُزَكُّ أَنْفُسَكُمْ Yani nefsinizi tezkiye ettiğinizi söylemeyin. Allah takva sahiplerini bilir. O ayet-i kerimeye Necm suresinde geçiyor. Belki evet. Necm 32 لَا تُزَكُّ أَنْفُسَكُمْ وَعَلَمُوا مَنْ تَقَى Necm 32'de Allah Teala bunu söylüyorsa Allah kimin Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder ve Allah Teala takva sahiplerinin nefsini tezkiye eder. Takva sahibi de Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Hürmet ve hasretle gül kokan ellerinizden öpüyoruz. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Benim sualim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir zaman gelecek, benim unutulan sünnetlerimi icra edecekler gelecek diye buyurduğu kişiler kimlerdir, özellikleri nelerdir, açıklar mısınız? Allah sizden razı olsun, sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Evet, gerçekten de öyle. Peygamber Efendimiz Allah'ın diyor ki, bir zamanlar gelecek, benim unutulan sünnetlerimi icra edecekler. Gelecek diye buyurduğu kişiler kimlerdir? Mehdi Aleyhisselam'ın tabiinleri, öğrencileri. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hayrukum men teallemel Kur'an ve allemehu en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrene öğretendir. Ümmetimin en hayırlısı Mehdi Aleyhisselam'dır. Öyleyse Mehdi Aleyhisselam nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye olduğu gibi Kur'an'ı öğretmiş, yaşatmışsa günümüzde de hidayet çağında unutulan sünnetler o ki Resulullah'ın sünnetini aslında Resulullah'ın sünneti Kur'an'ın tatbikatı onu icra edecekler. Bedel İslam'ı gariben seyyûdû garibe kemâ bedevû. İslam garip başladı, garip olduğu noktaya dönecek. Fetubal guraba. O gariplere müjdeler olsun. Kâlellezîne yusluhûne mâ afsâde min sünneti. Onlar ifsad olan sünnetimi ıslah ederler. Ve yuhûne mâ mâtehû min sünneti. Ve ortadan kaldırılan sünnetimi de ihya ederler. Resulullah'ın sünneti neydi? خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنُ عَلَّمُهُ O Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendi. İşte sahabenin Resulullah'ın sahabeye Kur'an'ı öğretmesi, Resulullah'ın sünneti Allah'tan Kur'an'ı öğrenmesi ve sahabeye öğretmesi. Mehdi Aleyhisselam'ın da sünneti Kur'an'ı Allah'tan öğrenmesi ve bizlere öğretmesi. İşte öğrenmesi, ıslahı, öğretmesi de ama bu ikisi de ortadan kaldırılmış. İşte günümüzde gelecek diye buyurdu kişiler, Mehdi Aleyhisselam'ın bağlıları, tabiinleridir inşallah. Fransa'da Mikaç Muhterem'in birinci sualı, Allah neden bir insanı sevdiği birisinin ölümüyle veya çok sevdiği hayvanı ölümüyle imtihan eder? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, imtihan varsa Allah Teala Allah için bir kere sevdiği birisinin ölümüyle o ölen kişiyi Allah o kişiden daha fazla seviyor. Ama Allah'ın ölüm Allah'ın emridir. Vücuda getirmesinde sonsuz fayda var. Fakat üzülen kişi nefsin afetlerinden dolayı üzülüyor. Olay ona negatif istikamette etki ediyor ve üzülüyor. Halbuki olayın Allah'ın emriyle olduğunu, Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kuşattığını, olayı vücuda getirmesinden mutlaka sonsuz sayıda güzellikler olduğunu idrak etse ve de kalbinden afetleri temizlese bu şekilde üzülmez. Hayvan içinde durum aynı. İkinci sual, insanlara tam olarak neyi tebliğ etmeliyiz? Tebliğ yapmanın en etkili ve güzel yolu nedir? Tebliğ yaptığımız zaman bakıyoruz ki Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz tebliğime karşı sizden ücret istemiyorum ama Rabbinize giden bir yol tutmanızı istiyorum. Öyleyse neyi tebliğ edeceğiz? Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını tebliğ edeceğiz. Bakın, sizden ücret istemiyorum, sizden ücret istemiyorum. Nuh Aleyhisselam, kavmime karşı mal istemiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir. Ama ben bu amir olun yanımdan kovamam, mutlaka onlar Rablerine mülaki olacaklardır. Peygamber Efendimiz, ücret istemiyorum ama Rabbinize giden bir yol tutmanızı istiyorum. Ücret istemiyorum ama Rabbe giden bir yol tutmanızı. Öyleyse tebliğde o kişiye, o kişinin Allah'a daveti var ve onların da Allah'a ulaşmayı dilemesini sağlamak, o konuda onları ikna etmek. Tebliğ budur inşallah. En güzel yolu karşı tarafın kalbini kırmadan onu o konuda ikna etmek, onun Allah'a ulaşmayı dilemesine, hidayetine vesile olmak inşallah. Kayseri'de Mikail Muhterem Hocam, 8 yıldır tabiim ama son 2-3 yıldır namazlarım çok sık aksıyor. Dersimin başına geçince uykum geliyor. Uyukluyorum. Uyanık olduğum müddetçe Allah zikrini yapıyorum. Ama çoğu zaman abdestsiz yapıyorum. Mutsuzum. Sağlığım da çok iyi değil. Dünyaya karşı aşırı isteksizlik var. Zayıf irademden ve üşün gençlikten kurtulmak için hangi esmaları çekmeliyim? Sevgili kardeşim, tabii zaafların nedir bilmiyorum ama en üst seviyede zikrini yapmalısın. Yani sekiz yıldır tabisin, son üç yıldır. Demek ki o diğer zamanlarda bayağı iyiymişsin, muhakkak güzelliklerde yaşamışsın. Ama belli ki zikir azalması var. Ne diyor Hazreti Ömer? Şaşaram o insana ki Allah'a biliyor ama isyan ediyor. Zikir Allah'ın emri. Ait olduğu üç ölçüde yapmazsanız isyandasınız. Mesela Adem babamız, Allah Teala onun cennetini alıyor ve cennette dilediğin yerden ye ama bu ağaca yaklaşma. Yani yasağı bildiriyor. O yasağı çiğniyor. Çiğnemesinin sebebine ait olduğu zikir emrinin yerine getirmemesi. Ne diyor Allah Teala orada? Rabbine isyan etti diyor. Taha suresinin 120, 121, 122 Adem Rabbine asi oldu. Taha 121'de bakın. İblis devreye girdi. İkisinin edep yerleri, bunun üzerine ikisi de şurada de şeytan vesvese veriyor. Ey Adem, sana ebedilik ağacını delalet edeyim mi? O da o yasağı, bunun üzerine ikisi de o ağaçtan yediler. Allah'ın yemeyin dediği ağaçtan yediler. İkisinin üzerine de bir yerleri kendine açıldı. Cennet yapraklarından örtülmeye başladılar. Adem Rabbine asi oldu. Asi olmasının arkasında ait olduğu emri yerine getirmemesi var. Öyleyse zikir de Allah'ın emri yerine getirmediğiniz zaman ait olduğu ölçüde isyan ediyorsunuz. Şaşar bu insana ki Allah biliyor ama isyan ediyor. Emri yerine getirmiyor. Emri yerine getirmeyen kişi ne yapmıştır? Yasağı olmayan kişi, emri yerine getirmeyen yasağı olmayan kişi şeytana itaat etmiştir. Şeytan da ona dünya hayatını güzel gösteriyor, dünyayı meyletmiştir. Azerbaycan'dan birkaç muhterem hocam çocuklarımızın iyi bir birey olarak yetişmeleri için ayıracağımız zamanla hizmete ayıracağımız zaman bölgüsü nasıl olmalı? Çocukta davranış bozuklukları çoksa ama biz çocukla yeteri kadar ilgilenmiyorsak veya kendimizi hizmete adayıp sadece çocuğumuzu Allah'a emanet edip Allah onları doğru değişeceğine inanıyorsak bu davranışımız doğru mu? Hayır. İki dersiniz var, ikisine de çalışacaksınız. Hem hizmete gideceksiniz, hem de çocuklarınıza da ait olduğu zaman dilimini ayıracaksınız. Ben hizmete gidiyorum, çocukların başıboş bırakma, o doğru değil. Ben çocuklarımla ilgiliyim, hizmet benim neyime, o da doğru değil. Her ikisine ait olduğu muhteva içerisinde, her ikisini de en güzel şekilde yerine getirmeniz asıldır. İki derse de çalışacaksınız. Fransa'dan bir kardeşim muhterem hocam. Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki sevgiyle daireti olan birinin sevgisi arasında fark nedir açıklar mısınız? Sevgili kardeşim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'ın yardımını alıyorsun ve Allah'ın sevgisiyle sevmeye başlıyorsun. Diğerinde menfaate dair bir sevgi var. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü sevgili Cebbar Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Hürmet ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyorum sevgili hocam. Müsaadeniz olursa bir sualim olacaktı inşallah. Allah razı olsun. Sevgili Cebbar Hocamız, insanların transandantal meditasyon ile en çok şifa aradığı kas hastalıklarından bir tanesi de kronik ağrılar. Özellikle migren hastaları ve uykusuzluk çeken insanlar için çözüm vaat eden bir yöntem olarak bütün dünyada lanse edilmekte. Meditasyon, fizik vücut ağrıları için bir şifa kaynağı olabilir mi inşallah? Sizi çok ama çok seviyorum. Hürmet ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyorum. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatü. Biz de seni çok seviyoruz. İnsanların transandantal meditasyonla çok şifa aradıkları hastalıklardan bir tanesi de kronik ağrılar. Özellikle migren hastaları ve uykusuzluk çeken insanlar için bir çözüm vaat eden bir yöntem olarak bütün dünyada lanse edilmekte. Meditasyon fizik vücut ağrıları için bir şifa kaynağı olabilir mi? Hayır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mürdardan ilaç olmaz. Bu meditasyon, reenkarnasyon bunlar hepsi şeytanın pis ameli, zülmani ilimleri. Öyle olunca mürdardan ilaç olmaz. Şimdi öyle insanlara kabul ettiriliyor. Şeytan normal olarak meditasyon yapan kişinin daha sonradan nasıl bir tuzağın içerisinde çekildiğini bilmiyor, onları söylemiyorlar. Tam tersi geçici bir rahatlama. Yani şöyle söyleyelim, yüzlerce düşünce kafandan var. Bunların diğerlerini unutup bir tanesine yoğunlaşırsan biraz hafifleme hissedersin. Ama şu hakikati bilmiyorlar. Transandantal meditasyonla tekrar edilen kelimeyle Sanskritçe bir kelime om om om diye şeytanın karanlıkları kalbe donuyor. Ve gittikçe kalp daha fazla kararıyor ve kalp kasvetin oluyor. Şeytan bunu niye devreye koyuyor? Şeytan bunu devreye koymasının sebebi o kalbi öyle bir zifiri karanlık yapmak ki bir daha asla o kişi Allah'ın yoluna düşmesin. Nitekim Hac 53'te Allah şöyle buyuruyor. وَلِيَّجْعَلَ مَا يَلْقُوا شَيْطَانِ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَقَاسِيَةِ قُلُوبِهِمْ Şeytan bu transandantal meditasyonla ne yapıyor? O kişinin hasta kalplerine bunları ulaştırıyor ve kalbi daha fazla karartmak için o karanlıkları gönderir. Kalp kasitün oluyor. Kalbi kasiyet bağlayanlar, kalbi kasiyet bağlayanlara, kalbi hasta olanlara artık Allah'a giden yol kapalıyor. Bakın, kalpleri kasiyet bağlayıp kararmış, sertleşmiş. Onlara şeytanın rikayeti oluşturur. Şey fitne imtihan kılmak içindir. Muhakkak ki zalimler elbette uzak bir ayrılık içindedirler. Yani bunlar zalimler. Kalbi kasiyet bağlayanlar, kalbi hasta olanlar uzak bir ayrılık içinde, yani uzak delalette. Bakın innel zalimine fi şikakın be'id. Delalin be'id, şikakın be'id aynı noktaya getiriyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an Mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı ve tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: 14 asır evvel yeryüzünün halifesi, yeryüzünün hükümdarı, Allah'ın uğruna kainatı yarattığı Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'di. O ki bir Allah dostu kendisi için buyuruyor, canım kurban olsun. Senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Şefaat eyle bu aciz kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası, ama ahirette olur zevk-i sefası. 18 bin alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yedi gökleri seyran eyleyen, kürsü üstünde oturup cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetini dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte biz insanlar neyleriz sensiz? Sen hak peygambersin, şeksiz şüphesiz. Sana uymayanlar gider imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte o iki cihan serveri Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bize neyi miras bıraktı? Kur'an-ı Kerim'i. Sevginin kaynağı Kur'an-ı Kerim, bütün insanlar için Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar tamamıyla sevgi kaynağı, sevgiye dönüp. Sevgiden başka ne var ki? Yaratılışın özüne baktığınız zaman, Allah size öğrettiği zaman göreceksiniz ki hayat tamamen sevgiden ibaret. Yani Allah'la aramızdaki ilişkide daima sevginin türevleri var. Her gün daha fazla Allah'a yaklaştıkça sevgimiz artar, sevgimiz aşka dönüşür, sevgimiz hayranlığa dönüşür. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. Hayatımızın mutsuzluk noktalarında sevgisizlik hakim. Ama eğer sevgiyi öğrenmişseniz, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, akabinde Rabbimiz en sevdiğinin sevgisini kalbinize yerleştirmişse, o zaman mutluluğunuza diyecek yok. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman kainata sevginin gözlükleriyle, o zaman kainata sevginin dürbünüyle, o zaman kainata sevginin teleskobuyla bakarsınız. Allah'ın gözlükleriyle. Çünkü Rabbimizden sadece bize akan sevgidir. emin olabilirsiniz.

0: Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk fonunda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah sevgisi. Günümüz insanların Allah sevgisinden uzaklaştığı doğru mudur? Evet. Muhterem Efendimiz şöyle buyuruyor. Size soranlara sadece ben Allah'ı seviyorum cevabı vermeniz yetmez. Sevgi fedakarlıktır. Allah niçin neyinizi feda edebilirsiniz? Hayatınızı mı? Bir, sağlığınızı mı? İki, zamanınızı mı? O zaman Allah kıymetli demektir. Eğer Allah'ın uğrunda bir fedakarlığa katlanmıyorsanız, Allah'a teslim olmanız hiçbir zaman söz konusu olmadığı gibi Allah'ı sevmeniz de söz konusu değildir. Günümüzde sevmenin birçok alanlarda adeta yok olduğu bir dünya düzeni kurulmuş. İnsanlar Allah'ı unutmuşlar. Bunun manası sevgiyi de unutmaktır. Gerçekten Allah Resulü seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Öyleyse bir insan Allah'ı seviyorsa o zaman Allah'a ulaşmayı dinlemesi lazım. Şimdi günümüzün tatbikatına baktığımız zaman insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşma dileğini bilmiyor. Sadece sevmü selat, haccü zekat ve kelime-i şehadete sığdırmışlar. Evvela şeytan hedef emirleri insanlara unutturmuş. Ulaşma dileği yok, mürşide tabiyet yok, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iraden teslimi, bunların hiçbirisi yok. Vasıta emirlerden de hayati öneme haiz olan iki şey yok. Birisi Allah'a ulaşmayı dilemek, diğeri de zikir. Ama geride kalan fizik vücudun yerine getirdiği sevmü selat, haccü zekat ve kelime-i şehadet, onlar var. Ama var ama Allah'a ulaşma dileği söz konusu değil. Mürşide tabiyet yok. Ulaşma dileği yoksa vahdet akidesi yok. Kişi gizli şirkte. Mürşide tabiyet yoksa tevhid yok. Zaten dinin iki esası vahdet ve tevhid. Vahdet akidesi şirkten beri olmayı, tevhid de tek cemaati oluşturmayı ifade ediyor. Geri kalan İslam'ın 5 şartıyla hiç kimsenin teslimi gerçekleştirmesi mümkün değil. İslam'ın 5 şartıyla ruhun teslimi olmuyor. İslam'ın 5 şartıyla fizik vücut teslimi yok. Nefs teslimi yok. İhlas ve iradenin teslimi hiçbirisi yok. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah'ın sevgisine mazhar olmanın yolu nedir? Allah'ın sevgisine mazhar olmanın yolu, evvela Allah'ın emirlerini yerine getirmekten geçer. Bir bedevi Resulullah'a geliyor, ya Resulullah, ben cennete gitmek istiyorum, diyor. İşte namaz kıl, oruç tut vesaire hepsini söylüyor. Bunların hiçbirisini yapamıyorum. Ne yapıyorsun, diyor. Ben seni çok seviyorum. O zaman her şey sevdiğiyle haşrolunur. Gerçekten dinin giriş kapısı Allah sevmekten geçer. Allah'ı seven kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah mutlaka Rahim esmasıyla üzerine tecelli ederek ona mürşidi sevdiriyor. İşte Allah'a sizi yaklaştıran şey sevgidir. Ne kadar çok severseniz o kadar yücelirsiniz. Ne kadar çok severseniz o kadar da çok Allah'a ait olursunuz. Manası Allah-u Teala'nın da sizi o kadar çok sevmesidir. Allah'ın sevgisine mazhar olmak ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir neticedir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah tarafından sevilme imkanını sahibidirler. Bir insan Allah'a ulaşmayı Allah'a karşı ilgi duyduğu zaman diyebilir. Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak bu muhteva içerisinde yer alıyor. Allah'tan hoşlanmak, ruhun teslimiyle kabul edecek olursak, Allah'ı sevmek, fizik vücut teslimi Allah'a aşık olmak, nefsin teslimi Allah'a hayran olmak, iradenin teslimiyle bu olay. Ama özellikle Allah'tan hoşlanmak yoksa diğerlerinde olması söz konusu değil. İşte hadis-i şerifte kim Allah'a kavuşmayı severse, Allah da ona kavuşmayı sever. Kim Allah'a kavuşmayı hoş görmezse Allah da ona kavuşmayı hoş görmez. Hadis-i şerifte kulunun tövbe etmesinden dolayı Allah-u Teala'nın duyduğu memnuniyet, sizden birinin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden çok daha fazladır. İki tür insan bu dünyada yaşar. Bir, Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah'a yönelerek Allah'a ulaşmayı dileyen, şeytana kovmaktan kendisini kurtaran ama bir de Allah'a ulaşmayı dilemeyen, dünya hayatından mutmain olan insanlar var. Dünya hayatından mutmain olan insanların mutlu olması söz konusu değil. Allah'ın sevdikleri ve sevmedikleri, Allah Teala kimleri sever? Slayta bakacak olursak ne görüyoruz? Allah Teala Allah kendisine tevekkül edenleri sever. Tövbe edenleri sever. Takva sahiplerini sever. Muhsinleri sever. Kendi yolunda saf bağlayarak savaşanları sever. Sabredenleri sever, adil olanları sever. Allah'ın sevmedikleri, Allah'ın emirlerine itaat etmeyenler. Müsriflerdir onlar, ihanet edenlerdir, kibirlenenlerdir, zalimlerdir, kafirlerdir, fesat çıkaranlar ve haddi aşanlar. Üçüncü sual, Allah'ın sevgisine en çok layık olanlar kimlerdir? Allah'ın sevgisine en çok layık olanlar elbette en üstte devrin imamı var. Allah'ın sevgisine en çok layık olanlar nefslerindeki bütün afetleri temizlemiş olanlardır. Asıl ifadesiyle nefsimizin kalbindeki nurlar ne kadar çoğalırsa Allah'a o kadar yaklaşırız. Zikir Allah sevgisinin insandaki sembolüdür. En çok sevilenler her devirde devrin imamları olmuştur. Yüce Rabbimiz devrin imamı için seni en çok seveniz, en çok seni severiz buyuruyor. Demek ki Allah'ın has kulları, Allah'ın has kulları onlar salihler. Avam, havas, hasül havas. Ali İmran suresinin 146. ayet-i kerimesinde ne görüyoruz? 146. ayet-i kerimesinde peygamberlerden niceleri var ki onlarla birlikte birçok Rabbi'nin ilim, irfan sahibi mürşid savaştı. Allah yönündekilerin isabet eden şeyler elem sıkıntılar sebebiyle gevşemediler, zahiri göstermediler, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah yarattıkları arasında en çok insanı seviyor ve istiyor ki insanlar da Allah'ı sevsinler, ona yönelsinler ve Allah'a ulaşmayı dilesinler. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Güzel bir şey ama şimdi daha ister miyim bilmiyorum yani. İsterim herhalde ki ama şu an mı isterim bilmiyorum.
3: Rabbimize ilk önce ulaşmak için zaten namaz kılaraktan Rabbimize kavuşmuş oluyoruz.
4: Allah'a ulaşmak bizim elimizde. Zor bir şey de değil. İstediğimiz zaman ulaşabiliriz.
1: Peki sizce Allah'a biz yaşarken ulaşabilir miyiz bu dünyadayken?
2: Ulaşır, niye ulaşmasın? İnsan inandığı zaman her şey yani ulaşabilir, niye ulaşmasın ki?
3: Bazı insanlar tabii bazı kimseler hissedebiliyor. Çünkü Allah'tan geldiğini, her şeyin Allah'tan geldiğini biliyoruz. İnancımız da tabii kişiye göre değişiyor bunlar.
4: Biz doğru yoldan şaşmazsak her an biz de ulaşabiliriz. Zaten aramızda bir perde var. O perde kalktığı zaman ulaşabiliriz.
1: Bütün Allah dostları hep Allah'a bu dünyadayken ulaşmak istemişler. Ruhlarını Allah'a yaşarken ulaştırmışlar. Siz de onlar gibi olmak ister miydiniz?
3: Tabii neden? Çok güzel bir şey, çok büyük bir mükafat.
4: Ne demek? Güzel bir soru. Ona herkes içinden can atıyor ki ulaşmak için. Ama tabii ayfak olmuyor. İbadeti yerinde yapmak lazım. Allah'ım seni çok seviyorum.
3: Rabbim Allah'ım seni çok seviyoruz.
4: Ben de senin dostun evliyan olmak istiyorum.
2: Yaşarken sana ulaşmak isterim.
3: Ruhumu yaşarken sana ulaştır Rabbim. Çok güzel bir dua. Rabbim hepimize nasip etsin.
0: Misalimiz doğru yoldan şaşmazsak Allah'a ulaşabiliriz dedi. Doğru yoldan olmak ne demekti? Doğru yol değil, Kur'an-ı Kerim'in tarif ettiği sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakim, Enam 87-88'de وَنُمْ نَوَاهُمْ وَزُرُوَيَتُمْ وَاَخْوَانِمْ وَاَشْتَ وَاِنَامْ وَاَدَيْنَامْ وَلَا sırat-ı müstakim. Onların babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden onları seçtik. Onları sırat-ı müstakime ulaştırdık. İşte bu Allah'ın hidayet yoludur. Allah dilediği kullarını bu yolla hidayet erdirir. Kur'an-ı Kerim kesinlikle bütün hakikatleri muhtevasına alan yegane kaynak. Allah'ın koruması altında. Hicr 9. اَنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا زِكْرَ اَنَّا اَوْلَاوْ لَحَافِزُونَ Bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. İslam'daki din adamları İslam'ın 5 şartını yaşayın. Bu orta yoldur. Sakın daha derinine girmeyin. Dedikleri için bizim ülkemizde insanlardan %90'dan fazlası İslam'ın 5 şartını doğru yol zannediyor ve onu tatbik ediyorlar. Oysa ki İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse kurtuluşa eremez. Doğrudan murat Allah'ın kanunlarıdır. Allah'ın doğru olarak kabul ettiği şeylerdir. Bütün doğruları muhtevi olan kainatta en sağlam kitap, ilimlerin anası Kur'an-ı Kerim'dir. Yapılması lazım gelen şey Kur'an'ın kültürünü incelemeye almak ve sonuçlara gitmektir. Hadis-i şerifte mukaddes yüce olan Allah'ın kitabıdır. Onda sizden öncekilerin, sizden sonrakilerin haberi ve kendi aranızdaki hükmü vardır. O Allah'ın kesin bir sözüdür. Kur'an-ı Kerim geçmişin de kitabıdır. Kur'an-ı Kerim geleceğin de kitabıdır. Kur'an-ı Kerim anın da kitabıdır. Kur'an bütün zamanların kitabıdır. Kim kibrinden dolayı kitabı terk ederse Allah onun belini kırar. Kim de hidayeti ondan başkasını ararsa Allah o kimseyi dalalette bırakır. O Allah'ın sapsağlam bir ipi, apaçık bir nuru ve sirat-ı müstakimi ulaştıran hikmet dolu bir haberidir. Evet. İnsanlardan biriyim ve Allah'tan biriyim. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'ın sevgisini kazanmanın yolu Allah'ın gönderdiği resullere, mürşitlere tabi olmaktan geçiyor. Bir mürşide tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
2: Olan şeylerle yetinmek de var. Yani fazlasına gerek yok ki bu hayatta. Ben Kur'an kursuna gidiyordum ve 9-10 yaşlarındaydım. Elif B'ye kadar geldim ve gerisini öğrenemediğim için beni dövdü hocam. Benim orada şeyimi kırdı. Ağlayarak eve geldim. Orada benim şeyim bir daha gitmedim.
3: o sadece vesile olmuş oluyor. Tabii mürşitler farklı farklı var ama hepsi de hepsinin sonu ve çıktığı yol en son durak Rabbimiz oluyor. Rabbimize ulaşmak için her yol Allah'tan geçiyor. En önemlisi ehli sünnet ve cemaat.
4: Ben onlara hayranım.
1: Sizce bu zamanda da Allah dostları var mıdır?
4: Olmaz olur mu? Kimsenin ne olduğunu ancak Rabbim bilir. Biz onların derinine bir gidemek.
3: Tabii çok büyük Allah dostları da var. Onların yakınında olmayı nasip etsin diyeyim. Onlardan olabilmek zor ama olmayı da nasip etsin hepimize ümmet-i Muhammed'e inşallah.
1: Nasıl bulabiliriz onları?
4: Çok zor. Onları bulmak çok zor.
3: Hak yol üzerine takip edersek, zaten en önemlisi de gönülden, yürekten dilersek, dua edersek Rabbim bir şekilde onları karşımıza çıkarıyor.
1: Hacet namazı var bunun için. Hacet evet. Namazı kılarak Allah'tan istersek bize rüyamızda gösteriyor.
3: Evet inşallah. Rabbim hepimize nasip etsin.
0: Bin misafirimiz mürşit konusunda olan şeylerle yetinmek de var hayatta. Fazlasına gerek yok dedi. Kişisel olarak edineceğimiz bilgiler bizleri kurtuluşa ulaştırmak için yeterli midir? Hayır, yani Kur'an-ı Kerim insanoğlunu Allah'ın istediği iki cihan saadetinin başlanması meyanında elzem olan mutevasındaki bütün emir ve neylere itaat etmemiz halinde bizi hedefe ulaştıran yegane kaynak. Bir insan tek başına hiçbir hedef emri yerine getiremez. İşte Yunus Emre çok güzel ifade etmiş. Gel ya kardeş, hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmasın olmaz. Resulün cemalini göreyim dersen bir kamil mürşide varmasın olmaz. Nicere gitti mürşid arayı, arayanlar buldu devayı. Bin kez okuysan alttan karayı bir kamil mürşide varmasın olmaz. Kadılar müftüler cümle geldiler, kitaplarını bir yere koydular. Sen bu ilmi kimden aldın dediler, bir kamil mürşide varmasın olmaz. Gelen kardeş, şimdi gelelim böyle. Nice aşıkların bağrını dele, Cebrail delildir Ahmet'e bile, bir kamil mürşide varmasın olmaz. Yunus Emre, bunda mana var dedi. Bir kamil mürşide seninle var dedi. Hazreti Musa'ya Hızır'a var dedi. Bir kamil mürşide varmasın olmaz. Öyleyse görüyorsunuz ki mürşitsiz altı safhanın altısı da mümkün değil. Mutlaka mürşitle beraber olmak gerekiyor. İşte Meryem 43'te Hazreti İbrahim babasına ya abetti kad cani mine ilmi ma lem yetike ittebiun ehetikum sirat-ı seviye. Sana verilmeyen ilim bana verildi babacığım. Gel bana tabi ol ki seni sirat-ı seviye ulaştırayım. Bütün ilimlerden murat insanın mutluluğu ve huzurudur. Allah-u Teala'nın daima faydalı ilmi öğretmekle vazifeli kıldığı insanlar vardır. Şu anda da bütün kavimlerde Allah'ın bir Resulü mutlaka bu sizlere söylediğimiz şeylerin aynını kendi kavminin sayesinde onlara anlatmaktadır. Ama insanların çoğu onun söylediklerini habersiz yanlış yollara, delaletler ve hidayet yolunu tercih etmiyorlar. Böylece onlar sadece zanna tabi olurlar. İnsanlar Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın onlardan normal hüviyette istediği standartlara normal hüviyette ulaşamıyorlar. Hadis-i şerifte zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Ama öbür tarafta hadis-i şerifte evliya tabi olan şakilerden olmaz. Mesela olay buysa ne yapılması lazım? Mutlaka bizlerin Allah'ın bir veli mürşidine ulaşması, tabi olması gerekir. Kişi mürşidine tabi olmazsa zanna tabi olur. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
5: Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimde. Muhterem hocam, halk arasında söylendiği üzere Allah korkusu da insanın manevi tekamülünü sağlar mı? Allah sizden razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. İyi ki varsınız. Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, halk arasında söylendiği üzere Allah korkusu da insanın manevi tekamülünü sağlar mı? Bu Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen korku sevginin kaybedilmesi korkusudur. Hedefe ulaştıran daima sevgidir ama o sevginin kaybedilmesi korkusu da var. Evliya filmini seyrettiğimiz zaman hep insanı evliya yapan şeyin Allah korkusu olduğu söylenir. Bu bütünüyle yanlıştır. Dinin temel unsuru sevgidir. İnsan sevdiğine koşar, korktuğundan kaçar. Bir insanı evliya yapan, Allah'ın dostu yapan, Allah'a karşı duyulan sevgidir. Hadis-i şerifte Allah'ın kullarından Allah'a en sevgili olanlar, Allah'ın kullarını Allah'a sevdirenler ve Allah'ı da kullarına sevdirenlerdir. Allah'ın öyle sevimli kulları var ki, Allah'ın müşrikleri, işte sahip bu arada geçen bir hadis, muhakkak Allah Teala bu ümmete bahseder gönderir, her yüzyılda, asırda bir kimse din işlerini yeniler, tazeler, müceddit bahseder. Sizden bir taife halkı hakka davetle meşgul olurlar. Bunlar ehli haktır. Bu kimseler din işlerini yeniler, tazeler. Bu Allah'ın dostları, Allah-u Teala'yı kullarına sevdirenlerdir. Evet, Allah-u Teala'yı kullarına sevdirenlerdir, Allah'a davet edenlerdir. Takva Allah'tan korkmaktır deniyor. Bu bir hürafe, bu bir bidat. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman kötü hesaptan korkmak söz konusudur. İşte ruhunu al, hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyenler, onlar وَحْشَيْنَ رَبَّهُمْ رَاتِّرْمِ بِرْ وَيَعْفُنَ سُولْ حِسَابِ. Onlar iki şeyle Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Kötü hesaptan korkmak ve huşu sahibi olmak üzere Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. وَيَحْشَيْنَ رَبَّهُمْ وَيَعْفُنَ سُولْ حِسَابِ. Kötü hesap. Kimdir kötü hesabın sahipleri? Kaybettikleri kazançlarından fazla olanlar. Onlar da Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah Teala öyle buyuruyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah istiyor ki herkes Allah sevgisini öğrensin ve Allah'ın sevgisiyle birbirini sevsin. Bunun için de Allah'ın adını devamlı zikretmemizi emretmiş. Sizce zikir yapmanın faydaları nelerdir?
4: Zikir yapıyorsun, sana da hep doğru yolları gösteriyor.
3: Allah'ı zikretmenin faydaları çok büyük. Zaten bu aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor söylediğiniz gibi. Zikir de aynı zamanda ruhumuzu da temizlemiş oluyoruz. Zikir ederekten, dua ederekten, zikir ederekten. Bunlar da Rabbimize kavuşmanın yollarından bir tanesi diyebilirim.
1: Peki insanlarla ilişkilerimiz nasıl olur? Zikreden bir kişi çevresine nasıl davranır?
4: İyi davranır. Tabii ama çevresindekiler inanmazlar onlara.
2: Şurada bir misal veriyorum. Bir bekarayda oturduk, kahve içtik. Adam dedi ki bize bakıp bakıp duruyor. Neden bakıyor? Aç olduğu için bakıyor. Annem de tuttu ekmeğinin yarısını kopardı, götürdü, verdi kendisine. Adam hemen yedi. Yani böyle bir şeydir.
3: Zikrettiğimiz zaman bize huzur ve ferahlık geliyor. Sakinlik, rahatlık geliyor. Yani bunu gerçekten hissedebiliyoruz.
1: Diyelim bir şeyimiz çalındı. Allah'ı zikrediyorsak biz, sizce nasıl düşünürüz?
4: Vallahi iyi düşünmek lazım.
1: Yine de mutlu olur muyuz? Mesela arabanız çalındı.
4: Ya, tabii araban çalınır da mutlu olur musun? Ama sabretmek lazım.
1: Peki herkesin birbirini sevdiği, mutlu olduğu bir dünya kurulabilir mi?
2: İnanmak önemli de. İnandığın zaman, kalpten inandığın zaman muhakkak olur.
4: Orası zor. Dünyada 72,5 millet var derler. Hiç mutlu olur mu? Mutlu olmak biraz zor.
0: Sabrim zikirle ruhumuzu da temizlemiş oluyoruz dedi. Ruhumuzun da temizliğe ihtiyacı var mı? Hayır. Ruh mutevasında 19 tane haset var. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, bilim, cömertlik, ketumiyet, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere 19 tane haset. Bu hasetlerin hiçbirisine şeytan tezir edemez. Bu Allah'ın ruhudur, Allah'ın emrindendir. Ama Allah Teala ezelde nefsimizden yemin, ruhumuzdan misak, müfisik üçümüzden ahd almış. Ve bunları hayattayken yerine getirmemizi istiyor. Allah Teala üç ayrı cesedimize, üç ayrı tipte emir veriyor. Hiçbir zaman ruhumuza temizlen, arın, tezkiye ol, tasfiye ol demiyor. Ruhumuz zaten yaratıldığı andan itibaren tertemizdir. Hiçbir zaman kirlenmesi de mümkün değildir. Bu sebeple Allah Teala ruhumuzdan aldığı yemini onun temizliği istikametinde değil, geldiği yere geri dönmesi istikametinde almış. Ama nefsimize bu emri veriyor. Çünkü nefsimizde 19 tane afet var. Bunların önce tezkiye edilmesi lazım, sonra da tasfiye edilmesi lazım. Kişi zikir yapmak suretiyle Allah'ın bütün ibadetlerini yerine getirmek suretiyle nefsinin afetlerinden adım adım kurtulabilir. Yeter ki o kendisine düşeni yapsın. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah berekatü. Muhterem hocam, hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Efendimizin himmetiyle sizi çok ama çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Muhterem hocam, müsaadenizle sualimi arz etmek istiyorum. İnsanlarla olan ilişkilerimizin Allah'a olan sevgisinin bir yansıması olduğu doğru mudur? Bu konuyu bizlere açıklar mısınız? Tekrar mübarek ellerinizden öpüyorum. Efendimizin himmetiyle sizi çok ama çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah bereket.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnsanlarla olan ilişkilerimizin, Allah'a olan sevgimizin bir yansıması olduğu doğru mudur? Evet. İnsana hizmet eşittir Allah'a hizmet. Sevgi bizlerden başkasına doğru akarken mutlaka Allah'tan geçerek karşı tarafa ulaşır. Sevgi başkasına bize ulaşırken gene mutlaka Allah'tan dolaşarak bize ulaşır. Allah'ı ne kadar çok seviyorsanız etrafındaki insanı da o kadar çok seversiniz. Allah sevgisi mutlaka beraberinde kul sevgisini oluşturur. Hep onlara yardım için yaşamaya başlarsınız. Onlar için var olursunuz. Hayatınızı onlara adarsınız. Etrafınızdaki insanları sevmeyen, onları sevgisiyle kucaklanmayan insanın Allah'ı sevmesi de mümkün değil. İki sevgi birbirinden ayrılmaz. İşte Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz, iman etmedikçe cennete giremezsiniz ama birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Yani iman Allah sevgisinin bir tecrisidir ama o sevgi insan sevgisine götürmüyorsa bu zaman doğru söylemiyor. İman etme cennete giren birbirimizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Her halükarda Allah bizden ne istiyor? Birbirimizi sevmemizi. Yaradılanı severiz ama yaradandan ötürü. Yaradılanı hoş gör, yaradandan ötürü. Yani her halükarda Allah'ın bizden istediği herkesi sevmek, herkese hoş görmek. Nitekim dinimiz sevgi ve hoşgörü dinidir. Herkesi sevmek ve herkesi de hoş görmek asıldır. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Kur'an Aramut programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Finlandiya 6. kez dünyanın en mutlu ülkesi seçildi. Eşit gelir seviyesiyle dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında yıllardır üst sırada olmasına rağmen İskandinav ülkeleri ve Finlandiya'da da açıklanamayan intihar vakaları meydana geliyor. Yani kısacası İskandinav ülkeleri intihar vakalarının en çok görüldüğü yerlerin başında geliyor. O zaman bu İskandinav ülkelerinin içinde bulunduğu rafa onların mutluluğu olabilir mi? Tabii ki hayır. Evvela insanı yaratan Allah'tır. Allah Teala hangi ülkede olursak olalım insanı bir fizik vücutla yaratmış. Hicr 26'da bir nefse dizayn etmiş Şems 7'de ve Secde 9'da da zatından ruh sürmüş. Tevrat'ta da insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. İncil ayetlerine göre de insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Kur'an ayetleriyle de insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Ve Allah-u Teala'nın insanlardan istediği tek şey mutluluk. Ama Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, üç alemde kavganın sıfırlandığı sırf ve sükun halini yaşamaktır. İç dünyamızda nefsle ruh arasında kavga var devamlı. Nefsin afetleriyle ruhun hasletler arasında devamlı bir diyalektik kavga var. Dış dünyamızda toplumsal dizayn içerisinde ferdin toplum içinde yer alan diğer insanlarla kavgası var afetler sebebiyle. Ve Allah'la ilişkilerinde o kişi Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, yasakları işleyen bir yapıda devamlı huzursuz ve mutsuz. Ama kişinin Allah-u Teala'nın kendisi için vaaz ettiği mutluluğu tedirici basamaklar içerisinde adım adım gerçekleştirdiğini görüyoruz. Evvela Allah-u Teala'nın kutsal kitaplarda farz kıldığı şey ruhun Allah'a ulaşması. Ruhun Allah'a ulaşması Allah'ın garantisine gerçekleşir ve nefsin manevi kalbinde %51 nurla o kişi %51 oranda kavgasını bitiriyor. İnsanlarla olan ilişkisinde de insanlarla barışık bir durumda Allah'la olan ilişkileri henüz alt kademede bir durumdadır. Ama eğer kişi fizik ucunda da Allah-u Teala'ya teslim ederse o zaman iç dünyasındaki diyalektik kavganın sona ermesi %81 oranında gerçekleşir. Toplumla olan barışık seviyesi daima pozitif istikamette Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiilleri işlemeyen durumda. Ne zaman o kişi daimi zikre ulaşır nefsini Allah'a teslim ederse işte o zaman üç alemde kavganın tamamen bittiği sırf ve sükun halini yaşamaya başlar. İç dünyasında mutluluk diyalektik kavganın sona ermesiyle dış dünyamızdaki mutluluk başka insanlar için yaşamak suretiyle Allah'la ilişkilerimizdeki mutluluk da Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiilleri işlenmemesiyle gerçekleşir. Ve bu kişiyi gerçekten Allah'ın istediği mutlu hedefe ulaştırır. Fatiha'na selavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbim, Senan Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri Rabbimiz bir araya getirdi. Bu sorular ve cevaplar programına yeni başlıyoruz. Kardeşlerimizden gelen sualler, izleyicilerden gelen görüntülü suallerle birlikte inşallah beraber olacağız.

yetmez. Zikri sevdiriyor, namazı sevdiriyor, orucu sevdiriyor, mürşidi sevdiriyor. Bütün vasıta emirleri sevdiriyor. Çünkü Allah'a ulaşmayı kalpten dilemek hedef emirlerin birincisidir. Resulullah'ın hadisi şöyle: "İnnemel amalu bin niyeti." Ameller niyete tabidir. Eğer niyetiniz kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekse, o zaman Allah Teala vasıta emirleri size sevdiriyor. Kurtla tilki hikayesini Efendimiz anlatıyor. Buyuruyor ki anlatımında, kurt tilkiye diyor ki, bak bakalım gözlerime, neyi görüyorsun? Gözlerim çakmak çakmak oldu mu? Hayır diyor. Kulaklarım dikildi mi? Hayır diyor. Kuyruğum dikildi mi? Hayır diyor. Şimdi diyor, karşıdaki atı görüyorsun. Ben şimdi onun üzerine atlayacağım ve afiyetle birlikte bu atı birlikte yiyeceğiz. Tilki tamam diyor. Ama at da bu sırada bunları dinliyor. Ve kurt tam atın üzerine var gücüyle hücum ederken at da arka ayağıyla bir çifte vuruyor ki 7 metre yükseklikten kurt yere düşüyor ve tilki yanına ulaşıyor. Diyor ki, o olaydan önce bana söylüyordun ya, gözlerin çakmak çakmak oldu, şimdi oldu diyor. Kulakların dikildi mi? Yine oldu diyor. Kuyruğum dikildi mi? Evet diyor. İşte tıpkı bunun gibi kalpten ulaşmayı dileyenin gerçekten Rahim esmasıyla Allah tecelli ettiği zaman gözleri çakmak çakmak oluyor. Mürşidi mürşit olarak görmeye başlıyor. Kulağı dikiliyor mu? Evet. İşitiyor mürşidin sözlerini, ayetlerin manasına varıyor. Ve manasına vardığı için de işitenlerden oluyor. Yetmez. Onları kalbine indiriyor, kendisine mal ediyor. Öyleyse bir kişi kalpten ulaşmayı dilediği an Allah'ın ayetlerini söyleyen mürşidin alelade bir insan olmadığı, onu mürşit olarak gördüğünü görüyoruz. Mürşidin sözlerinin alelade sözler değil, Allah'ın ayetleri olduğunun manasına varıyor ve onu kalbine indiriyor, kendisine mal ediyor. İkinci suali, bir kişiyle hacet namazı kılmadan evlenebilir miyim? Bu konuda ne buyursunuz? Tabii her iki taraf karşılıklı rıza ilişkisi içerisinde anlaşmışlarsa, evlenmek istiyorlarsa hiçbir problem yok. Yani evlilik bir kaderdir. Kader tahtında her ikisi de davul dengin dengine birbirlerine bilgilerini ulaştırmışlarsa, bilgi alışverişi içerisinde birbirlerine denk düşüyorlarsa, fiziki olarak da birbirlerini görmüş, beğenmişlerse neden olmasın? Olabilir tabii. İkinci sual, İzmir'den bir izleyici Mükterem Hocam, Allah yolunda tezkiye ve teslim olmak nedir? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda tezkiye nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesidir. Teslim de tasfiyesini, yani nefsin kalbindeki afetlerin tamamen temizlenmesi yerine 19 tane faziletin geçirilmesiyle gerçekleşiyor. Evvela bunun ne manaya geldiğini insanın yaratılışına bakmamız lazım. Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde salsalen denilen kuru topraktan ve şekillenen bir bacıktan Allah bizi bir fizik bedenle halk etmiş. Fizik bedenimiz bu zahiri aleme aittir. Ama fizik beden nefsimiz ve ruhumuz için bir mekan. Nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, 19 tane afet. Ve şeytan denilen insanların baş düşmanı da bu 19 afet üzerinden bize kumanda ediyor. Yani insanın iki tane düşmanı var.

0: Birisi nefsi, diğeri de bu nefse devamlı %100 tesir eden şeytan. Ama Allah Teala biz insanları nefsin ve şeytanın elinde başıboş bırakmamış. Zatından bize ruh fürüyor secde 9'a göre. Suma sevaha ve nefaha fî min ruhi. Ruh Allah'ın ruhu olması hasebiyle, Allah'ın zatından bize üfürülmesi hasebiyle ruhta da 19 tane haslet var. Ve şeytanı devre dışı tutarsak aslında Allah Teala insanı bir denge varlık olarak yaratmış. Nefs bir geceyi andırıyor, ruh da gündüzü andırıyor. Gece gündüz içimizde. Ama Allah Teala ilk insana olan Adem babamızı şeytan şezde emrine uymayınca onu kovuyor, yeryüzüne gönderiyor. Adem Aleyhisselam ve eşini de cennete koyuyor. Ama onlara tembihte bulunuyor. Diyor ki şeytan senin için bir düşman ve bu ağaçtan yeme. Yani ne demiş oluyor Allah Teala? Nefsin var. Nefsindeki afetlere de şeytan tesir ediyor. Seni uyarıyorum. Ayağını kaydırmasın iblis. Ama bir müddet sonra iblis vesvese veriyor Adem babamız ve eşine ve Allah'ın yasak ettiği fiili işliyorlar. Allah Teala ya Adem bu ağacı yasaklamadı mı diye söyledin. Söyle ya evet ya Rabbim ağacı yasakladın. Şeytan da sana düşmandır demedi mi? Dedin. Hangi ayetler bunu söylüyor? Araf suresinin yanılmıyorsam 18-19. Ayetlerinde Allah Teala bunu dile getiriyor. Ne diyor? Kınanmış ve hor gömüş bir şekilde onlardan çık gidiyor ona iblise diyor. Kim sana tabir olsa mutlaka hepinizi cehennemde yakacağım. Ve Adem Aleyhisselam'ı da Allah cennetine alıyor. Sadece bu ağaca yaklaşma. Şimdi 20'ye geçiyoruz. Araf 20'de Allah Teala ne buyuruyor? Ama şeytan vesvese veriyor ve yasak ağaçtan yemesini sağlıyor iblis. 21'e bakalım şimdi. İkisine yemin ettim muhakkak ki ben sana nasihat ediyorum iblis diyor. Ve ayaklarını 22'ye bakalım. Ve 22'de her ikisinin yasan ağaçtan yemesine sebep oluyor iblis. Ve Allah-u Teala onları da siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Ta 123'te ve Adem Aleyhisselam ve eşi de yeryüzüne gönderiliyor. Bu şekilde ve Adem Aleyhisselam Allah-u Teala'ya Rabbena zellemne enfusena Araf 23'te nefsimizde zulmettik. Eğer mağfiret ve merhamet etmezsen hüsrana düşenlerden oluruz diyor. İşte iblis yeryüzüne gönderiliyor. Adem Aleyhisselam da gönderiliyor. Ve iblisin tek gayesi şu. Onların sırat-ı müstakimine oturup onların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olmak. Yani Allah'a ulaşmayı dilemelerine engel olmak. İkinci safhada sağdan soldan önden arkadan girmek suretiyle onları daima küfürde tutmak istiyor. Şükredenlerden değil küfredenlerden olmasını istiyor. Ama eğer kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dilemiş mürşidine tabi ise o zaman Allah Teala devrin imamının ruhunu o kişinin başının üzerine göndermek suretiyle kalben ulaşmayı dileyen 12 tane ihsanla mürşidine tabi olanların başının üzerine devrin imamının ruhu gelince sağdan, soldan, önden, arkadan onları korumak suretiyle onların ruhunu Allah Teala kendisine ulaştırıyor. İşte ruhun Allah'a ulaşması nefsin tezkiyesiyle gerçekleşir. Peşinden de o ruh Allah'a teslim olur. Daha sonra fizik vücut için ve sırasıyla nefs için ve irade için teslimler bir bir gerçekleşiyor. Niğde'den bir kardeşim muhterem hocam başımıza gelen hastalıklar kadar hastalıklar kader olduğu kadar bizim yaptığımız günah ve hatalardan dolayı Allah'ın bir uyarısı da olabilir mi? Elbette. Zaten kula musibet gelmez hak yazmayınca. Hak musibet yazmaz kul azmayınca. Kul nefsine uyuyor, azıyor Allah Teala da o kaybettiği dereceleri amel defterine yazıyor ama Allah Teala o musibetleri onlara tattırıp onların kaybettiği dereceleri tekrar onlara vermek ama aynı zamanda bu olayın nefsinin afetlerinden kaynaklandığını da ona bildirmek. Dolayısıyla başımıza gelen hastalıklar kader olduğu kadar bizim yaptığımız günah hatalardan dolayı. İşte 7 ayet-i kerimede musibete baktığımız zaman yaptığımız şerlerin, elimizle yaptığımız şerlerin bir sonucu olduğunu Allah Teala zaten ayetlerde belirtiyor. Musibetler kendi yaptıklarımızdan kaynaklanıyor. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, Ahzab suresinin 70. ayet-i kerimesindeki sedid sözün müşide tabiyetle bağlantısı var mı? Muhterem Efendimizin tefsirinde bu ayet Allah'a karşı takva sahibi olmayan ama Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde takva sahibi olacak kişilerden bahsetmektedir. Yani kişi amenüdür ama takva sahibi değildir. Ve eğer takva sahibi olması halinde o kişinin ameni olması halinde o kişinin takva sahibi olacağı da belirtiliyor. Ameni olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse o takva sahibi olmuştur. Buradaki ifade edilen istek Allah'a ulaşmaya vesile olanı Allah'tan istemektir. Allah'a ulaşmaya vesile olanı Allah'tan, yani mürşidi Allah'tan istemek. Kişi ikinci takvaya götürür. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah'ın ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracağını kesin bir şekilde inanıyorsa o zaman Allah-u Teala mutlaka onu, ona mürşidini gösterecektir. Bütün mürşidler Allah'a ulaştırmaya vesiledirler. Allah'a ulaştıransa sadece devrin imamıdır. En alt seviyedeki mürşitten devrin imamına kadar devrin imamı hariç bütün irşat kademeleri Allah'a ulaştırmakla vazifeli olan devrin imamına muhataptır. Bir insanın bulunduğu yere en yakın olan mürşidi Allah ona gösterecektir. Bu mürşit de olabilir, mürşit de vekili de olabilir, vekilin vekili de olabilir. Eğer ilk tabi olunan yetkinin sahibi değilse kendisine ulaşan kişiye gerçek anlamda el öptürme yetkisine sahip olana mutlaka ulaştıracaktır. Allah razı olsun. Ahzab 70. Ya eyyühellezine amenü ittakullaha kulu kavlen sedide. Takva sahibi olun ve doğru söz, sedid doğru söz söyleyin. Doğru sözün söylenmesi kişinin mürşide tabiiyetiyle gerçekleşir. Çünkü doğru sözü söyleyen mürşittir. Mutlaka o kişinin mürşidine tabi olması lazım. Amasya'da bir kardeş muhterem hocam, hac ibadetini yerine getiren bir insanın geçmiş kazaya kalmış ibadetleri af olur mu? Açıklar mısınız? Kur'an-ı Kerim'de buna dair bir açıklama yok ama hac ibadetinin o kişiye kazandırdığı derecatlar var. Şimdi günahın af olması ne demektir? Ne diyelim? Kişi günah işlemiştir. 10 derece kaybetmiştir. Öyle kabul ederim. Ben sırf açıklamak için bunu söylüyorum. Ama peşinden de öyle bir ibadet yapmıştır ki hac ibadetini yapmış. O ibadetten de 500 derece kazanmış. Misal veriyorum 500 derece. Şimdi 10 derece yaptığı günah sebebiyle affolmuşsa 500 derece yazıldığı zaman geride ne cebinde ne kalıyor? Çünkü günahlar sevaplarla karşılaştırıldığına sevaplar günahları örtüyor. O zaman 500 pozitif derece, 10 negatif derece, 500'den geride kalan 490 derece kalıyor. Dolayısıyla hac ibadeti sebebiyle o küçük günah da örtülmüş müdür? Elbette. Bu açıdan olaya bakmak lazım. Yani Allah-u Teala'nın her saniye, her an üzerimize vazifeli kıldığı kiramen katibin melekleri devamlı kaybettiğimiz dereceleri ve kazandığımız dereceleri yazıyorlar. Amel defterimizin adı, rakam, kitaben merkumen olmasının arkasında da bu vardır inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir izleyici sorumuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Ben Mardin'den Hasan Yılmaz. Başta Efendimiz olmak üzere sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz inşallah kalbimizden. Bir sorun var, arz edebilir miyim inşallah? Her ümmetin bir fitnesi vardır. Benim ümmetimin fitnesi de maldır. Hadis-i şerifi açıklar mısınız inşallah? Tekrar başta Efendimiz olmak üzere sizleri çok ama çok seviyoruz inşallah kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Her ümmetin bir fitnesi vardır. Benim ümmetimin fitnesi de maldır. Hadisini açıklar mısınız diyor kardeşimiz. Gerçekten aslında Resulullah'ın hadisini bütün olarak baktığımız zaman aslında her ümmetin de fitnesi mahaldir. Onun için hem Tekavvün suresinin 15. ayet-i kerimesi hem Enfal suresinin 28. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. İnnemâ emvâlukum ve evlâdukum fitne. Vallahu indehu ecrun azim. Mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir fitnedir. Ve'lemu innemâ emvâlukum ve evlâdukum fitne. Yine mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir fitnedir. Öyleyse insanlık tarihi boyunca dünya hayatı insanlara bir imtihandır, fitnedir. Mal ve çocuklar nedir? Dünya hayatıdır. Kehf suresinin 46. ayet-i kerimesinde El malu vel benune zinetel hayatü dünya. Mal ve çocuklar dünya hayatının zinetidir. O zaman dikkat ederseniz Tekabül 15, Enfal 28 mal ve çocuklar fitnedir, fitnedir. Ama mal ve çocuklar dünya hayatıdır. O zaman dünya hayatı bir fitnedir, bir imtihandır. Ama fitne ve imtihan deyince burada baki olan, bu dünya hayatından daha kıymetli olan nedir? Vel bakiyetu salihatu hayrun inde rabbike sevaben ve hayrun amele. Ama salih ameller hepsinden daha hayırlıdır. İşte sevgili kardeşlerim, Hazreti Ali'nin mal mi istiyorsunuz, ilim mi istiyorsunuz? Serbest irade sahibi kişi tercihini yapacak. Mal deyince dünya hayatını istiyor. İlim deyince ahireti tercih ediyor. İlmi tercih eden ahireti tercih etmiştir. Ahireti tercih eden dünya hayatının üzerine geçirmiştir. Allah ne yapıyor? Allah da bize nasihatte bulunuyor. Diyor ki 7 ayet-i kerimede ahiret sizin için dünya hayatından hayırlıdır. O zaman bu ayetlere bakan kişi Allah Teala 7 tane ayet-i kerimede ahiret dünya hayatından daha hayırlıdır. İlmi talep etmek ahiret hayatını talep etmek olduğuna göre o zaman ahiret hayatını talep eden kişi ilmi talep eden kişidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ne buyuruyor? İlim talep etmek her Müslüman kadın ve erkeğe farzdır. Bu ilim nedir? Bu ilmin ne olduğunu da Allah Teala hangi ayette söylüyor? Bakara 120'de. وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ اَوْ نَسَرَى حَتَّى تَتَّبِعُوا مِلَّتَهُمْ Yahudiler ve Nasrani senden razı olmazlar, sen onların dinine tabi olmadıkça. قُلْ اُنَّ هُدَى اللّٰهِ وَلَيْهُدَى İşte burası çok önemli. De ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Yani bu ilimdir. O zaman Hazreti Ali Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Hidayet mi istiyorsunuz, dünyayı mı istiyorsunuz? Hidayeti dileyen kişi ilmi talep etmiştir. Dünyayı talep eden kişi malı talep etmiştir. Dolayısıyla burada bir tercih yapmakla mükellefiz. Allah Resulü nasihatte bulunuyor. İlim talep etmek, öğrenmek her Müslümana farzdır. Hem Resulullah bize nasihatte bulunuyor. İlim talep edeceksiniz. Hem Allah Teala emrediyor. Mutlaka ilim talep edin. Ahiret hayatını tercih edin. O zaman dünya hayatı bizim için bir fitnedir, imtihandır. İmtihanı geçenler kimlerdir? İmtihanı geçenler kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Fitneden kurtulanlar kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Mehdi benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzerine mücadele veriyorsam o da benim sünnetim üzerine mücadele verir. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onlar da fitneden kurtulacaklardır. Şirkten kurtulanlar kimlerdir? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Fitneden kurtulanlar kimlerdir? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kurtulmayanlar, onlar dünya hayatını dileyenlerdir. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz Hüseyin Hocam, günümüzde okulda çocuklara Darun Nuzum öğretiliyor. Çocukların okulda bunları dinlemesi doğru mu, okula göndermek dinsizliğe kapımı açıyor? Bu konuda ne buyursun? Hayır sevgili kardeşlerim. Allah Teala sözü dinleyin ve ahsen olanına tabi olun. Darwin zanda bulunuyor. O zaman Allah Teala insana niye akıl vermiş? Aklı vermiş ki söylenenleri hak ile mukayese edecek ve hakka uyanı kabul edecek. Uymayanı da kesinlikle silip atacak hayatından. İşte Darwin'in söyledikleri zandır. Ama Allah'ın söylediği hakikattir. O zaman çocuğa söylenecektir şu şu şu. O zaman çocuğun da bir vazifesi yok mudur? Vardır. Allah-u Teala akıl vermiş kendisine. Allah'ın ne söylediği bu konuda onu öğrenecek. Darwin'in ne söylediğini öğrenecek. Ve sonuçta kendisi tercih edecek. Tercih ettiği zaman eğer Allah'ın söyledikleri hak ve hakikatsa, o kişi aklını kullanmak istiyorsa o zaman kesinlikle Darwin'in değil, Allah'ın bu konudaki söylediklerine itibar edecek. Nitekim iki ayet-i kerimede hem Bakara 120'de hem de Maide 104'te Allah-u Teala gelin Allah'ın indirdiğine tabi olun dediğimizde onlar babalarımızın neyin üzerinde bulunuyorsa o bize kafi. Maide 104'te gelin Allah'ın indirdiğine tabi olun dediğimizde yine aynı şekilde babalarımızı neyin üzerinde bulduysak o bize kafi. Ama Allah-u Teala iki ayet-i kerimede niye sildi ben kardeşim bilmiyorum ama hem Bakara 120 hem Maide 104 alt altta yazıldığı zaman ne görüyoruz? Görüyoruz ki Allah-u Teala bizim vahye tabi olmamızı emrediyor. Zanna tabi olmamızı istemiyor. Zanna tabi olanlar Allah-u Teala onları uyarıyor. Eğer babanız hidayete değilse, akletmiyorsa veya bir şey bilmiyor da hidayete değilse. Bütün bu sualleri ona soruyor. Yani kısacası ne olmasını istiyor? Allah'ın doğrularına tabi olmasını istiyor. İstanbul'da Hamdi kardeşim Muhterem Hocam, haklı olduğum halde ısrarla bana haksızlık yapan yakınlarımı affedemiyorum. Bu konuda nasıl yol izlemeyim? Sevgili kardeşlerim, zaten dört tane kiramen katime melekleri daima her şeyi yazıyorlar. Sen haklıysan o zaman senin amel defterine pozitif derecat yazılmıştır. Neyi affedemiyorsun? Anında Allah-u Teala adaleti gerçekleştiriyor. Ama affetmediğin takdirde hiç mutlu olamazsın. Ama tam tersi, eğer affedebilirsen o zaman ferahladığını, mutluluk duyduğunu, kafandaki o kin ve nefretin silindiğini ve mutlu bir hayatı yaşadığını göstereceksin. O zaman mutlu olmak istiyorsan sana tavsiyem affetmen. Affedersen de hakkın kaybolmaz. Kiramen katime melekli yazmış ama affedersen derecat kazanırsın. Bir misal vereyim size. Hemen o slaytımızı, davranış biçimi slaytımızı gösterelim. Bakın ne oluyor. Zalim karşı tarafa tokat atıyor. Bu zalim, bu ise mazlum, zulme uğrayan kişi. Aynı şekilde zulme uğrayan kişi de o da ona bir tokat atıyor ve karşılıklı ödeşiyorlar. Ama eğer affetseydi ne olacaktı? Affetseydi bu kişi derecat kaybıyla kalacaktı. Yetmez, bu bir kere daha derecat kazanacaktı. Bir, normal standartlarda tokat yediği için bu kişi 100 derecat kazanıyor ve affediyor. Yani o derecatın kaybolmasını istemiyor. O zaman akıl sahibi kişi kimdir? Affeden kişidir. Kısas tatbik eden kişi değil. Muğla'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, başkalarının hatalarını affetmeyen bir kimsenin kendi hatalarının affedilmesini beklemesi doğru bir davranış biçimi midir? Değil tabii. Yani affedersen affedilirsin. Seversen sevilirsin. Yani Allah'ın bir kanunu var. Men dakka dukka. Ne ekersen onu biçersin. Dolayısıyla affet ki Allah Teala da seni affetsin. Affedersen gerçekten de derecat kazanıyorsun. O zaman herhangi bir günahtan dolayı kaybettiğin derecatı da Allah Teala sana yazıyor. Allah razı olsun. Sivas'tan bir kardeşim Muhterem Hocam, 70 yıl yaşayan bir insan neden sonsuz bir cehennem hayatına mahkum oluyor? İlahi adalet seviyesinden baktığımda kafam karışıyor. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle bu durumu açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, 70 yıl yaşayan bir insan neden sonsuz cehennem hayatına mahkum oluyor? Allah'a ulaşmayı dilemediği için. Allah kanunlarını Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Diyor ki, iki şeyi söylüyor. Yaptığın ameller. Bir, eğer şirk koşarsan amelin boşa gider. Zümer 65. وَلَّقَدْ اُحِيَّ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَاَنْ اَشْرَكْتَ يَحْبَتَانَا مَالُكَ وَلَتَكُوْ مِنْ خَاسِرِينَ Kur'an ayetleri aklımızı nasıl kullanmamız gerektiğini beyan ediyor. Şimdi bu ayet burada ve aklımızı kullanmamız lazım. Allah bize diyor ki eğer şirk koşarsan yaptığın bütün cennetlik ameller boşa gidiyor. Ve o zaman bütün cennetlik amellerin boşa gittiği için sünaha düşenlerden olarak gideceğin yer cehennem. Niye? Eğer buna uymasan aklını kullanmamış olursun. Aklını kullanırsan o zaman şirkten kurtulman lazım. Şirkten kurtuluş da bir dilektir. Kalpten ulaşmayı dilemek. Hangi ayet-i kerime? Rum 31-32. Münibine ileyhi ve takku ve akimu sala ve la takunu min müşrikin. Öyleyse müşriklerden olmak istemiyorsan Allah'a yönelip Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Dilediğin an şirkten kurtuluyorsun. O zaman aklını kullanmak istiyorsan bu ayetin muhtevası içerisinde hemen şirkten kurtularak amelin boşa gitmesine engel olacaksın. Kalben ulaşmayı dileyeceksin. Dilediğin an amelin boşa gitmekten kurtuluyor. Allah'a ulaşmayı kalben dilemek amelin sigortası. Aynı zamanda günahların da kefareti oluyor. Allah razı olsun. Adam yapmış, dilemiyor. Dilemediği için Allah'ın emrine isyan ediyor, kanununa isyan ediyor. İsyan edenin mutlak surette bir cezası söz konusu. Ondan sonra ne yaparsa yapsın Allah Teala kesinlikle devreye almıyor. Nedir mesela? Öte yandan bu kadar günah işlemiş bir kişi Allah Teala'yı Rab mevkine koyuyor ve kalben Allah'a ulaşmayı diliyor. Ne zaman? Çok ömrü boyunca günah işlemiş ama sonuçta tebliğ kendisine ulaştığı zaman Allah'ı Rab mevkine koyuyor ve ona itaat ediyor. Kalben ulaşmayı diliyor. Kalben ulaşmayı dilediği anda Allah Teala onun mükafatı olan bütün günahları örtüyor. Öyleyse itaatte mükafat vardır, isyanda ceza vardır sevgili kardeşim. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşimiz, Muhterem Hocam ölmeden önce nasıl Allah'a döndürülürüz açıklayabilir misiniz? İşte ölmeden önce ruhumuzun Allah'ın zatına ulaşması söz konusu. 12 tane insanla, kalben ulaşmayı dileyen 12 tane insanla müşidine tabi olan kişi, mutlak surette Allah'ın gösterdiği müşide tabi olursa, ruh vücuttan ayrılır, sirat-ı müstakim ulaşır ve sirat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle 7 kademedeki nefs eskesiyle ruh Allah'ın zatına ulaşır, Allah'a döndürülür. Emmare, levame, milhime, mutmaine, raziye, marziye, teskiye, 7 kademedeki nefs eskesiyle ruh da Allah'ın zatına ulaşır inşallah. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
2: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Sizleri çok ama çok seviyor. İnşallah Efendimizin nimetine bir soru arz etmek istiyorum inşallah. Allah'a teslim olmak ile Hanif dini arasındaki ilişkiyi bizlere açıklar mısınız inşallah? Sizleri çok ama çok seviyorum. Hasret ve hürmetle ellerinize öpüyorum inşallah.
0: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Evet sevgili kardeşlerim, Allah'a teslim olmakla Hanif dini arasında ilişkiyi bizlere açıklar mısınız diyor. Hanif dininin 3 esasından bir tanesi vahdet, Allah'ın tekliğidir. Tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek cemaati oluşturmak ve teslim. 3. rüknü de teslimdir. Öyleyse eğer Hanif dininin 3 esasından birisi teslimse ve 7 sabah 4 teslimin teslimle alakası ifade ediliyorsa evet kesinlikle doğru bir ilişki var. 7 tane hedef emrinin ötesinde 7 tane Hanif dini, 7 safa Hanif dini. Baktığımız zaman bütün bu safaların hepsinin arkasında ben müşriklerden değilim, ben müşriklerden değilim, ben müşriklerdenim. Yani müşriklerden olmamak için ne lazım? Müşriklerden olmamak için mutlaka kalben ulaşmayı dilemek lazım. Bak o müşriklerden olmadı. Müşriklerden olmayan kişi Hazreti İbrahim Allah'a ulaşmayı dilemiş. Al-İmran 95. Hazreti İbrahim dinine tabi oldu ve Hanif olarak o müşriklerden olmadı. Ne yaptı? Allah'a ulaşmayı diledi. 79. Yüzümü Hanif olan dine yönettim. Müşriklerden değilim. Müşriklerden değilim. Yani ne yapmış? Kendisini şirkten kurtarmış. Neyle? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyerek. Amellerin boşa gitmesi bir şirk sebebiyledir. Amellerin boşa gitmesi ayetlerin inkarı sebebiyledir. Her iki halde de eğer şirk koşarsan amelin boşa gider. Ne zaman kişi şirk koşar? Nefsinin afetlerine tabi olduğu zaman. Ne zaman Allah Teala ayetleri inkar eder? Allah'ın hedef emirlerine dikkate almadığı zaman. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığı zaman evet o kişi kesinlikle Hanif diniyle teslim arasında ilişki var. Hanif dini 7 safa teslimi ifade ediyor. Hanif dininin 3 esas sözlerinden bir tanesi vahdet, şirkten beri olmayı, tevhid, tek cemaati oluşturmayı ve teslim, ruhu, beşi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi ifade ediyor. Sual ve cevap programımızı burada sonlandırıyoruz, kısa tutuyoruz. Bir dahaki sual cevap programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah insandan tek bir şey istiyor, insanların mutlu olmasını. Bu mutluluk iki kanatlı bir olaydır. Birinci kanadında aile saadeti cennet, ikinci kanadından dünya saadeti söz konusudur. Aile saadeti cennet bir dilektir. Dünya saadeti de başkaları için yaşamak, onları mutlu etmektir. Olay buysa o zaman refah seviyesi yüksek ülkelerde yaşayan insanlar neden intihar ediyorlar? Çünkü nefsin manevi kalbindeki 19 afet, kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık var. Ve şeytan da bu hastalıkları azdırıyor. Allah'ın yasakları var, Allah'ın emirleri var. İblis fuhşiyatı emrediyor, yasakları körüklüyor ve münkeri de emrediyor. Allah'ın emirlerini yapmasını da isyan ettiriyor, inkar ettiriyor. Öyle olunca refah seviyesi ne olursa olsun böyle bir kişinin mutluluğu yaşaması mümkün değil. Anlık hazları yaşar. Onun için Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah'ın ülkesinde mutluluk söz konusudur. Şeytanın ülkesinde her zaman mutsuzluk vardır. İşte X-Y koordinat eksenini devreye alırsak ve kainatı bunun üzerinden açıklamaya kalkarsak ki bütün kainat bir insan vücudu şeklinde, sıfır kodun üst alemi Allah'ın ülkesi, sıfır kodun alt alemi ise şeytanın ülkesi söz konusu. Başlangıç noktasında herkes hayata şeytanın ülkesinde başlar. Şeytanın kulu ve dostu olarak. Zümer suresi 17. ayet-i kerimesinde buyurulduğu gibi. Ama bu şeytanın ülkesinden kurtuluş bir dilektir. Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ın ülkesine geçer ve Allah'ın ülkesinde bir tarafta Allah, bir tarafta ruh, diğer tarafta kişinin kazandığı pozitif dereceler onu daima mutluluk üçgeni içerisinde tutar. Tersi söz konusu Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan devamlı şeytanın ülkesinde bir hayatı yaşar. Bir kenarı şeytan, diğer kenarı nefsin afetleri, öbür kenarı kaybettiğimiz dereceler. Öyleyse insanlar serbest iradenin sahibi tercih yapmak durumdalar. Ya hayatı Allah'ın ülkesinde mutluluk üçgeninde geçirirler, bu bir dilektir. Veya şeytanın ülkesinde geçirirler. Bu da Allah'a ulaşmayı dilememektir. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin refah seviyesi ne olursa olsun, bunların Allah'ın emrettiği bir mutluluğu şu alemde yaşaması mümkün değil. Tamamen insanların uydurmaları. Hiçbir zaman mutlu olan bir insan intihar etmez. İntiharın arkasında şeytan ve nefsin afetleri vardır. Allah Teala Nisa suresinin 29-30. ayet-i kerimelerinde bakın ne buyuruyor. Diyor ki, ey iman edenler, birbirinizin mallarını batıl yolla yemeyin, haram yolla yemeyin. Ancak sizin aranızda yapacağınız ticaret hariç, birbirinizi öldürmeyin, intihar da etmeyin. Yani kavga varsa öldürme var, kişi kendisine sona ermek istiyorsa intihar var. Kim bunu yaparsa, düşmanlık ve zulümle yaparsa, bu takdirde biz onu ateşe atacağız. Başkasını öldüren kişi düşmanlıkla öldürüyor. İntihar eden kişi de kendi nefsine zulmediyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin eski toplumların derdi elemi size dokuzu haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Size birinizin seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Selamı yayınız. Öyleyse mutluluk Allah'ın indirdiği kutsal kitaplarda aranması gerekir. Tevrat da, İncil de, Kur'an da bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisidir. Mutlu olan insanlar her devirde bu kutsal kitaplardaki öğretiyi öğrenen ve hayatına tatbik eden, yaşayan insanlardır. Allah razı olsun.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
1: Teala her devirde adaleti gerçekleştirmekle vazifeli resuller, mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olmamızı emretmiş. Mürşit sizin için ne ifade eder?
2: Bu dönemde yok. Doğru şekilde doğru insanlarla ve doğru tarikatlarımız yok.
3: Vallahi şu devirde mürşit diye bir şey kalmadı.
4: Bu devirde çok böyle sağlam bir şey olacağını düşünmüyorum.
5: Öyle bir mürşit olsa günümüzde elbet isterim.
6: İsterim tabii ama bulabilsek.
7: Şu an günümüzde var mı bir Veysel Karani var mı?
8: Şu anda yok.
9: Şu an yok.
10: Yok. Yok herhalde.
11: Bu devirde hiç inanmıyorum bulacağımızı.
12: Maalesef o inancımı kaybettim.
7: Peki ben size bir soru sorayım. Var mı mürşit günümüzde?
13: Allah'ın adalet sistemine göre bu devirde mürşit olmaması mümkün müdür? Değil. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar dünya hayatını yaşayabilecek herkese mutlaka tebliğci gelir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz her devirde adaleti yerine getiren bir imam insanları cahillerin yorumundan, batıl elinin bidatlerinden ve hakimlerin tarifinden uzaklaştıracak var yani. Ya Allah Resulü böyle buyurduğuna göre o zaman bu devirde olmaması mümkün mü? Hayır. Her devirde beni temsilen bir kişi, Hazreti İsa temsilen 3 kişi, Hazreti Musa'yı temsilen 7 kişi, Hazreti İbrahim temsilen 40 kişi var. Bütün zaman parçalarında bunlar var. Öyleyse bize düşen Allah'a ulaşmayı dilemek ve hacet namazı kılarak Allah'ın bizler için taneti mürşide ulaşmak, tabi olmak. Fatiha mahasselevan.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tere misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu formda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz şeytanı nasıl yeneriz? Birinci sual, şeytan neden insanları tuzağına düşürmek ister? Sevgili kardeşlerim, şeytan baştan sona negatif bir varlık. Ve Allah'tan aldığı müsaade gereğince Allah'a karşı bir savaş içerisinde. Neden? Çünkü Allah yarattığı insanı çok seviyor. Onun mutlu olmasını istiyor. Allah nasıl biz insanların mutluluğunu istiyorsa, şeytan da biz insanların mutsuz olmasını istiyor. Yani Allah'ın İnsanlar için talebiyle şeytan insanlar için talebi taban tabana zıt. Öyle olunca doğal olarak Allah'ın insanlar için seçtiği yolu iblis tam tersini istiyor ve böyle bir gayretin içerisinde. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a secde emri verdiğinde iblis açık ve kesin tavır koyuyor. Ben ona secde etmem diyor. Dikkat edin, Allah-u Teala emrediyor. Ve iblis diyor ki ben ona secde etmem diyor. Yani Allah'a isyan ediyor. Allah diyor ki ey iblis, seni huzurumdan kovuyorum. İblis de madem ben insan yüzünden bu haldeyim, öyleyse bütün insanları tuzağıma düşürmek isterim. Düşürülebilecek mi? Evet, şeytan kıyamete kadar biz insanlarla hep uğraşarak önden, arkadan, sağdan, soldan devamlı saldırılara bulunacak. Kendisiyle beraber insanların çoğunu ne yazık ki cehenneme sürükleyebilecek. Nereden biliyoruz? İşte ayetler gayet açık ortada. Araf suresinin 11. ayet-i kerimesi ve 12. ayet-i kerimesi. Kale ya iblisu ma menâken lâ tecûde izemertük. Ben sana secde emrini verdiğim zaman seni bundan alıkoyan nedir? Ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten, onu çamurdan yarattın. Ve Araf 16'da kale fe bimâ agveyteni, beni azdırmana yemin ederim. Senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Yani iblisin talebi sırat-ı müstakimin zıttı olan sebil-ül gay. Allah'ın talebi ise insanların sırat-ı müstakime ulaşması. Ve iblis diyor ki sağdan soldan önden arkadan gireceğim. Ne zamandır bu insan birinin şeytanın sağdan soldan önden arkadan girebilmesi? O kişinin delalette olmasına bağlı. Kim delaletteyse, kim on ayet-i kerime geleceği müşrine tabideyse delalettedir. Ve delalette olanlar ne yazık ki şeytanın tuzağına düşenlerdir. Evet, delalette olanlar şeytanın tuzağına düşenlerdir. Bu şeytanın tuzağına düşenlerin oranına baktığımız zaman Araf 179. Lakad zara'na li cehenneme kesiren minel cinni vel insi. Lahum kulubun la yafkahuna biha. Lahum ayunun la yubsiruna biha. Lahum azanun la yesma'una biha. Özellikle Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için insanların çoğunun sağır, dilsiz ve kör olduğunu bahsediyor Allah Teala. Ve bütün sağır, dilsiz ve körlerin gideceği yer cehennem. Sebe 20'de de müminler fırkasının dışındaki herkes cehenneme gidecek. Enam 153'te de sırat-ı müstakimde olanların dışındaki herkes cehenneme gidecek. İşte sırat-ı müstakim Enam 153. Buna tabi olun. Sakın sizi sırat-ı müstakimden ayrılan yollara tabi olmayın. Allah Resulü diyor ki benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72'si cehenneme, bir tanesi hariç. Öyleyse sırat-ı müstakimde olanlar Fırkan-ı Naciye'yi teşkil ediyor. Sebe 20'de olanlar müminler, kurtuluşa ulaşanları ifade ediyor. Ve diğer insanların çoğu iblisin tuzağına düşüyor ve iblis onları kendisine bağlıyor, kendisiyle birlikte cehenneme götürüyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in işte yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Daha sonra onun sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bu da diğer yollardır. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar vardır. İblis tabi ne yapıyor insanları? Doğru bilinen yanlışlarla aldatıyor. İnsanlar onu doğru olarak, mesela nedir? 19 tane bidat. İnsanlar onu doğru olarak biliyorlar ama Kur'an-ı Kerim'e göre yanlış. Hemen gösterelim inşallah. Doğru bilinen yanlışlar. Bütün Resuller peygamberdir. Bunu doğru olarak biliyor insanlar. Ama Kur'an-ı Kerim'e göre yanlış. Nebi olmadan Resul olmaz. Bu da doğru olarak biliniyor ama yanlış. Allah peygamberlerden başkasına ayet indirmez. Bunlar da bunu da doğru olarak biliyorlar ama yanlış. Vahiy Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Bu da doğru biliyor ama yanlış. Belki buraya bu başlığı da ilave etmek. Kur'an'a ters düşen hülafeler, şeytanın öğrettikleri fuhşiyat, münker, doğru bilinen yanlışlar. Belki de halkın anlayacağı, yani insanlar bunları doğru olarak biliyorlar. Çünkü bunlar öğretiliyor insanlara. Ama yanlış, neye göre yanlış? Kur'an-ı Kerim'e göre yanlış. Allah görülmez. İnsan bunu doğru olarak biliyor ama Kur'an-ı Kerim'e göre yanlış. Bunun gibi 19 tane doğru bilinen yanlış var. Ve iblis insanları bu doğru bilinen yanlışlarla tuzağına düşürüyor ve onu kendisiyle birlikte cehenneme gönderiyor. İkinci sual, şeytan insanlara rahatlıkla tesir eder mi? Şeytan sadece davette bulunur. İç sesimizi taklit ederek tesir eder. Araf 27'de enne cealne şeyatine evlâ ile lezine la yuminun. Allah Teala şeytanları kime dost kılıyor? Lezine la yuminun. Ulaşmayı dilemeyenlere. Ulaşmayı dilemeyenler şeytanın dostlarıdır. Şeytanın nasıl nefsi varsa insanların da nefsi vardır. Ve nefsiniz afetlerle dolu olduğu sürece şeytan bütün afetlere tesir etmek imkanının sahibidir. Aslında şeytan da netice itibariyle bir mahluktur. Yani o da hudutludur. Elinde insanlara kötülük edebilecek ciddi hiçbir şey, hiçbir sultası emretme imkanı mevcut değildir. Sadece kandırabilir. En büyük yanılgı vasıtası insanların şeytanın sesini kendi sesleri zannetmeleri halidir. İnsanın düşünce sistemine, onun nefsindeki afetlere tesir etmek yoluyla girer ve ona olmadık kötülükler yapar. Ama eğer kişi Allah'ın yolundaysa, Allah o kişiye şeytanın tesir etmesini engelleyecektir. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan, ruhunu teslim eden, bizi gücü teslim için harekete geçen, nefsin, bunlar hep Allah'ın yolunda olan insanlar. Allah'ın yolunda olması hasebiyle de şeytan ona tesir etmeyecektir. Şeytan kime tesir eder? Kendi ülkesindeki o insanlara tesir eder. Şeytanın ülkesinde olanlar kimlerdir? Kalbi hasta olanlarla kalbin kasitun olanlar. Hac 54'te وَلِيَّجْعَلَ مَا يَقُوا شَيْطَانُ فِتْنَةً لَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ. Kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanlar. Kalbi hasta olanlar kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlardır. Kalbi kasiyet bağlayanlar da seçilmişlerdir. Ölüme kadar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için hep hayatlarını şeytanın ülkesinde geçirirler. Ama bu seçilen kalbi kasiyet bağlayanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse derhal bu dilek onları şeytanın ülkesinden Allah'ın ülkesine geçirir ve Allah'ın ülkesinin kapıları açılır. Ve şeytanın o kişi üzerindeki tesiri tamamen yok olur. Allah razı olsun. Üçüncü sual, şeytanı yenmeyi nasıl başarabiliriz? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın emri şeytanın kulu olmaktan kurtulmak ve Allah'ın kulu olmaktır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın sizi şeytanın tesirinden mutlak olarak kurtarır. Tağutun kuluyken Allah'ın kulu olursunuz. Ruhunuz Allah'a ulaşana kadar ki devrede şeytan size tesir edemez. İşte Zümer 17. وَالَّذ۪ينَ نَشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهَمِ الْبُشْرَ فَبَشَرِ اِبَادِ Onlar ki tağutta kul olmaktan iştinab ettiler. Neyle? Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlar için müjdeler vardır, kulların müjdeler. Yani şeytan sadece kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanlara tesir edebilir. Kalbi hasta olanların zıttı kalbi selim olanlar. Kalbi selim olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyen, başkasının dilemesine vesile olanlar. Kalbi kasiyet bağlayanlar, onlar da seçilmişlerdir ama zikretmedikleri için kalpleri kararıyor. Öyleyse her iki grupta kesinlikle kurtulabilir. Kalbi hasta olanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse, kalbi kasiyet bağlayanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse doğrudan doğruya bu dilek onları Allah'ın ülkesine ulaştırır ve Allah'ın ülkesindeyken şeytanın onlara negatif tesir etmesi söz konusu değil. Ne zaman bir insan daimi zikre ulaşıp da nefsinin bütün afetlerinden kurtulursa şeytan onun elinde sadece bir oyuncak olur. Çünkü tesir edebileceği hiçbir saha kalmamıştır. Öyleyse şeytanı her zaman yenmek elinizde. Evet, daimi zikre ulaştığınız takdirde bunun sahibi olursunuz. Daimi zikir, şeytanın kapısını zikirle kilitlemenin muhtevasını içeriyor. Ve iblis diyor ki, yeryüzünü onlara süsleyeceğim, hepsini saptıracağım. İblisin başka bir kandırma yolu, dünya hayatını güzel göstermek. Yani dünyevi taleplerde bulundurmak. Bir ruhun talebine engel olmak, iki dünyevi taleplerde bulunmak. Ruhun talebi, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik, bunlar hepsi. Ve iblis ne yazık ki insanlara tesir etmek suretiyle bu yedi safhanın yedisini unutturmuş. Vasıta emirleri din tatbikatından çıkartmış. Hedef emirleri de vasıta emirlerin yerine geçirmiş. Ve dünya hayatını insanlara güzel gösteriyor. Hicri 39-40. Ama Allah Teala ne diyor? Sen benim ihlas sahibi kullarımı baştan çıkaramazsın. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala ya eyyühellezine amenu la tettebi'u şeytan. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şeytanın adımına tabi olan kişi kimdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Gemen yettebi'u şeytan. Kim şeytan adımına tabi olursa şeytan ona fuhşiyatı münkeri emreder. Ama Allah'ın fazlı ve rahmeti üzerinizde olmasa hiçbir içinizden hiçbiri ebediyen nefsini tezkiye edemez. İşte nefs tezkiyesine başlayan kişi kimdir? Mürşidine tabi olan kişi. Öyleyse eğer iblisin nefs tezkiyesine başlayanlar üzerinde bir tesiri yoksa o zaman kişinin Allah'a ulaşmayı dileyip hacet namazıyla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi olması lazım. Tabi olduktan sonra şeytanın kurduğu bir tuzak bu sefer de insanları zikirden alıkoyuyor. Birincisi iblis insanları hedef emirlerden uzaklaştırıyor. İkincisi de zikirden uzaklaştırıyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz İslam garip başladı. Garip olan noktaya dönecekti. O gariplere müjdeler olsun. Kimler durur gariplere ey Allah'ın Resulü? قَالَ الَّذ۪ينَ يُسْلُحُونَ مَا اَفْسَادُهُ مُنْ سُنَّتِ وَيُحْيُونَ مَا اَمَاتَهُ مُنْ سُنَّتِ Ortadan kaldırılan sünnetimi ihya ederler, ifsad olan sünnetimi de ıslah ederler. İşte sizler bugün sünnetime nasıl sarılıyorsa onlar da öyle saracak olanlardır. Onlar ki insanların arasını ıslah ederler. Ve onlar insanlar içinde az bir topluluktur. Onlara buğz edenler sevenlerinden daima çoktur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Biliyoruz ki şeytanın hedefi insanları Allah'tan uzaklaştırmak ve mutsuz olmalarını sağlamaktır. Sizce bu konuda başarılı oluyor mu?
2: Hayır, insanları yani Kur'an'ı, namazı Allah'a bildikleri için aldatamaz.
3: Vesveseyle oluyor tabii ki.
4: Korku yoktur. Onlar mahzunda olmazlardır. Bunlar Allah dostları verirlerdir. Öbür türlü yoldan da çıkardığı tabi kolay.
3: Şeytan hiç başarılı olmaz. Hiç bir zaman olmaz.
1: Allah Teala mutlu olmayı isteyen herkesin şeytanla kol kola olmaktan çıkıp Allah'a yönelmesini, Allah'a ulaşmayı dilemesini emrediyor. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
5: Şeytanın şerrinden Allah'a sığınmak.
4: Gözleriyle, dünya gözüyle görmek demek değil. Ben dağlara taşlara sığmadım. Mümin uygulamıyor kalbimiz. Olay bu.
6: İman hakikatleriyle Allah'ın ismi sıfatlarıyla Allah'a yaklaşmak gerekiyor.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
6: Dualarımız ulaşır. Kullarla arasında dua bir perde. Dua ettikçe o perde Allah'a ulaşıyor inşallah.
7: Dua ettiğimizde mesela olmayabilirdi. Cennet de olmuyor.
3: Kur'an okumak sizce.
5: Dua etmek.
1: İbadetim de, dualarım var. Allah-u bizden beklentisi evliyalar gibi hayattayken ruhumuzu kendisine ulaştırmamız. Siz de Allah'ım ben de ermiş evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum şeklinde manevi dualar ediyor musunuz?
2: Ediyoruz.
4: Zaten amacımız bu hayata gelmek. Masumlah olmak.
0: Bir misafirimiz Allah onlar için korku yoktur, onlar masum olmazlar diyor. Bunlar Allah dostları, velilerdir. Öbür türlü şeytanın yoldan çıkarttığı tabii ki olacaktır. Şeytan Allah yolunda olan bir insana daha yoldan çıkarabilir mi? Tabii. Yani dünya hayatını ona güzel göstermek suretiyle onu zikirden alıkoyarak. Allah Teala'nın dizaynı bütün insanları hidayete erdirmektir. Birinci defa hidayete hiç kimse, hiç bir kuvvet mani olamaz. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi hangi şartların içinde olursa olsun mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Ama şeytan boş durmaz. Kişi hidayete erdikten sonra insanı yoldan çıkartmak için bütün yolları dener. Bütün gayretiyle o kişinin hidayetten düşmesine sebebiyet verir. Ve bazen bunu başardığı da vakidir. Kişinin fikrini çelebilir, onun hidayetten düşmesine sebebiyet verebilir. Neyle yaparak? Zikirden onu alıkoyarak. İşte Rad suresinin 11. ayet-i kerimesi onun başının üzerinde ruhsani önden arkadan korudukça kesinlikle ona bir şey yapamaz. Ama ne zaman o kişi zikirden yüz çevirirse Nahl suresinin 106. ayet-i kerimesinde men kefere billahi min ba'di imani ila men ukraya kalbehu utmainim yani kim imandan sonra göğsünü küfre açarsa o zaman o kişi fıska düşer ve Allah'ın yolundan ayrılır. Bunlar kimlerdir? Rabbim işte vellezine yenkidûne ahdallâhi min ba'di misâkî ve yaktaûne mâ emarallâhu bi en yüsele. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği vuslatı keserler. İşte onlar fıska düşenlerdir. Ama Allah Teala ikinci bir hak tanıyor. Tekrar hidayet erdikten sonra üçüncü kere fıska düşerse artık ona Allah Teala onun kalbini tabi ediyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Allah Teala'nın her devirde biz insanları şeytanın tuzaklarına karşı uyaran, koruyan resimler, mürşitler tayin ettiğini görüyoruz. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
5: Din insanı gibi.
4: İslam'ın emirlerini en güzel şekilde yapabilme yolu, bu yolunda Allah yolu oluyor. Müşterinin işi irşat.
2: Evlana, ondan sonra peygamberlerimiz hepsi Allah'tan yani hepsi olduğunu inanıyor.
4: Ateş kolay mı yani? Şu yolunu bir gözle bir çeker. Bundan kurtulmak istiyor. İnsanları kurtarmak istiyor. Onların amacı da bu yani.
1: Sizce önümüzde bir mürşit var mıdır? Onlar nasıl bırakıyoruz?
5: Halen çok iyi insanlarımız var. Yani halen böyle şey insanlarımız var ama bence yani yok yani.
2: Okumayla, Kur'an'la, ibadetle, Allah için her şeyin yoluna gittiğimizde onu bulabiliriz.
1: Sizce mürşide kaybolan bir insanın davranış biçimlerinde diğer insanlara göre bir fark var mıdır?
2: Tabii Allah korkusu olan kişi hiçbir kötü yola gitmemesi lazım.
5: Tabii öbürlerine göre farkı vardır.
4: Tam teslim olmuş.

0: Mayda 35'te devrin imamı hidayete erdirendir ama Mayda 35'te ona bağlı olan diye bütün müşrikler vesile olanlardır. Allah-u Teala Mayda 35'te vesileyi Allah'tan isteyin. Al-İmran 104'te de maruf ve emreden münkerden nehyeden ve hayra davet edenlerle beraber olun. Yani onlardan bulunun. Öğretim müessesi her seviyede vardır. İnsanlar mürşit olmadan da öğretici kademesine dahil öğretenler kademesinde bulunabilirler. Her kademede öğretenin öğrettiği kişiler de başkalarına bir şeyler öğretebilecek huyeti taşırlar. Ama bu bir irşat müessesi değildir. Öğretenler arasında bulunmak, mürşit olmak anlamına gelmez. Mürşit kimdir? Mürşit iradesini Allah'a teslim eden, iş olan ve insanları hidayete erdirmeye vesile olan kişidir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Mübarek ellerinizden sonsuz kere öpüyorum ve sizi çok ama çok seviyorum. Eğer müsaadeniz olursa bir sual arz edeceğim inşallah. Allah'ın bütün insanları cennetine alacağına dair inanç şeytanın bir tuzağı mıdır? Tekrar sonsuz kere mübarek ellerinizden öpüyorum ve sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sual bir kere daha tekrar edecek olursak. Allah'ın bütün insanları cennetin alacağına dair inanç şeytanın bir tuzağı mıdır? Evet. Bir kere 58 tane ayet-i kerimede cehennemden cennete bir transfer olayı yok. Başlangıç noktasında herkes cehenneme gidecek. Ama cennetlikler de cehenneme gidecek. Fakat cehennemi görmek üzere. Ondan sonra oradan Allah-u Teala çıkmalarına izin verilecek. Onları cennetine alacak. Fakat cehennemlik olarak cehenneme giren kişinin oradan çıkması söz konusu değil. Aradaki fark ne? Cennetlikler takva sahibi gören işten ve idrak edenlerdir. Cehennemlikler şirkte olanlar sağır dilsiz ve körlerdir. Bunlar ikisi birbirinden farklı. Bu sebeple asla ve asla cehennemlik olarak cehenneme giren kişinin 58 tane ayet-i kerime onların bir daha çıkamayacağını beyan ediyor. Cehennemden çıkış yok. İblisin bütün insanlara ulaşmak istediği tuzak, bu Allah'ın bütün insanları cennetine alacağına insanları kanandırarak Allah ile ilişkilerini kesmek. Onların kurtuluşa ulaşmalarını engellemek şeytanın temel amacıdır. Bunun reenkarnasyona inanan herkes de başarmış durumda. Şu dünyada reenkarnasyon diye bir olayın tahakkuk etmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Bu iblisin bir hürafesidir, korkunç bir tuzağıdır. İblisin Allah-u Teala'nın ayetlerini kullanıp insanları affedebileceklerine inanması ise bir başka husus, başka bir tuzak. İblisin çokça tuzağı var. Ama iblis kimi kandırabilir? Kur'an'ı bilmeyenleri. Kur'an'ı bilenler kendilerine söylenen sözü daima Kur'an'la karşılaştırabilen ve Kur'an'a uymayanların insanların zanları olduğunu bilen, Kur'an hakikatleriyle hayatlarını yaşayan insanlardır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
2: Allah Teala şeytanın bize ulaştıracağı vesveselerden, tuzaklardan kurtulabilmemiz için Allah'ın ismini devamlı zikretmemizi emrediyor. Size zikir yapmanın önemi nedir?
3: Allah'a hem yakın olmak hem şeytanın şerrinden uzak olmak.
4: Allah'ı hep anmak.
5: Zikirle şeytanın desiselerine, hilelere düşmemektir. Şeytanın bin bir yüzü var. Allah'la bile kandırır.
2: Zikir yapan bir insanda neler değişir?
4: Kötü yoldan uzaklaşır. Karşıdakine zarar vermez. Her bir yapacağı zarar da Allah aklına gelir.
3: Çok şey değişir.
5: En başta eşine karşı değişir. Ondan sonra bu daire geniştir. Çoluğuna, çocuğuna merhamet, komşularına itaat.
2: Bizi zikir diye ibadetlerden mutlu nedir?
3: Allah'a yakın olmak.
2: Devamlı zikir yapan biri devamlı mutlu olur mu?
4: Allah andığı için, peygamberi andığı için hep mutlu olur, hep huzurlu olur.
5: Dünyaya gelmekte maksat Allah'ı zikretmek, gerisi çelik.

0: mutluluk anca onda.
1: İnsan canı sıkıldığı zaman sürekli zikir edip dua edince gerçekten Allah her türlü bir ferah kavuşturuyor.
2: Yani. Zikir yapan bir insan değil, insanlara göre davranış biçiminde bir değişiklik var mıdır?
0: Değişmeseler mi? Değişmiyorsa o zaman zikrinde bir yanlışlık var. Ya şeyhinde var ya kendinde var.
3: Allah'a anam, ibadeti her şeyi yapan kişiden bir zarar gelir.
4: Bin bir sebebi şeytanın bin bir yüzü var, Allah'la bile kandırır. Şeytan insanları Allah ile nasıl aldatır? Allah Teala hadis 14'te ve Lokman 33'te diyor ki şeytan sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Onlara seslenir iblis, biz sizinle beraber olmadık. Onlar evet, fakat siz kendinizi fitneye düşürdünüz. Beklediniz ve şüphe ettiniz. Allah'ın emri ölüm emri gelinceye kadar emaniyet sizi aldattı. Garur, aldatanlar, şeytan ve avanesi de sizi Allah ile aldattı. Allah gafur ve rahimdir, sizi affeder diyerek aldattılar. Kimleri aldatmış bu? Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri. Allah'a ulaşmayı kalben dilemeyenler İslam'ın 5 şartıyla evet, siz bunu yaparsanız mutlaka Allah Teala sizi cennetine alacak. İşte bu şekilde Allah'la aldatıyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim ile karşılaştırsalar bunun bir mümkün olmadığını görecekler. Lokman 33'te de aynı şekilde ey insanlar, Rabbinize karşı takva sahibi olun. O günden korkun ki baba oğluna karşılık veremez. Oğul da babasına bir şeyle karşılık veremez. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. Garur tağut da Allah'a karşı sakın sizi kandırmasın. Bir, dünya hayatı. İki, iblis. Bakara 78-79'da ise iblis, onlar ümidirler, kitabı bilmezler, sadece emaniye bilirler. Ve onlar zan ederler. Ve yazdıklarına ve elleriyle yazdıklarına ve sattıklarına diyor. Öyleyse görüyorsunuz hem hadis 14'te hem diğerlerinde iblis insanları Allah'ın affına güvenerek aldatıyor. Zikir yaparsan kalbin kararır. Dindeki hürafeler, unutulan kavramlar hep bütün bu hakikatin ne kadar önemli olduğunu bize ifade ediyor. İblis Allah'ı vasıta olarak kullanarak insanları Allah'a ulaşmaya karşı çıkartmaya çalışır. Allah ile aldatmak şeytanın temel hedefidir. Kelime oyunları, cümle oyunları ayetlerden çıkardığı başka manalarla insanlara yaklaşır. Allah'ın söylediğinin tam tersini onlara yaptırmak ister ve insanlar %90'dan fazlasını hep galip gelmiştir. İnsanlar akıllarını kullanmadıkları sürece hep şeytanın bu tuzağına düşeceklerdir. Ne olması lazım? Kur'an-ı Kerim'i baştan aşağıya çok sıkı bir şekilde öğrenilmesi ve öğretilmesi lazım. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve bereketuhu muhterem hocamız. Sizi çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Müsaade ederseniz muhterem hocamız, size bir sualim olacak. Şeytanın aklımıza getirdiği kötü düşüncelerden dolayı hesaba çekilecek miyiz? Selamun aleyküm ve rahmetullah ve bereketuhu. Muhterem hocamız, sizi çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah.
4: Biz de seni çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, şeytanın aklımıza getirdiği kötü düşünceler hesaba çekilecek miyiz? Allah-u Teala'nın kiramin katibi melekleri düşüncelerimize de davranış biçimlerimiz arasındaki farkı ortaya koymak için düşüncelerimizi de filme alırlar. Ama düşüncelerimizde hesaba çekilmiyorsunuz. Tam tersine düşünceleriniz sebebiyle yaptıklarınızdan hesaba çekiliyorsunuz. Fiiliyata dökülmemiş bir düşüncenizin hesabından sorumlu değilsiniz. Emine Sultan-ı Peygamber Efendimiz Allah'ın yasak ettiği bir fiili düşündünüz ama yapmadınız. Derecet kaybetmezsiniz. Kulum iyi bir iş yapmaya niyet eder de yapmasa ona bir iyilik yazarım. Onu yaparsa 10 kat ve 100'e kadar cevap yazarım. Ama eğer kulum bir kötülük yapmaya niyet eder de yapmasa ona bir günah olarak yazmam. Fakat onu yaparsa ona bir kötülük yazarım. Öyleyse düşüncelerimizden hesaba çekilmiyoruz. Düşüncelerimiz sebebiyle yaptığımızdan hesaba çekiliyoruz. Ne zamana kadar? İhlas makamına kadar. İhlas makamında filyata dökülmemiş olan kötü düşüncelerimizden de sorumluyuz. O zaman da zaten kötü düşünmemiz söz konusu değil. Evet. Onlar da zaten hiçbir zaman oluşamayacağı için gene sorumlu değilsiniz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an Umut programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavat, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma sarava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hadis-i şerifte göklerin bulutları kadar günahın olsa Allah'tan mağfiret talep eden bulunursan Allah Teala hepsini yok eder. Arzdaki muhteva kadar da günah olsa Allah Teala'dan talepte bulunursan Allah affeder. Hadis-i şerifte öyleyse günahların kainat kadar da olsa Allah'a ulaşmayı dilediğin an Allah Teala Enfal 29'a göre onları örtüyor. Günah miktarı kadar sana sevap yazıyor lütfu kereminden ve sen tek bir dilekle kurtuluşa ulaşabiliyorsun. Öyleyse Allah'a yaklaşmak istiyorsa Allah'a mukarrep olmanın olmazsa olmaz şartı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ve 7 sabah 4 teslimi yaşayan herkes Allah'ın kendileri için tayin ettiği iki can saadetinin en zirve noktasına ulaşmış olur. Allah Teala'nın bütün insanlardan istediği herkesin bu hedefe ulaşabilmesi.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Rusya'dan. Muhterem hocam, bazı insanlar evren, enerji diye bir şeylere tapıyorlar. Evrene hacetimi yolladım, mutlaka bana dediğimi yapacak gibi inançlar söz konusu. Bu durum Deccal'ın bir tuzağı mı, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, insanların istekleri manevi veya maddi olabilir. Başlangıç noktasında bütün insanlar delalette. İşte 7 tane ayet-i kerime ve delalette olanlar 19 negatif özelliğin sahibi. Bu 19 negatif özelliğin sahibi olan insanlar şeytanın tesiri altında, şeytanın kulu ve dostudurlar. Ve bu şeytan onlara tesir ederek evrene hacetimi yolladım, mutlaka bana dediğim yapacak dedikleri, talep ettikleri şey ne? Dünya. Zaten Allah Teala ayet-i kerimede şunu söylüyor. 7 ayet-i kerimede kim bizden dünyayı isterse biz veririz. O 7 ayet-i kerimede bakalım. Ama onlar ahirette bir nasibi yok. Yani bunların ben evrene hacettimi yolladım, mutlaka bana dediğim yapacak gibi inançlar söz konusu, bu durum gerçekten de manevi istikametteki talepler değil. Dünya istiyorlarsa Allah Teala da veriyor ama onların ahirette bir nasibi yok. Yetmez. Evrenin onlara verdiği, yani aldıkları dünya hayatı onları mutlu edemez. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de zenginliğin mutluluk getirmediğini Karun örneğinde bize anlatıyor. Allah'ın niyeti önce ahiret olana dünyayı da veriyor ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermiyor. Onların ahirete bir nasibi yok. Bunların da talep ettikleri şey sadece dünyalık inançlar. Mesela bunlardan ben evrene hacetimi gönderdim, ben Allah'a ulaşmayı diliyorum, ya Rabbim ruhumu kendine ulaştır diyen bir talebin sahibi değiller. Şeytan herkesi tuzağına düşürüyor ve onların taleplerinden hareketle iblis bunu gerçekleştiriyor. Bu durum Deccal'ın bir tuzağı mı? Evet, Deccal kimdir? 2 ayet-i kerimede 1 Tövbe 32, 2 de Saf 8. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeyi istiyorlar. Allah o kafirler kere görseler bile nuru tamamlayacaktır. O halde buradan hareketle bir sonuca ulaşmamız lazım. Asıl olan Rabbimizin bize bahşettiği manevi istikametteki talepler. İşte niyeti ahiret olana Allah dünyayı da veriyor. O zaman insanlar iki cihan saadetine sahip olmak istiyorlarsa bunun yolu Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. İblis de bunun önüne geçerek Allah'a ulaşma dileğini yalanlatıyor Yunus 45'e göre. Kehf 105'e göre inkar ediyor. Ve onları şirkte tutuyor ki 19 negatif özellikten bir tanesi de şirktir. Şirk içinde olanların gideceği tek bir yer var. O cehennem. Ancak kurtuluşa ulaşanlar şirkten kurtulanlardır. Takva sahipleridir. Kimdir takva sahibi olanlar? Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Evet. Allah'a kalpten ulaşmayı dileyerek şirkten kurtulmak. Bir dilekle. Adana'dan bir kardeşim muhterem hocam, insanlar günah işlediklerinde ruh nefse azap verdiğini muhterem efendimizden öğrendik. Ancak insanın fizik bedenine azabını Allah kişiye hastalık olarak mı veriyor? Açıklar mısınız? Allah Teala fizik bedenine nasıl bir işlem uyguluyor, azap ediyor onu bilmiyorum. Ama hastalıklar kaderdir. Kader sebebiyle de kimsenin derecat kaybetmesi söz konusu değil. Kişi derecat kazanabilir ama derecat kaybedemez. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, dua kaderi değiştirir mi? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, kader ilmi takaddüm ama cebri tahakküm değil. Kader Allah'ın ezeli ilmiyle her şeyi bilmesidir. Daha doğrusu Allah'a göre her şey bitmiştir. Kişinin hayat filmi eğer cennetliklerdense illiğinde, eğer cehennemliklerdense siciğinde. Birliğinde olanların kader hücreleri cennetlerin kader hücreleri iliğinde Muttaffin suresinin 18. ayet-i kerimesi Kelle enne kitabel ebrari lefi iliğin ve ma edrake ma iliğin kitabın merkumun yeşedil mukarrabun. Yani mukarrab olanlar ona şahit olur. Kimdir mukarrabler? Mukarrabler Allah'ın muhlis kulları. İhlas'ta birinci gök katı, ikinci gök katı 3, 4, 5, 6, 7 ve yedinci gök katında birinci alem kader hücreleri, İkinci alem ümmül kitap, üçüncü alem kudret denizi, dördüncü alem makam Mahmud, beşinci alem divani sayın, altıncı alem zikir üzeri, yedinci alem indi ilahi. Bütün bunları muhlis kul kalp gözüyle Allah-u Teala kendisine gösteriyor. Yani mukarrab olan muhlisler şahitlik ediyor, görüyor. Yaşadın mukarrabun. Ama öbür tarafta yine Muftafin suresinin 7. ayet-i kerimesinde Kelle enne kitabı fücar ile fisi cin madra kemasi cin kitabın merkumun veylin yevme izinil mükezzibin veyl o yalanlayanlara neyi yalanlamışlar cehenneme hak etmişler Yunus 45'te kat hasirele zine kezibu bilika Allahi ve makamı muhtedin Lika Allah'ı yalanlayanlar, onlar cehennemliklerden olmuşlar. O halde baktığımız zaman olay buysa zaten Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyettir ama aynı zamanda bir duadır. Diğerinde duaları yoktur. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin duaları yok. Allah Teala onların davetine icabet etmiyor. Ve beş şey var ki kaderdir. Bu doğum kaderdir, ölüm kaderdir, evlilik kader, veli olmak kader, dualar da kader. Duada bir cüz-i irade var. İki ilahi irade var. Dua zaten kaderdir. Allah Teala hiç kimseyi kaderinde cehennemlik yapmamıştır. Başlangıç noktasında zaten herkes negatif özelliğin sahibi ve Allah Teala mutlaka katından hidayetçiler gönderiyor. Hidayeti dileyen kişi cehennemlikken mutlaka cennetlerden oluyor. Allah razı olsun. Buradan bir kardeşim muhterem hocam, büyüklerimizden duyduğumuz artık ölsem de gam yemem sözü ile bir gün ölsen bile namın yürüsün sözleri Kur'an-ı Kerim'e göre yedi safhanın belli kademelerini mi işaret ediyor, açıklayabilir misiniz? Evet, Osmanlı'da kişi mürşidine tabi olduğu an bu sözü söyleyeyim. Artık ölsem gam yemem. Çünkü kişi mürşidine tabi olduğu an o güne kadar işlediği bütün günahları Allah Teala sevaba çeviriyor. Ve mutlaka yedi nimetin sahibi oluyor, kurtuluşa ulaşıyor. Ama bir gün ölsen bile namın yürüsün sözleri belki baki kalan bu kubbede hoş seda, arkandan güzel bir ses bırakmak, bunlar evet yedi safa dört teslimin yaşanmasına işaret edilebilir. Ama asıl olan Kur'an ayetleri. Çünkü insanlar ne söylese söylesin bu sözlerin Kur'an-ı Kerim'e uygunluğu önemli. Allah Teala her devirde güzel söz sahibi olanların men ahsana kavlen memmen daa ila Allahi ve amile salihan ve kâle inni minel müslimîn. Sûret 33'te Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözü kim var? Evet, Allah'a davet ediyor. Ve nefs tasfiyesi yapıyor. Bizi Allah'a davet ruhun talebidir. Mutluluğa davettir. Salih amel nefse siyesi. Bu da bizi mutsuz kılan başka insanlar değil. Nefsimizin afetleridir. Ve ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözü kim vardır? Allah razı olsun. Ruhunu teslim eden kişi diğer insanları da Allah'a davet ederek onların mutluluğunda da pay sahibi olmak istiyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Muhterem Hocam. Hasretle ve hürmetle mübarek ilkokul ellerinizden öpüyor. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle bir sual arz etmek istiyorum Muhterem Hocam. Ergenlik çağındaki çocuklarımız asi davranışlar ve özellikle babaya karşı düşmanca davranışlar sergiliyorlar. Çocuklarımıza nasıl davranmalıyız? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum kalbimden. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Gerçekten de Allah-u Teala Tahrim Suresinin 6. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu kuvvü enfusekum ve ehlikum nara. Ey ameni olanlar, ulaşmayı diyen yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten kendinizi ve ailenizi koruyun. Şimdi sevgili kardeşlerim, bir insanın kendisini koruması her zaman Efendimizin buyurduğu gibi yedi katlı bir sarayın Allah'ın size vermesini istiyorsanız bodrum katını siz inşa edeceksiniz. Bu bodrum katı Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşide tabi et. Bir insanın kendisini ateşten koruması mutlak surette Allah'a ulaşma dileği kimin kalbinde Allah-u Teala'yı görürse. Çünkü Allah-u Teala Allah'tan yardım alanlar kalpten Allah'tan talep edenlerdir. Duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Allah'a ulaşmayı dilemek bir duadır. Kul olmak, yaratılış gayemiz kul olmak, onu hemen altına. Kul olmak duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşması. Öyleyse duanızın mutlaka kul olmak duanın kabul edilerek. Yani hangi duayı Allah kesin kabul ediyor? Dikkat edin, kul olmak duanın kabul edilerek. Kişinin bir duası var ama hangi dua? Ruhunu Allah'a ulaştırmayı istemesi dua. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilediği an bu dua onu şeytana kul olmaktan kurtarıyor, Allah'a kul ediyor ve bu duayı da Allah Teala kabul ediyor. Şunu iyi bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Yani bir kişi de diyor ki ben de sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum. Bu dilden olduğu takdirde o kişi zikir yapamaz. Kalbi gaflet içinde. Yani zikretmeyen kalp gaflettedir. Ve gaflette olanların duasını Allah-u Teala kabul etmiyor. Ancak kimin duasını Allah kabul ediyor? Zikirdeki kalbin talebini Allah-u Teala kabul ediyor. O zaman kişi evvela Allah'a ulaşma dileği ve mürşide tabiti sağladıktan sonra çocuğuna da Allah'ı sevdirecek, Allah'a ulaşmayı dilettirecek, Resulü sevdirecek, mürşide tabiti sağlayacak. O zaman ne yapmış oluyor? Baba çocuğunun Allah'a ulaşmayı dilemesine, mürşide tabiyetine vesile oluyorsa kendisini korumuş oluyor. Bu şekilde yani baba çocuğunun Allah'a ulaşmayı dilemesini sağlıyor, vesile oluyor. Mürşide tabiyete hayra vesile olan hayrı işlemiş gibi. Eğer çocuğunu ahirete göre yetiştirirse baba kendisini korumuş oluyor. Aynı zamanda çocuğunu da korumuş oluyor. Ama çocuğunu dünyaya göre yetiştirirse, dünyevileştirirse kendisini de ateşe mahkum ediyor, çocuğunu da ateşe mahkum ediyor. O zaman niyeti ahiret olana Allah ikisini birden veriyor. Çocuğu kimin niyeti ahiret? Çocuklarının ahiret hayatına göre yetiştiren baba, anne baba. Kimin niyeti dünya? Çocuklarını dünyaya göre yetiştirenler. Bugün genellikle insanların %90'dan fazlası çocuklarını dünyaya göre yetiştiriyorlar. Dünyevileştirerek hayatlarını idame ettiriyorlar. Öyle olunca aslında onların da ateşe girmesine sebep oluyorlar. Böyle anne babalar işte Lokman 15'te annem babam bilmediğin bir şeyi bana şirk koşarsa ona itaat etme. Anne baba ne diyor? Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması yok. Ama anne baba ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması var deyip çocuğunun Allah'a ulaşmayı dilemesine, mürşidine, taviyetine vesile olursa hem kendisini korumuş oluyor hem evladı yani ateşten koruyor. Ama anne baba ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması yok. Ruh insana hayat verir, ruhundan çıkınca kişi oluyor. O zaman da o çocuğun ateşe girmesine sebebiyet veriyor. Ergenlik çağındaki çocuklarımıza asi davranışlar, özellikle baba arkadaşa davranışlar. Çocuklarımıza nasıl davranmalıyız? Çocuklarınızı Allah'a göre, Allah'a yönlendirmelisiniz. Onların Allah'a ulaşmayı dilemesini sağlamalısınız. Tabii ki bu dilden değil, kalpten. Kalpten dilemeleri halinde Allah-u Teala'nın kalplerine koyacağı rahmet ve ne diyor Peygamber Efendimiz'in hadisi? İnsanlar çok namaz kılmak, çok oruç tutmakla değil, kalplerinin merhameti, göğüslerin selameti ve cömertlikleriyle cennete girerler. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci soru: kime tebliğ yapsam? Konu zikir ve mürşide gelince, biz zikir yapıyoruz, her şeyi Allah'tan isteriz, aracıya gerek yok, zikirle mürşidin ne alakası var diyorlar. Bu durumda nasıl cevap vermeliyiz? Sevgili kardeşlerim, mürşide tabi olmadıkları takdirde, hemen mürşide tabi olanlar, tövbe edenler Allah'tan ne alıyorlar, tövbe etmeyenler ne alıyorlar? O bir slaytımız var, o mukayeseyi yapalım. Mürşide tabi olmadan zikredenler sadece 1'e 10 kazanıyorlar. Mürşide tabi olmadan tövbe eden kişi, devrin imamının ruhu başının üzerine gelmiyor. Mürşid önünde yapılan tövbede devrin imamının ruhu geliyor. Kendi kendine yapılan bir tövbede devrin imamının ruhu gelmiyor. Mürşid önünde yapılan tövbede günahlar sevaba çevrilmiyor. Kendi kendine yapılan günahlar sevaba çevriliyor. Kendi kendine yapılan tövbede günahlar sevaba çevrilmez. Kalbe, mürşiden yapılan tövbede kalbe iman yazılır. Kendi kendine yapılan tövbede kalbe iman yazılmaz. Mürşiden yapılan tövbede ruh vücuttan ayrılır. Nehl 39. Kendi kendine yapılan tövbede ruh vücuttan ayrılmaz. Mürşiden yapılan tövbede zikrettiği zaman iki çift nur gelir. Kendi kendine yapılan tövbede nur gelmez. Mürşiden yapılan tövbede zikir yaptığı zaman 1'e 700 kazanır. Kendi kendine yapılan tövbede zikrettiği zaman 1'e 10 kazanır. Mürşidin yapılan tövbede irade güçlenir. Kendi kendine yapılan tövbede irade güçlenmez. Yani her şeyi Allah'tan isteriz, aracıya gerek yok. İstedikleri takdirde zikir yaptığını düşünelim mürşitsiz. Sadece 1'e 10 kazanıyor. Onun dışında ne devrin imamın ruhu geliyor, ne günahları sevaba çevrilir, ne kalbine iman yazılır, ne ruh vücudu terk eder, ne kalbine nur gelir, ne de irade güçlenir. Bunların hiçbirisi olmaz. Halbuki mutlu olmanın olmazsa olmaz şartı nefs tezkiyesi ve tasfiyesinden geçer. Ev oturumlarında konu Kur'an-ı Kerim'in Türkçe açıklamasına gelince, ben her devirde bir kişi Kur'an'ı açıklayabildiğim zaman bana diyorlar, aç Kur'an'ı, Türkçe okumasını, açıklamasına bak diyorlar. Bu insanlara nasıl cevap vermeliyiz? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Hicr suresinin 87. ayet-i kerimesinde "Lekad ateynake seb'an minel mesani vel Kur'an-ı Azim." Biz sana Kur'an-ı Kerim'i bir lafzı manası ve yedi ruhunu verdik. Yedi ruhunda da, yedi ruhu Kur'an tefsiridir. Ve Kur'an'ın tefsirini, Kur'an'ın açıklamasını her devirde devrin imamı yapıyor. Kıyamet suresinin 16, 17, 18, 19. ayetlerine baktığınız zaman Allah-u Teala bakın ne diyor. La tuharrik lisaneke li tecale bihi. Ona Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye acele ederek onunla, Cebrail Aleyhisselam'la beraber dinini hareket ettirme. Cebrail Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz'e getiriyor. O da ezberlemek üzere hemen başlıyor ama Allah Teala hayır diyor. İnne aleyna cem'u ve Kur'anu. Muhakkak ki onun toplanması ve okuması bize aittir. Yani Allah Teala ben yapacağım diyor. Çünkü bize aittir dediği zaman onun toplanması ve onun okunması. Allah Peygamber Efendimiz'e tasarruf ediyor. Onun toplanması, yani demiş oluyor ki onu sen toplayacaksın, onu sen okuyacaksın onlara. Okuması bize aittir. Yani Allah devrin imamının ruhuna tasarruf ettiği için Peygamber Efendimiz'in okuması Allah-u Teala'nın okuması manasında. Öyleyse onu okuduğumuz zaman artık onun Kur'an'ı okunuşuna tabi ol. Yani biz sana nasıl okuyorsak, nasıl açıklıyorsak ona tabi ol. Sümme enne aleyhi beyanehu 19. Sonra onun açıklaması yani tefsiri yine bize aittir diyor. Sonra onun beyan açıklaması muhakkak ki bize aittir. Bize dediği şey ne? Allah Teala Peygamber Efendimiz'e tasarruf ediyor bize dediği. Yani biz söz konusu olduğu zaman Allah Teala Cebrail Aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz. Allah Teala Cebrail Aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz bize aittir. İnne nahnu nazzalna zikre ve inne lehu lahafizun, bu zikri biz indirdik. Onu biz koruyacağız. Allah devrin imamı ve Kur'an-ı Kerim. Allah Teala devrin imamı ve Kur'an-ı Kerim. O zaman aç Kur'an'ı Türkçesine oku dediği zaman nasıl kendi kendine yapılan tövbede sadece 1'e 10 kazanıyorsa, mürşid önüne yapılan tövbe 7 nimeti Allah'tan alıyorsa, o zaman kendi kendine Kur'an-ı Kerim okuduğun zaman muhkem ayetlerin manalarına varabilir ama müteşabih ayetleri asla açıklayamaz. Nitekim Bakara suresinin 85. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki اَتُمْنَا بَعْدَ الْكِتَابِ وَتَكْفِرُنَا بِبَعْدِ. Yani bazı kitabın bir kısmına iman ediyor, bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? اَفَتُمْنَا بِبَعْدَ الْكِتَابِ وَتَكْفِرُنَا بِبَعْدِ. O zaman bir kısmını inkar edenlerin korkunç azaba düşer olacağını Allah Teala açıklıyor. Ne diyor Al-Ma'un 119'da? Onlar kitabın bütününe iman ederler. Yani tekrar ediyorum. Bakara 85 ile Al-Ma'un 119. Bakın. Hantu ma'ulâ'yı tuhbûne ve lâ yuhbûnekum ve tümüne kitâb-ı külli. Siz kitabın tamamına iman edersiniz. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, bunlar kitabın bir kısmına iman ediyor, bir kısmını inkar ediyor. Bunların gideceği yer korkunç cehennem. Asıl olan kitabın bütününe iman etmek. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, İsra Suresi 70. ayet-i kerimesinde geçen Ademoğlu ifadesi tüm insanları mı kapsamaktadır? Yoksa irşat kademesindeki insanları mı? İsra 70, Efendimizin tabi burada Allah-u Teala'nın insanı fazilet açısından üstün kılması söz konusudur. Bu konu bir nefsin afetleri, bir de ruhun hasretleri açısından değerlendirilmelidir. Allah-u Teala sadece insanı ruh vermiştir. İnsana ruh vermiştir. Hasretlerin davranış biçimlerini gerçekleştiren insan ruha aittir. Allah-u Teala nefsi kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ruhun paralelinde faziletleriyle ayrıca donatır. Böyle bir dizaynda insanoğlu Allah'ın güzellikleriyle donatılmıştır. Bütün diğer varlıklardan fazilet açısından üstündür. Demek ki fazilet açısından bütün vasıflar itibariyle insanlar yani bütün mahlukattan daha üstündür. Çünkü bütün kainat insan için yaratılmıştır. Malatya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, bazen yaşadığımız anı daha önceden yaşamış gibi oluyoruz. Bu konuyu açıklayabilir misiniz? Tabii Allah-u Teala öncesinden gelmeden önce de kader hücrelerinde o hayatı gösterebilir. Aşık ne ve şek ne, o zaman bu hissiyatın içinde olursunuz. Van'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Muhterem Efendimiz hidayet çağındayız. İlk hidayetin giriş devresi 30 yıl olacak. Sonra hidayetin gelişme devresini yaşayacağız. Buyurdular. Bütün kardeşlerimiz can hırsıyla çalışıyorlar. Daha çok tebliğ yapılıyor. Daha çok sayıda tabiyet oluyor. Ama bunlardan geri dönüş çok az sayıda oluyor. Bunun sebebini bizlere açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, gerçekten bize düşen insanları Allah'a davet etmek ve onların hidayetine vesile olmak. Ama sonuçta insan her noktada serbest iradenin sahibidir. İnsanlar bir şeytanın tesirinde, iki nefsin tesirinde, bir de üç çevrenin tesiri çok çok önemli. Ve etrafta insanları %90'dan fazlası korkunç bir karanlığın içerisinde, bu karanlık çevredeki insanlardan etkilenen insanlar çoğu ne yazık ki kendi hayatını tercih ediyor. dünyayı öne getiriyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Cevap Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Efendimiz himmetiyle ellerinizden hasretle öpüyorum. Hocam, Isparta Şarkıkara Ağaç'tan Yavuz Ufacık. Uygun görürseniz bir sualim olacaktı. Sosyal medyada Allah'ın 99 ismini ezberleyenlerin cenneti gireceği konusunda paylaşımlar var. Bu konu doğru mudur? Açıklar mısınız? Allah sizden razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Kalbimden Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sosyal medyada alan 99 ismini ezberleyen cennete girer diye çokça paylaşımlar var. Bu konu doğru, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, değil Allah'ın 99 esmasını, Kur'an-ı Kerim'i tamamen ezbere bilen, hafız Kur'an olan insan, Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde kesinlikle gideceği yer cehennem. Bu neden öyle? Kur'an-ı Kerim'in hükmü söz konusu. 1. Yunus 45, Kehf 105. Ve de Yunus 45, Kehf 105, Zümer 65. Şimdi bu ayetlere beraberce bakalım. Yunus 45'te قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذِبُوا بِلِيكَ اللّٰهِ. Lika Allah'ı yalanlayanlar, onlar hüsrandadır. Hüsranda olanların gideceği yer cehennem. Kehf 105. Ayetleri, Lika Allah'ı inkar edenler, onların ameli boşa gidiyor. Kimdir ayetleri inkar edenler? Allah-u Teala noktayı koyuyor. Sana ve senden öncekilere vahyettik. Len eşrekte, yani şirkte kalırsan amelin boşa gider. Ve hüsrana düşenlerden olsun. O zaman kimdir şirkte olan? Şirkte olan, ruhun talebine uymayan, nefsin talebine uyan kişidir. Nefsin talebine uyan, ruhun talebini hayatında tatbikata geçirmeyen kişinin ameli ne olursa olsun, amel boşa gittiği için o kişinin gideceği yer cehennem. Sabahtan akşama kadar esmaları ezbere okusa, Kur'an'ı ezbere okusa hiçbir şey ifade etmez. Allah-u Teala kalbe bakıyor ve söylemiştik, bir insanda ilk kabul olacak dua, yani hayatında kişinin ilk kabul olacak dua, Allah'a ulaşmayı dileme duasıdır. Kul olmak, duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Yani kim dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, ki bu bir duadır, dünya hayatında ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesi bir duadır. Onu şeytana kul olmaktan kurtarıyor, Allah'a kul ediyor. İşte bu kişiyi kurtuluşa ulaştırıyor. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an, Heram Butuk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma's-salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'ı kullara sevdirin ki Allah da sizi sevsin. Allah'ı kullara sevdirtmek bir dilektir. Yerdeki mahlukatı seviniz ki Allah sizi sevsin. Yerdeki mahlukatı sevmek bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse Kur'an-ı Kerim'i hidayetle okuyamaz. Hidayetle Kur'an okumak kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Demek ki şu anda bütün Müslümanlar kalpten ulaşmayı dilese, Kur'an-ı Kerim'i hidayetle okusa, yedi safayı sahabe gibi yaşasa, bütün milletlerin en üstünde Müslümanlar olur, İslam olur.
0: Fatiha.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz adalet. Sevgili kardeşlerim, kainatı yoktan var eden Allah-u Teala hep vardır. Haydır, la yemut. Kendisi için ölümsüzlük, ölüm söz konusu değildir. Ve Rahman suresinin 26-27. ayet-i kerimesinde şöyle buyur: Kullu men aleyha fan ve yapka veşi rabbike zül celali vel ikram. Her şey fanidir ama Zülcelal ve ikram sahibi Rabbinin zatı bakidir. İşte celal ve ikram sahibi. İkram Allah'ın biz insanlara emirlere itaat etmemiz halinde verdiği mükafatları, müjdeleri ifade ediyor. Bütün güzellikler, bütün mutluluklar hepsi Allah'ın ikramlarıdır. Ama celal sıfatı adaleti içeriyor ve Allah Teala mutlak adaletin sahibidir. Allah'ın bir ismi El-Ad'dır, bir ismi El-Hak'tır. İşte hakkı hak sahibine teslim etmek ve böylece adaleti gerçekleştirmek o Allah'ın üzerinedir. Birinci sual, adalet kavramı neyi ifade ediyor? Adalet, insanlar arasında hakkın doğru tevzi dağıtılmasını ifade ediyor. Konulan kanuna uygun davranmanın karşılığı hak ve mükafat. Konulan kanuna itaat etmenin, etmemenin karşılığı da suç ve cezadır. Evet, bir kanun var. Bu kanuna uygun davranmak hak ve mükafat. Bir kanun var. Bu kanuna itaat etmemek suç ve ceza ifade ediyor. Yani başka bir deyimle mükafat ve ceza. Mükafat hakka ulaşmamız halinde geçerli. Ceza da suçu işlememiz halinde geçerli. Adalet, toplum halinde yaşayan insanlar için hava kadar, su kadar önemli bir konudur. Dediğim gibi Allah'ın bir ismi El-Hak'tır, bir ismi El-Hak'tır ve Allah Teala daimi adaleti gerçekleştiriyor. Adalet dinin temelidir, toplumun dini adalettir. Allah ise adaletin kainattaki en gerçek sahibidir. Tüm kanunları insanın lehinedir. Herkes Allah'ın kanunlarını öğrenmek mecburiyetindedir. Ama öğrenmemenin karşılığı olarak cehenneme gittiğinde Allah sızlanmaya hakkınız olmaz diyor. Çünkü biz bize düşeni yapmadığımız takdirde mükafat yerine mutlaka cezayı hak ediyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ben öğrenmem, ben keyfime göre yaşarım. El cevap öğrenmeyebilirsin ama öğrenmemenin karşılığı olarak cehenneme gittiğinde Allah'a sızlanmaya hakkın olamaz. Yani cennet bir bedeli gerektiriyor. O bedeli vermediğin takdirde mutlaka cehennemi hak etmiş oluyorsun. Evet, cehennem bütün insanlar için hak etmenin bir sonucudur. Cennet de Allah'ın bir ikramıdır. Çünkü Allah Teala hayır bizdendir, şer sizin nefsinizdendir buyuruyor. Ve şerde daima birebir cezalandırma vardır.
İşte ayetlerimiz tam 7 tane ayet-i kerimede hayır Allah'tan, şer nefsimizdendir. Ama cezalandırma noktasında birebir bir cezalandırma söz konusu. Seyahatte ceza artırımı yok. Seyahatte hasenata ceza artırımı var. Hasenata kat kat artırılır. Ayetler bize onu gösteriyor. Ama seyahatte bir ceza artırımı söz konusu değil. Haksızlık ve adaletsizlik aynı şey midir? Hayır. Haksızlıkla adaletsizlik aynı şey değildir. Haksızlık, yani bir insanın haksız bir muameleye muhatap oluşu enfusidir, kişiseldir. Ama adaletsizlik iki taraf arasında bir üçünün karar vermesiyle oluşur. Yani adalet toplumsaldır, hak ise enfusidir. Mutlaka birden fazla taraf vardır adalette. Adalet kişisel değildir. Adalet toplumsaldır. Hak ile adaleti sakın birbirine karıştırmamak lazım. Birisine haksız bir fiilde bulunması o konu hakkının helal dar olduğunu ifade eder. Ona zulmedilmiştir ama bu adaletin helal dar edilmesi değildir. Ne zaman ki biz birisi tarafından haksızlığa uğradığımızda mahkemeye gideriz. Mahkeme bize hakkımızı vermez de haksız tarafı haklı çıkartırsa o zaman adaletsizlik orada oluşur. Öyleyse adaletsizlik toplumsal ama haksızlık ise enfüsi, kişiseldir. Üçüncü sual, Allah adaletine uygun davrananlar kimlerdir? Tabii ki en üst seviyede devrin imamıdır. Allah Teala hem Araf 181'de hem de Secde 24'te bunu dile getiriyor. وَمِمَّنْ خَلَقْنَاهُمْ اُمَّتٍ يَدْعُونَ بِالْحَقِّ يَهَدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهَا يَعْدِلُونَ Yarattıklarımızdan bir ümmet, bir topluluk var ki hakka ulaştırırlar ve onunla adaletle hükmederler. İşte bu topluluk imamları ifade ediyor. Öte yandan Secde-i 24'te ve cehennem minhum eymeten yahtune bi emrina lema seberu ve kanu bi ayatina yukunun. Her iki halde de yahtune bil hakki ve biha yadilun. Olayı onlar arasında adaleti gerçekleştirirler. Gerçekten de ayetlere baktığımız zaman kavim resullerinin adaletle vazifeli olduğunu görüyoruz. İşte Yunus 47 وَلِّكُلْ اُمَّتٍ رَسُولٌ فَاِذَا جَاءَ رَسُولٌ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Her ümmetin bir Resulü var. Her kavimde bir Resul var. Onlara Resulleri geldiği zaman onların aralarında adaletle hükmedildi. Onlara zulmedilmez. Yani Resul'ün bir adaletsizlik yapması söz konusu değil. Resul herkesten yana, öyleyse tarafları hakka hak sahibine teslim etmekle Allah-u Teala'nın görevli kıldığı Resul, sadece onlar arasında adaleti yerine getirmekle vazifeli. Nisa suresi 135. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor bu açıdan? 135'te ey iman edenler künnü kavvamune bil kısti. Kendinize, anne babanıza, yakınlarınıza bile olsa, zengin fakir de olsalar Allah için adaleti yerine getiren şahitler olun. Evet. Çünkü Allah ki ikisine de daha yakındır. Adaletli davranmak için artık hevanıza, nefsinize uymayın. Eğer dilinizin ekip hükmederseniz,
söz değiştirirseniz veya haktan adaletten yüz çevirirseniz o takdirde üst seviyede bir adaletsizliği tahakkuk getirmiş olursunuz. Allah Teala adaleti Allah inancının paralelinde bir müessese olarak ifade ediyor. Böyle bir dizayn adaletin kimler tarafından yerine getirileceğini de Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e koymuş, araştırmış. Örneğin bütün devrin imamları insanlar arasında en üst noktada adaleti yerine getirenlerdir. İşte Nisa 135'te Allah için adaleti yerine getiren şahitler olun. Birçok ayet-i kerimede insanlardan bahsediyor. Allah-u Teala o insanlar ki emri bin marif yaparlar ve nehy-i münkerden, münkerden nehy ederler. İşte onlar adalet hüküm ederler diyor. Her devirde bu topluluk olmuştur. Nebile Sultanı Peygamber

0: Her devirde bu topluluk var olmuştur. 14 asıl evvel sahabe bu görevi yapıyorlardı. Allah Teala yaşayanlar arasında da bir topluluk var, her zaman var olacaktır. Devrin imamı dahil olmak üzere bütün kavimlerdeki Resuller ve müşrikler de bugünkü toplumu içerirler. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendim şöyle buyuruyor. Ümmetim içerisinde her zaman adil bir imam olacak. Evet, ümmetim içerisinde her zaman adil bir imam olacak. Bu devrin imamıdır. Bu imam insanlara hakimlerin tarifinden, bu imam insanları batıllerinin bidatlerinden, bu imam insanları cahillerin yorumundan onları temizleyecek, kurtaracak. Evet, ümmetim içinde her zaman bir adil imam olacak. Hakimlerin tarifinden, batıllerinin bidatlerinden ve cahillerin yorumlarından onları uzaklaştırıp onları temiz kılacaktır. Konumuz ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala adaleti sağlayacak kişilerin vasıflarını Kur'an-ı Kerim'de açıklarken en önemli özelliklerinin Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsunuz?
2: Başım bir şeye sıkıştığında gideceğim ilk yerin Allah olduğunu biliyorum. Bu benim için Allah'a ulaşmak yani.
3: Kur'an-ı Kerim'le, ibadetlerle, manevi yönde kendini rahat hissetmek, Allah'a daha yakın hissetmek anlamında anlıyorum.
4: Tabii ki de namaz kılmak, oruç tutmak, Allah'ın ibadetlerini yerine getirmek, işte beş vakit namazını kılmak, İslam'ın şartları, imanın şartları gibi şeyler aklıma geliyor.
5: Rabbime yakınlaşmak, doğru yoldan ayrılmamak, namaz kılmak, oruç tutmak.
1: Bunları yaparsak Allah'a ulaşabilir miyiz?
4: Tabii niye ulaşamayız ki? Zaten Allah emrediyor. Bunları yaparsanız ben sizi cennetime alırım, beni görürsünüz diye. Allah söylüyor zaten bunu Kur'an-ı Kerim'de.
1: Ya Allah'ı bu dünyada da görebilir miyiz sizce?
4: Ya onu sadece Peygamber Efendimiz görmüş. 7. kat semaya çıkmış görmüş. Yani o bize mahsus bir şey değil.
1: Allah-u Teala ruhumuzun ölmeden önce Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılmış. Ve kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor. Hayattayken ruhumuzun kendisine ulaşacağını söylüyor. Daha önce ruhun Allah'a ulaşmasını duymuş muydunuz?
3: Duymamıştım.
1: Sizce kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenler adaletli olur mu çevresindeki insanlara karşı?
5: Kalpten evet tabii ki olur. Çünkü adalet Allah'ın vasıflarından birisidir.
4: Ey yüce Allah, ben de senin dostlarından olmayı diliyorum.
3: Ben de senin dostlarından olmayı diliyorum.
2: Benim de ruhumu sana ulaştır.
0: Misafirimiz Allah'ı görmek konusunda onu sadece Peygamber Efendimiz görmüş. Bize mahsus bir şey değildir dedi. Peygamber Efendimiz Allah'ın dışında kimse Allah'ı göremez mi? Allah'ın zatına ulaşmak, Allah'ın zatını görmek Kur'an ayetlerinde net olarak açıklanmış. Örneğin Yunus suresinin 25-26. ayet-i kerimesinde Vallahu yed'u ila dâri selam ve yehdi men yeşâ'u ila sirâtil müstakîm. Allah teslim yurdu olan zatına davet ediyor ve daveti kabul edenleri de sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Sırat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Lillezine ahsenül hüsna ve ziyade. Allah'a ulaşanlar için ahsenül hüsna Allah'ın zatına ulaşmak var ve ziyadesi Allah'ın zatını görmek var. Sahabenin hepsi Allah'ın zatını görmüşler miydi? Evet. Yusuf 108 Kul hazi sebili ed'u ilallahi ala basiretin ana ve men ittabani. Benim ve bana tabi olanların basiret üzere, algat gözüyle basar ederek, görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte o bizim yolumuzdur. O halde sahabenin hepsi Allah'ın zatına şahit olmuşlar. Al-İmran suresinin 18. ayet-i kerimesinde Şehidallahu ennehu la ilahe illahu وَالْمَلَائِكَةُ وَعُلِ الْمِقَائِمَ مِقْرِسِ Allah-u Teala Al-İmran 18'de Allah şehadet şahitlik etti. Muhakkak ondan başka ilah yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de adaletle kaim oldular, şahit oldular. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse görüyorsunuz ki Peygamber Efendimiz'in dışında kimse Allah'ı göremez olayı doğru değil. Tam tersi yedi sabahı teslimi yaşayan Allah'ın zatını kendisine gösterdiği herkes Allah'ın zatını görebilir. Allah-u Teala zatını insanlara da gösterir. Cinler

0: Melekleri de gösterir, melekleri de gösterir ama onlar Allah'ı görebilecek vasfı liyakatın sahibi olmak mecburiyetindeler. Örneğin Bakara Suresi'nin 269. ayet-i kerimesinde yutul hükmete men yeşav ve men yutul hükmete fakat utiye hayrin kesire. Allah dilediğine hikmet verir. Kime hikmet verilmiş ona çok büyük hayır vermiştir. Ama bunu lebaf tezekkür edebilir. Buradan ne anlamamız lazım? Hikmetin sahibi olan ulelvabın o liyakatın sahibi olduğu manasına geliyor. Neye layıksak onun karşılığını Allah'tan alırız. Allah'ı görebilmek için bir insan ruhunu, beşerin nefsini ve iradesini kişinin Allah'a teslim etmesi gerekir. Normal statü, normal durum budur. Ama bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman bu hedefe doğru yola çıkmıştır. İlk adımını atmıştır inşallah. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah'ın koyduğu kanunlar adaleti temsil eder. Ve her devirde bu kanunları açıklaması için Resuller, Mürşitler tayin etmiştir. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşit gerek dini anlamda gerekse ilmi anlamda insanları bilgisiyle aydınlatan, onlara ışık tutan farklı renklerde ki ben birer lamba olarak düşünüyorum. Her mürşit farklı bir renktedir. Hangisinden aydınlanmak istersek onun altına gidip aydınlanabiliriz.
3: Peygamberden ziyade dini öğretmeye çalışan hoca diyebilirim ya.
4: İnsanları doğru yola yönlendirecek kişiler yani yol göstericiler.
5: Mürşit benim için insanların dini daha uygun, daha rahat, daha kolay bir şekilde öğrenmesini, kavramasını sağlayan kişidir.
1: Sizce dini bir mürşitten öğrenmenin faydası nedir?
3: Yani dinin zorluklarını, kolaylıklarını, yanlışlarını, doğrularını daha iyi kavramak.
4: Doğru şekilde öğrenmek. Yanlış bilgilerden daha arınmak.
5: Adalet yönden, manevi yönden, maddi yönden, her türlü yönden insanın kolayca dini anlayabilmesi, yaşayabilmesi içindir. Yani her türlü yararı vardır bana göre mürşidin.
1: Mürşide tabi olan insanda neler değişir?
2: Bazı şeylere bakış açısı değişir.
3: Hareketler, halleri değişir. Allah'a olan inancı daha sıkılaşır diye düşünüyorum.
4: İbadetlerini daha güzel yapar. Farkında olur, kulluğunun farkında olur, ümmet olmanın farkında olur.
1: Siz de bir Allah dostuna tabi olmak ister miydiniz?
3: Yani isterdik. İsterdik şu zamanlar. Niye istemeyelim abla?
0: Bir misafirimiz her mürşit ayrı bir renktir. Hangisinden aydınlanmak istersek onun altına gidip aydınlanabiliriz. Hangi mürşidin ilmiyle aydınlanacağımız bizim kararımız mıdır? Hayır. Mürşidin tayini seçimi Allah'a aittir. Allah Teala ve halallahi kasse sebili min hacain ve levşah le hedâkum ecmain. Nahl 9'da Allah Teala bunu buyuruyor. Maide 35'te ise ya eyyühellezine aminu takkullaha ve abdehu ileyl vesilete. Takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Neyle istememiz lazım? Hacet namazıyla. Vestaînû bis-sabri ve's-salâti inne alekebîretin illâ alel-hâşiîn. Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Zordur ama huşu sahipler için değil. Bu ayetlerin hülasasından Allah Teala'nın bizlere hacet namazıyla gösterdiği mürşidi gidip ona tabi olmamız. Yeryüzünde insanların tabi olduğu binlerce, belki yüz binlerce mürşit yaşıyor. Ama bu insanlar her birisi bir dergahın sahibi. Bu dergahların her birinden halifenin bulunduğu dergaha ulaşan sebiller var. İster veli mürşit, ister vekil mürşit, ister veli resul olsun. Bunların hepsi halifeyi temsil ediyor. Devrin imamını temsil ediyor. Allah-u Teala'nın yeryüzündeki vekilini temsil ediyor. Öyle olunca vesile diye dışındaki bütün kavim resulleri vesiledirler. Veli mürşitler vesiledirler. Vekil mürşitler vesiledirler. Bu Allah-u Teala'nın vesile olarak tayin ettiği bunların bulunduğu yerden devli imamın ana dergahına yatay sebiller var. Dergaha ulaşan yatay sebiller. Bu sebillerin tayini Allah'a aittir. Allah'tan başka hiç kimse sizin hangi mürşide tabi olmak durumda olduğunuzu bilemez. Öyleyse Allah'ın doğrularından hareketle sonuca gitmek hepimizin üzerine bir görevdir, farzdır. Mutlaka hak mürşidi Allah'tan sormamız lazım. Perşembeyi cumaya bağlayan gece boy abdestiyle bu namazı kılarsak ve mürşidimizi Allah'tan talep edersek şartlarını yerine getirmemiz halinde %2'lik rahmet nuru kalbinde olan herkese Allah Teala mürşit gösteriyor. Dinimize girmiş olan bir hürafe şöyle: Allah Teala madem ki bir mürşide tabi olmamızı emrediyor, biz gideriz bize en yakın olan kim varsa, en çok insanın etrafında toplandığı bir kim varsa o hak mürşittir, biz gider ona tabi oluruz. Mesele kalmaz. Bu tamamen bir hürafedir. Bu bir bidattır. Ne olması lazım? Olması lazım gelen hacet namazını kılarak mürşidimizi Allah'tan sormamız ve Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmamız lazım. İşte her devirde bir devrin imamı var. O devrin imamına bağlı olan kavim resulleri bir, veli mürşitler iki, salihler üç, muhlisler dört, ulul elbab beş, muhsinler altı ve zahitler yedi. Yedi grup mürşit söz konusu. Ama hepsi kimi temsil ediyor? Devrin imamını temsil ediyor. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
6: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Sevgili Cappar hocamız, ellerinizden hürmetle, saygıyla, özlemle öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Müsaadenizle bir sualimiz olacaktır. Sosyal adaletin sağlanabilmesi için zekatın öneminden bahseder misiniz inşallah? Allah razı olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, sosyal adaletin sağlanması için zekat vermenin öneminden bahsederiz. Her zaman muhterem efendimizin verdiği bir misal var. Marmara Üniversitesi'nden muhasebe profesörü olan Mehmet Yazıcı bu konuda bir araştırma yapmış. Eğer Türkiye'de para kazanan herkes kazandığı paranın zekatını verseydi, Türkiye'de hiç fakir kalmıyordu. Araştırmayı gördük ve çok ciddi bir araştırma. Sonuç, teşhis %100 doğru konulmuş. Allah hiçbir şeyi boşuna yapmaz. Ne yaparsa en güzel, en ince hesaplarıyla en güzel yapar. Zekat evvela sosyal adaletin sağlanmasında ve ekonomik anlamda fakirin ortadan kalkmasında son derece önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Ama ülkemiz zekata ne yazık ki gerekli önem, değeri vermiyor. Zekat kul hakkıdır. Ve zekat alan, eğer herkes bu şekilde zekatını verse, bir gün zekat verecek duruma geliyor. Allah Teala rızkı veren Allah'tır ama insanlar infak ediyorlar. Bena suresinin 71. ayet-i kerimesinde Allah Teala bakın ne buyuruyor. Üstün kılınan kimseler ellerinin altındaki bulunanlara rızıklarını verici değiller. Yani biri diğerinden bir yardım aldığı zaman yardım veren kişi yardım alana infak ediyor. Ona rızık vermiyor. O zaman insanlarla Allah arasındaki ilişkide bu rızıktır. Ama insanlarla insanlar arasındaki ilişkide bu ise infaktır. Çünkü rızkı veren sadece Allah'tır. Bunlar sadece rızıkları konusunda eşittirler. Evet, Allah Teala nimetini herkese eşit dağıtıyor. Ama bazıları çok az kazanıyor, bazıları çok kazanıyor. İşte o çok kazananlar az kazananlara veya hiç kazanamayanlara, emri altındakilere Allah'ın ölçüleri gereğince bir infakı gerçekleştirmek durumundalar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
7: Biliyoruz ki nefsimiz afetlerle dolu olduğu sürece hep adaletin dışına kaçmaya çalışır. Allah da istiyor ki hepimiz zikir yaparak nefsimizi bu afetlerini temizleyelim. Sizce zikrin faydası nedir?
2: Yani başta zaten Allah'ı hatırlıyoruz. Allah'ı hatırlarsak zaten nefsimizden bir adım uzaklaşmış oluyoruz.
5: Yüzlerce zikir vardır. Her zikrin farklı manada, farklı anlamları ve farklı yararları vardır.
3: Günahlardan arınmak, hareketlerini daha doğru yapmak ve hareketlerini daha seçerek yapmak.
4: Her an gördüğümüz her şeyde Rabbimizi zikredebiliriz.
1: Siz de zikir yapıyor musunuz nefsinizi temizlemek için?
4: Yapıyorum ama sürekli değil, yani aslında bir eksikliğimiz.
1: Devamlı zikir yapan kişinin adalet anlayışı değişir mi?
2: Başlangıcı ve bitişine bakmak gerekiyor. Başlangıçtaki adalete bakış açısıyla zikrettikten sonraki adalete bakış açısını değerlendirirsek değişebilir mi? Dediğim gibi başlangıç ve sonucuna bakmak gerek.
1: Zikir yapan bir insan adaleti de sağlayabilir mi sizce?
3: Sağlayabilir. Niye sağlamasın? Zaten Allah'ın adaleti bizim dinimize göre de bu dünyada en iyi şekilde adalet.
4: Daha bilincinde olduğu için tabii ki adaletli olur diye düşünüyorum. Adalet eşittir Rabbim yani.
1: Sizce zikir yapan bir insan devamlı mutlu olur mu? Devamlı zikir yaptığını düşünelim.
3: Olamaz ya. Çünkü dünyevi zevkleri de bünyesine almalı bence. Sadece ahirete göre yaparsa dünyayı unutur. Zaten Peygamber Efendimiz de hem dünyevi zevkleri hem ahireti düşünün diyor.
0: Bir misafirimiz yüzlerce zikir var diyor. Her zikrin farklı anlamları, farklı yararları vardır. İnsana en çok fayda sağlayacak olan zikir nedir? Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala 3 çeşit zikirden bahsediyor. Kur'an ayetlerinin tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir. Ama Allah isminin tekrarı en büyük zikirdir. İşte Ecri 9'da اِنَّ نَحْنُ نَزَلْنَا زِكْرَ وَاَنَّ لَوْ لَحَافِزِينَ Bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Bahsi geçen zikir Kur'an-ı Kerim'dir. Ama Taha suresinin 14. ayet-i kerimesinde beni zikretmek için namaz kıl. Namazın da bir zikir olduğu zikrediliyor. Fakat en büyük zikir vela zikrullahu ekber, Allah isminin ardı arda tekrarı. Esma zikriyle Allah ismini tekrar arasında da fark var mı? Var tabii. Esma zikri hangi esmayı çekiyorsak sadece o konudaki eksikliğimizi gidermiş oluyoruz. Mesela sabırsızlık afetimiz var. Es-Sabur esmasını çekersek buradan gelebilecek olan yardımlarla sabırsızlık afetimiz her gün biraz daha azalıyor ve sabır faziletine sahip oluyoruz. Şu kainatta Allah'a yapılabilecek olan ibadetlerin en büyüğü tabii ki zikrullah'tır. Allah'ın ismini Allah Allah ard arda tekrar etmek. Rad 28'de اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا وَاَتَّتْمَع۪ينَ وَقُلُوبُمْ ذِكْرُ اللّٰهِ Onlar amin oldular ve Allah'ın zikriyle kalpleri mutmain oldu. اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَتْمَع۪ينَ الْقُلُوبُ Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Zikrin en büyük olmasının arkasında nefsin kalbindeki afetleri yok etme özelliği vardır. Allah'a yaklaşmanın yolu nefs tezkiyesinden ve tasfiyesinden geçer. Allah ismi nefsimizin kalbindeki afetlerde azaltma yapar. Hepsini aynı oranda azaltır. Esma-ül Hüsna çekmek ise sadece bir tek afette azalmayı, tek hasletle çoğalmayı temin eder. Evet. Allah isminin tekrarı bütün afetlerde azaltmayı ifade ederken esma zikrinde ise hangi afette o afetin azaltmasını hasletinle faziletinle çoğalmasını ifade ediyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
8: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocam, Efendimizin himmeti ile ellerinizden öpüyor. Hasretle, sevgiyle, bütün kalbimle sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Muhterem hocam, uygun görseniz bir sualim var. Arz etmek istiyorum inşallah. Muhterem hocam, kıyamet günü hayat filmimizde bir adaletsizlikle karşılaşmamız mümkün müdür? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, kıyamet günü hayat filmimizde bir adaletsizlikle karşılaşmamız mümkün mü? Hayır. Enbiya 47'de ve Nahl suresinin 111. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunu dile getiriyor. Biz kıyamet günü adalet mizanlarını koyarız. O zaman kimseye hiçbir şekilde zulmedilmez. Yani bir haksızlık, bir adaletsizlik olması söz konusu değil. Hardal tanesi kadar bir ağırlık olsa onu getiririz. Hayat filminde gösteririz. Bize hesap görücü kafidir. Taizu 1'de de o gün bütün nefsler gelir. Herkes hayat filmini kaybettiği kazandığı dereceleri açısından kendisini seyreder. Kendi nefsiyle mücadele eder. Ve herkese amelleri yaptıkları ödenir. Onlara zerre kadar zulmedilmez, haksız olarak negatif derece yazılmaz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de biz kıyamet günü adalet mizanlarını koyarız diyor. Hangi ayet-i kerime? Enbiya 47. Söylediği adalet mizanları hayat filmimizdir. Bu hayat filminde hep düşüncelerimiz hem de fiillerimiz, aksiyonlarımız yer alıyor. Kainatın en müstesna kompüteri mizan ile bize teslim edilmiş vaziyette. Öyleyse Allah'ın dizaynı açık ve kesin adalet hiçbir şekilde bozulması mümkün olmayan bir asli unsura oturtulmuştur. Kıyamet günü elinizdeki mizanla hayat filminiz arasında muhteşem bir ilişki göreceğiz. Anlayacağız ki bize kıl kadar adaletsizlik yapılmamıştır, haksızlık yapılmamıştır. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dünya genelinde bir günde 15 milyar sigara içiliyor. Yılda 6 milyon 300 bin kişi sigaranın sebep olduğu hastalıklardan ölüyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde. Kendisi için zararlı bir nesneyi bırakan Allah katında sevap işliyor. Öyleyse bilimsel olarak yapılan araştırmalar sigaranın insan sağlığına kesin zararlı olduğu tespit edilmiş. Hatta hastalıktan dolayı hastaneye müracaat edenlerin hepsinin ön yazılım raporunda belirtilen sigara içiyor musunuz? Çünkü insan sağlığına zarar veren her türlü hastalığın sebeplerinden bir tanesi sigaranın içilmesinden dolayı vücutta kalan kalıcı hasarlar söz konusu. Sevgili kardeşlerim, İncil'in Mektuplar bölümü 6:19-20'de Allah şöyle buyuruyor. Bedeninizin yani fizik vücudunuzun Allah'tan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Gerçekten de fizik vücudumuz Allah'ın zatından üfürülen ruh için mekan ve berzah alemine atan nefsimiz için mekan. İşte Allah Teala ayette bunu açıklıyor. Diyor ki fizik vücudunuz Allah'tan aldığınız ve içinizdeki Allah'ın zatından üfürülen ruhun kutsal mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için Allah'ı bedeninizde, fizik vücudunuzda yüceltin. Yani Allah Teala'nın kutsal ruhun mekanı olan bedeni temiz tutun. Eğer temiz tutmak istiyorsak ona zarar veren her ne varsa ondan kendimizi korumamız lazım. Örneğin nasıl sigara fiziki zararlar vücuda veriyorsa fizik vücudun bir organı olan dilin de insan hayatında çok büyük zararlar oluşturduğunu biliyoruz. Dilini kötülükten, dudaklarını yalandan sakın, sakındır. Vazgeçin kötülükten, iyilik yapın. Barış için çalışın, barışın ardından koşun. Yani Yunus'un ifadesiyle sövene dilsiz gerek, dövene elsiz gerek. İşte bütün bunlar nasıl fiziki zararlar söz konusu olduğu zaman bize sonuçları negatif istikamette tezahür ediyorsa, manevi istikametteki zararlar da bize verilebiliyor ve Allah-u Teala ondan korunmamızı emrediyor. Tevrat'ta Tesniye 5:20-21'de komşuna karşı yalan yere tanıklık etme. Komşunun karısına kötü gözle bakma. Komşunun evine, tarlasına, erkek kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikme. Bu ayetler bize neyi hatırlatıyor? Biz Allah'ın emirlerine uyarsak, o zaman da Allah-u Teala bize zarar veren, kalıcı hasarları vücuda getiren şeylerden de koruyor. Sigara kötü bir alışkanlıktır. Ama bu kötü alışkanlıktan kurtulmak Allah'ın yardımıyladır. Kötü alışkanlıklar anahtarı kaybolmuş kelepçe gibidir. Her şeyin anahtarı Allah katındadır. Öyleyse bize zarar veren sigaradan kurtulmak istiyorsak, bunun yolu Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmaktan sonra zikretmek, çok zikretmek, çok zikretmekten geçer. Allah razı olsun. Fatiha mahasara.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde tekrar Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Karaman'dan bir kardeşimiz. Muhterem hocam, bazı kimseler hiç ibadet etmediği ve her çeşit günah işlediği halde "Benim kalbim temizdir, sen kalbe bak" diyorlar. Kalp nasıl kirlenir, nasıl temizlenir açıklar mısınız diyor. Sevgili kardeşlerim, tabii bu kişinin "Benim kalbim temizdir, sen kalbe bak" diyen kişi kendi hakkındaki zannı hükmüdür. Allah Teala biz hiç kimseye kendi hakkında hüküm verme yetkisini vermedik. Asıl olan Allah'ın o kişiyi temize çıkartmasıdır. Nitekim Nisa suresinin 49. ayet-i kerimesinde "Elem ter illellezine yüzekün enfusekum" kendi nefslerini temize çıkaranları, tezkiye ettiklerini söyleyenleri görmedin mi? Hayır, öyle değil. Ancak Allah dilediği kişinin nefsini tezkiye eder. Öyleyse demek ki "benim kalbim tertemizdir" olayı o kişinin kendi zannıdır. Asıl olan Allah'ın hükmü, kalpleri tezmine temizleyen, tezkiye eden, nefsi tezkiye eden Allah'tır. Necm suresinin 53. ayet-i kerimesinde anlıyorsam veyahut da 49. ayet-i kerimesine bakacak olursak, yani "Fela tuzekku enfusekum huve alemu bimmeni teka" o ayet-i kerimeyi bularım. Necm suresinde geçiyor. Evet. O nefslerini tezkiye ettiklerini söyleyen görmüyor musun? Allah takva sahiplerinin nefsini tezkiye eder. Necm 32, evet. Onlar ki küçük günahlar hariç büyük günahlardan ve fuhuştan içtinab ederler. Onlar ki küçük günahlar hariç büyük günahlar ve günahlardan fuhuştan içtinab ederler. Kimlerdir bunlar? Nisa suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. "İn tecdenibu kebaire ma tunhevne nükefir ankum seyyatikum" eğer yasakladığınız büyük günahlardan kaçınırsanız o zaman sizin günahlarınızı örter. İşte başlangıç noktasında kişi Allah'a ulaşmayı dileyerek büyük günahlardan ve fuhuştan içtinab ediyor. Ne diyordu Allah Teala Nur 21'de? "Ya eyyühellezine amenu la tettebi hututu şeytan. Ve men yettebi hututu şeytan kim fennehu ya'muru bil fuhşai vel münker." Yani şeytanın adımlarına tabi olmayan kim şeytanın adımlarına tabi olursa, ki şeytanın adımlarına tabi olanlar onlar kimlerdir? Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. O zaman şeytan onlara fuhşiyatı ve münker emreder. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o şeytanın adımlarına tabi olan kişidir. Ama şeytanın adımlarına tabi olmaktan kendini kurtaran kişi işte Nisa 31'de büyük günahlardan içtinab eden kişidir. Allah Teala da onun bütün günahlarını örtüyor ve onu kerim bir rızka sahip kılıyor. İşte küçük günahlar hariç büyük günahlardan ve fuhuştan içtinab eden, yani Allah'a ulaşmayı dileyen. O zaman da Allah Teala ne yapıyor? Ayet-i Kerime'nin sonunda onu da devreye, sizi annelerinizin karnında ceniniydiniz. Öyleyse nefslerinizi temize çıkartmayın. Nefslerinizi tezkiye ettiğinizi iddia etmeyin. Allah, bu ayet-i kerimeye bakalım. Allah kimin takva sahibi olduğunu bilir. Yani Allah Teala kimin nefsini tezkiye ediyor? Takva sahiplerini. Evet. Takva sahiplerinin nefsini tezkiye ediyor. "Ya eyyühellezine amenu اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. Takva sahibi olun, vesileyi mürşidinize Allah'tan isteyin ve cahidi fisebili. Yani nefsinizle cihat edin. Olur ki öyleyse görüyorsunuz ki bir kişi kendi kendine karar vermesi değil, kalp nasıl kirlenir? Zikretmediğiniz, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz ve zikretmediğiniz her noktada fücur kapısı açık, takva kapısı kapalı ve fücur kapısından devamlı şeytan karanlıklarını kalbinize ulaştırıyor ve kalbiniz kasiyet bağlıyor. İşte Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde وَلَا تَكُنُوا كَالَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَتَعَالَى مُحَمَّدْ فَقَاسَتْ قُلُوبُهُمْ. Zikri unuttukları kalpleri katılaşan kimseler gibi olmayın. Yani zikretmediğiniz takdirde kalp katılaşıyor. İstanbul'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, bildiğiyle amel edene bilmediği öğretilen hadis-i şerifini açıklar mısınız? Evet. Kim bildiğiyle amel ederse Allah ona bilmediğini öğretir. Nedir o? Siz Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Bildiğiniz Allah'a ulaşmayı dileme. Bunu insanlara ulaştırırsanız, onunla amel ederseniz o zaman Allah Teala sizi mürşidinize ulaştırır. Bununla mürşidinize tabi olduktan sonra bildiğinizle amel ederseniz, Allah'a ulaşma dileği mürşide tabiyetle amel ederseniz Allah Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırır. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz mürşidinize tabi oldunuz. Ruhunuz Allah'a teslim oldu. Onunla amel ederseniz, insanlara anlatmaya çalışırsanız o zaman Allah Teala fizik vücut teslimine götürür. Yani sizde ne varsa müktesebatınızı başkasına vermeniz onunla amel etmeyi gerektiriyor. Verirseniz Allah Teala size onu verir. Hak'tan alır, halka veririz. İşte Hak'tan ne alıyorsunuz? Bildiklerinizi alıyorsunuz. Halka verdiğiniz zaman daha ötesini Allah Teala size veriyor. İnşallah. Ama bir şartı var. Bir hadiste zikrediliyor. Sana ilim verdi, ne yaptın? Ben herkese anlattım ya Rabbim. Hayır, sen yalan söylüyorsun. İnsanlar sana ne kadar alim desinler diye yaptın. Kimdir bu şekilde ilim vermesine rağmen insanlara gösteriş yapan olan kişi? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Evet. Evet, Allah razı olsun. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisinde Hazreti Ömer'in bir sözü var. Bu ümmet için en çok korkulan şey diliyle alim ama kalbiyle cahil. Kalbiyle cahil olan kişi Allah'a ulaşmayı dilememiş ama o zanlarını başkasına aktarıyor ve bildiğiyle amel ettiğini zannediyor. Böyle bir şey söz konusu değil tabii ki. Üçüncü sual İstanbul'dan Ayşe. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Muhterem Efendimiz bir sohbetinde çözüm her zaman vardır. Sizin biraz gayretinize, biraz fedakarlığa bağlıdır, bakar diye buyuruyor. Çözüm için göstermemiz gereken gayret ve fedakarlık açısından üzerimize düşenler nelerdir? Sevgili kardeşlerim, sevgi fedakarlıktır ve fedakarlığın ölçüsü de zikirdir. Siz başkaları için hangi fedakarlıkta bulunursanız, hangi zamanı Allah için kullanıp onların mutluluğu için uğraş verirseniz, Allah Teala'dan o derecede yardım alırsınız. Gayret de gayet açık. İbadetlerin sultanı zikirdir. Hangi oranda zikrediyorsunuz, hangi oranda başkalarının mutluluğuna katkıda bulunuyorsunuz, bunları yaparsanız Allah Teala'nın da yardımını alırsınız ve Allah Teala sizi bir hedeflerinize ulaştıracaktır. Allah'ın izniyle. Allah zamanını Allah için kullanmanız gayret, başkalarının mutluluğu için bir fedakarlıkta bulunmanız, bu sizi bir Allah'a yaklaştırır inşallah. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, Allah'a ulaşmayı dileyip mürşide tabi olduğumuz halde Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak eksik ve yanlış düşünce davranışlarımızın değişmemesi mümkün müdür? Açıklayabilirsiniz. Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, mürşidinize tabiyseniz, doğru düşünme alışkanlığı içerisinde siz size düşeni yaptığınız zaman karşılığını mutlaka Allah'tan alırsınız. Ama eksik ve yanlış düşünce elbette söz konusu. Mürşide tabi olduktan sonra onun öğretisine tabi olmak, ondan ilmi öğrenip yaşamak her zaman üzerimize farzdır. Ama biz eğer Allah'a ulaşmaya değil mürşide tabi olduktan sonra bunları yerine getiremiyorsak, Efendimizin bize öğrettiklerini kalbimize nakşedemiyorsak veya gereken gayreti gösteremiyorsak elbette bir pozitif istikametteki değişimi bekleyemeyiz. Her zaman Efendimizin buyurduğu bir kanun var. Ne kadar köfte o kadar ekmek. Ne kadar fedakarlık o kadar Allah'ın yardımı. Ne kadar zikir o kadar mutluluk. Tüm bunlar hepsini bize bağlı olduğunu bilmemiz lazım inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem Cahtı Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum ben de kalbimden. Müsaadeniz olursa bir sual arz etmek istiyorum inşallah. Allah'a teslim olma yolundaki emanet ve rehine kavramını açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum ben de kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de seni çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah'a teslim olma konusundaki emanet ve rehine kavramını açıklar mısınız? O zaman yaratılışımıza bakmamız lazım. Allah Teala bizi bir fizik bedenle halk etmiş 126'ya göre. Topraktan yaratılan, et ve kemikten oluşan, iç organlarla mücehaz, beyinle kaim, aklın kumandasında çalışan insanın bir kalıbı var. Ama bu kalıbın içerisinde Allah'ın bizdeki emaneti ruh var. Secde 9'a göre سُمَا سَوَّهَا وَنَفَاهَا فِي مِنْ رُوْهِ biz insana ruhumuzdan üfürdük. Bir de Şems 7'ye göre وَنَّفْسُنْ وَمَا سَوَّهَا biz insanı bir nefse dizayn ettik. Berzah aleminet olan bir de nefsimiz var. Berzah aleminet olan nefsimizde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık ve şeytan da bu 19 hastalığa %100 tesir ediyor. Öyleyse insanoğlunun iki tane düşmanı var. Birisi nefsimiz, diğeri de şeytan. Allah'ın biz insanlar için söyledikleriyle şeytanın biz insanlar için söyledikleri taban tabana zıt. Davranıcı biçimleri açısından baktığımız zaman Allah iyiliğe karşı iyilik, kötülüğe karşı da iyilikle mukabil etmemizi istiyor. Şeytan bunun tam tersi, kötülüğe karşı kötülük, iyiliğe karşı da kötülükle cevap vermemizi istiyor. Yani ikisi birbirine zıttı. Şimdi bakalım beraberce, iyiliğe karşı iyilik herkes yapar, kötülüğe karşı kötülük de herkes yapar. Ama iblisin iyiliğe karşı kötülük o şeytani bir davranış biçimidir. Karşı taraf sana iyilik yapıyor, sen ona kötülük yapıyorsun. Ama Allah ne emrediyor? Allah Teala da kötülüğe karşı iyiliği emrediyor. Yani birbirine zıttı. İşte kötülüğe karşı iyilikle mukabil edenler, bir de iyiliğe karşı kötülükle mukabil edenler. İyiliğe karşı kötülükle mukabil edenler şeytanlardır. Kötülüğe karşı iyilikle mukabil edenler, onlar da Allah'ın dostlarıdır. Rahat 22, 96 yani karakter itibariyle Allah dostlarının karakteri kötülüğe karşı iyilikle mukabil etmek. Ama şeytani karakterde iyiliğe karşı kötülükle mukabele etmek. Ayet-i Kerime gayet açık ortada. Bize düşen daima kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmek. Şimdi baktığımız zaman emanet ruhtur ve rehine de nefsimizdir. Müddessir suresinin 38-39-40. Ayetlerine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Kullu nefsin mimâ kesebet rehînetün illâ ashâbil yemîn fî cennet. Bütün nefsler rehinedirler. Nerede? Cehennemde. Ama yeminlerini yerine getirenler müstesna. Yemin, kâlû belâ günde nefsimizin Allah'a verdiği yemini ihtiva ediyor. Nefsimiz kâlû belâ günde Allah'a yemin vermiş teslim olacağına dair. Öyleyse ashab-ül yemin normal standartlarda daimi zikrin sahibi olan bir kişi. Başlangıçta ruhumuz emanet. Allah Teala Ahzab 72'de اِنَّ رَأَتْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ وَاَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَشْفَكْنَا مِنْهَا وَحَمَلَ الْاِنْسَانِ اِنَّهُ كَانُ زَلُومًا جَوْلًا. Biz emaneti göklere, yerlere, dağlara yüklensin diye teklif ettik. Yüklenmedi, sadece insan yüklendi. Çünkü insan zalim ve cahildir. İşte burada emanet ruhtur ve afetlerle mücehaz olan da nefsimizdir. O emaneti yüklenmiştir. Cehennemde rehinedir. Kullu nefsin, bütün nefsler kazançlarına karşı cehennemde rehinedirler. İkisabizlik kazandıkları derece karşılığında olarak rehinedirler, bağlıdırlar. İlla ashabil yemin. Ama yeminlerini yerine getirenler müstesna. Yani Allah'a teslim olan nefsler müstesna. Onlar cennettedirler. يَتَسَأَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ. Mücrimlere soruyorlar. مَا سَلَكُكُمْ فِي سَقَرَ. Müddessi 38-39-40-41-42. يَتَسَأَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ. Mücrimlere soruyorlar. Sizi cehenneme götüren, sevk eden şey nedir? قَالُوا لَنَّكُمْ مُنَ الْمُسَلِّينَ. Biz namaz kılanlardan değildik. Ve biz miskinin hakkını vermiyorduk. Ve nekunu ve lem neku mut'un miskin, miskinlerin hakkını biz miskleriyle oyurmuyorduk. Ve kuna nehudu ma'al haidin, ve biz batıla dalanlarla beraber batıla boş şeylere dalıyorduk. Yani bidatlerle meşgullar. Hatta atanekel yakin. وَنُكَذِّبُ يَوْمِ الدِّينِ. Din gününü yalanlardık. حَتَّى عَتَانَكَ الْيَقِينَ. Ölüm gelinceye kadar. فَمَا تَنْفَهُ شَفَاعَةِ الشَّافِعِينَ. Şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermedi. نُكَذِّبُ يَوْمِ الدِّينِ. Din gününü yalanlıyorduk. Bidatlar, kullarlar arasında kimse giremez. İslam'da ruhban sınıfı yoktur diyerek müşride tabi olmayı şirk olarak kabul ediyorlar. Din günü de yalanıyorlar. Yevmiddin, Şuara suresinin 82. ayet-i kerimesinde وَالَّذِي يَتْمَهُ يَغْفِرَ لِحَاتِيَةِ يَوْمِ الدِّينِ. Din günü benim hatalarımı mağfiret etmesini umduğum gündür. Müşride tabi olduğumun günahların mağfiret edilmesi, günahın sevaba çevrilmesi ne zaman gerçekleşiyor? Din günü. Ama bunlar din gününü yalanmışlar. Yani müşride tabi olmayı yalanlamışlar. O zaman şefaatçilerin şefaati de onlara fayda vermiyor. Ama tenfahu şefaati şafiin. Eğer din günü yalanlamasalardı, kişi müşride tabi olsaydı, o güne kadar işlediği bütün günahları Allah-u Teala sevaba çevirecekti. Ama yapmamışlar. Öyleyse emanet ruhtur. Rehine nefsimizdir. Ve kişinin emanetini Allah'a teslim etmesi 22. basamakta, fizik vücut teslimini yapması 25. basamak, nefs teslimini yapması ise 26. basamak inşallah. İhlasa ulaşmak 7 ve Daha sonraki salah makamları geliyor. Antalya'dan bir kardeşim muhterem hocam, fenafillah makamından sonra ruhumuz huzur namazına nasıl iştirak eder, açıklar mısınız? Mekabillah makamında ruhumuz huzur namazına iştirak ediyor. Allah-u Teala Enam 126-127'de bildirildiği gibi ona indi ilahide bir taht ihsan ediyor. Hazza sirat-ı rabbike müstakim kad fesen ayeti li kavmin yezekkerun. Lehum dâre selâmi ende rabbihim. Rabbinin katında onlar için selam yurdu var. Ve yapmış olduklarından dolayı onlar Allah'ın dostudur. İşte huzur namazı, işte huzur namazını arkadan öne bakıldığı zaman sol tarafta 4 metrelik yüksekte altın tahtlar. O noktadan itibaren iştirak ediyor. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, zikir ve itaat arasında ilişkiyi açıklar mısınız? Zikir varsa itaat vardır. Zikir yoksa itaatten bahsedilemez. Zikir kalbimizin bir ibadetidir ve Allah-u Teala Kehf suresinin 28. ayet-i kerimesinde وَلَا تُوتُوا مَنْ اَخْفَلْنَا قَلْبُ اَنْ زِكْرِنَا لَا تُوتُوا مَنْ اَخْفَلْنَا yani قَلْبُ اَنْ زِكْرِنَا kalbini zikrimizden gafil kıldığımız hevasına ve tebu havahu havasına tabi olan kimseye itaat etme. Öyleyse kalp zikirde varsa o Allah yolundadır. Zikir yoksa o isyandadır. Kimdir itaat eden kişi? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın davetine icabet etmeyen Allah'ın Resulüne asi olmuştur. Allah'ın daveti, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. İtaat eden kişi ise Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Allah'ın davetine icabet etmeyen Allah'ın Resulüne asi olur. Şah-ı Nakşibend Hazretleri de Allah rızasını itaatte. Bu birinci safa rızadır. Kabul-ü duada ikinci safa ve velileri de halkın içinde. Kişi ne zaman Allah'ın velisi olur? Allah onun ruhunu kendisine ulaştırdığı zaman. İstanbul'da mı kardeşim muhterem hocam, gençler Allah'ın evlilik emrini yerine getirmek istemelerine rağmen neden evlenemiyor? Evlenebilmek için tavsiyeleriniz nelerdir? Sevgili kardeşlerim, evlilik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetidir. Üç bedevi Resulullah'tan dini öğrenmek üzere geliyorlar. Fakat Resulullah'ı görmeyince sahabeden dini öğreniyorlar ama tam dönmek üzereyken bir tanesi diyor ki ben bundan sonra hiç evlenmeyeceğim. Öbürü diyor ki ben devamlı oruç tutacağım. Öbürü diyor da ben devamlı namaz kılacağım. Böyle diyen kişiler hemen Resulullah'a gelir gelmez onlara Resulullah, onların bu söylediklerini Resulullah'a anlattılar ve Resulullah onları çağırdı, yanına gelin bakalım demiş. Allah'a en yakın olan kul benim. Ama ben devamlı namaz kılmıyorum. 5 vakit farz, 2 sünnet, 7 vakit namaz kılıyorum. Öte yandan devamlı oruç tutan hiç oruç tutmamış gibidir. Ramazan ayları, kandil günleri, pazartesi, perşembe oruçları tamam ama devamlı oruç tutan hayır. Bu devamlı oruç tutmak ifrattır. Devamlı oruç tutan hiç oruç tutmamış gibidir. Bir üçüncü şey, evlilik benim sünnetimdir. Benim sünnetimden hiç evren benden değildir. Öyleyse ulu çağına eren herkes evlenebilir. Allah-u Teala'nın emri bu istikamette, Resulullah'ın da sünneti bu istikamette. Dolayısıyla insanlar, halk arasında bir söz var. Ev alan ve evlenen kişiye Allah yardım eder. Gerçekten de öyle. Azmini kaderdir. kader tahtında ki Efendimiz her zaman Osmanlı evlerini örnek veriyor. Damat adayların anneleri gelinlerini beğenirlermiş. Çocuklarına kız görmeye giderlermiş. Babalar da damatlarını için bir gayret içindelermiş. Ve en sonuçta belki birçok kişi birbirini görmeden de evleniyor ve kader tahtında hayatını öyle geçiriyor. Ama Efendimizin ölçüsü şu. Evvela bilgi alışverişinde bir denklik söz konusu. O gerçekleştikten sonra fiziki olarak birbirlerini görme, rıza alma. O olduktan sonra da damat adayın tarafı kız tarafına gidip isteyecek. Ama genelde bu noktada Resulullah'ın da beyan ettiği kriterler. Bir, hanım ya zenginliği için, ya güzelliği için, ya soyu için, ya dini için. Dört kriterden bir tanesi doğru. Ya Resulullah hangisini tercih eden? Dini için. Ama genelde insanlar nefslerinin kadın dört sebepten biri için alınır. Malı için, soyu için ve güzelliği için. Ve de dini için, imanı için. Sen imanlı olanı seç diyor Allah Resulü. Aksi halde sıkıntıya düşersin. Ve asıl olan imanlı olan birisi gerçekten de Bakara suresinin 221. ayet-i kerimesinde Allah şöyle görüyor, buyuruyor. Müşrik, Allah'a ortak koşan kadınları, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen kadınları, onlar mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Mümin bir cariye, müşrik hür bir kadından elbette daha hayırlıdır. Hoşunuza gitse bile. Kadınlarınız da müşrik erkeklerle, onlar mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Mümin bir köle, müşrik birden hoşlansanız bile daha hayırlıdır. İşte onlar sizi ateşe davet ederler. Allah ise izniyle cennete ve mağfirete davet ediyor. İnsanların ayetten açıklaması öyleyse, evliliğin şartları, kriterleri bu ayette belirlenmiş. Resulullah'ın hadisi de yan tarafta. Bunların ikisinin hülasasından kişi dilediği şekilde evlenebilir, evlenmelidir. Allah yardımcıdır inşallah. Muğla'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci sual: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir elime, güneşi bir elime ayı versene bu davamdan vazgeçmem diye buyurduğu hadisinin Kur'an-ı Kerim ayetlerine göre biz insanlara anlatmak istediği mesaj açıklayabilirsiniz. Açıklamak istediğim mesaj tebliğ sevgili kardeşlerim. Tebliğin ne kadar önemli olduğunu Allah Resulü burada ifade ediyor. Zaten bütün peygamberlerin görevi tebliğdir. İşte Nur suresinin 54. ayet-i kerimesi. Ne diyor Allah Teala Nur 54'te ve daha birçok ayet-i kerimede? Allah ve Resulü'ne itaat edin. Bundan sonra eğer dönerseniz, itaat etmezseniz ona, Resul'e düşen sorumluluk sadece ona yüklettiren tebliğdir. Öyleyse Resul'ün vazifesi tebliğ. Sizin üzerinize düşen sorumluluk yüklenen de itaattir. Eğer ona itaat ederseniz, hidayete erersiniz, Resul'ün üzerine de açıkça tebliğden başka bir sorumluluk yoktur. Yani tebliğ Resul'ün vazifesi ama itaat bizim görevimiz. İşte Allah Resulü diyor ki tebliğ, bana Allah'ın verdiği görev tebliğdir. Sağ elime güneşi, sol elime ayı verseniz ben bu yoldan dönmem. Çünkü Allah'ın tasarrufunda, Allah'ın tasarrufunda olan Allah'ın Resulü'nün Allah'ın kendisine tevdi ettiğini yapmaması zaten söz konusu değil. Daha birçok ayet-i kerimede mesela Maide suresinin 92. ayet-i kerimesinde yine Allah-u Teala "Atiyullah, atiyur Resul'e ben tevelleytüm fe'alemu ennema ala Resulüne belagıl mubin." Yine Resul'e düşen tebliğ. İkinci sual: İnsanlar dünyada hangi davanın yolcuları olarak huzur ve mutluluğu yaşayabilirler? Allah yolunda hizmet yolcuları olarak huzur ve mutluluk yaşayabilirler. Yunus diyor ki ben gelmedim dava için, benim işim sevi için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik. Biz de Yunus gibi Allah'ın evi olan gönüller yaparsak, onları mutlu edersek mutlu oluruz, huzuru yaşarız. Hepimizin asli vazifesi bu inşallah. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocam, Efendimizin nimetiyle ellerinizden öpüyor, hasretle, sevgiyle, bütün kalbimle sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Muhterem hocam, uygun görürseniz bir sualim var, arz etmek istiyorum. Muhterem hocam, kötülüğe karşı iyilikle davranmak istiyoruz. Ama nefsimiz çoğu zaman buna izin vermiyor. Bunu nasıl gerçekleştirebiliriz? Allah razı olsun. Esselamün aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Sevgili kardeşlerim, kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmek, daimi zikirde irade teslimini yapanların işidir. Muktesebak olarak Allah-u Teala onlara vermiştir. Ama daimi zikre ulaşmadan da daimi zikirdeki davranışı sergilesek olmaz mı? Olabilir. Onun mükafatını alırız Allah'ın izniyle. O zaman yapılması gereken şey ne? Kötülüğe karşı hayırla davranmak istiyorsak zikrimizi artırırız. Zikir, çok zikir ve daimi zikre ulaşmalıyız. Daimi zikre ulaştığımız zaman otomatikmen zaten bu gerçekleşir. Ruhumuz %100 Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlemiyor. Daimi zikre ulaştığımız zaman nefsimiz de %100 Allah'ın emrine itaat, yasak olan fiili işlemiyor. %200 Allah'ın emrindeyiz. Ve nefsimizden afetler olmadığı için negatif bir talep söz konusu değil. Öyleyse başkaları kim ne yaparsa yapsın, biz devamlı olarak hayır işleyen, hayırla davranan, kötülüğe karşı hayırlı mukabele eden birisiyiz. Ama daimi zikre ulaşmadan da bunu yaparsak nurun ala nur olur Allah'ın izniyle. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Ne kadar sevgi, o kadar mutluluk. O zaman bize düşen ne? Bize düşen sevginin ticaretini yapmak. İki tür insan var. Ticareti kar getirmeyenler, ticareti kar getirenler. Kimdir ticareti kar getirmeyenler Allah arasındaki ilişki? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O zaman siz bu dünya hayatında Allah'la yaptığınız ticaretin devamlı kar getirmesini istiyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala Bakara 16'da ve Bakara 175'te onların ticareti kar getirmedi. Niçin? Çünkü onlar hidayet karşılığında delaleti satın aldılar. Siz ise öyle değilsiniz artık. Sualim var size. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Diller mi, kalpten mi? Kalpten diliyorsanız işte bu hidayettir. Siz hidayeti kalpten dilediniz. Sizin ticaretiniz kar getiriyor. Siz delaletin karşılığında hidayeti satın alıyorsunuz. Hidayeti satın aldığınız için azabın karşılığı mağfiret, delaletin karşılığı hidayet. Size anında Allah Teala veriyor.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere insanların bu dünyaya niçin geldiği konusunu açıklayacağız. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Hep birlikte bakalım ayetler ışığında. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesi. وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Cinleri ve insanları başka bir şey için değil, sadece bana kul olsunlar diye yarattım. Allah-u Teala insanı neden yaratmış sualiyle başlayalım. Neden yaratmış? Allah'a abd olalım, kul olalım diye yaratmış. Bunu Allah'a kul olmak değil de Allah'a ibadet edelim diye Türkçeleştirenler var. Abd ve abid kelimeleri arasında farklılık unutulduğu için nerede abd kelimesini görürlerse oraya Allah'a ibadet eden kişi olarak tercüme etmişler. İnsanın dünyaya geliş gayesi ibadet etmektir diyorlar. Dünyaya geliş gayesi ibadet etmek değildir. İbadet etmek dünyaya gelişin hedeflere götüren vasıtasıdır. İbadet bir vasıtadır, bir hedef değildir. Dindeki kavram kargacası bu muhtevayı da mahvetmiş durumda. Bu öylesine önemli bir kavram ki, eğer kişi ibadet ederim diye o şekilde düşünürse, ömür boyu ibadet eder İslam'ın beş şartıyla ama asla kurtuluşa ulaşamaz. Ama kişi başka bir gaye için değil Allah'a kul olalım diye yerli yerine oturtursa o zaman kul olmanın olması olmaz vasıtası bir dilektir. Bir insan ibadet ediyor diye Allah'ın kulu olamaz. İslam'ın beş şartını yapmak kimseyi cehennemden kurtaramaz. Bütün insanlar için hedef Allah'a kul olmaktır. Hayata şeytanın kuluyla başlıyoruz. Hangi ayet söylüyor? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَبُوا تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا اَنْ عَبُدُوا اِلَى اللّٰهِ اِلَهُمْ بِشَّفَ بَشْرِ بَعْدِ Onlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler. Kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler var. Öyleyse kulları müjdele. Hiçbir ibadeti yok. Sadece bir dileği var. Allah'a yönelip Allah'a ulaşmayı dilediği için o kurtuluşa eriyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o şeytana kul olmaktan içtinab edip Allah'a kul olmaya başlamıştır. Mürşidimize ulaştığımız zaman şeytana kul olmaktan ikinci defa içtinab ediyoruz. Nefs tezkiyesiyle fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan %51 oranında kendisini kurtarıyor. Ne zaman fizik vücudumuzu Allah'a teslim edersek, ekber kul noktasına ulaşıyoruz. Peki ibadetlerde farklılık var mı? Zikir artışının dışında bütün ibadetler birbirinin aynıdır. Evet, Kur'an'ın bütün hedeflerine 14 vasile ve bütün kullukların sahibi olan sahabe ulaşmıştı. 7 safa kulun 7'sini de gerçekleştirmişlerdi. Onlar kitabın bütününe tabi olmuşlardı. Kitabın bütününe iman edenlerdi. 7 safa kul olmak. Onu ele alırsak, 7 safa kul olmayı göz önüne alalım. 1. safa kul olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. 2. safa kul olmak, mürşidlerin hasil Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi oldukları zaman başların üzerine devrin imamın ruhu gelip yerleştiği için kul oldular. 3. safa kul olmak, nefs tezkiyesiyle ruh Allah'ın zatına ulaştığı için Allah'ın kulları arasına girdiler. 4. safa kul olmak, Alimler 134'te fizik vücut teslimi için.

Beşinci safa kul olmak nefsesim için, altıncı safa kul olmak muhlis kul oldukları için ve yedinci safa kul olmak salihlerden oldukları için Allah Teala bunu gerçekleştiriyor. Hedef emirler var ve vasıta emirler var. Hedef yedi safa kul olmaktır. Birinci, Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman birinci safa kul olmak, ikinci safa kul olmak vesaire. Ama bu hedeflere vasıtalarla ulaşılır. Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederim ki beni kulluğuna kabul buyurdu. Sahabe merakla soruyor, ey Allah'ın Resulü, biz Allah'ın kulu değil miyiz? Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, yaratılış itibariyle herkes Allah'ın kuludur ama Allah'ın kulu olmak ayrı bir mazhariyettir. Bir gün sizler de Allah'ın kulu olacaksınız. Ne zaman? Ruhunuzu Allah'a teslim ederseniz. Ne zaman? Nefsinizi yedi kademede tezkiye ederseniz. O sebeple Allah Teala Fatiha suresinde 5. ayet-i kerimede İyyâke nâbudû, sadece sana kul oluruz. Nahl 36'da ise لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا اَنْ يَعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Bütün ümmetler Allah-u Teala Allah'a kul olsunlar ve tağuta kul olmaktan içtinab etsinler diye Resuller gönderiyor. O Resullerin arasında her devirde secde 24'e göre bir devrin imamı var. İşte hedef emirler 7 safa kul olmaktır. Ama bu yedi hedefe vasıta emirlerle ulaşılır. 80 yaşında ölen bir insan 65 yıl ibadet yapsın. İslam'ın 5 şartı vasıta emirlerden oluşur. 65 yıl ibadet yapsa dahi o kişinin kurtuluşa ulaşması mümkün değil. Ama hiç ibadet yapmayan bir insan kalben Allah'a ulaşmayı dileyip birinci safa kul olup kendisini şeytana kul olmaktan kurtardığı zaman o kurtuluştadır ve birinci kat cennetin sahibidir. İşte Zümer 17 bunun müjdesini veriyor. Evet. O sebeple Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, öyle insanlar var, cennetlik amel işlerler. 65 yıl ibadet yapmış, İslam 5 şartını yerine getirmiş ama cehenneme gidiyor. Öyle insanlar var, cehennemlik amel işlerler ama gidecekleri yer cennet. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilemiş ve o günahları işlediği bütün günahları Allah-u Teala örtmüş. Enfal 29'a göre ve birinci kat cennetin sahibi olmuş. Hepinizin bu standarda ulaşmanızı Efendimizin nimetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'asere va'ad. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma salavat.

0: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhu. Birincisi var, Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve ruhu neyi ihtiva ediyor? Allah-u Teala Bakara suresinin 150. ayet-i kerimesinde "Elâ tahşavnû mahşavnî yûtime nîmete ve aleyküm leallekum tehtedûn" Bakara 150'de "Şeytanın dostlarından korkmayın. Benden lâ tahşavnû mahşavnî onlardan korkmayın. Benden sizin üzerinizdeki sevgimin azalacağından korkun. Sizin üzerinizdeki nimetimi tamamlayın, böylece hidayete erersiniz." Burada nimetin üzerinize verildiği yer, kişinin mürşidine tabi olduğu yerdir. Ve nimetle birlikte görevlerimiz bir bir sayılıyor. Bakara 151'de "O size ayetleri tilavet ediyor. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. O size kitabı öğretiyor. O size hikmeti öğretiyor. Hikmetin ötesini o size öğretiyor." Özellikle birinci görev ayetlerin tilaveti ilk 14 basamağa kadar olan kesimi ifade ediyor. İkinci görev sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Aslında nefs tezkiyesiyle birlikte sizin ruhunuzu Allah'a ulaştırıyor, sizin nefsinizi tezkiye ediyor ve sizin fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul oluyor. Üç görev birden, aynı zamanda irade de güçleniyor. Ondan sonra bu Kur'an-ı Kerim'in nefsi manasıdır. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'in ruhuna giriliyor. Yani ruhun Allah'ın zatına ulaşması Kur'an-ı Kerim'in lafzı manasını, yedi kademede nefs tezkiyesi Kur'an-ı Kerim'in lafzı manasını, fizik vücudun şeytana korumaktan kurtulup Allah'a kul olması Kur'an-ı Kerim'in lafzı manası ve iradenin güçlenmesi Kur'an-ı Kerim'in lafzı manasının muhtevasını alıyor. Ama ondan sonraki kesimde size kitabı öğretiyor ve hikmeti öğretiyor. Hikmetin ötesini öğretiyor. Kitabın öğretilmesi Kur'an-ı Kerim'in ilk dört ruhunu ihtiva ediyor. Hikmetin öğretilmesi ise ondan sonraki dört tane ruhu muhtevasını alıyor. Üç tane ruhu muhtevasını alıyor. Ulu'l-Elbab, İhlas ve Salah. Ve hikmetin ötesinin öğretilmesi ise irade tesliminden sonra gerçekleşir. Böylece Kur'an-ı Kerim'in lafzi manası ve ikincisi ruhu manası iki bölümde teşekkür ediyor. Lafız kelime manasıdır. Ruh bu kelime manasının arkasındaki gerçek kuvvettir. Yani lafzi mana ilmi ama ruhu ise ilmin ötesini, ilmin uzantısı olan irfani hikmeti ve hikmetin ötesini içeriyor. Bir insanı bilmek o insanın ruhunu anlamaya hiçbir zaman yeterli değildir. Lafzı da bir öğreten olduğu kadar daha önlenilebilir. Kişi veli olana kadar öğrenilen şey sadece lafızdır. Ne zaman kişi nefsini tezkiye eder, Allah'ın emriyası olur, ondan sonra bu kişi bir adım atar, yeni bir noktaya ulaşır. Burası Kur'an-ı Kerim'in ruhudur. Belaati her makamında sadece bir ruha girilebilir. Dolayısıyla fena makamında birinci ruh, beka makamında ikinci ruh, züht makamında üçüncü ruh, muhsinler makamında dördüncü ruh. Yedi velayet makamı ve Kur'an-ı Kerim'in yedi ruhu. Fena makamı birinci ruhu ihtiva ediyor. Beka makamı ikinci ruhu ihtiva ediyor. Cüvit makamı üçüncü ruh. O sinir makamı dördüncü ruh. Levvab makamı beşinci ruh. İhlas altıncı ruh ve Salah makamı yedinci ruhu itibar ediyor. İnsanların kurtuluşu açısından Kur'an'ın ruhunu öğrenmek önemli midir? Bakara 151 ile Velhasıl suresi arasında bir illiyet rabıtası var. Asırlardan beri kitaplardan öğrenilen ilim Kur'an'ın nafsi manasıdır. O mananın bile bütününü ihtiva etmemektedir. Kişi Kur'an-ı Kerim'in ruhunu bilmiyorsa hep lafzından hareket edecektir ama kelime yapısı itibariyle ayetlere bakarsanız hep aldanırsınız. Kur'an-ı Kerim bir bütündür. Kişi o tilavet ettiği Kur'an ayetlerinde ne lafzı manayı ne de lafzın arkasındaki yedi ayrı ruhu öğrenebilir. Yedi ruhu bilmiyorsa Kur'an-ı Kerim'in istediği kadar en üst Arapça okuyabilenlerden okusun ve güzel öğrensin. Bu okuması onu cennete, kurtuluşa ulaştıramaz. Halbuki Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ En hayrınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. İster devrin imamı açısından düşünürsek Kur'an-ı Kerim'i öğrenen, Allah'tan öğrenen ve öğretendir. İster diğer mürşitler açısından, hidayete vesile olanlar açısından düşünürsek, onlar da Kur'an-ı Kerim'i devrin imamından öğrenen ve diğer insanlara öğretenlerdir. Yani şartlar ne olursa olsun her zaman öğrenen ve öğreten birisi var. Devrin imamı Allah'tan öğreniyor ama diğer bütün insanlara öğretiyor. Hidayete vesile olanlar devrin imamından öğreniyor, diğer insanlara öğretiyor ve sırayla bu şekilde bir muhteva söz konusu. Ama bu olay öyle bir değiştirilmiş ki aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i Kur'an'ı tecvidle okumasını öğrenen ve öğretene dönüşmüş. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de tecvidle okuyacaksınız diye bir ayet yok. Ama bu söylediğimin Kur'an-ı Kerim ruhlarını öğrenmeniz gerekir diye işte Bakara 151 bunu açıklıyor. Velhasıl suresi Kur'an'ın ruhunu bunu açıklıyor vesaire. Öyleyse zaman içerisinde kavramların içi boşaltılmış ve tamamen insanlar bidatlere teslim edilmişler. Üçüncü sual, Kur'an'ın lafzını ve ruhunu herkes öğretebilir mi? Tabii ki hayır. Evvela en üst noktada her devirde devrin imamı var. Allah'ın tasarrufunda. O Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrenen ve Allah'ın emriyle öğretendir. Bu aynı zamanda Allah'a temsil ediyor. Devrin imamları da iki gruptur. Nebi Resuller ve Veli Resuller. Nebi Resuller arasında fetret dönemi var. Enbiya 70, Radiman 164, Ashab 7, Ashab 40 ve bu açıdan olaya bakıldığı zaman mutlak surette kişinin Kur'an öğreniyorsa peygamber döneminde devrin imamından öğrenmesi lazım. Nebi olmayan veli olan devrin imamları Secde 24, Al-Men 179, Muminin 44 ve Enbiya 28'de baktığımız zaman evet gerçekten de Nebi Resul yaşıyorsa asaretin devrin imamı Nebi Resul'dür. Onların olmadığı dönemlerde kavim Resullerden bir tanesini Allah seçiyor ve söylediğimiz Nebi olmayan veli olan devrin imamları seçiliyor. Kavim Resulleri her kavim içerisinde ardı arkası kesilmeksizin Allah tarafından tayin edilenlerdir. Veli mürşitler, marifle emreden, münkerden, nehyedenler Onlar da her tarafta var ve diğerleri de vekil mürşitler. İşte muhlisler, ulul elbab, muhsinler, zahitler. Allah razı olsun. Herkesin Allah'ın katında Kur'an-ı Kerim'in tevhidinde Kur'an-ı Kerim'in manasını açıklamakta ayrı bir yeri vardır. Bir dizi insan merdivenin ayrı ayrı basamaklarına oturur. Herkes muhtevasındaki ilim seviyesine göre açıklamalarda bulunur. Ama Kur'an-ı Kerim mukem ve teşabi ayetlerden oluşur. Mukem ayetler manası kesin, ayrıca özel bir şekilde izah gerektirmeyen ayetlerdir. Teşabi ayetler ise Allah'ın kendilerine verdiği ilimle onların manasını açıklayabileceklerdir. Allah'tan yardım alanlar. Bu insanlar Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesine geçen daimi zikrin sahipleridir. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'in lafzını, yani kelime yapısının ötesinde 7 tane de ruhu vardır. Ve Allah-u Teala Kur'an'ın ruhuna girebilmemiz için bizlere Allah'a ulaşmayı dinlememizi farz kılmış. Peki siz Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Namazımı kılıyorum, orucumu tutuyorum, sureleri hep biliyorum, Kur'an'ı okuyorum. Allah'a ulaşmak öyle oluyor.
3: Bir güler yüzlü böyle mesela muhabbet kurmak, her şey, komşu ilişkisi, hepsi götürüyor bize.
4: İbadet başı başına, ibadetle başlar zaten.
5: Birebir onunla irtibata geçmek gibi öyle bir şey düşünüyorum yani Kur'an'ın. Tabii ki bunda da en büyük şeyi Kur'an.
1: Allah'a ulaşmak için neler yapıyorsunuz?
2: Ben zikrediyorum, ben umreye gittim, namaz kılıyorum, zikrediyorum akşama kadar, Kur'an okuyorum, Yasin-i Şerif'i okuyorum.
5: Ya direkt Kur'an'ı rehber edinirsen zaten. İslam'a uygun bir hayat yaşıyorsun.
3: En önemli kedim var mesela rüyam. Kedi, köpek, dilsiz varlıklarımız onlar. Bizler yine birbirimize bir şekilde bir ulaşıyoruz ama onlar hiçbir kimseye ulaşamıyor mesela. Namaz kılarız, abdest alırız. O benim kulluk vazifem. Ama bunlar da önemli.
1: Rabbimiz diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ve Allah'ın bütün ermiş evliyaları, bütün peygamberleri, bütün veli dostları hepsi yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemişler. Biz de birlikte dileyelim mi bu dileği?
2: Ey yüce Allah'ım, ben de yaşarken.
3: Biz de yaşarken sana ulaşmayı diliyoruz.
5: Yaşarken sana ulaşmayı diliyorum. Amin inşallah ya Rabbi.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda kedi, köpek, dilsiz varlıklarımız, namaz kılarız, abdest alırız. O bizim kulluk vazifemiz. Ama bunlar da önemli. Yaratılan tüm mahlukata göstereceğimiz özen Allah'a ulaşmanın bir vesilesi midir? Allah-u Teala insanın dışındaki her şeyi insan için yaratmış. Ama insan Allah içindir. Câsiye 13'te وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا. Göklerde ve yerlerde bunlar arasında yarattığımız canlı ve cansız her şeyi katımızdan insanın emrine musahhar kıldık. Hepimiz sadece birer mahlukuz. Allah'ın bir yaratığıyız. Yaratılanlara baktığımız zaman ne görüyoruz? Melekleri görüyoruz, cinleri görüyoruz, hayvanları görüyoruz, bitkileri görüyoruz, cansızları görüyoruz, kainatı görüyoruz. Ama bütün bu yaratılanlar arasında Allah'ın katındaki en değerli varlık insandır. Allah Teala her şeyi insan için yaratmıştır. Yaratılanı severim ama yaradandan ötürü sözünü gerçek manada yaşayabilmek için Allah'tan gelen ve tekrar Allah'a mutlaka dönmesi gereken lazım gelen bir ruh emanetini taşıyoruz. Emanetin sahibi ise Allah. Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı dilemek asıldır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve yedi ruhunu öğretmesi için her devirde bizler için Resuller, mürşitler, Allah dostları göndermiş. Bizlere bunları tayin etmiş ve onlara tabi olmamız da üzerimize farz kılmış. Peki siz mürşit deyince ne anlıyorsunuz?
3: Peygamberlerin soyundan gelenlere mürşit diyoruz ve onun izinden de sapıtmadan, saptırılmadan doğruyu yazıp ve öğretilenlere de mürşit denilir.
4: Mürşit deyince hani ermişler, evliyalar.
2: Dergahlara gidiyoruz, zikrediyoruz.
5: Yani ben çok böyle bir yere bağlı olmak falan bana çok şey gelmiyor. Tabii saygı duyuyorum ama ben daha çok hani peygamberin hayatını, Kur'an'ı örnek aldığında iyi bir Müslüman olunacağına inanıyorum. Belli bir yere bağlanmayı falan ben çok şey yapmıyorum. Tabii yapanlara da saygı duyuyorum.
1: Peki günümüzde de yaşayan Allah dostları, mürşitler var mıdır?
3: Kesinlikle vardır ama şöyle ama derken hani belki ben gitmiyorumdur veya yakındayımdır, belki de farkında değilimdir. İnsanlar birbirine güveni az kaldığı için hep korkuyla yaşıyoruz. Aslında çok var.
6: Vardır diye düşünüyoruz biz de, büyük ihtimalle var tabii ki de.
5: Yani mutlaka vardır ama hani bu çağda da çok hani kime inanacağını, kime güveneceğini bilemediği için insan bazen çok farklı şeyler de çıkabiliyor.
1: Peki biz hakiki mürşitleri nasıl bulabiliriz? Onları nasıl ayırt edebiliriz?
3: Eski ki insan olsaymışım bulurmuşuz ama şu an bilmiyorum ya, çok dağıttık, çok bir şeylerin kıymetini bilmiyoruz, ondan dolayı da belki de burnumuzun ucundadır ama farkında değiliz.
0: İnsan huzur konusunda bir yere bağlı olmak bana pek bir şey gelmiyor. Peygamberin hayatını Kur'an-ı Kerim örnek aldığımda iyi bir Müslüman olacağına inanıyorum dedi. Müslümanlık kavramı içinde mürşit kavramı yok mudur? Var tabii. Yani Allah Teala 7 safayı farz kılmış ve bir ikinci safa, birinci safa Allah'a ulaşmayı dinlemekse ikinci safa mürşide tabiyettir. Mürşide tabi olmak farzdır. Mürşide tabi olmadan hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Mürşide tabi olmadan hiç kimse 7 kadının nefsini tezkiye edemez. Mürşide tabi olmadan hiç kimse şeytanı korumaktan kurtulup Allah'a kul olamaz. Mürşide tabi olmadan irade teslimi hiçbir şey yok yani. İşte Ali İmran 31'de İkündüm dihubun Allah, Allah'ı seviyorsan fetebi'uni, bana tabi olun ki Allah sizi sevsin. İster Haç 78, ister Bakara 151, yerlerinde de aynı şey açıklamaları var. Müslüman kimdir? Müslüman, Hanif dini, Arapça adıyla İslami dinini yaşayan kişidir. Müslüman Allah'a teslim olan olmak demektir. Ruh alanı Allah'a teslim edilen kişi, Müslüman olmanın ilk adımını atmıştır. Ama onun ötesi mutlaka mürşit de gerçekleşecektir. Tek başına kimse yola çıkamaz. Teslim standartları başta mürşide teslime gerektirir, sonra Resul'e teslimi gerektirir, sonra Allah'a teslimi gerektirir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle okuyor: size iki emanet bırakıyorum. Bir tanesi Allah'ın kitabı, diğeri de Ehl-i Beytim. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu aleyküm, rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Hürmetle ve hasretle ellerinden öpüyorum. Uygun görürseniz bir sorum olacaktı inşallah. Dindeki bidatların bir sebebi de Kur'an'ın ruhunun bilinmemesinden midir? Sizleri çok ama çok seviyorum. Hürmetle ve hasretle ellerinden öpüyorum. Esselamu aleyküm, rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edeceğim. Dindeki bidatların bir sebebi de Kur'an'ın ruhunun bilinmemesinden midir? Dindeki bidatların oluşması kişinin Allah'a ulaşmayı dilememesidir. Dilemediği takdirde Câsiye 23'te o kişi faydasız ilmin sahibidir. İşte bu faydasız ilim insanları Allah'ın Kur'an ilminden, kutsal kitaplarından uzaklaştırıyor. Bakara 78'de onlar ümidirler, kitabı bilmezler. Yani Kur'an'ı bilmeyenler, Kur'an'ın hükümlerinin yerine zanlarını geçirmişler. 19 tane zan, 19 tane bidat. Bidat, Kur'an'da yer almayan ama din tatbikatına sokulan, Kur'an'da olmasına rağmen din tatbikatından çıkartılan her şey bir bidattır. Kur'an'da yer almasına rağmen din tatbikatından çıkartılan, unutulması sebebiyle 19 tane kavram var. Bu 19 kavramla kişi bunları bilmiyorsa, dini yaşamıyorsa, o zaman da iblis orayı boş tutmuyor. Kendisi zanlarıyla dolduruyor. 19 tane bidat. Böyle olunca artık Kur'an rafa kaldırmış. Onun için Allah Resulü şöyle buyuruyor: bir zamanlar gelecek, Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami sünnetle anlayacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescidleri dışarıdan mamur ama içindeki de hidayetten mahrum. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleri. Fitne onlardan çıkmış, tekrar onlara dönecek. İşte bu alimler kimler? Bakara 78'e göre onlar ümidirler, kitabı bilmezler. Neyi biliyorlar? Sadece insanların zanlarını, kuruntularını biliyorlar. Allah'ın muradı Kur'an-ı Kerim'in lafzının ve ruhun öğrenilmesi ve öğretilmesidir. Ruhu öğreten Allah'tır. Ruhu bilmeyen insanların asırlar boyu yazdığı Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de emaniye diye adlandırdığı şeriat kitapları şeriatı anlatırlar. Şeriat bir lafızdır, fıkıh anlatırlar. Fıkıh bir lafızdır. Bir hakkın fıkıh öğrenen ve tatbik eden çok sayıda alim hamdolsun ki her devirde vardır. Ama bu devirde de vardır. Ama ruhun ötesi, onun ötesi o ruhtur. Onlar ruhu bilmezler. Bunun hiçbir esasa, ayete, Kur'an-ı Kerim bazında dayanmayan, hiçbir ayetle delillendirilmeyen birçok iddia ortada boşlukta duruyor. Yani dayanmadıkları için Kur'an-ı Kerim'e sadece zanlarla meşgul oluyorlar. Zan da hakikatin yerine geçmez. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'deki sırlara vakıf olmak istiyorsak Allah'ın ismini devamlı zikretmemizi emretmiş bize. Peki sizce zikir yapmanın faydaları nelerdir?
2: Vücuduna faydası var, çoluk çocuğuna faydası var, maddi manevi her şeye faydası var zikrin.
6: Ruhu temizliyor, ruhu arındırıyor kendini. Biraz daha hafif hissediyorsun kendini, günahsız gibi hissediyorsun. Yani en azından umuyorsun ki Rabbime el açtığın zaman affettiğin. Öyle bir his geliyor yani insanın içine.
3: Kalbi öldürmüyor. Kalp yani o kadar bir dinamik doluyor ki nasıl bir şey, bir taze bir şey alırsın hep dinamikte duruyor, korursun onu. Kalp öyle dinamik duruyor yani.
1: Peki siz zikir yaptığınız zaman kendinizi nasıl hissediyorsunuz?
2: Çok rahat hissediyorum, çok güzel hissediyorum. Her zaman bana nasip etsin zikri.
1: Allah-u Teala diyor ki vele zikrullahu ekber. En büyük ibadet Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye anmaktır. Siz Allah'ın ismini Allah, Allah diye zikrettiğinizde neler hissediyorsunuz?
6: O maneviyat, o yoğun duyguları yaşıyoruz ama belirli günlerde. O zikrin de kalbe inmesi gerekiyor biraz da. Ona maneviyatı bulacağım bir ortam gerekiyor. Ha, o ortamlarda biz evimizde oluşturmaya çalışıyoruz sadece.
3: Çok huzur veriyor ama bıraktıkça da uzaklaşıyoruz. Hastalık sahibi oluyoruz. Yani manevi hastalık oluyor daha doğrusu.
0: Evet. Bir misafirimiz zikrin kalbe inmesi gerekiyor. O maneviyete ulaşan da bir ortam gerekiyor. Ortamı evimizde oluşturmaya çalışıyoruz diyor. Zikrin kalbe inmesi için ortam şartları gerekli mi? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de zikri de, çok zikri de, daimi zikri de farz kılmış. Ve bu zikri, çok zikri, daimi zikri yerine getiren insanlar her devirde var. Bunun gerçekleşebilmesi yedi kalp şartı ve yedi nimetin Allah tarafından verilmesine bağlı. Bu da bir dilektir. Zikir her yerde, her ortamda gerçekleştirilebilen bir faktördür. Hangi standardın içinde olursanız olun zikretmek zorundasınız. Çünkü bu Allah'ın farz emridir. Allah Teala daimi zikri farz kılmıştır. Hiçbir şey insanlar Allah'ın zikrinden vazgeçitmemelidir. Allah'ın zikrine engel olunmamalıdır. Zikrin kalbimize yerleşmesi için önemli olan Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala zikri sevmeyenlere zikri sevdirecek. Onlar kendilerine düşeni var yapsın ne yeter ki. Dolayısıyla her halükarda zikrin bizim hayatımızda gerekli değişikliği, gerekli kemalatı oluşturabilmesi yedi kalp şartı ve yedi nimete dayalıdır. Görüntülü bir sualimiz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
8: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Cappar Hocamın. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Bir sualim olacak inşallah Cappar Hocamız. Kur'an-ı Kerim'in kendisine indirildiği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an-ı Kerim'in ruhuna ve lafzına aykırı olan bir hadis-i şerife olabilir mi Cappar Hocamız inşallah? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Kur'an'ın kendisine indirildiği Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an-ı Kerim'in lafzına ve ruhuna aykırı bir hadisi olabilir mi? Hayır. Çünkü Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bir gün benim hadislerim tartışacaktır, Kur'an'a bakınız diyor. Yetmez. Necm suresinin 3 ve 4. ayet-i kerimesinde وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى İn huve illa vahyun yuha. O hevasından kendinden konuşmaz, o nefsinden konuşmaz. Onun söyledikleri sadece ona vahyurandır. Ona ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hep vahyi konuşmuştur. Vahiy de Allah'ın doğruları, Allah'ın kelamıdır. Kur'an da vahidir. Resulullah'ın konuştuğu da vahiy ise Resulullah'ın konuştuğunun Kur'an vahiyine aykırı bir şey söylemesi mümkün değil. Kur'an şer'i vahidir. Hükümleri bütün insanları bağlar. Ama Resulullah'ın konuştuğu vahiy Kur'an'ı açıklamak muhtevasını içerir. İşte kıyama 16-17'de فَلَا تَشْعُلْ لِسَانِكَ وَلَا تُحَرِّكْ لِسَانَكَ لِتَشْعَلَ بِهِ اِنِّي جَمْعُهُ وَقُرْآنُهُ فَاِذَا قَرَنَاهُ فَاَتَبِعُوا قُرْآنَ سُمَّا اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. Allah Teala kıyama 6'da ona Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye acele ederek onunla Cebrail Aleyhisselam'la beraber dilini hareket ettirme. Muhakkak onun toplanması ve okunması bize aittir. 18, biz onu sana okuyacağız. 19, sen onun açıklamasını yapacaksın. سُمَّا اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. Öyleyse onu okuduğumuz zaman artık onun okunuşuna tabi ol. Sonra onun beyanı açıklaması muhakkak ki bizedir. İşte her devirde Kur'an-ı Kerim'i açıklamakla, Kur'an'ın lafzı manası ve durumunu açıklamakla vazifeli olan devrin imamıdır. Peygamber Efendimiz de kendi döneminde bunu yapmıştır. Ayetlerin tilavet görevi Allah Resulüne vermiştir. Bakara 129, Bakara 151, Alman 164, Cuma 2. O size ayetleri tilavet ediyor, diyor. Ve İbrahim 4, Kur'an'ın açıklaması her kavmin Resulünün ana lisanıyla gerçekleşiyor. Her devirde bu Allah'ın Resulleri tarafından gerçekleştiriyor ve cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar size, ayetleri tilavet eden bugüne ulaşmakla uyaran Resul geldi mi gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyor, geldi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ömrü boyunca bütün sahabeyi Kur'an ile emrederek yetiştirdi. Kur'an'ın bütünüydü. Allah-u Teala onu, ona bu sebeple sen yürüyen Kur'an-ı Kerim'sin diyor. Allah onun kalbine bütün Kur'an'ı indirdi ve nakşetti. Kur'an'ın ruhunu bilmeyen insanlar onun hadislerini açıklayamaz. Bir gün benim hadislerim tartışacak, Kur'an'a bakınız. Öyleyse Kur'an'ın ayetlerin hangi seviye, hangi manaya ait olduğunu yetmez. Hadislerin hangi ayetlere uyduğunu, ayetlere uymayan hadislerin ayrılması, tefrik edilmesi ancak Kur'an'ın bütününe tabi olan, Allah'ın tasarrufunda olan devrin imamına aittir. Çünkü bir gün benim hadislerim tartışacaktır. Kur'an'a bakınız, Kur'an'a aykırı bir hadisim olamaz. Öyleyse her halükarda Resulullah'ın söylediği hadisler, Resulullah'ın sahabeye öğrettiği Kur'an'ın lafzı ve ruhuna aykırı olması mümkün değil. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'la bizleri bir araya getirdi. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
9: Hayatın tek bir sırrı var. Kainatın tek bir sırrı var. Sevgi, sevgi ve sevgi. Allah her şeyi sevgiyle yaratmış. Allah kesinlikle her şeyi sevmemizi istiyor ve Allah her şeyi sevdirmemizi istiyor. Bizim burada huzurunuzda tek bir gayemiz var. Allah'ı sevmeyenleri Allah'a sevdirtmek, Allah'ı sevenleri de Allah'a sevdirtmek. Yani iki tane şey. Birincisinde sevgiyi öğrenmek, ikincisinde sevgiyi öğretmek. sevgiyi öğreten biri olmak istiyorsanız siz Allah tarafından sevileceksiniz. Sevgiyi öğrenen birisi olmak istiyorsanız siz Allah'ı seveceksiniz. Bunu yerine getirdiğiniz an siz de havariler gibi mutlu yaşarsınız. Siz de Rabbani ve Ahbariyan gibi mutlu yaşarsınız. Siz de sahabe gibi Allah'ın güzelliklerini yaşarsınız. Kapılar herkese açık. Yeter ki sen benim Rabbimsin, sahibimsin, yoktan beni var edensin, bana mutluluğu verensin, benim mutlu olmamı istiyorsun, ben sana teslim olmayı diliyorum, beni mutlu et ya Rabbim de, yerine getir ve ondan sonra güzellikleri yaşamaya başla. İnşallah.
0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an dünya nüfusu 8 milyar 509 milyona ulaşmış durumda. Dünyada aç insan sayısı 871 milyon 413 bin sınırına dayanmış durumda. Dünyada aşırı kilolu insan sayısı 1 milyar 747 milyon 449 bindir. Bir günde ortalama 20 binin üzerinde insanın açlıktan öldüğü biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece bir günde kilo kaybetmek için harcanan para 200 bin dolar. Sevgili kardeşlerim, bu sonuçlara baktığımız zaman insanın Allah'ın emrettiği biçimde bir hayatı yaşamadığını kesin bize ispat ediyor. Evvela Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de bize emrettiği yeme içme noktasından Allah ne buyuruyor? Arap Suresi'nin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala, ey Ademoğulları, bütün mescitlerde ziynetlerinizi alınız, yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. Allah musrifleri sevmez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu konudaki ölçüsüne tökken sofraya oturmayın, doymadan kalkın ve lokmalarınızı 33 kere çiğneyin. Bir insanın hayattaki yaşama ölçüsü bu olmalıdır. Yani ister akşam yemeği ister sabah mutlaka bu ölçüye uymakla kendimizi kontrol altına almalıyız. Ama iki tür imtihan söz konusu. Allah'ın bollukla imtihanı, Allah'ın darlıkla imtihanı. İşte bazı insanlar daha düşük kazanç sahibidirler. Bazı insanlar da çok. Geniş bir yelpaze içerisinde insanların ekonomik şartlarına baktığımız zaman Allah-u Teala ile insan arasında 28 basamak İslam merdiveninin bütünü içerisinde bunu şöyle ifade edebiliriz. Birinci yedili basamakta Allah-u Teala hırsızı yasaklıyor ama zekatı farz kılıyor. Çünkü bazı insanlar hayatlarını idame ettirebilecek bir kazancın sahibi olamıyorlar. Ama diğerlerini de Allah-u Teala daha fazla kazanç sahibi kılıyor. Öyleyse o Allah'ın fazla kazanç sahibi kıldığı kişi kazancının %2.5'unu kendi rızkını elde edemeyen insanlara vermekle mükellef. Allah'ın temel emridir, farzıdır. Yani zekat bizi hırsızlıktan koruyor. Gelelim ikinci yedili basamakta. İkinci yedili basamakta Allah Teala birinizi veriniz, o da %2.5 paranın kiri ve rüşvete yaklaşmayınız. Öyleyse hayatımızda rüşvetten korunmak istiyorsak paranın kiri olarak zikredilen %2.5 zekatla birlikte %5'i vermemiz halinde o zaman kursağımıza temiz bir lokma almış oluruz. Kursağımıza temiz lokma önemli midir? Almak önemli midir? Evet. Çünkü Allah Teala Arap suresinin 31. ayet-i kerimesinde ey Ademoğlu mescitlerdeki ziynetlerinizi alınız. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 İslam merdivenin bütünü içerisinde evvela nefs tezkiyesi ve nefs tasfiyesi söz konusu. Nefs tasfiyesinde kalbimizin Allah'ın katından gelen nurlarla müzeyyen olması, ziynetlenmesi söz konusu. İşte eğer biz bu şekilde Allah'ın emirlerine itaat ederek nefsimizi tezkiye edersek ve tasfiye edersek o zaman nefsini tezkiye ve tasfiye eden kişi her noktada Allah'ın ölçüsüne uyan bir insandır. O asla israfa gitmeyendir. Ama nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmayanlar, öncelikle Allah-u Teala'nın farz kıldığı emirleri yerine getirmeyen, zekatını vermeyen, birini vermeyen, yetmez sadakasını da vermeyen, parasını arsın diye faize veren insanlar. O zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiil işleyen, parası artsın diye faize veren kişilerin parası asla Allah katında artmaz. Ama zekat verdiği zaman Allah-u Teala arttırıyor. Öyleyse kazancını arttırmak isteyen insan ne yapması lazım? Faize değil, kazancının zekat kısmını vermesi lazım. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu kesinlikle bildiriyor. Rum suresinin 39. ayet-i kerimesi bize bunu açıklıyor. Gelelim 4. yedili basamakta Allah-u Teala Nahl suresinin 71. ayet-i kerimesinde fazla kazanç sahibi olan insanlar ihtiyaçtan fazlasını versinler ki sosyal adalet eşitlik hasıl olsun. Öyleyse Allah-u Teala rızık bakımından eşit olan insanlar insanın eliyle bu adaleti gerçekleştirmek istiyor. Yani kişinin normal Allah'ın ölçülerine göre yaşasa 10.000 TL ile rahatlıkla bir aylık hayatını idame ettirebilir. Ama eğer kişinin normal ölçüler içerisinde bir ayda hayatını idamesi 10.000 TL ise ve kendisi 20.000 TL kazanıyorsa geri kalan 10.000 TL'yi başkalarına harcamakla, ihtiyaçtan fazlasını vermekle üst seviyedeki Allah'ın katından gelen nurlarını kalbine taşıyacak ve daha üst seviyede mutlu olacak. Ama bunu yapmayıp da yemek içmekle, fazla yemek içmekle harcarsa o zaman varılan sonuç sadece hastalıktır. İşte rakamlar bize bunu gösteriyor. Yani insanlar elde imkanları var ve o zaman madem olay buysa ne kadar fazla yerlerse zannederler ki mutlu olacaklardır. Halbuki Allah'ın ölçülerine riayet etmeyen insanların mutlaka ifrat ve tefrite gittikleri ve bunun sonucu da hastalığa düşer oldukları biliniyor. Bugün fazla kilo, obezite çağımızın en önemli hastalığıdır. Bundan kurtulmak neyle mümkündür? Bundan kurtulmak kalben Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmakla mümkündür. Mürşid her konuda bizim için örnektir. O örneğe uyduğumuz zaman sıhhatli, huzurlu, mutlu, bu dünya hayatını peşinden de mutlaka ahiret saadetini kazanan birisi oluruz. Allah-u Teala'nın işaretleri Kur'an'da bunu bize gösteriyor. Hepinizin hayatınızı Allah'ın ölçüleriyle tanzim ederek yaşamanızı Rabbimizden Efendimiz'in ve dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun.
10: Fatiha ma'as-salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüm misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri Allah Teala bir araya getirdi. Bugünkü konumuz tasavvufu yaşamak. Birinci sual, tasavvufu yaşamanın muhtevası nedir? Muhterem Efendimiz her zaman şöyle buyuruyor. İnsan olmak isterseniz tasavvuf, mutlu olmak isterseniz tasavvuf, başka Allah'a yakın olmak isterseniz tasavvuf, başka insanları mutlu etmek isterseniz tasavvuf. Görüyorsunuz ki hem dünya ahiret saadetinin tüm basamakları ancak tasavvufla yaşanabilir. Tasavvuf, Allah'ın kainattaki tek dinin, İslam'ın yaşanma şeklidir. Bundan 14 asır evvel Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ve ona tabi olanlar neyi yaşadılarsa tasavvuf olur. Görüyorsunuz ki dini yaşamak mutlaka mürşit ve ona tabi olmakla söz konusudur. Hazreti Musa ona tabi olan Rabbani'nin tasavvufu yaşadı. Hazreti İsa aleyhisselam ona tabi olan havariler tasavvufu yaşadılar. Hangi devrin imamına bakacak olursak, bütün devrin imamları ve ona tabi olanlar, onlar tasavvufu yaşayanlardır. Ayrı ayrı ayetler silsilesinde tasavvufu yaşantının Kur'an-ı Kerim'deki izah edildiğini görüyoruz. Birinci açıdan meselemize baktığımız zaman 7 tane safha görüyoruz. Evet, Allah'ın ezeli ve ebedi dini 7 safhadan müteşekkildir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, ruhu teslim etmek, fizik vücudu teslim etmek, nefsi teslim etmek, irşada ihlasa ulaşmak ve iradeyi teslim etmek. İkinci açıdan 4 tane 7 basamak görüyoruz. Yani 28 basamaktan oluşan 4 tane 7'li basamak. Şu anda ekranda görüyoruz. Birinci 7'li basamak Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci 7'li basamak mürşide tabi olmak. Üçüncü 7'li basamak ruhun Allah'a teslimi. Dördüncü yeri bir basamak, daha doğrusu dördüncü yeri basamak, ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi ve iradenin Allah'a teslimi. Öyleyse birinci ve ikinci yeri basamaklar tasavvufu yaşamanın hazırlık safhasıdır. Sonra ruhun Allah'a teslimi Allah'ın garantisinde gerçekleşiyor. Ama ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi bütünüyle başkaları için yaşamayı muhtevasına alıyor. Üçüncü açıdan 3 yakin kademesini görüyoruz. İlmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin. Dördüncü açıdan evvela Kur'an-ı Kerim'in lafzının sonra da 7 ruhunun öğretildiğini görüyoruz. Yani tasavvufun muhtevasında birinci açıdan 7 safa, ikinci açıdan 4 tane 7 basamaktan oluşan 28 basamak İslam merdiveni, üçüncü açıdan İlmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin ve dördüncü açıdan Kur'an-ı Kerim'in bir lafzı, manası ve 7 ruh olarak değerlendirebiliriz. İkinci sual, tasavvuftan önce de İslam'ın şartlarını yerine getiren bir insana tasavvuf ne kazandırır? Tasavvufun temelinde hidayet vardır. Hidayet, ruhun hidayeti ruhun Allah'a teslimidir. Fizik ucun hidayeti fizik ucun Allah'a teslimi. Nefsin hidayeti, nefsin Allah'a teslimi. İradenin hidayeti, iradenin Allah'a teslimi. Evet, tasavvufun temelinde hidayet var. Ve kişi mürşidine tabi olduğu zaman bir ruhun hidayeti başlar. İki, fizik ucun hidayeti başlar. Üç, nefsin hidayeti başlar. Dört, iradenin hidayeti başlar. Yani sonuçta bunlar hepsi Allah'a teslim söz konusu. Ruhun hidayetinde Nisa 175'i gösterebiliriz. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَاَحْتَسَبُوا بِهِ فَيَسْتَوْقُمْ فِي الرَّحْمَةٍ مِنْ هُوَ فَدٍ وَيَاتِي مِلَا سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ Bütün kutsal kitapları üzerine elimizdeki kutsal kitapların da hidayet ve nur olduğunu görüyoruz. İşte Tevrat, ayet 44, Tevrat'ı biz indirdik, onda hidayet ve nur vardır. İncil'i biz indirdik, onda hidayet ve nur var. Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik, onda hidayet ve nur var. Buyuruyor. Ruhun hidayeti Allah'a ulaşmak. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiyi Allah rahmetinin içine sadece dahil eder. Nisa 175. Sadece tasavvufu yaşayanlar dünya mutluluğunun bütününe ve cennetin en üst standartlarına sahip olabilirler. Tasavvuf mutlak bir nefs terbiyesi gerektirir. Nefs tezkiyesinin en önemli unsuru mürşittir. Mürşit olmadan hiç kimse nefs tezkiyesini gerçekleştiremez. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisinde buyurduğu gibi ümmetimin velileri kendi amelleri değil Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Birinci yedili basamak. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil nefs tezkiyesiyle cennete girer. İkinci basamak yani ikinci cennet mürşide tabiyet. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil kalp temizliğiyle cennete girerler. Üçüncü kat cennet kalbi %51 nurlanması. Onda hidayet ve nur var. Öyleyse nefs tezkiyesi deyince mutlaka mürşidin devrede olması lazım. Üçüncü sual, 14 yıl önce yaşanan tasavvufi hayat ile günümüz İslam anlayışı arasında fark var mıdır? Hayır sevgili kardeşlerim, eğer tasavvuf Kur'an'daki İslam'ın yaşanması ise 14 asır evvel 7 sabah 4 teslimi yaşayan sahabe bugün de devri imamına bağlı olan Sahab-ı Kur'an-ı Harim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa aynı muhtevanın sahibidirler ve Allah onlardan en üst seviyedeki hedefi farz kılmak suretiyle onlar da gerçekleştirenlerdir. 14 asır evvel Kur'an'ın kendisine indirdiği Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Fecir suresinin 27, 28, 29. ayetlerinde sahabe Resulullah'a tabi olarak onlar emmare levame mülhime mutmainne raziye marziye tetkik adına bir bir geçerek ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Fizik vücutları şeytana korumaktan kurtuldu, Allah'a kul oldu ve Allah'ın cennetini hak kazandılar. İşte ondan sonra Resulullah'ın da geleceğini bizden müjdelediği, ümmetimin en hayırlı diye buyurduğu Mehdi Aleyhisselam, Kur'an'da 7 grup ayet-i kerimede zikrediliyor. Bu 7 grup ayet-i kerimeden bir grubu da Furkan 27, 28, 29, 30. يَمَا يَعْدُ زَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ O gün zalimler pişmankarlıklarına ellerini ısıracaklar. Ya kulu ya leyteni tehastu ma'a Resulü sebe. Keşke Resul'le birlikte bir yol tutsaydım. Yani keşke Resul'e tabi olsaydım. Resul'le birlikte yol tutanlar ona tabi olanlardır. Mesela sahabe Resulullah'la birlikte yol tutmuşlar. Yusuf 108 bunu ispatıdır. Kul hazi sebebiyle adu ilallah ala basiretine ve ne mettebani. Benim ve bana tabir olanlar basiretle Allah'a davet ettiğimiz yol bu. Resulullah ve ona tabi olan sahabe günümüzde hidayet çağındaysak Mehdi Aleyhisselam ve ona tabi olan sabikuna lalin. Hazreti Musa Aleyhisselam ona tabi olan Rabbaniyun. Hazreti İsa Aleyhisselam ona tabi olan havariler. Yani kısacası Allah'ın dizaynı her devirde aynı. İslam'dan geriye bugün sadece tasavvufu yaşayanlar, tarikatlarda olanlar kalmıştır. Geri kalanlar İslam'ı yaşamıyorlar. Dine birçok bidat sokulmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Beden İslamu gariben seyyudu garibe kema bedehu fetubel guraba. İslam garip başladı, garip oldu, başladı, yere dönecekti. O gün İslam'ı yaşayan gariplere müjdere olsun. O garipler kimlerdir ya Resulallah? İnsanların ifsad eden sünnetimi ıslah ederler. Ortadan kaldırdıkları sünnetimi de yeniden ihya ederler. İfsad olan sünnetin ıslahı nefsin, ruhun, fizik vücudun ve nefsin Allah'a teslimi, ortadan kaldırılan sünnetin de ihyası öğrendiklerinin başkalarına öğretilmesiyle sonuçlanır. İşte hem Resulullah'ın sünneti tamamen ortadan kalkmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde Mehdi aleyhisselam benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Bu dini benimle Allah nasıl başlattıysa o benimle onunla sona erdirecek. Bizimle şirkten nasıl kurtulmuşlarsa onunla da fitneden kurtulacaklardır. Öyleyse görüyorsunuz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mücadelesi ile Mehdi aleyhisselam arasında bir fark yok. Ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam o benim sünnetim üzere mücadele verecek. Yani o da vahiy ile mücadele verecek. Nasıl bu dini bizimle başlattıysa Mehdi aleyhisselamla da sona erdirecektir. İnsanlar nasıl bizimle şirkten kurtulmuşlarsa onlar da fitneden kurtulacaklardır. Birebir tekabüliyet söz konusu. Öyleyse 14 asır evvel sahabe nasıl yaşadıysa bugün de aynen yaşanabilir. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah'ın tasavvuf adı verilen sistemi Kur'an'daki İslam'ı yaşamaktır. Ve tasavvufun yani İslam'ın birinci safhası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Şimdi bu sorunun içinde sanki böyle Allah'ı uzak bir yere koyup ona böyle bir ulaşma çabası var ya. Allah'a ulaşmak deyince içime dönmeyi anlıyorum ben. Varoluşla bir olmak gibi bir yeri anlıyorum.
3: Hani benden uzak bir yere ulaşma değil de daha bir öze dönüş hali gibi algılıyorum.
4: Yunus Emre'nin tasavvufunu daha çok seviyorum. Şu anki yani İslam'ı yöneticilerimiz yani Allah korkutarak değil de sevgiyle yaklaşılmasını diliyorum.
1: Allah'la nasıl ilişki kurabilirim?
3: Kendi pratiklerim uygun.

0: olmuyor yani. İnsanın biraz da dileğin dışında bir şeyler yapması lazım.
1: Ey Yüce Allah, ölmeden önce emanet olan ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
2: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmayı dilemek konusunda bunu herkes diliyor, ateist bile diliyor. Ama maalesef dilek de olmuyor. İnsanların dileğin dışında bir şeyler yapması lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek dışında insanların vazifesi nedir? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de insanların birincil vazifesi kalben Allah'a ulaşmayı dilemektir. Geri kalanların hepsini Allah'ın garantisinde Allah onları kula yaşatacağını ifade ediyor. Allah Teala'nın ben sizin soyunuza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vazifeti bir hadiste soyunuza, mallarınıza, şeklü şemanize bakmam. Allah sizin soyunuza, mallarınıza, şekillerinize bakmaz. Devamlı olarak kalbinize ve o kalpteki niyete paralel işlediğiniz amele bakar. İşte olay bu. Soy önemli değil Allah için. Zenginlik önemli değil Allah için. Şekil, güzellik önemli değil Allah için. Mutlaka din Allah için önemli ve din de kalpte yaşanan bir dizayn ifade ediyor. Devamlı olarak kalbinize bakıyor. Kalpteki niyete paralel işlediğimiz amele bakıyor. İnnemel amalü bin niyeti. Niyetin mahali kalptir. Kur'an-ı Kerim'de hedef emirleri var ve vasıtalar var. Hedefler, 7 safha hedef var ve bu hedeflere vasıta emirlerle ulaşılır. Allah-u Teala'nın insandan istediği tek şey onun mutlu olması. Bunu nasıl sağlayacağının bütün delillerini Kur'an-ı Kerim'e yerleştirmiş. İşte insanoğlunun o delilleri oradan alıp hayat sahasına geçirmesi, kendi hayatına tatbik etmesi gerekli. Uygulaması gerekli. Her insanoğlu bunu yapamazsa, uygulamazsa o zaman mutlu olması da mümkün değil. Mutluluğun o kişi tarafından yaşanabilmesi onun Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Böyle bir dileğin sahibi ise kişi hedeflerine ulaşabilir. Tek başına istemek konuyu çözmek için yeterlidir. Evet, tek başına kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü geri kalanını Allah ona 7 Furkan veriyor. Allah 12 tane insanla onun mürşidine ulaştırıyor. Allah ona mürşid gösteriyor. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Allah onun nefsini 7 kademe tezkiye ediyor. Ve Allah ona 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını veriyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
3: Tasavvufun yaşanması mutlak bir nefs terbiyesi gerektirir. Ve mürşid olmadan hiç kimse nefs tezkiyesini gerçekleştiremez. Mürşid sizin için ne ifade ediyor? Allah dostları, Yunus Emre'ler, Mevlana'lar sizin için ne ifade ediyor?
4: Benim için arayan, hani seeker de deniyor. Ben de kendimi zaten bu klasmana koyuyorum.
1: Dünya geneline baktığınızda bazı öğretilerin bazı hocaları var ve onların frekanslarıyla bir araya geldiğinizde o bahsettiğiniz makama ulaşmaktan bahsediyoruz değil mi?
3: İrşat makamını bulmak ve ondan ders almak.
1: Sizin ulaşacağınız yere sizi ulaştıran biri ve o enerji birliği zaten oluşa geliyor. Evet, buna inanıyorum.
3: Yunus Emre bugün olsaydı, Mevlana bugün olsaydı koşar mıydın?
0: Tabii koşardım çünkü gerçek Müslümanlığı yaşadı onlar. Şimdiki gibi değil. Gerçek doğruyu söyleyenlerin herkes peşinden koşar. Bugün başka yani bugün başka insanlar da olabilir. Tabii Yunus Emre olabilir ama bugün de olabilir bu insanlar.
1: Aslında biz bunu sanki bir insanmış yani buna vesile olacak şeyi bir insanmış gibi alıyoruz ya. Aslında bu bir olay da olabilir. Yani ben bunu yaptım bu arada. Ben hacet namazı kılıp bunu talep ettim. Ve talep ettiğim gibi bu olay vuku bula da geldi.
4: Bu zaten benim kendi yüksek benliğimle bulaşabildiğim noktada cevaplar hayattan geliyor böyle. Hatta onların böyle bir eş zamanlılıkla fark edebileceğiniz şekilde. Küçük eş santeneler yaşattırıyor size ve oradan cevapları aldığımı hissediyorum.
0: Siz yeter ki isteyin diyorsunuz ya. Yani bunu hissetmediği sürece inan ne yaparsanız yapın boş.
2: Misafirin mürşit konusunda buna vesile olacak şey sanki bir insanmış gibi alıyoruz ama

0: Bu bir olay da olabilir dedi. Yaşadığımız olaylarda bir mürşit gibi yol gösterici hüviyette midir? Hayır, hiçbir zaman hiçbir olay bir mürşidin yerini tutamaz. Çünkü kişi mürşidine tabi olduğu zaman o zaman yedi kalp şartının sahibi olabilir. O zaman yedi nimeti Allah'tan alabilir. Ama hangi olay tek başına kişi yaparsa yapsın, asla mürşide tabiyetle sahip olduğu yedi kalp şartına sahip olamaz, yedi nimete de sahip olamaz. Tövbe 126'da bunları senede bir iki kere imtihan ettiğimizi görmüyorlar mı? Onlar tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Bakara 216'da ise Allah-u Teala insanların olayları kendi nefslerine göre değerlendirdiklerini, hoşuna giden olaylar hayır, kendini üzen olayları şer olarak kabul ediyor. Allah Teala diyor ki hayır, musibetler sizi üzebilir ama hayırdır, şer değil. Bir hırsızlık sizi sevindirebilir ama şerdir, hayır değil. Öyleyse ilk etapta insanların olayları değerlendirmesi var. Bu değerlendirmenin yanlış, Allah'ın değerlendirmesinin doğru olduğu ve mutlaka hayatı Allah'tan öğrenmemiz gerektiği, dini Allah'ın öğretileriyle yaşamamız gerektiğini buyuruyor. Câsiye 23'te nefslerini ilah edinen insanlardan bahsediyor. Ama kim davete muhatap olur da Enfal 29'a göre takva sahibi olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse Rum 31'e göre Allah Teala mutlaka ona 7 furkan verecektir. Ve onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Bütün insanların etrafında olaylar cereyan eder. Allah Teala hepsinde haberdardır. Her tarafı etrafımızda yaşadığı olayla bize bir ikazı, bir işareti vardır. Bizi en güzele ulaştırmak konusunda bir işareti bu. Onlardan gerekli dersi alıp nefsimizi terbiye etmemizi, değişmemizi, Allah'ın emirlerine uygun standartlarla ulaşmamızı ister elbette Allah Teala. Olaylarda gerekli dersi alanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilediği an furkan sahibi olan bu kişi daha sonra Allah Teala'dan mürşidini isteyecektir. İrşat makamının sahibi olan kişi başkalarına onların bilmediği şeyleri öğreten kişidir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocamız. Sizi kalbimden çok ama çok seviyorum muhterem efendimizin himmetiyle inşallah. Eğer izniniz olursa bir soru sormak istiyorum. Muhterem hocamız. İki günün birbirine eşit olan zarardadır buyuruyor Mehmet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu hadisi bizlere açıklar mısınız? Ellerinizden sevgi ve saygıyla öpüyorum. Allah sizden razı olsun. Esselamun aleyküm ve rahmetullah
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İki günü birbirine eşit geçen ziyandadır. Hadisini açıklar mısınız? Peygamber Efendimiz sallallahu diyor ki iki günü birbirine eşit olan ziyandadır. Yani diyor ki bir günlük sevabınız 100 ise günahınız sakın ola ki 100 derece yükselmesin. 99 olsa gene yine bir derece kazançtasınız. Yolunuzda İyi gidiyorsunuz demek. Ama 100 sevaba karşılık 100 günah işlediyseniz o zaman eşitliktesiniz. Onu tekamül faktörü olarak saymıyor. Peygamber Efendimiz her gün sahip olduklarınıza bir yenisini eklemek ve böylece daha üstün bir liyakatın sahibi olmak durumundasınız. Böyle bir liyakat bizi mutlak olarak hizmete götürmeli. Sevgili kardeşlerim, iki yol var. Bir, hidayet karşısında derati satın alanlar, onların ticareti kâr getirmiyor. Bakara suresinin 16. ayet-i kerimesinde zikredildiği gibi. Öte yandan ticareti kâr getirenler var. Fatır 29'da zikredildiği gibi. Öyleyse Allah yolunda olanlar, Allah'a giden yolda bir ticaretin içindedirler. Muhakkak ki Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı ikame ederler, Onlar rızıklandığım şeylerden gizli açık ifade ederler. Asla kesilmeyecek, devam edecek bir ticaret kazanç ve ümidin içindedirler. Ama Bakara 16'da bunlar hidayeti deraat karşısında hidayeti satın alanlar. Bu ise hidayet karşısında deraati satın alanlar. Deraati satın alanların devamlı ekside olduğunu görüyoruz. Hidayeti satın alanların devamlı artıda olduğunu görüyoruz. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
2: Tasavvuf mutluluğun kaynağıdır ve zikir konunun esasını teşkil eder. Yani tasavvuf zikirsiz yaşanamaz. Sizce zikir yapan insanlarda neler değişir?
3: Ben de mantra çalışıyorum. Benzer olduklarını düşünüyorum. Siz benimle aynı fikirde misiniz bilmiyorum. Ama mantrada zaten zihinden çıkıp kalple bir bütün olma, zihin beden kalp bağlantısını yapıp da zaten kozmikle, işte yaradanla, kaynakla, ona siz ne diyorsanız onunla buluşma haline giriyor biliyorsunuz. Ben de böyle yorumluyorum sanırım.
4: Zikir yapan insan daha kurallı olur, daha disiplinli olur. Düzgün yani kurallarla yaşamaya çalışır. Yani kendine bir hayat mutlu açar, onu yapmaya çalışır.
3: Allah Allah Allah Allah. Ben bunu yaptım bu arada. Meditasyon gibi. Ya ben senelerce içimde cebimde tesbihle ve Allah Allah Allah diyerek daha mantralara gelmemiştim. Farklı terimlerle belki başka isimler almış oluyor ama aynı şeyden, aynı özden bahsettiğimizi düşünüyorum.
4: Farklı insanlar da olabilir. Yani ben zikir yaparım, o yapmayabilir ama karşıdaki iyi insan olmak. Ben özümde iyi insan olabiliyorsunuz, faydalı insan olabiliyorsunuz. Bu bir zikirdir yani.
2: İyi insan olabilmenin de yolunun nefsi temizlemekle zikirden geçtiğini söylüyor Allah.
4: Nefsinizi yani biraz şey yapacaksınız. Yani çalmayacaksınız, çırpmayacaksınız, başkasının hakkını yemeyeceksiniz. Zikir budur yani.
0: Bir misafirimiz zikir konusunda ben de mantra çalışıyorum. Benzer olduklarını düşünüyorum. Mantra olarak kullanılan kelimelerle Allah isminin tekrarıyla yapılan zikirler insanlara aynı sonuca ulaştırır mı? Hayır. Mantra bir zulmani tatbikattır. Zikir bir zikir sahtekarlığıdır. Şeytani bir tuzaktır. Mantrada sihir ve büyü lisanı olan Sanskritçe bir kelimenin tekrarını ifade ediyorlar. Ve bununla şeytanın karanlıkları kalbe ulaşıyor. Ama Allah isminin tekrarı ise Allah'ın katından nurları kalbimize ulaştırıyor. Mantra bize verilen kelime adı Om kelimesi olabilir. Başka bir kelime de olabilir. Bu kelimeleri sizlere veriyorlar ve diyorlar ki 20 dakika süreyle bu kelime üzerine konsantre olacaksın. Hep bu kelimeyi tekrar edeceksin. O zaman diyorlar ferahlarsın, huzura kavuşursun. Tam tersi. Bu süre içerisinde bu kelimenin tekrarıyla evvelden kişinin kalbi 10 birim karanlıksa bu kelimenin tekrarıyla mutlaka bu karanlıklar artmıştır, 10 bin birim olmuştur. İnsanı huzursuz ve mutsuz kılan nefsin manevi kalbindeki karanlıkların artışı. İblis bunu insanlara yutturuyor. Bu karanlıkların artışıyla o kendisini ferahladığını zannediyor. Öyle bir zannın içerisinde ama bilmiyor ki gün be gün kalbi kasiyet bağlıyor. Kalbi kasiyet bağlayanlar için artık bir çıkış yolu yok. Nitekim Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman şeytanın tatbikatında yer alan iki grup insan var. Kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanlar. Allah-u Teala Haş 53'te وَلِيَجْعَلَ مَيْقُ الشَّيْطَانِ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبٍ مَرَدٍ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبٍ Başlangıç noktasında herkesin kalbi hasta. Ama kalbin kasiyet bağlaması geçen zaman içerisinde zikrin yapılmamasından kaynaklanıyor. Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesi اَلَمْ يَنْلَذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَ قُلُوبٌ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ O amenü olanların kalpleri ve Allah'ın haktan inen şeyle huşuya ulaşmanın zamanı gelmedi mi? Demek ki Allah'a ulaşmayı diye amenü olanlar zikir yapmalarıyla kalplerine Allah'ın rahmeti ulaşıyor ve huşu sahibi oluyorlar. Ama diğerleri zikir yapmıyorlar ve kalpleri kasiyet bağlıyor. وَلَا يَكُنُكَ الَّذ۪ينَ اُتُلْتَا مِنْ قَوْلِ فَتَعَلِ عَلِ مُحَمَدٍ فَقَاسَتْ قُلُوبُهُمْ Zaman geçti ve kalpleri katılaştı. Ve كَسِرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ Olan şu fasıklardır. Kur'an-ı Kerim'de Cin Suresinin 14. ayet-i kerimesinde وَاَنَّ مِنَ الْمُسُنَ وَاَمِنَ الْقَاسِدُونَ Bizden teslim olanlar da var ve bizden kalbi kasiyet bağlayanlar da var. Kalbi hastadır ama ekstra karanlıklar girmiştir, kasiyet bağlamıştır. فَمَّ الْقَاسِدُونَ فَاَلِنَا الْجَهَنَّمَ حَتَبَ Kalbi kasiyet bağlayanlar onlar cehennemin odunudurlar. Artık onlar için bir kurtuluş söz konusu değil. İşte marifet kalbin kasiyet bağlamadan huşuya ulaşabilmek, kalben Allah'a ulaşmayı dinlemek. Bir kelimenin üzerine konsantre olduğunuz zaman diğer düşünceleri sizden uzaklaşması söz konusu. İşte bunun bir nevi rahatlama olduğunu söylüyor iblis. Ve insanlar da bu yüzden iblise ikisini de karşılaştırdığımız zaman arada korkunç bir farkların var olduğunu görüyoruz. İblis insanları burada kandırıyor. Bu yüzden iblise aldanıyorlar insanlar. Zikir, insanın kalbindeki nurları artırır. Meditasyon, insanın kalbindeki karanlıkları artırır. Birbirine zıt olan iki sonuç. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili Cabbar Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbinden inşallah. İzniniz olursa bir sualim olacaktı. Tasavvuf yaşamında muhatabın ortadan kaldırılması ne demektir? Açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbinden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Tasavvuf yaşamında muhatabın ortadan kaldırılması ne demektir? Açıklar mısınız? İhlasın 7 şartından bir tanesi muhatabın ortadan kaldırılmasıdır. Son derece önemli bir nokta. Başlangıçta biz, başka insanlar ve Allah olmak üzere 3 ayrı kesim var. Nefsimiz varken ne oluyor? Bir olayla karşılaştırıyorsunuz, dehşetle üzülüyorsunuz, olaylardan negatif tesir alıyorsunuz. İnsanları muhatap görüyorsunuz. Tasavvuftan murat ne? Olayların üzerimizdeki negatif etkisini sıfıra indirgemek. İşte bir gün Allah-u Teala sizi öyle bir noktaya ulaştırıyor ki onların yaptığı davranış biçiminin mahiyeti ne olursa olsun sizi etkilemiyor. İşte bu muhatabın ortadan kaldırılma noktası ihlas makamıdır. Artık kişi için bir başkası yoktur. Rabbi vardır. Bir de kendisi vardır. Allah razı olsun. İhlas bu standarda ulaşmayı gerektiriyor. Yani olaylardan etkilenmemek, sıfır etkilenme noktasına ulaşabilmek. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Utu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
6: Bir mürşidinizin olmasını ister miydiniz?
7: İstemem ben açıkçası. Mürşitle Allah'a ulaşılmaz. Biz direktmen biz Allah'la irtibatımızı sağlamamız lazım. Aracıya gerek yok.
8: Ben Allah'la araba kimseyi koymuyorum. İbadetimi yapıyorum güzel güzel.
9: Ben bir şey isteyeceksem direkt Allah'tan isterim. Araya aracı koymam.
10: Ben Allah ile kul arasında herhangi bir vasıtanın aracın olduğuna düşünmüyorum.
11: Allah'tan istememiz lazım. Başka kimseden istemek yok.
0: Allah arasına kimse giremez. Bu bir safsata. Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir hürafe. İşte Allah-u Teala her devirde kendisiyle insanlar arasında daima imamlar tayin etmiş. Enbiya 73'te ve cehennem-i yumeymeten yetüne bi emrina. Bunların hepsini hidayete erdiren imamlar kaldık emrimizde. Öyleyse Nebide Sultanı Peygamber Efendimiz var. Allah var ve diğer insanlar var. Nebide Sultanı Peygamber Efendimiz Allah'la diğer insanlar arasında Allah imam tayin ediyor.
12: onun olmadığını bilen olmadığı dönemde de belli resul arasından seçilen bir kişi var. O da vekaleten de bilin imamı secde 24'e göre. Öyleyse bizzat Allah koyuyor. İnsanlar maddi ve manevi her konuda Allah'tan talepte bulunabilirler. Kur'an-ı Kerim'i araştırdığımız zaman 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala kim bizden dünyayı isterse onu veririz ama onun ahirette bir nasibi yok. İşte Bakara 200, Rabbimiz bize dünyada ver derse ahirette onun nasibi yok. Ama kim manevi istikamette Allah'tan talepte bulunursa ve gereğini yerine getirmiş Allah-u Teala hem duasına icabet eder hem de dünyalık istikametindeki ihtiyaçlarını da giderir. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerif'inde Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir. Ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. Yani Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyene dünyayı da veriyor. Bakara 186'da Allah Teala kullarım beni senden sorarlarsa bana onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Bir tarafta dünya hayatı, bir tarafta Allah'ın zatı. O halde hepimizin niyeti ne olması lazım? Ahireti Allah'tan talep etmemiz lazım. Yani hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilememiz lazım.
0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Uyuşturucu ve madde bağımlılığı. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin raporuna göre son 10 yılda uyuşturucu kullananların sayısı %23 artarak 240 milyon insandan 290 milyona ulaşmıştır. Uyuşturucu kullanma nedeniyle hayatları kararan insanların sayısı %45 artarak yaklaşık 40 milyonu bulmuştur. İnsani Yardım Vakfı'nın verilerine göre ülkemizdeki uyuşturucu bağımlı sayısının 1 milyon 700 bin olduğu tahmin edilmektedir. Uyuşturucu madde bağımlılığının oluşma nedenleri arasında en yaygın olanları 1 merak, 2 özenme, 3 eğlence cinniyeti, 4 sosyal çöküntü, 5 arkadaş ve akran etkisi. Sevgili kardeşlerim, tabii her türlü kötü alışkanlıklardan kurtulmak Allah'ın reçetesi iledir. Allah yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada insanı yaratmıştır ve insanın dışındaki her şey insan için, insan Allah içindir. Allah'ın insan için dilediği şey sadece mutluluktur. Allah insanın mutlu olmasını istiyor. Allah sadece bir insanı, iki insanı, bir milleti, üç milleti değil, bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Çünkü Allah insanların hepsini seviyor ve mutlu olmasını istiyor. İşte Allah'ın en çok sevdiği, mutlu olmasını istediği insanın önünde onun bir düşmanı olan şeytan var. Onun mutluluğuna engel olabilecek, onu dünyada da ahirette de mutsuz kılacak olan düşman şeytandır. Ve Maide 90'da bize bu düşmandan nasıl kurtulabileceğimizi beyan ediyor. Ey iman edenler, şarap, kumar, dikili taşlar put ve fal okları şeytanın pis amelinden şeylerdir. Bunlardan kaçın, umulur ki böylece felaha erersiniz. Bu sayılan dört pis şeyin arasında uyuşturucu da alabiliriz. Çünkü uyuşturucu insan için çok zararlı bir nesne, çok kötü bir alışkanlık. Ve Allah-u Teala fizik vücudun bize emanet olarak verildiğini. Üç kutsal kitapta fizik vücut teslimine baktığımız zaman bakın nelerle karşılaşıyoruz. Üç kitapta fizik vücudun Allah'a teslimi. Üç kutsal kitapta. Tevrat'ta insan sosyal bir varlıktır, başka insanlarla birlikte yaşıyor. Ve diyor, komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Komşunun karısına kötü gözle bakmayacaksın. Komşunun evine, tarlasına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. Fizik vücudun Allah-u Teala'ya ait olduğunu açıkça buradan anlıyoruz. İncil'de bedeninizin Allah'tan aldığınız ve içindeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Allah'ı bedeninize yücelttin. Kur'an-ı Kerim'de fizik vücudun Allah-u Teala'ya tesliminden bahsediyor. Öyleyse buradan ne anlıyoruz? Buradan kesinlikle sosyal bir varlık olan insanın Allah'ın hükümlerine göre bir hayat yaşamasını anlıyoruz. Tekrar o 4 tane ayet-i kerimeyi ele alırsak, Maide 91'de şeytan bu kötü alışkanlıklarla muradı ne? Şeytan, şarap ve kumarla aranıza düşmanlık, kin sokmak ve sizi Allah'ı zikretmek, namaz kılmaktan alıkoymak istiyor. Allah-u Teala zikir ve namazla kemale ermemizi, mutlu olmamızı ve etrafı da mutlu etmemizi istiyor. Her devirde daima iki insan var. Mutlu olan ve mutlu eden. Veya başka bir deyimle mutlu eden ve mutlu olan. Öbür tarafta da yine mutsuz eden ve mutsuz olan. İnsanoğlu serbest iradenin sahibidir. Tercihini yapacaktır. Eğer şu anda bütün insanlara mikrofon tutarsanız hayattan beklentiniz nedir? Herkes mutlu olmak istiyor. O zaman mutlu olmak isteyen herkesin yapması gereken şey ne? Yapması gereken şey Allah'ın hedef gösterdiği yolda yürümek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü Allah-u Teala kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah-u Teala kendisine dost kılıyor, onları şeytana karşı koruyor. Maide 92'de bu sebeple ne diyor? Bu kötü alışkanlıkların sahibi olan insanlara diyor ki, Atiullah ve atiur Resulü. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Allah'a itaat, Allah'a ulaşmayı dilemek, Resul'e itaat tabiyeti gerektiriyor. Eğer yüz çevirirseniz sadece Resul'ün görevi tebliğ, sizi Allah'a davet etmek. Ve bakın, eğer yüz çevirmez de daveti kabul ederseniz, o zaman bakın Allah'ın müjdesi ne? لَيْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ آمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا تَعْمَلُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا آمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا آمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Sevgili kardeşlerim, adalet mekanizmasının yerine getirilmesinde teşri kuvvet var, icra-i kuvvet var, kazai kuvvet var. İşte teşri kuvvet Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar, icra-i kuvvet Allah'ın resulleri ve kazai kuvvette adaletin yerine getirilmesi. Allah Teala insanların eliyle adaleti yerine getirmek istiyor. Herkesin adil olmasını istiyor. İnsanlar arasında hükmettiği zaman adaleti yerine getirenlerden olmamızı istiyor. Evet, herkesin bu kötü alışkanlığından kurtularak sosyal hayatta adil bir insan olmasını, 7 sabah 4 teslimi yaşamasını Efendimiz Hümeti Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Muhasere var.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
1: Fatiha ma salavat.

0: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri ve Allah-u Teala bir araya getirdi. Bugünkü konumuz insan neden yaratıldı? Birinci sual, Allah insanları neden yaratmıştır? Yaratılış sebebimize girerken Allah'ın insan hakkındaki düşündüklerine bir göz atmakta fayda var. Allah-u Teala insanlara diğer varlıklardan ayrı bir özellik olduğunu buyuruyor. Öze dikkat ettiğimiz zaman hedef insanların mutluluğudur. Allah insanları yaratılış gayemiz olarak kendine kul olsun diye yaratmıştır. وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Kullukla insan ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattık. Kul olmakla mutluluk arasında bir ilişki var mı? Evet, %100 paralel ilişki var. Hangi oranda Allah'a teslimsek o oranda Allah-u Teala'ya kuluz, o oranda da mutluyuz. Ruhumuzun teslimi, üçüncü safa kul olmak, fizik vücudumuzun teslimi, dördüncü safa kul olmak, nefsimizin teslimi, beşinci safa kul olmak, irşat altıncı safa kul olmak, yedinci safa kul olmak, iradenin Allah'a teslimi. Teslimler arttıkça mutluluğumuz da artıyor. Oysa teslimlerle kul olmak arasında ilişki olduğu gibi teslimlerle kul olmakla mutluluk arasında da paralel bir ilişki var. Her şey bütün bir Kur'an-ı Kerim buna göre dizayn edilmiştir. Kim Allah'ın emirlerini yerine getirirse o kişi mutluluğun ve dünya mutluluğun da sahibi olur. Kim Allah'ın nehilerini, yasaklarını yerine getirirse yine aynı sonuca uyar. Yani emirlerini yerine getirmek, yasaklara uymak. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz saadetli insanlar gibi yaşamak, şehitler gibi ölmek, kıyamet gününde kurtulmayı dilemek, mahşer gününde arşın gölgesi altında bulunmak, delaletten kurtulup hidayet isteyen Kur'an-ı Kerim'i ders alsın. Kur'an Rahman'ın kelamıdır. Şeytana karşı insanı koruyan bir kalkandır. Bu amel terazisini ağırlaştırandır. Kur'an'ın bütününde Hicr 9 اَنَا نَحْنُ نَزَلْنَا زِكْرَ وَاَنَا لَهُ الْحَافِزُونَ Bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Allah'ın koruması altında olan Kur'an-ı Kerim'de her şey açıklanmış. Biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. En'am 38'de. Ve ma ferettâ fil kitâbi min şeyin. Öyleyse insanoğlunun mutluluğu için elzem olan ne varsa Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Sadece Kur'an-ı Kerim değil, Allah-u Teala'nın Adem Aleyhisselam'dan son Nebi, Nebi Resultanı Peygamberimize gelene kadar tüm Nebi Resullere verdiği şeriat kitaplarının hepsi bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve de bir mutluluk garantisi olarak karşımıza çıkıyor. İkinci sual, insanoğlu Allah'ın hedef gösterdiği mutluluğa nasıl ulaşabilir? Yine Allah-u Teala'nın hedef emirleri var. Bu hedeflere ulaşmak için de Allah-u Teala'nın vasıta emirleri var. 7 tane hedef emire baktığımız zaman, hedef emirlerin başında Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci hedef emir 12 tane insanla Allah'ın taneti müşride tabi olmak, üçüncü hedef emir ruhunu Allah'a teslimi, dördüncü hedef emir fizik vücudunu Allah'a teslimi, beşincisi nefsini Allah'a teslimi, altıncısı ihlas ve yedincisi iradenin Allah'a teslimi geliyor. Buna paralel 7 tane vasıta emir var. Vasıta emirlerin birincisinde yine Allah'a ulaşmayı dilemek var. İkincisinde 12 tane insanla müşriklerine tövbe etmek var. Üçüncüsü oruç tutmak. Dördüncüsü namaz kılmak. Beşincisi hacca gitmek. Altıncısı zekat vermek. Ve yedincisi de zikir yapmak. Bunları sahabe gibi bütün olarak yerine getirenler üç cephede kavganın tamamen bittiği kesintisiz bir sulh ve sükun haline ulaştığımız iki can saadetini ifade ediyor. Başlangıç noktasında tezkiyeden önce herkes mutsuzluk üçgeni içerisinde, bir kenarı şeytan, bir kenarı nefsimiz, diğer kenarda kaybettiğimiz dereceler. Bu haldeki bir yaşantı devamlı mutsuzluğu ifade ediyor. Ama ne zaman Allah'a davet olunup da daveti kabul ederse, bir kenarı Allah, bir kenarı ruhumuz, diğer kenarı da kazandığımız pozitif dereceler, bu da mutluluk üçgenini ifade ediyor. Mutluluk üçgeninin kare olabilmesi, mutluluk karesi olabilmesi ancak daimi zikre ulaşmamızla mümkündür. Bizi mutluluğa, mutsuzluğa götürecek olan veya mutluluğa götürecek olan bütün anahtarlar sadece bize teslim edilmiştir. Evvela kendimizi Allah'ın gözlükleriyle tanımak durumundayız. Tasavvuf Allah'ın emridir. Ayrıca mutlu olmanın da yegane yoludur. İnsan Allah'la bütünleştiği oranda mutluluğu yaşar. Allah'a teslim olmadan mutluluğu yaşayamak mümkün değil. Kesintisiz mutluluklara bizi ulaştıracak olan daimi zikirdir. Kesintisiz mutluluk ancak daimi zikirle ulaştığımız bir hedeftir. İki ayrı cepheden mutluluk bir, Allah'la kul olmak, Allah'a kul olmak iki, Allah'a teslim olmak üç, takva sahibi olmak dört, hidayet ehli olmak beş, felah ermek altı, Allah'ın rızasına ulaşmak 7, amin olmak. Evet, gerçekten amin olmayı da incelediğim zaman 7 safa amin olmak var. 7 safa rıza var. 7 safa felah var. 7 safa takva var. 7 safa hidayet. 7 safa kul olmak ve 7 safa teslim. Bunların hepsi bir bütünü ifade ediyor. Üçüncü sual, insanlar yaratılış amacına uygun hareket etmemesinde en büyük engel şeytan mıdır? Evet. Şeytan bütün insanları Allah'ın yolundan men etmek için, sırat-ı müstakimden kopartmak için ilk insan olan Adem Aleyhisselam'dan bu yana büyük bir uğraşın içindedir. İnsanların çoğunu hayvanlardan daha aşağı mahluklar yapmayı becermiş durumdadır. Araf suresinin, daha doğrusu Araf 12'den itibaren başlarsak, Allah Teala ben insana ruhumdan üfürdüğüm zaman, ey melekler ve cinler hepiniz ona secde edin. Melekler secde ediyorlar, cinler de secde ediyor ama cin tayfasından iblis secde etmiyor. Araf 12'de Allah Teala, ey iblis, emrime seni asi kılan nedir? İblis diyor ki, ben ondan hayırlıyım, beni ateşten, onu çamurdan yarattın. Allah Teala, kibirlenenlerin katımda yeri yok, çık git buradan. İblis, kâle enzirni ilâhi yubâhâsın, 14. ayet-i kerimede bana kıyamete kadar müsaade ver. 15. ayet-i kerime, kâle ennekim nel müzerin, kıyamete kadar sen müsaade verilmişlerdensin. 16. ayet-i kerimede iblis, senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Dört tane emanetin teslimi var. Ruhun teslimi, ruhun sırat-ı müstakim üzerinden gerçekleşir. Fizik vücudun teslimi, fizik vücudun sırat-ı müstakim üzerinden gerçekleşir. Nefsin teslimi, nefsin sırat-ı müstakim üzerinden, iradenin teslimi, iradenin sırat-ı müstakim üzerinden. Ruhun sırat-ı müstakimi Nisa 175'te ve iblis bizi, ruhumuzu Allah'a teslim etmemek için her türlü engellemeyi yapıyor, sırat-ı müstakimden saptırmak üzere. İbn-i Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimdir. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bu da diğer yollardır. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. İşte iblis asıl sırat-ı müstakimden insanlara saptırmak için o sırat-ı müstakimin sağına soluna onları oradan ayırmak üzere avanesiyle birlikte yanlışa davet ediyor. Ve böylece insanların sırat-ı müstakimden sapmasına sebep oluyor. Ruh Allah'a teslim olduktan sonra fizik vücudun Allah'a teslimi için yine iblis sırat-ı müstakim üzerinde. Yasin 60-61 yine hedefine bizi sırat-ı müstakimden ayırmak. Nefsin sırat-ı müstakimi Hicr 41. Hicr 39'da beni azdırmana yemin ederim. Yeryüzünü onlara süsleyeceğim, hepsini saptıracağım. Allah Teala muhlis kullarım hariç buyuruyor. Ve Hicr 41'de kâle hâza sıratın aleyye müstakim. İşte bu bana ulaşan sırat-ı müstakimdir. Nefsin sırat-ı müstakimi. Bir de iradenin sırat-ı müstakimi var. Enam 153 ve enne hâzâ sirâtı müstakîm fetebi'ûhû, ona tabi olun ve lâ tettebi'û sübûle fetebrekû bikum en sebîlî. Öyleyse insan üç vücut ve serbest irade ile müteşekkil bir varlık ama üç vücudu da Allah-u Teala teslim etmemizi istiyor ve irademizi de. Ama iblis bunlara engel olmaya çalışıyor. Serbest iradesiyle karar vermek yeteneğine layık görülerek yaratılan insanların buradaki eksikliği Allah'ın söylediklerini bilmemektir. Allah'ın söylediklerini uygulayabilen insan şeytana galip gelen insandır. Hadis-i şerifte bir zamanlar gelecek, Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslam'ı sınanacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. O gün yaşayan alimler, gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleri, fitne onlardan çıkmış, tekrar onlara dönecek. Ama Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin bir başka hadisi, Mehdi bizim soyumuzdandır, ben nasıl üzerine, vahiy üzerine mücadele veriyorsam, o da benim sünnetim üzerine mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa, onlar da fitneden kurtulacaklardır. İşte insanları Allah'ın yolundan ayıran, fitneyi oluşturan alimler, gök kubbenin altında insanların en şerirleri, çünkü onlar fitneyi oluşturmuşlar. Kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Konumuzla ilgili hakkımıza sualler yönelttik, bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah'ın katındaki en değerli mahluk insandır ve Allah insanın hep mutlu olmasını ister. Mutluluğun giriş kapısı ise Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sizce Allah'a nasıl ulaşılır?
2: Allah'tan öncelikle çok korkmakla. Önce Allah'tan korkacağız.
1: Allah'tan korkmak değil de Allah'ı sevmek desek nasıl olur?
2: Zaten Allah'tan korkarsak Allah'ı seveceğiz. Çünkü sevmiş oluyoruz. Çünkü neden? Allah'tan korkarsak hiçbir kötü alışkanlığımız olmaz. Bu da ne demek oluyor? Allah'ı sevmemiz oluyor, değil mi? Allah'a hizmet etmemiz oluyor. Çünkü eğer biz Allah'tan sırf seversek, sevelim ama her kötü hareketi işliyoruz. Bu da ne demek oluyor? Yoksa herkes de ben Allah'ı seviyorum. Ama yavrum, sırf Allah'a seni korkmayacağız ki kötü bir şey yapmayalım, saygı duyuracağız.
3: Allah'a ulaşmak çok kolay, ibadetlerle, namaz başta olmak üzere, ilim öğrenerek Allah'a ulaşabiliriz diye düşünüyorum.
4: En önce yetim hakkı yemememiz gerekir, insanların hakkını yemememiz gerekir. En önemlisi kul hakkını yemeden gitmemiz daha hayırlı olur bence.
1: Bir tek dilek, sizi Allah'a ulaştıracak ve mutlu kılacak olan şey sadece bir tek dilek. Bütün Allah dostları bu duayı yapmış. Birlikte yapalım mı? Siz de ister misiniz?
3: Ey Yüce Allah, ben de sana yaşarken ulaşmayı diliyorum.
2: Beni de dostların da velilerin arasına al. Ben onu söylerim evde. Rabbim sevdiğin kulların arasına beni de al.
0: Bir misafirimiz önce Allah'tan korkacağız. Allah'tan korkarsak Allah'ı seveceğiz dedi. Allah korkusu ve Allah sevgisi bir arada olabilir mi? Kur'an-ı Kerim'de baktığımız zaman Allah'tan korkmak değil de kötü hesaptan korkmak söz konusu. İşte Ra'd suresinin 21. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ يَسْرُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهَنْ يُسَلَى وَيَخْشَنَ رَبَّمْ وَيَخَافُونَ سُولْ حِسَابْ وَالَّذ۪ينَ سَبَرُبْتُكَ عَوَجَ رَبَّمْ. İşte onlar kötü hesaptan korkarlar ve Rablerine huşu duyarlar. Havf ve rica, yani Allah'ın rahmetine ümit var olmak ama Allah'ın yasak ettiği fiillere de yaklaşmamak. Bütün Allah'ın Resulleri iki vazifeyle gönderilmişlerdir. En'am suresinin 48. ayet-i kerimesinde وَمَا نُرْسُلُ الْمُسَل۪ينَ اِلَّا مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْزِر۪ينَ. Biz Resullerimizi müjdeleyici ve ayrıcı olarak gönderdik. Öyleyse Resullerin hepsi kimler için uyarıcı? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, kötü hesaptan korkmayanlar için uyarıcı. Kimler için müjdeci? Kötü hesaptan korkan, Allah'a ulaşmayı dileyenler için müjdeci. Evet, gerçekten de uyarıcı ve müjdeci olarak Allah'ın Resulleri vazife almışlardır. Din adamları insanları Allah'tan korkun diye Allah'tan korkmaya davet ederler. Oysa ki Allah-u Teala'nın talebi Allah'ı sevmemizdir. Belki korku sevginin kaybedilmesi korkusu. Yani bir anne çocuğunu çok seviyor ama kendini habersiz evin dışına kapı açıkken dışarı çıktığı zaman yüreği pırpır ediyor. Başına kötü bir şey gelir mi? İşte insanoğlu da belki iki kanatlı olarak yanlış yaparım, kaybettiğim dereceler kazandığım derecelerden fazla olursa sonsuz bir azabı cehennemde geçiririm diye korkmak suretiyle Allah sevgisine yönelirse o zaman kurtuluşa erer. İşte Rad suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyurur Rad 18'de. اِلَّذ۪ينِ اِسْتَجِبُوا لِلْرَبِّ الْمُّ الْحُسْنَى Allah'ın davetine icabet edenler için en güzeli hüsna Allah'a ulaşmak vardır. Ona icabet etmeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, yeryüzünde olanların hepsi, bir o kadarı daha onların olsa mutlaka fidye olarak verirlerdi. Çünkü onlar için hesabın kötüsü var. Yani bunlar Allah'ın davetine icabet etmeyenler için kötü hesap var. Ulaike lehum su'ul hisabi. Kötü hesap onlar için. Ve yehafune su'ul hisab. Bu kötü hesaptan korkmayanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Kötü hesaptan korkanlar, yani kaybettiğim dereceler kazandığım dereceler fazla olursa, kötü hesabın sahibi olurum ve sonsuz bir azabı cehennemde geçiririm. İşte bu kötü hesaptan korkanlar, onlar Allah'ın davetine icabet edenlerdir. Ve onlar Allah'ı sevenlerdir. O bizi o kadar çok seviyor ki, bu sevgimizi istiyor ki ona koşmamızı istiyor, ruhumuzu ona hayattayken ulaştırmamızı istiyor. Öyleyse görevimiz Allah'tan korkutmak değil, Allah'ı sevdirtmektir. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz öyle Allah'ın sevgili kullar var ki onlar kulları Allah'ı sevdirirler, Allah'a da kulları sevdirirler. Tezkiye kulları Allah'a sevdirtmekten geçiyor. Tasfiye Allah'a da kulları sevdirtmekten geçiyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah-u Teala istiyor ki tüm insanlar Allah'a ulaşmaya bir vesile arasınlar. Allah'ın evliyası olsunlar. Bunun için bize verdiği reçete ise bir mürşide tabi olmaktan geçiyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
4: Allah'a yakınlaşmak için bize Hacı Bayram Veli gibi bir evliyayı, bir kulu.
2: Mürşidi sadece seni yönlendiren, seni Allah'a yaklaştıran bir insan yani. Ben onu çok seviyorum, saygı duyuyorum.
3: Allah dostu olmak gerçekten zor bir mesele.
1: Peki o mürşitler bize neler kazandırır?
2: Bol bol zikrediyorsun. Çünkü sana onu tavsiye ediyor. Başka bir şey yok. Mürşit deyince insanlar böyle bir korkuyor, bir uzaklaşıyor acaba. Hayır, hiçbir şey yok. Sadece Cenab-ı Hakk'a yaklaşıyorsun.
1: Peki o mürşitleri biz nasıl bulabiliriz?
4: Bulamayız. En güzel Allah dostunu sabah namazına kalkarak zikrederek kendimiz yapabiliriz, kendimiz olabiliriz. Ama insanlarda artık onu bulamayız.
3: Kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Kendimiz güzelleşeceğiz. Daha sonra Allah bize onları götürecektir.
2: Çevresiyle, yakın arkadaşlarıyla bunları bulurlar. Çünkü mürşitleri bulmak o kadar kolay ki. Yeter ki sen iste. Cenab-ı Hak onu sana. Bakın ben mürşidimi sadece bir reklam kağıdıyla gittim buldum. Bir sohbette buldum. Herkes istediğini dilediği şekilde bulur kuzum. Yeter ki sen iste. Cenab-ı Hak onu sana gönderir.
0: Misafirimiz mürşit konusunda kendimiz olabiliriz ama insanlardan artık onu bulamayız dedi. Bir insan mürşidin yaptığı vazifeleri kendi kendine yapabilir mi? Hayır. Allah-u Teala Rahman suresinin 33. ayet-i kerimesinde Ya maşeral cinni vel insi in istetatum en temsu min aktari semavati vel ard fenfuzu la temsu la bi sultan. Ey cin ve insan topluluğu semaların ve arzın çaplarında nüfuz etmeye çıkıp gitmeye gücünüz yetiyorsa haydi nüfuz edin. Bir sultan mürşit olmadan nüfuz edemezsiniz. Yani ruhunuz tek başınıza gök katlarına ulaşamaz. İşte Fatiha suresi, İyyâke na'budu, sadece sana kuluruz, bu yaratılış gayemizdir. Ve İyyâke nestaîn, istâneyi, yani mürşidimizi sadece senden isteriz. Niçin isteriz? Ehdine sırat-ı müstakim. Beni sırat-ı müstakime ulaştır. Yani hiç kimse elini kolunu sallayarak tek başına sırat-ı müstakime ulaşamaz. Ancak istane edenler Allah'ın bizim için tayinli mürşide tabi olduğu an, o zaman devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelir, yerleşir ve bizim ruhumuz da vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. O olmadan olmaz. Yetmez Bakara 151'de en üst seviyedeki devrin imamının görevlerine baktığımız zaman, o size ayetleri tilavet ediyor. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. O size kitabı öğretiyor, o size hikmeti öğretiyor. Hikmetin ötesini o size öğretiyor. Yani dini yaşamanın bütün safhalarında hedefe ulaşabilmek ancak mürşitledir. Mürşide ulaşana kadar ki olan ayetlerin tilavetinde mürşit yapıyor. Haccet namazını kılıp mürşide ulaşmada mürşit vazifeli. Nefs tezkiyesi mürşitle. Kur'an'ın ruhu mürşitle. Hikmetin öğretilmesi mürşitle ve hikmetin ötesinin öğretilmesi yine mürşitle gerçekleşir. Maide 105'te Ya eyyühellezine amenu aleykum enfusekum la yedurrukum men dallâ izehtedeytüm. Siz hidayetteyseniz delalette olanlar size zarar veremezler. Allah'ın bütün insanlara verdiği nefs tezkiyesi emrini insanların gerçekleştirebilmeleri şarta bağlanmış. İnsanlar mutlaka mürşitlerine ulaşmak mecburiyetindeler. Çünkü nefs tezkiyesini ancak mürşitler bizim için yapıyor. İşte Allah-u Teala'nın Kur'an'da mürşit olarak adına Resul dediği kişilerin hepsinin görevleri arasında o sizin nefsinizi tezkiye eder. Bakara 129. O sizin nefsinizi tezkiye eder. Bakara 151. O sizin nefsinizi tezkiye eder. Ali İmran 164. O sizin nefsinizi tezkiye eder. Cuma 2. Öyleyse bizim nefsimizi tezkiye eden Allah'ın bizler için tayinli mürşid. Tezkiyeci olmadan hiç kimse tek başına tezkiye yapamaz. Ancak o mürşitler onlara Allah'ın ayetlerini tilavet edecekler. Kur'an-ı Kerim'in lafzını öğretecekler. Sonra da onların nefslerini tezkiye edecekler ki bu mutlaka tabiyeti gerektiriyor. Bir insan ruhunu Allah'a ulaştırması da kendi kendisine ne yazık ki mümkün olmuyor. Mutlaka Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşidi kişinin bulması gerek. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, sizleri çok ama çok seviyoruz. İzniniz olsa bir soru arz etmek istiyoruz. Allah yarattığı insanın cennete ya da cehenneme gitmesine kendisi mi karar verir? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Allah yarattığı insanların cennete ya da cehenneme gitmesinde kendisi mi karar veriyor? Hayır. Allah insana azap etmeyi dilemediği gibi Allah insanı sadece mutlu etmek ister. Kim cehenneme gidecekse o cehenneme kendi kendisini mahkum ediyor. Çünkü Allah-u Teala kaidelerini koymuş ve

0: Allah'ın kanunlarına baktığımız zaman seyyiatın cezası misliyledir. Ama hasenat da Allah Teala artırımda bulunuyor. En az 1'e 10, 1'e 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, daha fazlası hesapsız, sonsuz ve en üst seviyedeki ecirle. Yani tamamen pozitif istikamette Allah Teala artırımda bulunuyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre insanın Allah indindeki değerini artıran en önemli ibadet zikirdir. Sizce zikir yapan bir insanda neler değişir?
2: Zikir yapan insanların gerçekten zikir yaptığına inanırsam çok şey değişir. Ama zikirden sonra dedikodu yapan, etrafına o kadar çok haset ve fesat yayan insan var ki.
3: Siz bir kere güzelleşeceksinizdir ve gittiğiniz yol da güzelleşecektir yani.
4: Boş vaktini onlarla bir defa değerlendiriyorsun. Zamanın olmuyor. Gidip de gezip hani şey yapma. Bir de Allah'a yaklaştırıyor. Sen ne kadar Allah'ı zikrettikçe öyle hissediyorsun ki Allah'a yaklaştım diye bir his, bir duygu oluyor içinde. Çok güzel bir şey. Tavsiye ederim herkese de yavrum.
1: Peki zikreden bir insan mutlu olur mu?
3: Tabii ki mutlu olur. Ama yeterli değil yani.
4: Kimseye zararımız olmazdı. Ne komşumuza, ne arkadaşlarımıza, ne insanlar birbirine zarar verirdi. Çünkü meşguldü, kafaları doluydu, Allah'la doluydu. Ama şimdi Allah demeyi dahi insanlar korkuyor, yaklaşamıyor. Ama bütün kötülükler de meydanda, değil mi?
2: Açığım, evet. Dinimi çok yerine getiriyor muyum? Elimden geldiğince getiriyorum. Benim için zikir demek, maneviyat, yine maneviyat. Rabbim her zaman her daim arkamızda. Bir anne çocuğunu üzebilir mi? Bir baba evladını kırabilir mi? Biz Allah'ımızdan isteriz, Allah'ımız bize verir. Kün fe yekün.
0: Misafirimiz zikirle mutlu olmak konusunda tabii ki mutlu olur ama terli değil. Mutluluğun Allah'ı zikretmek dışında bir yolu var mıdır? Vardır. Zikir Allah'la ilişkilerde mutluluğun bir kanadını oluşturuyor. Diğer kanadı başka insanlar için yaşamak. Rahat 28'de ellezine amenu ve tetmeyni kulübüm zikrullah ela bizikrullah tetmeynel kulüb. Allah'a amin ediyorlar ve kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain oldu. Benimki kalpler ancak Allah'ı zikretmesek mutmain olur. Mutluluk %100 nefsimizin kalbiyle alakalı bir konudur. Bir insanın nefsindeki afetleri temizleyebilecek olan tek faktör zikirdir. Nefsimizin afetlerini temizledikçe mutluluğumuzun arttığını yaşayacağız. Zikir kalplerin mutmain olması, doyuma ulaşması için tek yoldur. Nebile Sultan Peygamber'in hadis-i şerifinde size amellerinizin en iyisini, Rabbinizin huzurunda en temizini, derecelerinizi en yükseğini, altın ve gümüş infak etmekten daha hayırlısını, düşmanla karşı karşıya gelip siz onların, onlar sizin boyunlarınızı vurmaktan daha iyisini söyleyeyim mi? O Allah'ı zikretmektir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocam, benim sorum, insanın yaratılış amacı mutluluk olduğuna göre yaşanan her olay mutluluk vesilesi midir? Arz ederim. Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, insanın yaratılış amacı mutluluk olduğuna göre yaşanan her olay mutluluk vesilesi midir? Allah-u Teala başkalarına bize hakaret etmesi için, bize bir zarar vermesi için müsaade ediyorsa, burada hedefi kul hakkından bizi faydalandırmaktır. Derecelerimizi yükseltmektir. Böylece kazandığımız daha fazla dereceyle cennete girme ihtimalimiz arttırmaktır. Öyleyse bizi üzen meseleleri Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta düşünürsek, Allah'ın neden bu olaya müsaade ettiğini kendimizin anksiyonlarında aramak gibi bir akılcı davranışa girersek, başkalarının bize karşı negatif davranması bizim mutluluğumuzu bozamaz. Bakara 216'da öyle olaylar var ki,

0: sizi üzer. Siz şer zannedersiniz, belki hayırdır. Öyle olaylar var ki sizi sevindirir, siz hayır zannedersiniz, belki şerdir. İnsanlara göre sevindirici olaylar hayır, üzücü olaylar şer. Ama Allah'a göre bunun tam tersi. Üzücü olaylar hayır olabilir, sevindirici olaylar şer olabilir. İşte evinin önündeki arabayı çalan hırsız seviniyor, hoşuna gidiyor ama derecat kaybediyor. Şer işliyor. Mal sahibi de üzülüyor ama derecat kazanıyor. Öyleyse Allah'a göre doğru ölçümleme, derecat kazandıran her şey hayır, derecat kaybettiğin her şey şer. Allah'a göre olay bu ama insanlara göre sevindirici olaylar hayır, üzücü olaylar şer. Tabii ki önemli olan Allah'ın ölçüleri. Allah'ın ölçüleri içerisinde hareket etmemiz gerekir. Allah razı olsun. Öyleyse ya bir fayda ya bir hayır. Yani karşı taraf için zarar hüviyetinde ama biz derecat kazandığımız için hayra ulaşıyoruz. O zaman her olay merkezinde. Çokça önce Sümbül Efendi diye bir Allah'ın dostu, müritlerinden Merkez Efendi, Sümbül Efendi bütün öğrencilerini nerede bir adaletsizlik, nerede bir kusur eksiklik görürseniz yazın bana getirin diyor. Herkes ulaşıyor ama herkes birçok hataları serdediyor, mürşidine ulaştırıyor ama orada sessiz duran birisine mürşid diyor ki evladım sen gitmedin mi? Gittim diyor. Sen ne diyorsun? Ben diyor her şey merkezinde gördüm. Çünkü Allah-u Teala'nın hemen anında seyir hesap olarak olaylar yaşanır yaşanmaz devreye girdiğini, derecat zalimin derecat kaybettiğini, mazlumun derecat kazandığını ve olayın sıfırlandığını, adaleti Allah-u Teala'nın gerçekleştirdiğini görüyor. Onun için her şey merkezinde diyor. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Bitlis'ten bir kardeşim, Muhterem Hocam. Mürşid önünde yapılan tövbe ile kişinin kendi kendine yaptığı tövbe arasında nasıl bir fark vardır? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, kişinin kendi kendine yaptığı tövbede şahitler yok. Ama mürşid önüne yapılan tövbede 7 tane şahit var. Bu şahitlerden birincisi Allah, ikincisi devrin imamı, üçüncüsü devrin imamının ruhu, dördüncüsü arşı tutan melekler, beşincisi mürşidin kalp gözü, altıncısı kirami katibi melek, yedincisi amel defteri. 7 şahidin huzurunda bu gerçekleşiyor. Ama diğerinde en azından 7 şahitte Allah, onda da şahit. Ama devrin imamı burada kişinin kendi kendine yaptığı tövbede yok. Devrin imamının ruhu da başın üzerine gelmediği için yok. Arşı tutan melekler de yok. Mürşidin kalp gözü de yok. Sadece kişi kendi kendine yaptığı zaman kirame kağıtları melekleri yazıyor ve amel defterine kaydediyor. Ama diğerlerinde yok. Allah razı olsun. Tüm hocam, insanların ayıplarını araştırmak, yüzlerine vurmak dinimize doğru bir şey midir? Hayır. Dinimiz kusurları bağışlamakta gece gibi olmayı bize emrediyor. İnsanlar yaptıklarına, kendilerine yaptığı karşı yapılan zulümleri affedebilirlerse çok daha Allah'ın güzel emrini bir yerine getirmiş olurlar. Dolayısıyla onların kusurlarını arayıp onların yüzüne vurmak, onları üzmek manasına geliyor. Siz insanları üzerseniz siz de üzülürsünüz. insanları sevindirir, mutlu ederseniz siz de mutlu olursunuz. Öyleyse kusurları araştırmak değil, kusurları bağışlamak hedefimiz olması lazım. Sakarya'dan bir kardeş muhterem hocam, 60 yaşındayım, Kur'an okumasını bilmiyorum ama namaz kılıyorum. Başka ne yapabilirim? Bu konuda ne buyursunuz? Sevgili kardeşim, Allah Teala'nın bütün insanlara yaşı ne olursa olsun mürşitler tayin ettiğini görüyoruz. En üst seviyedeki mürşit 5 görevle vazife olan devri imamı. Onun altındaki mürşitler kavim resulleri 4 görevle vazifeli. Onun altındakiler veli mürşitler, maruf emreden, münkerden nehyedenler. Ve daha vekil mürşitler vesaire. Onlar bizi Allah'a davet ediyorlar. O zaman Kur'an-ı Kerim'i bilmen gerekli değil. Davet sana ulaştığı zaman, ki ulaşmaması mümkün değil. Davet ulaştığı zaman kalpten Allah'a ulaşmayı dile. Daveti kabul et. Daveti kabul edersen ondan sonrası gerisi Allah devreye giriyor. Senin için Allah garanti ediyor. Ne yapıyor? Hacet namazıyla mürşidini Allah sana gösteriyor. 12 tane ihsanı Allah sana veriyor. 7 nimeti Allah sana veriyor. Senin 7 tane kalp şartını sahibi kılıyor. 7 kademeden hepsini tezkiye ediyor. 7 tane gök katında ruh yükseliyor ve Allah'ın zatına ulaşıyor. Ve sanki bütün bunlar hepsini sen yapmışsın gibi de Allah Teala 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını sana hibe ediyor, hediye ediyor. Öyleyse yapman gerekenler bunlar inşallah. Allah'a ulaşmayı dilemek, hacet namazıyla Allah'ın sana gösterdiği mürşide tabi olmak ve arkasından Allah'ın vasıta emirleri sana sevdirdiğini göreceksin. 7 tane vasıta emirle 7-8 aylık süre içerisinde Allah ruhunu kendisine ulaştıracak ve Allah 7 kademeden hepsini tezkiye edecek. Çünkü Allah Teala ruhu, o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmayı garanti etmiş. Ama nefs tezkiyesi olmadan olmaz. Bu sebeple de Allah Teala 7 kademeden hepsini tezkiye ediyor. Ruhu kendisine ulaştırıyor ve böylece fizik vücudun da şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul oluyor. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmaktı zaten. Bursa'dan bir kardeşimiz Tönem Hocam, cimrilik neden meydana gelir? Tedavisi nasıl açıklayabilir misiniz? Nefsimizin 19 afetinden bir tanesi cimriliktir. Ve Mevlana sakavette akarsu gibi ol. Cimrilik afetinin evvela kontrol altına alması tezkiyeyle, daha sonra kalbimizden söküp atılması da tasfiyeyle gerçekleşir. Cimrilik yerine 19 faziletin sahibi olduğumuz an, o zaman cimrilik yerine cömertlik gelip yerleşir. Nefsimizin manevi kalbinde daimi zikirle cimrilik tamamen temizlenir, yerine cömertlik gelip yerleşir. Tedavisi nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyledir. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı dileyip tövbesini alan bir kişi kötü alışkanlıklarından nasıl kurtulabilir? Sevgili kardeşlerim, kötü alışkanlıklardan kurtulabilmek için zikir, çünkü bizi kötü alışkanlıklara götüren nefsimizin afetleri. Şeytan nefsin afetlerini azdırıyor ve her türlü negativiteyi, negatif davranışlara bizi götürüyor. Ama siz tövbenizi gerçekleştirdiğinize göre 3 saatlik zikri zaten Allah size hibe ediyor, hediye ediyor. Allah'ın bir lütfu. Ama ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra önemli olan fizik vücut teslimi için Allah'a vekil tayin etmen. Vekil tayin edersen zikrin artar. 18 saat zikre ulaşırsan fizik vücut teslimi, daimi zikre ulaşırsan nefsin teslimi. O zaman daimi zikre ulaştığın an nefsin teslimiyle bütün kötü alışkanlıklardan kurtulur. 19 tane faziletin sahibi olursun. İzmir'den bir kardeşimiz, Müslümanlarla alay edenlere karşı tavrımız nasıl olmalıdır? Onları Furkan suresinin 63. ayet-i kerimesi, İbadirrahmani ellezîn yemşûne el-ardı hevnen izâ hatabe mücahilen kâlu selâme. Rahman'ın kulları yeryüzünde tevazuyla yürürler. Onlara cahiller laf attığı zaman onlara selam derler. Onlar Allah'a davet ederler. Davet edersin, daveti kabul etmezse o onunla Allah arasında hesabını Allah'a verecek. Ama alay eden kişiler büyük bir kaybın içerisine girdiklerini bilsinler. Allah razı olsun. Kıbrıs'tan bir kardeşim muhterem hocam, sevmek ve mutluluk dünyanın en önemli şeyleri olmasına rağmen günümüz din anlayışında niye bu kavramlar hiç geçmiyor, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dininde sevmek birinci sırada yer alıyor. Allah'ın zatından üfürülen ruhun 19 hasretinden en önemlisi sevgi. Sevgiyi terazi bir kefesine koyarsanız, diğer 18 tane hasreti koyarsanız, sevgi 18 hasrete ağır gelir, galip gelir. Ama insanların genellikler muhtevası içerisinde dini öğreniyor, yaşıyorlar. Ölünce Allah'ın dinini yaşamadıkları için onların din yaşayışında hep korku hakim olmuştur. Allah-u Teala'nın dinini yaşamak sevgiyi bizi hedefe ulaştırır, sevgi hedefe ulaştırır ve Allah'ı sevmek asıldır. Sevgi zaten mutluluğun anahtarıdır. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutluluk Kur'an'ın sonuna geldi. Başka bir Haram Kur'an, Haram Mutluluk Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Büyük Hadron çarpıcısında nötrinolar ilk defa gözlemlendi. CERN'de bulunan Büyük Hadron çarpıştırıcısında nötrinolar bilim insanları tarafından ilk defa gözlemlendi. Onları gözlemlemek şimdiye kadar mümkün olmamıştı. CERN'de bir araştırmacı parçacık çarpıştırıcıları 50 ile aşkın bir süredir devam ediyor ve nötrinolar dışında bilinen her parçacığı tespit ettiler. Son çalışmalarımızın bir parçası olarak ilk kez bir parçacık çarpıcısında üretilen nötrinolar tespit etmek üzere yola çıkıldı ve sonuçta başarıya ulaşıldı. Tespit edilen nötrinolar laboratuvar ortamında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek enerjiye sahipler. Bu nedenle nötrinoların özelliklerinin yanı sıra çalışma, diğer zor parçacıkların da araştırılmasının da önünü açabilir. Daha önce teorik olarak var olduğu düşünülen nötrinoların varlığı bu deneyle kesin olarak ispatlanmış oldu. Sevgili kardeşlerim, Einstein'in meşhur enerji formülü doğru, E=mc². Ve yakın tarihte de iki tane astrofizikçinin ispat ettiği büyük patlamayla kainatın yaratıldığını biliyoruz. Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde اَوَلَمْ يَرِلَّذ۪ينَ كَفِرْ اَنَّ سَمَوَاتَ وَالَّذَا كَانَتْ اَرَتْكَنْ O kafirler görmüyorlar mı ki gökler ve yerler bir çıktı. Yani tek nokta halindeyken Allah Teala kainat kadar ağır o tek noktayı patlatarak kainatı enerjiyle oluşturdu. Yokluktan Allah Teala bize bir gün kainatı gösterseydi görecektik ki kainat cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde. Ama Allah Teala evvela kainatı enerjiyle, yani bugün keşfedilen nötrinolarla yaratıyor. Nötrinolar sonsuz hızlı parçacıklardır. Kur'an-ı Kerim'in bize öğrettiği, açıkladığı 3 tane hız kanunu var. Işık hızının altındaki hızlar, ışık hızı ve sonsuz hız. Işık hızının altındaki hızlar için elektronları gösterebiliriz. Işık hızı içinde fotonları gösterebiliriz. Sonsuz hız içinde nötrinoları gösterebiliriz. İşte Allah-u Teala ol emriyle sonsuz hızda hareket eden nötrinolarla kainatı oluşturdu. Gezegenleri oluşturdu. O enerjilerin muhtevasındaki o gezegenleri enerjiyi maddeye dönüştürdü. Her noktada sağ ve sol spinli nötronlar, sağ ve sol spinli karşı nötronlar, sağ ve sol spinli antinötronlar, sağ ve sol spinli karşıt antinötronlarla zahiri alemi, karşıt zahiri alemi, gayb alemi ve karşıt gayb alemini Allah-u Teala oluşturdu. Zahiri alemde biz insanların fizik bedenleri, karşıt zahiri alemde insanların nefsleri, gayb alemde cinlerin fizik bedenleri, karşıt gayb alemde cinlerin nefisleri. Ama Allah-u Teala kainatı altı alemden oluşturarak yarattı. Beşinci alem, melekut alemi, meleklerin yaşadığı alem, altıncı da şeytanların. Böylece Allah-u Teala enerjiyle yarattığı kainatı maddeye dönüştürerek bu üç alemde, üç asıl ve üç takaşlı olmak üzere altı alemde hayatı gerçekleştirdi. Hayatı var etti, gerçekleştirdi. İşte buna baktığımız zaman ne görüyoruz? Buna baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah-u Teala enerjiyle oluşturduğu elektron ve karşıt atomlarla evvela protonları ve nötronları oluşturdu. Proton 3676'da karşıt elektron, 3675 tane elektrondan oluşuyor. Nötron 3676 karşıt elektron, 3676 tane elektrondan oluşuyor. Protonun muhtevasına baktığımız zaman sayısal denge yine var. 10 üzeri eksi 13 santimetre uzaklıkta eliptik yörüngede dolanan bir elektron söz konusu protonda. Ve yine denge korunuyor ama ondan sonra her şey, diğer bütün elementler, izotoplar hepsi protonun çeşitli kombinasyonlarından oluşuyor. Çifter sayıdaki protonların birleşmesi kararlı elementleri, tekli sayıdaki protonların birleşmesi ise kararsız elementleri, radyoaktif elementleri oluşturuyor. Öyleyse görüyorsunuz ki bugün laboratuvar ortamında tespit edilen nötrinin varlığı keşfedilmesi çok önemli. Çünkü aslında madde enerjiden oluşmuştur ve bu enerjinin yapısı nötrinolardır. Kur'an'daki karşılığı da Talak suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala 7 kat gökler ve onun bir mislini yerde yaratmıştır. Allah'ın emri bu göklerle yerler arasında inip duruyor. Allah'ın kudreti her şeyi kuşatmıştır, ilmi de her şeyi kuşatmıştır. Talak suresinin 12. ayet-i kerimesine bakacak olursak net olarak bunu görüyoruz. O Allah ki 7 tane kat gökler ve yerden onların mislini kadarını 7 kat yerleri yarattı. Allah'ın her şeye kadir olduğunu, Allah'ın her şeyi ilmiyle ihata etmiş olduğunu, kuşattığını bilmez misin? Emir onların arasında göklerle yer arasında devamlı iner. Bu emirde bahsettiği nötrinolardır. Allah hepinizden razı olsun.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü kısa videomuz astral seyahat konusunda olacak. Astral seyahat terimi okültizmde kullanılan bir terim olup kişinin uyku gibi hallerde parapsikolojiye inanan kişilerce esir beden ya da astral beden ya da süptil maddelerden oluştuğu söylenen bedeniyle fiziksel bedeni dışında yine bu kişiler tarafından iddia edildiği göre birinci yerinde olarak başka mekanlarda dolaşmak üzere yaptığı yolculuğu ifade ediyor. Bu bedeniyle geçirdikleri, söyledikleri deneyimler bu muhtevayı oluşturuyor. Astral seyahat uyanık olarak LSD gibi psikodelik maddelerin etkisi altında yapılabildiği söylenmektedir. Parapsikolojide bu beden dışı deneyim anlamındaki İngilizce out of body experience olarak metafizikte ise şuur projeksiyonu olarak adlandırılır. Bazı insanlar ruhun bedenden kısa süreliğine ayrılıp farklı bir boyuta ulaşması durumunun astral seyahat olduğunu zannediyorlar. Ama muhterem efendimizin öğretisiyle olaya baktığımız zaman gerçekten acınacak durumdalar. Astral seyahat yapıyorum diye şeytanın kucağında onun esiri olan bu zavallı insanlara acımamak mümkün değil. Onların kitapları var, alıp bakıyorum. Şeytan insanları nasıl aldatıyor? Korkunç bir sonuç sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala en üstünde varlığına o kadar güzellikler bahşetmiş ki bunu yaşamak yerine insanlar gidip kendilerini şeytana satıyorlar. Budizm felsefeleriyle, zulmani ilimlerle astral seyahat yapmak o kendinizi şeytana satmaktır. Bu bir zulmani yolculuktur. Allah'ın yolunda onun çok üstünü var. Tayi mekan Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Bu onların söyledikleri astral seyahat ile Allah'ın dostlarının yaptığı tayi mekan aynı şey değildir. Birbirlerinden çok farklı iki olay. Tayi mekan muhafaza altında yapılır. Tayi mekan yapan kişinin müşidi daima oradadır. Beraber yaptıkları o seyahatte nefs gider. Ama eğer astral seyahat yapıyorsanız bunun sizden ayrılan nefsinizle falan alakası yok. Sadece projekte edilen bir düşünce sistemi söz konusu. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından bir ilişkisi yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını şeytan çekiştiremez çünkü koruma altında. Onun için yüzlerce kendilerini bu çekiştirmeden kurtaracak aletler yapmaya çalışıyorlar iblis ve tayfası. Sual, astral seyahatle elde edilen bilgilerin kaynağı nedir? Kaynağı şeytandır. Soru, astral seyahati gerçekleştiren kişinin onların ifadesiyle astral düzeninde rehberi kimdir? Rehberi şeytandır. Sual, hayatın ve ölümün gizemi astral seyahatle öğrenilebilir mi? Öğrenilemez. Şeytan insanları hep bu açıdan aldatır. Bu onların söyledikleri astral seyahatle Allah'ın dostlarının yaptığı tayin mekan aynı şey değildi. Söyledik, ifade ettik, birbirlerinin çok farklı şeyler. Tayin mekan muhafaza altında yapılır. Tayin mekan yapan kişinin müşidi daima oradadır. Ve beraber yaptıkları seyahatte nefs gider ama astral seyahat yapıyorsanız sizden ayrılan nefsinizle alakası yok. Sadece olayı bu şekilde hissedersiniz. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun yakından alakası yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını iblis çekiştiremez. Allah'ın yolunda daima bir kontrol altındasınız. Mutlak olarak korunursunuz. Zünvani yolda bu işleri yapanlar astral travel dedikleri buna astral seyahat diyorlar. Eğer birisi onların denediği yolu denerse ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaktır. Şeytan derhal harekete geçer. O müdafaasız kişinin dikkat edin kafasının üzerinde bir daire şeklinde bir alanı mutlaka çekişler. Bunun manası o kişinin akli melekelerini lazım gelen boyutta bir süre kullanamamasıdır. Eksikli bir dizayn oluşur. Sıkıntı duyar, huzursuzluk duyar. Orada devamlı olarak ağırlığı hisseder. En az 6 aylık, 7 aylık bir süre bu sıkıntı devam eder. Bir gün Allah'ın yoluna girebilirse şeytanın sultası kişi üzerinden mutlak olarak kalkacaktır. Allah-u Teala 4 tane ayet-i kerimede ulaşmayı kalben dileyenlerin üzerinde şeytanın bir sultanlığı yok. Öyleyse eğer gerçekten kişi bu yolda Allah'ın güzelliklerini yaşamak istiyorsa bunun giriş kapısı bir dilektir. Şeytanın tesirinin sıfırlandığı bir dilek. Hicr 42'de benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Nahl 99'da tevekkül edenlere senin bir sultanlığın yok. İsra 65'te kullarım üzerinde senin bir yaptırım gücün yok. Zümer 17'de Allah'ın kullarının Allah'a yönelen ulaşmayı dileyenler olduğunu buyuruyor. Onların üzerinde iblisin bir sultanlığı yok. Allah razı olsun.
0: Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz sabırsızlık ve sabır. Sabırsızlık nefsimizin bir afeti, sabır da ruhun bir hasreti olarak. 19 hasletten bir tanesi sabır, 19 afetten bir tanesi de sabırsızlık. Birinci sual, sabırlı bir insan olmanın yolu nedir? Nefsin en büyük afeti sabırsızlıktır. Nitekim Allah-u Teala bütün afetleri sabırsızlık afetiyle, bütün hasletleri de sabır hasletiyle parantez içine alır. Allah-u Teala herkesten sabırlı olmasını ister. Sabrın sahipleri, sabırlıların seviyesine göre Allah katında en üst boyutta mükafatları olanlardır. O sabrın muhtevası içinde önce kişinin Allah'a ulaşmayı dileme, öğrenmesi gerekir. Allah'a ulaşmayı dileyinceye kadar insanlar sabırsızdırlar, acelecidirler. Sabrı nefsimizin kalbinde olgunlaştıran sebep zikirdir. İmanın iki eşit parçadan oluştuğunu söyleyebiliriz. Birisi yarısı sabır, yarısı da şükür. Öyleyse olaya bu açıdan baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de 7 safa sabırdan bahsedebiliriz. İşte birinci safa sabır, Mümin'in 111'de ve Bakara 155'te zikrediliyor. İkinci safa sabır, Bakara 45, üçüncü safa sabır, Hud 111, Enfal 46'da 4. safa sabır, Hac 35'te 5. safa sabır, Ali İmran 7'de 6. safa sabır ve Hasr suresinde ise 7. safa sabırdan bahsedebiliriz. Sevgi ve sabırsızlık, sevgi ruhumuzun en büyük hasreti. Terazinin bir kefesinde sevgi olsun, diğer hasretler de her kefesinde olsun sevgi, hepsine ağır gelir. Ve Enbiya suresinin 37. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Enbiya 37'de. خُلَقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَعُورِيكُمْ آيَاتِ فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ İnsanı aceleci olarak, İnsan acil olacak yaratıldı. Size ayetlerimizi göstereceğiz. Artık benden acele istemeyin. Gerçekten de Allah-u Teala Fussilet suresinin 53. ayet-i kerimesinde Senuriyukum ayatina fil afaki ve fensi hatta yetebenne ennehu'l hak. Ayetlerimizi afakta ruhumuzun baş gözüyle, enfüste nefsimizin kalp gözüyle onlara göstereceğiz. Onun hak olduğu onlara tebeyyün etsin, açıkça belli olsun diye. Rabbinin her şeye şahit olması kafi değil mi? Bakara 153'te ise Ya eyyühellezine amenu vestaînû bis-sabri ves-salâti ennallâhe me'as-sâbirîn. Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyiniz. Allah sabredenlerle beraberdir. Öyleyse sabır 19 hasletten bir tanesi, sabırsızlık da 19 afetten bir tanesi söz konusu. İkinci sual, insanları mutsuz kılan unsur sabırsız olmaları mıdır? Sabır beklemeyi gerektiren bir kavramı ifade eder. Beklemek de insanların en zoruna giden olaydır. Bu sebeple Kişi bu sabırsızlık afetini hep kendisini en çok üzecek afet olarak dizayn eder. Sabırsızlık insanı mutsuz kılar. Allah'ın yardımı kişinin göstereceği sabır ve metanete dayalıdır. Sabırsızlık afetiyle karşı karşıya olan kişi sabrını geliştirmek mevcudiyetindedir. Ey nefsim, sen sabırsız olsan da ben sabredeceğim demesi gerekir. İrade sabrı kontrol altında tutan müessesedir. İradenizle sabredersiniz. Ne kadar çok sabredebilirseniz o kadar çok başarı kazanırsınız. O kadar çok derecat kazanırsınız. Allah'ın katında o kadar kıymetli bir kul olursunuz. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman gerçekten Enfal suresinin 66. ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Şimdi Allah içinizde zayıflık olduğunu bildi ve sizden hafifletti. Bundan sonra eğer sabreden 100 kişi olursa 200 kişiye galip gelir. Şayet sizden 1000 kişi olursa 2000, Allah'ın izniyle 2000 kişiye galip gelir. Allah sabredenlerle beraberdir. Allah Teala Akâf suresinin 35. ayet-i kerimesinde yine bir hakikati bize bildiriyor sabır açısından. Fesbir kema sabere ulul azmi minel resul. Ulul azm resulleri ulul azm peygamberleridir. Kimdir bunlar? Hazreti Nuh aleyhisselam, Hazreti İbrahim aleyhisselam, Hazreti Musa aleyhisselam, Hazreti İsa aleyhisselam ve Nibire Sultanı Peygamber Efendimiz. Fesbir diyor. Sabret kema sabere ulul azmi minel resul. Yani ulul azm nebilerin sabrettiği gibi sen de sabret. Ve la testecil lekum lehum. Sakın acele etme. Kennehum yevme yerevnehu ma yuaddune lem yelbesu ila saate min nehar. Gündüzün bir saat kalacağını düşünün. Fel hel yehliku ilel kavmil fasikin. Biz tebliğ o gün vaad olundukları azabı gördükleri zaman gündüzün bir saatinden fazla kalmamış gibi olurlar. Bir tebliğdir bu. Artık fasıklar toplumundan başkası helak edilir mi? Nefsimizin bize oluşturduğu 19 negatif özellikten bir tanesi de helak olma. Ama bu kimler için söz konusu? Fasık olanlar için. Enfal suresinin 46. ayet-i kerimesinde de Allah Teala şöyle buyuruyor. Enfal 46'da Atiullah ve atiur Resul'e. Allah'a ve Resul'e itaat edin. Ve la tenezza'u. Nizaha düşmeyin. Ayrılığa düşmeyin. Fetefşelu. Ve tezhebu rihakum. Vesbiru. Allah ve onun Resul'üne itaat edin. Nizaha etmeyin. Anlaşmazlığa düşmeyin. Yoksa zayıf düşersiniz. Kuvvetiniz elden gider. Sabredin. Allah mutlaka sabredenlerle beraberdir. Allah razı olsun. Üçüncü sual, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için niçin sabır imanın yarısıdır? Yakın ise hepsidir buyurmuştur. İşte imanın yarısı sabır, yarısı şükürdür. Burada da sabır imanın yarısı, yakin ise hepsidir. Enam 75'te ve nuriye İbrahim'e melekutu semavati vel ard liyekunu minel mukinin. Biz yerin göğün melekutunu onlara gösteriyoruz ki yakin hasıl etsinler diye. Secde 24'te ise sabrın sahibi ve ayetlerimize hakkul yakiniye seviyesinde yakin ol sahibi oldukları için. Bütün insanların ulelbap makamında nefslerindeki bütün afetler yok olur. Sabırsızlık afetinin yerini sabır fazlı alır. Yani imanın yarısını kişi elde etmiş, aynı zamanda kişi annel yakine de ulaşmıştır. Fakat henüz sabrın sahibi olmamıştır. İmanın tamamı ilmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakindir. Evet, sabrın imanın yarısı, yakin ise hepsidir. İşte ilmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakin. Kişi ancak hakkal yakinle imanın kemaline erebilmektedir. Allah'ın zatının görülmesi hakkul yakin de gerçekleşir. Ve külli zikrin tesbihe dönüşmesiyle imanımız imani kamile, kemalata ulaşır. Gerçekten de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sabır imanın yarısı, yakin ise hepsidir. İlmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin imanın hepsidir. Ama sabır imanın yarısı. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. İman iki eşit parçadan oluşursa yarısı sabır, yarısı da şükürdür. İşte şükredenler onlar aynen yakin ve hakkal yakinin sahibi olan insanlar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir halkımıza sorular yönelttik. Bir YouTube'umuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dileyinceye kadar insanlar sabırsızdırlar buyuruyor. Siz Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Yani Allah'ın varlığını hissetmek istiyor. Yani hissediyorum. Allah'a ulaşmaya.
3: İbadetlerimi düşünüyorum. Ona tevekkül etmeyi düşünüyorum. Yani başka ne olabilir ki?
4: İnsanın hani Allah'ın birliği, varlığı konusunda ya da işte Allah'ın kendisiyle ilişkileri konusunda tatmin olması.
1: Peki siz Allah'a ulaşmak için neler yapıyorsunuz?
3: Vallahi Allah kabul ederse yapıyoruz işte. Namazımızı kılıyoruz, orucumuzu tutuyoruz. Yani kötü şeylerden uzak durmaya çalışıyoruz.
2: Namazın arkasında devamlı dua ediyorum. Tesbihat çekiyorum. Yani kalpten bir dua ediyorum. Selavatla mühürlüyorum. Hani Allah-u Teala'ya daha çabuk ulaşabilmesi için. Onları yapıyoruz.
4: Allah'ım sana dosdoğru kulluk yapabilmeyi nasip et diye dua ediyorum. Bu sayede de cennette cemalullah'a temaşa edeceğimizi düşünüyorum.
1: Bir Allah dostu diyor ki, ey insanlar duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Siz de kalbinizden Allah'a ulaşmayı diler misiniz? Birlikte dileyelim mi?
2: Tabii isterim. İstemem olur mu? Allah'a kim ulaşmak istemez ki?
3: Keşke. Nerede öyle bir itikat bizde? Keşke olsa. Keşke yapabilsek.
4: Ey Yüce Allah'ım seni çok seviyorum.
2: Ben de yaşarken sana ulaşmayı diliyorum.
3: Beni de dostlarının velilerinin arasına al inşallah.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda Allah'ım sana dost doğru kulluk yapabilmeyi nasip et diye dua ediyorum dedi. Allah'ın istediği bir kul olmanın yolu nedir? Kur'an-ı Kerim'de Zariyat Suresi'nin 56. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اللّٰهَ لِيَعْبُدُونَ Cinleri ve insanları başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattım. Aynı kökten türeyen ibadetle abd sanki eşitmiş gibi insanlar mütalaa etmişler. Bu doğru değil. İbadetler vasıtalardır. Abd olmak ise o vasıtalarla bir hedefe ulaşmaktır. Yedi safa abd olayı var. Birinci safa abd olmak, Zümer 17 Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safa abd olmak, Mumin 15 Mürşide tabiyet. Üçüncü safa abd olmak, Fecr suresinin 29. ayet-i kerimesi. Dördüncü safa abd olmak, beşinci safa abd olmak, altıncı safa, yedinci safa diye yedi safalık bir abd olma olayı var. Zümer 17, Mumin 15, Fecr 29 ve diğer ayetler. Ama abid vasıta emirleri yerine getiren kişidir. Abd ise o vasıtalarla bir hedefe ulaşmış olan kişidir. Yaratılış gayemiz Allah'a abd olmak. 1. safa abd olmak üzere 17 ve Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah Teala her devirde "Lakad ba'asna fi kulli ummetin resulen en yebudullah ve iştenebut tağuta." Allah'a kul olsunlar ve tağuta kul olmaktan iştinab etsinler, kaçınsınlar diye resuller bahsettik. Ve minhum men Allah bir kısmı hidayete erdi. Ve minhum men akad aleyhimü delale, bir kısmı üzerinde delalet hak oldu. İşte bu seçilenleri Allah Teala Allah'a kul olsunlar diye seçiyor. Ama seçilmesine rağmen serbest irade sahibi kişi daveti kabul eder, Allah'a ulaşmayı dilerse onlar Allah'a kul oluyorlar. Diğerleri seçilmesine rağmen Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için delalet onların üzerine hak oluyor. Şimdi Allah'a kul olmak dediğimiz zaman bunun da tıpkı hidayet gibi, tıpkı takva gibi, tıpkı felah gibi 7 tane safhası vardır. İslam'ın 7 safhası içerisinde 4 kulluk söz konusudur. Kullukların ölçüsü teslimdir. Allah'a ulaşmayı dilemek kulluğun başlangıç noktasıdır. Allah'a az kul olabilmek ise daimi zikrin sahibi olmakla mümkündür. Nebi Resulullah Peygamber Efendimiz şöylesiz ki insanlardan Allah'a yakın olanlar vardır buyurunca sahabe ey Allah'ın Resulü onlar kimlerdir diye soruyor. Peygamber Efendimiz onlar Kur'an ehli, Allah ehli ve Allah'ın has kullarıdır buyuruyor. Kur'an ehli, Allah ehli ve Allah-u Teala'nın has kulları. Ulu'l-Elbab, İhlas ve Salihler olarak üç grup karşımıza çıkıyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala her devirde sabır sahibi olan ve insanlara hidayete erdiren imamlar tayin ettiğini söylüyor ve onlara tabi olmamızı da bize emrediyor. Peki tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
4: Yani tabiyet onların izinden gitmek, onların haliyle hallenmek.
3: Onun emirlerini, yasaklarını şey yaparsan, yerine getirirsen ona tabi olmuş olursun.
2: Hani diyor ya gökteki benim sahabelerim yahut da şeylerim gökteki yıldızlar gibidir diye. Herkesin bir kendine göre bir mürşidinin olması lazım. Yani benimle en çok ben kendim Kur'an-ı Kerim'e inanıyorum. Başkalarının yani dediklerine değil. Ben Kur'an okuyorum. Kur'an'ın Peygamber Efendimiz'in hadisi şeriflerine. Onlara inanıyorum.
1: Peki günümüzde de var mıdır böyle Allah dostları?
3: Vardır. Her yüzyılda bir Allah dostu gelir. Ama biz görmedik bilemeyiz yani. Kimdir bilemeyiz.
1: Peki o manevi büyükleri bulduğumuzda bize neler kazandırır? Bir mürşitten ilim almanın faydası sizce nelerdir?
2: Çok şey kazandırır tabii. İnsan tek başına bütün zikirleri yapamıyor ama birinin şeyine tabi olduğun zaman onun günlük verdiği zikirleri yapıyor. Onun verdiği Kur'an-ı Kerimleri veyahut da duaları okuyor. Namazdan sonra olsun, tesbihatta olsun her şeyde yapabiliyor.
4: Yani davranışlarından kendimize hisse çıkartırız. Onların temiz ahlakıyla ahlaklanmış oluruz diye umuyorum.
3: Allah'a yakınlığı öğretir. Daha da güzel doğru yollara da olmayı öğretir.
0: Misafirimiz mürşit konusunda her yüzyıl bir Allah dostu gelir ama biz görmedik, kimdir bilemeyiz. İçinde bulunduğumuz yüzyılda da Allah dostları var mıdır? Tabii ki vardır. Her devirde, her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin veli resuller var. Ali İmran suresinin 81-82. ayet-i kerimesindeki Ulul azm nebilerinden biz misak aldık. Sizden sonra bir Resulümüz gelecek. Sizdekini tasdik edecek. Ki bu bütün alemler için, kainat için olan Resul. Evet, veli Resul'dür, seçilmiştir. Ama o veli Resuller arasında da Allah-u Teala'nın seçip tasarrufunu aldığı yüzyılda bir gelen vekaleten devrin imamıdır. O bütün insanlar için Allah'ın Resulüdür. Veli Resul olması hasebiyle kendi kavminin Resulüdür. Ama tasarruf rızasının sahibi olup Allah tarafından seçildiği için, sabrın sahibi olduğu için, bütün insanlar için Allah'ın Resulüdür. İşte Nem suresinin 82. ayet-i kerimesinde bahsi geçen Resul, tüm kainat için olan Resul'dür. Hadis-i şerifte her devirde Resul var mıdır? Evet, kesinlikle vardır. Hemen ayetlere baktığımız zaman 7 ayet-i kerimede kesinlikle Allah-u Teala her devirde ardı arkası kesilmeksizin her kavimde veli Resullerin var olduğunu buyuruyor. Bundan önce Nisa 165, İbrahim 4, Nahl 36, İsra 15, Taha 134, Kasas 47, Zümer 71. Yani kulların Allah üzerindeki hakkı Allah'ın onlara Resul göndermesidir. Evet. Kullar, ya Rabbim sen bana bir Resul göndermedin diye bir mazeretin sahibi olamazlar. Kulların Allah üzerindeki hakkı Allah'ın onlara mutlaka Resul göndermesidir. Öyleyse her devirde kesinlikle Resul vardır. Hadis-i şerifte ne diyor Allah-u Teala? Allah her yüzyıl başında bir müceddit gönderiyor. Aslında her yüzyılın başında demiyor. Her asrın diyor. Asırsa zaman anlamına gelen bir kelime. Allah-u Teala her asrın sonunda bu dini ikame edecek birini bağış eder. Vazifelendirir. 14. asır bu devrin mehdisi, 13. asrın Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, 12. asır ise Mevlana Halis Zülcenahin'dir. Geleceğe dair işaretler var mı? Duhan 10-15'te Mehdi Resulü Allah-u Teala'nın bir Resulüdür. Hidayetin sahibi bu devirde odur. Mühür ondadır. Ve o vekaleten devrin imamıdır. Kendi kavminin Resulüdür ama diğer kavim Resulü arasından seçilerek Allah'ın huzur namazında tayin ettiği vekaleten devrin imamıdır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Selam aleyküm ve rahmetullah ve berekat. Muhterem Cebbar hocamız. Size böyle bir sorumuz var. İnsanların davranışlarına sabır etmek ve kusurlarını örtmekte ölçülerimiz ne olmalıdır? Bu konuda bizi aydınlatır mısınız? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizi çok ama çok seviyorum.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. İnsanların davranışlarını sabır etmek ve kusurlarını örtmek için kıstaslar ne olmalıdır? Al-İmran 134'te وَالَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي سَرَّاءِ وَدَرَّاءِ وَكَاظِمِ الْغَيْظِ وَعَافِينَ النَّاسِ. Bunlar ki bollukta ve darlıkta infak ederler, onlar fakirlerini yutarlar, onlar insanları affederler. وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Ama 135'te onlar takva sahipleri bir kötülük yaptıkları ve nefslerine zulmettikleri zaman Allah'ı zikrederler. Hemen günahları için mağfiret dilerler. Allah'tan başka kim günahları mağfiret eder? Onlar yaptıkları şeylerde bilerek hatalarda ısrar etmezler. Bir kişinin davranış biçimleri bozuk olabilir. Yanlış davranışlarda bulunabilir. Burada gerçekleştirilmesi lazım gelen konu Allah-u Teala'nın söylediğini yapmak, onların kusurlarını örtmek olmalıdır. Ama kişi çok kötü şeyler yapmış, büyük suçlar işlemiştir. Saklanması değil, açıklanması gerekir. Örneğin birisi bir cinayet işlemişse, ben onların kusurlarını örteceğim diye bu cinayeti örtmek mümkün olamaz. Her şeyin bir hududu vardır. Dolayısıyla Allah-u Teala büyük günahlar ve küçük günahlar diye bahsediyor. Necm 32'de. Necm suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ يَشْتَبُونَ كَبَارِ الْاِسْمِ وَالْفَوَّاحِشَ اِلَى الْاَمَنْ. Onlar ki küçük günahlar hariç büyük günahlardan ve fuhuştan içtinab ederler. Sakınırlar. İşte o küçük günahlar örtülebilir ama büyük günahlardan fuhuştan içtinab etmek o kişiye eğer müsaade edersen o zaman daha kötüye doğru gider. Dolayısıyla küçükler için bir kusur örtme olayı olabilir ama diğerlerinde mutlaka düzeltme yoluna ona yardımcı olmak suretiyle ondan yana görünerek mutlaka bildirmemiz, onu o yaptığı kötülüklerden uzaklaştırmamız, sakındırmamız lazım. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre sabrı nefsimizin kalbinde olgunlaştıran sebep zikirdir. Sizce zikir yapmak insanı gerçekten sabırlı yapar mı?
3: Yapar. Birebir yaşadığım için biliyorum. Yapar.
2: Yapıyor tabii. Çok yapıyor.
4: Yapar. Yani doğru bir şekilde gerçekten Allah rızasına uygun bir şekilde yapılırsa tabii ki de yapar.
1: Peki zikrin faydaları hakkında bize neler söylersiniz?
3: Ya bir şeye canın sıkılır, kalkar bir tesbihat çekersin. Ne bileyim bir Allah dersin. Ferahlarsın yani.
4: Sürekli insanı Allah'la meşgul tutar. Hani mala yani işlerden bir nebze belki uzaklaştırır bizleri. Sürekli Allah'la birlikte oluruz. Kalbimiz bir nebze mutmain olur.
2: Yani ben ilk önce maneviyat olarak kendimi huzurlu hissediyorum. Ben çok büyük depresyon geçirdim. Şeker hastasıyım, depresyonum var. Yani kendimi haplardan çok bu zikir ve Kur'an okuyarak kendimi buldum.
1: Sabırlı bir insan deyince ne anlıyorsunuz?
3: Her şeye parlamayan bir insan sabırlı insan. Parlamayacaksın. O da gene zikire dayanıyor. Sizce ne zikir yapacaksın? Allah'a yönel de. Allah senin istikametini doğru kılar zaten.
1: Bütün insanlar Allah'a zikretseler ve sabırlı olsalar dünya nasıl bir yer olurdu sizce?
4: Bir yer olurdu. Zaten o zaman da hani Allah diyor ya işte eğer siz günahlaşmayan bir kavim olsaydınız ben sizi helak edip yerinize günahlaşmayan bir kavim yaratırdım. O zaman biz şu an var olmazdık.
0: Misafirimiz çok büyük depresyon geçirdim. Haplardan çok zikir ve Kur'an okuyarak kendimi buldum. Kur'an-ı Kerim ve zikir İnsanı manevi rahatsızlıklardan kurtarır mı? Evet. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu Ya eyyühennasu kad ca'akum mevizetun min rabbikum ve şifaan limâ fisuduri huden ve rahmeten lil mu'minin. Ey insanlar, size Rabbinizden öğüt, göğsünüzdeki, nefsinizin kalbindeki hastalıklara şifa geldi. Müminlere hidayet ve rahmet gelmiştir. Ankebut 45'te de 3 çeşit zikirden bahsediyor. Kur'an ayetlerinin tilaveti, namaz kılmak ve Allah'ın ismini tekrarı en büyük zikir olarak ifade ediyor. Manevi rahatsızlıkların depresyon, panik atak, endişe, kaygı gibi rahatsızlıkların nedeni Allah'a uzak kalmaktır. Bu hastalıkların sahibi olan kişiler tasavvufa girip de zikirlerini üst seviyelere çıkardıkları zaman bu söylediğimiz şeylerin hiçbirinin kalmayacağını göreceklerdir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Muhterem hocam, Allah-u Teala sabrın sahibi olmamızı istemekle aslında hepimizi daimi zikre davet ettiği söylenebilir mi? Allah sizden razı olsun. Sizi çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah-u Teala sabrın sahibi olmamızı istemekle aslında hepimizi daimi zikre davet ettiği söylenebilir mi? Evet. Risalet elçiliktir ve hiçbir zaman dilimi yoktur ki kavim Resulü olmasın. Kavim Resullerini Allah-u Teala Mumin 44'te ard arda gönderiyor. Ama Nebi Resulün olmadığı bir dönemde bu kavim Resulü arasından seçilen bir kişi o vekaleten devrin imamı olarak tayin edilir ve artık o kendi sadece kavmin Resulü değil bütün insanlar için Resuldür. Bu Resul huzur namazının imamıdır. Tasarruf altındadır. 7 ayet-i kerime gelince. Yalnız daimi zikre değil onun ötesine de davet eder. Onun ötesine davet eder. Daimi zikrin ötesinde de irşada davet eder. İrşad makamı sahipliğine davet var. Sabrın sahibi olmanın da kademeleri var. Allah-u Teala iki defa sabırdan bahsetmiş. Bir insanın normal standartlarda sabretmesi var. Bir de sabrın sahibi olması var. Sabrın sahibi olan herkes daimi zikrin üst mertebelerindedir. Yani sabrın sahibi olan kişi kalbi 19 kademede müzeyyen olmuş. Ama sabra ulaşan kişi daimi zikrin sahibidir. Allah razı olsun. Öyleyse Rasul suresinde 7. safa sabırdan bahsediyorsa ki bu mutlak surette bizi irade teslimine götürüyor. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, mutluluk ve huzurumuzu arttırmak için nasıl yaşamalıyız? Sevgili kardeşlerim, muhterem efendimizin bize öğrettiği mutluluğun iki kanadı var. Birisi Allah'la ilişkiler, bu zikre dayalıdır. Diğeri de insanlarla ilişkiler, bu da davranış biçimlerine dayalıdır. Allah için olmak, Allah'a teslim olmak, ama Allah'a teslim olmanın da bir ikinci kanadı başkaları için yaşamak. İşte mutluluk ve huzurumuzu arttırmak istiyorsak, bir taraftan zikrimizi arttırmalıyız, öbür taraftan da Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği davranış biçimlerine en güzel şekilde riayet etmeliyiz. Örneğin, bize karşı yapılan haksızlıklara, zulümlere mutlaka affedebilmeliyiz. Affedersek, onlar sebebiyle kazandığımız derecatı kaybetmeyiz. Ama yetmez, onun ötesine geçerek kötülüğe karşı hayırla mukabele etmeliyiz.

gerçekleştirerek, onların ahlakıyla ahlaklanarak bu noktaya ulaşabiliriz. Allah razı olsun. Tekirdağ'dan bir kardeşim Müslüman hocam, olayları yaşarken hayır ve şer arasındaki ayrımı nasıl yapabiliriz? Sevgili kardeşim, hangi olay bize derecat kazandırıyorsa o hayırdır. Hangi olay bize derecat kaybettiriyorsa o şerdir. Allah cephesinden Allah'ın gözlükleriyle olayları değerlendirmek hayır ve şer ölçüsü içerisinde gerçekleşir. Ama genellikle insanlar olayları kar ve zarar ölçüsü içerisinde değerlendirirler. Bu dünyevi zarar açısından baktıkları zaman üzülürler ve bir faydaya ulaştıkları zaman da sevinirler. Ama Allah'ın dostları ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Hep seninle avunurum, bana seni gerek seni. Dolayısıyla olayların hangisi bizi zikre ulaştırıyor, hangisinde biz zikirsiz kalabiliyoruz, ona göre bir hangi olay bizi zikre sevk ediyorsa o bizim için güzeldir. Ama bizi zikirden alıkoyuyorsa o bir şer fiildir. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeş muhterem hocam, bize kötülük yapanlara karşı davranış biçimimiz nasıl olmalıdır? Açıklayabilir misiniz? Evvela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kötülük yapmayın. Ama kötülüğe karşı kötülük de mukabel etmeyin. Öyleyse biz kötülük yapmayacağız evvela. Nefsimize uymayacağız. Ruhumuzun talebi istikametinde herkese mutluluk vereceğiz. Ama bizim dışımızdaki insanlar hepsi serbest iradenin sahibi ve nefsleri var. Ama onlar nefslerine uyarak bize kötülük yapabilirler. İşte kişi ne kendi nefsine ne de başkasına zarar veremez. Zarar ve zarara mukabil zarar yoktur. Zarar vermek yok. Zarara zararla karşılık vermek yok. Yani kişi kendisi kötülük yapmayacak ama başkasının yaptığı kötülüğe de kötülükle mukabele etmeyecek. Davranış biçimimiz bu olması lazım inşallah. Burdur'dan bir kardeşim Sultan Hocam, Peygamber Efendimiz'in kolaylaştırın, zorlaştırmayınız, müjdeni nefret ettirmeyiz hadisini açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, her şey zikirle kolaylaşıyor. Ayetlere baktığımız zaman, özellikle Duhan Suresinin 58. ayet-i kerimesinde ve Meryem Suresinin 96. veya 97. ayet-i kerimesinde فَاَنَّمَا يَسَرْنَهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّمْ يَتَذَكَّرُونَ 97'de فَاَنَّمَا يَسَرْنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْزُرَ بِهِ قَوْمَ الْلُدَّ İşte böylece onu Kur'an-ı Kerim'i senin lisanınla kolaylaştırdık. Umulur ki onlar tezekkür ederler. Yani Resul'ün lisanıyla kolaylaştırmak, Resul'ün açıklamalarıyla sonuca gitmektir. Umulur ki onlar tezekkür ederler. Böylece biz onu, evet, Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kolaylaştırılması. Ayetler bize bunu söylüyor. Meryem 97, Duhan 58, Ala 6, Ala 7, Ala 8, Leyl 5, Leyl 6, Leyl 7, Leyl 8, Leyl 9, Leyl 10. Bütün bunlar bize Kur'an-ı Kerim'in Resulullah'ın açıklamasıyla kolaylaştırıldığını net olarak anlıyoruz. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ben nasıl müjdeliyorsam siz de müjdeyiniz. Müjdeleyiniz ki Allah'ın zatına şahit olanlar birlikte aynı cennette olacaklardır. Öyleyse müjdeleyenler kimlerdir? Onlar en üst noktada cennette birlikte an cennetlerinin sahibi olan kişiler. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız olayı. Zorlaştırmak şeytanın yolu, kolaylaştırmak Allah-u Teala'nın yolu. Çünkü Allah-u Teala Bakara 185'te yürüdüllahu bükümül yusr ve la yürüdü bükümül yusr. Allah sizin için kolaylık diler, Allah sizin için zorluk dilemez. Öyleyse kolaylaştırınız, yani Allah'ın emirlerini yerine getiriniz, zorlaştırmayınız, kendi hevasına, hevanıza
zanlarınıza tabi

0: olmayınız. Nerede bir zorluk varsa orada emaniye var. Nerede bir kolaylık varsa orada teslimiyet var. Ve Hazreti İsa Aleyhisselam kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Öyleyse bütün kolaylıklarda kesinlikle Allah'ın yardımı söz konusu. İmkansız olan kişinin kendi hevasına, hevesine tabi olmasıyla neticeleniyor. Ankara'dan bir kardeş muhterem hocam, din bilgisi olmayan ailemize nasıl nasihat etmenizi açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşim, din bilgisine zaten gerek yok. Sahabeye baktığımız zaman 14 asır evvel cahiliye dönemini yaşayan sahabe hiçbir noktada bir okuma yazma vesairenin sahibi değildi. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de okuma yazması yoktu. Fakat Allah Teala Mürşidi Cebrail aleyhisselamla 23 sene boyunca Kur'an ayetlerini indirdi. Her Kur'an ayetinin de Allah'ın emriyle onlara açıklanması, onların da bu ayetlere tabi olmak suretiyle Kur'an'ı yaşamaya başlamaları, onları çok kısa süre içerisinde insanların en güzel topluluğu, güzel topluluğu haline getirdi. Ve hepsi asr-ı saadeti yaşadılar. Neyse, kitaplardan dini bilgi elde etmek değil, Kur'an'ın giriş kapısı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dinin de cennetin de giriş kapısı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Öyleyse insanlar, çoğu kişi işte evvela ilmin sahibi ol, daha sonra tasavvufa gir olayı tamamen Kur'an-ı Kerim'e uymayan bir saçmalık, bir bidattır. Tam tersi, Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'a giden yolun giriş kapısı başlar ve bunu herkes serbest iradenin sahibi olması hasebiyle bu dileğin sahibi olabilir. Allah bu dileği kimin kalbinde görürse ondan sonra üçüncü safhaya kadar olan Allah'ın garantisini Allah-u Teala mutlaka o kişiyi hedefine ulaştırır ve sanki kendisi ulaşmış gibi de üç tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip olabilir inşallah Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, şirk nedir? Allah kul olmak, kul arasına birisini koymak şirk midir? Sevgili kardeşlerim, ister birisini koyun, ister kendinizi koyun. Her halükarda ikisi de şirktir. Açık şirk ve gizli şirk. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmetim için aşırılıktan korkmuyorum. Artık ümmetim güneşe, aya, elleriyle oynadıklarına tapmaz. Ama ümmetim için korktuğum şey gizli şirk. Gizli şirk kişinin nefsini ilah edinmesidir. Şirk nedir? Allah'a kul arasına, Allah'la kul arasına birisini koymak şirk midir? Allah-u Teala tabiyeti farz kılmıştır. İster Enbiya 73'te, ister Secde 24'te, biz onları emrimize hidayete erdiren imamlar kıldık. Öyleyse Allah-u Teala kendisiyle diğer insanlar arasında bizzat imam olarak kendisi tayin ediyor. O zaman bu Allah'ın bir farz emridir. Şirk değil, bir farz emridir. Tam tersi, bunu gerçekleştirmeyenler şirkten kurtulamazlar. Karaman'dan bir kardeşim muhterem hocam, İslam'ın hak dili olduğunu anlayabilmemiz için nasıl bir düşünce içinde olmalıyız? Sevgili kardeşlerim, zaten İslam'dan gayri bir din yok. Nitekim son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim ki, Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala Hicr 9'da اَنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا زِكْرَى وَاَنَّا لَوْ لَحَافِزُونَ Bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Bu kitabın önünde arkasından batıl yaklaşamaz. Fusilat 42. Öyleyse bu söylediklerim hepsi Kur'an-ı Kerim'de yer almış durumda. Allah'ın kelamı. İşte Ali İmran 19 اَنَّا دِينَ عَنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Allah'ın katında din İslam'dır. Ali İmran 85 Men yebte uhir İslami dinen kim İslam'dan gayri bir din ararsa o din kendisinden kabul olmaz. Ali İmran 83 Efe gayri dinna yebgune onlar Allah'ın dininden gayri bir din mi arıyorlar? وَلَهُ أَسْلَمُ مِنْ سَمَوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerde ve yerde olanların hepsi ona teslim olmuştur. Öyleyse olaylar buysa, ayetler bu şekilde bize anlatılıyorsa, İslam'dan gayri bir din yok. Hak din, ezeli ve ebedi tek bir din var. Babamız İbrahim'in Hanifti, Arapça adıyla İslam, 7 Safa ve 4 teslimden oluşuyor. Düşüncemizi kutsal kitaplardaki emirlere ve neylere uyarak, itaat ederek yerine getirirsek, tıpkı sahabe gibi 7 Safa 4 teslim yaşarsak, o zaman biz de onlar gibi günümüzde asr-ı saadeti yaşayabiliriz ki Allah'ın bütün insanlar için vaaz ettiği hedef budur. İki can saadetinin sahibi olmak. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsun?
2: Vallahi ölüm anlıyorum sadece.
3: Ölümü çağrıştırıyor. Onun verdiği gibi emanetimizi teslim etmek.
4: Onun emrettiği gibi yani ölmek.
5: Ölümden sonraki hayat.
6: Allah-u Teala'ya yaşarken ulaşabilir miyiz ölmeden önce?
7: Yaşarken? Biz mi? Yok, ölünce varız.
8: Ölünce.
9: Öldükten sonra.
10: Ölünce mesela evet.
11: Vademiz geldi mi? Rabbim de bana gel dediği zaman hepimiz gideceğiz yavrum.
12: Ruhumu teslim ettiğim zaman ölüyorum zaten, hayatın sonu değil mi? Ruhumu teslim etmek ölmek değil mi?
0: Allah'a ulaşmak sadece ölümle gerçekleşen bir konu mudur? Tabii ki değil. Ruh iki şekilde Allah'a ulaşır. Ölümle ruhun Allah'a ulaşması kader tarihinde gerçekleşir. Hayattayken ruhun Allah'a ulaşması ki Allah Teala bunu herkesten istiyor. Serbest iradeyle ruhun Allah'a ulaşmasını gerçekleştirmemizi istiyor. Allah Teala Fecir suresinin 28. ayet-i kerimesinde irci ila rabbiki. İrci emri hayattayken ruhun Allah'a ulaşma emridir. Rahat 21'de Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştıran hayattayken ruhuna Allah'a ulaşmasıdır. Bakara 46'da mülaki olmak ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. İrci emri, muslat emri ve mülaki olma emri. Bunların hepsi hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını açıklıyor. O zaman Allah'a ulaşmak sadece ölümle gerçekleşen bir konu mudur? Hayır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mutu kable temutu, ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölmek, hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Yani ölümde zaten ruh Allah'a ulaşacak. Allah Resulü, ölmeden evvel ölün. Mutu kable temutu, yani ruhunuzu hayattayken bana ulaştırın buyuruyor. Fatiha ma salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Müterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konumda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü programımız her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde tekrar birlikteyiz. Ve birinci sual Antalya'dan bir kardeşimiz. Müterem hocam, çocukken başkalarından insanların günahlarının cezası kadar cehennemde yanacaklar cezaları bittikten sonraları alınları damgalı olarak cehennemden çıkacaklar, cennete girecekler diye duyduk. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Açıklar mısınız? Hayır sevgili kardeşlerim. Böyle bir şey mümkün değil. Her şeyden evvel ahir zaman peygamberi Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Ondan sonra nebi gelmeyecek. Bütün nebilere Allah Teala şeriat kitabını gönderiyor. Şeriat kitabı sadece nebilere geliyor. Ve son şeriat kitabı da Kur'an-ı Kerim. Ve Kur'an-ı Kerim'de yok. 7 tane ayet-i kerime bakın. Eğer Peygamber Efendimiz son ahir zaman peygamberi ise, son şeriat kitabı kendisine indirilmişse ve son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de de her sualin cevabı varsa 7 tane ayet-i kerime. İnne nazzalna aleyke kitabe litbiyane kulli şeyin. O diğer slaytımızı gösterir. Evet. Bakın her şeyi açıklamak için biz bu Kur'an'ı indirdik. Bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Her sualin cevabı kesinlikle Kur'an'da var. Kim için var? Hikmet sahibi alim için var. Bilmiyorsanız ehli zikre, hikmet sahibi alime sorun. Öyleyse dinimizi hem Kur'an'dan hem de bu Kur'an'ı bize öğretecek olan hikmet sahibi alimden öğrenmek durumundayız. İşte biz şu anda size yapmış olduğumuz açıklamalar, biz dinimizi en üst seviyedeki hikmet sahibi alim devrin imamından öğrendik. Ve devrin imamının Allah'tan aldığı doğrudan doğruya öğretisi tam 58 tane ayet-i kerime cehenneme, cehennemlik olarak giren kişinin bir daha oradan çıkması mümkün değil. Takva sahibi olanların hepsine gideceği yer cennettir. 7 safa takva vardır. Bakın cehennemde çıkışı yok. Devam ediyoruz ikinci slide. Ben vakit gel vermediği için hepsini okuyamayayım. Cehennemde çıkışı yok. Devam ediyoruz. Cehennemde çıkışı yok. Cehennemde çıkışı yok. Ve cehenneme çıkıyor. 58 tane ayet-i kerime. Tek bir ayet Meryem suresinin 71 ve 72. ayet-i kerimesi. Başlangıç noktasına bütün insanlar cehenneme gireceklerdir. Cennetlikler de cehenneme girecekler. Bakın sizden biriniz hiçbir hariç olmamaksızın mutlaka hepiniz cehenneme varacaksınız. Muhsenin Rabbinin üzerine kesilmiş hüküm bu budur. Bu mutlak gerçekleşecek. Sümenin necillezine takav, takva sahiplerini kurtarıp cennete alacak Allah Teala, zalimleri de cehennemde bırakacak. Öyleyse zalim olarak cehenneme giren bir insanın cehennemden çıkması mümkün değil. 7 safa takva var. Her takvaya birinci kat cennet. Evet, 7 safa takva ve 7 tane cennet var. 7 tane de cennet var. Birinci safa takvaya cennetin aliyetin, ikinci safa takvaya cennetil firdevs, üçüncü safa takvaya cennetil hul, dördüncü safa takvaya cennetin urafa, beşinci safa takvaya cennetin neva, altıncı safa takvaya cennetin naim, yedinci safa takvaya cennetin adim. Cennetliklerin hepsi takva sahipleridir. Zaten onlar doğrudan doğruya cennete gideceklerdir. Ama o ayet-i kerimede takva sahipleri cehennemi görsünler, Allah'ın onlara bahşettiği nimete hamd ve şükretsinler ve Allah-u Teala onları öyle cennetine alıyor. Zalim olarak cehenneme giren, yani günahları sevaplarından fazla olan bir insanın cehenneme girmesi, bir daha oradan çıkması mümkün değil. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam, yaşadığım her olaydan etkilenip mutsuz oluyorum. Bir kimsenin her zaman mesut olduğundan mutlu olabilmesi mümkün müdür? Mümkünse evet sevgili kardeşim, her zaman mümkündür. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız kesinlikle her olayda sadece mutluluğu yaşarsınız. Bizi huzursuz ve mutsuz kılan nefsimizin afetleridir ve şeytan. Şeytan da bu nefsin afetlerine %100 tesir ediyor. Bakın, işte bu dünyada mutsuzluk, huzursuzluk, ölüm sonrası hayata da cehenneme gidenlerin hepsi şeytanla birlikte iş tutanlardır. Kimlerdir onlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ama kim ki Kur'an'ın temel davetine uyar, kalpten Allah'a ulaşmayı diler, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını Allah Teala herkese garanti veriyor. Evet. Aslında Allah zatından bize ruhu üfürmekle hepimizi cennetine almak istiyor. Ama irade de insanda, serbest irade. Dolayısıyla iradesini kullanan, aklını kullanan, bakın 2 tane yol var. Hepimiz dünya hayatını yaşıyoruz. Mutlaka katından hidayetçiler geliyor. Hidayetçiler duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Kalpten ulaşmayı dileyen kişi zikre başlar, namaza başlar, mürşide tabi olur, oruç tutar, zekat verir, hacca gider. Bütün bunlar hepsi o kişinin evvela tek bir dilekte 3 tane cennet dünya saadetinin yarısı, daha sonra 4. cennet, 5. cennet, 6. ve bütün cennetlerin sahibi olması sadece bir dileğe bağlı. Ama kim ki bu dileğin sahibi değilse, Allah'a ulaşmayı dilemezse, o zaman kalbindeki 19 afet sebebiyle şeytan da bu afetlere tesir etmek suretiyle onu esiri alıyor. Parayı, şöhreti, şehveti, kötü alışkanlıkları, mal mülkü, soyu devreye almak suretiyle onu cehenneme ve şeytana mahkum ediyor. Tamamen kişinin dileği. Evet, serbest iradesiyle kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka huzura ve mutluluğa ulaşır bu dünyada. Ölüm sonra saadete, cennete gider. Dilemezse onun gideceği yer kesinlikle cehennemdir. Öyleyse bir kimsenin her zaman mutlu olabilmesi mümkün müdür? Evet. Ne zaman? Daimi zikre ulaştığı zaman. Daimi zikre ulaşırsa ne olur? Daimi zikre ulaşırsa şeytanın pençelerini geçirebildiği afetlerin hepsi yok olur. Yerine 19 tane fazilet de gelip yerleşir Allah'ın katından. Şeytan da faziletlere tesir edemez. Zaten insanın 2 tane düşmanı var. Birisi nefs, diğeri şeytan. Yunus Emre diyor ki ben korktuğumla dost oldum. Evvelden nefsi sebebiyle nefs ona düşmanken artık nefs ruh gibi Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiiller işlemiyor ve o da dost oldu. Dost olunca şeytanın da pençelerini geçirebileceği bir etki alanı bizde olmadığı için o kişi daimi olarak mutluluğu, huzuru yaşar. Hem bu dünyada hem de ölüm sonrası hayatta en üst seviyedeki cennetlere gider. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Muhterem Efendimiz Berat Kandili sohbetinin amelleri dışında kazanılan dereceler amellere göre bir hiçtir buyuruyor. Bu konuyu açıklar mısınız? Amelleri dışında kazanılan dereceler amellere göre bir hiçtir. Yani başkası size zulmederse o zulümden dolayı derece kazanırsınız. Ama siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah günahlarınızı örter. Onun miktarı kadar size derecat yazar. Siz mürşidinize tabi olursanız bunlar sizin yaptığınız ameller. Bütün günahlarınızı sevaba çevirir. Siz namaz kılarsanız, siz oruç tutarsanız, siz zekat verirseniz, siz zikir yaparsanız, siz başkalarına ilk yaparsanız, siz maruf emrine münkerine nehir. Bunlar hepsi sizin amellerinizin neticesinde kazanılan dereceler. Öyle olunca da aynen doğru gibi ortaya çıkıyor inşallah. Yani bizim Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَانَ onlar bize ulaşmayı dilemezler. وَرَادِ بُالْحَيَاتِ الدُّنْيَا Bakın ulaşmayı iradesini kullanmıyor. Dünya hayatından razı. Onlar ayetlerden gafil. Kazançları sebebiyle gideceği yer cehennem. Öyleyse nasıl insanın kazancı kişiyi cehenneme götürüyorsa aslında en büyük kazanç da kişinin yaptığı pozitif amellerle cennete giriş söz konusudur inşallah. Allah razı olsun. Diyelim ki 80 sene yaşıyor birisi. 15 yaşında sorumluluğunu öğrenmiş ve başlamış. İslam'ın 5 şartını yerine getiriyor. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, harca gidiyor. Kelime-i şehadet ettiği bir gün bile bunları eksiltmemiş. Hepsi tam olarak yapmış. Namaz kılmış, oruç tutmuş, Ramazan ayı boyunca zekatını tam olarak vermiş. Bu kişinin gideceği yer neresidir sevgili kardeşlerim diyor muhterem Efendimiz. Bu kişinin gideceği yer 65 yıllık ibadetine rağmen cehennemdir. Niye? Allah'a ulaşmayı dilemediği için. Belki sual şöyle. Muhterem Efendimiz Berat Kadın'ın sohbetinin amelleri dışında kazanılan dereceler. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeden kazanılan dereceler. Sual o şekilde olması lazımdı. Allah'a ulaşmayı dilemeden kazanılan derecenin hepsi boşa gittiği için bir hiçtir, evet. Hiç hüküm nedir? Amellerin dışındaki kazanılan dereceler amellere göre bir hiçtir. Allah razı olsun. Siirt'ten bir kardeşimiz, Hüseyin Hocam, tebliğ yaptığımız kişiler ayetleri yalanlayıp Allah böyle bir şey emretmemiş. Bizim hiçbir şeyimiz Allah'a ulaşamaz diyorlar. Bu kişilere tekrardan tebliğ yapılmalı mıyız? Evet sevgili kardeşlerim, onlar bilmiyorlar. Bütün peygamberler, onların mirasını devralan vekaleten bütün devrin imamları, bütün kavim resulleri, bütün veli mürşitler, Allah'tan aldığı irşat emriyle vazifeli olanların hepsi tebliğ yapmışlar, Allah'a ulaşmayı dileyin demişler. Tebliğ yaptıkları, bu tebliği de onlara ulaştırdıkları kesin. Nereden anlıyoruz? Zümer 71 ve Mülk Suresinin 8-9-10. Ayet kelimesinden. Hepsi tebliğ ile vazifeli. Tebliğ Resullerin görevi, 7 tane ayet-i kerime bunu ifade ediyor. Ve hepsi cehennemlikler, cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Yaşadığınız zaman dilimi içerisinde size ayetleri tilavet eden, bugüne ulaşmakla uyaran nezir veya resul gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyorlar, geldi. Ama biz onları yalanladık. Bakın, tebliğ yaptığımız kişiler ayetleri yalanlayıp Allah böyle bir şey emretmemiş. Bizim hiçbir şeyimiz Allah'a ulaşmaz. Biz onları yalanladık. Allah'ın Resulü teslim-i külliyle Allah'a teslim olmuş. Allah onu elçisi olarak vazifeli kılmış. O elçiyi yalanlıyorlar. Elçiyi yalanlayan aslında Allah'a yalanlıyor demektir. Kişileri yalanlayıp Allah böyle bir şey emretmemiş. Bizim hiçbir şeyimiz yok. Tıpkı ne gibi? Mülk suresinin 9. ayet kerimesinde ne diyor? Allah bir şey indirmemiş diyor. Kul ma nezarallahu min şeyin. Allah bir şey indirmemiş. Siz ancak büyük bir dalalet içindesiniz. Bugün de aynı şeyi size söylüyorlar. Tebliğ yaptığınız kişiler ayetleri yalanlayıp Allah böyle bir şey emretmemiş. Allah bir şey indirmemiş. Hiçbir şeyimiz Allah'a ulaşmaz diyor. Bu kişiler tekrardan yapılmalı mı? Evet. Yani tebliğ yaptığınız süre içerisinde derecatı siz kazanırsınız. Onlar da akıllarını başlarına alır da Allah'a ulaşmayı dilerlerse kurtuluşa ulaşırlar. Ama siz tebliğe rağmen onlar bu şekilde cevap vermeleri, onlar sadece kaybeder. Ama siz kesinlikle kazanan, derecat kazanan birisi Allah'ın bir emrini yerine getirmiş olursunuz. Hangi ayet gelince? Araf 164. Araf 164'te ne diyor Allah Teala? Cehennemin kovum. Araf suresinin 164. ayet kelimesi. Onlardan bir ümmet Allah'ın helak edeceği, yok edeceği, yani cehenneme göndereceği, azapla azap edeceği bir kavme niçin öğüt veriyorsunuz? Yani tebliğ yapıyorsunuz dedikleri zaman Rabbimize bir özür olsun, belki de takva sahibi olurlar. Yani Allah bunu bize emrediyor. Allah'ın emrini yerine getirelim ama belki de tebliğimizin neticesinde takva sahibi olurlar diyor. Öyleyse her zaman biz kesinlikle durdurak bilmeden tebliğimizi yapmalıyız inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Cappar Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Müsaadenizle bir sualim olacaktır. İman bir kişinin hayatını nasıl etkiler? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Efendimiz hizmetiyle. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleyküm selam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. İman bir kişinin hayatını nasıl etkiler? Sevgili kardeşlerim, mutluluk, huzur bu dünyada huzuru, mutluluğu yaşamak, ölüm sonrası hayatta cennetlere gitmek imanla mümkündür. İmansız amelin kimseye faydası yok. İman eşittir ilim. İlimsiz sofu şeytanın maskarasıdır. Amel yapıyor, namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor vesaire. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde ayetleri inkar eden, Allah'ı inkar edenlerin ameli boşa gidiyor. İmanı olmadığı için. Ama kişinin İlmi var fakat bu sefer de ameli yok. O da hem Câsiye 23 hem de Bakara 44'te kesinlikle bu kişinin de gideceği yer cehennem. Neden? Her ikisinde de iman söz konusu değil. Birisi sadece diliyle söylüyor, diğeri ise inkar ediyor. İmanı inkar ediyor. Ve diliyle söylüyor ama dilinin söylediği kalbinde yok. Her iki grubun da gideceği yer cehennem. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Helaken nasu illel alimun. İnsanlar helak olur, alimler müstesna. Yani iman sahibi. Helekel aminun illel amilun. Helekel alimun illel amilun. Alimler de helak olur. İlmiyle amel edenler müstesna. Helekel aminun illel muhlisun. Onlar da helak olur. Muhlisler müstesna. İşte ihlas sahibi kişi kesinlikle şeytanın asla yolundan saptıramadığı kişidir. O gerçek imanın sahibi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Kişi Allah'a ulaşmayı kalben dilerse ki Allah-u Teala devamlı kalbe bakıyor. Kalben dilerse bu talebi Allah kimin kalbinde görürse Allah'ın verdiği bir garanti var. Ankebut 5 Men kâne yercu lika Allahi fenne acera lâh. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlak surette Allah-u Teala onun ruhunu kendisine ulaştırır. Yani Allah'ın herkese verdiği bir garanti. Kim kalben ulaşmayı dilerse. İki tür insan var, az evvel ilimleri vardı ama onlar da cehenneme gidiyor. Sebep ne? İlimleri var. İlimle amel etmiyorlar. Cuma suresinin 5. ayet-i kerimesinde biz diyor Yahudilere Tevrat verdik. Ama onlar Tevrat kendilerine yükleyip Tevrat'ın farzlarını okunup sonra onu taşımayanlar, onunla amel etmeyenler. Hali ciltlerle kitap taşıyan merkebin hali gibidir. Allah ayetlerini yalanlayan kavmin durumuna kötü. Yani onu yaşamıyor. Dolayısıyla imansız amelin kimseye faydası yok. İman yoksa kurtuluş söz konusu değil. İman, kişinin imanı hangi orandaysa mutluluğu o oranda yaşar. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse birinci kat cennet, Kim mürşide tabiyete iman ederse ikinci kat cennet, kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı iman ederse üçüncü kat cennet. Tüm bunlar hepsi kişinin imanıyla Allah'ın verdiği mükafatlardır. İman yoksa din yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu sebeple la ibane li men la emanete lehu ve la dinen li men la ahde lehu. Emanete riayet etmenin imanı yoktur. Ahde vefa etmeyenin dini yoktur. Evet, emanete riayet etmenin imanı yok. Emanet ruh, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun imanı yok. İmanı olmayanın da dini kesinlikle yoktur. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, kaza namazları kılınmalı mı yoksa kılınmamalı mı? Doğru olanı nedir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, hangi namazı kılarsanız siz derecat kazanırsınız. Dolayısıyla kaza namazı da kılsanız derecat kazanırsınız. Zikir yaparsanız derecat kazanırsınız. Eğer Muhterem Efendimiz sonradan bu yola girenler çokça borçları varsa ve o borçlarını yerine getirmek üzere kaza mutlaka kılmalılar. Ama diğeri de kılıyor veya derecat kazanıyorsa burada hayır kılmasın suali mantıklı bir sual midir? Kaza namazları. Hangi namaz, ister farz namazı kılın, ister sünnet kılın, ister kaza namazı kılın, hepsinde derecat kazanıyorsunuz. Allah razı olsun. Antalya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Nahl Suresi 28 ve 32. ayetleri açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, cehennemliklerin ve cennetliklerin ölümü eşit değil. Cehennemlikler öldükleri zaman Nahl Suresi 28. ayet-i kerimesinde hemen savunmaya geçiyorlar. Cehennemlikler, melekler nefslerine zulmedenleri vefat ettikleri zaman onlar teslim olurken biz bir mükürtülük yapmadık. Hayır, muhakkak Allah yapmış olduğunuz kötü amelleri en iyi bilendir. Aslında bu kişiler, zulmedenler Nisa 64'e göre Resul'e gitselerdi, yaptıklarından dolayı Allah'tan mağfiret dileselerdi, bakın biz Resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, dünyada nefsine zulmeden milyonlarca insan var. Allah onları hangi kapıya yöneltiyor? Resul'ün kapısına yöneltiyor. Gidin diyor, Resul'ün yanında mağfiret dileyin. Resul de sizin için mağfiret dilesin. Bütün günahlarınızı sevaba çevireyim. Ama bu kişi nefsine zulmediği bir kişi. Dedik zaman teslim olurken biz bir kötülük yapmadık. Savunmaya geçiyor. Tabi amel defterlerine kaydettiklerinin farkında değiller. Hayır, muhakkak Allah yapmış oldukları kötü amelleri en iyi bilendir. Devamlı olarak kötülük işlemiş, zulmetmiş nefsine ve gideceği tabii cehennem. Melekler vefat ettirdikleri zaman bunlara selam demiyorlar. Ama cennetliklere farklı bir muamele meleke yapıyor. Nahl suresinin 32. ayet-i kerimesi. Allah Teala Nahl 32'de bakın ne diyor. Melekler onlara, onları tayıp en güzel iyi bir şekilde vefat ettirirler. Onlara selam üzerinize olsun. Yapmış olduğunuz güzel ameller sebebiyle cennete girin. Yani ölümlerinde bile kişi kesinlikle o müjdeyi alıyor. Melekler cennetliklere selam olsun diyor. Onları en güzel şekilde ağırlıyorlar. Ama cehennemliklere selam vermiyorlar. Biz bir kötülük yapmadık. Şimdi bu cehennemlikler Mümin suresinin 49-50. ayet-i kerimesinde cehennemde şiddetli azabı görünce bu cehennemlikler meleklere diyorlar ki Rabbinize seslenin, biraz azabı bizden hafiflesin. 49. Ateşin içinde olanlar cehennem bekçilerine şöyle diyor. Cehennem bekçileri melekler. Rabbinize dua edin, azaptan biraz bize hafiflesin. Bakın melekler ne cevap veriyor. Cehennem bekçileri derler ki Resulleriniz size beyinlerle gelmedi mi? Hayattayken Resul gelmiş ama o Resulü yalanlamış. Evet dediler. Öyleyse siz dua edin. Kafirlerin duası sadece dalalettir. Yani hayattayken Resul gelmiş onu kurtarmak, azaptan kurtarmak üzere, o Resulü yalanlamış. Resulü yalanlayınca hiçbir meleğin de ona şefaati mümkün değil. Allah Teala açıkça öyle buyuruyor. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, yaptığınız tebliğlerde konu kime tabi olmaları gerektiği kısmına gelince kendilerine hacet namazının kılınışını tarif ediyoruz. Bazı insanlar namazın içinde geçen ayet ve sureleri bilmediklerini, bu konuda ne yapmaları gerektiğini soruyorlar. Bu konuda onlara nasıl cevap verebiliriz? Tamam sevgili kardeşlerim, okuma yazması olanlar o ayetleri büyük bir kağıda büyük harflerle yazacaklar ve gusül abdesti aldıktan sonra kıbleye dönüp bir yerde asıp oradan okumak suretiyle hacet namazını kılabilirler inşallah. Diğerleri ise diyelim ki okuma yazması da yok. O kardeşimizin yanına okuma yazması olan birisi, o da onunla birlikte sesli olarak hacet namazını kılacak. Sübhaneke'yi sesli kılacak, o da onun takip edecek, söyleyecek. Bismillah Fatiha'yı sesli okuyacak, o da onun arkasından yavaş yavaş tabi takip edecek şekilde. Zam-ı sureleri, 3 ayetel kürsi, sonra İhlas felek nas, İhlas felek nas, İhlas felek nas. Yani okuma yazması varsa o yazıyı oraya asmak suretiyle oradan okuyup yerine getirebilir. Okuma yazması yoksa aile içerisinde bilen bir kişi, ezbere bilen bir kişi, onunla beraber yan yana oturur. O yavaş yavaş söyler, o da diğerini takip ederek tekrarlar ve böylece namazı kılabilir inşallah. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, Kaf suresi 16. ayetinin nefsin insana ne vesvese verdiğini biz biliriz buyuruyor. Şeytanla birlikte nefs de insana vesvese veriyor. Açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim. Lekad halaknal insan, insanı biz yarattık. Enne na'lemu temmuat vesvesu bi nefse. Nefsine ona ne vesvese verdiğini biz biliriz. Men nehnu akrabu ileyhi min hablil verin. Ve biz ona şah damarından daha yakınız. İnşallah. Dolayısıyla Araf 201'de şeytandan onlara gözü büyüyen bir vesvese dokunduğu zaman tezekkür ederler. Şeytandan sana mutlaka vesvese gelecektir, o zaman hemen Allah'a sığın. Nefsinin ona ne vesvese verdiğini biz biliyoruz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Hennasın vesveselerin şerrinden. Hennas kim oluyor biliyor musunuz? Hennas insan ve cin şeytanlar, tağutlar. Yani tağutun vesvesenin şerrinden. Bir şeytanlar var. Bir de şeytanların bir grubu da insan ve cin şeytanlar. Hennas diye insanların göğüslerine vesvese veriyor. Onlar insan. İnsanlar ve cinlerden, bakın zaten cevabını vermiş. Hennas'ın vesveselerin şerrinden. Bu hennas insanlardan ve cinlerden, insanları Rabbine, melikine sığınırım. İnsanların göğsüne veren vesvese inşallah. Nefs afetlerle dolu olduğu için nefsi kullanan şeytan kişiye devamlı vesveseler verir. Allah rahmeti ve fazla her şeyi kapladığı için bizleri de kaplamıştır. Bu sebeple bize şah damarımızdan daha yakındır. Bu sebeple aklımızdan geçenleri de, şeytanın nefsimize ulaştırdığı vesveseleri de anında hem işitir hem bilir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem hocam, ben Burdur'dan Meslek'ten. İzninizle bir sualim olacak inşallah. Ahirette sevdiklerimizle yeniden bir araya gelecek miyiz? Hürmetle, hasretle elinizden öperiz. Efendimizin himmetiyle sizi çok seviyoruz hem de kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, ahirette sevdiklerimizle yeniden bir araya gelir miyiz? Evet. Bir misal olarak Allah Teala Rahat suresinin 23 ve 24. ayet-i kerimesinde buyuruyor. Cennetin adnın, yani ad cennetlerine girebilecek olan yedhulunaha, an cennetlerine girecek olanlar. Men selaha min abahum ezvacuhum ve zürriyetuhum. Babalarından eşlerinden ve zürriyetlerinden salaha ulaşanlar. Yani an cennetleri salaha ulaşan kişileri gideceği cennettir. Bu an cennetleri iki cennettir. Birisi her devirde devrin imamlarının girdiği bir cennet. Devrin imamları o cennete giriyor. Diğer grubu da ayrı ayrı kapılardan bir kavim resulleri var diye de veli mürşitler var. Bunlar da yani üç gruba bir nevi aynı katta ayrı iki kapıdan veli resuller bir kapıdan veli mürşitler bir kapıdan giriyorlar. Bunlar hepsi de salihlerdir. Bir de devrin imamlarının girdiği bölüm vardır. Ama diğer katlarda birer cennet var. Cennet-i Naim, o zaman kim Cennet-i Naim'e girer de onun akrabalarından tıpkı bu ayet-i kerimede olduğu gibi akrabalarından Cennet-i Naim'e girecek olan babaları, eşleri ve zürriyetleri onlarla beraber olacaklardır. Düşünün bu şekilde. Diğerleri de aynı şekilde. Yani aynı cennetinin sahibi olan kişiler ahirette de beraber olacaklardır inşallah. Bu ayet bize onun cevabını veriyor. O zaman ahirette sevdiklerimiz ahiret hayatı fizik vücut ve nefsin için cennettir veya cehennemdir. Ama kardeşimiz ahirette sevdiklerimize yeniden bir araya gelir miyiz? Yani cennetlikleri soruyormuş oluyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Aram Kur'an Her An Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Fatiha ma'as-salavat.
4: Dua, bağımlılık yapan dürtülerle mücadele etmeyi kolaylaştırıyor. Duanın beyinde aktive ettiği bölgeler, aynı zamanda beynin bağımlılıkla ilgili bölümlerini inaktive ediyor, yatıştırıyor. Bu bağlantı, duanın bağımlılık yapan dürtülerle mücadele eden insanlara neden yardım ettiğini de açıklıyor. Muhterem hocam, duanın önemi nedir?
0: Gerçekten de negatif alışkanlıklar söz konusu ve Maide suresinin 90. ayet-i kerimesinde bahsi geçen aktivitelerin, amellerin şeytanın pis ameli olduğunu Allah Teala buyuruyor. Ya ellezina amenu innamal hamru vel meysiru vel ensabu vel azlamu rijsun min amali şeytan. Feştenibu leallekum tuflihun. Burada bahsi geçen içki, kumar, falokları puta tapmak şeytanın pis işleridir ve kötü alışkanlıklar bizi götürüyor. Onlardan iştinab edin. Böylece felaha eresiniz. İştinab etmek, Allah'a ulaşmayı kalpten dilemek bir kurtuluştur. Bu kötü alışkanlıklardan bizi Allah-u Teala kurtarır. Birçok insan var ki kötü alışkanlıkların sahibi. Ama bu kötü alışkanlıklardan tek başımıza kurtuluş mümkün değil. İşte bu Maide 90'da Allah Teala ne diyor? Feştenibuhu leallekum tuflihun. Ondan içtinab edin. Şeytandan içtinab etmek dua ile gerçekleşiyor. Nereden biliyoruz? Yine Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ نَشْتَنَبُوا تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا Onlar ki tağutta kul olmaktan, insan ve cin şeytanına kul olmaktan iştinab ettiler. Neyle iştinab ediyorlar? وَعَنَابُوا لَلّٰهِ Allah'a ulaşmayı dileyerek. Allah'a ulaşmayı dileyerek şeytana kul olmaktan kendisini kurtaranlar onlar için müjdeler vardır, kulların müjdeler. Öyleyse kim ki müzdarip olduğu kötü alışkanlıklarından kurtulmak istiyorsa, bunun anahtarı bir dilektir. Kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dileyecek. Öyle insanlar var ki, hadi bir de ben deneyeyim, bakayım nasıl olur diye düşünüyorsa o sonuç alamaz. Ama samimiyetle, kalpten ulaşmayı dileyerek, Allah beni bu kötü alışkanlıktan kurtarır, bana yardım eder. Bu istikamette kalbi talibi varsa, dua ediyorsa, kalpten ulaşmayı diliyorsa, mutlak surette Allah-u Teala yardımını alır ve o yardımla tedirici basamaklar içerisinde gün be gün hedefine ulaştırır. Onu hedefe ulaştıran kimdir? Allah'tır. Ama o kişi de Allah'tan o yardımı talep etmiştir. Allah-u Teala o liyakati kesbedince tereyağından kıl çeker gibi o kötü alışkanlıklardan onu kurtarır. Nice içki içen, kumar oynayan insanlar gördük. Kalpten ulaşmayı dileyerek hacet namazı kılıp Allah'ın kendilerine gösterdiği müşride tabi olduklarında tedirici basamaklar içerisinde 7-8 aylık süre içerisinde bu kötü alışkanlıklarından kurtulabildiğini görüyoruz. Allah Teala bu yolu herkese farz kılmıştır. Yeter ki Allah için olalım. Allah'ın emrettiği biçimde emirlere itaat, yasakları işlemeyek suretiyle Rabbimize dua edelim. Allah'ın yardımını arkamıza alalım. Allah'ın yardımıyla her türlü kötü alışkanlıklardan kurtulmak mümkündür. Allah razı olsun. Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz hayra çağırmak. Birinci sual, hayra çağırmak neyi ifade ediyor? Kur'an-ı Kerim'e göre hayır, bize derecat kazandıran bütün olaylardır. Ne zaman ruhumuzun istikametinde bir güzelliği vücuda getiriyorsak, yani bir hayır işliyorsak, duyduğumuz şey huzurdur, mutluluktur. Allah-u Teala'dan sadece hayır yapmakla kalmayıp başka insanları da hayra çağırmamızı Allah-u Teala emrediyor. Hayra davet edenler kendileri de başlangıçta davete icabet etmişlerdir ve de öyle bir mutluluk yaşamışlardır ki başkalarının da bu muhteşem mutluluğu yaşamasını isterler. Öyleyse bizler de insanları hayra çağıralım. Allah'ın dostu olmalarını, Allah'a hizmet etmelerini, Allah için yaşamalarını insanlara duyuralım. Onları buna özendirelim ki onlar da mutluluğu yaşasınlar. Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki kıtal üzerinize yazıldı, farz kılındı. Öyle olaylar var ki sizi üzer, siz şer zannedersiniz. Belki de hayırdır. Öyle olaylar var ki sizi sevindirir, siz hayır zannedersiniz, belki de şerdir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Yaratılışımıza baktığımız zaman Allah'ın bizdeki temsilcisi ruh muhtevasındaki 19 tane haslet sebebiyle Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyen bir yapıda. Yani nefsimiz olmasaydı biz de tıpkı melekler gibi sadece Allah'ın emrini yerine getiren kişiler olduk. Ama Allah Teala sadece zatından bize ruh vermemiş, berzah alemine ait olan bir nefsi de bize vermiş. Ve nefs muhtevasında 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, İsyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. İşte şeytan da bu 19 hastalıkla temsil edilebilir. Yani herkesin içinde bir şeytan var. Nebi Resulullah'ın Peygamber Efendimiz zaten hadis-i şerifinde diyor ki herkesin bir şeytan var. Sen de mi ya Resulallah diyorum ki ama benimkisi Müslüman oldu. İşte ne zaman 19 hastalığı 19 faziletle değiştirebilirsek o zaman nefsimiz de Müslüman oluyor. Çünkü nefs muhtevasındaki afetlere uyuyor. Afetlerin hepsi Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak olan fiilleri işleyen bir yapıda. Tıpkı ruhun zıttı istikametinde. İşte ruhumuz değişmeyeceğine göre değişmesi gereken nefsimizdir. Ve Allah Teala bu dünya hayatında bizden sadece bu nefsi tezkiye ve tasfiye etmemizi istiyor. Bütün peygamberler bu görevle Allah tarafından görevlendirilmişlerdir. Ve Ali İmran Suresi'nin 104. ayet-i kerimesinde buyurulduğu gibi وَلْتَكُمْ مُنْكُمْ اُمَّتٍ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ يَعْمُرُونَ بِالْمَعْرِفِ يَنْهَوْنَ عَنْ مُنْكَرْ اُولَٰئِكَ الْمُفْلِحُونَ Sizin içinizden hayra davet eden, maruf emreden, münkerden nehyeden bir topluluk olsun. Maruf emreden, hayra davet edenler, onlar maruf emreden, münkerden nehyedenler, onlar irade teslimini yapanlardır. Her devirde 7 ayetle Allah kimi irşada memur ve mezun kurarsa, o maruf emreden, münkerden nehyeden birisidir. O 7 ayet-i kerimeye bakacak olursak, maruf emreden, münkerden nehyeden. Ve onlar insanları Allah'a davet ederler.
Ne yapmışlar? Onlar evvela daveti kabul etmişler. Mürşitlerine tabi olmuşlar. Ruh teslimi, fizik vücut teslimi, nefs teslimi, ihlas ve irade teslimini gerçekleştirmişler. Allah Teala onları maruf emreden, münkerden, nehyeden, hayra davet eden mürşitler kılmış. İşte evvel emirde hayra davet edenler Allah'a davet edenlerdir. Fussilet suresinin 33. ayet-i kerimesinde "Men ahsana kavlen mimmen da'a ila Allahi ve amile salihan ve kâle innî minel müslimîn." Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözü kim vardır? İşte Allah'a davet aynı zamanda hayra davettir. Çünkü kim kalben ulaşmayı dilerse bundan sonra Allah'ın garantisinde. Dilemek sadece ona aittir ama hedefe ulaştırmak Allah'ın işidir. Allah razı olsun. İkinci sual, başkalarını hayra davet eden herkes için ehli hayır demek doğru mudur? Ehli hayır olabilmek için hayra ulaşmak lazım. Yani dört vasıf şartı, üç tane sonuç şartının sahibi olan ulul elbab, ihlas ve salah, bunlar ehli hayırdır. Onlar daimi zikre ulaşmışlardır. Şeytan artık onlara zerre kadar tesir edemiyor. Çünkü nefslerinde afet yok. Hayır hepimiz için her an mümkündür. Her ihtiyaç sahibine bir şeyler veren insan hayrın sahibidir. Ama hayır ehli olmak daimi derecat kazanır. Hüviyette olmak demektir. O da ancak nefsin Allah'a teslimiyle gerçekleşir. Nefsimizin afetleri yok oldukça hayır işlemeye yönelik o noktaya doğru yaklaşan bir gayretin içerisindeyiz. Daimi zikre ulaştığımız zaman o zaman o günden itibaren hayatın her saniyesinde derecat kazanan bir insan olduğumuz için ehli hayır olarak isimlendirilebiliriz. Öyleyse ehli hayır demek daimi hayrı işleyen, daimi zikrin sahibi kişilerdir. Hadis-i şerifte Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz her asırda ümmetimden Allah'a itaat eden ve hayırlarda yarışanlar bulunacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ruhumuzu kendisine ulaştırmak istiyor. Ama bizim de bunu dilememizi istiyor. Allah Teala bize ait olan mürşidi bize göstermek istiyor. Ama bizim de bunu talep etmemizi istiyor. Vesaire. Öyleyse bir kenarı Allah Teala, bir kenarı ruhumuz, diğer kenarı da işlediğimiz hayır pozitif dereceler. Ancak bununla biz hedeflerimize ulaşabiliriz. Allah razı olsun. Üçüncü sual, hayra çağırmakla Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi ve öğretilmesi arasında ilişki nedir? Hayra çağırmakla Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi ve öğretilmesi arasında paralel bir ilişki var. İşte 14 asır evvel cahiliye dönemin yaşayan bedeviler kanlı bıçaklı birbirinin can düşmanı iken, kız çocuklarını diri diri gömerken, herkes arasında kavga alabildiğine hüküm sürerken,

0: yaşamışlar ve Peygamber Efendimiz ve ona tabi olan 7 sıfayı yaşayan sahabe hepsi Allah'a davet etmişler. Ve insanların da 7 sıfa 4 teslim yaşamalarını onlara öğüt vererek önder olmuşlar, kılavuz olmuşlar onlara. Bütün doğrulara muhtevi olan kainattaki en sağlam kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Eğer Kur'an'ın esasını öğretiyorsak, öğreniyorsak insanları kurtaracak olan bilgileri onlara aktarıyoruz demektir. Zamanımızda herkes hayır kazansın diye mütemadiyen insanlara Kur'an-ı Kerim'in okuması öğretiliyor. Ve bununla Kur'an-ı Kerim öğrettikleri zannındalar, kazansındalar. Oysa ki Nebiyyü Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadiste zikrettiği Hayrikum men teallemel Kur'an ve allemehu. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir dediği zaman Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını tilavetinden değil, Kur'an-ı Kerim'in bir lafzı manası veydi ruhunu öğrenen ve öğretendir. Kur'an-ı Kerim'in lafzı manası veydi ruhunu Allah'tan öğrenen de Evliyaullah'ıdır, öğreten de O'dur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in ruhu Kur'an'ın tefsiridir ve ruhu ancak Allah Teala her devirde bir kişiye veriyor. O bazıları zamanın ruhu diyor, bazıları devrin imamın ruhu diyor, bazıları şu diyor ama Nevira Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadiste adına müceddit dediği, adına imam dediği, halife dediği kişiler onlar Allah Teala'nın tasarrufunda evvela Kur'an'ın lafzını daha sonra yedi ruhunu öğrenen ve Allah'ın emriyle insanlara öğretenlerdir. Allah Teala'nın dizaynı bu. Oysa ki bu insanlar hafız da olsa Kur'an'ın ne kadar lafzını ne ruhunu kavrayamazlar. Öğretecek olan Allah'tır. Allah'tan öğrenen kişi doğruyu öğrenendir. Allah'tan öğrenen kişi doğruyu öğretendir. İşte o insan hayrın sahibidir. Hayra çağırma, hayra davet etme yetkisi irşat makamına verilmiştir. Hayra davet etme yetkisi irşat makamı verilmişti. Nevira Sultanı Peygamber Efendimiz kendin için istediğini kardeşin için istemedikçe kendin için istemediğini kardeşin için istemedikçe asla imanın kemalini eremezsin. Şimdi biz kendimiz için ne istedik? 7 sabah 4 teslim istedik. O zaman kardeşimiz için de 7 sabah 4 teslimi isteyeceğiz. Kendimiz için neyi istemiyoruz? Kendimizin bu dünyada huzursuz ve mutsuz ahirette cehenneme gitmesini istemiyoruz. O zaman kardeşimiz için de bunu yapmayacağız. Yani hiç kimseyi üzmeyeceğiz. Tekrar ediyorum, kendimiz için istediğimizi kardeşimiz için isteyeceğiz. Kendimiz için Allah'a ulaşmayı dileme, mürşide tabiyet, 7 sabah 4 teslimi istedik. Onlar için de isteyeceğiz. Kendimiz için istemediğimizi kardeşimiz için de istemeyeceğiz. Ne yapmayacağız? Hiç kimsenin bizi huzursuz ve mutsuz etmesini istemiyoruz. O zaman biz kimseyi huzursuz ve mutsuz kılmayacağız. Az zaman ancak imanın kemaline erebiliriz. Hadis-i şerifte en hayırlınız, en çok derecat kazanınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. Aranızda en hayırlınız benim soyumdan gelecek olan Mehdi'dir. Çünkü o Kur'an'ın lafzını ve ruhunu size öğretecekti buyuruyor. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala insanların sadece hayır yapmasını değil, başkalarının da hayra çağırmasını, Allah için yaşamanın önemini anlatmasını istiyor. Sizce Allah için yaşamak ne demektir?
2: Evliyalar daha vaktiyle tabii ki Peygamber Efendimiz başlıcası. Onların izinden gittiğim sürece menfaatli sayılacağımızı düşünüyorum.
3: Bol bol sadaka vermek. Şu an bile geldim, hep Allah için geldim. Yani buradaki yatan hazretleri için değil, her şey Allah'ta.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda gerçek manada Allah için yaşayanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda okurken, Arapçasını bilmiyorum ama okurken sanki biliyormuşum gibi öyle hayali alemine dalaraktan Allah Teala'ya ulaşmaya çalışıyorum.
4: Namazdan başka hiçbir şey gelmiyor.

0: gelmiyor aklıma şu an.
1: Peki Allah'a biz de yaşarken ulaşabilir miyiz sizce?
0: Kişiye göre değişir. Ben ulaştığımı düşünüyorum. Rabbim dilerse ulaşırız. Tabii ki bunun için de emek sarf etmemiz gerekiyor ki ulaşalım.
1: Bütün Allah'ın dostları hep Allah'a yaşarken ulaşmak istemişler. İşte Yunuslar, Mevlana'lar. Siz de onlar gibi olmak ister miydiniz?
2: Çok.
0: Bugün çok istiyorum zaten. Hem de nasıl inanın. En çok istediğim şey.
1: O zaman Allah'tan isteyelim mi beraber?
0: Tabii inşallah yaşarken Allah Teala'ya ulaşmayı. Rabbim bana, sevdiklerime, akrabalarıma, çocuklarıma, eşime, anneme, babama, bütün kardeşlerime, eş, dost, akraba, bütün hısım, ehl-i İslam, din kardeşlerime nasip etsin inşallah.
1: Nasıl hissediyorsun?
0: Ay çok mutlu. Yani sanki adım attığımı hissediyorum.
3: Bir misafirimiz Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını bilmiyorum ama okurken sanki biliyormuşum gibi hayır alemine dalarak Allah'a ulaşmaya çalışıyorum. Kur'an-ı Kerim manasına varmadan Allah'a ulaşılabilir mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an tilavetle okunmaz, hidayetle okunur. Kur'an tilavetle okunması salt okumasıdır. Manasına hiç bakmadan tecvidli bir şekilde Kur'an-ı Kerim'i okumaktır ama hidayetle okumak Kur'an-ı Kerim'in manasına varmak demektir. Hidayetle okuyanlar sadece hidayet üzere olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse hidayetle üzere olamaz, hidayetle okuyamaz. Her şey onunla başlar. Kişi için bu kadarını bilmesi yeterlidir. Kim bildiğiyle amel ederse Allah ona bilmediğini öğretir. Mutlaka öğretir. Hadis-i şerifte kim bildiğiyle amel ederse Allah ona bilmediğini öğretir. Konumuz ile ilgili başka bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de hayra çağıran, irfanla emreden, kötülüklerden alıkoyan insanların başında irşat makamının yani mürşitlerin olduğunu görüyoruz. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
0: Ya onlar bir araç diyelim. Ulaşacağın bir yere gitmek için trene ya da otobüse veya uçağa binmek gibi.
4: Onlar da bizim gibi ibadet eden, Allah yolunda ilerleyen, ilim yolunda ilerleyen insanlar yani.
2: Tertemiz insanlar. Onlar gibi olmak bizim haddimize düşmez de olamayız da zaten. Bu şeyde zaten olamayız. Dilerim Allah'tan yolumuz onlara doğru gider.
1: Peki sizce bu zamanda da var mıdır Allah dostları?
0: Yani bunu biz bilemiyoruz ama vardır diye düşünüyorum.
4: Tabii ki çok insanlar var. Allah yolunda, ilim yolunda ilerleyen çok insanlar var.
2: Tabii ki vardır. Ama bilemeyiz nerede.
1: Nasıl bulabiliriz onları?
0: Belki hemen yakınımızda, belki sizsinizdir. Bilemiyorum yani, anladınız mı? Onu hani Rabbim nasip ederse görürüz, biliriz. Belki de bilmeden yaşarız, bilmiyorum.
4: İlim yolunda ilerlerlerse o şekilde Allah yolunda bulacağına inanıyorum.
1: Bu konuda Rabbimiz hacet namazını söylüyor bize. Hacet namazı kılıp Allah'tan istersek rüyamızda göstereceğini söylüyor.
2: Hepsini yaptım, çok şey yaşadım. Ve sadece çevreme şunu söyledim. Hani hiç kimse 2024 yılında yaşıyoruz böyle bir şeyler yok demesin. Ben birçok mucize yaşadım.
3: Misafirimiz mürşit konusunda onlar gibi olmak bizim haddimize düşmez ama dilerim yolumuz onlara doğru gider. Her insan mürşit olamaz mı? Bir kişiyi sıfır noktasına alıp Allah'ın dostu, daha sonra yakın bir dostu, en sonunda bir mürşit haline getirecek olan bir tekamül bütün insanlar için Allah-u Teala'nın temel emridir. Kur'an-ı Kerim herkesi mürşit olmaya davet eder. Kur'an-ı Kerim herkesi kendisine dost olmaya davet eder, peşinden mürşit olmaya davet eder. Herkes bu yola, Allah'ın yoluna sıfırdan başlar. Allah'a ulaşmayı dileyerek bir dilekle başlar ki bu dileğin arkası ard arda gelecektir. İşte bu yol, mutluluk yolu, kişiyi mürşit vasıflarını kazandırma yoludur. Allah-u Teala'nın bir farz emridir. Öyleyse birinci basamaktan başlayan 28. basamağın 5. kademesinde Allah'ın zatını görerek Allah'ın irşadına memnun ve mezun kıldığı kişi ard arda basamakların öğrenilip yaşanmasıyla gerçekleşiyor. Evvela öğrenmek, ilim ibadeti ve sonra onu yaşayabilmek. 14 asıl evvel sahabe hep bu standartlar içerisinde hedefe ulaştılar. Allah Resulü ayet bir ayet onlara Kur'an'ı öğretti ama öğrendikleri ayetleri bir bir hayatlarına tatbik ederek onlar yaşadılar. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Muhterem Hocam, ben Denizli'den inşallah Bekir Enli. Yüksek müsaadenizle Efendimiz zimmetiyle sorayım, arz etmek istiyorum inşallah. Bize karşı kötülük yapan insanlara da hayırla mukabele etmemiz önemli midir? Sizleri çok ama çok seviyoruz inşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
3: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Bize kötülük yapan insanlara karşı da hayırla mukabele etmemiz önemli midir? Evet. Sevgili kardeşlerim, Allah bizi mutlu olalım diye bizi yaratmıştır. Ve mutlu olmak hayır yapmaktan geçer. Düşmanımız da bizim ona iyilik yapmamızın bir sebebidir, vasıtasıdır. Allah-u Teala o iyiliği kime yaptığımız önemli değil. Önemli olan Allah-u Teala'nın emrettiği o hayrı işlemektir. O düşmanımız olan insanı Allah'a davet ettiğimiz zaman biz hayrı kazanıyoruz, mutlu oluyoruz. Allah-u Teala bunun vesilesiyle bizi mutlu kılıyor. Ama o bize ondan düşmanlık yapıyor. Onunla Allah arasında. Allah-u Teala bizi yaptıklarımızdan sorumlu tutuyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de tam 4 tane ayet-i kerime kötülüğe karşı hayırla mukabeleyi Allah emrediyor. Affetmeyi emrediyor. Kötülüğe karşı hayırla mukabele etmemi 4 tane ayet-i kerime ve de kısası. Ama insanla Allah arasındaki ilişkilere henüz nefs sesini yapmayanlar için kısas, nefs tezkesini yapanlar için af ve nefs tasfiyesini yapanlar için kötülüğe karşı hayırla mukabele etme Allah Teala'nın bir farz emri olarak Kur'an'da yer almıştır. Allah'ın kanunları var. Eğer iyilik ekerseniz oradan iyilik fışkırır. Eğer kötülük ekerseniz kötülük fışkırır. Marifet bizi kötü davranan insanlara da en güzel davranışlara cevap verebilmemizdir. Bu onlara kötü bir davranışla cevap vermemizden çok daha fazla tesir edebilecek bir unsurdur. Başkası kötülük etmesine rağmen siz ona iyilik ederseniz, hem onun kötülüğü sebebiyle kaybettiğiniz dereceleri kazanırsın, hem de ona iyilik ettiğiniz için yapılan iyiliğin karşısında olan dereceleri kazanırsınız. Yani kötülüğe iyilikle mukabele edenler, Allah'ın güzelliklerini yaşayanlardır, iki kat kazananlardır. Bir, kötülükle yaptıkları için siz derecet kazanıyorsunuz. Karşılık vermeyip de iyilik yaparsanız bir kere daha derecet kazanıyorsunuz. Yani kısacası iki katlı ekmek kadayıf. Ve iki yönden derecet kazanıyorsunuz. Allah-u Teala'nın da bizden istediği bu. Bu şekilde kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Ama iblis ne istiyor? İblis de kötülüğe karşı kötülükle mukabele etmemizi istiyor. İyiliğe karşı da kötülükle mukabele etmemizi istiyor. Çünkü İblis'te iyiliği yapabilecek bir unsur yok. İblis bir cin tayfasından, fizik beden nefs, serbest irade ve aklın sahibi. İblis isyanı sebebiyle kendileri hayırlaşmayı dilemeyen başkasının, yani Allah'a kul olmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan insanlar Allah'tan böyle bir talep sahibi olmuş. Bana müsaade et, göreceksin ki sen onların yoluna oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gireceğim. Hepsini saptıracağım. Yani iblis insanları Allah'ın yolundan saptırmakla meşgul. Öyle olunca her gün biraz daha kötülüğü artan bir dizayn içinde dile gidiyor. Ondan bir iyiliğin sadır olabilmesi mümkün mü? Hayır. Çünkü iyiliği oluşturabilecek bir yapı artık İblis'te yok. Ve İblis öyle bir varlık ki kötülüğe karşı mutlaka kötülükle mukabele eden ama iyiliğe karşı da kötülükle mukabele eden. Çünkü onun iyiliğe karşı iyilik yapabilecek bir ruhu yok. Devamlı kötülük yapıyor. İşte Allah Teala da bunun tam tersi. İyiliğe karşı iyilik ama kötülüğe karşı da İyilikle mukabele etmemiz ne zaman? Daimi zikre ulaştığımız zaman. Allah'ın izniyle. Öyleyse 4 tane ayet-i kerime bize bu hakikati bildiriyor. Önemli mi? Çok önemli. Onları da mutlu etmiş oluruz. Allah'ın izniyle. Ve tabii üst seviyede en çok mutlu olan biz oluruz. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala her an hayır kazanan biri olmak istiyorsak Allah'ın ismini her an zikretmemizi Kur'an-ı Kerim'de emretmiş. Sizce zikir yapmanın faydaları nelerdir?
0: Zikir kalbin cilasıdır, ruhun aynasıdır. Allah-u Teala'nın isimlerini özellikle isimleriyle zikir yaparsak en eftalı, en makbulüdür.
4: Ruhunu temizler, yani beden olarak temizlenirsin, kalbin açılır, kalbin ferahlar.
2: Zikiri bilmiyorum ama kendimce hani herkesin yaptığı, ya bak bu tür hepsinin şeyleri kendini rahatlatmak.
1: Nasıl hissediyorsunuz Allah'ı zikrettiğinizde?
0: Ya çok güzel bir duygu. Rabbimle baş başa olduğumu hissediyorum. Burada şu an o kadar çok insan var ki, ya şimdi konuşurken dahi o şekilde hissedebiliyorum yani elhamdülillah.
2: Rahat olduğumu hissediyorum. Kuş gibiyim, ruhum şey.
1: Peki zikreden kişi de neler değişir? Davranışları değişmeye başlar mı? Düşünce tarzı?
4: Düşünce tarzı değişir, davranışları değişir. Zikirli bir insana baksanız, eline yüzüne baksanız ne kadar güzel. Ama zikirsiz bir insana baktığınızda gerçekten yani belli oluyor. Her insanın halinden belli oluyor.
0: Sabırsızsa biraz daha sabırlı olmayı öğrenir. Öfkeliyse biraz daha güler yüzlü olmayı öğrenir.
1: 14 asır evvel yaşayan tüm sahabe daimi zikre ulaşmıştı. Hayırlarda yarışıyorlardı. Sizce günümüzde de insanlar hayırlarda yarışsalar dünya nasıl bir yer olurdu?
4: Fakir bir insan kalmazdı diye düşünüyorum.
0: Çok mükemmel olur. Çok mükemmel olur. Günümüzde sadece ben. Ben diyoruz. Bu ben demeyi bırakabilirsek her şey daha güzel olacak.
3: Zikir kalbin cilasıdır diyor bir misafirimiz. Ruhun aynasıdır. Özellikle Allah'ın isimleriyle zikir yaparsak en makbulu odur. En eftalı odur. Allah isimleri zikretmenin faydası nedir? Allah-u Teala Araf 180'de bizzat emrediyor. Lillahil esmaül husna fet'uhu. Yani Allah-u Teala en güzel ismi Allah'ındır. O esmalarla onu çağırın. Dua ediniz. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın ismi esması 99 tanedir. Allah-u Teala bu 99 esmasıyla bizlere hazine sunmuştur. Allah'tan hangi istikamete yardım almak istiyorsak Allah'ın esmasını kullandığımız zaman bizi o güzel hedefe Allah çok daha çabuk ulaştırır. Allah isminin zikriyle Allah'ın esmasının zikri arasında fark vardır. Allah ismi nefsimizin kalbindeki bütün afetlerde azaltma yapar. Şu kainatta Allah'a yapılabilecek olan ibadetlerin en büyüğü zikirdir. Zikrullah'tır. İbadetlerin sultanıdır. Allah'ın ismini Allah Allah diye ard arda tekrar etmek en büyük ibadettir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem Hocam ben uçaktan Hilmi Kulle. Şu kardeşlerim adına o umare gelirizden hürmet ve hasret döper. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Muhterem Hocam benim sorum başkaları için hayır olarak ulaştıracağımız şeyler mutlaka maddi şeyler mi olmalıdır? Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh.
3: Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatüh. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim suali bir kere daha tekrar edecek olursak başkalarına hayır olarak ulaştığımız şeyler mutlaka maddi şeyler mi olmalı? Hayır. Maddi manevi insanların talep duyduğu şeyleri onlara ulaştırabilirsek, onlara yardım edersek o zaman biz en güzel mutluluğu yaşarız. Elimizdekiler başkalarını memnun edebilmemiz için her zaman yeterlidir. Bazen bir küçük tebessüm, biriyle ilgilenmemiz, o insana değer vermemiz, bir isteğini karşılamamız, hepsi başkalarını mutlu etmeye sebep olan bir muhteva taşır. Daha o insana mutluluk vermeyi düşünmeye başladığımız andan itibaren bilemediğimiz bir huzur bizi kaplar. Ayrıca bir noktayı daha da dikkate almamız lazım. Sahip olduklarınızdan ne kadar verirseniz kesin olarak bilin ki Allah size verdiğinizden çok daha fazlasını verecektir. Allah'ın istediği bu. Öyleyse biz verebilirsek Allah Teala da bize verecektir. Tekabül suresinin 16. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah Teala ne buyuruyor? Fettekullaha mesetatum. Allah'a karşı gücünüzün yettiği kadar takva sahibi olun. Fettekullaha mesetatum. Vesme'u dinleyin. Vati'u itaat edin. وَاَنْفِقُوا خَيْرٍ لِنْفِسُكُمْ Ve kendiniz için hayır infak olarak infak edin. مَنْ يُقَى شُقَى لِنَفْسِي فَاُولَٰكَ مُحْرُونَ Kim nefsinin cimrinden kendini korursa, o takdir işte onlar felaha erenlerdir. Haşr suresinin 9. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Haşr 9'da وَالَّذ۪ينَ تَبَدَّارِ وَالْا۪يمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحُبُّونَ مَنْ هَجَرَ اِلَيْهُمْ Onlardan önce Medine'ye yurt edilmiş olup kalplerinde imanı yerleşmiş olanlar yani Ansar kendilerine hicret eden kimseleri severler. Ve onlara verilenlerden dağıtılan ganimetlerden dolayı kendileri onlara muhtaç olsa bile gönüllerinde bir hacet, kaygı, haset bulunmaz. Onları kendi nefslerine tercih ederler. Üstün tutarlar. Kim nefsinin cimrilikten korursa o takdirde işte onlar felaha erenlerdir. Bir tarafta ensar var, bir tarafta muhacirin var ve muhacirin ensar muhacirine verilen ganimetlerden dolayı kendileri ihtiyaç içinde dahi olsa bir talep sahibi değiller. Çünkü onları kendinden öne geçirenlerdir. Ensar muhacirini kendinden öne geçiriyor. Muhacirin ensarı kendinden öne geçiriyor. Ve her sahabe bir başkasını kendisinin dışındaki herkesi kendinden öne geçiriyor ve üstün tutuyor. İşte asr-ı saadet bu muhteva üzere yaşanmış. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Her devirdeki yaşayan insanlarla Allah'ın kanunlarına uyar hayatımıza tatbik edersek, veren el olabilirsek biz de asr-ı saadeti bir kere daha yaşayabiliriz. Hepinizin hem ahiretsiz hem dünya saadetine ulaşmanızı Efendimiz Himmetli Yüce Rabbimizden dileyerek bir kere daha Ran Kur'an Hane Mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
7: Allah'ım seni çok seviyorum.
8: Seni çok seviyorum.
9: Allah'ım seni çok seviyorum.
10: Ben seni çok seviyorum.
11: Çok seviyorum Allah'ım. Seninle olmak istiyorum.
12: Çok seviyorum, çok seviyorum.
11: Her an için, her gün, her gece gündüz.
13: Allah'ım seni çok seviyorum.
14: Seni çok seviyorum.
15: Allah'ım seni çok seviyorum. Ben de ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
16: Ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
17: Ölmeden önce
18: emanet olarak verdiğin ruhumu
19: yaşarken
20: bu hayatı yaşarken
18: dünya hayatını yaşarken
20: sana ulaştırmayı diliyorum.
21: Sana ulaşmak istiyorum.
22: Çok istiyorum.
23: Sana ulaşmayı diliyorum.
24: Kalpten diliyorum.
25: Nasıl Yunus Emre ve Mevlana senin sevdiklerin olmuşsa onlar gibi ben de sana ulaşmak isterim.
26: Bu ermiş evliyalar gibi ben sana dost olmak istiyorum.
27: Ben de senin dostlarından olmak istiyorum.
28: Dost olmak istiyorum.
29: Dostlarından olmak istiyorum.
30: Senin sevgililerin arasına girmeyi diliyorum ya Rabbim.
31: Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır Allah'ım.
32: Kabul et inşallah amin.
33: Yaşarken sana ulaşmayı diliyorum Allah'ım. Sana yalvarıyorum, sana sığınıyorum. Senden başka kimsem yok Allah'ım. İçim çırpınıyor böyle kuş gibi. Anlattın mı? Sanki Kabe'ye gitmiş bir şey değil. Sen benim dua edincik yani.

0: Bugün Müslümanların içinde bulunduğu sıkıntının, çözümsüzlüğün, her türlü sıkıntının sebebi Kur'an okumamak. Kur'an okuduğu zaman insanlar müşidini de bulur, Rabbine de kavuşur, meselelerini de çözer.
1: İnsanoğlu, biz hiçbirimiz hiçbir şeyden razı değiliz ki. Nasıl mutlu olacağız ki?
2: Şu anda da mutlu olarak yaşayan insanlar çoktur. Ama mutsuz olanlar da vardır. Bu insanın genetik yapısıyla ilgili olan bir şeydir. Bu genetik yapıya da dinimizde kader kısmet denir, alın yazısı denir.
3: Fatiha maassalavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz. Bu programımızda sizlere mutsuzluğun sebeplerinden bahsedeceğiz. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Birlikte bakalım inşallah. Bir tarafta Allah var. Ben onun gördüğü mutluluk. Öbür tarafta da şeytan ve onun öngördüğü mutsuzluk. Bir insanın kuru kuruya ben mutlu olmak istiyorum demesi onu mutlu etmeye yetmiyor. Ne yapması lazım? Kur'an'daki Allah'ın mutluluk şartlarını, mutluluk reçetesini öğrenmesi lazım. Mutsuzluğumuzu oluşturan bir tek sebep var. Nefsimizdeki afetler. Şeytan başlangıç noktasında nefsimizin afetlerinin hepsine %100 tesir etmek imkanının sahibidir. Ve insanlar şeytan tarafından kendilerine bir takım telkinler yapıldığının farkına bile varmadan bu telkinlerin kendi düşünceleri olduğunu zannederek hayatlarını mutsuzluk içinde geçmesine sebebiyet verirler. Allah Teala diyor ki başkalarının davranışları bizi mutsuz etmeye yetmez. Bizi mutsuz eden o davranışların bizim üzerimizdeki tesirleridir. İnsanı mutsuz eden şey sadece ve sadece nefsindeki afetlerdir. Bu afetleri yok ettiğimiz gün mutsuzluktan tamamen kurtulacağız. Ve daimi bir mutluluğa ulaşacağız. Nefsimizdeki afetlerin temizlenebilmesi mutlak surette mürşidimize ulaşmamızla mümkündür. Mürşidimize ulaşmamız ise Allah'a ulaşmayı dilememizle mümkündür. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, cennet saadetine de, dünya mutluluğuna da asla ulaşamaz. Ama ne zaman ki nefs tezkiyesine başlarsak, nefsimizin afetleri birer bir azalmaya başlar. Nefsimizin afetleri azaldıkça mutluluğumuz da artar. Nefs ıslah edici amelli gerçekleştiren tek vasıta zikirdir. Ne kadar mutsuz olursak olalım, hangi şartların içinde yaşarsak yaşayalım, Allah bizim mutluluğumuzu garanti ediyor. Ve Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz, Ademoğlunun saadet sebeplerinden biri de Allah-u Teala'nın hükmettiğine rıza göstermesidir. Şakavet sebeplerinden biri de Allah-u Teala'nın hükmüne razı olmaması ve istareyi terk etmesidir. Biliyorsunuz, mürşide ulaşmak mutlak surette hacet namazı, istare namazını gerektiriyor. Ve Allah'ın hükmü Allah'ın kutsal kitaplarda bildirdiği, özellikle eğer Kur'an söz konusu ise Allah'ın Kur'an'da bildirdiği hükümleri idrak etmemiz lazım. Ne diyorduk? Birinci düşman nefsimiz, nefsimizdeki afetler bizi huzursuz ve mutsuz eden başka insanlar değil, nefsimizin afetleri. Ama dış düşman olan şeytan bu afetlere %100 tesir ediyor. Enam 112'de ve Enam 121'de şeytanın nasıl insanlara tesir edebildiğini bizlere bu ayetler açıklıyor. İbrahim suresinin 22. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala şeytanın bir daveti var, Allah'ın bir daveti var. Allah'ın daveti kendi zatınadır. Şeytanın daveti de dünya hayatınadır, nefsedir. Ve şeytan diyor ki, benim sizin üzerinizde bir gücüm yok, sultanlığım yok. Ama ben sizi davet ediyorum. Siz benim davetimi kabul ettiniz. Şeytanın daveti nefsedir. Allah'ın daveti ruhadır. Siz benim davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Şeytan da Allah-u Teala zaten Kur'an-ı Kerim'de sizi mutsuz kılan başka insanlar değil, nefsinizdeki afetlerdir. Şeytan da diyor, ben değil, nefsinizdeki afetler sizi mutsuz ediyor. Nitekim beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Öyleyse mutsuzluktan kurtulmanın tek yolu nefs tezkesi ve tasfiyesinden geçer. Mürşitsiz bir nefs tezkesi olabilir mi? Hemen ekrana o ayetleri getirelim. Mürşitsiz bir nefs tezkesi mümkün değil. Öyleyse ancak nefs tezkesine başlayabilmek, mürşidimize tabi olmamızdan mümkündür. Ayetler gayet açık ortada. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor, o sizin nefsinizi tezkiye ediyor, o sizi tezkiye ediyor vesaire. Bu ayetler bir tezkiyeciye %100 ihtiyaç duyduğumuzu gösteriyor. Ama o tezkiyeciye, o mürşide ulaşabilmek için de Zümer 17'ye göre mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek, Rum 31'e göre mutlaka takva sahibi olmak ve arkasından Maide 35'e göre hacet namazı kılarak mürşidimizi Allah'tan istememiz, vesileyi Allah'tan istememiz. Allah Teala'nın gösterdiği mürşide biz tabi olursak, o zaman nefs tezkiyesinin yegane vasıtası zikir, Müzemmil 8'de ara sıra zikir, 3 saatlik 4 saatlik bir zikre tekabül ediyor. Bu ruhun Allah'a teslimidir. Ahzab 41, çok zikir, bu fizik ucunda Allah-u Teala'ya teslimidir. Nisa 103, daimi zikir, ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken, bu da nefsimizin Allah'a teslimidir. Öyleyse mutsuzlukta olaya baktığımız zaman başlangıç koşullarında yaratılışa bakalım hemen. Üç vücut ve serbest irade slaytımızı devreye alalım. Şeytanın da nefse tesir ettiğini görelim. Başlangıç noktasında istisnasız nefsle ruh arasında kavga var. Çünkü ruhtaki 19 tane hasret, nefsteki 19 afetin zıttı. Aralarında vidi vidi diyalektik bir kavga var. Fizik vücut normal çevresindeki insanlarla kavga halinde, dışta da kavga var. Allah ile ilişkilerimizde ise Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, yasakları işleyen bir durumdayız. Evet. Demek ki nefse ruh arasında kavga, diğer insanlarla kavgamız ve Allah'la ilişkilerimizde Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, yasaklar işleyen bir durumdayız. Ama ne zaman Allah'a ulaşmayı diler, Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşır, tabi olursak, daimi zikre ulaştığımız zaman, o zaman üç cephede kavganın bittiğini görüyoruz. Nefse ruh arasında kavga yok. Çünkü afetler tamamen temizlenmiş. 19 tane fazilet gelip yerleşmiştir. Şeytan faziletlere tesir edemiyor. Fizik vücudun nefsteki afetler olmadığı için devamlı davranış biçimi Allah'ın emrettiği biçimdeki davranış biçimidir. Allah'la aramızdaki ilişkilerde de Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyen bir durumdayız. Hepinizin mutsuzluktan kurtulmanızı, iki cihan saadetine ulaşmanızı Efendimiz Hilmetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha mahasarava. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Fatiha mahasarava.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz huşu sahibi olmak. Huşu, Kur'an kavramlarından bir tanesidir. Birinci sual, huşu ne demektir? Muhterem Efendimizin öğretisiyle huşu, bir insanın Allah'ı hatırladığı zaman tüylerinin diken diken olması, kalbinin, göğsünün, içinin ürpermesi halidir. Bu genel anlamda huşunun en açık tarifidir. Huşu Allah'ın varlığından kesin şekilde emin olarak sağlanabilen bir muhteva içeriyor. Allah'a inanmak, huşu sahibi olmak için yeterli değil. Huşu, o kişinin kalbinde Allah'a ulaşma talebinin yakin hasil etme noktasında oluşur. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse huşu sahibi olması mümkün değil. Önce Yahudiler, sonra Hristiyanlar, şimdi de İslam alemi de huşuyu unutmuştur. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. İnsanlardan ilk kaldırılacak olan ilk ilim huşudur. Büyük bir camiye girip huşu üzere olan tek şahsı göremeyeceğin vakit yakındır. Yine bir başka hadiste ümmetimden ilk kaldıracak şey emanet ve huşudur. Sevgili kardeşlerim, emanet Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın zatından bize üfürülen ruhtur. Emanetin sahibi olan Allah'a iade edilmedikçe o kişi İslam'ın da Kur'an'ın da cennetin de giriş kapısı olan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah Teala rahim esmasıyla tecelli etmez ve o kişi hiçbir zaman huşu sahibi olmaz. Huşu içerisinde kılınmayan bir namaz Allah'ın istediği bir namaz olmaz. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman namazın Kur'an'da iki şekilde ifade edildiğini görüyoruz. Mü'minun suresinin 1 ve 2. ayet-i kerimesi قَتَّفْ hal mu'minun, اَلَّذ۪ينَ فِي سَلَاتِمْ خَاشُونَ. Müminler felaha erenlerdir. Hangi müminler? Namazlarında huşu içerisinde olan müminler kurtuluşa erenlerdir. Ama öbür tarafta namazlarında gafil olanlar var. Onlar da Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı bir insan dilemiyorsa o kişi huşu sahibi olamaz. İşte Nevide Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor bir başka hadiste. Bir zamanlar gelecek, Kur'an'ın resmi İslami ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlerle anılacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. İşte hidayetten mahrum olanlar, onlar huşu sahibi olmayanlardır. Camiler dolup taşamayacak ama kalplerinde hidayetten eser olmayacak. İkinci sual, huşunun artışı nasıl gerçekleşir? Hadid suresinin bir ön huşudan bahseden ayetleri de dile getirelim. Kaf 33'te Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşen bir huşu, ön huşu ve bu huşu ile kişi hacet namazı kılarsa Allah ona mürşit gösterir. İkinci sual, huşunun artışı nasıl gerçekleşir? Huşu tek yönlü bir muhteva değildir. Hem bir inanç muhtevasını devreye alır hem de nefs seskesinden evvel kalbimize Allah'ın bir tek nurunun girerek kalbimize yerleşmesi ve kalbimizde nurlanmanın başlangıcını temin etmesi halidir. Kalbin içine Allah'ın kalıcı nurlarının girmesi ise mürşidimize ulaştıktan sonraki safhadır. Zikrimiz arttıkça zikrimizin kalbindeki nurlar ona paralel artacak ve her tezke kademesinde huşu daha da üst boyutlara tırmanacaktır. Kalın çizgilerle huşu kademeleri Allah'a kul olmak kademeleriyle, Allah'a teslim olmak kademeleriyle, hidayet kademeleriyle paralel bir seyir takip eder. Evet, nasıl yedi safa amin olmak varsa, peşinden nasıl yedi safa rıza varsa, yedi safa felah varsa, yedi safa takva varsa, yedi safa hidayet, yedi safa kul olmak ve yedi safa teslim varsa, yedi safa huşu da vardır. İşte yedi safa huşuya baktığımız zaman ayetleri şöyle sıralayabiliriz. Mesela Yasin 11'de اِنَّمَا تِنْزِرُ مَنْ اَتَّبَعَ ذِكْرَ وَخَشِي الرَّحْمَانِ بِالْغَيْبِ. Sen zikre tabi olan ve gaybde Rahman'a huşu duyanları uyarabilirsin. Zikre tabi olmayanlar zaten huşu sahibi olamazlar. İkinci safa huşu hadis 16'da gerçekleşiyor. Birinci safa huşu gaybde Rahman'a huşu duymaktır. İkinci safa huşu kalpte %2'lik nurun girmesidir. Üçüncü safa huşu ise %51 nura sahip olmak. Dördüncü safa huşu Fatır 28'de kullarından ulema alimler Allah'a karşı huşu duyar. Beşinci safa huşu İsra 109. Onlar çeneleri alanları üstüne kapanırlar ve huşuları artarak ağlarlar. Ahzab 35'te ise 6. safa huşu ifade ediyor ve 7. safa huşu Beyne 8'de zikredilmiş. Üçüncü sual, huşumuzun artmasında aldığımız ilmin etkisi var mıdır? Allah-u Teala İsra 109'da fizik vücudun tesliminde oluşan bir huşudan bahsediyor. Alimran 109'da ama Maide 83'teki huşu çok farklı. Huşunun başlangıcı sadece ilmel yakini ihata eder. İman mütevası adım adım yükseldikçe o kişinin Allah ile olan ilişkileri de en güzel standartlara doğru yaklaşacaktır. Kişinin hissiyatı giderek daha üst seviyeye bir huşuya ulaştıracaktır. Hadis-i şerifte Allah'ın Resulü şöyle buyuruyor. Allah'ım huşu duymaz bir kalpten dinlenmeyen bir duadan, doymak bilmeyen bir nefsen, faydası olmayan bir ilimden sana sığınırım. Faydasız ilim, doymak bilmeyen nefs, huşu duymaz bir kalp ve kabul olmayan bir dua asıl şu duymaz bir kalp, kabul olmayan bir dua, doymak bilmeyen bir nefs, faydası olmayan bir ilimden sana sığınırım. Veya tekrar hadisi ekrana getirebilirsek, Allah'ım fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, kabul olmayan, görmeyen duadan ve doymayan nefsten sana sığınırım. Ey Allah'ım bu dördünden de sana sığınıyorum derdi. Evliya Sultanı Peygamber Efendimizin ifadesi. Allah razı olsun. Konumuza ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala Kur'an'da huşu sahibi olanların ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlar olduğunu açıklıyor. Sizce ruhumuz ölmeden evvel Allah'a ulaşır mı? Nasıl ulaşır?
2: Şimdi hanımefendi ulaşır diye düşünüyorum ama tam kesin de bilemiyorum.
3: Ölmeden önce ruhun Allah'a ulaşması değil de kısa süreli iletişimler, böyle hisler olması mümkün.
4: O kadar ibadet falan yapıyoruz. Mesela namaz kılarken hani o kadar Allah'la bir iletişimimiz falan oluyor. Hani ruh ölmeden önce gittiğini düşünmüyorum ama ufak da olsa bir iletişimimiz oluyor bence.
2: Kur'an'da geçiyor. Biz Müslümanca yaşamak için bunu bize tavsiye ediyorlar, Müslümanca yaşamamız için.
1: Emaneti ehline teslim edin. Peki bize ölümü mü emrediyor sizce?
4: Ölümü emretmiyor ama çeşitli ibadetlerle iletişim kurmamızı istiyor olabilir.
1: Peki siz de ermiş evliyalar gibi ölmeden önce ölenlerden olmak ister miydiniz?
2: Dualarımızda dua ediyoruz, ulaşalım diye hanımefendi. Ama Yunus Emre'nin filmini seyrediyorum şu ana kadar. Daha öyle bir şey yapmadılar, dokunmadılar.
4: İsteriz. Yani böyle içim öyle ferahlıyormuş gibi geliyor. İsmi bile yeter hani. Hani öyle özellikle bir duaya gerek yok. Hani Allah kelimesini ağzımıza almak bile benim içimi rahatlatıyor. Allah'ım sana ulaşmayı diliyorum. Seni çok seviyorum Allah'ım.
3: Allah'ım sana ulaşmayı diliyorum Allah'ım.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda Kur'an'da geçiyor. Müslümanca yaşamamız için onu bize tavsiye ediyorlar. Müslümanca yaşamamızda Allah'a ulaşma dileğinin rolü nedir? Zaten bu dilek yoksa din yoktur. Allah'ın ezeli ebedi tek dini üç esaya dayalıdır. Vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet Allah'ın tek dini ifade ediyor. Tevhid tek Allah'a ulaşmayı dileyenlerin vücuda getirdiği tek cemaat tevhidi ifade ediyor ve teslim, ruhu, beşi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Müslümanlar Allah'a teslim olanlardır. Allah'a teslim olmak demek, İslam olmak demektir. Dikkatle baktığımız zaman ölçünün hep aynı hedefe yönelik olduğunu görüyoruz. Önce Allah'a ulaşmayı dilemek. Niçin Allah'a ulaşmak? Allah'a teslim olmak için. Niçin Allah'a ulaşmak? İslam olmak için. Öyleyse bir insan ancak Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'a ulaşabilir. Kur'an'ın temel emri Allah'a ulaşmayı dilemektir. Her şey bunun üzerine bina edilir. Bir sahabi geliyor ya Resulullah, İslam'a gireyim sonra mı savaşayım yoksa savaşayım sonra mı İslam'a gireyim deyince Allah Resulü önce İslam ol sonra savaş. Ve gerçekten de Allah'a ulaşmayı diliyor ve o savaşta da şehit oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ifadesi işte şu anda kaynak olarak da geldi. Kabilesinin İslam'a girmesine önce itiraz eden sonra pişman olan Usarim tepeden tırnağa silah almış bir halde Peygamber Efendimizin yanına geliyor. Ya Resulullah sizinle birlikte önce savaşa mı katılayım yoksa Müslüman mı olayım dedi. Peygamber Efendimiz şöyle önce Müslüman ol sonra savaşı buyurdu. Bunun üzerine Usayr Müslüman oldu sonra savaştı ve şehit oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Usayr için az çalıştı fakat çok kazandı buyuruyor. Öncelikle demek ki İslam olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Daha sonra Resulullah'a tabi olarak da cihad etmek. Öyleyse bir insan ancak Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'a ulaşabilir. Kur'an'ın temel emri Allah'a ulaşmayı dilemektir. Her şey bunun üzerine bina ediliyor. Konumuza ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala huşu sahibi olanların günahlarının örtüleceğini, mürşitlere de ulaştıkları zaman da günahlarının sevaba çevrileceğini müjdeliyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşit ermiştir tabii ki Allah'ın indinde. Onun yolunda gitmek bize örnek olur hanımefendi.
5: Ya mürşit şeytan ilişmiyor sana. Öldüğün zaman Rabbim tabii ki orada sana yardımcı oluyor. Mürşit bu yani.
1: Siz de dininizi bir mürşitten öğrenmek ister miydiniz?
3: Neden olmasın? Dinimle ilgili benle daha iyi bilgili olan birisinden öğrenmek fena olmaz konuyu. Böylelikle yanlış bilgilerden uzak durabilirim.
4: Arkadaşıma katılıyorum. Hani daha bilgin birisinden öğrenmek daha iyi olur. Hem öğrenmediğim şeyleri bana öğretin. Nelerden uzak durmalıyım, nelerden uzak durmamalıyım, neler yapmalıyım. Onları bana daha geniş bir şekilde açabilir.
5: İsterim. İsterim de yapıyorum da çünkü. Gizli ceryan gibi kötü huylarını attırıyor. Mesela ceryan nasıl gizli geliyor yerin altından? O da öyle günahlarını arıttırıyor. Elhamdülillah Rabbime evvelallah ulaştırıyor bu yani.
2: Tabii ki mürşit ermiş insanlar, Allah'a yakın insanlar. Biz de dua ederiz her zaman Allah'a yakın olalım hanımefendi.
4: Öyle zor durumda kaldığımızda mesela hem Allah'a sığınıyoruz ama aklımızda ne yapacağımız tam belli olmuyor. Ona da gidip sorabiliriz.
3: Bir daha önce deneyimi olmuş ve öğrenmiş birisi ve beni yanlış bilgilerden yanlış yola, o aynı şeyi denerken yanlış yola sapmaktan uzak tutabilir.
0: Misal-i mürşit konusunda zor durumda kaldığımızda Allah'a sığınıyoruz ama ne yapacağımız belli olmuyor. Ona da gidip sorabiliriz. Mürşitlere danışılmasının önemi nedir? Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de vaaz ettiği bir fazlemedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır. Yani mürşide sormaktır. Ehli zikir de dört vasıf şartı ve üç sonun şartının Kur'an ahlakının temsilcisidir. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanan yedi sabah dört teslimi yaşayan birisidir. Allah-u Teala bu hususu bilmiyorsanız işte mürşide sorun diye ifade etmiş Kur'an-ı Kerim'de. Enbiya 7'de ve Bakara 186'da. Onlar zikir ehline sorarlar. Ehli zikir de Allah'a sorar ve Allah'tan aldığı cevabı onlara iletir. O zaman ne olur? O kişinin derdine Allah derman olur. Kimdir zikir ehli? Daimi zikrin sahibi olan Ulelvav kademesindekidir. Yani irşad makamının sahipleri. Hepsinin kalp gözü ve kalp kulağı açık. Nitekim bilmiyorsanız ehli zikre sorun ayetindeki ehli zikir ifadesi zikir ehlinin Allah'la devamlı konuşabilme imkanı olduğunu gösteriyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu aleyküm rahmetine bereketli Cafer Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Size bir sualim olacak inşallah. Bir insanın iştiyak arttıkça huşusu da artacak mıdır? Esselamu aleyküm rahmetine bereketli Cafer Hocam.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi berekatü. Biz de seni çok ama çok seviyoruz kalbimizde. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Bir insanın iştiyaki arttıkça huşusu da artacak mıdır? Huşunun artışı iştiyakın artışı ile paraleldir. İştiyakın artışı liyakatın artışı ile paraleldir. Liyakatın artışı mükafatın artışı ile paraleldir. Öyleyse evvela huşu iştiyaki artırıyor, iştiyak liyakatı artırıyor, liyakat artışı mükafatı devreye koyuyor. İnsanın iştiyakın artması Allah'a karşı duyduğu huşunun da artmasını mutlak olarak gerektirir. En yüksek iştiyakın sahipleri daimi zikrin sahipleridir. Huşunun son noktasına ulaşmış olanlardır. Onlar da kendi aralarında gene kademe kademe farklı sonuçlar oluştururlar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre huşu sahibi olmak insanın nefsinin kalbinde bir aydınlık oluşması anlamına geliyor. Ve bu aydınlanma zikirle gerçekleşiyor. Sizce zikir yapmanın faydaları nelerdir?
2: Abi zikir her zaman Müslümanların ibadetidir hanımefendi. Her zaman zikir yaparız, dua yaparız. Allah'a ulaşmak için, günahlarımızı affettirmek için. Yalnız bir şeyi affettiremiyoruz, o da kul hakkı.
5: Allah'a ulaştırmayı sağlar kızım tabii ki. Rabbimle baş başa oluyorsun zikir demek. Ne demek Rabbimle baş başa oluyorsun? Rabbime ulaşın, kalbin temizleniyor.
4: Evet, mesela ismini anmamız bile onunla bir iletişime geçmemiz yeterli. Sadece ibadet ederek değil, dua ederek de olabilir. İsmini anarak da olabilir. Herhangi bir cümlede ismini kullanmak ya da onun bize sunduğu imkanları söylemek bile olabilir.
1: Vele zikrullahi ekber, en büyük zikir yapmaktır diyor. Siz bu konuda neler söylersiniz? Zikir yapmak neden bu kadar önemli olabilir?
2: Çünkü hep kalbini Allah'a şey yapıyorsunuz. Başka şeyler düşünmüyorsunuz yani kafanızda. İşte şunu yapayım, bunu yapayım, bunlardan ne diyorlar, müneser oluyorsun. Hep Allah'ı düşünüyorsun, onun için Allah'a ulaşmak istiyoruz.
7: Oldukça iyi bir şey ve içimi rahatlatır diye düşünüyorum sürekli. Allah Allah dersem.
4: En basitinde başımız derde girdiğinde hani yani direkt şey diye dua ediyoruz. Allah'ım sen bana yardım et. Dua etmesek bile içimizden söylüyoruz, dışımızdan söylüyoruz.
0: Bize ömrümüz Allah'a ulaşmak için, günahlarımızı affettirmek için her zaman zikir yaparız. Yalnız bir şey affettiremiyoruz, o da kul hakkıdır. Allah kul hakkını affetmez mi? Allah Teala Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesinde قُلْ يَا اِبَادِ اَلَّذِي اَسْرَفَ عَلَى اَمْسَهُمْ لَا تَقْتُمْ رَحْمَةَ اللّٰهِ اللّٰهُ يَغْفِرُ ذُنُوبُ جَمِيعًا. Bir kere Allah seriül hisaptır. Yaşadığımız her anı Allah Teala hesabı gören hasebiyle değerlendirir. Her insan ya derecat kaybeder ya derecat kazanır. Üzerinde Allah'ın vazifeli kıldığı 4 tane melek, 2 tanesi onların o kişinin düşüncesini filme alırlar. İki tanesinin aksiyonları, düşüncenin filmi onun niyetini, aksiyonların filmi onun amelini veriyor. Niyet amelden üstün, ameller niyete tabi. İşte üç tür davranış biçimi var. Kısa saf, kötülüğe karşı hayırla mukabil etmek. Birisi başka birine zulmettiği anda kul hakkı doğar. Kul hakkı doğduğu anda zarar veren kişi, verdiği zarar ne kadarsa taammüt derecesine göre derecat kaybeder. Kul hakkı doğduğu için zarar gören taraf da zalimin kaybettiği dereceleri otomatik olarak kazanır. Görüyorsunuz ki kul hakkı doğar ve anında ödenir. Mal alıcıya satılır. İşte bu Allah'a davetin dilenmesidir. Her şeyin bedeli peşin ödenir. Gerçekten de burada da görüyoruz. Kul hakkı hemen anında ödeniyor. Tekkeyi bekleyen çorbayı içer. Allah hesabı çabuk görendir. Zulüm yapan derecat kaybetmiştir. Zulmü gören mazlum derecat kazanmıştır. Hesap kalmamıştır. Kul hakkı diye bir şey kalmaz. Öyleyse Allah'ın kul hakkıyla gelmeyin diye bir şey söylemesi söz konusu değildir. Bu tamamen insanların bir uydurmasıdır. Merkez Efendi kıssasına baktığımız zaman Merkez Efendi Allah-u Teala'nın mürşidi müritlerine diyor ki gidin nerede bir haksızlık görürseniz gelin onu bana anlatın. Herkes bir şeyler anlatıyor ama orada susan birisi var. Evladım sen gitmedin deyince ben de gittim. Sen olsaydın neyi değiştirirdin, hangi haksızlıkları gördün ben olsaydım diyor. Her şey merkezinde. Çünkü adı Merkez Efendi olacak kişi Allah-u Teala'nın seri hesap olduğunu, her an hesabı gördüğünü ve hesabın kapandığını derecat itibariyle hesabın kapandığını biliyor. Öyleyse İki taraf zalim, zulmeden kişi mazlum, zulme uğrayan kişi. Ama zalim derecat kaybediyor, zalimin kaybettiği derecatı mazlum kazanıyor. Dolayısıyla fiillerle derecat sistemi eşitleniyor. Anında hesap ödeniyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
8: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berkatü Muhtar Hocam. Hürmetle hasretle gül kokulu ellerinizi öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. İzninizle bir sual arz etmek istiyorum. İnşallah. Allah razı olsun. Cezbe sahibi olmak huşunun bir göstergesi midir? Tekrar ellerinize hürmetle hasretle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Cezbe sahibi olmak huşunun bir göstergesi midir? Cezbenin geçtiği 6 tane ayet var. O ayetlere baktığımız zaman, evet 7 tane ayet. Bu ayetlere baktığımız zaman özellikle Nevel Suresi'nin 3. ayet-i kerime, Vecilet kulubum

0: yaptıklarında kalplerin titreme olayı başlar ve o güne kadar kişi gaybde Rahman'a huşu duyan birisidir. Cezbesi yoktur. Kişinin cezbe sahibi olabilmesi için cezbenin sahibi olan birinden el alması Allah'ın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu temel kanundur bu. Evet, demek ki cezbe ile ilgili ayetlere baktığımız zaman kitabın tamamına iman eden herkesi sevenler var. Enfal 2'de Allah zikrettiği zaman kalpleri titreyenler, Hicr 52'de keza öyle, Hac 35'te onlar Allah'ı zikrettikleri zaman kalpleri titreyenlerdir. Mü'minun 60, onların kalpleri titrer. Meryem 58, Secde 15, ayetlerimiz zikredildiği zaman hemen secde ederek yere kapanırlar. Zümer 23'te bu ifade ediliyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Kalbinize Allah'tan başka hiçbir şey koymayın. Asla dünya girmemeli. Siz diyeceksiniz ki hocam benim dünyada ihtiyacım var. Siz kalbinizde sadece Allah'a yer verirseniz Allah size dünyayı teslim eder. Dünyayı size miras bırakır. Ben dünyada çok zengin olmak istiyorum, makam sahibi olmak istiyorum, şu bu. Tamam ama bunun sahibi kim? Allah. Dükkana giriyorsunuz, mal sahibinden evleri ödemedikçe oradan bir şey alabiliyor musunuz? O zaman bu dünyanın sahibi kim? Allah. Eğer siz almak istiyorsanız kimden alacaksınız? Sahibinden alacaksınız. Sahibinden aldığınız an kesinlikle o size vermeye hazırdır ve kadirdir Allah'ın izniyle. O zaman görüyorsun ki sevgili kardeşlerim, ticareti kar getiren birisi olmak istiyorsanız çok kolay bir dilek. Kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz. Kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz. Kalpten ulaş. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah sizi kalbinizden besliyor, veriyor da veriyor. Kapılar herkese açık. Yeter ki sen benim Rabbimsin, sahibimsin. Yoktan beni var edensin. Bana mutluluğu verensin. Benim mutlu olmamı istiyorsun. Ben sana teslim olmayı diliyorum. Beni mutlu et ya Rabbim. De, yerine getir ve ondan sonra güzellikleri yaşamaya başla.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli

Allahümme barik Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, perşembeyi cumaya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

0: Ruhun Allah'a ulaşması bir dilektir. Allah'a dost olmak bir dilektir. Allah'a kul olmak bir dilektir. Nefs seskesi bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. E hocam, şu an ben bu dileğin sahibi olursam benim ruhumu Allah mı kendisine ulaştırır? Evet. Allah için zor yoktur. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolaydır. Yani siz kalpten ulaşmayı dilerseniz, ondan sonra bu dileğin sahibi olan kişi için fizik alemde imkansız olan her şey çok kolaydır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam kalpten Allah'a ulaşmayı dilediği için onu ateşe atmak istedikleri zaman sadece hasbunallahu ve ni'mel vekil dedi. Allah benim vekilimdir. Allah-u Teala Hazreti İbrahim'e o ateşi suya, odunları da balığa çevirdi. Hazreti Musa Aleyhisselam'a kalpten ulaşmayı dileyen ve denize geldiği zaman Firavun'un takibine uğrayan Hazreti Musa ve tabinleri, bundan öte yol yoktur, nereye gideceksin ya Musa, nereye kaçacaksın dediğinde, Hazreti Musa Aleyhisselam kalpten ulaşmayı dileyen Rabbim benimle beraberdir dedi. Ve Allah Teala asanı yere, denize vur. Allah Teala Hazreti Musa Aleyhisselam'a denizden yol açtı. Dikkatle bakın, bir hakikati sizinle paylaşmak istiyorum. Kalpten ulaşmayı dilediğiniz an duanızı Allah kabul ediyor. Liyakat ve mükafat kanunu gereğince duası kabul edilenler arasına girdiğiniz an kalpten dilediğiniz ve layık olduğunuz her şeyi Allah Teala anında sizin için gerçekleştiriyor. Böylesi bir hayat daima mutluluktur.
1: Fatiha ve salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi inşallah. Bugünkü konumuz mümin olmanın başlangıcı. Birinci sual, mümin olmanın başlangıcı nedir? Mümin olmanın 7 inanç şartı, 7 kalp şartı sahibi olması söz konusu. 7. inanç şartı ruhun ölmeden evvel Allah'a döneceğine inanmak. Mümin kimdir dediğimiz zaman bize hemen şu cevabı veriyorlar. Allah'a inananlar müminlerdir. Kur'an-ı Kerim ise hiç öyle söylemiyor. Mümin olmak 7 tane inanç şartı gerektiriyor. Allah'a inanmak bir. Bunların birincisi. Ama sadece Allah'a inanıyor diye kişi mümin olamaz. Mümin olmanın inanç şartını sadece bir tek şarta toplayanlar büyük bir yargının içerisindeler. Mümin olmak başlangıç noktası itibariyle Allah'a ulaşmayı dileyenler söz konusu. Sadece onlar mümin olmak şerefinin sahibi olmaya ehildirler. Mümin olmayan kişi şeytanın kuludur. Birinci inanç şartı Allah'a inanmak, meleklerine inanmak, Allah'ın kitaplarına inanmak, Resullerine inanmak, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmak, hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olduğuna inanmak, ölümden sonra dirilmeye inanmak. Bu 7 inanç şartı tek başına hiç kimseyi mümin kılamıyor. İnanç şartlarıyla birlikte kalp şartının devreye girmesi lazım. İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e Cebrail Aleyhisselam Kalemel iman ya Resulallah. İman ne de ey Allah'ın Resulü? Resulullah'ın verdiği iman şartında Kalel imanu en tu'minu billahi ve melaiketihi ve likaihi ve resulihi ve tu'minu bil bahsi. 5 tane iman şartın içerisinde sadece Resul yok. Ayrın Allah'tan şerrin nefsimizden olma olayı yok. Ama özellikle lika Allah var. İşte bu lika Allah'ın kalpten dilenmesi halinde ki 7 tane ayet-i kerimede Allah Teala bunu söylüyor. Ulaşmayı dileyenler takva sahibidir. O zaman Allah Teala Rahim esması ile tecelli ediyor. Onların kalbindeki ekinetini alıyor, ihbatı koyuyor, kalbi Allah'a döndürüyor, kalbe giden nuru onu açıyor ve böylece o kişi 4 kalp şartının sahibi olarak hak müminlerden oluyor. Enfal suresinin 3 ve 4. ayetlerine baktığımız zaman Enfal suresi veya اَلَّذ۪ينَ يُقْرِمُنَا السَّلَاةَ Onlar namaz kılar ve ma razaknahum yunfikun. Kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler. Ulakil mu'mine hakka. İşte bu hak mu'minler, kalplerine iman yazılan mu'minler, hak mu'minler, onların kalplerine iman yazdıkları kişilerdir. Çünkü infak olayı da var. O halde onlar namaz kılarlar. Onlar infak ederler. İşte hak müminler onlardır. لَهُمْ دَرَجَاتِ اَنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٍ وَرَزْقٌ كَرِيمٌ Onlar Allah katında onlar için mağfiret ve kerim bir rızık var. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde de Allah ameni olanların dostudur. Yani müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkartır. Ama kafirler de tağutun dostudur. Tağut da onları nurdan zulmete götürür. İkinci sual, inanç şartlarının sahibi olmak, mümin olmak için yeterli midir? Hayır. Hucurat suresinin 14. ayet-i kerimesinde Araplar biz mümin olduk. قَالَتِ الْعَرَبُ اَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا لَكِنْ قُلُّ اَسْلَمْنَا وَلَمَا يَدْخُلْ مَانَ فِي قُلُوبِكُمْ Kalplerinize iman girmedi. Mümin olmanın başlangıç noktası mürşide ulaşıp tabiyetle kalbine iman yazılı noktadan evveldir. Mümin olmanın başlangıç noktası mürşide ulaşıp tabiyetle kalbine iman yazıldığı noktadan evveldir. Ama bir kişinin mümin olabilmesi için inan şartının yanı başında 3 tane vasıf şartı yer alır. Birincisi kalbe imanın yazılması. İkincisi ruhun vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşması. Üçüncüsü ise nefs tezkiyesini gerçekleştirmesi. Bu 3 şart olmadıkça mümin olmak hiçbir şekilde mümkün değildir. O kişi kendini sadece mümin zanneder ama aslında mümin olamaz. Öyleyse inanç şartlarıyla birlikte mutlaka 3 şartın da devreye girmesi gerekir. Birincisi, müşride tabiyetle kalbe iman yazılır. İkincisi ruhu uçuktan alıp sırat-ı müstakim ulaşır. Üçüncüsü ise kişi nefs tezkiyesine başlar. Üçüncü sual, kalbinde zerre kadar imanı olan kişi cehennemdeki cezadan sonra mutlaka cennete girer mi? Bu da mümkün değil. Cehennemden çıkış yok. Allah Teala tam 58 tane ayet-i kerimede cehenneme cehennemlik olarak giren kişinin cehennemden çıkması mümkün değil. İşte ekranda şu anda bütün bu ayetleri görürsünüz. Devam edersek 58 tane ayet-i kerime. Evet. Evet. Evet. Evet, 58 tane ayet-i kerime görüyorsunuz. Cehennemlik olarak cehenneme giren kişinin cehennemden çıkması söz konusu değil. Meryem suresinin 71-72. ayet-i kerimesinde kıyamet günü herkes, cennetlikler de cehennemlikler de cehenneme gideceklerdir. Ama cehennemlikler cehennemde kaldıktan sonra cennetlikler oradan ayrılıp Allah onları cennetine alıyor. İşte sizden biriniz bile hariç olmamak üzere hepiniz mutlaka cehenneme varacaksınız. Sen Rabbin üzerine kesilmiş bir hükümdür. Sonra takva sahiplerini kurtaracağız ve zalimleri dizüstü çökmüş olarak bırakacağız. Öyleyse takva sahibi olanlar kurtuluştadır. Zalimler de asla değil. Mümin 40'ta ise men amile seyyeten fela yücre ile mislaha men amile salihan min zekeren ve unsa ve huve muminun fe ulake yedhulne cennete ve erzukuna bi gayri hesab. Kim bir seyahat işlerse misir cezanın ama kim kalbine iman yazılır, mümin olup ıslah edici amellere başlarsa Allah onları rızıklandırır ve cennetine alır. Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisinde iki tane kanat söz konusu. Bedel İslamu gariben seyyudu garibe kema bedev. İslam garip başladı, garip olduğu noktaya dönecek. Fetubarlı guraba, o gariplere müjdere olsun. Kale menin guraba ya Resulullah, o garipler kimlerdir ya Resulullah? Kale lezine yusluhune ma afsadu min sünneti. İnsanların ifsad ettiği sünnetimi ıslah ederler. Resulullah'ın sünneti neydi? Resulullah'ın sünneti Kur'an, ve bu Kur'an'ın tatbikatı olan 7 sabah 4 teslim. Ama insanlar zanlarıyla Kur'an'ın yerine 19 tane bidat geçirdiler. Ne astakul hadis kitabullah ve hayr-ı hadi hadi Muhammed ve kullu muhtesetin bidat. Kullu bidatın delale, kullu delaletin finnar. İşte diğerleri bidattir, bilat delalette bırakır ve cehenneme götürür. Ortadan kaldırılan sünnetlerimi de yeniden ihya ederler. Evvela bidatların din tatbikatından çıkartılması, daha sonra Kur'an'daki İslam'ın yaşanması, her zaman bütün insanlar için başlangıçta 19 tane bidat söz konusu. Evet, 19 tane bidat, Kur'an'a ters düşen hürafeler, şeytanın öğrettikleri fuhşiyat ve münker. Ama bu din tatbikatından çıktıktan sonra o zaman Kur'an kalıyor ve Kur'an'ın da hayata geçirilişi, ortadan kaldırılan sünnetin ihyası. Sahabenin hepsi evvela amin olmak şerefine erdiler. Sahabenin hepsi mürşide tabi oldu vesaire. Bunlar 7 sabahın 7'si de gerçekleştirdi sahabe. Kalbinde zerre kadar imanı olan kişi cehennemde cezasını gördükten sonra cennete girecektir ifadesi Kur'an-ı Kerim'de hiçbir şekilde yer almamıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de o tarzda bir hadis şerifi mevcut değildir. Kalpte zerre kadar iman bulunması küfür kelimesinin artık o kalpte olmaması demektir. Kişinin şirkten kurtulduğu, delaletten kurtulduğu, küfürden kurtulduğu, şeytana kul olmaktan kurtulduğu yer hep aynı yer. Allah'a ulaşmayı dilediği yer. Kişi Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilemeye inanmıyor ve dilemiyorsa kurtuluşu mümkün değildir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala mümin olmak için sadece Allah'a inanmanın yeterli olmadığını, Allah'a ulaşmayı dilemenin de farz olduğunu açıklıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsunuz?
2: Kur'anca yaşayacağız, mümince yaşayacağız. Elimizden geldiğince düşmüşü elinden tutacağız, yardımcı olacağız. Sadece nefsimizi düşünmeyeceğiz, biraz da başkalarını.
3: Allah'a ulaşmak deyince tamamen itaat etmek, Müslüman olup teslim olmak.
4: Birincisi tefekkür, kainat kitabını okumak. İkincisi Kur'an-ı Kerim okumak. Üçüncüsü de Esma-i Hüsna'yı okumak. Bunlar Allah-u Teala'ya yaklaştıran şeylerdir.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
3: Ancak takvamız ve ibadetlerimiz.
4: Allah'a takvamız ulaşır, niyetlerimiz ulaşır, ihlaslı yaptığımız amellerimiz ulaşır. Riyakar olmadan, hani şöyle düşünelim kardeşim. Hani bir sürahi soğuk suyu düşünün, içine bir damla laham suyu damlattığınız zaman onu içemezsiniz değil mi?
1: Siz de Allah'ım ben de ermiş evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum şeklinde manevi dualar ediyor musunuz?
2: Canım etmez miyim?
3: Hayır ben öyle değil. Allah'a sadece cennetini alabilmek için, cennetine girebilmek için dua ediyorum.
4: Hep böyle dua ediyorum. Rabbim bana da birilerinin kurtuluşunu nasip eyle, vesile olmayı nasip eyle diyorum. Bir insanın kurtuluşuna vesile olmak, dünya ve dünya içinde güneşin aydınlattığı her şeyden daha değerlidir diyor.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmayı dinlemek konusunda ben sadece Allah'ın cennetine girebilmek için dua ediyorum. Allah'a ulaşmayı dilemeden cennete girmek mümkün müdür? Hayır. Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi men kâne yercu lika Allah fe nâcâre lâd. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah-u Teala onun ruhunu kendisine ulaştırır. Ama 178'de kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar Allah'ın ayetlerinden gafildir ve onların gideceği yer cehennemdir kazançları sebebiyle. Kişi inan şartlarının sahibi olabilir. Ama Allah-u Teala daima kalbe bakıyor. O kişinin kalbi talebi Allah'a ulaşmak değilse, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması değilse, yani kişinin hedefi Allah değilse, o kişi ibadetlerle hiçbir kazancın sahibi olamaz. Çünkü İslam'da vasıta emirler var, hedef emirler var. Hedef emirlerin başında Allah'a ulaşmayı dinlemek, Allah'ın taati müşriye tabi olmak ve ruhun Allah'a ulaşması teslimi geliyor. Dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmak. Öyle olunca ilk hedefimiz ruhun dünya hayatında Allah'a teslimi. Bu da Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a teslim olmayı talep etmektir. İşte bunu Allah kimin kalbinde görürse Rahim esmasıyla o zaman tecelli eder. Enfal suresi 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala, ey amen olanlar, eğer takva sahibi olursanız Allah size furkanlar verir, günahlarınızı örter. Kimdir takva sahibi? Rum 31'de münibine ileyhi Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Böylece şirkten kurtul. Bu ayetler muhacesinde önemli olan kişinin niyetidir. O niyeti gerçekleştirmek için elinden gelen her şeyi yapması lazımdır. Kim cennete ulaşmayı dilerse onlar mutlaka cennete girerler. Nasıl girerler? Nasıl cennete girmeyi diyorsan aynı standartlarda Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Her kim Allah'a ulaşmayı dilerse işte o cennet emeline mutlaka sahip olur. İslam'da niyet amelden üstündür. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a teslim olmayı dilemek, gerisini eğer Allah'a tevekkül edersen Allah gerçekleştirir. Çünkü söz vermiş. Hem Şura 13'te hem de Rahat 27'de. Rahat 27'de Allah'ın enne Allah'a yudili men yaşav. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Darat'ta bırakır ve yeti eymenin hak. Ve yönelen kişiyle kendisine ulaştırır. Şura 13'te de aynı şekilde. Allah'a yaşta bir eymen yaşav ve yeti eymenin hak. Allah dilediğini seçer ve seçtiklerinden kim ona ulaşmayı dilerse onları da kendisine ulaştırır. Öyleyse innemel amel niyet amelden üstündür. İnnemel amalü bin niyeti ameller niyete tabi. Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyettir. Mürşide tabiyet öyle. Ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat, yani bunlar hepsi birer niyet. Allah razı olsun. Yapılan bütün vasıtalar, bütün ameller ilk etapta o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa amelleri boşa gidiyor. Allah'a ulaşmayı diledi, bundan sonraki yaptığı her amel mürşidine ulaşmak için. Mürşidine ulaşmazsa yine aynı şekilde boşa gider. Mürşidine tabi olan kişinin bundan sonra yaptığı her amel ruhunu Allah'a teslim etmek için. Kısacası niyetler, ameller niyete tabi. Evvela niyet, daha sonra amel. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'de kurtuluşa ulaşacak müminlerin Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olarak sırat-ı müstakime ulaşan kişiler olduğunu görüyoruz. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
4: Lambayı gözüme değil de önüme tutan kişi olarak ifade ediyor. Yani beni Allah'a ulaştıracak kişidir. Mürşidin kurtulup kurtulmadığını biz bilemiyoruz. Onun için hani bazı sapıtmış tarikatlar vardır. Mürşidim kurtaracak. Mürşidim sırat köprüsünde bekliyor. Orasını Allah bilir. Kurtulup kurtulmadığını Allah bilir. Onun için bir alim beni Kur'an'la tanıştırmalı. tefekkürle tanıştırmalı, kainat kitabıyla tanıştırmalı ve Kur'an'ın manasını bana anlatmalı en doğru şekilde. Bunda eğer bunları anlatıyorsa o alimden, o mürşitten korkmayalım.
2: Katılmıyorum öyle şeylere ben. Ben bir mürşidim var, Peygamber Efendimiz, onun yolunda gidiyorum.
3: Mürşit, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem getirdiğine uymak ve yolunu takip etmek.
4: Ben de bugün evimden bir davetçi olarak çıktım. Namazımı kıldıktan sonra bir davetçi olarak yollarda La ilahe illallah nedir diye insanlara soru yöneltmeyi düşünüyordum. Bunu devamlı yapıyorum. İnsanları uyandırmaya gayret ediyorum. Çünkü toplumun öğretmene doydu. Doktora doydu, mühendise doydu. Ama bu toplumun davetçiye ihtiyacı var kardeşim.
0: Bir misafirimiz, bir alim bize Kur'an dilini tanıtmalı, Kur'an'ın manasını anlatmalı. Anlatıyorsa o alimden, o mürşitten korkmayalım dedi. Kur'an-ı Kerim'in açıklamasını herkes yapabilir mi? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, kime tabi olacağımızı, kimin bize Kur'an-ı Kerim'i anlatacağını 7 hadiste bildiriyor. Benden sonra Nebi gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir. Ama benden sonra halifeler ve imamlar gelecek. Öyleyse görüyoruz ki bir imam var, halife var. İkinci hadis, benden sonra Nebi gelmeyecek. Alimler gelecek, halifeler gelecek. Onlara tabi olan bana tabi olur. Onlara asi olan bana asi olur. Üçüncü hadis, size ruh verenler gelecek. Arayın bulun, kim zaman imamına arif olmazsa cahilesinden dönüyor. Onunla birlikte bir başka hadis, sahabem gökteki zar gibidir. Hangisine tabi olsun hidayete erersiniz. Benim sünnetim ve benden sonra gelen Raşid halifelerin yoluna tabi olun. Her asırda ümmetimden Allah'a itaat eden ve hayırlarda yarışanlar var. Kim bana itaat ederse muhakkak ki Allah'a itaat etmiştir. Kim bana isyan ederse Allah'a isyan etmiş olur. Her kim imama, kamil mürşide veya devrin imamına itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. İsyan ederse Allah'a isyan etmiştir. Hudeybiye'de ağaç altında biat edenlerden hiç kimse ateşe girmeyecektir. Ey insanlar, hepiniz delalettesin, hidayete erdirilmez sözler. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Bütün bu ayetler bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mutlaka zamanın imamına arif olmamızı, imama itaat etmemizi, imama tabi olmamızı emir buyuruyor. Allah razı olsun. Sûret 44'te Allah Teala Kur'an-ı Kerim amin olanlar için hidayet ve şifadır. Alimran 7'de ise ayetleri mühkem teşabi ayetler açıklama yetkisi sadece ul elbaba verilmiştir. Enbiya 7'de ise bilmiyorsanız zikir eline sorun. Yani ul elbaba sorun. O zaman anlıyoruz ki bize Kur'an-ı Kerim'i açıklaması herkes yapabilir mi? Hayır. Hikmet sahibi alimler yapabilir. Hikmet sahibi alim. Tefsir Kur'an-ı Kerim'in ruhunu açıklamaya denir. O ruhu da açıklamaya dünya üzerinde hiç kimse yetkili değildir. Ruhun açıklaması Allah'a aittir. Ve kim Allah'tan o ilmi alabiliyorsa onlar kendileri açıklama yetkisine sahip olmuşlardır. Allah Teala tarafından o yetki verilmiştir. Sadece Allah'ın söylediğini söyleyebilirler. Kendilerine hiçbir şey ilave etme yetkisinin sahibi değiller. Mehmet Akif Ersoy, doğrudan doğruya Kur'an'dan alalım ilhamı, asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. Aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. O da devrin imamıdır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Aleykümselam Muhterem Hocam. Hasretle ve hürmetle mübarek ederinizi öpüyorum inşallah. Hocam benim sualim, Peygamber Efendimiz niçin birbirinizi sevmedikçe mümin olamazsınız buyurmuşlardır. Çok kıymetli açıklamalarınızı bekliyorum. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Aleykümselam inşallah.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Aleykümselam. Biz de sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Mümin olmak, sevmeye başlamanın kesin işaretini taşıyor. Çünkü orada açık bir şekilde irşat makamından nefretin yok edildiği, onu sevmeye başlamamızın bir dizaynı görülüyor. İrşat makamına karşı olan sevgi artarken, irşat makamından ayrılan nurların ışığında insanların birbirini sevmeye başlaması ve bu sevginin giderek artması söz konusudur. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Eski toplumların derdi elemi size dokundu. Haset ve kin. Kin gökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Ama birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. İşte iman etmek Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin cennete girmesi söz konusu değil. Kalpten tabii. Ama bu kalpten dileme, o kişi kalpten dilediği an onun da başkasının dilemesine vesile olması lazım. O zaman Allah-u Teala kalpleri sevgide birleştirendir. Evvela Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin kalbine mürşit sevgisini Allah yerleştiriyor. O mürşidin nimetiyle de o kişi başkasının hidayetine vesile oluyorsa o zaman onlar birbirini seviyor. Nitekim Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz kızı Fatma'ya beni seviyor musun? Seviyorum babacığım, benim sevdiğimi seviyor musun? Seviyorum, o zaman ben Ayşe'yi seviyorum, siz de sevin. Bu kanunu biz Allah'a uyarlarsak, Allah buyuruyor ki beni seviyor musun? Seviyoruz ya Rabbim. Benim sevdiğimi seviyor musun? Seviyoruz ya Rabbim. Ki Allah-u Teala müşrikleri sever. O zaman ben falan müşrikleri seviyorum, siz de sevin. İşte kimdir o mürşidi seven? Allah'a ulaşmayı dileyip Allah'ı seven, Allah'ın da kalbine mürşid sevgisi koyduğu kişi. O zaman onlar da birbirini sevmeye başlarlar. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaştıkları zaman mümin oluyorlar. Ama birbirlerini de sevmeye başlıyorlar. Peygamber Efendimiz'e tabi oldukları zaman kalplerine iman yazılıyor, mümin oluyorlar. Ve birbirlerini de sevmeye başlıyorlar. Kalplerindeki nur arttıkça bu sevgi çok daha üst boyuta cereyan ediyor. Amin olmadıkça cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Yani Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Mürşide tabiyetle insanlar birbirini sevmeye başlıyorlar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre mümin olmanın bir göstergesi de nefs tezkiyesi yapmaktır. Nefsi tezkiye eden yegane amel ise Allah'ı zikretmektir. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
3: Zikir yapmanın önemi tamamen bir duadır, Allah'a yaklaşmaktır.
4: Seni boş şeylerden, boş konuşmalardan, gıybetten, zandan, o tip kötü ahlaktan koruyor kardeşim. Zikir kalpten dünyalık şeylerin çıkmasına sebep oluyor ve zikir girdikçe kalp temizlenmeye başlıyor.
2: Kalbini, ruhunu temizliyor, aydınlığa ulaşıyor. Huzur duyuyorum yani zikir yapınca. Zikir demek tesbih çekmek, zikir yani sohbetlere katılmak, zikir dinlemez o tür şeyler. Ben mutlu oluyorum onları yapınca.
1: Allah Teala zikir yaptıkça mutluluğumuzun da artacağını söylüyor. Sizce devamlı zikir yapmak bir insana başına ne gelirse gelsin devamlı mutlu olur mu?
3: Hayır ama musibetleri daha çabuk halleder. Musibetlerden daha çabuk kurtulur.
2: Vallahi ben 30 yaşında eşimi kaybettim. O zaman başladım doğru yola. Yani kendimi öyle avuttum. Çok şükür Kur'an'ımı da ezber biliyorum. Kur'an'a da başladım, öğrendim.
4: Tabii ki Allah'a dayanır ve Allah'a güvenir. Bizim tek eksiğimiz bu zaten kardeşim. Allah'a dayanamamak. Biz Allah'ı tam tanımıyoruz. Biz Allah'ı tam tanımış olsaydık tam tevekkül ederdik. Her şeyin ondan geldiğine inanırdık ve hayatımızı ona göre idame ederdik.
0: Misafirimiz, biz Allah'ı tam tanımıyoruz. Allah'ı tam tanımış olsaydık tam tevekkül ederdik. Allah'ı tanımanın yolu nedir? Evvela Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak. Bu Allah'la ilişkilerin belli seviyelerini ifade ediyor. Allah'ı tanımak istiyorsanız o zaman yalnız tasavvuftur. Tasavvuf denilen şey insanın Allah'a teslimi ve her teslimde de mutluluğu ve daha üst seviye mutlulukları yaşamaya başlar. Allah'a güven duygusu kişinin Allah'a teslim olma süreci içerisinde giderek gelişir. Tevekkülün boyutlarını yücelten, hedefe ulaştıran şey kişinin zikri faaliyetidir. Bu faaliyet yükseldikçe, daimi zikre doğru uyarlaştıkça kişinin Allah'a olan tevekkülü artacaktır. Zikir Allah sevgisinin insandaki sembolüdür. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Muhterem hocam, saygıyla, hürmetle ellerinizden öpüyorum inşallah. Müsaadeniz olsa bir sualim olacaktı. Ali İmran suresi 139. ayetinde geçen "Eğer mümin iseniz üstün olan sizsiniz" sözünü nasıl idrak etmeliyiz? Kıymetli açıklamanızı bekliyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Ali İmran 139'da "Ya eyyühellezine amenu la tahinu la tahsenu entum alevne in kuntum mu'minun." Gevşemeyin, mahzun olmayın. Eğer müminseniz üstün olan sizsiniz. Yani galip olan sizsiniz. Bu ayette Tövbe suresinin 51. ayet-i kerimesi arasında bir ilişki var. Tövbe 51'de Allah-u Teala "Müminler Allah'a tevekkül etsinler" buyuruyor. Ali İmran 139'da da "Eğer müminseniz mutlaka siz üstün geleceksiniz." Yani Allah Teala üstün gelecek olanlar hakkında diyor ki, "Eğer bana inanıyorsanız bana tevekkül edin. Kim bize tevekkül ederse, eğer bana inanıyorsanız bana tevekkül edin. Kim bize tevekkül ederse onlar galip geleceklerdir. Müminlerden her kim Allah'a tevekkül ederse, Allah'ı kendisine vekil kılarsa o zaman kişinin üstün gelmesi söz konusu." Allah Teala Allah'a tevekkül edenlerin üstün geleceğini ifade ediyor. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İzmir'den bir kardeşimiz, "Bizlere yolumuzdan vazgeçmemek, sabırlı ve kararlı olarak zikrimizi arttırma konusunu açıklayabilir misiniz?" Sevgili kardeşlerim, yoldan vazgeçmek aslında insanın kendisinden vazgeçmesi, devamlı huzursuz, mutsuz, ölüm sonrası hayata da cehennem hayatını yaşaması söz konusu. Ama kim ki Allah'a ulaşmayı diler, Allah'ın yoluna adım atarsa, o zaman o kişinin yapması gereken şey Allah yolunda sabit kadem olmak. Mürşidine tabi ise, 12 tane insanla mürşide tabi olan kişi, 7 nimette desteklenerek Allah'a giden yolda hedefleri bir bir gerçekleştirmek suretiyle en zirve noktada iradesini de Allah'a teslim ederek en güzele ulaşır inşallah. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam, "Sohbetleri elimden geldiğince dinlemeye başladım ve mürşit bulmayı Çok istiyorum ama nasıl olacak bilmiyorum. Zikir ödevi olmak ödevi almak istiyorum. Bu konuda ne yapmam gerekir açıklayabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, evvela Allah'a giden yolun giriş kapısı bir dilektir. Bu cennetin de anahtarıdır, Kur'an'ın da anahtarıdır. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dileğin sahibi olan kişi Allah-u Teala 7 Furkan 12 tane insanla mutlaka birinci cennet sahibi kılar. 7 Furkan ve birinci kat cennet. Ama Allah-u Teala o halde bırakmıyor, onu mutlaka mürşidine ulaştırıyor. 12 tane insanla mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennet. Daha sonra ruhunu Allah'a teslim eden kişiye de üçüncü kat cennet mükafat olarak veriyor. Üçüncü kat cennet kalbin zikirle temizlenmesiyle gerçekleşir. İkinci kat cennet 12 tane insanla mürşide tabiyetle gerçekleşir. Vesaire. Antalya'da bir karşı muhterem hocam, birinci suali. 111'de geçen kıssaların ulelbab için ibret olmasının muhtevasını açıklar mısınız? Muhterem Efendimizin tefsirinde Yusuf 111 şöyle buyuruluyor. Ulelbab 5 duyunun ötesinde hissedebilen, yani kalp gözü, kalp kulağı açık, daimi zikre ulaşmış nefsin kalbinde hiç afet kalmamış olan kişidir. Onlar fiziğin ötesinin sahipleridir. Fiziğin ötesi onlara açıktır. Ne var ki ulelbab makamının başlangıç kademesinde verebilecekleri, bilebilecekleri sadece zemin katın sırlarıdır. Allah Teala ul elbab için ibret vardır buyurmaktadır. Çünkü onlar bilirler. Hatta Allah Teala onlara olayların nasıl cereyan ettiğini de gösterir. Geçmiş zamandan bir perde açar ve olaylar nasıl tahakkuk ettiyse onları gösterir. Kur'an'da geçen kıssalar uydurulan sözler değildir. Lakin onların kitap sahiplerinin ellerindekini tasdik eder. Hem Tevrat'ı hem İncil'i hem tasdik eder. Söz konusu olan hem Kur'an-ı Kerim hem de Kur'an-ı Kerim'de kıssalardır. Hem kıssalar itibariyle hem de Kur'an'ın bütününün içerisinde Tevrat ve İncil tasdik edilmektedir. Allah-u Teala ve her şeyi tafsiratıyla açıklar mümin. Kavim için Kur'an bir hidayet ve rahmettir. Allah-u Teala Kur'an, Tevrat ve İncil bir hidayettir, bir rahmettir buyurmaktadır. İkinci sual. Mümin 7'de geçen Allah'ın ilmi ve rahmetin her şeyi kuşatmasının muhtevasını açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, zatıyla Allah-u Teala yoklukta. Mümin suresi 7. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ يَحْمِنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا. Şimdi اَلَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ, arşı tutan melekler ve devrin imamı, Allah'a hamd ile tesbih ederler, ona iman ederler ve amin olanı için mağfiret dilerler. Rabbimiz senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Zatıyla Allah-u Teala arşta yoklukta ama ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmış. Kaf 16'da لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانِ insanı biz yarattık. اَنَّا نَعْلَمُوا مَا تُوَسْوَسُ بِهِ نَفْسَ, nefsinin ona ne vesvese verdiğini biz biliriz. وَنَّهْنُ اَقْرَبُوا اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْبَرِدِ, ve biz ona şah damarından daha yakınız. Şah damarımızdan Allah'ın bize daha yakın olması ilim ve rahmetiyledir. Allah razı olsun. Sakarya'dan bir kardeşim muhterem hocam, yanımızda çalışan kimselere kazandıklarımızdan verdiğimiz maaş da infak olarak değerlendirilir mi? Bu konuda ne buyursunuz? Onlar ücretli çalışanlardır. Halbuki Allah yolundaki infak karşılıksız karşı tarafa vermeyi gerektiriyor. Bizimle Allah arasında rızık olmasına karşılık bizimle diğer insanlar arasında infak ama bila bedel, bedelsiz olarak verilmesidir. Halbuki kişi zamanını kullanmak suretiyle çalışarak maaş alıyor, karşında bir ücret alıyor. İstanbul'dan nitekim zekat alımında Hazreti İsa döneminde zekat toplayıcılarına giderken biz zaten vergimizi Sezar'a veriyoruz. Hazreti İsa Aleyhisselam diyor ki o Sezar'ın hakkı, bu da Allah'ın hakkı. Öyleyse Allah'ın hakkında Allah'a karşılıksız verendir. Ama Sezar için çalışanlar onlar bağışlarını alanlardı. İstanbul'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, zikirde önemli olan sayı mıdır yoksa zikre ayrılan zaman mıdır, açıklayabilmişsiniz. Sayı da önemli. Özellikle tasavvufa giren kişiler için bir önemli. Ama asıl olan hedef daimi zikre ulaşmak. Allah razı olsun, daimi zikir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
7: Sevgili kardeşlerim, kardeş olmak ancak ve ancak Allah sevgisiyle mümkün. Sevginin kaynağı ne Allah Teala? Yunus ne diyor? Yaradılanı severiz ama yaradandan ötürü. Yani yaradan o sevgiyi kalbinize vermese siz diğer insanları sevemezsiniz. Yaradan kalbinize vermezse anne çocuğunu sevemez. Yaradan kalbine vermezse baba evladını sevemez. Yaradan kalbinize sevgi koymasa komşunuzu sevemezsiniz. Sevgiyle hayata baktığınız her noktada Allah'ın kalbinize akıttırdığı sevgi var. Biz herkesi sevmekle iftihar ediyoruz. İnanmayan ateist de kim olursa olsun. Mevlana'nın dediği gibi, gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel. Bu dergah sevgisizlerin dergahı değil. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı. Nasılsan öyle gel.
0: Fatiha ma's salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Bursa'dan bir kardeşimiz. Muhterem hocam, izlediğim bir videoda cemaatten bir hocanın elini öpmek isterken "Hoca, Allah'tan başka kimsenin önünde eğilmeyiniz" diyerek cevap verdi. Elini öptürmedi. İslam'da mürşidin elini öpmek bidat midir? Açıklar mısınız? Mürşidin elini öpmek farzdır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu buyuruyor. Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesi ve Mümtehine Suresi'nin 12. ayet-i kerimesinde Allah Teala açıklıyor bu konuyu. Muhakkak ki onlar sana tabi oldukları zaman Allah'a tabi olurlar. Onların elinin üzerinde Allah senin bütün vücuduna tecelli ettiği için, ellerine de tecelli etmiş olduğundan Allah'ın eli vardır. Tabi burada ayet-i kerimedeki muhatap Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz de Allah'ın tasarrufunda olması hasebiyle daimi tecelliyle Allah Resulü'nün eline de tecelli ediyor. Ve o el şeklindeki tecelliyat Allah-u Teala kendi eli olarak kabul buyuruyor. Mümtehine Suresi'nin 12. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala buyuruyor ki, "Ey Nebi, mümin kadınlar Allah'a hiçbir şey ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zinada bulunmamak, evlatlarını öldürmemek, elleri ve ayakları arasında bir iftira uydurmamak, maruf iş konusunda sana asi olmamak üzere sana tabi olmak için geldikleri zaman artık onların biatlerini kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret dile." Öyleyse biat olayı gördüğünüz gibi Kur'an-ı Kerim'in iki ayet-i kerimenin muhtevasını teşkil ediyor. Biat el üzerinde eldir. Tabi olduğumuz mürşidin eli üstte, biat eden kişinin eli de altta olmak üzere bu olay gerçekleşiyor. Allah'ın ceryanının mürşitten tabi olana geçebilmesi ancak bu şekilde mümkündür. Yetmez, bu olayın yaşanmış haliyle Nebire Sultanı Peygamber ve sahabe hac farizasını yerine getirmek üzere gidiyorlar ama müşrik ve kafirler bırakmıyorlar. O zaman Fetih Suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Fetih 18'de. "Laqad radallahu anil mu'mine iz yub'inuke tahta şecereti." Andolsun ki o ağacın altında sana tabi oldukları zaman Allah müminlerden razı oldu. Öyleyse o günün yaşayan sahabeleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle birlikte hac farizasını yerine getirmek üzere gittikleri zaman mümin ve kafir ve müşrikler bırakmıyorlar. Allah Resulü de diyor ki o ağacın altında sana biat ettikleri zaman Allah Resulü diyor ki benimle sonuna kadar bu mücadeleye devam edeceğinize biat ediyor musunuz o şartlar altında? Bütün sahabe bu ağacın altında Allah Resulüne biat ediyor. Ama daha evvelki görüşmelerin, istişarelerin olabilmesi için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Osman'ı müşrik ve kafirlere elçi olarak gönderiyor. Ama o sırada Hazreti Osman'ı
elçi olarak gitmesi hasebiyle onu tutuyorlar, bırakmıyorlar. O zaman bu biat olayında Allah Resulü sağ elini sol elin üzerine koymak suretiyle, bu da Hazreti Osman'ın biatıdır diyerek üç kere elini öpüyor. Öyleyse Resulullah'ın tatbikatından kesinlikle elin öpüldüğünü görüyoruz. Hazreti Osman'ın biatı noktasında. Kur'an-ı Kerim'deki iki ayet-i kerimede de biatın el üzerine el olduğunu görüyoruz. Yetmez. Allah Teala bu kadar hakikati bildirmesine rağmen bir kişi çıkıyor hiçbir şeye dayanmadan, Allah'tan başka kimsenin önünde eğilmeyiniz. İşte sahabe Resulullah'ın önünde eğilmiş, biat etmiş. Bu ayet-i kerimelere bu hocanın ne dediğine biz öğrenmek istiyoruz. Baksın bakalım bu ayetler neyi ifade ediyor. Dolayısıyla biz ayetlere dayanarak konuşuyoruz. Biat olayı Kur'an-ı Kerim'in bir hakikatidir, gerçeğidir. Ve bütün kardeşlerimiz de mürşitlerine tabi oldukları zaman, mürşide tabiyet vardır, vesileye tabiyet. Ama devrin imamı söz konusu olduğu zaman, devrin imamına ayetlerde bildirildiği gibi biat olayı vardır. Allah razı olsun. İkinci sual Fransa'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam. Birinci suali, Furkan suresinin 74. ayetini açıklar mısınız? Bu ayetteki duayı hangi durumda yapmalıyız? Furkan suresinin 74. ayet-i kerimesindeki Muhterem Efendimizin tefsirine baktığımız zaman şöyle diyor Muhterem Efendimiz. Takva sahibi olmak Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Allah'a ulaşmayı dilediğinizde birinci safa takvanın sahibisiniz. Mürşide ulaşıp tabi olduğunuzda ikinci takvanın sahibisiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınızda üçüncü takvanın sahibi. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğinizde dördüncü takvanın. Nefs tesliminde beşinci takvanın. İrşad olunca altıncı takvanın. İradenizi Allah'a teslim ettiğinizde ise irşada memur ve mezun kılınınca da yedinci takvanın sahibi olursunuz. İrşad makamında olanlar yedinci takvanın sahipleridir. İrademizi de teslim alıp bizi irade bağlanmasına götürüyor ve bir hakkın takvanın da sahibi oluyoruz. Bizi de Allah-u Teala irşad makamının sahibi kılıyor diyenlerin talepleri budur. Yani buradaki dua bizi de irşad makamının sahibi kıl diyenlerin talepleridir bu. Yani iradesini Allah'a teslim

tefsirinde rahmet kelimesinin muhtevasında merhamet de vardır. Allah evvel Adem Aleyhisselam'ı ondan da zevcesini yarattı. Ondan doğan çocuklar da erkek ve dişi olmak üzere çiftler halinde doğdular. Sonra onların hepsi ileriki nesilleri vücuda getirdiler. Rum suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala Arapçasında şöyle buyuruyor. وَمِنْ آيَاتِ اَخَلَقَكَ لَكُمْ مِنْ اَنْفِسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اَنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Okuduğum Arapça ayet-i kerimenin mali, onun ayetlerinden olarak sizin için nefslerinizden zevceler yaratmıştır. Onunla sükun bulasınız ve sizin aranızda sevgi, rahmet, merhamet kıldı, oluşturdu. Muhakkak ki bunda tefekkür eden kavim için deliller vardır, ibret vardır. Üçüncü sual, İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, şahsımıza yapılan davranışlar karşısında kısas, af ve kötülüğe iyilikle mukabele etmemiz gerektiğini Efendimiz'den ve sizden öğrendik. Toplumu ilgilendiren konularda da affetme yetkisine sahip miyiz, yoksa irşat makamına ulaştırmakla mı vazifeliyiz? İrşat makamına ulaştırmakla vazifeliyiz. Sevgili kardeşlerim, şahsımıza yapılan davranışlar karşısında kısas, af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele edin. Aslında kısas toplumsal bir hakkın icrasını ifade ediyor. Bize düşen affetmek ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Neden bunu söylüyorum? Allah Teala Şura suresinin 40. ayet-i kerimesinde 40, 41, 42, 43'te bakın ne buyuruyor. Bir kötülüğün cezası onun misli kadardır, kötülüktür. Fakat kim affeder ve ıslah ederse artık ecri, mükafatı Allah'a aittir. Neden öyle diyoruz? Şeytan daima insanlara kötülüğe karşı kötülük, iyiliğe karşı da kötülük yapmasını istiyor. Allah da biz insanlara iyiliğe karşı iyilik, kötülüğe karşı iyilik yapmamızı istiyor. Yani Allah Teala daima iyilik yapmamızdan yana. Şeytan da daima kötülük yapmamızdan yana. Dolayısıyla kısas hükmü bir nevi adaletin tesisi için gereklidir. O Allah'a bırakılmıştır, ama bir insan bu dünya üzerinde de kısası tatbik edemez mi? Eder, ama ancak hakimin huzurunda bu gerçekleşir. Nitekim Osmanlı padişahlarından Fatih Sultan Mehmet bir Rum vezirinin bahçesine izni olmadan cami dikiyor ve günlerce ağlayıp sızlıyor. Onu gören insanlar diyorlar ki git kadıya şikayette bulun. Ya diyor, bu camiyi yapan sizin padişahınız, nasıl ben şikayette bulunacağım? Olsun diyor, sen yine git şikayette bulun. Ve şikayet konusu olduğu zaman Fatih Sultan Mehmet'in sanık sandalyesine oturduğunu görüyoruz. Kadı hakim durumunda Rum Bezirgen'de davacı ve gelmiş. Yapılan muhakemede Fatih'in elinin kesilmesine karar verilmiş. Yani ceza kısa hükmü bu şekilde gerekmiş. Çünkü Fatih izni olmadan böyle bir araziyi gasp ettiği için elinin kesilmesine hüküm vermiş. Ama arkasından da bedel ödenmesi halinde bu hakkın ödenebileceğini ifade etmiş ve bedel ödeyerek Fatih Sultan Mehmet'in esir kesilmesinden kurtulmuş oluyor. Dolayısıyla adaletin gerçekleşmesinde de daima bir hakim söz konusu. Kişi kendi kendine sen bana şöyle yaptın, ben bana böyle yaptım olayıyla olmuyor. Allah Teala'nın kanunları geçerli. Şimdi muhtevaya baktığımız zaman iki kişi söz konusuysa, olay iki kişi arasında cereyan ediyorsa ve taraflardan bir tanesi zulmeden, diğeri de mazlum konumdaysa, ne yapabilir mazlum? Affedebilir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de hadisinde mazluma da yardım edin, zalime de yardım edin. Ama

0: Mazluma yardımı nasıl anlayacağız ya Resulallah deyince sabretmek. Mazluma sabır. O zaman sabreden kişi kimdir? Sabreden kişi karşı tarafı affedebilen kişidir. Affetmeyi gerçekleştiriyor o. Ama arkasından ne yapmamız lazım? Ne diyordu Allah Teala? Kötülüğe karşı da iyilikle mukabele etmemiz lazım. Allah Teala kötülüğe karşı iyilik yapmamızı, iyiliğe karşı iyilik yapmamızı. O zaman kötülüğe karşı iyilik yapmamızı istiyorsa ayetlerin gereği olarak bu sefer ona iyilikte bulunmamız gerekir. İkili ilişkilerde af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek ama toplumsal olaylarda ise kısasın hakimin veya kadının huzurunda olayın sonuçlanmasını Allah-u Teala istiyor. Toplumu ilgilendiren konularda da af yetkisine sahip miyiz? Yok. Af yetkisine sahip değiliz. Konuyu irşat makamına ulaştırmamız lazım. İhtilaflı o zaten ister irşat makamı, ister kadı, ister ne olursa olsun. Çünkü irşat makamı da görevlerden bir tanesi de adaleti gerçekleştirmek. Nitekim Nisa suresinin 59. ayet-i kerimesinde 58. ayet-i kerimesinde اِنَّ اللّٰهِ يَعْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَلْيَا Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi emreder. Evvela ruhumuz emanettir. O teslim olduğu zaman fizik vücut emanet olur. O teslim olduğu zaman nefs emanet olur. O teslim olduğu zaman irade emanet olur. Ve iradenin teslimiyle Allah kişiyi irşada memur ve mezun kılar. Ve irşada memur ve mezun kılınanlar bakın ne diyorlar. وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسَ Allah onları emanetlerin tesliminden sonra irşat makamında tayin ettiği zaman onların vazifesi ne? اِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسَ تَحْكُمُ بِالْعَدْلِ İnsanlar arasında ihtilaf söz konusu olduğu zaman onlar arasında adaleti gerçekleştirmek. Yani insanlar arasında hakemlik yaptığınız zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. İşte burada o zaman toplumsal bir olay söz konusuysa adaletin gerçekleşmesi meyanında mutlak surette konunun meşruiyete ulaştırılmasını Allah-u Teala emrediyor. Yunanistan'dan bir kardeşim muhterem hocam, rabıta kurarken Efendimiz'e sohbet etmek istiyorum fakat çok geride olduğum için cevap alamıyorum. Bu durumda teheccüd namazında Allah'tan ilmi ledünü rabıta için istersen bu konuda faydasını görebilir miyim? İste tabii, niye olmasın? Allah her şeye kadirdir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Muhterem Hocam. Hürmet ve hasretle mübarek ellerinizden sonsuz kere öpüyor. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Muhterem Hocam, müsaadeniz olursa bir sual arz etmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim şifadır sözünü nasıl anlamalıyız? Kur'an-ı Kerim'in bize şifa olması için ne yapmalıyız? Açıklar mısınız? Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasretle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.
0: Kardeşimiz şöyle buyuruyor. Kur'an-ı Kerim şifadır. Sözünü nasıl anlamalıyız? Kur'an-ı Kerim'in bize şifa olması için ne yapmalıyız açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de geçen şifa ayetlerine baktığımız zaman bir nefsin hastalıklarıyla Kur'an-ı Kerim şifa, bir de fizik beden hastalıklarıyla Kur'an-ı Kerim'in şifa olduğunu görüyoruz. Evvela Yunus suresinin 57. ayet-i kerimesine bakacak olursak ne görüyoruz? Ya eyyühen nasu kad ca'akum mu'izetun min rabbikum ve şifaan lima fi suduri huden ve rahmeten lil mu'minin. Ey insanlar, size Rabbinizden öğüt ve göğsünüzde olan nefsinizin kalbindeki hastalıklara şifa geldi. Müminlere hidayet ve rahmet gelmiştir. Nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık ve slaytımızda da görüldüğü gibi şeytan da bu 19 hastalığa %100 tesir ediyor. Yani bir nevi bu afetler var ama aktif hale getiren iblis. İblis de %100 bu afetlere tesir etmek suretiyle kendisine düşeni yapıyor. Şimdi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde ne buyuruyor? Diyor ki, ey insanlar, hepiniz hastasınız. Alemlerin Rabbi olan Allah da tabibiniz. Hastanın faydası tabibin verdiği reçeteyi tatbikindedir. O zaman alemlerin Rabbi olan bizim için doktorsa, tabipse, onun verdiği her ayet bizim için bir şifadır. Neyin şifası? Nefsimizdeki hastalıkların şifası. Nitekim Tövbe suresinin 14. ayet-i kerimesine baktığımız zaman onlarla savaşın diyor. Allah sizin ellerinizle onları azaplandırır, onları alçaltır ve onlara karşı size yardım eder. Müminler kavminin göğüslerine şifa verir. Bakın, demek ki Allah Teala Allah yolunda savaşmayı emrediyor ve ayetin sonu müminler kavminin göğüslerine şifa verir. Siz Allah için bu mücadeleyi yaparsanız Allah da size yardım eder. Ne yapar? Rahmet ve fazl, rahmet ve selavatla Allah'ın katından fazlları kalbinize göndermek suretiyle nefsinizin manevi kalbindeki hastalıkların azalmasını sağlıyor. Hastalıkların azalması, gelen kalbe nur faziletlerin dolmasıyla kalbimize şifa veriyor Allah Teala. İsra suresinin 82. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Kur'an'dan indirdiğimiz şeyler, Kur'an'dan indirilen şeyler ayetlerdir. Müminler için şifadır ve rahmettir. Ama zalimlerin sadece hüsranını arttırır. Evet, gerçekten zalimler her gün biraz daha zulümleri artıyor, kayıpları artıyor. Fusilat 44. De ki o amenü olanlar için hidayet ve şifadır. O dediğine Kur'an-ı Kerim. Yani Kur'an-ı Kerim amenü olan, Allah'a ulaşmayı dileyenler için hidayet ve şifadır. Mümin olmayanlar, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. Kur'an-ı Kerim amenü olanlar için, Allah'a ulaşmayı dileyen için hidayet ve şifadır. Evvela hidayettir. Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ın garantisi tahtında, Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. O kişi hidayete erer ve Allah'ın dostu olur. Ama nefsin hastalıkları, henüz 19 tane afet var. Ama aynı zamanda şifa olabilmesi için ne lazım? Daimi zikre ulaştığı zaman, nefsin manevi kalbindeki 19 hastalık yerine 19 faziletin sahibi olduğu zaman artık o kişi şifaya kavuşmuştur. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için onların, mümin olmayanların kulaklarında vakra vardır. Mümin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Mümin olmayanlar da Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Kulaklarında vakra vardır. O Kur'an onlara karşı körlüktür. Şifa ve hidayet değildir. Yani Kur'an-ı Kerim Allah'a ulaşmayı dileyenler için hidayet ve şifadır. Ama Kur'an-ı Kerim Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için kulaklarında vakra ve gözlerinde körlüktür. Nahl 69'da ise Allah-u Teala fizik hastalığı, fizik beden hastalıklarına geçiyor. Fizik beden hastalığı için Allah-u Teala onun karnından, arının kanından bal çıkarır. Onda insanlar için şifa vardır. Allah-u Teala Nahl suresinin 68. ayet-i kerimesinde وَاوْحَا رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ Rabbim bal arısına vahyettiği zaman çık, her çiçeğin üzerine kon, insanlar için şifa olan balı üret. İşte bu üretilen şifa olan bal insanlar için bir şifa, ama fizik beden hastalıkları için. Enbiya suresinin 83. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala 84'te Yunus Eyüp aleyhisselam için buyuruyor. Hazreti Eyüp Rabbine şöyle demişti. Muhakkak ki bana bir zarar isabet etti. Hastalık geldi. Ve sen rahmet edenlerin en rahmet edenisin. Enbiya 84. Böylece zarar veren şeyi biz giderdik, hastalığı iyileştirdik. Yani Yunus aleyhisselam bana hastalık isabet etti. Talepte bulunuyor. Allah-u Teala da o zararı gideriyor. İbrahim aleyhisselam için Allah-u Teala Şuara 80'de hastalandığım zaman bana şifa veren odur. O sebeple diyoruz ki doktorlar tedavi edicidir Ama şifayı veren daima Allah'tır. Kur'an-ı Kerim'in bize şifa olması için ne yapmalıyız? Allah'a ulaşmayı dilemeliyiz. Neden? Fussilet 44'te amini olanlar için şifa, hidayet ve şifadır. Ama amini olmayanlar için Kur'an-ı Kerim sağırlıktır ve körlüktür. Allah razı olsun. Bursa'da bir kardeşimle Muhterem Hocam, bazen çevremizde Allah'a ulaşmayı dilememesine rağmen çok güzel hasletli, rahmetli insanlar ile karşılaşıyoruz. Rabbimizin Ahzab 72'de bahsettiği cahil ve zalimler kimlerdir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, başlangıç noktasında kim olursa olsun herkes 19 negatif özelliğin sahibidir. Ama bu 19 negatif özelliğin sahibi olan insanların afetleri, dağılımları farklı ve sosyal ilişkileri de farklı. Dolayısıyla sosyal insanlar arası ilişkilerde güzel davranması o kişinin afetlerden beri olmasını ifade etmiyor. Böylesi bir kişi de diyelim ki kardeşimiz, hasretli, merhametli insanlarla karşılaşıyoruz. O insanlar da Allah'a ulaşmayı dilemedikleri takdirde onların amellerin hepsi boşa gidiyor. Ve gideceği yer cehennem. Dolayısıyla hangi şartlar altında olursa olsun burada eğer Allah'a ulaşmayı dilemez, sonsuz hayatı cehennemde geçirecekse onun bu yaptıklarından kendisine faydası yok ve hüsranda kalıyor. Az olan Allah'ın reçetesini hayatımıza tatbik etmek. Kimdir Rabbimizin Ahzab 72'de bahsettiği cahil ve zalimler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Evet, başlangıç noktasında Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes hem cahildir hem de zalimdir. İşte 19 tane negatif özellik. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de zulümdedirler. Ayetlerden gafildir, şirktedir, küfürdedir, delalettedir, sardis ve fısktadır. Şeytanın kulu dostundur, fırkalara ayrılmış vazi zalimdir, cahildir. Bakın iki tane özellik herkes ama. Ama cehalet ve zulümden bir insanın kendisini kurtarabilmesi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. İşte onu kendisi cahildir, bilmiyor. Ama Allah Teala bu cahil ve zalim olan kişiye onu o halde serbest bırakmıyor, katından hidayetçiler gönderiyor. Hem Taha 123 hem de Bakara 38'de Kâleh bite cemî'an ba'dikum li ba'din adû. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa. İşte gelen hidayetçiler o cahil olan kişiyi cehaletten kurtulmak üzere ilim veriyor. O kendilerine ilim verilenler. İlmi veren kimdir? İlmi veren Allah'ın katından hidayetle vazifeli olan hidayetçidir. Bu ilmi kime veriyor? O cahile veriyor. İşte o cahil hidayetçinin getirdiği ilmi alabilirse ki Hazreti Ali mal mi istiyorsunuz, ilim mi istiyorsunuz? Eğer mal istiyorsanız o zaman malın bekçisi olursunuz. İlim istiyorsanız ki daha Allah'ın katından gelen ilim istiyorsanız o ilim sizi korur. Dolayısıyla kişinin iradesiyle paralel eğer Allah'tan gelen ilmi alırsa Kur'an-ı Kerim'deki muhteva ile o ilim verilenlerden olur ve Allah-u Teala tam 7 tane ayet-i kerimede kendisine ilim verilenlerden bahsediyor. Allah razı olsun. İstanbul'da bir kardeşim Muhterem Hocam, Rad 27'de ayette geçen Allah dilediğini delalette bırakır ifadesi insanları hidayetten men eden bu seçim %10'u mu kapsıyor? Açıklayabilir misiniz? Hayır. Allah dilediğini delalette bırakır. Başlangıç noktasında insanların %10'dan azı zaten kendileri ulaşmayı dilemiyor. Başkasının dilemesine mani oluyorlar. Bunlar uzak delalette. Kendileri davranış biçimleri sebebiyle uzak delalette kalıyor. Ama geri kalan insanların %90'dan fazlası seçiliyor. O %90'dan fazla seçilenler de o insanlar da olaylarla imtihan oluyorlar. Ama bu olaylarla imtihan olan insanlar ölüme kadar hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Halbuki Allah-u Teala Tövbe 126'da Onları senede bir iki kere imtihan ettiklerimizi görmüyorlar mı? Tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Seçilmişler. Seçilmişler ama hem tövbe etmiyorlar hem de zikre başlamıyorlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. İşte o zaman Allah onları derelikte bırakıyor. Çünkü kendileri iradeleriyle istemiyorlar. Geri kalan %10'dan azı istiyor ve Allah-u Teala da onları hidayete erdiriyor. Muğla'dan bir kardeşim muhterem hocam, bazı insanlar Bakara 223'te geçen kadınlarını sizin için bir tarladır. O halde tarlanıza nasıl dilerseniz öyle yaklaşın kısmını kullanarak kadın fuhuş kölesidir diye mana çıkartıp fitne yayıp insanları Kur'an-ı Kerim'den uzaklaştırıyorlar. Talak 4 ayetinde İslam 9 yaşındaki evliliği emrediyor. Manası çıkartıyorlar. Al-İmran 14'te ise İslam kadını süs eşyası olarak görüyor diyorlar. Bu konuları açıklamada yetersiz oluyoruz. Şu an bu ayetler üzerinden ülkede dinsizliği körüklüyorlar. Bu ayetleri nasıl açıklamalıyız? Sevgili kardeşlerim, Kur'an bir bütündür. Bütününden hareket etmek lazım. Yıllar yılı insanlar büyük teranelerle İslam'da kadın dövülür vesaire. Ama bu konudaki Kur'an'ın bütün emirlerine baktığımız zaman hiç de öyle olmadığını görüyoruz. Allah-u Teala hiçbir zaman insanın dövülmesinden yana değildir. Nisa suresinin 34. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Nisa 34'te ne diyor? İşte burada bu salih amel nefsesi yapan kadınlar itaatkardırlar. Allah onların haklarını, mevkilerini korumasıyla onlar da gaddede kocanın yokluğunda hem kendilerini hem de kocanın mal ve şerefini koruyucudurlar. İtaatsizliklerinden, baş kaldırmalarından korktuğunuz kadınlara ise önce nasihat ediniz. Yani bu kişi, eşi ona isyan ediyor. Emrine hiç yerine getirmiyor. Nasihat ediniz. Sonra yataklarında yalnız bırakınız. Bu da başka bir o isyankarlıktan onu kurtarmak için. Hala itaat etmezlerse onları vurunuz diyor. Fakat bu ayetle Sad suresinin 44. ayet kelimesini birlikte zikredersek Eyüp aleyhisselam çarşıya gelen eşi vaktinde gelmediği için dönersen sana 100 tane değnek vuracağım diyor. Ama bakın şimdi ne diyor Allah-u Teala? Ey Eyüp, eline bir demet sap al, onunla vur. Yani 100 değnek dedi Eyüp aleyhisselam, yemin ediyor. Ben sen gelirsen sana 100 değnek vuracağım diyor. Ama Allah-u Teala emri bu noktadaki hükmü yerine getirmesi babında, dövülmenin olmaması babında şu açıklamayı getiriyor. 100 tane buğday sapı al. Yan yana getir ve yeminini bozma. Sadece yeminini yemin ettiği için yeminini bozma, yerine getir dediği için bir kere o 100 tane buğday sapıyla ona vur ve böylece sen yeminini yerine getirmiş oluyorsun. Bu iki ayet-i kerimeyi birleştirdiğimiz zaman 100 tane buğday sapıyla bir kere eşine dokunduğu zaman bu vurma alayı mıdır? Hayır, değil. Allah bu hükmü niye getiriyor? Aslında dövülmesinden yana değil Allah-u Teala. Asla. Ama kişinin nefsi bunu istiyor ve nefsinin de bu şekilde terbiye olması babında Allah-u Teala bu hükmü getiriyor. Yani yıllar yeli insanlar hep bunu söylediler. Halbuki değil. Şimdi gelelim asli ayet-i kerimeye. Bakara 223'te geçen kadınların sizin için bir tarladır. Çocukların sahibi olmak için şu anda bütün evlenen çiftler öyle değil mi? Normal olarak yıllar yılı insanlar mesela ne diyelim? Özellikle erkekler, erkek çocuk sahibi olmadıkları için kadınlarını belki birçok şeylerde üzdüler vesaire. Ama aslında cinsiyet belirlenmesinde kadın şey değil. Cinsiyet belirlenmesinde erkek önemli. Çünkü erkek X ve Y kromozomlarını taşıyor. Kadında sadece X kromozomu var. O zaman cinsiyetin belirlenmesinde aktif olan unsur erkektir. Ve gerçekten erkek için hanım bir tohum vazifesini. Niye? Çocuklarını yetiştiriyor. Dolayısıyla o açıdan bakıldığı zaman evet bu benzetme yapılabilir. O halde nasıl dilerseniz öyle yaklaşın kendi eşine kısmını kullanarak kadın fuhuş kölesidir diye mana çıkartıp fitne, böyle bir şey ayet-i kerimede söylenmiyor. Ama fitne çıkartanlar hep olacak sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah-u Teala Al-İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde bu Kur'an-ı Kerim'in bir kısım ayetleri muhkem ayetlerdir, bir kısım ayetleri müteşabihtir ve kalplerinde zey olanlar. Öyleyse her devirde kalbinde zey olan insanlar olacak. Bu ayetleri fitne sebebi kılacaklardır. Onlar hesaplarını Allah'a vereceklerdir. Ama bize düşen bizim bu ayetlerin manasını devrin imamından öğrenip o şekilde yaşamamız ve insanlara o şekilde açıklamamız. Kur'an-ı Kerim'den insanları uzaklaştırıyorlar. Tamam. O Kur'an-ı Kerim'den insanları uzaklaştıran kişileri gördüğümüz zaman bizim için bir sebep. Onları nasıl uzaklaştırıyorsa biz de insanlara o şekilde yaklaştırmalıyız. Yani onlara da yardımcı olmalıyız. Bizim şikayet etme hakkımız yok sevgili kardeşlerim. Yani biz evvela kendimiz elimizi fitneden çektirmeliyiz. Bu da nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle olur. İki, fitne içerisinde olan insanlara da yardım etmeliyiz. Onların da huzur ve mutluluğu için yaşamalıyız. Biz kimseye düşman değiliz. Ama fırsat bilip, bak o hatayı yaptı şimdi bana fırsat düştü deyip ona hücum etmek niyetinde olmamalıyız. Bize düşman olanları da bizim dostumuzdur, yardım etmemiz gereken insanlardır. Dolayısıyla hedefimiz evvela kendimizin zulme karışmaması ama zalim olan bir kişi varsa ona da yardım ederek onun da elinin zulümden temizlenmesi, kirli bir el varsa o eli, kirli eli de temizlemek hedefimiz olması lazım. İnşallah. Ve nasıl onlar fitneyi yayıyorlarsa biz de bu fitnenin temizlenmesi, yok olması istikametinde çaba göstermeliyiz inşallah. Allah razı olsun. Antalya'dan bir kardeşim muhterem hocam, Efendimiz bir sözünde Allah beni sevsin, ben de onu seveyim diye bir düşüncenin sahibiyseniz yazık ediyorsunuz kendinize. Önce siz Allah'ı seveceksiniz. Allah'ın sizi, sizin onu sevdiğinizin kaç bin katı sevdiğinizi o zaman anlayacaksınız buyuruyor. Bu sözü açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim. Yani ne istiyorsak bizim dışımızdakiler hep bir sebep. Mesela biz Allah'ın bizi çok sevmesini istiyorsak o zaman biz Allah'ı çok severiz. Yani biz ekersek onu biçeceğiz. Tarlayı ekmeyen hasada gidemez, hasadı biçemez. Yani siz ekmeden biçebilirsiniz ama bir başkası tarlayı ekmiştir, siz gidip biçebilirsiniz. Ama siz ekmeden kendiniz karşını alamazsınız. Evvela ilk adımı bizden Allah istiyor. Biz seversek seviliriz. Şikayet eden bizsek nedir etrafımızdaki eşimizden dolayı eşimiz bizi sevmiyor. O güzel de hemen bir adım evvelinden biz acaba onu sevebiliyor muyuz? Ona sevgimizi ispat edebiliyor muyuz? İşte biz bunu yapabiliyorsak Allah-u Teala'nın da bir değil iki de üçten mutlak surette karşılığını bize vermesi lazım. Yani ne ekersek onu biçiyoruz sevgili kardeşlerim. Biz sevgiyi ekmeliyiz ki sevgiyi biçebilelim. Allah'ın izniyle. Ekmeden biçemeyiz. Ama başkasının ektiğini biçebiliriz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
2: Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, sonsuz hürmetle, sevgiyle, mübarek gül kokulu ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Muhterem hocam, eğer uygun görürseniz bir sualimiz olacak inşallah. Bidatin anlamı nedir? Ne yapılırsa dinde bidat olmuş olur. Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Bidatın anlamı nedir? Ne yapılırsa dinde bidat olmuş olur. Açıklar mısınız? Bidat, Kur'an-ı Kerim'de yer almayan, Kur'an-ı Kerim'e muhalif, din tatbikatına giren hürafeler bidattır. Bidat, Kur'an'da yer almasına rağmen din tatbikatından çıkartılan her şey de bidattır. Ne var? Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması 73 ayet-i kerimede anlatılıyor. 12 kere ayet-i kerimede bize farz kılıyor. Bu Kur'an'da yer alıyor. Ama günümüze geldiğimiz zaman insanlar ne diyorlar? Ruh insana hayat verir. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. O işte bu bir bidattır. Yani Kur'an'da yer alıyor. 73 ayet-i kerimede açıklanıyor. 12 ayet-i kerimede farz kılıyor. Tüm bu ayetler var olmasına rağmen bir deli bir kuyuya bir taş atıyor, 40 akıllı çıkaramıyor. Diyor ki hayır böyle bir şey yok. O zaman bu bir bidattır. Yetmez. Dinde, Kur'an'da yer almayan ama din tatbikatına sokulan. Kur'an'da yok ama din tatbikatına sokuluyor. Ne diyor mesela? Bütün Resuller peygamberdir. Kur'an'da öyle bir şey yok. Ama insanlar uydurmuş ve bunu din bir hükmü olarak kabul etmişler. Vahiy peygamberlerin sona ermiştir. Böyle bir şey yok. Hürafe insanlara inandırmışlar. Öyleyse ikisi de bidattır. Kur'an'da yer almayan, din tatbikatına sokulan, Kur'an'a muhalif olan her şey bidattır. Kur'an'da yer alan ama din tatbikatından çıkartılan, Kur'an'ın kerime ters düşen her şey bir bidattır. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Aran Kur'an Her Amut programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Bir başka programda tek bir birlik olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: İnşallah Allah'ım seni çok seviyorum. Ben de sana yaşarken ulaşmak istiyorum. Ermiş kulların gibi, dostların gibi olmak istiyorum. Böyle taleplerde bulunuyor musun?
4: Allah'a ulaşabilmek için, dost olabilmek için ne zahmetlerden geçiyorlar.
5: Evliyaların durumlarına, yüksekliklerine yükselemem.
3: Bilemedik biz öyle o şeylere erebilir miyiz?
5: Uzanamam. Hakkım değil.
6: İsterdin ama imkanların yok ki.
7: İsteriz ama çok zor. Şu zamanda çok zor.
8: Bu zamanda onlar gibi olmamıza çok imkan yok.
4: Ama bu devirde biz o zahmetleri geçebiliyor muyuz? Hayır.
0: Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar Allah'a ulaşmayı çok zor, meşakkatli, imkansız gibi görüyorlar. Ama onlara göre. Fakat Allah için çok kolay. Çünkü Allah-u Teala Şura 13'te ve Rahat 27'de kim bana yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse ondan sonrası onlara ait değil. Onların ruhunu ben kendime ulaştıracağım. Sadece kendilerinden istediğim şey bir kalbi dilek. Kalpten ulaşmayı dilemek. Kalpten dileyen herkese Allah bu ibadetleri sevdiriyor. Zikri sevdiriyor, namazı sevdiriyor, orucu sevdiriyor. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması şu kainatta en kolay şey. Çünkü biz diliyoruz, gerisini tamamen Allah gerçekleştiriyor. Biliniz ki Allah-u Teala sizi çok seviyor. Bir tek dileğinize sizin dostunuz olmak için ve sizi dostlar arasına kabul etmek için hazırdır. Bu dilek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, Allah da mutlaka sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Yani siz ulaşmayacaksınız. O ulaştıracak. Ve bunu Allah-u Teala garanti ediyor.
9: Fatiha ma as-salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında Allah-u Teala bizleri bir araya getirir. Bugünkü konumuz Allah'ın rızasını kazanmak. Birinci sual, Allah'ın rızası nasıl kazanılır? Allah-u Teala rızayı geniş bir yelpaze içinde safhalara, kademelere ayırmış durumda. Allah'a ulaşma dileği başlangıç rızasını oluşturuyor. 13. basamakta mürşide ulaştığımız zaman ön rızanın sahibiyiz. Allah-u Teala bizden gene razı olmuştur ikinci safha rızayla. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman rıza üçüncü rızadır. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman ekber rıza, nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman azim rıza olur. Allah'ın en üst rızası Allah'a köle olduğumuz zaman tahakkuk eder. Gerçekten baktığımız zaman 7 sıfayı rızayı görüyoruz. Sırasıyla ifade etmek gerekirse 7 safa hedef emir söz konusu. Amin olmayı, daha doğrusu evet, felahı, takvayı, hidayeti, kul olmayı ve teslim olmayı öncesinde mutlaka Allah'ın rızası vardır. Allah'ın rızası olmadan bu hedeflere ulaşmak mümkün değildir. İşte birinci safha rıza Zümer suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَاِنْ تَكْفُرُوا فَاَنَّ اللّٰهَ يَرْدَى لَكُمْ وَاِنْ تَكْفُرُوا فَاَنَّ اللّٰهَ غَنِينَ عَنْكُمْ وَلَا يَرْدَى لِعِبَادِ الْكُفْرِ وَاِنْ تَشْكُرُوا فَاَنَّ اللّٰهَ يَرْدَى لَكُمْ Okuduğum ayetin Arapça meali şöyle: eğer küfrederseniz Allah küfrünüzden müstahanidir. Ama Allah kulların küfrüne razı değildir. Ve in teşkürü, ama şükrederseniz Allah sizden razı olur. Değer suresinin 3. ayet-i kerimesinde اِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّب۪يلَ اِمَّا شَاكِرًا وَمَّا كَفُورًا Biz sizi sebile ulaştırırız. Nasıl sebile ulaştırır? Dileyen şükreder şakirlerden olur. Dileyen küfreder kafirlerden olur. O halde birinci safa rıza şükretmeyi gerektirir. İkinci safa rıza mücadele-i 22'ye göre mürşide tabi olmayı, kalbimize imanın yazılmasını gerektiriyor. Üçüncü safa rıza ruhun Allah'a teslimini, dördüncü safa rıza fizik vücudun Allah'a teslimi, mücadele-i 22'de Allah Teala ulaike ketebe fi kulubil iman ve ayyadu bi ruhin. Allah onların kalplerine iman yazdı ve katından bir ruhla destekledi. Fecr 28'de ise ya ayetun nefsul mutmainne turci ila rabbiki radiyatan mardiye. Sen Rabbinden razı, Rabbin de senden razı olarak Rabbine dön. Fetih suresinin 18. ayet-i kerimesinde de aynı hakikatleri görüyoruz. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de ne diyebiliriz? 7 safa rıza söz konusu. İkinci sual, şükredenlerden olmakla Allah'ın rızasını kazanmak arasında nasıl bir ilişki vardır? Zümer suresinin 7. ayet-i kerimesinde söylediğimiz gibi وَاِنْ تَكْفُرُوا فَاَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌ عَنْكُمْ Küfrederseniz Allah küfrünüzden müstahanidir. Ama Allah kulların küfrüne razı değildir. en teşekkürü şükredenlerden nazlıdır. Der Suresi'nin 3. ayet-i kerimesine kişi düşünür ki madem ki Allah şükredenlerden razıdır, o zaman benim şükretmem gerekir. İşte bu birinci safa rızadır. Allah Teala kişinin küfürde ihsan etmesi halinde ondan razı olmayacağını, eğer insanlar şükrederse o zaman onlardan razı olacağını söylüyor. Kim küfürden kurtulmak için harekete geçmişse 13. basamakta Allah'a müşridini o kişiye göstererek ondan razı olduğunu ifade etmiş olur. Küfürden kurtulduğumuz yerde kalbimize imanın yazıldığı 14. basamak olduğuna göre müşride ulaştığımız anda kişi küfürden kurtulmuş oluyor. Şükrün içine geçmiş oluyor. Zümer 7 ve Dehr 3 bunu ifade ediyor. Arap suresinin 16. ayet-i kerimesinde ve 17. ayet-i kerimesinde İblis diyor ki senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Beni azdırmana yeminlerim ki senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gideceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Yani Allah-u Teala şükredenlerden olmamızı İblis size küfürde kalmamızı söylüyor. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Yani onları küfürde tutacağım. Başka bir deyimle onların Allah'a ulaşma dileğine mani olacağım. Gerçekten insanların çoğunda bunu İblis başarmış mı? Evet. Çünkü diyor ki ruh insana hayat verir. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan evvela alışır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. Kimi bu konuda inandırmışsa bu şekilde ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması yoktur. O kişi de Allah'a ulaşmayı dilemeyecektir. Ve böylece dilemediği için de küfürde kalacak. Allah da küfürde kalanlardan razı olmayacaktır. Üçüncü sual, Allah'ın rızasını kazanmak için insanların rızasını kazanmak da önemli midir? Evet. Allah'ın bizden razı olması artılarımızla eksilerimizle genel bir çerçeve içinde bizi değerlendirip pozitif hanesine kaydetmesi demektir. Sadece Allah-u Teala'nın rızasını değil, insanların da rızası aslında önemli bir keyfiyettir. Zaten fıkıh ilmi tamamen rızaya dair bir ilimdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kula teşekkür etmeyen, şükretmeyen Allah'a şükretmemiş olur. Dolayısıyla Allah kimi o konuda insanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez. Ama fıkıh bahsetmişken şunu da açık olarak ortaya koymak lazım. Bir insan fıkıh konusunda her türlü bilgiyi bilse bile, helala ne kadar dikkat etse, harama ne kadar dikkat etse, evlenme hakkına dikkat etse, hukuka riayet etse ama fıkhın ötesinde Allah'ın farzlarını yerine getirmesin, mesela zikir yapmasın, mesela müşriklere ulaşmasın, o kişinin kurtulması mümkün değildir. Fıkıh ilmiye tek başına hedefe ulaşmak söz konusu değil. O zaman ne yapmamız lazım? Dini Kur'an-ı Kerim'den öğrenmemiz lazım. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'ın rızasını kazanmanın birinci ve en önemli faktörünün Allah'a ulaşmayı dilemek olduğundan bahsediyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Kur'an okudum, Allah'a çok yakın oluyorum. Namaz kılarken daha çok yakın oluyorum.
3: Müslüman olan 5 vakit namaz ne kılması lazım? Dini, diyanetini bilmesi lazım.
4: Dua. Ben dua ettiğim zaman ulaştığımı biliyorum. Duyduğunu biliyorum. Dua, çünkü Allah'la kul arasındaki en büyük bağ duadır.
5: Allah'a ulaşmak denince aklıma gelen ilk şey Allah'ın rızasını kazanmak. Yani Allah'a Allah'ın emirleri huzurunda onun emirlerini yerine getirmek. Yani sırat-ı müstakimi takip etmektir.
6: Allah'a uğraşmak demek Kur'an-ı Kerim okumak, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, Allah yolunda cihat etmek, zikir yerlerine gitmek, zikir meclisinde bulunmak, zikir yapmak.
1: Sizce bunları gerçekleştirdiğimizde Allah'a ulaşabilir miyiz?
6: Evet, tabii. Ulaşabiliriz inşallah.
1: Sizce neyimiz Allah'a ulaşıyor?
3: Niyet Allah'a ulaşıyor.
4: Niyetin temiz olduğu zaman her halükarda zaten ulaşabilirsin. Allah-u Teala sana şah damarından daha yakındır zaten.
6: Bizim ibadetimiz Allah'a ulaşacak. Bizim cihatımız Allah'a ulaşacak.
2: İslam dini bu aslında. Hakikatini bu. Kur'an'ı bilen, okuyan, namazını bilen. Bir gün hepimiz öleceğiz. Yani ölüm haktı, Allah haktı. Gerisi her şey boştu, yalandı.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda, Kur'an okunduğunda Allah'a çok yakın oluyorum. Namaz kılarken daha çok yakın oluyorum. Dedi. Allah'a ulaşmanın yolu Kur'an okumak, namaz kılmaktan mı geçer? Kur'an okumak, namaz kılmak bu hasta emirlerden iki tanesini ifade ediyor. Ama Allah Teala Allah zatından bize ruhu vermiş ve bu ruhu emaneti tekrar geri istiyor. Allah'a ulaşmak Allah'ın emanetini hayattayken sahip olan Allah'a tevdi etmek, teslim etmek de mümkündür. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. Men tezekka fe ennemâ tezekka li nefsî ve lillâhil mesîr. Kim tezkiye olursa kendi nefsi için tezkiye olur ve ruh Allah'a ulaşır. Yani ruhun Allah'a ulaşması ancak nefsin tezkiyesine bağlı. Ama nefsin tezkiyesi de fizik vücudun şeytana kurulmaktan kurtulmasına bağlı. Fizik vücudun şeytana kurulmaktan kurtulması ise Allah'ın yap dediği emirlere itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle mümkün. Hedeflere varmanın tek yolu ibadetleri Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta gerçekleştirmektir. Ama bunlar arasında en önemli faktör zikirdir. Eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemişseniz, günlük zikriniz giderek artacaktır. 30 bin zikirde ruh Allah'a ulaşacaktır. Allah-u Teala Ankebut Suresi'nin 5. ayet-i kerimesinde 3 çeşit zikirden bahsediyor. Utlu mahviye ileyke minel kitabi ve hakimus selate enne selate tenavune al fahşâ vel münker ve le zikrullahu lekber. Sana vahyettiğimiz Kur'an ayetlerini tilavet et oku. Namaz kıl çünkü namaz kötülükten fuhşiyattan men eder ama bil ki Allah'ın zikri en büyüktür. Neyse Kur'an okumak da bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir. Kur'an'ın zikir olduğu Hicr 9'da, namazın zikir olduğu Taha 14'te ifade ediliyor. Ama en büyük zikir Allah isminin tekrarıyla Müzemmil 8'de ifade ediliyor. وَذْكُرُ اِسْمِ رَبِّكَ فَتَبَّتْ اِلَيْهِ تَبْتِيلَ. Nefs tezkiyesi zikirle gerçekleşir. Zikir yoksa nefs tezkiyesi yok. Rad suresinin 28. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا اَتَّنْبَيْنُ قُلُوبُمْ لِذِكْرَ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرَ اللّٰهِ اَتَّنْبَيْنَ الْقُلُوبُ. Yani nefsin 7 kademesinden bir tanesi emmare, ikincisi levame, üçüncüsü mülheme, dördüncüsü mutmaine, beşincisi razi, altıncısı marziye ve yedincisi tezkiye. Şimdi eğer Allah Teala Rad 28'de ellezine amenu, onlar ki amen oldular ve tetmeinu kulubun zikrullah, kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyleyse nefsin mutmaini kademesi zikirle ise emareyi geçmek de zikirledir. Levameyi geçmek de zikirledir. Mülemeyi geçmek de zikirledir. Allah'tan razı olmak da zikirledir. Allah'ın rızasını kazanmak da zikirledir. Ve nefs tezkiyesi kısacası zikirledir. Zikir yok da hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Öyleyse hedef emirlere bakalım. 7 tane hedef emir var. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci vasıta ile gerçekleşir. Allah'ın tayin ettiği müşride tabi 3. hedef zikirle ve tabiyetle gerçekleşir. Ruhun Allah'a teslimi tabiyetle, zikirle ve ruhun nefse siyasiyle gerçekleşir. Kısacası 7 tane hedef emir ve 7 tane vasıta emir. Ama bu vasıta emirlerden en önemlisi zikirdir. Allah'a ulaşmayı dileği hedef emrin birincisi. Ama eğer Allah'a ulaşmayı bir insan diliyorsa ve zikretmiyorsa, doğal olarak zikretmiyorsa, namaz da hoşuna gitmeyecektir. Zikir de vesaire diğerleri de. O zaman o vasıta emirleri istemeden yerine getirecektir. Ama Allah Teala kalpten ulaşmayı dileyeni Rahim esması ile tecelli ederek Allah'a açılan kapıları bir bir açtığını ve zikirle Allah'ın yardımının geldiğini görüyoruz. Diğer vasıta emirler hepsi zikrin bir yardımcısıdır. Yani kısacası riyazet ve mücahede. Mücahede Allah'ın farz kıldığı bir emri nefsimize istemese de yerine getirmektir, ona kabul ettirmektir. Riyazet, Allah'ın yasak ettiği bir fiili de nefsimiz istese de ona vermemektir. İşte mücahede ve riyazet sadece zikrin bir yardımcısıdır. Zikir olmadan hedef emirlere ulaşmak mümkün değil. Birinci hedef emir ayrı tabii. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala insanoğlunun Allah'ın rızasına daha üst boyutta ulaşabilmesi için mutlaka ona rehberlik edecek bir mürşide tabi olmasını farz kılmış. Sizce mürşit sizin için neyi ifade ediyor?
3: Allah-u Teala onlara perde koymuş yani onlara. Dünyayı görüyorlar, insanları görüyorlar ve insanlar rehber oluyorlar, nesihat ediyorlar, sohbet ediyorlar, dini anlatıyorlar. Onlar ermiş insanlardır.
4: Bir aracıdır benim için. Onu anlatıyor, o size anlatıyor. Onun yanında tövbe ediyorsunuz. Size bir şey, hoca gibi bir şey. Yani size öğretiyor.
6: Mücahit insanlardır. Mürşidi sağlamsa Allah sizi sırat-ı müstakime, Allah'ın yoluna sizi çevirir götürür.
1: Siz de size bir rehberlik edecek bir mürşit aramak ister miydiniz?
2: Evet. Yani Allah'a çok ulaşmak istiyorum. Allah'a daha çok ulaşmak istiyorum. Allah belki bazen bir de kanadım olup bir Allah'a yani gökyüzüne uçuyasım geliyor. Böyle hep Allah'a bazen o kadar yakın olmak istiyorum ki kendimce.
6: İster tabii.
4: Evet, hani evliyalara inanırım, şeyhlere de inanırım. Bazılarına, gerçekten bazıları var, mucizevidir. Ama şöyle ben direkt, benim tek bildiğim bir şey var bu konuda. Hani ondan öğreneyim, sonra ona yöneleyim ya da şundan öğreneyim sonra. Direkt dua. Zaten sen eğer ki sen Allah'ı unutmazsan, Allah-u Teala hiçbir şekilde seni unutmaz, her halükarda sana ulaşır. Allah sana seni layık gördüğü zaman sen ona yöneliyorsun zaten. Kimsenin seni yönlendirmesine gerek almıyor.
0: Bir misafir mürşidin sağlamsa Allah sizi sırat-ı müstakime Allah'ın yoluna götürür dedi. Sırat-ı müstakime ulaşmakta mürşitlerin rolü nedir? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in 1. suresi Fatiha'da 5. ayet-i kerimede İyyâke nâbudû sadece sana kul oluruz. Ve iyyâke nestaîn, istihane-i mürşidimizi sadece senden isteriz. Ehdine sırat-ı müstakim, Fatiha 6, bizi sırat-ı müstakim ulaştır. Öyleyse görüyoruz ki, mürşitle ancak sırat-ı müstakime ulaşabiliyoruz. Allah-u Teala diyor ki biz amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırırız. Yani mürşitlerine ulaştırırız. Hac 54. Hac 54'te وَلْيَعْنَمَ الَّذ۪ينُ وَاُتِ الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُ مُنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُ بِهِ فَتُوبِتُ لَوْ قُلُوبَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهَذِيَ الَّذ۪ينَ آمِنُوا اِلَى سِرَاتِ مُسْتَقِيمِ Allah amin olanları mutlaka sirat-ı müstakime ulaştıracağını beyan ediyor. Sirat-ı müstakim, mürşidin bulunduğu dergâhtan başlar Allah'a kadar devam eder. Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka evvela mürşitlerine sonra da Allah'a ulaşacaklardır. Hiç kimse mürşide ulaşmadan ruhu sirat-ı müstakim üzerine yükselemez. Kehf 17'de men yatallahu fevvel mühted Allah kimi kendisine ulaştırmışsa onunla o hidayete ermiştir. Ve men yudil ama kimi delalette bırakmışsa felen tecide lehu veliyen mürşid. Allah kimi delalette bırakır? Rahat 27'de en Allah yudil men yeşahu. Allah dilediğini delalette bırakır. Hidayeti Kur'an'ın dışındaki kaynaklarda arayanlar Allah onları delalette bırakır. Çünkü Evliya Sultanı Hadis-i Şerif'te kim hidayeti Kur'an'ın dışında ararsa Allah onun belini kırar. Hadis-i Şerif'i çok manidar. Öyleyse hidayeti Kur'an'ın dışında arayanlar onlar gerçekten delalette bırakılıyor. Ve delalette bırakılanlar için bir hidayetçi söz konusu değil. Ama Allah kimi kendisine ulaştırmışsa o hidayet ermiştir. O zaman Allah'ın kendisine ulaştırdığı kişiler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Nebe suresi 38. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Nebe 38'de şunu görüyoruz. يَوْمَ يُكُمُ الرُّحُ وَالْمَلَائِكْتُ سَفَا لَا تَكَمُنْ لَمُنَا اِلَى مَنْ اَزِنَا رَحْمَانَ O gün ruh ve arşuttan melekler saf saf dururlar. Allah'ın verdiği, izin verdiği kişi hariç kimse konuşmaz. Her devirde Allah'ın kendisine izin verdiği devrin imamıdır. Devrin imamı Nebi Resul ise asaleten şefaat yetkisine sahiptir. Devrin imamı Veli Resul ile vekaleten şefaat yetkisine sahiptir. Ve onun talebiyle günahlar sevaba çevrilir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat sevgili Cafer Hocam. Ellerinizden hasretle, hürmetle, sevgiyle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Hem de kalbimden inşallah. İzniniz olursa bir sual arz etmek istiyorum sevgili Cafer Hocam. Maide 2'de Beytül Haram'a girenlerin Allah'tan fazıl ve rızasını istediklerinden bahsediliyor. Bu fazıl ve rızayı açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Hem de kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Maide 2'de Beytül Haram'a girenlerin Allah'tan fazıl ve rızasını istediklerinden bahsediyor. Fazıl ve rızayı açıklar mısınız diyor. Gerçekten de aynı muhteva Fetih 29'da belirtiliyor. Fetih 29'da Muhammedun Resulullah وَالَّذ۪ينَ مَا اَشَدَّا وَالَا الْكُفَارِ Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar küfara karşı şiddetli. رُحَمَا اَوْبَيْنَهُمْ Ama aralarında merhametlidirler. تَرَاهُمْ رُكَانُ سُجَدَ Onları rükû ve secdede görürsün. يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَرَدْوَانًا Onlar Allah'tan fazıl ve rıza istiyorlar. سِمَاهُمْ فِي وُجُوهِمْ مِنْ اَسَرِ سُجُودٍ Onların işaretleri secde ucu yüzlerindeki şedde, alınlardaki secde izlerinden beri. ذَلِكَ مَسَلَهُمْ فِي تَوْرَاتٍ Bu onların Tevrat'taki misali ve meselen fil İncil, İncil'deki misalidir. Kezer'an ahireceşet'ahu fe'azerehu diye devam ediyor. Gerçekten de eğer kişi Allah'ın yoluna girmeden evvel hacca gitmişse, ki insanların %90'dan fazlası hacca giderler ama Allah'ın yolunda değillerdir. Allah'ın fazlına muhatap olmamışlardır. Allah'ın müşrik rızasına da tabi olmamışlardır. O noktada değillerdir. Allah Teala bir insanın kalbine imanı yazmadıkça o kişinin kalbinde fazlın tutulması mümkün değildir. Böyle bir şey içinse Allah'ın müminler rızası o kişi için mutlaka gereklidir. Böyle bir rızayı kim Allah Teala'dan isterse onlar o hedefe ulaşacak olanlardır.

0: o safanın rızasını gerçekleştirmesine bağlı. Allah'tan fazıl ve rıza, kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kalbinden birinci safa rızanın sahibi olamaz. Mürşidine tabi olup kalbine iman yazılmadıkça ikinci safa rızanın sahibi olamaz. Ruhunu %51 nura ulaşmadıkça üçüncü safa rızanın sahibi olamaz. Üçüncü safa rızada %51 nur, İkinci safa rızada %2 rahmet, %49 fazıl, yani mürşide ulaşma rızası ve peşinden %49 fazıl, arkasından %81 fazıl, arkasından %100 fazıllar söz konusu. Yani fazıl ve rıza istiyorlar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'de daimi zikremreden Allah-u Teala, onu zikretmediğimiz zaman parçalarının her saniyesinde bizden razı olmadığını açıklıyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Yani insan kalbini rahatlıyor, vicdanını rahatlıyor. Her zaman Allah'ı anmak daha bambaşka. Sen her saniye, her Allah'ın adında Allah'la baş başa kalıyorsun.
3: Zikir, her daim Allah'ı zikretmek zaten kalbin temizleniyor, dilin temizleniyor, aklın temizleniyor. Zikretmediğimiz zaman da ben inanmıyorum Allah'ın bizden razı olmayacağına. Yani zikretmediğimiz zaman Allah bizden razı olmuyor diye bir şey yok.
4: Zikir yapmak, yani Allah'ı anmak çok önemli bir şey. Çünkü Allah sürekli yanınızdadır, kalbinizdedir. Siz Allah'ı anmadığınız sürece boşta olacaksınız ve şeytan sizi kendi istediği yola çekebilecektir.
5: Rabbil Alemine daha insan yaklaşıyor. Her zaman zikir etmek lazım.
1: Sizce Allah'ı en çok zikredenler, Allah'ı en çok sevenler midir?
6: Müslümanlardır. Müslüman olmazsa zaten Allah'ı tanımaz. Zikir yapmaz. Namaz kılmaz, Kur'an okumaz.
1: Allah-u Teala bize daimi zikri farz kıldığına göre, seven sevdiğini anması gerektiğine göre, sizce Allah-u Teala'yı her an zikretmemiz gerekmiyor mu?
3: Sen istediğin zaman her zaman zikredersin. Ama şimdi sen zikretmiyorsun diye ben seni yargılıyorum diye bir şey de yok. Hani gidip onu yargılayamıyorsun diyemiyorsun. Sen neden zikretmiyorsun? Hani ben zikrederim, o zikretmez.
0: Misafirimiz zikretmediğimiz zaman Allah'ın bizden razı olmayacağına inanmıyorum dedi. Zikir olmadan da Allah'ın rızasını kazanmak mümkün müdür? Allah'ın bizden razı olmadığı her nokta kaybettiğimiz derecelerle tespit edilmiştir. Daimi zikri emreden Allah, zikretmediğimiz zaman parçaların her saniyesinde bizden razı değildir. Derecat kazandığımız her an Allah bizden razıdır. Derecat kaybettiğimiz her an bizden razı değildir. Zikretmediğimiz zaman da derecat kaybediyoruz. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: kim bir yerde yürüyor, Allah'ı zikretmiyorsa ona derecat kaybı var. Kim bir yerde oturuyor, Allah'ı zikretmiyorsa ona derecat kaybı var. Kim bir yerde yatıyor, Allah'ı zikretmiyorsa ona derecat kaybı var. Öyleyse bu hadise dayanarak zikretmediğimiz her noktada derecat kaybı söz konusu. O derecat kaybı varsa bizden razı değildir Allah'ta. Bu sebeple günlük hayatımızın manevi kesiminde her şeyden önemlisi zikirdir. Ama maddi kesimini detaylandıracak olursak, çevremizdeki herkesten daha iyi dininizi bilen biri olun. Dininiz deyince kainatın tek dini, İslam'dan, yani Hazreti İbrahim'in Hanif dininden bahsediyor. Dinlerin birleştirilmesi konusunda gayretin sahibi olmak hepimizin hedefidir. Bunu kendimize ideal edinmek durumundayız. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Allah razı olsun.
7: Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatın cevap hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalpten. Size bir sualim olacak inşallah. İnsanlara karşı gösterdiğimiz sevgi ve hizmeti dünya menfaati için değil de Allah rızası için yaptığımızı nasıl gösterebiliriz?
0: Allah razı olsun. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, çevremizdeki insanlara gösterdiğimiz

0: sevgi ve hizmeti dünyalık bir menfaat karşılığı için değil de Allah rızası için yaptığımıza nasıl inandırabiliriz? Onlar bizim hakkımızda ne düşünse düşünsünler, nasıl düşünürse düşünsünler, biz Allah rızası için gene onlara karşı en güzel davranışları sergileyeceğiz. Önemli olan bizim kalbi talebimiz. Menfaat olarak değerlendirdikleri ne varsa mutlaka bizi onlarla imtihana tabi tutacaklardır. Her imtihandan bu sevgimizin karşılıksız olduğu onlara ispat edeceğiz ki biz bunu bir menfaat için yapmıyoruz. Gerçekten Allah için yapıyoruz. O zaman zaten Allah için yaptığımız davranışlarımızdan anlaşılır. Eğer biz samimi değilsek kaybedenlerden oluruz. Samimi isek o zaman da onların sağlam dostluğunu kazanabiliriz. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Ankara'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam. Birinci suali, bir kimse kalpten Allah'a ulaşmayı dileyip dilemediğini nasıl anlar? Açıklar mısınız? Muhterem Efendimiz her zaman bu konuda birçok kısa söylüyor. Bunlardan bir tanesi şöyle. Öğrenci ikmala kalmış. Babası sınıf geçsin diye evladım ders çalışırsan kesinlikle şu kadar parayı sana vereceğim. Çocuk keyiflemiş, tamam demiş baba ve odasına kapanmış ama yine kendi nefsine uymuş. Bir iki ay geçtikten sonra babacığım diyor parayı ver. Baba diyor ki ders çalışmadın ki evladım. Ver bana parayı, ders çalışmadın. Benim çalışmadım nereden biliyorsun babacığım? Demiş ki getir o kitabı bakalım. O kitabı açtıkları zaman sana vermen gereken parayı bu okuman gereken kitabın son sayfaları arasında koymuştum. Eğer kitabın sayfalarını çevirip okusaydın, çalışsaydın zaten parayı görecektin. İşte burada da aynı durum söz konusu. Allah'a ulaşmayı kalpten dileyen bir insan, Allah ona zikri sevdirir, Allah ona mürşidi sevdirir, Allah ona namazı sevdirir, Allah ona orucu sevdirir. Bunların hepsini bir bir gerçekleştirir eğer kalpten ulaşmayı dilemişse. Çünkü Allah-u Teala Rad 27 ve Şura 13'te söz vermiş. Kim bana ulaşmayı dile yönelirse ben onun ruhunu kemiğe ulaştıracağım. Vasıta emirler zikir olmadan, mürşid sevgisi olmadan, mürşid tabiyet olmadan, namaz olmadan, oruç olmadan, bunlar hiçbirisi olmadan ruh Allah'a ulaşmayacağına göre o zaman Allah-u Teala da ruhumuzu kendisine ulaştırmayı garanti ettiğine, söz verdiğine göre o zaman bu vasıtaların önemini bize sevdirecektir. Sevmiyorsak bu demektir ki kalben Allah'a ulaşmayı dilememişiz. Allah Teala da Rahim esmasını tecelli etmemiş ve bu olay bu şekilde gerçekleşmiştir. İkinci sual, birlik ve beraberlikte Allah ve Resul'e itaatin önemi nedir açıklayabilir misiniz? Dinin yolda güzel ahlakın kazanılmasında en büyük etken Allah ve Resul'üne itaattir. Allah ve Resul'e itaat, Allah'a ulaşmayı dileme müşride tabiri yoksa ondan sonrası hiçbirisi yok. Olsa dahi o kişi kendisini kandırıyor. Bursa'dan Ramazan kardeşimiz, Tam Hocam yaşayacağımız olayları güzel düşündüğümüz zaman, güzel kötü koku düşündüğümüz zaman da kötü mü olur? Düşüncelerimizin yaşayacağımız olaylar üzerindeki etkisi var mıdır? Tabii evvela güzel düşünce zikrin bir sonucudur. O zaman diliniz güzel söyler, güzeli yapmaya çalışırsınız. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali, zikri artırmak ve dergaha devam etmek, Allah'tan beklemek çözümü getirir diye düşünmek doğru düşünce midir? Açıklayabilirsiniz. zikri artırmak ve dergaha devam etmek, Allah'tan beklemek çözümü getirir diye düşünmek doğru mudur? Elbette. Allah Teala abese iştigal etmez. Ne diyor? Mal alacağı satılır. Her şeyin bedeli peşine ödenir. Tekkeyi bekleyen çorbayı içer. Eğer siz vazifelerinizi yerine getirirseniz, o vazifeleri yerine getirmenin bir sonucu hakkın sahibi olursunuz. Allah Teala o hak ettiğinizi size mutlaka verir. İkinci sual, olaylara tam teslim olmak nedir? Açıklar mısınız? Olaylar ya Allah'ın takdiri veya Allah'ın müsaadesi. Allah'ın takdiriyle doğum, ölüm, evliya olmak, ermiş evliya olmak, dualar ve evlilik söz konusu. Onun dışındakiler Allah'ın müsaadesi tahtında, Allah'ın izni tahtında olayları yaşarız ve Allah'ın müsaadesi tahtında oluşan her olayda özellikle bizim için ya bir faydadır ya bir hayırdır. Allah razı olsun. Mardin'de bir kardeş muhterem hocam, birinci suali, kıyametin üstüne koptuğu insanlar kabir hayatını yaşayacak mı? Hayır. Çünkü şöyle, yaşayacaklardır tabii kısa bir süre. Zaten kabir hayatı 40 günlük bir süre. Ama zaman duracak ve zamanın durması demek aslında aynı zamanda dünyadakilerin ölümüdür. Ama zamanın tersine çalışması o zaman ölenlerin de dirilmesi manasına geliyor. Aradaki süre kabir hayatı kadar var mı? Allah katında varsa elbette yaşayacaklar. Eğer kabir hayatı 40 günlük bir süre ise o zaman demek ki böyle bir süre içerisinde tekrar zamanın tersine çalışması, zamanın durması ve 40 gün sonra zamanın tersine çalışması söz konusu. Çünkü zamanın durması ölümü ifade ediyor. Ama tersine çalışması dirilmeyi ifade ediyor. Allah Resulü diyor ki insanlar nasıl ölüyorsa öyle, nasıl yaşıyorsa öyle ölürler, nasıl ölürlerse öyle dirilirler diyor. İkinci sual, herhangi bir hastalık yüzünden ölmek kader mi ya da sadece ölümü mü? Kader açıklar mısınız? Hangi sebeple ölürse ölsün, ölüm kaderdir sevgili kardeşlerim. Ölüme sebebiyet vermek farklı şekilde olabilir. Kanser olabilir, intihar olabilir, savaş olabilir, ne olursa olsun hiç önemli değil. Ölümün sebebi yüzlerce sebep olabilir ama neticeli sonucu Allah tayin ediyor ve ölüm Allah'ın emrindedir. Ölüm kaderdir. Zamanı, mekanı belirleyebilir hüküm olarak ifade ediliyor. Dolayısıyla herhangi bir hastalık yüzünden ölmek kader midir? Evet. Hastalık sebep olmuştur ama ölümü vücuda getiren Allah'tır. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, mutsuz olan bir insan mutlu olmak için ne yapmalı? Çok basit, Allah Teala'nın mutluluk reçetesi olan Kur'an-ı Kerim'i açıp okumalı. Muhakkak ki bilebildiği ayetler olur ve kafasına takılan bilemediği müteşabih ayetler olur. O zaman da Kur'an okuyan bu kardeşimiz bilmediklerini ehli zikre sorar. Cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır. Ehli zikir kimdir? Allah'ın irşat ve vazifeli tayin ettiği kişi diye 7 sabah 4 teslimi yaşayandır. Ehli zikre sualini sorsa cevabını oradan alacaktır. Ve her gün biraz daha adım adım mutluluğu yaşayacaktır. Trabzon'dan bir kardeşim muhterem hocam, Hakk'a ulaşıp Hakk'ı tavsiye edenler kimlerdir? Hakk'ı en üst seviyede tavsiye etmek, ruhunu Allah'a ulaştıran ermiş evliya olanların hakkıdır. Evet, Hakk'ı tavsiye etmek ve de sabrı tavsiye etmek. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa, o artık ruhu Hakk'a ulaşmıştır ve Hakk'ı tavsiye edebilir. Sabrı da tavsiye edebilir. Ama marufla emretmek, münkerden nehyetmek, o iradesini teslim edenlerin işidir. Allah razı olsun. Buradan bir kardeşim Muhterem Hocam, Taha Suresi 134, Kasas Suresi 47, bize bir Resul gönderseydin diyen kişiler arasında fark var mıdır? Taha 134'te ayet, Muhterem Efendimizin tefsirinde Allah Teala hem kendilerine kitap indirdiği zaman ona inanmayan hem de kıyamet gününde indirdiği kitaba tabi olmak isteyen insanları anlatmaktadır. Hep aynı hüsran, aynı düşmanlık bütün zamanlardaki insanlar için geçerlidir. Allah'ın kendilerine verdiği nimetleri hep inkar etmek, sonradan hep aklı başına gelmek, işte her zaman olduğu gibi bugün bütün kavimlerdeki Resuller yaşamaktadır. Ve hiçbir kavimdeki Resul'e insanların küçücük bir kısmından başkası tabi olmaz, intisap etmez. Kıyamet günü geri kalanların hepsi Allah-u Teala böyle söyleyerek pişmankarlıklarını dile getireceklerdir. Kasas 47'de ise bütün nebiler aynı zamanda Resul'dür. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'in için bir evvelki ayet-i kerimede nezir burada Resul diye. Öyleyse ikisi de nebidir. Yani birincisi nebi ve nezir, ikincisi de nebi Resul'dür. Nebi nübüvvetle alakalı Resul'dür. Bilindiği gibi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Hatem-ül Enbiya'dır. Nebilerin sonuncusudur. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutluk programının sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazl-ı selavat, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Benden önceki her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi maldır diyor. Hazreti Ali radıyallahu anh sohbetlerinde hitap ettiği insanlara şu suali tevcih ediyor. Mal mı istiyorsunuz, ilim mi istiyorsunuz? Eğer mal istiyorsanız malın bekçisi olursunuz. İlim istiyorsanız ilim sizi korur. Allah'ın istediği şey, Allah'ın istediği şey bizim Allah'tan ilim talep etmemiz. Ama eğer kişi Allah'tan ilim talep etmiyor, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o zaman muhtemeldir ki Allah Teala onu mal vermek suretiyle ona destek veriyor. Öyleyse mal bu dünya hayatında önümüze çıkan büyük bir engel, imtihandır. Bu imtihandan geçebilmek ancak Allah'ın yardımıyla mümkündür. Nefs tezkesi ve tasfiyesiyle bütün insan nefisleri yapısındaki afetler sebebiyle hep mala tamah ediyorlar. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in buyurduğu şekliyle hırstan sakının, hırs afeti sebebiyle Adem babamız ve eşi cennetten yeryüzüne indirildi. Karun'a bakıyoruz. Allah Teala Karun'a üst seviyede bir zenginlik vermiş. Kasas suresinin 77. ayet-i kerimesinde. Allah Teala Karun'a diyor ki: "Ahsin kema ahsanallahu ileyke." İhsan et insanlara, ver Allah'ın sana ihsan ettiği gibi. Yeryüzünde fesat çıkartma. Allah müfsitleri sevmez. Buna karşılık zengin olan Karun ne diyor? Verdiği cevap hiç de öyle zeki bir insana verdiği cevap değil. Ne münasebet diyor. Ben bu zenginliği ilmimle aldım. Kasas 78. Ve bakın Allah Teala'nın Karun'a verdiği cevap. Karun, o servet ancak bendeki ilim sebebiyle bana verildi dedi. Ondan önce Allah'ın ondan daha kuvvetli, güçlü olan ve ondan daha çok şey toplayan, mal toplayan nesilleri, zenginleri helak etmiş olduğunu bilmiyor mu? Mücrimlere günahlarından sorulmaz. Öyleyse herkes Allah indinde Allah'a karşı sorumluluklarını hangi oranda yerine getiriyor, Allah'ın emirlerine hangi oranda itaat ediyorsa onun derecede hayat imtihanında başarılı olur. Mal toplamak bir başarı değildir. İşte Karun'dan anlıyoruz. Ama ilim talep etmek, bu ilmin, irfanın, hikmetin ve hikmetin ötesini elde etmek Allah-u Teala'nın farz emirlerindendir ve insanı en üst noktadaki mutluluklara ancak bu ulaştırır. Allah razı olsun.
1: ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a nasıl ulaşacaksın? Beş vakit namazını kılacaksın.
3: Beş vakit ne kılacağım?
4: Beş vakit namaz Allah'a ulaşmak için.
5: Namaz önce kılmıyordum. Şu an kılıyorum. Şu an daha şey kendimi Allah'a ulaşmış hissediyorum.
6: Namaz.
7: Namaz.
8: Namaz.
9: Namaz.
10: Namaz.
11: Namaz.
12: Namaz.
13: Namaz kılmıyorsa bitti. Başka şey söylemeyeyim. Sadece namaz. Namaz olursa her şey olur. Olmazsa bitti.
0: Allah dostu olmanın göstergesi namaz mıdır? Bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemedikçe evliya olamaz. Öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar var cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Öyleyse kişi henüz bir ameli yok, cehennemlik amel işlemesine rağmen cennete gidebiliyorsa o zaman bunun dışında başka bir şey olması lazım. Yunus suresinin 7-8. ayet-i kerimesinde kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor, ayetlerden gafil ve kazancı sebebiyle gideceği yer cehennem. Böyle olunca da ameli de boşa gidiyor. Cennetlik amel işlemiş olmasına rağmen gideceği yer cehennem. Öyleyse bir insanı kurtuluşa ulaştıran olması olma şart Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah dostu olmanın göstergesi namaz mıdır? Hayır, Allah'ın dostu olmanın göstergesi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Kur'an, Kerim ve Kutsal Kitaplar. Birinci sual, Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Kerim ve Kutsal Kitapların ortak özelliği ne? Sevgili kardeşlerim, şu an elimizde mevcut olan indiriliş sırası itibariyle Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim bütünü 7 safa ve 4 teslimi içeriyor. Hemen 7 safa 4 teslime beraber bakalım. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek, Tevrat ayetleri, İncil ayetleri ve Kur'an ayetleriyle. İkinci safa Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmak, Tevrat ayetleri, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Üçüncü safa ruhun Allah'a teslimi, Tevrat ayetleri, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Dördüncü safa fizik vücudun Allah'a teslimi, Tevrat ayeti, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Beşinci safa nefsin Allah'a teslimi, Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Altıncı safa İhlas ve irşad, Tevrat ayeti, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Ve yedinci sefa, iradenin Allah'a teslimi, Tevrat ayeti, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Aynı zamanda Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim'in üçü de hidayet ve nurdur. Tevrat'ın hidayet ve nur olduğunu Maide 44, muhakkak ki Tevrat biz indirdik, onda hidayet ve nur vardır. Maide 46, İncil'i biz indirdik, içinde hidayet ve nur olan İncil'i verdik. Kur'an-ı Kerim hidayet ve nur. Şuara 52, Kur'an-ı Kerim'i vahyettik, onu nur kıldık ve kullarımızdan dilediğimizi onunla hidayete erdiririz. Bir başka kutsal kitabın ortak özelliği, Tevrat da bir mutluluk davetisidir, mutluluk reçetesidir ve mutluluk garantisidir. İncil de mutluluk davetisi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisidir. Kur'an-ı Kerim de mutluluk davetisi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisidir. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın peygamberlerine verdiği şeriat kitabının hepsi muhteva itibariyle 7 sabah 4 teslimi içeriyor. Allah-u Teala en çok sevdiği mahluku olan insanın mutlu olmasını talep ediyor. Bu sebeple Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an-ı Kerim insanoğluna mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisi olarak indirilmiştir. Aslında Allah bütün peygamberlere verdiği kitaplar böyledir. Hazreti Musa'dan evvel Hazreti İbrahim var, ona da kitap gelmiş. Hazreti İbrahim'den evvel Hazreti Nuh, ona da kitap gelmiş. Ama kitaplar zaman içinde kaybolmuş. Yalnız şunu biliyoruz ki dinimiz Hazreti İbrahim Hanifi'dir. Her dilde bunun bir karşılığı vardır. O dinin Arapça adı İslam'dır. İslam ezeli ve ebedi Allah'ın tek dinidir. İkinci sual, gönderilen kutsal kitapların zamanla değiştiği doğru mudur? Kutsal kitaplar unutulmuştur. Yani kutsal kitapların yerine dinde hürafeler gelmiş, yerleşmiştir. Hicr 9'da Allah-u Teala اَنَّ نَحْنُ نَزَلْنَا ذِكْرَ وَاَنَّ لَوْ لَحَافِزُمْ bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehenneme, bir tanesi hariç. Hristiyanlar 72 fırkaya, 72'si cehenneme, 71'i cehenneme, bir tanesi hariç. Müslümanlar 73 fırkaya, 72'si cehenneme, bir tanesi hariç. Öyleyse her devirde Tevrat'ta 7 safa 4 teslim yaşayan Yahudiler, İncil'de 7 safa 4 teslim yaşayan Hristiyanlar, Kur'an-ı Kerim'de 7 safa 4 teslimi yaşayan Müslümanlar, onlar fırkayı naciye teşkil ediyor. Geri kalan insanlar ise şirkteler ve kutsal kitaplarını unutmuşlar, yerine bidatleri geçirmişlerdir. İşte şu anda dine girmiş olan 19 tane bidat. Aynı zamanda başlangıç noktasında bütün insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibi. Dindeki hürafelere bakalım inşallah, 19 tane hürafe. İşte bütün peygamberler, bütün Resuller peygamberdir. Nebi olmadan Resul olmaz. Allah peygamberlerden başkasına ayet indirmez. Vahiy kısacası bütün bunlar. Allah görülmez. Nefse eskesi kalben nurlarına ulaşmasıyla oluşmaz. Allah'la kurasına kimse giremez. Bir şeye tabi eşiktir. Allah'a ulaşılmaz. Hidayet doğru yol. Sırat-ı müstakim doğru yol. Dinde zorlama vardır. 19 tane hürafe devreye girmiş. Şeytan insana olan düşmanlığı dolayısıyla evvelki kitapların hepsini değiştirmiştir. Kur'an-ı Kerim'den önceki bütün mukaddes kitaplar tahrif edilmiştir. 7 kademede 4 teslim bütün kutsal kitaplarda kesin olarak yer almıştır. Asırlar boyunca bütün insanlar peygamberlerin var olduğu devrede bu 7 safhanın 7'sini de yaşamışlardır. Unutmayalım ki din tekamül etmez. Din Allah'ındır. İndirildiği anda tekamül zirvesinde indirilmiştir. Tekamül eden biz insanların vücuda getirdiği eserlerdir. Din Allah'ındır. Din ilahidir. Hürafe, İslam son dindir. Son indirilen din olduğu için en mütekamül dindir olayı kesinlikle doğru değildir. Başlangıç noktasından insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibi. İşte bu 19 tane negatif özellik sahibi olan insanlar şeytanın da dış tesiriyle 19 tane hürafeyi din tatbikatına koymuşlar ve onunla dini yaşadıklarını zannediyorlar. Ama gerçekte dini yaşamıyorlar. Üçüncü sual, her kutsal kitap mutlaka açıklamaya muhtaç mıdır? Evet, yani son indirilen şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim Allah'ın koruması altında. Eğer Allah diyorsa ki bilmiyorsanız zikir eline sorun. O zaman bilenler var ve bilmeyenler var. Bilenler zikir ehli, bilmeyenler de diğerleri. O zaman bilmeyenler bilenlerden sormakla vazifeli. Allah öyle buyuruyor. Al-İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde kalp yapısı itibariyle kutsal kitapları kutsal kitaplarla insanların röntgenini çektiğimiz zaman kalp yapısı itibariyle 3 grup insan karşımıza çıkıyor. Ulul elbab, rasihun ve kalbinde zey olanlar. Kalbinde zey olanlar müteşabi ayetleri yanlış yorumlayarak fitne sebebi oluyorlar. Rasihun, her ikisi de Allah'tan gelmiştir. Ama kitabı açıklama yetkisine sahip olan sadece ulul elbab'tır. Ulul Elbab'ın kitabı açıklama yetkisi kendisinden kaynaklanmıyor. Daimi zikre ulaşan Ulul Elbab Allah'tan sorma yetkisine sahip. Öyleyse ehli zikir Allah'tan soruyor. Ehli zikir Allah'tan aldığı cevabı insanlara ulaştırıyor. Enbiya 7 bu sebeple وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ Nuhi ileyhi feseli ve ehli zikrin kutum la te'alemun. Senden önce de kendilerine vahyettiğimiz ricalin dışında kimseyi vazifeli kılmadık. Bilmiyorsanız zikir eline sorun. Allah-u Teala kime kitap vermişse o kitabın açıklamasını ister. Bütün peygamberler de kendilerine kitap indirdiklerinden de aldığı söz bu misaktır. Kitabın açıklanması. 7-4 tane ayet bunu söylüyor. Allah Teala misak almış bütün peygamberlerden, bütün resullerden, belli mürşitlerden kitabı açıklayacaklarına dair. Âl-i İmrân 187'de Allah Teala bunu söylüyor. Onlardan kutsal kitaptan açıklanması. Allah kitap verilenlerinden onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız. Onu gizlemeyeceksin diye misak almıştı. Arap 169 sonra nesil halef oldu ve kitabı varis oldular. Kitabın misaki alınmadı mı? Onun içindekiler onlar okudular, öğrendiler ve mutlaka açıklamalılar. Fatıra 32'de yine üç grup insanla karşılaşıyoruz. Nefsine zulmedenler, muktesitler ve ulul elbab. Kitaba varis olanlar, üç grup insan, henüz nefs tezkiyesi yapmamış nefsine zulmedenler var. Muktesitler var. Ve de ulul elbab var. Peygamberler kendi zamanlarında kendi kitaplarını açıklaması görevini kimlere vermişlerse onlar da o kitabı mutlaka herkese okuyup anlatırlar. Ama bir kısım insanlar Bakara 159'da olduğu gibi Allah'ın ayetlerini kitaplarını ketmediyorlar, saklıyorlar, gizliyorlar. Hadis içinizde en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala indirdiği bütün kutsal kitaplarda insanları Allah'a ulaşmayı dilemeye ve Allah'a teslim olmaya davet etmiş. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Namazımızı kılıp, orucumuzu tutup, gücümüz yeterse Kabe'ye gidersek Allah'a ulaşırız.
3: La ilahe illallah diyor, Allah diyor, selavat-ı şerif getiriyor. Allah'ımıza balik, oradan namazımızı kılıyor şükür.
4: Kur'an okumak, abdest almak, namaz kılmak, toplumlara gitmek, cemaatlere karışmak.
5: Ben namaz kılarken yani ona çok kendimi yakın hissederim mesela.
1: Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Dualarımız ulaşır, yaptığımız iyilikler ulaşır.
3: Allah ettiğimiz ibadetlerimiz ulaşır. Bir eyle gidersek o ulaşır.
4: Namazımız, Kur'an'ımız.
1: Allah Teala sahabe gibi mutluluk yaşayabilmemiz için Allah'a ulaşmayı dilememiz üzerimize farz kılmış. Siz de Allah'a ulaşmayı dileyerek sahabe gibi olmak ister misiniz?
2: Tabii isteriz.
5: Olmak isteriz.
1: Sahabe gibi Allah'a ulaşmayı dilemek ister misiniz?
6: Çok isterim.
1: Dileyelim mi birlikte?
6: Dileyelim. Ey Yüce Allah, ben de senin dostlarından, evliyalarından olmak dileyelim. Çok istiyorum hem de. Benim de ruhumu sana ulaştır Allah.
5: Ey Yüce Allah'ım, evliyalarından olmayı diliyorum. Ruhumu sana yaşarken ulaştırmayı diliyorum.
2: Ey Yüce Allah'ım, ben de senin dostlarından, evliyalarından olmayı diliyorum. Beni de dostlarının arasına al ya Rabbi.
0: Bir misafirimiz namazımızı kılıp, orucumuzu tutup, gücümüz yeterse Kabe'ye gidersek Allah'a ulaşırız. İslam'ın 5 şartıyla Allah'a ulaşmak mümkün müdür? Hayır. İslam'ın 5 şartının hepsi vasıta emirlerdir. İslam'ın 5 şartının içinde hedef emirlerin hiçbirisi yok. Hedefler yoksa vasıta emirlerin hepsi boşa gidiyor. Çünkü asıl olan niyettir. Allah'ın huzurunda iki nevi insan vardır. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kurtulması mümkün değildir. Ne yazık ki İslam'ın 5 şartı hiç kimseye Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Böyle bir dileğin mevcut olmadığı bir İslam'ın 5 tane şartının sonucu da Kur'an-ı Kerim söylüyor. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesi, 7-8 ayet-i kerimesi ulaşmayı dilemezler. Nellezine la yercune likana ve radiu bil hayati dünya ve etmeune biha ve lezime atiyana gafilun. Ulaike mevâmin nâri makarim sübun. Onlar bize ulaşmayı dilemezler, dünya hayatından razıdırlar. Onunla tatmin olmuşlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Ve amelleri boşa gidiyor. İslam 5 şartı fizik vücudumuzun vazifesi. Ama Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de nefsimize de ruhumuza da vazife vermiş. Nefsimize verdiği vazife. Nefs eskesi, evet nefs eskesi ruhumuza verdiği vazife ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Öyleyse İslam'ın beş şartı fizik vücudumuzun vazifesi. Sevmun salat, hacu zekat ve kelime-i şehadet. Ama ruhumuz da misak vermiş, dünya hayatında Allah'a ulaşacağına, teslim olacağına dair. Nefsimiz de yemin vermiş, yedi kademe tezkiye ve tasfiye olacağına dair. Öyleyse bizler için söz konusu olan şey vazifenin bilincinde olmaktır. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'e kutsal kitaplar hepsine baktığımız zaman evet hedef emirler var. Allah'a ulaşmayı dinlemek, mürşide tabiyet, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, şahat ve yine eden teslimi. Bir de vasıta emirler var. İşte bu vasıta emirlerin içerisinde şu anda din tatbikatında yer almayan Allah'a ulaşmayı dinlemek ve de zikir. Bunlar yoksa kişi ne yaparsa yapsın o hasta emirlerle kurtuluşa ulaşamaz. Çünkü Nebi'ye Sultan'ı Peygamber Efendimiz hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulullah, ben de ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Öyleyse amellerle kurtuluş mümkün değil. İlla ve ancak Allah'ın rahmetiyle. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre her devirde insanlara kutsal kitapları açıklayan resuller, mürşitler var. Ve Allah-u Teala onlara tabi olmamızı emrediyor. Mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
2: Çok güzel olur. Bir dinimizi bilmediğimizi öğreniriz. Daha güzel olur.
3: Allah'ıma bağlanmak işte. Kendine zikir etmek, oradan namaz kılmak, oruç tutmak.
4: Derslerini yapmamız, onlara uymamızdır.
5: Keşke yani peygamberlerimiz şimdi şu dönem gelse de ne bileyim bize daha güzel şeyler olurdu yani. Çok çirkin şeyler var ortada.
1: Peygamber Efendimiz'i temsil eden Allah dostları da günümüzde var olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Böyle bir Allah dostuna bağlanmak ister miydiniz?
3: İsterim. Niye ister mi kızım?
1: Onlara tabi olmak bize ne sağlar?
3: Doğru yola getirir. Eğer yola gitmedir, oradan Allah'a bağlandır, peygamberimize bağlandır.
4: Bizim için daha iyi olur, huzur buluruz. Cemaatlere gidip, yani Peygamber Efendimiz'in uyguladığı şeylere uymamız daha güzel.
1: Siz de Peygamber Efendimiz'in varisini bulmak ister misiniz?
5: İsteriz ama nerede?
1: Allah Teala hacet namazıyla Rabbimizden soracağımızı ve soranın kalpten isteyenlere de mutlaka göstereceğini söylüyor. Hmm. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
5: Ya ben hacet namazına tabii ki inanırım. Ya bazı yani kabul olduğunu da biliyorum. Ama işte şimdi öyle insanlar nerededir Allah bilir.
0: Bir misafirimiz hacet namazı ile mürşidin sorulması konusunda hacet namazına inanırım ama öyle insanlar nerededir Allah bilir dedi. Hacet namazıyla Allah'a müracaat eden bir insanın mürşidini görmemesi mümkün müdür? Hayır. Eğer huşu sahibi ise ve hacet namazıyla mürşidini Allah'tan sormuşsa Allah-u Teala'nın o kişiye mürşid göstermemesi mümkün değil. Çünkü Allah-u Teala söz vermiş. Bakara 45-46 Es'in yubisabri ve selate enna ala kebiriyetin yarar kâşeyin. Öte yandan Maide 35 Ya yolle zina amin yuttakullah ve abtagüyle vesilete. Hem Allah diyor vesileyi benden isteyin. Hem de nasıl isteyeceğimizi, hacet namazıyla isteyeceğimizi Kur'an'da beyan etmiş. Hem de Nahl 9'da Allah'a ulaştıran yolun tayini yani mürşidin tayini Allah'a aittir. Bütün bunları birleştirdiğimiz an bir talebimiz varsa, ulaşmak istediğimiz bir hedef varsa o zaman Allah-u Teala'ya hacet namazıyla müracaat ediyoruz. Allah-u Teala bir insan huşuya ulaşırsa biz mürşidini rahatlıkla ona gösteririz diyor. Biz de kendi mürşidimize hacet namazı kılarak hamdolsun ulaştık. Bir insan mürşidini Allah'tan istemek konusunda ne kadar hacet namazı kılarsa kılsın, eğer ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemiyorsa ve mutlaka ulaştıracağına da dair inancı yoksa o kişi Allah-u Teala mürşidini göstermiyor. Hadis-i Şerif'te Cebrail Aleyhisselam bana iki çeşit namaz öğretti. İstihare namazı, hacet namazı. İstihare namazı bir bilginin Allah'tan öğrenmesi istikametinde başvurulması gereken bir vasıtadır. Ama hacet namazı kişinin bir dileği varsa, o dileğin Allah tarafından yerine getirilmesini istiyorsa, mutlaka yerine getirilmesi gereken namaz hacet namazıdır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum, hem de kalbimden inşallah. Müsaadeniz olursa bir sualim olacaktır. Kur'an'da bize bir kitap indirilseydi elbette onlardan daha çok hidayete ererdik diyenleri görüyoruz. Kutsal kitaplarda hükmedilmeyen devirler olmuş mudur? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum, hem de kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Ve Kur'an'da bize indirilen bir kitap indirilseydi elbette onlardan daha çok hidayet ederdik diyenleri görüyoruz. Kutsal kitaplarda kitaplarla hükmedilmiş bir devirler olmuş mudur? Hayır. Enam 157'de, aslında 155'ten itibaren başlayalım. Enam 155'te 15 değil, 155. Haza kitabın enzelnahu mübarekin ve tebiyuhu ve tekul leallek budurhamun. İşte bu mübarek bir kitaptır. Ona tabi olun. Takva sahibi olun ki rahmete kavuşasınız. Enam 156. Kitap yalnızca bizden önceki iki topluğa indirildi. Biz onları okuduklarından gerçekten gafildik dersiniz dememeniz için 157'de Allah Teala eğer bize bir kitap indirilseydi elbette onlardan daha çok hidayet erdik dersiniz. İşte size Rabbinizden hidayet erdiren beyine delil ve rahmet gelmiştir. Öyleyse kim Allah'ın ayetlerini yalanından ve ondan yüz çevirenden kimseden daha zalimdir. Ayetlerimizden yüz çevirenleri yüz çevirmiş olmalarından dolayı azapla cezalandıracağız. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz birbirinize haset etmeyin, birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Bize de bir kitap indirilseydi onlardan daha çok hidayet ederdik dersiniz diyen insanlar Allah'ın Nebi Resulü'ne şerit kitabı verilenler Resulü'ne de sohbet kitabı vereceklerine inanmazlar. Oysa ki Allah-u Teala her devrin bir kitabı vardır diyor. Rahat 38'de Rahat Suresinin 40. ayet-i kerimesinde. 38'de ise her devrin bir kitabı var. Rahat 38 وَلِّكُلْ عَجَلٍ كِتَابٍ. Peygamber Efendimiz sallallahu sonra bir nebi gelmeyeceği için Kur'an kıyamete kadar geçerli kılmıştır. Allah-u Teala indirdiğimiz kitaplarda ispat bahsederek insanlara açıklamamıza rağmen bir kısım insanlar hidayeti ve Allah'ın ayetlerini bilerek gizliyorlar. Bakara 159'da Allah-u Teala bu konuyu dile getiriyor. Rahat 38'de her devrin bir kitabı var. Zuhruf 44'te hepiniz bu Kur'an'dan sorumlusunuz buyuruyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala tüm kutsal kitaplarda bir mutluluk daveti sunmuş ve mutluluğumuzun artması için zikir yapmamızı reçete olarak vermiş. Sizce zikir yapmanın faydası nedir?
2: Allah'a yakın olmaktır.
3: Faydası kuş gibi eder seni, uçurur seni zikir yaparsan.
4: Faydası huzur bulmak, Allah'a daha çok yakın olursun, mutlu olursun.
8: Allah'a ne kadar çok zikredersen o kadar sağlıklı, sıhhatlı, huzurlu, mutlu.
9: Yani vesile olur.
10: Allah Allah dediğimiz zaman Cenab-ı Mevla kalbimizi daha yumuşatıyor, daha güzel şeyler vücudum yumuşuyor.
11: Zikir yapan bir insan etrafındaki insanlarla ilişki durumu nasıl olur?
9: Kul hakkına itina gösterir. Hakkında dedikodu yapmaz diye düşünüyorum. Onun hayatına müdahale etmez. Ha uyarır kendince, dinine göre uyarır ama ilerisini yapmaz diye düşünüyorum. Saygı duyar diye düşünüyorum.
1: Sizce herkes Allah'ın mutluluk reçetesini uygulayıp zikir yapsa sahabe gibi bir mutluluk devri yaşar mıyız?
2: Evet yaşarız.
12: Evet yaşarız. Mesela ben bazen şu sokaktan çıktığımda bir kişinin Kur'an-ı Kerim okuduğunu görüyorum. O da yaşlı bir teyze. Başka da hiç kimsenin ışığı da yanmıyor. Belki de namaz bile kılmıyorlar. Şu dönemde mesela şu kadar şey olduğu halde daha hala bilmiyorum açıklar çok. çirkin şeyler çok.
0: Misafirimiz, Allah'ın ne kadar zikredersen o kadar sağlıklı, sıhhatli, huzurlu, mutlu olursun. Yani vesile olur. Bir insanın maddi manevi rahatla kavuşması zikre paralel midir? Evet. Allah'ın edebi dünyadaki en büyük düşmanınız olan nefsimizin afetlerini temizleyip bizi mutluluk adı verilen muhteşem güzelliklere ulaştırmaktır. Nefsimizin tezkiyesi bizi cennet saadetine ulaştırır. Sonra da tasfiyesi, bu da bizi dünya saadetine ulaştırır. Nefsimize verdiğimiz sürece mutluluğa hiçbir zaman ulaşamayız. Bir tek şartı vardır. Allah'ın yolunda olup da nefsimizin kalbini temizlememiz, başka bir alternatif yok. Yunus Emre, hayra döndü benim işim, endişeler, mazat başım, nefsimin başını kestim, kanatlandım, uçar oldum diyor. Evet, hayra döndü benim işin. Endişeden azat başım, nefsimin başını kestim, kanatlandım, uçar oldum. Hepimizin bu noktaya gelmesi söz konusu. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
13: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü sevgili Cabbar Hocam. Hasretle, hürmetle, mübarek ellerinizi öpüyorum. Sizi çok ama çok Efendimizin himmetiyle kalbimden seviyorum. Eğer uygun görürseniz sorumu arz etmek istiyorum inşallah. Tüm kutsal kitap sahipler arasında bir dostluğu Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta sağlamak için ne yapmalıyız? Allah razı olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Tüm kutsal kitap sahipleri arasında bir dostluğu Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta sağlamak için ne yapmalıyız? Bunu Allah-u Teala'nın dizayn içinde düşünmek durumundayız. İnsanlar kafirdir, değildir diye negatif olarak değerlendirmek bize yakışmaz. Hazreti Musa da bir peygamberdir. Hazreti İsa da bir peygamberdir. O zaman bir görevimiz olmalı, onlarla dost olmalıyız. Dünya sulhu bu statü üzerine kurulacaktır. Herkesin hedefi insanları Allah'ın dostları olarak bir arada görmek olmalıdır. Bu konunun temelini sevgi teşkil eder. Bütün insanlar için sevmek Allah-u Teala'nın temel emridir. Allah-u Teala'nın Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a verdiği görev, Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesine belirlenmiş. وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِسَاقَ النَّب۪ينَ لَمَا عَتَيْتُكُمْ كِتَابًا حِكْمَةً سُمَا جَاءَكُمْ مِنْ رَسُولٍ مُصَدِّقٍ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُوا بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. Allah ezelde nebilerden misak aldı, size kitap ve hikmet verdik. Sizden sonra bir Resulümüz gelecek, sizdekini tasdik edecek. Mehdi Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam'ın şeriatını tasdik ediyor Kur'an ayetleriyle. Mehdi Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatını tasdik ediyor Kur'an ayetleriyle. Mehdi Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'ın şeriatını tasdik ediyor Kur'an ayetleriyle. Mehdi Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam'ın şeriatını tasdik ediyor. Mehdi Aleyhisselam, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in şeriatını tasdik ediyor. Bunlar hepsi Kur'an-ı Kerim'in içerisinde. Evet, Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı 7 sabah 4 teslim. İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı 7 sabah 4 teslim. Musa Aleyhisselam'ın şeriatı 7 sabah 4 teslim. İsa Aleyhisselam'ın şeriatı 7 sabah 4 teslim. Kur'an-ı Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in şeriatı 7 sabah 4 teslim. Ve eğer olay buysa, dinler yoksa, tek bir din varsa, Allah tek, din tek ve bu dinin teslim dini olduğunu ayetler bize net olarak söylüyorsa, hepimizin bu 7 sabah 4 teslimi yaşayarak dünyada sulh ve sükunu tesis etmemiz, barış ve huzur içerisinde bir dünya hayatı hepimizin Allah için olması, Allah'a kendimizi adamamız söz konusudur. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Heran Kur'an, Heran Mutlu Programı'nın sonuna geldik. Bir başka Heran Kur'an, Heran Mutlu Programı'nda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Ne kadar sevgi, o kadar mutluluk. O zaman bize düşen ne? Bize düşen sevginin ticaretini yapmak. İki tür insan var. Ticareti kar getirmeyenler, ticareti kar getirenler. Kimdir ticareti kar getirmeyenler Allah arasındaki ilişki? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O zaman siz bu dünya hayatında Allah'la yaptığınız ticaretin devamlı kar getirmesini istiyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala Bakara 16'da ve Bakara 175'te onların ticareti kar getirmedi. Niçin? Çünkü onlar hidayet karşılığında delaleti satın aldılar. Siz ise öyle değilsiniz artık. Sualim var size. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Diller mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız işte bu hidayettir. Siz hidayeti kalpten dilediniz. Sizin ticaretiniz kar getiriyor. Siz delaletin karşılığında hidayeti satın alıyorsunuz. Hidayeti satın aldığınız için azabın karşılığı mağfiret, delaletin karşılığı hidayet. Size anında Allah Teala veriyor.
0: Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tere misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbim her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü programımız sorular ve cevaplar. İstanbul'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, birinci sorusu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şerifte yumuşak davranamayan kimse bütün hayırlardan mahrum kalmış sayılır. Buyuruyor. Hadisi açıklayabilir misiniz? Ruhun talibi istikametinde davranan herkes bu yumuşak davranışın içindedir. Çünkü ruhun bütün talepleri hayırdır. Ama nefsin taleplerine gelince nefsin taleplerini aktif hale getiren şeytandır. Şeytanın da hiç yumuşaklıkla bir ilişkisi yok. Tam tersi, her şeyi zorla ve adeta insanı istila ederek gerçekleştiriyor. Öyle olunca kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa gerçekten bütün hayırlardan mahrum kalır. Çünkü Allah'a ulaşmayı kalben dilemek ruhun bir talebidir. Allah razı olsun. İkinci sorusu, Yunus Emre'nin canlar öylesi değil, tenler öylesidir sözünü açıklayabilir misiniz? Evet, Allah-u Teala hepimizi üç vücut ve serbest irade ile yaratmış. Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde salsalin denilen kuru topraktan ve şekillerin bir başlıktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. Fizik beden bu zahiri aleme aittir. Ve Yunus Emre'nin şiirinde ten dediği fizik bedendir. Ama Allah-u Teala bizi bir nefse dizayn etmiş. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve nefsim ve masevaha biz insanı bir nefse dizayn ettik. Nefsimiz bu Yunus Emre'nin şiirinde can olarak zikrediliyor. Gerçekten de nefs öylesi değil. Çünkü Enbiya suresinin 35. ayet-i kerimesinde kullu nefsin zâikatil mevt. Nefsler ölümü tadıcıdır. Ölücü değildir. Ölümü tadan nefstir, candır. Ölen ise fizik bedendir, tendir. İnşallah. Allah razı olsun. Aradan bir kardeş muhterem hocam, irade bağlanmasında sorumluluktan kurtulan insan hatadan da kurtulur mu? Allah-u Teala irade bağlanmasına geçen kişinin evvela tövbe-i nasuhla tövbe etmesi gerekir. Tövbe-i nasuhla tövbe ettikten sonra o kişinin müşride tabi olduktan sonra o güne kadar işlediği bütün günahları Allah-u Teala bir kere daha örtüyor. Ve daha sonra salahın birinci kademesinde örtüyor. İkinci kademesinde salahın ürünü veriyor. Üçüncü kademesinde sevaba çeviriyor. Ve dördüncü kademesi iradesini Allah'a teslim ediyor. İrade bağlanmasında. Öyleyse irade bağlanmasında artık irade Allah'ın kontrolünde olması hasebiyle elbette. Çünkü o kişi artık eğer dünyadayken seçilmişse külli irade ile tesbihtedir. Ama doğmadan evvel seçilmişse ilahi irade ile tesbihtedir inşallah. Üçüncü sual, Malatya'dan bir kardeşim muhterem hocam. Bir televizyonda vaaz veren kişi mülaki olmak kavramını Allah'a ulaşmak olarak açıkladıktan sonra bu ulaşmanın öldükten sonra olduğunu ifade etmişti. Mülaki olmak kavramını Kur'an standartlarında bahseder misiniz? Sevgili kardeşlerim, mülaki olmanın ne anlama geldiğini, mülaki kelimesi veya kavramının geçtiği ayetlere bakmamız lazım. Evvela Allah'a dünya hayatını yaşarken mülaki olmayı dilemeyenlere bakalım beraberce.
7 tane ayeti kerime Yunus 7 ile başlıyor. İnnellezine la yercune likana. Bize ulaşmayı dilemezler. Bize ulaşmayı dilemeyen kimseler. Yunus 11. Bize ulaşmayı dilemeyen kimseler. Yunus 15. Kat hasirellezine kezubu bilikallahi. Mülaki olmayı yalanlayanlar. Mülaki olmayı dilemeyenler. Rablerine mülaki olmayı inkar edenler. Rablerine mülaki olmayı inkar ederler. Bunlar için dünya hayatında bir hidayetçi yok. Onlar dünya hayatındayken Allah'a ulaşmayı dilemedikleri hidayetçi yok ve onlar ancak ölümle ruhu Allah'a ulaşır. Eğer Zat-ı Muhterem diyorsa ki mülaki olmak kavramını Allah'a ulaşmak olarak açıkladıktan sonra bu ulaşmanın öldükten sonra olduğunu ifade ediyorsa o zaman herkes ölümle ruhu Allah'a ulaşır.

Sadece gideceğim o hayattayken ruhu Allah'a ulaştıranlar da onlar da tam 7 tane ayet-i kerimede açıklıyor Allah Teala. Şimdi bakalım Bakara 46'da Ellezine yezunnune enne mulaki rabbuhum. Onlar %100 Rablerine mülaki olacaklarını yakinen iman ederler. Bakara 29 Allah'a mülaki olacaklarına kesin olarak bilenler. En'am 154 Rablerine mülaki olacaklarına inanırlar. Rad 2 Rabbimize mülaki olmayı yakin hasil ederler. Rabbine mülaki olmayı dilerler. Rabbine mülaki olmayı dilenler ve mülaki olanlar. Onlar içinde hidayetçi veli mürşit var ve onlar bir veli mürşitte hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır. Ayetler bunlar. O zaman böylesi bu zat-ı muhterem bunu söylüyorsa o zaman bize hangi ayet-i kerimeye dayandığını da ifade etmeli. Yuvarlak bir söz söylemek suretiyle hiçbir delile dayanmadan zanına tabi olması tabi o da onunla Allah arasında. Ama ayetler bunlar. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam Allah-u Teala'nın Rahim esmasıyla tecellisi bütün insanlar için geçerli midir? Hayır. Allah'ın Rahim esmasıyla tecellisi sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Allah-u Teala Yusuf 53'te Yusuf Aleyhisselam ve ma bu'ir nefse inne nefse lemaretin büsü'yü. Ben nefsimi ibra edemem çünkü nefsindeki 19 afet sebebiyle şiddetle nefs kötülüğü emreder. Ama Rahim esmasıyla Allah'ın tecelli ettiği nefsler müstesna. Rahim esmasıyla nefse Allah-u Teala tecelli ederse o zaman evvela 7 Furkan peşinden 12 tane insanla %2'lik koşuyla o kişi mürşide ulaşır. O %2'lik nur artık o noktada kişiye kötülüğü emretmez. Takvayı emreder. Daha sonra 7 kademe nefsi tezkiye eden kişinin de nefsinin %51'i takvayı emreder, %49'u fücuru emreder. Kötülüğü emreder. Ve nefs tezkiye ve tasfiye oldukça nefse artık ruh gibi kesinlikle Allah'ın emirlerine itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyen bir yapıya sahip olur. Öyleyse Allah-u Teala'nın Rahim esmasıyla tecellisi bütün insanlar için geçerli midir? Hayır değil. Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler için geçerlidir. Karaman'dan bir kardeş muhterem hocam, Kur'an'a göre hidayet Allah'a ulaşmak olduğu halde bugünkü din adamının hidayeti doğru yol demelerinin arkasında mantık nedir açıklar mısınız? Kur'an'a göre hidayet Allah'a ulaşmak olduğu halde din adamlarının hidayeti doğru yol demelerinin arkasında kendi zanlarına ve şeytanın dış tesirine tabi olması vardır. Şeytanın adımlarına tabidirler ve kendi zanlarına tabidirler. Ama Kur'an'daki Allah'ın hükümlerine tabi olabilmeleri öncelikle bir mürşide iman etmeleri gerekir. Kur'an-ı Kerim de Allah-u Teala en üst seviyedeki mürşidin devrin imamının 5 görevinden bahsediyor. O size ayetleri tilavet ediyor. Hiçbir insana sen git Kur'an-ı Kerim'i oku, hiç mürşide gerek yoktur demiyor. Dikkat ederseniz bir Allah'ın indirdiği dinimizin yegane kaynağı Kur'an var. Ama bir de bu Kur'an'ı öğretmekle, yaşatmakla vazifeli kıldığı mürşit var. Yani ancak kişi nasıl Kur'an'ı öğrenebilir? Kendisini Allah'a davet eden kişinin davetini kabul etmesi halinde. Davet eden kişinin birinci görevine ayetleri tilavet etmek. Daveti kabul eden kişi mutlaka Allah-u Teala kendisine mürşit gösterir. Tabiyetini gerçekleştirdiği zaman o zaman nefsini tezkiye eder. Nefs tezkiyesiyle ruhu Allah'ın zatına ulaşan kişi kitabı öğrenir. Bu da Kur'an-ı Kerim ilk 4 ruhudur. Sonra daimi zikirle hikmeti öğrenir. Sonra iradesini de Allah'a teslim ettikten sonra hikmetin ötesini öğrenir. Öyleyse Kur'an'ın bütününün bize öğreteceği Allah'ın tayin ettiği en üst seviyede mürşit var.

Bunlar Kur'an-ı Kerim'in mürşitten değil, devrin imamından, veli resulden, veli mürşitlerden değil, vekil mürşitlerden değil, kendi zanlarına tabi olup insanların yazdığı el yazması kitaplardan öğrendikleri için. İblis de herhalde insanlara hidayeti tarif edecek değil. Doğal olarak insanı hidayetten saptırmak için ne yapması lazım? Böyle yuvarlak laflarla insanları tamamen uzaktan, Kur'an'dan uzaklaştırması lazım ki nitekim Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlenecekler ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. Öyleyse mescitleri dolduran insanlar hidayeti doğru yol bildikleri için hidayetten mahrumdurlar. Halbuki hidayet Kur'an'ın standartları içinde hayattayken insan ruhunun Allah'a

0: ise 14 asıl evvel birbirinin can düşmanı Bedeviler bir daimi zikre ulaşarak, iki Kur'an'ın bütününe tabi olarak, üç kötülüğe karşı hayırlı mukavele ederek üç cephede sulh ve sükunu gerçekleştirmişler, asr-ı saadete ulaşmışlar. Günümüzde de tekrar bir asr-ı saadet yaşanacak mı? Evet. Allah Teala nasıl tövbe yüzde vasi geçen ensar ve muhacirini sabikuna evvelin olarak tarif ediyorsa, Vakıa 13-14'te de sabikuna lahirinden de bahsediyor ve tekrar bir asr-ı saadet mutlaka yaşanacaktır. Allah Teala'nın vaadi gerçekleşecek Allah'ın izniyle. Konumuz ilgi halkamıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre zikir sadece ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere tesir eden bir faktördür. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: O kişinin kendi inancı maneviyatıdır. O manevi bir duygu.
3: Allah'a ulaşmak gönlümüzü, ruhumuzu Allah'a vermek demek.
4: Konuşmak, beraber olmak, bir olmak, hemhal olmak, namazda olmak, duada olmak.
1: Allah'a neyimiz ulaşır bizim?
4: Ruhumuz ulaşır.
1: Bu dünya hayatını yaşarken ruhumuz Allah'a ulaşır mı?
3: Ulaşır.
1: Allah'ım, ben sana yakın olmayı, sana ulaşmayı, senin sevdiklerin arasına girmeyi diliyorum, sana teslim olmayı diliyorum diye bir talebin sahibi olur.
2: Gayet o kişinin kendi düşüncesi. O gayet doğal bir şey olabilir.
1: Böyle bir talebin sahibi misiniz?
4: İnşallah, onu bilemem. Ondan önce Allah bilir. Tabii ki isteğimiz o bizim de.
1: Siz Allah'a ulaşmayı ister miyiz?
2: Ne demek? Bir inancı, biz Müslümanız. Elhamdülillah Müslümanız.
4: Kesinlikle. Kim istemez ki? Ruhumuzu ulaştırmak isterim tabii ki. Ama bu mümkün değil. Sadece ölünce olacak bu.
1: Önce niyet etmemiz gerekir.
4: Lazım. Evet, doğrusunuz. Niyet etmem lazım. Edeceğim inşallah.
2: Allah'ım, ben de sana ulaşmak istiyorum. Ulaşmaya çalışıyorum. Zaten çalışıyorum.
3: Ruhumu Allah'ım sana ulaştırmayı biliyorum.
4: İsteyin veririm diyor Rabbim. Yani yeter ki iste.
0: Misafirimiz, Allah'a ulaşmak gönlümüzü, ruhumuzu Allah'a vermek demek dedi. Allah'a ulaşmak, Allah'a teslim olmanın birinci göstergesi midir? İslam dini hidayet üzerine bina edilmiştir. Hidayetlerin her biri bir başka cepheden teslimi içerir. Ruhun hidayeti, ruhun dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşıp teslim olması, fizik vücudun hidayeti, fizik vücudun Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan piller işlememesi, nefsin hidayeti, nefsin manevi kalbindeki bütün afetlerin temizlenmesi ve iradenin hidayeti, Allah-u Teala'nın bütün emirlerine itaat yasak olan piller işlememek. Hidayete yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmekle birinci hidayet tamamlanır. Allah'a ulaşmayı dilemek kapı, Allah'a ulaşmak ise şehirdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, اَنَا اِلْمِ الْمَد۪ينَةُ وَعَلْيُبَابُهَا. Ama günümüz geleneksel din tatbikatında İslam'ın 5 tane şartı vardı. Biz bu şartları yerine getirdik. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız olayı Kur'an-ı Kerim'e göre geçerli değil. Geçerli olan Allah-u Teala Bakara 155, 156, 157'de وَنَبْلُوكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَتْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Onları korku, açlık, maldan candan eksilmeyi imtihan ederiz. Sabredenleri müjdele. O sabredenler ki onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki biz Allah içiniz ve Allah-u Teala'ya mutlaka döneceğiz. Yani ders alan, musibet kendisine ulaştığı zaman ders alan kişiler. Tövbe 126'da onları senede bir iki kere imtihan ettiğimizi görmüyorlar mı? Tövbe edip zikre başlamıyorlar. İşte musibetten ders alanlar var. Allah'ın Resulleri nasihatçıdırlar. Öğüt verenlerdir. Ama kişinin yaşadıkları, başlarına gelen olaylar.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İki esasdan hareket edeceğiz. Bir, insanlığın fırkalara ayrılarak düşman olmasının arka planı. İki, Hanif dininin sapmalarının sebebi ve şeytanın bu süreçteki rolü. Peki madem ki Allah-u Teala ezelden ebede kadar sadece tek bir din indirmiştir, bugün yeryüzünde neden bu kadar çok mezhep, cemaat, tarikat, fırka ve grup vardır? Evvela şunu bir temel hakikat olarak zihnimize kazımalıyız. Allah katında dinler diye bir şey yoktur. Sadece tek bir din vardır. O din babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça dili İslam. Enne dinandallah al-İslam. Ali İmran suresinin 19. ayet-i kerimesinde Allah böyle buyuruyor. Allah katında din sadece İslam'dır. Allah Teala tek dinin tek şeriatını Şura 13'te açıklamış. Diyor ki: Şer'a lekum min dini ma vasa bihi Nuhan ve lezev hayna ileyke ve ma vasa bihi İbrahim ve Musa ve İsa ve akimut dine ve la teferrakum. Kebûr-ü alemüşşükînü mâtedûm ileyh. Allahu yeştebî ileyhi menşâviyet ileyh menü. Okuduğum Arapça ayet-i kerimenin meali şöyle: Allah dinde onunla Hazreti Nuh'a vasit ettiği farz kıldığı şey, şeriatı, dini ikame edin, ayakta tutun, dinde fırkalara ayrılmayın. Ya Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya vasit ettiğim şeyi sana da vahiy ederek size de şeriat kıldı. Senin onları kendisine çağırdığın şey Allah'a ulaşmayı dileme, müşriklere zor geldi. Allah dilediğini kendisine seçer ve ona yöneleni kendisine ulaştırır. Ruhun hayattayken kendisine ulaştırır. Şura 13'e baktığımız zaman Allah-u Teala fırkalara ayrılmamayı emrediyor. Allah-u Teala fırkalara ayrılmayın diye kesin emrini vermesine rağmen günümüzde Hristiyanlık, Müslümanlık, Yahudilik dışında Budizm, Brahmanizm, Taoizm gibi adını bile bilmediğimiz çok sayıda din türemiştir. Şeytan putlara ya da ateşe tapanlar dahil olmak üzere pek çok insan din zannettikleri batıl inançlara tutunmuş durumdadır. Oysa ki dinin sahibi Allah'tır. Allah Teala Haç suresinin 67. ayet-i kerimesinde Şura 13'teki gibi bütün ümmetleri için tek bir şeriat olduğunu ifade etmektedir. وَلِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُهُ فَلَا يُنَازِئُكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُوا إِلَى رَبِّكَ اِنَّكَ لَعَلَى هُدًا مُسْتَقِيمٍ. Biz bütün ümmetler için mensek, tek bir şeriat tayin ettik. Onlar onunla, o şeriatla amel ederler. Öyleyse emrim konusunda seninle niza etmesine çekişmesinler. Sen Rabbine davet et. Muhakkak ki sen mutlaka müstakim, Allah'a doğru istikametlenmiş olan hidayet üzeresin. Hristiyanlarla konuşuyoruz. İşlerinden doğruları bilenler, evet bizim dinimiz Hazreti İbrahim'in dinidir, doğru söylüyorsunuz diyorlar. Yahudilerle konuşuyoruz. Onların da doğruyu yanlıştan ayırt edebilenleri, evet bizim dinimiz Hazreti İbrahim'in dinidir diyorlar. Kur'an-ı Kerim'i öğrenenler de bizim söylememize gerek kalmadan aynı şeyi söylüyorlar. Evet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hanif'ti, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin sahibiydi. Nahl suresinin 123. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Nahl 123'te
ثُمَّ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اَنَّ تَبِعُوا مِلَّةَ اِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Sonra da sana hani Peygamber Efendimiz'e Hanif, vahdet, tevhid ve teslimi esas alan İbrahim Aleyhisselam'ın dinine tabi olmayı vahyettik. O müşriklerden olmadı. Görüyorsunuz ki Hazreti Musa'nın da Hazreti İsa'nın da Peygamber Efendimiz'in de dini babamız İbrahim'in Hanif dini Arapça değil İslam. Allah-u Teala ona Hanif olmasını vahyetmişti. O da Hanif oldu. Hanif dinin Arapça adı İslam dinidir. Din Allah'a teslimden ibarettir. Ama ne yazık ki bu insanlar toplum içinde çok az sayıda bulunuyorlar. Dinin temeli vahdet ve tevhid üzerine gerçekleşiyor. Geri kalanı zaten İslam, İslam dini. Vahdet Allah'ın tekliğini ifade ediyor. Tevhid ise ruhunu hayattayken Allah'a ulaştıranların oluşturduğu tek cemaati, fırka-i naciyeyi ifade ediyor. Toplumun geri kalanı ise birbirine düşman olan insanlardan oluşuyor. İnsanları ayrılıklara iten sebep nedir? Şura suresinin 13. ayetin devamı bu sorunun cevabını veriyor. Senin onları kendisine çağırdığın şey müşriklere ağır geldi. Ya kimdir daveti kabul etmeyen şirkte olanlar? Nefslerini ilah edinenler. Nefsleri ilah edinenler, hevasına tabi olan insanlar, Allah'a daveti kabul etmiyorlar. Ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür, ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. Böyle diyorlar. Allah-u Teala açık bir şekilde müşriklerden bahsediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları davet ettiği sevin, davet ettiği şeyin ağır gelmesi bir niza olduğunun, bir anlaşmazlık olduğunun kesin işareti. Peki davet nedir? Allah'a ulaşmayı dilemek. Burada Allah'a ulaşmayı dilemek iki kısımdan oluşuyor. Dileyen serbest irade sahibi insan, dilediği şey kainatın sahibi Allah. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dolayısıyla ancak Allah'a ulaşmayı dileyenler şirkten kurtuluyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler daveti kabul ediyor. Ve fırka-i naciye Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek cemaati ifade ediyor. Davetin bu olduğunu nereden çıkartıyoruz? Allah kimi dilerse onu kendisine seçer. Allah'a ulaşmayı dileyeni kendisine ulaştırır ifadesinden çıkartıyoruz. Çünkü Allah Teala insanların %90'dan fazlasını seçer. Bu seçim onların Allah'a ulaşmayı dilemeleri içindir. Seçilmeyenler küçük bir azınlıktır. Onlar kendileri Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başkalarının dilemesine mani olanlardır. Kur'an ayetleriyle baktığımız zaman 5 grubu oluşturuyor bu seçilmeyenler. Fesat çıkaranlar, kübera ve saadetler, hidayeti gizleyenler, Resul ayetlerle alay edenler
ve zulmani ilimlerle amel edenler, fesat çıkaranlar, Allah'ın kalu bela gününde onlardan misak almalarına rağmen dünya hayattan bu misaki yerine getirmeyenler. Misaki naksedi, ahdini bozanlar. Bu insanlar, ruh insana hayat verir. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Dünya hayatına ruhun Allah'laşması yoktur diyerek fesat çıkartıyorlar. Kübera ve saadetler de dinde ileri gelenler, insanlar onlara itaat ediyorlar. Bu itaat onların derahatte kalmasına sebep oluyor. قَالُوا رَبَّنْ اَنَّا اَتَانَا سَدَتَنَا وَكُبَرَنَا فَاَدَّلَنَا سَبِيلًا. Onlar bizi saptırdı, derahatte bıraktı. Hidayeti gizleyenler keza öyle. Ve bu beş grup insan ne yazık ki seçilmeyenlerdir. Seçilenlerden Allah'a ulaşmayı dileyenler cehennemden ve şirkten kurtulurlar. %90'dan fazlası seçiliyor. Ama bu seçilenlerden de çok az bir kısmı, %10'dan azı Allah'a ulaşmayı diliyor. Geri kalan dünya hayatının cazibesine kaplıyor. Gizli şirkte. Şirk konusunda şimdi beraberce iki ayete bakacağız. Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde dinin temel özelliğini veriyor. Münibine ileyhi ve takkuhu ve abdümüsselâ ve lâ tekmine mine müşrikîn. Ona Allah'a yönelin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ona karşı takva sahibi olun. Namazı ikame edin. Böylece müşriklerden olmayın. Allah'ın emrine dikkatle bakın. Ne diyor? Allah'a yönel. Allah'a ulaşmayı dile ve müşriklerden olma. Şimdi ulaşmayı dilemezse, şirkte kalırsa ne olur? Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde وَلَقَدْ اُحْيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ. Sana ve senden önceklere vahyettik. لَنْ اَشْرَكْتَ. Şirk koşarsan لَا يَقْتَنَا عَمَالُكَ. Amelin boşa gider ve hüsrana düşenlerden olursun. Öyleyse şirk dediğimiz bu hastalık, gizli şirk, amelin boşa gitmesine sebebiyet veriyor. İki ayet-i kerime, birisi şirk, amelin boşa gitmesi, ikincisi Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi, اُلَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَبِرَ بِعَيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِّقَائِهِ. Onlar Allah'ın ayetlerini ve likallahı inkar ettiler. حَبِدَتْ عَمَالُهُمْ. Ameller boşa gitti. İşte Allah'ın ayetlerini ve likalı ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasını inkar edenler, onların amelleri boşa gidiyor. Hem inkar edenler ameli boşa gidiyor, hem de şirkte olanların ameli boşa gidiyor. Kimdir Allah'ın rahmetini ümit kesenler? Ankebut 23'te. وَالَّذ۪ينَ كَفِرُوا بِاَيَاتِ اللّٰهِ وَالْلِقَائِ Ulay yeysu rahmeti Rabbi. Onlar Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'ı inkar ettiler. Onlar Allah'ın rahmetinden ümit kesenlerdir. Yani onlar Allah'ın rahmetinden ümit kesenler, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onların ameli boşa gidiyor. Ama hiçbir ameli yoksa bile, niyeti varsa niyet,
amelden üstün olması hasebiyle Allah'a ulaşmayı dilediği an kurtuluşa eriyor. Allah Teala Rum 32'de müşriklerin kimler olduğunu söylüyor. Minellezine feraku dinehum ve kanu şia. Onlar ki kullu hizmin ma ledeyhim farihun. O müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrıldılar. Grup grup oldular. Bütün gruplar kendilerinden olanla ferahlanıyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerif'inde Yahudiler 71 fırkaya, Fırkayı Naciye hariç 70'i cehenneme, Hristiyanlar 72 fırkaya, Fırkayı Naciye hariç 71'i cehenneme, Müslümanlar 73 fırkaya, Fırkayı Naciye hariç 72'si cehenneme. Öyleyse bu cehenneme gidenlerin hepsinin arkasında Allah'a ulaşmayı dilemedikleri amelleri boşa gittiği için oluyor. Ama her inanç grubunun içerisinde kurtuluşta olan küçük bir grup Fırkayı Naciye var. Allah-u Teala fırkalara ayrılanların şirkte olduğunu ifade ediyor. Tek bir fırkayı oluşturmak için yapılması gereken ise nettir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Hazreti İbrahim'in Hanif dinindendir. Kainattaki tek dinin sahibidir. Müşrik değildir. Burada akıllara Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes müşrik midir sorusu gelebilir. Evet. Ayet-i kerimelere bu dileğe sahip olmayan herkes İslam statüsü içinde olsa bile gizli şirktedir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bu hadisinde bu tehlikeye dikkat çekerek şöyle buyurmuştur. Ben ümmetimin için açık şirkten korkmuyorum. Ben yani artık ümmetim güneşe tapmaz, aya tapmaz, yıldızlara tapmaz, putlara tapmaz. Fakat gizli şirkten korkuyorum. Öyleyse hepimizin üzerine düşen vazifeler var. Bu vazife Allah'ın bize verdiği hanif fıtratının harekete geçirmektir. Hazreti İbrahim'in hanif dini, Hazreti Adem'in dini, Peygamber Efendimiz'in dini, yani bütün peygamberlerin yaşadığı din, 7 safa oluşturur. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, bu safhalardan hiçbirisine başlanamaz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o birinci safhadadır. Allah Teala'dan 12 tane ihsan alacaktır. İkinci safhaya ulaşacaktır. Mürşidine tabi olacaktır. Bir insan 12 tane ihsanla mürşidine ulaşıp tabi olduğu orada o tövbe merasiminde arşıptan melekler ve devrin imamının ruhu hazır bulunur. Devrin imamının ruhu o kişiyi artık ruhunun Allah'a ulaşma zamanı geldi. Ruhun vücudundan ayrılıyor ama ben buradayım der. Bir günde 1 milyon insan Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşitlerine tabi olsa her merasimin yapıldığı yerde devrin imamının ayrı bir ruhu aşüttan meleklerden bir kısmı ile birlikte mutlaka oradadır. Merasim gerçekse yani kişi sahiden Allah'a ulaşmayı diliyorsa onun başının üzerine derhal devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. İşte Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi bunu anlatıyor. Zefi derecatün zul arşi yurkliyur ruha min emri ala men yenşâ min ibadî inzul yamuttela. Derece yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'ın da kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin üzerine Allah'a ulaşma günün geldiğini o kişinin ruhuna ihtar etmek için emrinden Allah'ın emri tebliğ edecek bir ruh devrin imamın ruhuna ulaştırır.
dereceli yükselten dediği hem günahların sevaba çevrilmesi hem bundan sonraki nefs kademelerindeki artışlar ifade ediyor. Arşın sahibi olan Allah kullarından kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'ın da kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin başının üzerine Allah'a ulaşma günün o kişinin ruhuna ihtar etmek için emrinden Allah'ın emri verecek bir ruh gönderiyor. Bundan sonraki adımda Allah Teala Mücadele Suresi 22. ayet-i kerimesine göre o kişinin kalbine iman yazar. Kimin kalbinin içine iman yazılırsa o kişi mümin olur. Mücadele 22. La tecidu kavmen yu'minu billahi ve yevmil ahire yuwadduna men haddallahu ve rasuluhu لو كان آباؤهم أو أبناؤهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ويدعوهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا أن حزب الله هم المفلحون الله وأهله كنا علمًا إن جاء الله ولشما إيمان إذا مكامي Allah'a ve onun Resulüne karşı gelenlerine muhabbet duyar bulamazsın. Bunların babaları, oğulları, kardeşleri veya kendi aşiretten olsa bile. İşte onlar Allah'ın kalplerine içine imanı yazdı. Bunları kendinden bir ruhla destekledi. Orada eğitilmiş olan devri imamın ruhuyla destekledi. Onların başlarının üzerine geldi. Bunlar altından nehirler akan cennetlere dahil edecek. Bunlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldular. İşte onlar Allah'ın taraftarlarıdır. Gerçekten Allah'ın taraftarları onlar felaha erenler değil mi? Bu şart son derece önemlidir. Çünkü insanlar kendilerini mümin zannedebilirler ama kalplerin içine iman yazılmadığı sürece Allah'a göre asla mümin değildirler. Kalplerinde küfür yazısı olduğu için Allah-u Teala onları küfrün sahibi anlamında kafir sayar. Öyleyse müminle kafiri birbirine ayıran şey o kişinin Allah'a inanması veya inanmaması ölçüsüne dayalı değildir. Din kılavuzsuz yürütülemez. Dikkat edin Allah-u Teala'nın müşrikler dediği insanlar sadece putlara tapanlar değildir. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için hiçbir zaman müşriklerine ulaşamayacak olanlardır. Kişi müşriklerine ulaşamazsa ne olur? Müşriklerine ulaşamayan kişi şirkte kalır. Nereden biliyoruz? Câsiye-i Müşte. فَرَيْتَ مَنْ اَتَّخَذَ اِلَهُ وَهُوَهُ وَعَذَرَ اللّٰهُ وَلَا عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمِّهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى وَسَلَمْ كُشَوَى فَمَنْ يَهْدِ مِنْ بَعْضِ اللّٰهَ فَلَا تَزَكَّرُونَ Hevasını kendisine ilah edinen kişiyi gördün mü? Allah onu ilim, onun faydası ilmi üzere delalette bırak. Onun işitme hassasını ve kalbini mühürledi. Onun basar, görme hassasının üzerine kışavutu perde çekti. Bu durumda Allah'tan sonra onu kim hidayet erdir? Hala tezekkür etmez misiniz? Ne yapıyor bu insanlar? Ne zaman Allah'ın bir emrini çiğnerseler, emir okundan mümkünle olması lazım gelen Allah'ı Rab mevkinden, ilah mevkinden indiriyorlar. Nefslerin hangi afetine itaat etmişlerse yerine o afeti koyuyorlar. Bunun adı gizli şirk. Şirkteki insanların durumu Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesinde görüyoruz. İnsanlar tabi olmadıkça deraletteler. Muhtevaya bakıyoruz beraberce. Eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar hevalarına tabi oluyorlar. وَمَنْ اَدَّلَّ مَمَّنْ اِتَبُوا هَوَاهُمْ بِغَيْرِ اِذْنَهِ مِنَ اللّٰهِ Allah'tan bir hidayatçı olmadan hevasına tabi olan kişilerin daha deralette kim vardır? وَاللّٰهُ لَا يَعْدِ لَكَوْمِ الظَّالِمِينَ Öyleyse görülüyor ki kişi mürşidine tabi değilse hevasına tabi. Bundan sonra eğer sana icabet etmezlerse, seni hidayete erdirme davetine bilmezlerse, bil ki onlar heveslerine tabidirler. Allah'tan hidayetçi olmaksızın hidayetçi değil. Kendi heveslerine tabi olandan daha derinlikte kim vardır? Muhakkak Allah zalim kavmi hidayete erdirmez.
Öyleyse hanif dininin standartlarında olmayan herkes fırkalara ayrılmış durumdadır. Müşriktedir. Dinlerinde fırkalara ayrılanların her biri kendi ellerindekiyle ferahlanlardı. Bu insanların kendi ellerindeki din aslında kendilerinin uydurdukları dindir. Babaların dinidir. Nitekim bugüne kadar yapılan incelemeler inanç biçimlerinin 72 ayrı grup oluşturduğunu ispat etmiştir. 72 fırka, 72 ayrı inanç türü bugün dünya üzerinde yayılmış durumdadır. Allah-u Teala Sebe Suresi 20. ayet-i kerimesinde diyor ki لَقَدْ سَدَّقَ عَلِهِ بِيْسَ زَنَّهُ فَتَبِيهُ لَا فَرِقًا لِلْمُؤْمِنِينَ Andolsun ki iblis onlar üzerindeki zannı hedefini yerine getirdi. Böylece müminler oluşan bir fırka Allah'a ulaşmayı dinleyen hariç hepsi ona tabi oldular. Bu ayet nazil olduğu zaman sahabe Peygamber Efendimiz'e soruyor. Ey Allah'ın Resulü kaç fırka? 70 fırka diye cevap veriyor. Gerçekten bu 70 fırkadan sadece tek bir fırka mı kurtulacak Peygamber Efendimiz? Evet diyor, sadece bir fırka kurtulacak. Adı Fırka-i Naciye. Peki ey Allah'ın Resulü onların özellikleri nedir? Onlar da sizin ve benim gibi sırat-ı müstakim üzerinde olanlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 70 fırka demesindeki hikmet nedir? İncelemelerin Kur'an'la karşılaştırılması bize bir sonucu açık ve net olarak göstermektedir. 72 fırkanın hiçbirisinin kurtuluşu mümkün değildir. Bir 73 fırka olmalı ama nerede? Bakıyoruz ki 72 fırkanın içinde yani 73. fırka bugün birbirinden ayrılan 72 tane inanç biçiminin içinde yaşayan, Allah'a mülaki olmayı dileyen küçük grupların oluşturduğu tek bir fırkadır. İşte bu insanlar Fırka-i Naciye oluşturan hanif dini mensuplarıdır. Aynı zamanda gerçek müminlerdir ve şeytana tabi olmayanlardır. Bunlar kainatın tek kurtuluş fırkasında yer alanlardır. Peki Kur'an-ı Kerim'de kurtuluşa eren müminleri oluşturan bir fırkaya diğer bütün fırkaların durumunu açıklayan, o fırkalara tabi olunmamasını emreden bir ayet var mıdır? Evet, var. Bunu açıklamasını En'am 150 suresinin 152. ayet-i kerimesi veriyor. 152 ve 153 ayet-i kerimelerinde buluyoruz. Önce 152 ayet-i kerimesine bakalım. Allah-u Teala insanlara verdiği temel emri tekrar ve diyor ki Allah'ın ahdini yerine getirin. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ اِلَّا بِالَّتِي اَحْسَنُوا حَتَّى يَبْلُغَ أَشَدُّهُ اَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا اِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا الْقُرْبَى فَبِعَهْدِ اللَّهِ اَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Yetimin malına o en kuvvetli çağına gelinceye kadar en güzel şekliyle olmadıkça yaklaşmayın. Ölçüyü ve tartıyı adaletle yerine getirin. Kimseyi gücünün dışında bir şeyle sorumlu tutmayın. Söylediğiniz zaman yakınız olsa bile artık adaletli söyleyin. Allah'ın ahdini yerine getirin, ifa edin. Böylece tezekkür ederseniz ya Allah işte böyle sizinle onunla, size onunla vasiyet ettiği emir bu. Allah'ın ahdi nedir? Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Fizik vücudunu muhsin kılıp Allah'a teslim etmek. Nefsi ahsan kılıp halis kılımı Allah'a teslim etmek ve iradeyi güçlendirip Allah'a teslim etmek. Böylece dört tane teslimi gerçekleştirmek işte bu Allah'ın ahdidir ve yasiyetidir. Allah Teala bunu dedikten sonra bir sonraki ayette En'am 153'te konumuza gidiyor. وَاَنَّ هَذَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِيُهُ وَلَا تَتَّبِعُوا سُبُولَ فَتَفَرَّقُوا بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِهِ ذَٰلِكُمْ وَسَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Muhakkak ki bu benim müstakim yolumdur. Öyleyse ona tabi olun. Başka yollara tabi olmayın ki o takdirde sizi onun yolundan ayırır. İşte böyle size onunla vasiyet etti, emretti. Umur ki siz takva sahibi olursunuz. Bu ayet-i kerime sırat-ı müstakim dışında tüm fırka ve yolların insanı Allah'ın yolundan saptıracağını kesin olarak ortaya koymaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hakikatleri sahabeye anlatmıştı. İbn-i Mesud'dan rivayet eden bir hadiste. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün
yere düz bir çizgi çizdi ve bu Allah'ın yoludur dedi. Daha sonra bu çizginin sağına soluna başka çizgiler çizerek bunlar ise diğer yollardır. Her biri üzerinde yanlışa davet eden bir takım şeytanlar vardır buyurdu. Görülmektedir ki Allah-u Teala fırkalara ayrılmayı istememektedir. Aksine tek bir fırkanın oluşturulmasını emretmektedir. Bu tek fırka ise Allah'ın yegane yolu sırat-ı müstakim üzerinde olanlar. Allah-u Teala Hicr suresinin 41. ayet-i kerimesinde sırat-ı müstakimin kendisine istikamet etmiş olduğunu buyuruyor. Kâle hâzâ sirâtin aleyye müstakim. Allah Teala şöyle buyurdu işte bu bana yönlendirilmiş, bana ulaştıran yoldur. Sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olduğu ise Nisa suresinin 175. ayet-i kerimeyle kesin kazanıyor. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَعَتَسَبُوا بِهِ فَيْسَدْخُمْ ف۪ي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَدْلٍ وَيَتِي مِلَى سِرَاتِ مُسْتَقِيمٍ Böylece Allah'a amin olanları ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri ona Allah'a sarılanlar ise Allah'ın kendine bir rahmet ve fazlın içine koyacak ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakimi hidayet edecektir. Allah'a sarılabilmek için ruhun Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında yok olması lazımdır. Onun için önce Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sonra işaret makamına ulaşacaksınız, tabi olacaksınız. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. İşte bu üç safhalık bütünün sonunda Allah'a ulaşırsınız. Sonra da Allah'ın zatında yok olursunuz. Bir başka ifadeyle Allah'a sarılırsınız. Ali İmran Suresi'nin 103. ayet-i kerimesinde geçen Allah'ın ipi Ruhut-i Vuska bu açıdan çok önemlidir. Ne diyor Allah-u Teala? Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, fırkalara ayrılmayın. وَحْتَسَمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَقُوا وَاسْكُرْ نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَدَاءً siz düşmandınız فَهَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاسْبَحْتُمْ نِعْمَةِ اِخْوَانًا O nimetiyle kardeşler olun. كُنْتُمْ عَلَى شَفَحْ كُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı tutun. Fırkalara ayrılmayın. Allah'ın sizin üzerindeki nimetini hatırlayın. Siz birbirinize düşman olmuştunuz. Sonrasını kalplerinizin arasını birleştirdi. Böylece onun Allah'ın nimetiyle kardeşler oldunuz. Siz ateşten bir çukurun kenarındayken sizi ondan kurtardı. İşte bu Allah'ın ayetleri size böyle açıklıyor. Umulur ki böylece siz hidayete erersiniz. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o kişi açık ve kesin bir şekilde Allah'ın ipine sımsıkı sarılmıştır. Allah'a ulaşmayı dileyip Allah'ın ipine tutulan insanları Allah-u Teala mutlaka insanlardan bir ipe ulaştıracaktır. Tüm müşrikler Allah-u Teala'nın o insanlara uzatılmış birer ipidir. Fırkalara ayrılmayanlar, irşat makamına ulaşıp tabi olanlardır. İnsanların hep Allah'tan bir ipe hem de insanlardan bir ipe sarılmış olmaları bir zarurettir, farzdır. Bu emre itaat etmeyenlerin durumu Ali İmran Suresi'nin 112. ayet-i kerimesinde onların üzerine zillet damgası vuruldu. Dirbet aleyhim zilletu aynama sekufu hila hablin min Allah ve hablin min nas. Ba'u bi gadabin min Allah ve dirbet aleyhim meskene. Zalike bi ennem kanu yakfuruna bi ayatillah ve yaktuluna enbiya bi gayri hak. Zalike bi ma'ase ve kanu yatadun. Onların üzerine nerede olursa olsun zillet alçanlık damgası vuruldu. Ancak Allah'ın ipine sırat-ı müstakime insanlardan bir ipe Allah'a ulaştıracak olan müşride tutunanlar hariç. Onlar Allah'tan bir gazaba uğradılar. Üzerlerine miskinlik damgası vuruldu. Bu onların Allah'ın ayetlerini inkar etmiş olmaları ve peygamberlerini haksız yere öldürmüş olmaları sebebiyledir. İşte bu onların Allah'a isyan etmelerine haddi aşmış olmalarındandır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimede fırkalara ayrılmayın diyen, dini ikame edin diyen, bu senin dinin tevhid dinidir. Tek Allah'a inanan din. Müşriklere ağır geldi diyen Allah-u Teala Fatiha suresinde insanlara bir hedef tayini yapmıştır. Bu hedef tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. Biliyorsunuz ki diğer sureler hep Allah'ın bize söyledikleridir. Ama Fatiha suresi bizim Allah'a söylediklerimiz. Bizim Allah'a müracaatımızdır. Tekin Fatiha suresinin 5. ayetinde Allah-u Teala'ya ne diyoruz? Diyoruz ki yalnız sana kul oluruz. İyyâke nâbudu ve iyyâke nesteyn. Yalnız sana kul oluruz ve yalnız senden istanemüşlüğümüzü isteriz. Allah'a kul olmak fırkalara ayrılmamanın temelidir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda şeytana kul olmaktan kendisini kurtarmıştır. Henüz Allah'a kul olmamıştır ama şeytana artık kul değildir.
Fiziki platformda bir kulluk irşat makamına ulaştığımız zaman başlayacaktır. Bu sebeple ayetin devamında Allah-u Teala'ya yalnız senden istane isteriz. İstane mürşide ulaşma talebidir. Mürşid bizi Allah'ın dizaynı içerisinde hedefe ulaştıracak olan kişidir. Mürşidimizin kim olduğunu niçin öğrenmek istiyoruz? İşte Fatiha 6 bunu açıklıyor. Sırat-ı müstakime ulaşmak için. Ehdine sırat-ı müstakim. Bu istane ile bizi sırat-ı müstakime hidayet et, ulaştır diyoruz. Kulluğun esasını sırat-ı müstakim teşkil eder. Yalnız sana kul oluruz. Kul olabilmemiz için bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Talebenin manası sadece ruhumuzu Allah'a ulaştıracağımız sırat-ı müstakim değil. Fizik ucumuzdan nefsimizi de irademizi de sana teslim edeceğiz. Ahdallah'ı yerine getireceğiz. 4 emanetimizi de sana teslim edeceğiz. Sırat-ı müstakime ulaştır demektedir. Sırat-ı müstakimin özelliği nedir? Fatiha suresinin 7. ayet-i kerimesinde bunu görüyoruz. Sırat-ı lezine nam'te aleyhim gayr-ı mağdubi aleyhim ve reddalin. O yol ki sırat-ı müstakim ki üzerlerine nimet verdiklerin yoldur. Üzerlerine gadab duyulmuşların ve derahta kalmışların Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri o değildir. Allah'ın nimeti devrin imamın ruhudur. Kişinin kurtuluşu bununla mümkündür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah'ın nimetini kulun üzerinde görmek ister hadisi. Sadece bu nimeti başlarının üzerinde taşıyanlar üzerinde nimet olanlar sırat-ı müstakim üzerinde bulunurlar. Allah-u Teala Ali İmran Suresi 164. ayet-i kerimesinde biz bütün kavimlerde Resul bahsederiz. O kavimdeki insanların üzerine nimet olsunlar. Onları mümin kısımlar diye. لَقَدْ مَنَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ اَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Andolsun ki Allah müminlerin başlarının üzerine devrin imamının ruhunu bir nimet olarak üzere onların aralarında kendi kavminin içerisinde kendilerinden bir Resul bahseder. Onlara Allah'ın ayetlerini tilavet eder. Onların nefsini tezkiye eder. Onlara kitabı hikmeti öğretir. Ondan evvel Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel onlar gerçekten açık bir deralet içindeydiler. Peki kainatın bu tek dini nasıl oldu da binlerce parçaya bölündü? İşte burada karşımıza insanlığın baş düşmanı olan iblis çıkmaktadır. İblis insan yaratıldığı zaman Allah-u Teala'ya büyük bir kibirle karşı çıkmış ve insana olan düşmanını şöyle inat etmiştir. Beni azdırma. قَالَ فَبِمَا غَيْتَنِي لَا خُدَنَكُمْ سِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ. Bundan sonra beni azdırman sebebiyle mutlaka senin sırat-ı müstakimine onlara karşı mani olmak için oturacağım. سُمَا لَا تَيَنِمَنْ بَيْنَيْدِيمْ وَخَلْفِيمْ وَعَنَا اِمَانِمْ وَعَنْ شِمَالِمْ وَلَا تَجُولَكُمْ شَاكِلِيمْ. Sonra elbette onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından geleceğim. Onların çoğunu şükredenlerden bulmayacaksın. Fırkalara ayrılmamak, tek bir fırkayı oluşturmak, sırat-ı müstakim üzerinde olmakla mümkündür. Allah-u Teala kişiye Allah'a ulaşmayı dilediği anda sırat-ı müstakim, sırat-ı aziz-ül hamid üzerine alır. Bu yol, yer yolların hepsinden ayrılmış, aziz olan, hamd edilen bir yoldur. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi ömrün boyunca Allah'a hamd ve şükredecek. Der suresi, insan suresinden baktığımız zaman Allah-u Teala ne diyor? اِنَّ هَدَيْنَا اُسْسَبِيلَيْمَا شَاكِرْ وَمَا كَفُورَ. Muhakkak ki biz onu Allah'a ulaştıran yola hidayet ettik. Fakat o ya Allah'a ulaşmayı dile şükredenlerden olur ya da ulaşmayı dilemez küfredenlerden olur. Allah'ın emirlerini yerine getirenler Allah'ın cennetine girecekse bu yerine getirme olayı mutlak standarta da Allah'a ulaşma dileğine bağlanıyorsa ve iblis insanları cehenneme ulaştırmayı planlıyorsa ne yapması lazım? İnsanları kurtuluşa ulaştıracak olan hususları insanlardan gizlemesi, onların dikkatlerini başka bir tarafa çekmesi lazım. Peki iblis insanlara putlara tapın diyerek mi bu korkunç hedefine ulaşmıştır? Hayır. Günümüz dünyasında insanlara açıkça putlara tapın deseydi kimse bu anlamı etmezdi. Şeytan çok daha sinsi, çok daha tehlikeli bir tuzak kurmuştur. Allah'ın yoluna saptırdığı insanların tekrar Allah'ın yoluna girmemesi için önce kitapları değiştirmiştir. Tevrat'ı değiştirmiştir, Zebur'u değiştirmiştir, İncil'i değiştirmiştir. Ama Allah-u Teala İblis'in Kur'an-ı Kerim'i değiştirmesine müsaade etmemiştir. Allah-u Teala İncil 9'da اَنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا زِكْرَ وَنَاَمْ لَحَافِزُونَ. Bu hakik kez zikri Kur'an'ı biz indirdik, onu koruyacak olan da biziz. Kur'an-ı Kerim değiştiremeyen İblis ne yapmıştır? İnsanları Kur'an'ı unutturmayı başlarına çalışmıştır. Bu unutma neticesinde şeytan ve nefsin afetleri insanları Allah'ın güzelliklerinden uzaklaştırarak şeytanın dediklerini yapmaya
yaklaştırmıştır. Böylece Allah'ın koyduğu kanunlar terk edilmekte, yerine insanların ürettiği din öğretileri almaktadır. İşte bu sinsi dizayn bidat müessesesini oluşturmaktadır. Bidat müessesesi bütün insanları cehenneme götürecek olan şeytanın en kuvvetli silahıdır. İnsanlar yeni kavramlar türeterek ya da emretmediği şeyleri emir şeklinde sokarak bidat müessesesini asırlar boyunca adım adım gerçekleştirmişlerdir. Bugün dünyada dinler, ne yazık ki Allah'ın dini olma özelliklerini o dinlere tabi olanların bir çoğunluk itibariyle kaybetmiş durumdadır. 72 fırkanın her birinde insanların %90'dan fazlası Allah'ın söyledikleri değil, insanların öğrettiğine gerçekleştirmektedir. Her biri en doğru din anlayışı bizimkidir. En büyük alim bizim hocamızdır. En doğru kitap bizim kitabımızdır demektedir. Fırkalaşan insanlar neden kendilerinin doğru yolda olduklarını zannederler? Muhteva çok açıktır. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için gözlerinde irşat makamını tanımaya engelleyen icabın mesure kulaklarında hakikat işitmeye mani olan engel vakra, kalplerinde ise idrak etmeye engelleyen ehkinet bulunur. Dar olduğu süre içerisinde kişi bir din alimi bile olsa Kur'an-ı Kerim yani nalbukunduğunda Kur'an'ın ruhunu anlayamaz, fıkıh edemez. Eksik bir ilimle nefsani yorumlarla bu din anlayışı geliştirir. Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah bunu söylüyor. لَقَدْ زَرَانَا لِجَهَنَّمَ كَسِرًا مِنَ الْجَنِّ وَالْاِنْسِ لَهَمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهَمْ عَيْنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا لَهَمْ أَذْنَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ Andolsun ki cehennemi insanlar ve cinlerin çoğunu hazırladık. Onların kalpleri vardır, onunla fıkıh etmezler. Onların gözleri vardır, görmezler. Onların kulakları işitmezler. Onlar hayvanlar gibidir, hatta daha çok derahattedir. İşte onlar gafillerdir. Gaflet insanın kurtuluşuyla yusufların mutlasını içerir. Kim unutmuşsa gaflettedir. Kim hiç öğrenmemişse yine gaflettedir. Allah'ın emrettiği şeylerin yok edilmesi ve onun emretmediği şeylerin devreye alınması yozlaşmanın kesin işaretini taşır. Yozlaşma sebebiyle insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Yani Allah'a yönelmezler. Allah'a yönelmedikleri için şeytanın oyuncağı olmaktan kendilerini kurtaramazlar. Bu tuzağa düştüklerinin farkında bile değiller. Bilesi son derece önemli bir konudan bahsediyor. Bütün insanların yozlaşmadan kurtulması Allah'ın temel emridir. Bidatleri ayıklanmanın metodolojisine girildiğinde ise durum son derece açık bir görünüm sergilemektedir. Çünkü asırlar boyu üretilen bidatların tespiti din öğretisinin ancak doğrudan Kur'an terazisine vurulmasıyla mümkündür. Allah-u Teala Kur'an'da sahabenin yaşadığı sefayı açık anlatmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa, müşride tabiyet ikinci safa, ruhayetten ki Allah'a ulaşmak üçüncü safa, fizik Allah'ın teslim etmek, Allah'ın bütün emirlerini yapan, yasak tifirleri işlemeyen bir rüyete sokmak dördüncü safa, nefsi Allah'a teslim etmek, nefsin bütün afetlerini yok ederek nefsi faziletlerden oluşan bir sisteme oturtmak beşinci safa, işade varmak altıncı safa, irade Allah'a teslim etmek yedinci safa. Bidatların en hayati konusu İslam'ın omurgasını teşkil eden bu yedi safadır. Allah'ın farz kıldığı bu yedi safanın yedisi 14 aslında tamamen devreden çıkarılmıştır. Hedefleri yok eden iblis ve hedeflere ulaşmayı sağlayacak vasıtaları aynı ibadetleri hedef haline getirmiştir ve bugün İslam aleminin tatbikatının temelini İslam'ın 5 şartı oluşturmuştur. İslam'ın sadece 5 şartla yaşanmaya çalışması şeytanın korkunç sinsi bir tuzağıdır. İnsanlar sadece bu şartı yeterli sandıkları an kendilerini İslam'ı yaşıyorum zannetmeye başlamışlardır. Oysa İslam'ın bu 5 şartı birer vasıtadır. Amaç değildir. Asıl hedef bu vasıtaları kullanarak kalben Allah'a yönelmek, fıtratı çalıştırmak ve Allah'a teslim olmaktır. 14 asır önce sahabeyi birleştiren, onları tek bir vücut, tek bir cemaat kılan şey, hepsinin Allah'a ulaşmayı dilemeleri ve Peygamber Efendimiz'e tabi olmaları, ruhlarını, fizik ruhlarını, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmeyi. Elbette ki sahabe başlangıçta böyle değildi. Sahabe evvela hepsi kanlı katillerdi. Her kabile başka kabilelerden birilerini öldürmüştü. Böylece bütün kabilelerdeki insanlar kan davası denilen Allah'ın yasak ettiği bir yaşama şekli içerisinde devamlı birbirlerini öldürüyorlardı. Hayatları soygunla, hırsızlıkla geçiyordu. Şeytanla yakın bir ilişki içindeydi. Öyle ki kararlarını faloklarına bakarak şeytanla işbirliği içinde yanıyorlardı. Böyle bir dizaynda Peygamber Efendimiz o mukaddes göreviyle zuhur etti. Ona tabi oldular. Sonra hepsini kainatın örnek insanları oldular. Allah-u Teala Fetih 29'da sahabenin Tevrat'taki, İncil'deki vasıflarından bahsediyor.
Muhammeden Resulullah vellezine ma vaşidda alel küfari ruhama av beynhem terahum rükan sücede yaptuğuna fadlen minallahi ve redvanen simahum fi yücum min enseri sücud zalike meselen fi tavrat ve meselen fi incil kezeren ahreca şat'ahu fa azaru fastaglaza fastawa ala suqihi yubiju zurra liyahuzu bihim el küfar vaadallahu allazine amenu ve amilu salihati minhum mağfiretin ve ecrün azim. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onunla beraber olanlar kafirlere karşı çok şiddetli, kendi aralarında çok merhametlidirler. Onlar rükû ederken, secde ederken, Allah'tan faz ve rıza isterken görürsün. Onların alametleri üzerindeki secde izleridir. İşte bunlar onların Tevrat'taki, İncil'deki vasıflardır. Filizini çıkaran, sonra onu kuvvetlendiren, böylece kalınlaşan, sonunda gövdesi üzerinde yükselen çiftçinin hoşuna giden ekin gibidir. Onlarla kafirleri öfkelendirmek içindir. Allah onlardan amin olanlara ulaşmayı dileyenleri ve salih amel nefsizki yapanları mağfiret ve büyük ecir vaat etti. Peygamber Efendimiz Selam onlara neyi tebliğ etti? Sadece Allah vardır demedi. Mekkeli müşriklerde zaten gökleri ve yeri yaratan bir Allah'ın varlığına inanıyor. Dinde İklim Zuhruf Suresinin 87. ayetini şöyle bulunmaktadır. لَاِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَكُمْ لَيَكُنَ اللّٰهِ فَاَنَّا مَا يُفَقُونَ. Eğer gerçekten onlara kendilerini kim yarattı diye sorsan mutlaka Allah diyeceklerdir. Buna rağmen haktan nasıl döndürülüyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara tağutu terk edip tek Allah'a yönelmeye ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı tebliğ etti. Bu daveti kabul eden sahabenin değişimi başladı. Allah-u Teala Zümer Suresi 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ اِنْشْتَنَبُوا تَعْبُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا لِلّٰهِ اِلَهِ الْمُشْرَفَ بَشْرِ اِبَادِ. Onlar ki tağuta, insan ve cin şeytanına kurulmaktan iştirab ettiler. Kaçındılar, kendini kurtardılar. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Öyleyse kullarım müjdele. Bu değişim onlara neye sağladı ki? Ali İmran Suresi'nin 103. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi kardeşliği sağladı. Sizler birbirinize düşmandınız. Allah kalplerinizi sevgiyle birleştirdi. Onun nimeti sayesinde kardeşler oldunuz. Nasıl sahabe birbirlerinin can düşmanı iken birbirinin can dostu olmuşlarsa, bir tek cemaati oluşturmuşlarsa

20'ye göre şeytana kul olmaya devam etmektedirler. 27-28'e göre gideceklere ne yazık ki cehennemdir. Bu korkunç tabloyu değiştirecek, İslam dünyasını ve bütün insanlığı yeniden bilgiye ulaştıracak, kavuşturacak ilaç Hazreti İbrahim Hanifleri'nin aslına dönmektir. Hepiniz Hanif fıtratıyla yaratıldınız. Hanif fıtratı insanlar cephesinden en büyük vasfı tevhiddir. Tek bir cemaatin oluşmasıdır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir hadisinde şöyle buyurmaktadır. İslam cemaatinden ayrılmayın, ayrılıklardan sakının. Çünkü şeytan cemaate katılmayıp tek alanlarla beraberdir. Kim cennetin en güzel yerinde olmak isterse İslam cemaatinden ayrılmasın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadisinde şöyle buyurmuştur. Ben size Allah'ın bana emrettiği 5 şeyi emrediyorum. Dinlemeyi, itaat etmeyi, cihad etmeyi, hicret etmeyi ve cemaat olmayı. Kuşkusuz ki kim cemaatten bir karış ayrılırsa andolsun ki İslam bağını boynundan çıkartmış olur. Ancak cemaate tekrar dönerse bu müstesna. Kim cahiliye devamını iddia ederse, cahiliye sistemini müdafaa ederse kuşkusuz o cehennemli kimselerdendir. Bunun üzerine bir adam, ey Allah'ın Resulü, bu kimse namaz kılsa da oruç tutsa da aynı değil midir? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Namaz kılsa da oruç tutsa da durmayıdır. Siz Allah'ın davasına davet ediniz. Çünkü Allah sizi Müslümanlar, müminler ve Allah'ın kulları diye isimlendirmişti. Kur'an'daki İslam'ı yaşamayanlar işte siz fırkalara ayrılmış durumdasınız. Kaç çeşit insan var aranızda? Doğru yolda olduğunuzu zannediyorsunuz ama fırkalara ayrıldığınız kesin diyebilirler. Oysa Allah-u Teala fırkadan muradı insanların anladıklarından farklıdır. Dikkat edin, bu cemaatler Allah'a ulaştırdıkları sürece ayrı içinde değillerdir. Pek çok tarikat olabilir, pek çok da savuk grubu olabilir ama hangi fırkanın mensubu, hangi tarikat mensubu Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah'ın irşat makamı olarak seçtiği makama tabi olmuşsa, bunun manası Allah'ın yegane yolu sırat-ı müstakim üzerinde bulmaktır. Bilmelisiniz ki Kur'an-ı Kerim'de orta yol diye bir yol yoktur. Sadece iki tane alternatif vardır. Ya sırat-ı müstakim üzerindesiniz ya da cehenneme götüren sırat-ı cehim üzerindesiniz. Her devirde günümüzde kim sırat-ı müstakim üzerindeyse o cemaatin bir fırkı ferdidir. Tarikatın ben tarikatından C tarikatın olması neticeyi değişmez. Hep aynı güzeli yaşamaktır. Sadece sırat-ı müstakimde olmayanlar ya sırat-ı müstakim ulaştıktan sonra sırat-ı müstakimden ayrılanlar Allah'ın emrettiği cemaatin mensupları olamazlar. Bu sebeple Peygamber Efendimiz diyor ki, sürüden ayrılanı kurt kapar, cemaatten ayrılan kurtlara lokma olur. Allah'ın sırat-ı müstakimden ayrılır. İnsanların ayrı ayrı cemaatlerde yaşamaları en tabi haklarıdır. Ama hepimiz bir araya gelmeliyiz ve birbirimizi sevgiyle, hoşgörüyle yaklaşmalıyız. Birbirimizin söylediklerini dinlemeliyiz. Bunu yaparsak ne olur? Tek el oluruz. Tek bilek oluruz, tek yumruk oluruz. Bu konuda hepimize büyük görevler düşmekte. Dini gruplar kendi kitlerini başka dini gruplarından uzaklaştırmamalıdır. Herkes birlik ve beraberlik içinde bir dayanışmanın, bir gayetin sahibi olması lazım. Hepimiz buna mecburuz. Eğer birlik ve beraberliği, sevgiyi, dostluğu, kardeşliği sağlayamazsak, o zaman aramıza nifak girer, o zaman asıl düşmanımız olan şeytan ve taraftarları bizi bölerler. Buna hiçbirimizin rıza göstermemeliyiz. Allah-u Teala bir olunuz, beraber olunuz, fırkalara ayrılmayınız diyor. Öyleyse hangi dini topluluk içinde olursak bulunalım, çevremizde dostça elimizi uzatmalıyız. Farklı fikir yapılarında olmamız birlik ve beraberimize engel olmamalıdır. Asıl olan Allah'ın kutsal kitaplarıdır, hedef emirlerdir. Onların üzerine anlaşmaya varız, fırkalaşmayı bitirecek çözüm paketi son derece net ve basittir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir insan hangi grupta, hangi mezhepte, hangi memlekette olursa olsun, kalpten bir dilekle ya Rabbim ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmayı diliyorum dediği an gizli şirkten kurtulur. Fırka-i Naciye kurtuluşa eren tek fırkaya adım atmış olur. İkinci adım müşride tabiyet. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah 12 tane insan verir. Onu huşu sahibi kılarak müşride ulaştırır. Müşride tabi olduğu an kalbe iman yazılır. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine yer alır. Bütün müminler devrin imamının arkasında tek bir cemaat haline gelirler. Üçüncü adım, dört teslimin yaşanması. Sırasıyla ruhun, fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslim edilmesiyle kişi İslam olmak şerefine erer. İç aleminde dünya saadetinin bütününü yaşar. Dış aleminde kesintisiz bir mutluluk yaşar. Allah'la olan ilişkilerinde kesintisiz bir mutluluk vardır.
Bu üç

Adım atıldığında ne mezhep kavgası kalır, ne cemaat tefrikası kalır, ne de insanlığın birbiriyle çatışması kalır. Bütün insanlık tek bir bayrak altında babamız ayağı. Hazreti İbrahim'in Hanif dilinde birleşmiş olur. Öyleyse çözüm elimizdedir. Rabbimiz kapıları sonuna kadar açık tutmaktadır. Reçete bellidir, bütün insanlığı Allah'a ulaşmayı dilemeye davet etmek. Kim bu çağrıya kulak verir? Kalbinden ya Rabbim ben de sana ulaşmayı diliyorum derse, o kişi anında şeytanın fırkalarından ayrılır. Allah'ın ipine sımsıkı yapışır. Kurtuluşa eren o tek fırkanın nesibi olur. Allah-u Teala'nın hepinizi bu tek fırka altında toplanmasını, hem cennet saadetini hem dünya saadetini ulaştırmasını Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'as-salamu. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: İşte nasihat ve musibetten ders alanlar, onlar Resul'ün davetine icabet edenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah Teala Müddessir suresinin 54, 55, 56. ayet-i kerimelerinde kella inna tezkire fe men şa'a zekere maye ve ma yezkurunla inşallah hu ahli takva ve ahli mağfire. Hayır, muhakkak ki o zikirdir, öğüttür. Artık kim dinlerse onu zikreder. Ma yezkurunla ilahi inşallah Allah. Ben altında yaşayan insanların en şerlileridir. Fitne onlardan çıkmıştır. Tekrar onlara dönecek. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu Mütencep hocamız. Efendim zimmetiyle sizleri çok ama çok seviyoruz inşallah kalbimizde. Yüksek müsaadenizle bir sual arz etmek istiyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisi şerifinde dua bizzat kulluktur buyuruyor. Dua ve kulluk arasında nasıl bir ilişki vardır? Efendimiz Hazretleri nimetiyle sizleri çok ama çok seviyoruz inşallah kalbimizde. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Emine Sultan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şerifinde dua bizzat kulluktur buyuruyor. Dua ve kulluk arasında nasıl bir ilişki var? Sevgili kardeşlerim, beş şey vardır ki kaderdir. Bu beş şeyden bir tanesi de duadır. Yani doğum kaderdir, ölüm kaderdir, veli olmak kaderdir, dualar kaderdir, evlilik kaderdir. Öyleyse dua bizzat kulluk arasında kulluktur buyurduğuna göre artık her daim dua eden kişi kesinlikle Allah'ın temel emrini, farzını yerine getirmiştir. Nitekim Allah'a ulaşmayı dilemek bir duadır. Nitekim Allah'ın Resulü başka bir hadis-i şerifinde kul olmak duanın kabul edilerek ruhun Allah'a yükselmesidir. Öyleyse dua bizzat kulluktur buyurduğuna göre bu iki hadisle ilişkilendirecek olursak evet gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemek duadır ve bizi kul yapar, kul olmak duanın kabul edilerek. Hangi dua kabul ediliyor? Kim hayattayken ruhunu yükselterek Allah'a ulaştırmak istiyorsa, böyle bir duada bulunuyorsa o duasını kabul eder ve o birinci safa kul oluyor Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, Mamen Tüşer'indeki inanç şartından bir tanesi Resullere imandır. Buradaki Resuller sadece Nebi Resuller mi yoksa Veli Resuller içinde geçerli midir? Evet, Veli Resuller içinde geçerlidir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Mümin Suresinin 78. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz birçok Resullerden bahsettik size, bazılarını da bildirmedik. İşte bildirilenler Nebi Resullerdir. Bildirmeyenler de Veli Resuller. لَقَدْ اَرْسَلْنَا رَسُولًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ Senden önce de çok Resuller gönderdik. مَنْ قَسَسْنَا عَلَيْكَ Sana bazılarının kısasını anlattık. وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْسُسْ عَلَيْكَ Ve bazılarının kısasını sana anlatmadık. مَا كَانَ لِي رَسُولٍ اَنْ يَتِيَ Bir ayetin ilhabizinde. Allah'ın izni olmadan hiçbir Resulün bir ayet getirmesi söz konusu değil. Resulün birinci görevi ayetleri tilavet etmek. فَاِذَا جَاءَ اَمْرُ اللّٰهِ Kudiye bil hakki. Allah'ın emri geldiği zaman hak ile hükümlenir. Allah'ın emrini yerine getiren kim? Getiren kimdir? Resuldür. O sebeple Resul'e itaat Allah'a itaattir. Ve bütün Resullere imandır. Sadece Nebi Resuller değil. Tüm Resullere imandır. Nitekim Kur'an-ı Kerim herkes öpüp başına koyuyor. Ama her devirde bu Kur'an-ı Kerim'i açıklayan Resulleri kullarlar arasına kimse giremez. İslam'da ruban sınıfı yoktur dediği zaman zaten farz emirlerden ikinci safhayı reddetmiş oluyor, inkar ediyor. Bu inkar aynı zamanda birinci safhanın da kalbinde olmaması halini ifade ediyor. Dolayısıyla Evet, emen düşerinde, emen tu billahi, herkes Allah'a inanıyor. Ve melaikede herkes melekine, ve kütübi, herkes kitaplarına inanıyor. Ve Resulihi, burada kitaplarda da bir sorun çıkıyor. Mesela şu anda İslam alemi ve daha birçokları ne diyor? Biz kitaplara inanıyoruz ama İncil tahrif olmuş, Tevrat tahrif olmuş, hepsini sadece şey. Halbuki bugün bu kitaplarla amel eden, necata ulaşan bir fırka var. Çünkü Peygamber Efendimiz haber veriyor. Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehenneme bir tanesi hariç. Hristiyanlar 72 fırkaya, 71'i cehenneme bir tanesi hariç. Müslümanlar 71 fırkaya, biri hariç, hepsi cehenneme gidecek. Öyleyse her devirde Yahudilerden de, Hristiyanlardan da, Müslümanlardan da bir fırka hariç, o fırka-i naciye, diğerleri cehenneme gidiyor. Bu fırka-i naciye hangi kitaplarla amel ediyor? Fırka-i naciye, Yahudilerden fırka-i naciye olanlar Tevrat'la amel ediyorlar. Hristiyanlardan fırka-i naciye olanlar İncil'le amel ediyorlar. Müslümanlardan fırka-i naciye olanlar Kur'an'la amel ediyorlar. O zaman amen tüşerinde buradaki Resuller sadece Nebi Resuller değil, belli Resulleri de muhtevasını alıyor. Yetmez, kitaplardan da bu kutubi kitaplarına diyoruz. Bu kitaplarına iman, içinde Tevrat'ın da İncil'in de gerekli olması gerekir. Yani olması gerekir. Halbuki son veli Resul olan hidayet içinde bunun hidayet çağını devri İmam Mehdi Resul bir veli Resul'dür. Ve Beyne Suresinin 2-3. ayet-i kerimesinde bütün kitapları öğretiyor. Resulü minallahi, Allah'tan bir Resul, yette suhufun mutahara, tertemiz, batıl ve şüpheden uzak sahifeleri okur. Bu Nuh Aleyhisselam'ın da sahifesidir, İbrahim Aleyhisselam'ın da sahifesi, Musa Aleyhisselam'ın sahifesi, İsa Aleyhisselam'ın sahifesi ve Nebiyan Sultanı Peygamber Efendimiz'in. Fiyâ kütübün kayyime, kutuvalar içinde temel değişmez hükümler yazılı olan kitaplardır. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, esmaların Adem Aleyhisselam'a öğretilmesindeki maksadı açıklar mısınız? Melekler insandaki nefse işaret ederek fesat çıkaracak, kan dökecek birisi mi? Ama Allah-u Teala buyuruyor ki ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Gerçekten de meleklerin işaret ettiği nefsine tabi olanlar fesat çıkaran, kan döken insanlar mıdır? Evet. Evet, yani her fesat çıkaran aynı zamanda kan dökmeye de meyhan olan birisidir. Ama hepsi öyle değil. Nitekim insanların çoğunluğu, %90'dan fazlası bu şekilde olsa dahi, %10'dan azı Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olup 7 safayı yaşayanlar var. Ve bu neyle gerçekleşecek? Esmaların zikriyle. Yani Allah isminin zikri, diğer esmaların da zikriyle ancak bu hedefe ulaşabilecek. Dolayısıyla esmaların Adem Aleyhisselam'a öğretilmesindeki maksadı onun nefsinin tezkiye ve tasfiyesinden geliyor inşallah. Yozgat'tan bir kardeşim muhterem hocam, cezbesi olmayan kişinin Allah'a bağlılığı daha mı az? Hayır, öyle bir şey yok. Cezbe Allah'a yakınlığın bir ölçüsü değildir. Bazı vücutlar Allah'tan gelen cezbeye müsaittir, bazıları değildir. Yani dolayısıyla cezbe sahibi olmayan, cezbeli olup da cezbe sahibi olmayan insanlar onların önde olabilir. Öyle bir şey yok. Ama genellikle Allah'a bağlanmasında muhterem Efendimizin kullandığı ölçü, vekil mürşit de olsa cezbe sahibi olması, çünkü el öptürdüğü zaman Allah'ın ceryanının o kişiden diğerine geçmesini gerektirdiği için bu tatbikat gerçekleştiriliyor. Yoksa cezbeli olmayan cezbeliden çok ötede Allah'a yakın olabilir. Cezbenin kişinin vücuduyla alakalı bir durumu söz konusudur. Amasya'dan bir kardeşim muhterem hocam, sen çakarsan aradan kalır seni yaradan sözünün tasavvufi anlamdaki manası nedir? Yani sen nefsini tezkiye ve tasfiye edersen o zaman bütünüyle Allah devrede olur. Bu da neyle mümkündür? Ruhunu teslim edersen, fizik vücut teslimi yaparsın, nefsini teslim edersen o zaman aradan çıkarsın. Allah-u Teala seni tövbe-i nasuha davet eder. Tövbe-i nasuha tövbe ederek de iradeni Allah'a bağlarsın inşallah. Bunun manası kişinin irşada mebul ve mezun kılınmasıdır. İrade teslimine kadarki olan bütün safaları içeriyor. Sen çıkarsan aradan. Kimdir yani o kişinin aradan çıkabilmesi ne lazım? Ruhunu teslim etmesi lazım bir. Fizik vücut teslimini yapması lazım iki. Nefsini teslim etmesi lazım üç. İradesini teslim etmesi lazım dört. Dört teslimi gerçekleştiren kişi için o artık yoktur. Çünkü Allah'a teslim olmuştur. A zaman kalır seni yaradan Allah-u Teala'nın izahını tahakkuk ediyor inşallah. Allah razı olsun. Kayseri'den bir kardeş muhterem hocam, dinde zorlama yoktur sözünü nasıl anlamalıyız? Sevgili kardeşim, dinde gerçekten zorlama yoktur. Dört tane ayet-i kerime onlara baktığımız zaman ve Haşiye 23, 21, 22'de sen artık sen zikret, sen sadece müzekirsin, hatırlatıcısın. Sen onların üzerine bir zorlayıcı değilsin. Kaf 45, sen onların üzerine bir zorlayıcı değilsin. Yunus 99, insanlardan mümin oluncaya kadar onları sen mi zorlayacaksın? Ve Bakara 256'da dinde zorlama yoktur. Çünkü mümin olmak kalbi taleple gerçekleşir. Bütün insanlar bir araya gelseler bir insan kafiri, bir kafiri mümin kılamazlar. Bütün insanlar bir araya gelseler kalbi imanla dolu olan bir mümini de kafir yapamazlar. Tamamen iman, mümin olmak kalbi taleple gerçekleşiyor. Allah-u Teala daima kalbe bakıyor ve kalbi talebi önemli. Hadisten zorla ona yaptırdığın şey değil. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Allah razı olsun.
2: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem Cemal Hocam. İnşallah Efendimizin himmetiyle bir soru arz edebilir miyim? Beklettiği cilde olmamak konusunda açıklama yapar mısınız? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, beklenti içinde olmamak konusunda açıklama yapar mısınız? Sevgili kardeşlerim, insanlardan beklenti içinde olmayacağız. İnsanlar bir sebeptir ama o yaptıklarımızın hepsini kim için yapıyoruz? Allah için. Muhterem Efendimizin buyurduğu hak için halk ile. Öyleyse teslim olana kadarki olan muhtevada hepsini hak için yapıyoruz. Ama hak ile, halk ile yapıyoruz. Dolayısıyla halk birer sebep ama bütün bu yapa geldiklerimizin hepsini hak için, o da bize karşılığını veriyor. O zaman hem Allah-u Teala'dan ücreti alıp hem de diğer insanlardan ücret beklemek faiz hükmüne girmiyor mu? Zaten Allah için yaptıysanız onun karşılığını Allah size verecektir. İnsanlardan beklenti içinde olursanız o zaman ne olur? Nefsin taleplerine girer. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. İnsanların elinden rağbetini kes ki insanlar seni sevsin. Yani insanlardan bir şey bekleme. Beklenti içinde olma. Burada da beklenti içinde olmamak için mutlaka nefs teslimi gerekli. Nefsin varlığı miktarınca o kişi her zaman böyle bir riske girebilir. Ama bir gün daimi zikre ulaşırsa o zaman bunun da tamamen bittiğini göreceğiz inşallah. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha sualler ve cevaplar bölümünün sonuna geldik. Bir başka sualler ve cevaplarla tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu insanın gelişme basamaklarına paralel 7 safa takva var. Bu 7 safa takva, 1. safa takva Allah'a ulaşmayı dilemek, 2. safa takva mürşide tabiyet, 3. safa takva ruhun teslimi, 4. safa takva fizik gücü teslimi, 5. safa takva nefsin teslimi, 6. safa takva irşat ve 7. safa takva iradenin teslimi. Evet, Maide 93'te tek bir ayette nereyi anmış? Maide 93'ün bir ayetinde 1. safa takva var, 2. safa takva var, 3. safa takva var ve 4. safa takva var. Evet, dikkat ederseniz Allah muhsinleri, ahsen olanları, 4. takvaya ulaşanları sever. Muhsinleri sever. Tek bir ayette bunu belirlemiş. İşte bu tek bir ayette bunun gereğini yerine getirirseniz ondan sonrası daimi zikir. Daimi zikre ulaşan bir insanın kötü alışkanlıkların sahibi olması mümkün değil. Tam tersi, daimi zikre olan herkes faziletlerin sahibidir. Allah Teala bunu insanlara emrediyor. Öyleyse hayat çok güzel. İradeyi Allah bize vermiş, iradeye karşı çıkmıyor. İrade kutsal, kutsal iradeye karşıma değil, kimsenin karşımasını istemiyor. Ve bu iradenin nasıl kullanması gerektiğini de indirdiği kutsal kitaplardaki emir ve nehylere itaat etmek suretiyle de bize yol gösteriyor. Fatiha ma selavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizi bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'a verdiğimiz yeminler. Allah'a verdiğimiz yeminlerin muhtevası nedir? Allah'a verdiğimiz yemin muhtevasını anlayabilmek için yaratılışımıza bakmamız lazım. Şu anda slaytta gördüğünüz gibi Allah Teala bizi bir fizik bedenle yaratmış. Bizi bir nefse dizayn etmiş ve zatından bize ruh üfürmüş. Ve Allah Teala bu üç vücudu Allah'a teslim etmemizi istiyor. Burada Allah Teala bize verdiklerini bizden geri alması ve teslim alması bizim sonsuz mutluluğu yaşamamız içindir. Allah her şeyi bir hedefe dönüp yaratmıştır. Evet, bir fizik vücut, bir nefs ve zatından üfürdüğü bir ruhla üç vücut serbest irade aklın standartları içinde hayatı yaşıyoruz. İşte Kur'an-ı Kerim'in bütününe baktığımız zaman ruhumuz Allah'a misak vermiş. Dünya hayatında Allah'a teslim olacağına dair. Fizik vücudumuz Allah-u Teala'ya hayat vermiş, teslim olacağına dair. Nefsimiz Allah'a yemin vermiş, teslim olacağına dair. İrademiz de misak vermiş, teslim olacağına dair. Yedi sabah dört teslimi yaşamamız bizi sonsuz iki cihan saadetine ulaştırıyor. Allah-u Teala bizden aldığı yeminleri Araf 172'de açıklıyor. Kur'an-ı Kerim muhtevasına baktığımız zaman Allah'ın ezelde biz insanlardan üç tane yemin aldığını görüyoruz. Yemin, misak ve ahd. Sırasıyla söylemek gerekirse misak, ahd ve yemin, bu yeminleri yerine getirmemiz emrolunuyor, üzerimize farz kılınıyor. Bu yeminleri yerine getiren kişi için Allah sonucu bildiriyor ve cennetime gir. Allah-u Teala bu yeminleri bize yaptırmak gereğini niçin duyuyoruz? Çünkü Allah'ın indinde en çok sevilen bu varlığın insanın mutlu olmasını istiyor. O mutluluğun bir hedef olmak üzere bizleri yeminlere davet ediyor. İşte bunların gerçekleştirilmesi tasavvufun ta kendisidir. Evet, şu anda gördüğünüz gibi sırasıyla tekrar bu slaytımıza dönecek olursak misakimizi Allah Teala Rad 20-21'de, ahdimizi Yasin 60-61'de ve yeminimizi Müddessir 38-39'da bildiriyor. Ama tatbikata geçtiğimiz zaman bu olay yeminle başlıyor. Çünkü Allah bizden Allah'a ulaşma dileğini nefsimizin manevi kalbinden yapmamızı istiyor. Örneğin 7 inanç şartının sahibi olan kişi diliyle ne kadar tekrar ederse etsin, dili kalbe indirmedikçe Allah Teala o kişi üzerinde işlem yapmıyor. Öyleyse işte inanç şartları. Diliyle tekrar ediyor. Allah'a inanıyorum. Allah'a amentu billahi ve melaiketi ve kutubihi ve resulihi vel yevmil ahiri وَمِلْ قَدِرِ خَيْرِ شَرِ مِنَ اللّٰهِ تَعَلَى بَحْسُ بَعْدِ مَدْ Samantü şerri bu şekilde ifade ediliyor. Ama bu dilden olduğu zaman, kalbe inmediği zaman Allah Teala'nın indinde hiçbir hükmü yok. O kişi kendisini cehennemden kurtaramaz. Bunlardan hangisi kalbe inmeli ki Allah Teala üzerimizde işlem yapsın? Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması. Çünkü ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırması Allah'ın ayetlerinin bir sonucudur. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırması Allah-u Teala ölmeden evvel olmasının bir sonucudur. Ba'su ba'din mevt. Dünya hayatını yaşarken ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırması hayrın Allah'tan şerrin nefsimizden olmasının bir sonucudur. Bütün bunlar hepsi tek bir dileğe bizi ulaştıran Allah'ın bir Resulü olduğunu ifade buyuruyor. O zaman dili kalbe indirmek asıldır. İşte dili kalbe indirenler onlar yedi sava dört teslimi yerine getirenlerdir. Allah-u Teala bunu Fecr suresinin 27-28-29. Ayet-i kerimesinde dile getiriyor. Ey mutmain olan nefs! Sen Rabbinden razı, Rabbin senden razı olarak Rabbine dön, gir kullarına arasına. Yani nefsimizin yemin, misak ve ahd. Bu sıra dairinde gerekenleri yerine getirdiğimiz zaman hedefe ulaşabiliriz. Yeminimizin yerine gelmesi o kişinin kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi, misak ruhumuzun bizden ayrılması ancak müşride tabiyetle ve ahd da aynı standart içerisinde yedi kademede nefs tezkiyesi, ruhunu da yedi tane gök katı yükseltikten sonra Allah'ın zatına ulaşması, o kişi Allah'a kul ediyor. Yaratılış gayemiz de Allah'a kul olmak zaten. Allah razı olsun. Bir kişinin Allah'a verdiğim yeminlerden haberdar değildim demesi onu sorumluluktan kurtarır mı? Hayır. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek her kadın erkeğin üzerine farz. Arap 172'de Allah Adem oğlunun zanında onun bütün zürriyetini yaratıyor ve fizik vücudu nefsi ruhun üzerine ruhu nefsin üzerine şahit tutarak onlara ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galibela diyorlar. Şahit olduk. Öyleyse kıyamet günü kimse benim bundan haberim yoktu demesin diye. Yani Allah Teala dünya hayatını yaşarken herkese bunu bildiriyor. Resuller vasıtasıyla. Resuller, Resul göndermezsem azap etmem. İşte yedi tane ayet-i kerime. Resul de onlara duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Nefsinizi tezkiye edin, ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Böylece yaratılış gayenize ulaşın demedikçe hiç kimseye ölüm gelmez. İşte Nahl 125, Nisa 165, İbrahim 4, Nahl 36 yani mutlaka kendilerine tebliğ ulaşıyor. Benim bundan haberim yoktu diyemezler. Enam 48'de وَمَا رَسُولُ الْمُسْلِينَ الْيَوْمَ بِشْرِينَ وَمُنْزِرِينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici, uyarıcı olarak gönderiyoruz. Kimler için müjdeci? Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Kimler için uyarıcı? Dilemeyenler için. İsra 15'te وَمَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَسَ الرَّسُولَ Resul göndermesek azap etmeyiz. İsra 15. Her devirde Resul var mı? Evet, şu an dünya üzerinde ne kadar ayrı lisanı konuşan kavim varsa bunların içinden ayrı ardı arkası kesilmeksizin Allah-u Teala Resuller gönderiyor. Mü'minin suresinin 44. ayet-i kerimesi biz Resullerimizi ardı arda gönderiyoruz. İnsan için Allah'la yapılan bir anlaşma söz konusu. Tüm insanlar ezelde ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edeceklerine dair söz vermişler. İlk insan Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar yaşamakta olan son insana kadar herkes orada bulunmuş ve kıyamet günü biz bundan gafildik, haberdar değildik demesinler diye Allah insanları nefslerin üzerine şahit tutuyor. Allah-u Teala Hac 78'de ve cahidu fillahi hakka cihadihi huve eştevâkum ve mâ ceal aleykum fi dini min kharac millete ebîküm İbrahim'e. Huve semi'ul müslümine min kabli ve fiyaza. Liyekûne Resûlü aleyküm şehîden ve tekûne şuhadâ'yı alen nâs. Öyleyse Resulleri insanlar üzerine şahit kılıyor, insanları da nefslerin üzerine şahit tutuyor. Sonra diyor ki, insanlar yeminlerini unutmuş olabilirler. Evvela ben onlara hatırlatayım. Resuller göndererek hatırlatıyor bizlere. Öyleyse hiç kimse benim bundan haberim yoktu diyemez olayı. Ben Resul göndermesem kimseye azap etmemle eşdeğer. Allah Teala açıkça bunu ifade ediyor. Araf 172'de En tekulu yevmul kıyamet anna huza gafilin. Kıyamet günü benim ondan haberim yoktu demesinler diye Allah Teala Resul göndererek onları hatırlatıyor. Yani Resul'ün kendisine gelmediği hiçbir insan olmaz, mutlaka gelir. Üçüncü sual, Allah'a karşı verdiğimiz yeminleri nasıl yerine getirebiliriz? Allah-u Teala Rum 30'da فَاقِمْ وَشَكَ لَذ۪ينِ حَن۪يفَ Beçini, fizik ucudunu Hanife olan dine yönel. فِتَرَتَ اللّٰهِ اَلَّتِ فَتَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا Allah-u Teala bütün insanları bu fıtratla yaratmıştır. La tebdile halkıyla, Allah'ın yaratmasına bir değişik yok. Zalike dinun kayyime, kayyim olan, zeli olan din budur. Lakin ekseren nasi la ya'lemun. Bütün bunların gerçekleşebilmesi Kur'an-ı Kerim'de son derece basit bir anahtara bağlanmış. Allah sizlerden Allah'a ulaşmayı dilemenizi bekliyor. Dilerseniz mutlaka Allah'a ulaşırsınız. Allah'a ulaşmaksa bir kişiyi Allah'ın evliyası kılar, mutlak cennet saadetine ulaştırır. Biz insanları dünya saadetine ulaştırmak da onun temel hedefi. Bu istikamette üç emri var. Birincisi irşad, ikincisi daimi zikir, üçüncüsü teslim. Tekrar ediyoruz, sırasıyla söylemek gerekirse. Birincisi daimi zikir, ikincisi irşad, üçüncüsü teslim. Teslim. Bu hedeflere ulaşan herkesin asr-ı saadetin içindeymiş gibi dünya saadetini yaşayacağını ve selamete ereceğini söylüyor. Bütün insanlardan bu fıtrat mevcut. Yerine getirmek herkes, isteyen herkes bunu yapabilir. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala Kalü Bela günü tüm insanlardan dünya hayatında Allah'a teslim olacaklarına dair yeminler almış. Bu yeminlerin gerçekleşmesi için de önce bizim kalben Allah'a ulaşmayı dilememizi farz kılmış. Peki siz Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Dua, dua, dua. Kalbinde inandıktan sonra, inanacağını hükmettikten sonra her şey biter.
3: Müslüman olmak, kelime-i şehadet getirmek, Allah'a ibadet etmek, zikir çekmek, yani tevhid vurmak. Yani işte Allah'a yakın ne olacaksa onları yapmak.
4: Müslümanız anlıyoruz. Müslümanız Allah'a.
5: Onun kurallarına uyacağız. Onun yasaklarında hiç yani yanına uğramayacağız.
6: Onun emirlerinden, ibadetlerinden çıkmamak lazım.
1: Peki siz yaşarken Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz?
7: Yemem olur mu? Her gece teveccüh namazı kılarım.
8: Elhamdülillah ediyorum.
9: Evet, çok diliyorum. Diliyorum.
1: Allah-u Teala'nın bütün dostları, bütün ermiş evliyaları hepsi yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ruhlarını ulaştırıp Allah'ın dostu olmuşlar. Onların yaptığı o mübarek duayı birlikte yapalım mı? İster misiniz?
10: İnşallah.
11: Ey yüce Allah'ım.
10: Seni çok seviyoruz.
11: Ben de bütün dostların gibi. Yaşarken sana ulaşmayı diliyorum. Beni de dostlarının arasına al. Amin.
1: Nasıl bir dua? Nasıl hissediyorsunuz?
11: Çok duygulandım.
12: Allah'a ulaşır diye inşallah umut ediyor.
10: Anlamışımdır.
2: Kuş gibiyim şu anda. Yemin ederim kuş gibiyim şu anda. Allah sizden razı olsun. Böyle bir şey bize nüfettiğiniz için.
0: Bize Allah'a ulaşmak konusunda onun emirlerinden, ibadetlerinden çıkmamak lazım dedi. İnsanları Allah'a ulaştıracak en önemli emir nedir? Hedefler ve vasıtalar diye kardeşimiz ifade etmiş. Evet, gerçekten de 7 tane hedef emir var, 7 vasıta emir var. Ama insanları Allah'a ulaştıracak en önemli emir o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi. Allah-u Teala bütün insanları amirine veriyor. Diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Siz bunu dilediğiniz zaman ben sizi mutlaka kendime ulaştıracağım. Bu Allah'ın şeriatıdır ve bu Kur'an'ın temel emrini, Allah'a ulaşma emrini İblis 14 asırda unutturmayı başarmıştır. Yani bize düşen sadece bir dilek, geri kalanı Allah garanti ediyor. Bana ulaşmayı dileyin ama tabii kalpten. Kalpten ulaşmayı dilememiz halinde Allah bu dileği kimin kalbinde görürse ondan sonrasının ruhun Allah'ın zatına ulaşması, teslim olması tamamen Allah'ın üzerine bir garantidir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah'a verdiğimiz sözleri, yeminleri yerine getirebilmemiz için Allah'ın tayin ettiği bir dosta, bir Resul'e tabi olmamız farz kılınmış. Peki mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Biz onları görmeden sevdik. Mesela Hazreti Muhammed Mustafa'yı biz görmeden sevdik. Görmeden inandık. Ne mutlu bize, Müslüman olduğumuz için.
7: Bize bir öğretmen, yani yol gösterici, bir halife.
5: Onlar çok iyi insanlar. Onları zaten biz kavuşamayız.
1: Ki günümüzde de yaşayan Allah'ın dostları, resulleri var mıdır?
2: Vallahi bilemeyeceğim. Vardır ama çok az.
5: Var, var, çok var.
7: Vardır inşallah. İnşallah Allah buldurmayı nasip eder. Vardır yavrum. İyiler olmasa biz nasıl yaşarız?
1: Biz Allah'ın mürşitlerini, hakiki dostlarını nasıl bulabiliriz?
2: Hiç bulamayız yavrum. Burada hiç yok. Bu dünyada yok.
5: Emrettiklerini yapacaksan, Allah'tan korkacaksan.
1: Allah'ın hakiki dostunu, kendi mürşidimizi bulduğumuz vakitte bize neler kazandırır?
2: Allah'a ibadeti, saygıyı, sevgiyi, yani bütün Müslümanları kucaklarının altında toplamayı.
7: Allah yolunu kazandırır, Allah'a ibadetini kazandırır.
5: Her şey, her şey, her şey. Onun yasaklarına uydun mu, onun emrettiklerine uydun mu? Bir insanın imanı yüzüne yansır. O zaten kendini gösterir.
1: Allah'ın hakiki dostlarını bulabilmemiz için bizim hacet namazını kılıp Rabbimize sormamız gerekiyor. Bunu duymuş muydunuz?
2: Duydum. Ben kılıyorum hacet namazı zaten. Duydum da ben yani burada bu dünyada çok zor.
5: Evet evet duymuştum.
7: Evet gösterici bir mürşide bağlanıyor. İşte ne dersen yapıyor Allah razı olsun.
0: Sabirin mürşidi bulmak konusunda hacet namazını da kılıyorum ama hiç bulamayız. Burada hiç yok. Bu dünyada yok dedi. İşte namazı kılmasına rağmen mürşidine ulaşamayan insanlar da olabilir mi? Evet yani bu kişi hacet namazı da kılsa o da olsa dilden diliyor, dili kalbe indirmiyor. Dili kalbe indirse Allah-u Teala ona mürşid sevgisini gösterecektir ve o zaman da o kişi kesinlikle mürşide ulaşacağını İmanın sahibi. Bakara suresinin 45-46. ayet-i kerimesi Allah-u Teala bunu söylüyor. وَاسْتَعِنُوا بِسَبْرِ وَسَلَاتِ اَنَّ عَلَى كَبِرِيَتِمْ اِلَى الْخَاشَيْنِ Sabır ve namazla Allah'tan mürşidinizi isteyin. Zordur ama huşu sahipleri için değil. Kimdir o huşu sahipleri? Onlar dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşacağından emin. Ölümle bir kere daha Allah'a ulaşacağından emin. Yani ruhun iki kere Allah'a ulaşacağından emin olan insanlar. Bir hayattayken diğeri ölümle. Allah-u Teala Bakara Suresi'nin 45. ayet-i kerimesinde mürşidimizi Allah'tan istememizi söylüyor. Kim hacet namazını kılarsa Allah-u Teala'dan mürşidini isterse onlar için mutlaka Allah-u Teala'nın mürşidi göstereceğini beyan ediyor ama kimler için mürşide ulaşmanın zor olmadığını söylüyor? Ulaşmayı dileyenler için. Ama bu huşuya ulaşmadan gerçekten bir olgu. Huşu o kişinin kalbinin Allah'a yönelmesini ifade eder. Allah'a huşu duymak, Allah'ın zatını, ruhunu Allah'a göndermek üzere istemek demektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyi mütevasını alır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
10: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereketü muhterem hocam. İnşallah size bir soru arz edebilir miyim? Nefsi yeminini yerine getirmeden kurtuluşa ulaşmak mümkün müdür? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereket.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve bereketü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Nefsin yemin yerine getirmeden kurtuluşa ulaşmak mümkündür? Hayır. Allah-u Teala nefsimizden yemin almış. Bu yemin nefsimizin temizlenmesi, bütün afetlerden temizlenmesine, yani halis olmasına halidir. Kim nefsinin temize tezkiye etmişse felaha, kurtuluşa ermiştir. Öyleyse nefsin kalbindeki tek bir dilekle kurtuluş mümkün. Mürşide tabiyet ikinci safa cenneti, nefs tezkiyesi üçüncü safa cenneti ifade ediyor inşallah. Allah-u Teala nefslerimizden yemin almış ve bu yemini dünya hayatını yaşarken yerine getirmemizi istiyor. Din suresinin 4 ve 5. 4. ayet kelimesinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Biz insanı bir zaman dilim içinde ahsana ulaştın diye yarattık. Şems 9'da ise قَتَفْ الْحَمَّنْ زَكَى. Nefsine tezkiye eden felaha ermiştir. Ama bunun giriş kapısı bir dilektir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Allah'ın ahdini yerine getirip bütünüyle Allah'a teslim olabilmemiz için Allah'ı çokça zikretmemizi emretmiş. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Zikir yapmak vallahi benim el ele tuşurup da hani hu çekiyorlar ya, ben onlara karşıyım. Zikrini de evinde yap, ibadetini de evinde yap, orucunu da evinde tut. Allah zaten her şeyi görüyor.
12: Ben hançesini sayayım sen, hançesini. Bura zikir yeridir, çok günahlar eridir. Allah-u Teala'nın yoludur, biz de ona devam edeceğiz.
1: Peki sizce zikri diğer ibadetlerden farklı kılan nedir?
2: Farklı kılan yani kalabalık olması, ne bileyim hu çekmeleri.
12: Yavrum onun da lezzeti, onun da şefkati bir başka.
2: Vallahi dört kitabın özü bu. Kürsüdeki yazı bu. Kurtaracak bizi bu diyor. La ilahe illallah. Devam ana.
1: Peki siz Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye sesli veya sessiz andığınızda neler hissediyorsunuz?
12: Vallahi diyorum ya işte daha duygulanırım. Çok duygulanırım.
2: Allahu Ekber dendi miydi? Ben içimdeki adı tutamıyorum.
12: Zikir bittikten sonra kendimi yeseyini sanki ulaşmışım kadar var. Veriyor Allah'a teala.
0: Bir misafirimiz zikir konusunda dört kitabın özü bu. Kürsüdeki yazı bu. Kurtaracak bizi bu. La ilahe illallah. Allah'ın zikrinden muradı kelime-i tevhid midir? Kelime-i tevhid de bir zikirdir. Ama Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Utlu ma'yü eyleyke minel kitabi ve akimü selate inne selate tenavine al fahşai ve münker ve le zikrullahu lekber. Bilki Allah'ın zikri en büyüktür. Allah-u Teala sana vahyettiğimiz Kur'an-ı Kerim'i oku. Namazı kıl çünkü namaz kötülükten fuhşiyattan men eder ama Allah'ı zikretmek en büyüktür. La ilahe illallah da bir zikirdir. Ama Allah Allah isminin tekrarı da bir zikirdir. La ilahe illallah demek Allah'tan başka ilah yoktur demektir. Hakikatin ta kendisidir. Çünkü sadece bir tek Allah vardır. Başka bir ilah yoktur. Tek ilah odur. Bu hakikatin bilinmesi bir insanı dinin temel kaidelerinden birini bilmek seviyesine çıkartır. Eğer bir kimse buna Muhammed'in Resulullah'ı ilave ederse derse bir hakikati açıklamış olur. Ama bu onu cennete ulaştırmaz. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın zikirden muradı Allah kelimesini Allah Allah Allah diye tekrar etmektir. İşte bu Allah'ın isminin tekrar edilişi zikirdir inşallah. Hürafe la ilahe illallah diyen cennete gider. Kale men la ilahe illallah da kalır cennet. Bu tabi geçerli değildir. Ona derecet kazandırır ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur. Bu bir hakikatin ifadesidir. Ama bunu kalbe indirenler kurtuluştadır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
13: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Sizleri çok seviyorum. İzninizle sualimi arz ediyorum. Allah-u Teala'nın nevilerden aldığı misakın mutavasını farklı mıdır? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Sizleri çok seviyorum kalbimden inşallah.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de sizi çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın nebilerden aldığı misakın muhtevası farklı mıdır? Evet, Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesinde وَاِذَا خَزَ اللّٰهُ مِسَاقِ النَّب۪ينَ لَمَا عَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِ الْحِكْمَتِينَ سُمَا جَاكُمْ رَسُولُ مُسَدِّقًا اِمَامَ حَكُمْ لَتُهُمُ النَّب۪ينَ لَتَنْسَرِنَّهُمْ قَارَخْرَتُمْ Allah nebilerden size kitap ve hikmet verdim. Sonra size beraberinizde olan Allah'ın size verdiği kitapları tasdik eden bir Resul geldiği zaman ona mutlaka iman edeceksiniz. Ona mutlaka yardım edeceksiniz diye misak aldığı zaman. İkrar ettik, kabul ettiniz mi? Bu ağır ahdimi üzerinize aldınız mı diye buyurdu. Onlar da ikrar ettik, kabul ettik dediler. Allah-u Teala şöyle öyleyse şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim. Gerçekten de Allah Resulü onlar üzerine şahit, sizi de insanlar üzerine şahit kıldım buyuruyor. Haç 78'de. Öyleyse şahit olun, Allah Teala öyleyse şahit olun ve ben de sizinle birlikte şahitlerdenim. İşte bu tövbe sırasında 7 tane şahit var. Birinci şahit Allah Teala, ikinci şahit devrin imamı, üçüncü şahit devrin imamın ruhu, dördüncü şahit aşıklar melekler, beşinci şahit mürşidin kalp gözü, altıncı şahit kiramen katibin ve yedinci şahit amel defteri. Kur'an-ı Kerim'de misak Allah'a verilen söz anlamında da kullanılıyor. Ruhumuzun Allah'a teslimi istikametinde de kullanılıyor. Allah Teala bütün nebileri huzurunda toplamış, hepsinden yemini, misakı almış. Tüm nebilerden sonra bir Resulümüz gelecek. Ona iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize dair bana misak vereceksiniz diyor Allah Teala. İşte bu nebilerin misakidir. Allah Teala'nın nebilerden aldığı misakın muhtevasını içeriyor inşallah. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an bu programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma selavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'da bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz kibir ve tevazu. Kibir nefsimizin 19 afetinden bir tanesidir. Tevazu da ruhumuzun 19 hasretinden bir tanesi. O zaman bu tevaya birden bir bütün içinde bakacak olursak, birinci sual, kibirli insanlar kimlerdir? Tabi her sualin cevabı Mucize-i Baki Kur'an'da yer alıyor. Arap suresinin 146 ve 147. ayet-i kerimesinde vasıfları bildirilen kişiler kibirli insanlardır. Sâhâ sirfâni âyâtellezîne ellezîne tekebrine filâdi bi gayri hakkın. وَاِنْ يَرَوْ كُلِّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاِنْ يَرَوْ سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُ سَبِيلًا وَاِنْ يَرَوْ سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُ سَبِيلًا. Bu şekilde başlayan devam eden ayet-i kerime meali şöyle: yeryüzünde haksız yere kibirlenen kimseleri ayetlerimizden çevireceğim. Bütün ayetleri görseler ona inanmazlar. Rüşt yolunu görseler onu yol edinmezler. Gay yolunu görseler onu yol edinirler. Ayetlere inanmayanlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Rüşt yolunu tutmayanlar kimlerdir? Mürşide tabi olmayanlardır. Gay yolunu görenler kimlerdir? Yeryüzünde fesat çıkaranlar. Öyleyse fesat çıkaranın hepsi aslında kibirli olan insanlar. Fesat çıkaranların başında kim geliyor? Şeytan geliyor. Allah'tan aldığı izin gereğince ben senin yoluna oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkandan gireceğim. Bunların hepsini saptıracağım. Yani gay yolunun başındaki kişi iblis. Ve ona tabi olanlar, onun avanesi, bunlar hepsi kibirli olan insanlar. Bu şekilde onların arkasında ne var? وَالَّذ۪ينَ كَذِبُوا بِآيَاتِنَا وَالْلِقَى الْآخِرَةِ حَبِتَتْ اَعْمَالُهُمْ. İşte Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar. Ayetlere iman etmek yerine ya ayetleri yalanlıyor. وَالْلِقَى الْآخِرَةِ, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanmayan, müşrik tabi olmayanlar, o zaman otomatikmen bunların amelleri boşa gidiyor ve iflas eden kişiler. Bir insanın kendisini başkalarından üstün görmesi, büyüklük yapması haline kibir deniyor. İnsanlar Allah'ın gözünde en çok küçülten şey kibirdir. Eğer Allah'ın yolundaysanız yapmanız lazım gelen şeylerin en başında geleni kibir sahibi olmamaktır. Tevazuyu seçmektir. Kibir şeytanın dostlarının işidir. Biz siz onun gerçekten ilim sahibi olsanız da sakın kibir sahibi olmayın. Nitekim kibir sahipleri bir ilim sahibi olarak Allah'ın ayetlerini tekzip ediyorlar. Kibirleniyorlar, büyükleniyorlar. Allah Teala da onlara o kibirleri yüzünden onların delalette kaldığını söylüyor ve cennete girmelerini imkansız hale getiriyor. Nitekim Nebiyye Sultanı Peygamber Efendimiz'den uzanan hadiste kibirden sakının, zira iblis kibir sebebiyle Adem Aleyhisselam'a secde etmemiştir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste kalbinden zerre kadar kibir olan cennete giremez. Buradaki tabi cennete giremez kalbinde zerre kadar kibir olan kişi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle diyor: Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir ise hakikati inkar etmek ve insanları küçük görmektir. Yani evvela kibir ayetleri yalanlıyor, inkar ediyor ve insanları küçük görüyor. İkinci sual, kibir sahibi insanların kendileriyle birlikte başkalarını da
felakete sürükleri doğru mudur? Evet. Özellikle birinci sualde neden ayetleri yalanlıyorlar? Sahip oldukları faydasız ilim sebebiyle. Câsiye 23'te hevalarını ilah edinen insanlar bunlar. Yunus 7-8'de ise lika Allah'ı kabul etmedikleri için ayetlerden gafiller ve bu sonuca gidiyorlar, kibirleniyorlar. İkinci sual, kibir sahibi insanın kendini birlikte başkalarını da felakete sürükleri doğru mudur? Evet. Kasas 41'de وَجَعَلْنَاهُمْ اَيْمَةً يَدْعُونَ اِلَى النَّارِ. Biz onları ateşe davet eden önderler kıldık. Yani bunlar ateşe çağırayım. Kimler bunlar? Beş grup insan. Fesat çıkaranlar, kübera ve saadetler, hidayeti gizleyenler, Resul ve ayetlerle alay edenler ve zülmanimle amel edenler. İşte bu kübera ve saadetlerden bir grup da Ahzab 67'de zikrediliyor. قَالُوا اُنَّا اَتَانَا سَدَتَّنَا وَكُبَرَنَا. Biz devrimizin saadet ve küberasına itaat ettik.

0: müjdeledi. Onları delalet olmakla, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler ayetleri yalanlıyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler Allah'ın ayetlerine inanmıyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler ayetleri söyleneni delalette olmakla suçluyorlar. Dinin iki kaynağını da reddediyorlar. Böyle olunca Allah Teala Mümin 56'da zikredildiği gibi onların kalbini tabi ediyor açılmamak üzere. Mümin suresinin 56. ayet-i kerimesi. Allah Teala Resullerini Mümin'in 44'te ard arda göndermesine rağmen Bakara 87'de ard arda gelen Resulleri, kavimlerin kibirli olanları onları yalanlıyor. لَقَدْ عَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَكَفَيْنَا مِنْ بَعْدِي بِا رَسُولٍ Biz Hz. Musa Aleyhisselam'a kitap verdik. Arkasından Resullerimizi ard arda gönderdik. Meryem oğlu İsa'yı da gönderdik. Beynelerle. Nefslerinizin hoşlanmadığı bir şey gelen Resul'e karşı, bir şeyle gelen Resul'e karşı her defasında kibirlendiniz. Bu sebeple bir kısmını yalanladınız ve bir kısmını da öldürüyorsunuz. Hem yalanlama var, kibirleniyorlar, hem de öldürüyorlar. Bir kısmını yalanladınız ve bir kısmını da öldürüyorsunuz. Allah Teala bütün kavimlere Resullerini gönderiyor, Resul açıklamalarını yapıyor. Kibirli insanlarsa hiçbir zaman bir mürşide ulaşmayacak olan, mürşidi Allah'ın onlardan daha değerli bulmasına tahammül edemeyen insanlar okunan ayetlerden mana çıkartabilseler zaten mutlaka tevazuyu seçerler, ama tam tersi Allah'ın Resullerine karşı kibirleniyorlar ve yalanlıyorlar. Yapmaları, onların yapmamaları tabi Resulü Resul olarak görmemeleri onların kaybına sebebiyet verdiği gibi insanlara da o yanlış bilgileri aktardığı için vebal alıyorlar. Milyonlarca insanın kendileriyle beraber cehenneme gitmesine sebep oluyorlar kibirli insanlar. Üçüncü sual, kibirden sakınıp tevazu sahibi olmayı nasıl başarabiliriz? Allah Teala hepimizin tevazu sahibi olmasını ister. Allah'ın yolunda bir hedefe yürümekse Allah'ın bilgisine sahip olmakla mümkündür. Tevazu sahibi insan Allah'ın ayetleri, kelimeleri bahsettiği zaman onu incelemeye alan, değerlendiren ve doğruya ulaşan kişidir. Allah'ın öğretisini adım adım öğrenir, hayatına tatbik eder. Her geçen gün Allah'a biraz daha sevgili olur. Her geçen gün başka insanlara da biraz daha sevgili olur. Bu sevgi bir üçlü sevgidir. İnsan Allah'ı tanıdıkça tevazusu artar. Tevazu sahibi olmaları onların davranışlarına yansır. Mevlana Celaleddin Rumi bir manastır rahibiyle karşılaşıyor. İkisi birbirine selam verdikleri zaman yerlere kadar eğiliyorlar. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri daha çok eğiliyor ve diyor ki hamdolsun Rabbim bana tevazu öğretti. Aslında Allah'ın katındaki seviyesi ondan daha üstün ama daha çok tevazunun sahibi. İşte davranışlarımızı bu dizayna göre ayarlamamız lazım. Öyleyse Allah bizden tevazu sahibi olmamızı, başka insanları kendimizden üstün görmemizi emrediyor. Onları öne geçirmemizi buyuruyor. Onun için kibirli insan hakkı inkar eden ve insanları küçük gören kişidir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ayetlere baktığımız zaman net olarak bunu görüyoruz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala bir insanın kendisini başkalarından üstün görmesi haline kibir diyor ve kibir

0: şerrinden kurtulup tevazu sahibi olmamız için Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
1: Temiz kalbin, imanın güçlülüğü, salih amelin, adalet ve adil olmak zaten Allah'a seni ulaştırır.
2: Namaz, Kur'an, önce iman gerekiyor. İmanın en büyüğü marifetullah'ı, marifetullah Allah'ı bilmektir. Sonra muhabbetullah geliyor, Allah'ı sevmek.
3: Onun emir ve yasaklarını uygulamak aklımıza geliyor.
0: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
4: Tabii ki zikrimiz, takvamız ulaşır.
1: Temiz kalbin, imanın ve içindeki vicdan ve merhametin. Diyor ki ayette, ben size şah damarınızdan daha yakınım.
2: Dualarımız, çünkü Allah diyor ki ben insanları bana dua etsinler yarattım.
3: Allah'a en güzel şekilde yaptığımız ibadetler, ondan sonra gülümsemek de zaten sadakadır o şekilde.
0: Allah-u Teala'nın bizden beklentisi evliyalar gibi hayattayken ruhumuzu kendisine ulaştırmamız. Siz de Allah'ım ben de ermiş evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum şeklinde manevi dualar ediyor musunuz?
2: Kur'an'da kulma ya ve ebikum rabbi levla dua okum emrediyor. Yani duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var?
1: Her an için Kur'an'la müşerref olacaksın, namazla müşerref olacaksın, adil insanca davranacaksın, her şeyi tevazuhla Mevlana'nın dediği gibi, ölü gibi ol. Yedi öğüdü var ya, onun gibi olunca zaten her şey mükemmel oluyor ki.
5: Misafirimiz Allah'a zikrimiz ve takvamız ulaşır. Allah'a takvamızın ulaşması ne demektir? Hac suresinin 37. ayet-i kerimesi. Allah Teala Hac 37'de onun kurbanların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat sizden ona takva, Allah'a teslim olma ulaşır. Teslimiyet, itaat bir teslimiyettir. Hangi Allah'ın emrine itaat ediyorsak o teslimiyet. İşte böylece size onu musahar kılır, sizi hidayet erdirdiği şey üzerine Allah'a tekbir etmeniz için. Allah muhsinleri, fizik ucunda Allah'a teslim edenleri sever. Öyleyse bizden ne ulaşıyor Allah-u Teala'ya? Takva. Allah-u Teala dizayn ettiği takva, ruhun, fizik ucunun, nefsin ve iradenin hidayet yeminleridir. Yani ruhumuz Allah'a misak vermiş, teslim olacağına dair, bu ruhun hidayetidir. Fizik vücudumuz Allah'a teslim olacağına dair ahd vermiş, bu fizik vücudun hidayetidir. Nefsimiz Allah'a yemin vermiş, teslim olacağına dair, bu nefsimizin hidayetidir. İrademiz de keza öyle. Kim Allah'a verdiği ahdi, misaki gerçekleştirirse onlar takva sahipleridir. Ruhumuzu da, fizik vücudumuzu da, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmemiz her biri ayrı bir takvadır. Her bir teslim Allah'a teslimdir. Sizden Allah'a takva ulaşır. Ruhunuzu teslim ettiğiniz zaman ruhunuz Allah'a ulaşır. Ruhunuzu teslim ettiğiniz an ruhunuz Allah'a ulaşır. Fizik vücudunuzu teslim, nefsinizi, yazınızı Allah'a teslim ettiğiniz an da her biri için ayrı bir takva kademesinde bulunursunuz. Fizik vücudun tesliminde fizik vücut artık Allah'ın emrindedir. Ona ait olur. Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasakları hiçbir zaman işlemeyen bir standarda ulaşır. Nefsinizi teslim ettiğiniz an nefsinizin manevi kalbindeki 19 afet temizlenir, yerine 19 faziletin sahibi olursunuz ve nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz için, nefsiniz de Allah'a teslim olduğu için 5. safa takva ile Allah'a ulaşırsınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde insanları cennete en fazla götürecek şey nedir diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a takva ve güzel ahlak buyurdu. Evet, gerçekten Allah'a takva ve güzel ahlak Birinci safa takva ile takva sahibi olmak birinci kat cenneti. İkinci safa takva ile takva sahibi olmak ikinci kat cenneti ve ruhun teslimi üçüncü kat cennet. Fizik ucunun teslimi dördüncü kat cennet. Nefsin teslimi beşinci kat cennet. Takva Allah'tan korkmaktır olayı. Bütünüyle Kur'an'a uymayan bir tanımdır. Kur'an-ı Kerim'de havf kavramı diye geçiyor. Havf Allah'ın sevgisinin kaybedilmesi korkusudur. Yedi safa takva, yedi kat cenneti. Öyleyse insanı en fazla cennete götürecek şey Allah'a takva ve güzel ahlak. Allah razı olsun. Konumuza ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
0: Kur'an-ı Kerim'de kibir sahibi insanların Allah'ın ayetlerini ve bu ayetleri açıklayan resulleri, mürşitleri yalanladıkları ve bu sebeple cehennem yolcusu oldukları açıklanıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: En başta mürşidi olmayan mürşidi şeytandır. Mürşitsiz yola çıkamazsın.
2: En büyük mürşit Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimiz Aleyhisselam.
4: Mürşit ilk mezara konulduğumuzda bizimle birlikte olup hani bize yol gösteren kişi.
1: O da bir Allah dostu kendince hani doğru yola belki hani eksik kaldığı yönde falan ayarlamaya çalışıyordur. Kur'an-ı Kerim ilk şeyi oku, ikra diyor, oku. Okunca zaten bulur ki her şeyi.
0: Sizce günümüzde de mürşit var mıdır? Onları nasıl bulabiliriz?
4: Bulma şeklimiz onlar bizi buluyorlar zaten. Onlar eğer kalbimiz açıksa, onların da kalbi bize yatkınsa zaten otomatikmen siz de gidiyorsunuz. Onlar da sizi davet ediyor.
2: Mürşit vardır. Her insan kendi kalbi içinde o veliyi bulabilir.
0: Bir mürşide tabi olmak bize ne kazandırır?
1: Bazı kişiler hani çok okumayı sevmiyorsa onların söylediğini uygular ama bana göre yanlış. Ben direkt Allah'la muhatabım.
2: Daha selametli gitmemizi kazandırır.
0: Mevlana Hazretleri Şems'e, Yunus Emre Hazretleri Tapduk Emre'ye tabi olmuştur. Size bir Allah dostuna tabi olmak ister miydiniz?
4: Vallahi hepsini olmak isterim. Bir tanesi olmaz.
1: Ben olmak istemem. Ben direkt Allah'la baş başa kalmayı severim.
5: Bir misafirimiz mürşit konusunda Kur'an'ı ilk oku emri oku emri. Bazı kişiler okumayı sevmiyorsa onların söylediklerini uygular. Ama buna bana göre yanlış. Ben direkt Allah ile muhatabım dedi. Bir mürşit olmadan Allah'tan ilim almak mümkün müdür? Hayır. Bu sadece vehbi olarak Allah'ın nebilerine ve resullerine mahsus bir olaydır. Doğmadan evvel seçilenler budur ve Allah-u Teala da Resullerini erkeklerden seçtiğine göre bu hanım kardeşimiz ne yazık ki bu hakikatin farkında değil. Ben doğrudan doğruya Allah'la muhatabım. Halbuki ilk duada Bakara 186'da İzâ se'aleke ibâdi annî fennî karîbun. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e hitap ederek kullarım sana benden sorduğu zaman. Öyleyse Kur'an'ı herkes okur. Tamam. O hanım kardeşimiz de okur ama cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır. Kimdir ehli zikir? Enbiya 7'de ve ma arsalna min qablike illa ricalin nuhi ileyhi feselu ehle zikrin la ta'lemun. Öyleyse Allah'ın Resul olarak tayin ettiği erkeklerden kendine vahyettiği kişi ehli zikirdir. O hanım kardeşimiz de Kur'an-ı Kerim'i okuyabilir ve muhkem ayetleri de manasını varabilir. Ama Kur'an-ı Kerim sadece muhkem ayetlerden ibaret değil, müteşabih ayetlerden ibarettir. Muhkem ve müteşabih iki grubu işleniyor. Ve Allah-u Teala buyuruyor ki teşabihatın manasını Allah bilir. Öyleyse Allah bildiğine göre müteşabih ayetleri bize açıklayacak olan Allah'ın resulleridir, Allah'ın mürşitleridir. O zaman kişi hangi ayetin müteşabih, hangi ayetin muhkem olduğunu bilmediğine göre mayın tarlasında yürüyen bu kardeşimiz mutlaka elinden o mayına basıp kendisini infilak etmemesi için mutlaka bir mürşidin elinden tutması gerekir. El ele alaka düsturu herkes için farzdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bile VIP olarak Allah'ın Resulü seçilmesine rağmen levlel murabbi le ma'araftu Rabbi, benim mürşidim olmasa ben de Rabbim marif olamazdım. Öyleyse marifetullah ve muhabbetullah, yani biz Allah'ı seviyoruz ama neyle? Onu tanıdıkça seviyoruz. İlim, ilim bilmektir. İlim Allah'ı bilmektir. Arap 157'de Allah Teala buyuruyor ki sahabeden bahsederken, onlar ki ümmi Resul ve Nebi'ye tabi oldular. Öyleyse sahabenin hepsi Resulullah'a tabi olmuş. Alimen 164'te müminlere bir nimet olmak üzere kendilerinden bir Resul bahseden odur. O onlara ayetleri tilavet ediyor, onların nefsini tezkiye ediyor. Alimen 7'yi söyledik. Ve Nas suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah Teala "Ma arsalna min qablike illa rijalen nuhi ileyhi fesalu ehle zikri in kuntum la ta'lemun." İster Nahl 43, ister Enbiya 7 olsun. Mutlaka Kur'an okuyan herkesin cehaletten kurtulmak istiyorsa ehli zikre sorması gerekir. Ehli zikre sorduğunuz zaman onlar sizi Allah'a davet ederler. Allah'a ulaşmayı dileyin derler. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine ilim verilen kişidir. Hac 54'e göre. O zaman o kişi 7 kalp şartının, 7 nimetin sahibi olur. Mürşidi olmayan 10 ayet gelince delalette. Her mürşid evvel zamanında mutlaka kendi mürşidine tabi olandır. Aynı yollardan geçmiştir. Herkesin mürşidi vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam kendi mürşidiydi. Hazreti İsa'nın da, Hazreti Musa'nın da, Hazreti Peygamber Efendimiz'in mürşidleri hep Cebrail aleyhisselam. Öyleyse mutlaka mürşid söz konusudur. Kim Allah'ın güzelliklerini yaşamak istiyorsa, kim Allah'ın yolunda olmak istiyorsa o kişi mutlaka Allah'tan sorarak kendi mürşidini bulmak, ona tabi olmak zorundadır. Hiç kimse bundan müstahni değildir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuh. Sevgili Cebbar Hocamız. Ben Deniz'den Abdullah Akın. Öncelikle sizleri çok seviyorum. Gül kokan ellerinizden hürmetle öpüyorum inşallah. Cebbar Hocamız bir sorum olacak inşallah. Allah Teala Araf suresinin 40. ayet kerimesinde kibirlilere gök kapılarının açılmayacağını buyurur. Gök kapılarının açılması neyi ifade ediyor inşallah? Allah razı olsun, sizleri çok seviyorum. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuh.
5: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz kalbimizden. Gök kapıları kendisine açılmayan insanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşitlerine tabi olmayanlardır. Allah Teala Araf 40'ta وَالَّذ۪ينَ كَذِبُوا بِعَيَاتِنَا وَاسْتَقْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتِّوا أَبْوَابِ السَّمَاءِ. Ayetleri yalanlayanlar ve mürşide tabi olmayı kibirlerine yediremeyenler, onlara gök kapıları açılmaz. Ama ölümle herkese gök kapısı açılır. Ölümle gök kapılarının açılması, vazifeli ölüm meleklerinin ruhu yedeğini alarak Allah'a ulaştırması şeklinde gerçekleşir. Bu kader tahtında olur. Ama marifet, hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması konusunda söylenmiş bir ayet-i kerimedir. Nekimiş kim hiçbir insana ölümden sonra gök kapılarının kapalı olması mümkün değildir. Ölüm melekleri gök kapılarının açılması için eşlik edecek. Ruhumuzu alıp 7 kay gökyüzüne yükseltecek. 7 kata sütlenin müteada ruhumuzu Allah'a ulaşmak üzere bırakacaktır. Ama dünya hayatında mürşide ulaşarak ruhlarını Allah'a teslim etmek istikametinde bir gayretin hiçbir zaman sahibi olmayacak olan insanlara gök kapıları açılmaz. Çünkü gök kapıları ulaşacak olan bir ruh ortada yoktur. Ruh o kişinin ucunda, içindedir. Kimin kalbinde %2 rahmet nurundan sonra %7 fazıl oluşursa o kişinin gök kapılarından birincisini açma ehliyeti oluşur. Ruh, yerullahla beraber zemin kattan birinci gök katına ulaşır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
0: Allah Teala insanların kalp yapısının değişmesinde ve tevazu sahibi olmasında en önemli vasıta emrin zikir olduğunu söylüyor. Sizi zikir yapan bir kişi nasıl bir değişim olur?
7: Zikir kalbi safileştirir.
1: tabii ki önce dille sonra kalbe indirsen, kalbin her an zikir şeyinde olursan Allah-u Teala seni zaten istikametten çıkarmaz. Her an dilin zikirde olacak.
4: Ama zikir her şeyden engelliyor insanları.
3: Zikir yapan insanda hal ve hareketler değişir. Çünkü zikir seni o şekilde de Allah'a ulaştırıyor.
0: Sizce zikrin diğer ibadetlerden farkı nedir?
1: Her an kalbin uyanık, her an Allah'ın seni gördüğünü hissettiğin için her şeyin ona göre olur.
2: Yani ibadetlerin devamı hükmündedir. İbadet olmazsa zikrin tek başına bir faydası olmaz.
3: Daha bir feyiz alıyorsun. Daha bir feyizli, daha bir bereketli. Çok güzel ya. Ayrı bir maneviyatı var.
0: Devamlı zikir yapan biri devamlı mutlu olur mu?
1: Olur. Hem de nasıl? O kadar mutlu, mutmain olur ki. Çok güzel bir alaka sahip olur.
3: Tabii ki. Çünkü örneğin bir cuma günü zikir yapıyorsun. Diğer cumaya kadar Rabbim seni o zikirle koruyor.
4: Devamlı zikredin tabii ki mutlu olur. Çünkü zikri Allah için yapıyordur. Allah için mutlu olan insanlar için de mutludur yani.
2: Yani zikrin dozu diye bir şey olamaz. Vakti ve zamanı olur. Tabii ki mutlu olur.
5: Misafirimiz zikir konusunda ibadetlerin devamı hükmündedir. İbadet olmasa zikrin tek başına bir faydası olmaz. Zikir yapmak diğer ibadetlerin tamamlayıcısı mıdır? Hayır. Diğer ibadetler zikrin yardımcısıdırlar. Zikir yoksa o diğer ibadetlerin de bir hükmü yoktur. İşte Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de amelleri boşa giden insanlardan bahsediyor. Onların kalbinde zikir yok. Nitekim Kehf suresinin 28. ayet-i kerimesinde kalbini zikrimizden gafil kıldığımız hevasına uyan kimselere itaat etme diyor. Öyleyse kimin kalbi zikretmiyorsa o nefsine tabi olmuştur veya kesinlikle onun ameli boşa giden birisidir. Diğer ibadetler zikrin yardımcısıdır. Hakem 45'te 3 çeşit zikri ifade ediyor. Az zikir, çok zikir ve daimi zikirden önce zikrin en büyük ibadet olduğunu Allah-u Teala bize söylüyor. Hedef emirler, vasıta emirlerle beraber zikir yoksa bunların hiçbirisi gerçek mesele. Vasıta emirlerin hangisine bakarsanız zikirle olmuyorsa sizi hedefe ulaştırmaz. Namaz, zikirsiz bir namaz sevip içinde kılınan bir namazdır. Oruç, zikirsiz bir oruç açlık ve susuzluktur. Zekat, zikirsiz bir zekat verme riyadır. Vesaire. Yani zikir yoksa diğer ibadetler yok. Diğer ibadetler zikrin bir yardımcısıdır. Bütün ibadetler zikir parçalarını teşkil ederler. Zikir başlı başına bir ulaşım vasıtasıdır. Ama diğer ibadetler olmaksızın tek başına zikirle Allah'a ruhunuzu ve işinizi, nefsinizi ve iradenizi teslim edemezsiniz. Bütün ibadetleri gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. İblis de insanları hedeflerine ulaştırmamak için en önemli vasıtayı zikri yok etmiş, diğer vasıtalara dokunmamış. Çünkü öteki bütün vasıtaları kullansanız da hedefinize ulaştırabilecek özellikte olan bir vasıtayı koymadıkça oraya ulaşamazsınız. O vasıta zikirdir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili Cevapar Hocam, hasretle ve hürmetle ellerinizden öperim. İzniniz olsa bir konuda sualim olacak. Sualim şöyle. Kibir sahibi kişilerin Allah'ın Resullerini sıradan bir beşer olarak gördüklerini söylemek mümkün müdür? Allah razı olsun. Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
5: Selamu rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Kibir sahibi kişinin Allah'ın Resullerini sıradan bir beşer olarak gördükleri söylemek mümkün müdür? Evet. Tegamun suresinin 6. ayet-i kerimesine bakacak olursak Allah ne buyuruyor? Tegabun 6'da işte bu onlara Resulleri beyineler getirdiği zaman bu beşer mi bizi hidayete erdirecek demeleri sebebiyledir. Yani Resulleri arada bir beşer olarak görüyor. Böylece inkar ettiler ve yüz çevirdiler. Tegabun 6'da Muminin suresinin 34. ayet-i kerimesinde başka bir hakikati dile. Eğer sizin gibi beşer itaat ederseniz muhakkak ki hüsrana düşenlerden olursunuz. Bunlar hep iblisin sözleri. Bu insanlar hidayet diye bir şeyin varlığından haberdar değiller. Fakat kendileri gibi beşerin onları hidayete erdirme düşüncesi onlara ağır geliyor. Kibirleri sebebiyle bir beşere, kendileri gibi bir insana tabi olmuyorlar. Bu insanlardan çok gördük. Diyorlar ki benden daha büyük alim var. Benden daha üstün olduğunu ispat etsin. O zaman ona tabi olayım. Ölçüyü kendileri koymuşlar. Allah'ın tayini onları hiç alakadar etmiyor. Oysa ki hacet namazını kılıp Allah'a sorsalar, Allah onlara cevap verecektir. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programın sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli fazlı selavatı bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mahasları var. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Şöyle bir düşünün. Bugün insanların istifadesine sunulan birçok teknolojik ürünler var. İnsanların kullanması için mutlaka kutusuna bir el kitapçı, bir kılavuz koyarlar. İster ilaç olsun, ister alet olsun. Mutlaka imal edenin belirlediği şartlara uygun kullanılması halinde kişinin sonuca gidebileceğini söylüyorlar. Bu göklerin ve yerin mülkü kainatın sahibi Allah'tır. Allah Teala mülkünde kanunların uygulamasını istiyor. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim tilavetle değil hidayetle okunur buyuruyor. Hiç unutmayın, insan olarak yaratılan sizlerin, Rabbimiz tarafından hayata getirilen biz insanların bu dünyada asli görevi kainatın kitabı, kainatı idare eden Allah'ın bütün değişmez kanunlarını içeren Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, yaşamak ve öğretmektir. Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostudur. Kur'an'ı yüklenmeyenler şeytanın dostlarıdır. Biz size Kur'an'ı yüklenmenizi söylüyoruz. Şeytan tarafından da aldatılmak istemiyorum diyorsanız, o zaman Allah'ın dostu Veli Mürşid'e tabi olacaksınız. O zaman muhterem misafirler, Allah'ın katındaki rahmeti, Allah'ın katındaki fazlı, Allah'ın katındaki selavatı, Allah'ın katındaki nurları istiyor musunuz? Nurları mı istiyorsunuz, Allah'ın nurları mı yoksa şeytanın karanlıkları mı? Eminim hepiniz, tabii ki Allah'ın nurlarını istiyoruz. O zaman Allah'ın nurlarını istiyorsanız bunun olmazsa olmaz giriş kapısı, anahtarı kalben ulaşmayı dilemektir. Kalben ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kalpten diliyorsanız şu anda diyorum ki, kaç kişi şöyle içinize bakın, içinizdeki ses, iç sesinizle Allah, Allah, Allah diyorsa, siz kalpten dilediniz. Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Nutuk konferanslarının birisinde bizleri bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim ayetlerine göre devrin imamının ruhu bütün insanlar için bir nimettir. Konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Şeytan, iblis, nebi kavramıyla resul kavramını özel bir şekilde değiştirmek suretiyle insanları darmadağın etmiş. İslam alemini Kur'an-ı Kerim'de nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka resuldürler. Hakikati söz konusuyken İblis bunun tam tersini söylüyor. Risalet kıyamete kadar kendisinsiz devam edecektir. Allah-u Teala Mü'minin suresinin 44. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Biz Resullerimizi ard arda arası kesilmeksizin gönderdik. Her ümmete Resulü geldiği zaman her defasında onu yalanladılar. Öyleyse adeta gelenek haline gelmiş Allah-u Teala insanların iki cihan saadetine ulaşması meyanında gönderdiği Resuller iblisin dıştan insanlara tesir etmek suretiyle insanlar hep onları mutluluğa, huzura ulaştıracak olan Resulleri hep yalanlamışlar. İblisin tuzağına düşmüşler. Öyleyse hakikat ne? Biz bütün kavimlere arda arda Resuller göndeririz. Resuller hiçbir zaman dilim yoktur ki kavminin içerisinde olmasın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir nevi Resuldür. Onun nübüvvetinden sonra kendi ülkesinde de Resuller bir bir gelmiştir ama Resuller Risaleti Allah-u Teala kendilerine emrederse açıklarlar. Veli Resuller için, Nebi Resuller için de durum aynıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Nebi'ydi. Allah-u Teala Resulü açıklamayı emrederse açıklarlar. Onlar kendilerinden açıklamak yetkisinde değillerdir. Son nebiydi. Bütün nebiler aynı zamanda Resul olduğu cihetle aynı zamanda Allah'ın Resulüdür. İşte Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde وَمَا كَانَ مُحَمَّدٍ عَبَادٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولُ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّ Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sizin erkeklerinizden hiçbirisinin babası değildir. O Allah'ın Resulü ve Nebilerin hatemidir, sonuncusudur. Peygamberlik, nübüvvet Peygamber Efendimiz'de sona ermiştir. Bu sebeple İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin ifade buyurduğu gibi insanlar iki yolla hidayet ererler. Kutb-ı nübüvvet ve kutb-ı velayet. Kutb-ı nübüvvet de hidayete erenin son nesil sahabedir. Kıyamete kadar insanlar kutb-ı velayetle hidayete ereceklerdir. Böylece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son nebi olarak yaşadı. Ve ondan sonra bir daha nebi gelmesi hiçbir zaman mümkün değil. Kıyamete kadar her kavimde mutlaka Resul bahsedeceğiz buyuruyor Allah-u Teala. Her kavimde bir Resul mutlaka var olacaktır. Risalet kesintisi olması hasebiyle. Devrin imamı eğer o devirde bir nebi varsa asaleten imamdır. Asaleten devrin imamıdır, nebidir. Eğer o devirde bir nebi yoksa
bir veli resul peygamber yerine peygamber olmayan bir veli resul vekalet edecektir. Veli resuller nebi olamazlar. İnsanın Allah ile ilişkisinin yolculuğu Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Dileyen kişi cehennemden kendisini kurtarmıştır. Onun gideceği yer artık cehennem değildir. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler cehenneme gider. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemesin ama İslam'ın bütün şartlarını yerine getirsin, namaz kılsın, oruç tutsun, hacca gitsin, kelime-i şehadet getirsin, zekat versin. Bu İslam'ın 5 şartı o kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Bu negatif özelliklerden bir tanesi de gay yolunda olmaları. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler gay yolunda, onlar için bir mürşit hidayetçi yok. İşte 19 tane negatif özellikten bir tanesi iblisin insanlar gay yolundadır. 11. maddede zikrediliyor. Gay yolunda olanlar için bir hidayetçi yok. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler gay yolunda. 7 tane ayet-i kerime bize bunu söylüyor. Bu 7 ayetten bir tanesi de Yunus 7. Yunus 11, Yunus 15, Yunus 45, Furkan 21, Rum 8, Secde 10. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin delalette kalacağı, 10 ayet gelince delalette olanlar, müşride tabi olmayanlar delalettedir. Delalette olanların da 7 grup ayet-i kerime gelince gideceği yer cehennem. Muhakkak ki Yunus 7 bize ulaşmayı hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razı olmuşlardır. Onunla doyuma ulaşmışlardır. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Onlar kazançları sebebiyle gidecekler yer cehennem. Bir tek hataları var bunların. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı olmayı ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilememişler. Ve gidecekleri yer mutlak olarak cehennem. Ama ayetler bize bunu söylüyor. Bu bir dilektir. Bu dileğin arkası mutlak surette tabiyetle noktalanmalıdır. Dileğin sağlaması mürşide tabiyettir. Allah-u Teala mürşidi farz kılmıştır. Kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'tan sayısız yardım alır. Allah-u Teala o kişinin başlangıç ta irşat makamının sözlerini işitemeyen, idrak edemeyen kişinin onun sözlerini işiten ve idrak eden birisi olması için yardımlarını hep devreye sokar ve irşat makamının sözlerini işitmeye başlar. İşte başlangıç noktasında insanların 19 negatif özelliklerinin bir tanesi de kör, sağır, dilsiz olmaları ve ölü olmaları. Ama Allah'a ulaşmayı diledikten sonra artık o kör, sağır ve dilsiz değildir. Gören, işiten ve idrak eden birisidir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerse bir reşat üzerinde onlar için mürşit hidayetçi vardır. Ayet-i kerimeler böyle. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen sebil-i reşat üzerinde olanlar. Gay yolunda olmayanlar sebil-i reşat üzerinde olanlar. Allah Teala onlar için onlar Rablerine mülaki olacaklarına Rablerine mülaki olacaklarına bunlar kesin iman edenler. O zaman ikinci safa için gidecek ve Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde emri yerine getirecektir. Nasıl bütün peygamberler Cebrail aleyhisselama tabi olmuşlarsa, bütün insanlar peygamber olmayan, bütün resuller, bütün mürşitler, herkes mutlaka mürşidine başlangıçta tabi olmuştur. Konumuzla günümüzdeki din adamları acaba neler söylemişler birlikte bakalım. Din adamlarına göre tövbe, günahlarımız için bir yerlerden tövbe almak şart mı? El cevap, İslam'da tövbe etmek için birilerinin aracı olması şart değildir. Kendi kendinize tövbe edebilirsiniz. Edemezler mi? Tabii ki edebilirler. Ama Kur'an-ı Kerim'de
Mürşitle yapılan tövbeyi dört tane ayet-i kerimede Allah-u Teala zikrediyor. Birinci ayet Nisa 64, ikinci ayet Hud 112, üçüncü ayet Furkan 70, dördüncü ayet Mümtehine 12. Mürşitle yapılan tövbeyi açıklıyor. İşte eğer insanlar Kur'an'ın bütününe tabi olmazlarsa, bir kısmına iman eder, bir kısmına iman etmezlerse, ki o zaman onlar için korkunç bir azap var. İşte Kur'an-ı Kerim'i parça parça eden ve Kur'an'ın bütününe tabi olanlar. Kur'an'ın bütününe tabi olanlar için üç çeşit tövbe var. Bir insanın kendi kendine yaptığı tövbe, iki mürşid önünde yaptığı tövbe, üç tövbe-i nasuh, Allah'ın davetiyle gerçekleşir. Tövbe-i nasuh Allah'ın davetiyle gerçekleşiyor. Mürşid olan tövbe, mürşidin davetiyle gerçekleşiyor. Ama bir insanın kendi kendine yapacağı tövbe ancak Allah'a ulaşmayı diledikten sonra pozitif manada sonuçlanabilir. Kendi kendinize tövbe edemezsiniz, tabii ki edebilirsiniz. Ama Allah Teala buyuruyor ki, kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım, dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabesinden. Öyleyse bir insanın kendi kendine yaptığı tövbede de tövbenin kabulü o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onun Allah hakkındaki tövbesi ona bir şey sağlamaz, derecat kazandırır ama ölüme kadar ulaşmayı dilemedikçe amelleri boşa gider. Din adamlarına göre mürşide tabiyet. Mürşide tabi olmak farz mıdır? Farz değildir. Zorunlu olan sizin Allah'a korkusu, Allah korkusu ve cennet umuduyla yaşamanızdır. Bunu yapıyorsanız sizin mürşidiniz var. Gereksiz arayışın içine girmeyin. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mürşide tabi olmayı farz kılmış. 7 ayet-i kerimede ve Allah Teala Maide 35'te sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Nahl 9'da Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Öyleyse 7 ayet-i kerime mürşidin farziyetini açıklıyor. Bu ayetler Kur'an'da varken bu Kur'an'ın bütününe tabi olmayanların mürşide gerek yok demeleri, Kur'an-ı Kerim'i parça parça edinmeleri ve bunun sonucunda korkunç bir azaba düçar olmalarıdır. Üçüncü soru, hidayete ermenin belirtileri nelerdir? Bir din adamına soruyor, hidayete erdiğini nasıl anlarım? Sonradan hidayete erenlerin hidayete erdiğini anlamak için belirtiler bulunmakları kişi namaza başlar, bir rahatlama gelir ve her zaman pozitif olur. Allah'a ulaşmayı kalben dilemedikçe kişinin kalbi açılmaz. Sadece o süre içerisinde şeytanın ona müdahalesi olmayacaktır namaz kılarsa. Ama o süre içerisinde de kalp kapalı olduğu için kalbine karanlıklar girecektir. Bir başka fitne insana hayat veren ruhtur. Kur'an ayetlerine baktığımız zaman kesinlikle hayatı bize verenin Allah olduğunu buyuruyor. Hicr 23. Ruh insana hayat verir, ruh vücudu bedeninden ayrılınca insan ölür. İnsan ölünce ruh Hazreti Aleyhisselam tarafından berza alemine götürülür diyorlar. Bu kesinlikle doğru değil. Hayatı bize veren Allah'tır. Din adamlarına göre zikir, bir din adamına soruyorlar. Allah katında en büyük zikir nedir? En kıymetlisi bir zamanlardan, namazlardan sonra çekilen Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber. Nebi Resullerin mürşidi Cebrail Aleyhisselam'dır. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah onun üzerine öyle bir dizayn vücuda getirir ki o kişinin gözleri artık irşat makamı, irşat makamı olarak görür. Rahim esmasıyla tecelli sebebiyle. Sözlerini irşat makamının sözleri olarak dinliyor ve sözlerini dinlemekle kalmıyor. Kişi onları idrak ediyor, kalbine indiriyor. Öyleyse Rahim esmasıyla Allah'ın tecellisini gözlerin üzerindeki hicaben müstereyi alınıyor. Kulaklardaki vakrayı alır, kalbindeki ekreniti alıyor.
Allah Teala o kişiyi irşat makamını irşat makamı olarak gören, irşat makamı olarak değerlendiren, irşat makamı olarak söylediklerini dinleyerek kalbine sindiren, idrak eden bir insan olarak vücuda getiriyor. Hadis-i şerifte Allah'ım seni zikretmek, nimetlerine şükretmekte ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım et. Muhakkak ki her devirde mürşitlerin en üst seviyesinde bulunan kişi devrin imamıdır. Bu imamet iki tür imamettir. İmam-ı Şafii, insanlar iki yolla hidayete ererler. Nebilerin imameti, bütün nebiler, peygamber devrinin imamıdırlar. Onlar nebi imamlardır. Allah Teala biz onları peygamberleri isimleri veriyor. Hazreti İbrahim gibi imamlar kıldık. Onlar her peygamber mutlaka bulundukları devirde o devir huzur namazının imamıdır. Veli Resullerin imameti. Secde suresi 24. ayet-i kerimesinde ifade ediyor. Onlardan emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Sabır sahibi oldukları ve ayetlerimize hakul yakin seviyesine sahip oldukları için. Üst seviyede bir yakin hasıl etmek, Allah devrin imamının Allah Teala tarafından öğretimi sürdüreceği için o yakın kademesinin önde, en önde gelen kişidir. Hidayet erdirecek olan birisi, tabiyesiz bir hidayet hiç kimse için mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci hidayettedir. Mürşidine ulaşıp tabi olan kişi ikinci safı hidayettedir. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi üçüncü hidayettedir. Ve hadis-i şerifte, ey insanlar hepiniz dalalettesiniz, hidayete erdirdiklerim müstesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Ey kullarım, ben zulmü kendime haram kıldım, sizin aranıza da zulmü haram kıldım. O halde birbirinize zulmetmeyin. Ey insanlar hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdikleri müstesna. Dileyin ki sizi nimetlendireyim. %2 rahmet bir iki milyar kişi bu noktada 12. basamakta huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olursa Fatiha suresinde Allah'ın söylediğimiz şekliyle İyyâke nestaîn ehdine sırat-ı müstakim ifadesi yalnız senden istihane ederiz. Bizi bu istihane ile sırat-ı müstakime ulaştır diyoruz. Allah Teala o sırat-ı müstakim ki başın üzerine nimet bulunanların yoludur. Öyleyse Fatiha 5'te İyyâke nâbudu sadece sana kul oluruz. İyyâke nestaîn mürşidimizi sadece senden isteriz. Ehdine sırat-ı müstakim mürşidimize tabi olduğumuz zaman onunla bizi sırat-ı müstakime ulaştır. O sırat-ı müstakim ki sırat-ı lezine namte aleyhim. O sırat-ı müstakim üzerine nimet verdiklerin yoludur. Üzerine gadab duyulmuşların ve dalalette kalmışların yolu değil. Hadis-i şerifte şüphesiz Allah nimetini kulun üzerinde görmek ister. İşte yalnız Allah'tan istihane istenebileceğinin kesin işaretini taşıyor. Allah'tan istihaneyi nasıl isteyeceğiz? Bakara 45-46'da gusül abdestiyle namaz kılıp perşembeyi cumaya bağlayan gece boy abdestiyle, hacet namazıyla mürşidimizi Allah'tan istediğimiz zaman huşu sahibiysek Allah Teala mutlaka huşu sahiplerine mürşidi göstereceğini beyan ediyor. Kimdir o huşu sahibi kişiler? Onlar ki o huşu sahipleri ki Rablerine dünya hayatında muhakkak mülaki olacaklarını ve sonunda ölümle döneceklerini yakın derecesinde bilirler. Hadis-i şerifte Allah-u Teala'yı size verdiği nimetlerden dolayı sevin. Beni Allah'a sevdiğiniz için sevin. Ehl-i Beytimi de beni sevdiğiniz için sevin. Allah-u Teala'yı size verdiği nimetlerinden dolayı sevin. Beni Allah'a sevdiğiniz için sevin. Ehl-i Beytimi de beni sevdiğiniz için sevin. İstihaneyi istiyoruz, hacet namazını kılıyoruz. Allah Teala bizi 13. basamakta mürşidi gösteriyor. Sonra mürşidimize düşen görev, mürşidimize ulaşıp tabiyeti gerçekleştirmek.
Tabiyetsiz hidayete ermek hiçbir zaman mümkün değil. İrşad makamına ulaşmak bu kadar önemli bir olay. 12 tane nimet bize sağlar. Ne oldu? Allah'tan 12 tane ihsan aldık. Birinci ihsanı Rahim Esmasının tecellisi, ikinci ihsanı gözlerimizdeki Cevbun Mesure'nin alması, üçüncü ihsan kulaklarımızdaki Vakran'ın alması, dördüncü kalbindeki Ekzin'in alması, beşinci yerine ihbat koyması, altıncısı kalbe ulaşması, yedincisi kalbin nurunun kapısının çevrilmesi, sekizincisi kişinin göğsünden kalbine nuru ulaştırması, dokuzuncusu kişiyi huşuya ulaştırması, onuncusu kişiyi mürşidine göstermesi, her bir ihsanda dereceler kazanarak Allah hacet namazını kılarak mürşidi gösteriyor. Mürşidimizi gördükten sonra da tabiyet Allah'ın emrettiği biçimde gerçekleşiyor. Önünde diz çöktük, el öptük, söylenen sözleri dinledik ve tövbe ettik. İşte bu irşat makamının önünde yapılan tövbedir. Tam 7 tane nimet kazandırır kişiye. Birinci işlevin nimet olması sebebiyle tabiyet gerçekleşirken, gerçekleştiği esnada arşı tutan melekler ve onlar etrafındaki kişi yani devrin imamı hem huzur namazında arşı tutan meleklerle beraberdir. Orada Allah altın tahtları boşlukta tutuyorlar. Hem de ömür kitapta arşı tutan meleklerle beraberdir. Orada da ömür kitabı boşlukta tutuyorlar. Nebu 38'de يَوْمَنْ يُكُمُ الرُّحُ وَالْمَلَائِكَةُ سَفَا لَا يَتَكَلَّمُونَ اِلَّا مَنْ زَنِ الرَّحْمَانُ وَقَالُوا سَوَابًا. O gün ruh, devrin imamının ruhu ve arşı tutan melekler saf saf hazır bulunurlar. Rahman'ın kendisine izin verdiği kişiden başka kimse konuşmaz. İzin verilen sadece sevap söylemiştir. O devrin imamı ve arşı tutan melekler, etrafındaki kişi de devrin imamı oradadır. Mürşitle mürit konuşurlar, kendilerine izin verilen iki kişi konuşur, sevap söylerler. Allah Teala peki bu ne ifade ediyor? İşte o gün tabiyetin mevcut olduğunu söylüyor. Nebe 39'da zalikel yumul hak femen şahatta kıza ile Rabbi maba. İşte o gün hak günüdür. Mürşidimize tabi olduğumuz ruhumuzun vücudundan ayrılıp hakka ulaşmak üzere yola çıktığı sırat-ı müstakim ulaştığı gün. Yolun sonunda Allah'ın zatı o kişi için mahaptır. O gün mürşidin eli hakka ulaşmak üzere öpüldüğü ve ona tabi olunduğu gün hak günüdür. Dileyen Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Rabbine ulaştıran yolu sırat-ı müstakim yolu ihtiyaz eder. Allah'a ulaşan kişiye Allah mahap sığınak merce olur. İşte o gün hak günüdür. Öyleyse devrin imam oradaki bütün melekler hazır, arşı tutan melekler de hazır. Tabiyet sahih ise yani 12 tane ihsanla gerçekleşmişse o zaman kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelip yerleşiyor. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmışsa kişi devrin imamının ruhu gelip o kişinin başının üzerine yerleşiyor. Kişinin kalbine iman yazılıyor Mücadele 22. Ulaike ketebe fi kulubihim iman ve ayyadahum bir ruhin. İşte onlar Allah'ın kalplerine imanı, içine imanı yazdı. Onları kendine bir ruhla destekledi. Orada eğitilmiş olan devrin imamının ruhu onların başlarının üzerine yerleşir. Onları altından nehirle akan cennetlere koyar. Şimdi asli noktaya gelelim. Allah'ın birinci nimeti kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun bir nimet olarak gelip yerleşmesi. Bakara suresinin 150. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir nimetin geldiğini söylüyor kişilerin başlarının üzerine. 151'de kelimesinde de başlarının üzerine gelen o nimetin sahabeye gelenin de Peygamber Efendimiz olduğunu söylüyor. Bakara 150'de فَلَا تَخْشَوْنُ مَخْشَوْنِ لِعُوْتِمَ نِيمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Benden sizin üzerindeki sevgimin azalacağından korkun ki sizin üzerindeki nimetimi tamamlayayım. Böylece hidayete erersiniz. Ve Bakara 151'de devrin imamının bir nimet olarak devrin imamın ruhunun bütün insanlar için 5 görevi olduğunu buyuruyor. O size ayetleri tilavet ediyor. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. O size kitabı öğretiyor. O size hikmeti öğretiyor. Hikmete ötesinde bilmediği şeyleri o öğretiyor. Hadis-i şerifte bir kimseye bir nimet verilir de onu hayırla yad ederek dile getirirse onun şükrünü yerine getirmiş olur.
Eğer onu kimseye söylemeyen gözlerse ona nankörlük etmiş olur. Başımızdaki nimet, sahabenin başının üzerinde nimet, o zamanki huzur namazının imamı, bir nebi olan son nebi Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Her devirde kişinin başının üzerinde nimet devrin imamının ruhudur. Bu birinci nimet. Bu bir nimet olduğu için bundan sonra Allah-u Teala'nın vereceği bütün eskiden ihsan adını alan sistemler hep nimet adını alır. Bu noktadan itibaren nimetlendiriliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifte onlar ki nimetlendirildiler, kurtuldular. Ondan evvel ihsan alıyorduk, artık nimetlendiriliyoruz. Ne zaman? Devrin imamın ruhu başımızın önüne bir nimet olarak geldiği zaman. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden Efendimiz nimetiyle dileyerek sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu bizlere yaşattığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederek Kur'an-ı Kerim ayetlerine göre devrin imamının ruhunun bütün insanlar için bir nimettir konulu konferansımızın sunuş konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, eğer siz de kalben Allah'a ulaşmayı dilediyseniz ki dilemedikçe ahiret saadeti söz konusu değil, dileyen kişinin kalbin ulaşmayı dileyip dilemediğinin sağlaması ne? Mürşid sevgisi. Yani gidip o kişinin 12 tane insan ve mürşidine tabi olması. Bu onun sağlamasıdır. Eğer bir insan 12 tane insan ve mürşidine tabi olmuyorsa kesinlikle o kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilememiştir. İşte kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için onlar delalettedir. 10 ayet-i kerime gelince mürşidine tabi olmayan delalettedir. 10 ayet. Ama muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, siz de sahabe gibi, siz de her devirde devrin imamının ruhu bir nimet olarak başların üzerinde yer alan 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar gibi olmak, Allah'ın bir sevgilisi olmak, Allah'ın mukarrab kullarında olmak istiyorsanız o zaman kalben ulaşmayı dilemeniz şart. Ben kalben ulaşmayı diledim diyorsanız o zaman şu anda da Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar hiçbir zaman dilim yoktur ki ya asaleten veya vekaleten devrin imamı olmasın. Asaleten devrin imamların sonuncusu Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'dir. Ama vekaleten devrin imamı kıyamete kadar veli rasullerden seçilecektir. Her devirde mutlak surette secde 24'e göre vekaleten devrin imamı vardır. Siz de kalben ulaşmayı dileyip bütün insanlar için bu devirde bir nimet olan devrin imamının ruhunun başının üzerine gelip yerleşmesini istiyorsanız, mürşid önünde tövbe için hazırsanız, o zaman benim söyleyeceğim sözleri arkamdan siz de tekrar ediniz. Hazırsanız başlıyoruz inşallah. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek İhsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Bulunduğunuz yerde vekil kardeşlerimizden fiziki tövbeyi almayı unutmayın. Allah razı olsun. Kardeşlerimizden gelen suallerle konferansımız devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam,
Devrin imamı ne demektir? Sadece zamanımıza ait bir kavram mıdır? Açıklayabilir misiniz? Hayır. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar bütün zaman parçalarında devrin imamı vardır. Devrin imamı Kur'an son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim ayetleriyle 7 ayet-i kerimeye göre Allah'ın tasarrufundadır. O ruhunu Allah'a teslim etmiştir. O fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. O nefsini Allah'a teslim etmiştir. O iradesini Allah'a teslim etmiştir. O aklını da Allah'a teslim etmiştir. Yani teslimi külliyle Allah'a teslim olmuştur ve Allah'ın tasarrufundadır. İşte ister Nebi Resul, ister Veli Resul, ister asaleten, ister vekaleten devrin imamları, Resuller, devrin imamı Resuller tasarruf altındadır. Ayetler gayet açık ortada. İlk devrin imamı, huzur namazı imamı Adem Aleyhisselam'dır. Ondan sonra kıyamete kadar bu devrin imamlığı devam edecektir. Öyleyse devrin imamı günde 7 vakit Allah'ın huzurunda indi ilahide namaz kılınıyor.

في السماوات والأرض، وأن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا هم يستخسرون. Semadaki, semalardaki, göklerdeki, varzdaki, yerdeki bütün kişiler, onun ve onun katında olanlar, kişiler, huzur namazını kılanlar ona ibadet etmekten kibirlenmezler. Öyleyse huzur namazına iştirak edenler, onlar ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır ve günde 7 vakit huzur namazına ruhları iştirak eder. Kur'an-ı Kerim'de eğer Nebi Resulü sallallahu aleyhi ve sellem devrin imamıdır. Enbiya 73'te Allah Teala açıklıyor. Ama Nebiler arasında fetret dönemi var. Örneğin Hazreti Musa aleyhisselamla Hazreti İsa aleyhisselam arasında 2000 yıllık bir süre var. Hazreti İsa aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz arasında 600 yıllık bir süre var. Bu süre içerisinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kıyamete kadar da hiçbir zaman bir nebi artık gelmeyecektir. İşte bu nebilerin olmadığı devrinde kavim resulleri arasında seçilen bir kişi var ki o vekaleten devrin imamıdır. Devrin imamları Allah'ı temsil ediyor. Ama diğer veli resuller, veli mürşitler vesaire onlar devrin imamının temsilcileridir. Kastamonu'da bir kardeşimiz Allah'ın her kavimde Resul bahsetmesiyle El-Ad esması arasında bir ilişki var mı da açıklayabilir misiniz? Elbette. El-Ad esması Allah'ın adaletinin bir gereğidir. 7 ayet-i kerimede ki bu ayetlerin başında Nisa 165 geliyor. Resulen mübeşşirin ve münzirin. Biz Resul'e göndermeyecek azap etmeyiz. Resul müjdelici uyarıcı Resuller geliyor ki İnsanlar Allah'a karşı bir mazereti olmasın. İster Nisa 165 olsun, ister İbrahim 4 olsun, ister Nahl 36 olsun, ister İsra 15 olsun, Taha 134 olsun, Kasas 47, Kasas 59, Zümer 71 ve Mülk 8 mutlak surette Allah Teala her kavimde veli resuller tayin ediyor. Allah indinde her kavimdeki en üstün kişi o Resul'dür. Ondan sonra bütün veli mürşitler o kavimde o Resul'e tabidirler. O Resul de devrin imamına tabidir. Devrin imamı da Allah'ın tasarrufundadır. Malatya'dan bir kardeş muhterem hocam, İslam'ı yaşayabilmek için İslam'ın 5 şartı yeterli mi, yeterli değil mi? Sevgili kardeşim, İslam'ın 5 şartı vasıta emirlerdir. 7 tane hedef emir Kur'an'da zikredilmiştik ve sahabe bunları yaşamıştır. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşada ulaşmak, iradenin teslimi. Şu anda bu 7'si de yok. Gelelim, sahabe bunların 7'sini de yaşamış. 7 tane vasıta emir var. Bu 7 vasıta emirden de hayati öneme haiz olan Allah'a ulaşmayı dilemek ve zikir yok. Allah'a ulaşmayı dilemek ve zikir olmayınca geri kalan vasıta emirlerden oruç, namaz, hac, zekat bunlar hepsi boşa gidiyor. İşte Yunus 7 bize ulaşmayı dilemezler, dünya hayatından razıdırlar. Onların amelliği boşa gidiyor. 7 ayet-i kerimede ameli boşa gidenlerden bahsediyor. Kimlerdir bunlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilediyse sadece bu dilekle mutlak surette kurtuluşa erer. Resulullah'ın hadiste öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerdi ama cehenneme gidecekler. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen cennetlik amel işleyenlerin hepsinin gideceği yer cehennem. Öyle insanlar var ki cehennemlik amel işlerdi ama cennete gideceklerdir. Onlar da Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Çünkü İslam'da niyet amelden üstündür. İslam'ın 5 şartı ameli, vasıta emirler ifade ediyor.
Ama niyet o kişinin

0: iradesinin kullanması dileğidir. Öyleyse niyet amelden üstündür, ameller niyete tabidir. Allah razı olsun. Allah'a ulaşmayı dilemek şart mıdır? Evet, Allah'a ulaşmayı dilemek şarttır, niyettir. Niyet, hedefi seçmektir. Bütün insanlar için hedef Allah'tır. Evvela Allah'ın zatına ulaşmak, Allah'ın zatını görmek. Yani niyet, bütün insanlar için hedef Allah'tır. Allah'ın zatına hayattayken ulaşmak ve Allah'ın zatını görmek. Bu yoksa o zaman ibadetlerin hepsi boşa gidiyor. Aydın'dan bir kardeşim Mühterem Hocam, hidayet Allah'tandır sözü nasıl anlaşılmalıdır? Açıklayabilir misiniz? Elbette hidayet Allah'tandır. Çünkü kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kişi istisnasız hidayete eremez. Ama o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi mutlak surette Allah'ın davetçileriyle gerçekleşir. İşte dinin iki kaynağından bir tanesi Allah'ın kitabı, diğeri de o kitabı açıklayan her devirde devrin imamı, Allah'ın nimeti. Duhan suresinin 10, 11, 12, 13. ayetlerini okuduğu zaman başı öne eğilen ve mahzun olan Peygamber Efendimiz'i gören bu şekildeki sahabe, ya Resulullah ne oldu? İlmin insanlardan alındığı zamandır. Biz çocuklarımıza, eşlerimize Kur'an'ı öğretiyoruz. Allah gelip evlerdeki Kur'an'ları toplatıp götürecek mi deyince, şu anda Yahudilerin de Tevrat var, Hristiyanların elinde İncil var, onların ne işine yarıyor? Demek ki Tevrat var ama İncil var, Kur'an var, fakat onu konuşturacak, onu Allah'tan bir öğretiyle açıklayacak birisine ihtiyaç var. İşte her ikisini de Allah gönderiyor. Zaten kitap göndermesem azap etmem, Resul göndermesem azap etmem. Ancak onunla hidayet bulunuyor ve hidayet Allah'tandır. Evet, o yardımın söz konusu değilse imkansız kişinin hidayet verebilmesi. İzmir'den bir kardeşim Mühterem Hocam, bizim gayretimiz Allah yolunda Allah-u Teala için nasıl bir kıymet ifade ediyor, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala diyor ki, eğer Allah'a yardım ederseniz, Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kadem kılar. Öyleyse Allah'ın yardıma ihtiyacım var, hayır. Ama etrafımızdaki Allah bütün insanları mutlu kılmak istediği için mutsuz olan çok insan var. Bu mutsuz olan insanlara mutluluk verirseniz o zaman Allah'a yardım etmiş olursunuz. Ama siz insanları mutsuz ederseniz o zaman da Allah'a karşı gelmiş olursunuz. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, tebliğ yaparken bize sizin söylediğiniz mahaller diğer mahallelerden farklı. Siz farklı yorumluyorsunuz, diğer mahallelerde böyle yorumlar yok diyen birine nasıl cevap vermeliyiz? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'deki 7 tane ayet-i kerime çok manidardır. Biz bu Kur'an'da her misali açıkladık. Biz bu Kur'an'da hiçbir şey eksik bırakmadık. Biz bu Kur'an'da her şeyi açıkladık, bir şey bırakmadık ve her şey haberim gerçekten zamanı var. Ama baktığımız zaman bu Kur'an'ı kimler açıklayabilir? Hikmet sahibi alimler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak kelamın içine güzelce farz. Şimdi hikmet sahibi alimin Allah'tan aldığı açıklamayla insanların kendi akıllarıyla ve daha önce kendisinden önce yazdıkları el yazması kitaplar zanlarla elbette bir olmaz. Ne yazık ki olay bu şekilde olmuştur. Hikmet sahibi alim, o Allah-u Teala'nın yardımını alan, Allah'ın yardımıyla ayetlerini açıklayan kişidir. Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde bunun sağlaması var. Huvellezi enzele aleykel kitabe. O yüce Allah ki kitabı sana indirdi. Minhu ayatun muhkematun ummul kitab. O kitabın bir kısmı ayetler muhkem ayetlerdir. Bir kısım ayetlerim teşabih ayetlerdir. Her ikisi de Ümmül Kitap'ta yer alıyor. Femmellezine fi kulubun zeyhun. Ama kalbinde zey olanlar, müteşabi ayetlere tabi olmak suretiyle yanlış yorumlayarak insanlar arasında fitne yayıyorlar. Ama onlar tezekkür edemezler. İlimde rusul sahibi olanlar, yani bu şekildeki mahalleri yapanlar, onlar da tezekkür edemezler. Bunlar Ümmül Kitap'ın esasının hepsi Ümmül Kitap'tandır. Sadece kim müteşabihatleri tezekkür edebilir? Ulul Elbab. Ulul Elbab müteşabihatlerin manasını kendisi mi biliyor? Hayır. Allah biliyor, Ulul Elbab'a öğretiyor. Öyleyse tek başına bu noktadan itibaren eğer siz ben sadece muhkem ayetlere tabi olan müteşabihatler beni ilgilendirmez, önemli değil diyorsanız Kur'an-ı Kerim'i parça parça eden birisi olursunuz. Kur'an-ı Kerim'i parça parça edenlerin de gideceği yer ne yazık ki korkunç bir azap. Kur'an'ın bütününe tabi olmak istiyorsanız mühkem ve müteşabih ayetlerin bütünü olan Kur'an'ın bütününe tabi olacaksınız. O zaman da önünüzde evet Kur'an'ı okuyabilirsiniz, anlayabilirsiniz ama mutlaka bilmediğiniz ayetlere, en azından müteşabih ayetleri bilemezsiniz. Müteşabih ayetleri bilen kimdir? Her devirde Allah Teala'nın müteşabih ayetleri kendisine açıkladığı ulul elbab. Ondan sorarak öğreneceksiniz. Onun için Allah Teala'nın Biyaz suresinin 7. ayet-i kerimesinde "Fema arsalna min qablike illa rijalen nuhi ileyhi fesalu ehle zikrin kuntum la ta'lemun." Bilmiyorsanız zikir eline sorun. Kur'an'ı okuyacaksınız. Bilmediğinizden çıkacak. Bilmediklerinizi ehli zikre sormakla öğrenmelisiniz. Yani Kur'an-ı Kerim'in mealini açıklayan, her devirde tefsirini yapan Allah'ın dostları, Allah'ın yetki verdiği kişilerdir. Elbette onların kendi kalklarından yaptıkları meallerle devrin imamının açıklaması bir olmayacak. Biz devrin imamından Kur'an'ın açıklamasını öğrendik. Allah razı olsun. Denizli'den bir kardeşimiz Muhterem Hocam, doğmadan önce hanımlardan da seçilenler oluyor mu? Doğmadan önce seçilenler sadece erkeklerdir. Ricaldır. Bütün kavim Resulleri ricallerden oluşuyor. Allah-u Teala وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُوحِي اِلَيْهِ فَسَّلُوا اَهْلَ ذِكْرِهِمْ لَا تَعْلَمُونَ. Öyleyse وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ Resullerin hepsi ricaldir. Ve erkeklerdir. Onlar doğmadan evvel seçilirler. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Hutbu konferansının birisinin daha sonuna geldik. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazl-ı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Bu Allah'ın Tevrat'ta bahsettiği din, Allah'ın İncil'de vaaz ettiği din, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam, tek bir din. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Tıpkı kim gibi? Hazreti İbrahim gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Nuh gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz gibi. Kur'an da Tevrat'ın ve İncil'in verdiğini tasdik ediyor. Gerçekten öyle mi? Az evvel söyledim. Neyle bunu söyledim? Kur'an ayetiyle söyledim. Araf 159, Hazreti Musa'nın kavminden bir topluluk var ki Hakk'a ulaştırıyorlar, Allah'a ulaştırıyorlar ve adaletle hükmediyorlar. Çünkü mutluluk neydi? Mutluluğun formülü, mutluluk eşittir hayır bölü zaman. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar hayır işliyorsunuz? Allah biz insanları sadece birbirimize yardım edelim diye yaratmıştır. Bizim sahibimiz her şeyin sahibi. Her şeyin sahibi ve bizi çok seviyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Ve çok kolay, çok basit, çok kolay. Tevrat'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek. Ayetler gayet açık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizde, karar sizde. Bu dünyada mutluluğu yaşamak istiyorsanız, ölüm sonrası hayatta mutlu olmak istiyorsanız, bir dileğin sahibi olacaksınız. Bu dilek Allah'a teslim olma talebi. Bu dilek ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu dünyadaki savaşların, kavgaların, kaosun bitme zamanı geldi. Alelade bir çağda değiliz. Hidayet çağındayız. Ve hidayet bir dilek. Ve sadece ve sadece hepinizin kalpten ulaşmanızı diliyor. Kalpten mutlu olmak istiyorsanız kalbinize ne demeniz lazım? Şu anda sual soruyorum size. Kaç kişi kalbinden Allah Allah diye tekrar ediyor? İşte sizin. İşte onlar gerçekten mutlu olmak isteyenler. Bu konferanstan saniyenizin kaybolmasını istemiyorsanız, sizden, saniyeniz yani, sizden istediğiniz bir şey var. Kalbinizden, içinden, iç sesinizden. Ya Rabbim, kainatın sahibi teksin. Ben de ruhumu Hazreti Nuh gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, havariler gibi, sahabeler gibi, hayırda yarışanlar gibi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum diye kalbinizden sesleneceksiniz.
2: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
0: Allah yarattıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman bir ben neden sevilmiyorum? 2 ben neden bu kadar çirkinim? 3 ben neden doğdum? 4 ben neden dışlanıyorum? 5 ben neden eziyim? 6 ben neden ağlıyorum? 7 ben neden böyleyim? 8 ben neden yalnızım? 9 ben neden yaşıyorum? 10 ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah-u Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranmasını Allah-u Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle. Kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığının farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden eziyim? Tam tersi Allah'ın emir ve nehirlerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak ve ağlıyorum değil. Hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükredecek ki Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah Et-tazimul emrillah şefakatu halkullah. Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız. Ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz bir pazar sohbetinde bizleri bir araya getirdi. Şura 20'de Allah Teala şöyle buyuruyor. Men kâne yürüdü harsel ahireti nezid lehu fî harsihi. Men kâne yürüdü harsel dünya nutiyü münha ve mâ lehu fil ahireti min nesî. Kim ahiret mahsulünü, kazancını isterse biz onun kazancını arttırırız. Kim dünya kazancını isterse ona da ondan dünya kazancından veririz ama onun ahirette nasibi yoktur. Bu ayetle örtüşen hadiste acaba Allah Resulü ne buyuruyor? Kimin endişesi ahiret olursa Allah zenginliği onun kalbine koyar. İşlerini dağınıklıktan kurtarır. Dünya ona amade olur. Dünya onun emrinde olur. Ama her kimin de endişesi dünya olursa Allah fakirliği onun gözüne koyar. Gözü önüne koyar. Kendisiyle derbeder eder. Dünyadan da kendisine ancak takdir edildiği kadar rızık gelir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, iki tercihten bir tanesi, akıl sahibi insanın dünyaya gözünü mü dikmesi lazım yoksa ahirete niyet etmesi mi lazım? Serbest irade sahibi kişinin ahirete niyet etmesi onu bütün güzelliklere ulaştıracaktır. Onun için Allah Resulü, kim ahireti dünyanın önüne geçirirse, yani ahireti için dünyayı bırakırsa, Allah ikisini birden verir. Ama kim dünyası için ahiretini terk ederse, o ikisini de kaybeder. Bakara 201'de, Rabbena atina fid dünya hasenetin ve fil ahirete hasenetin ve kina azabennar. İşte bu ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki, ya Rabbimiz, bize dünyada da ahirette de hasene ver. Ve bizi güzelliklere bulaştır. Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala tamah etmeden gönül zenginliğiyle sahip olursa kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamah dolu bir kalp ile bu malı isterse tıpkı yiyip de doymayan kimse gibi onun için malı bereketi kaçar. Daima veren el, alan elden üstündür. Sevgili kardeşlerim, hatırlayın. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz, hırstan sakının. Çünkü hırs afeti sebebiyle Adem babamız ve eşi cennetten yeryüzüne indirildi. Hırs bir insanda hüküm ferma olursa, dünyaya olan tamah hüküm ferma olursa, tıpkı susuyan bir insanın susuzluğunu gidermek üzere avuç avuç tuzlu deniz suyunu içmesine benzer. Susuyan bir insan ne kadar tuzlu deniz suyunu içerse susuzluğu gitmez, tam tersi daha da artar. İşte hırs afetlerinin kontrol altında olan insanların halini Allah Teala böyle tarif ediyor. Ebu Hüreyre'den nakledildiğine göre Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Zenginlik mal çokluğu ile değil, gönül tokluğu iledir. Evet, soruyor, zengin kimdir? Sahabem parası çok olan, bilemediniz diyor. Hakkın kendisine verdiğine kanaat edendir. İşte burada ifadesini buluyor. Zenginlik mal çokluğu ile değil, gönül tokluğu iledir. Yani mutmain olmaktadır. Kim mutmainse o kişi bilir ki Allah kendisine neyi vermişse kendisi için en optimal odur. Neyi vermediyse vermemesi daha iyidir. Onun için o dua eder Rabbine, Ya Rabbim iyi daha fazlasını vermedin. Verseydin azardım. İyi ki daha azını da vermedin. Vermeseydin bu sefer de isyan ederdim. O zaman Allah'ın her zaman kendinden haberdar olduğunu bilir. Allah Teala'nın ihtiyacı olanı optimal şekilde kendisine nasip ettiğini bilir ve Rabbine en üst seviyede iman eder. Eğer arttırmak gerekirse zikrini arttırır. Sevgili kardeşlerim, Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesini hepiniz biliyorsunuz. Bir kere daha burada tekrar ederim. وَوَسِقَ الَّذ۪ينَ كَبَرُوا اِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى اِذَا جَاءُوا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رَسُولٌ مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. Ey, yani insanlar cehenneme bölük bölük sürüldüklerinde cehennemin kapıları açılır. Cehennem bekçileri o kapıdan girenlere sual söylüyorlar. Dünya hayatını yaşarken Allah'ın ayetlerini tilavet eden, sizi buraya ulaşmakla uyaran Resuller gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyorlar, geldi. Ama kafirlerin üzerine azap sözü hak oldu. Ve sevgili kardeşlerim, Enam 130'da ya maşale cinni vel insi elem yetikum resulem hüküm. Ey cinler ve ey insanlar, size Resuller gelmedi mi? Ayetlerimizi size kısa etmediler mi? Ya kusun aleykum hayati ve yenzurunnekum liqa yevmukum haza. Buraya ulaşmakta uyaranlar gelmedi mi? Kalu şehitne ala enfusina. Evet, şahit olduk nefsimizin üzerine. Garatumul hayati dünya. Dünya hayatı onları aldattı. Ve şehidu ala enfusum ennehum kâni kafirin. Sevgili kardeşlerim, Fatır suresinin 5. ayet-i kerimesinde ya eyyühen nasu inne vaadallahi hakkın felâ teğurrennekumul hayati dünya فَلَا تَوْرَنُكُمْ مَتَاءَ الْغُرُورِ. Ey insanlar, Allah'ın vaadi haktır. Sakın dünya hayatı ne yapmasın, sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına gönderip aldatmasın. Ama burada Enam 130'da ne diyor? Nefsimizin üzerine şahit olduk. Dünya hayatı bizi aldattı. غَرَتْهُمُ الْحَيَاتِ dünya. Dünya hayatı bizi aldattı. Dünya hayatının kendisini aldattığı insanlar kimler? Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimesinde bildirilen اَنَّلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَانَا وَرَادُوا الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَهُنَّ بِهَا وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onunla tatmin olmuşlardır. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onlar kazançları sebebiyle gidecekleri yer cehennem olan insanlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Hazreti Ömer'in sözüne kulak verelim. Üç şeye şaşarım. Birisi Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şeytanı biliyor, itaat ediyor. Dünyayı biliyor, ona meylediyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı bilip isyan eden kimdir? Allah'ı bilip isyan eden, kutsal kitaplarda özellikle son şeriat gibi Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede Allah Teala ruhun dünya hayatından Allah'a ulaşmasından bahsediyor. 19 tane fille. 12 kere üzerimize Allah Teala bunu farz kılıyor. Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Bir kişinin hayır ben bilmiyorum deme lüksü var mıdır? Ne diyorsunuz? Olabilir mi? Hazreti Ömer diyor ki şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Ama kişi diyor ki ya nereden biliyorsun, ben hiç öyle bir şey hatırlamıyorum diyor. İşte sevgili kardeşlerim, ben böyle bir şey hatırlamıyorum dediğiniz an Araf suresinin 172. ayet-i kerimesiyle hangi ayet-i kerimeyi yan yana birlikte açıklamamız lazım? Araf 172 ve Enam 130. Araf 172'de bakın ne diyor Allah Teala. وَاِذَا خَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ زُهُرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ Eşhedü mâ alâ mûsûm alâsü bi rabbikum. Kâlu belâ şehidnâ. En tekûlû yevmül kıyâmeti annâ kunnâ zâgıfilîn. Kıyamet günü benim bundan haberim yoktu demeyesiniz diye. Öyleyse Hazreti Ömer ne diyor? Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Kıyamet günü benim bundan haberim yoktu bir insan diyebilir mi? Diyemez. Çünkü neden diyemez? Allah Teala her kavme o kavmin ana lisanıyla Resul gönderiyor mu göndermiyor mu? Ardı arkası kesilmeksizin Resul gönderiyor. Resul'ün görevini yapmaması mümkün mü? Çünkü o da Allah'ın kontrolünde. Resul Allah'ın kontrolünde ve bakın kıyamet günü hiç kimse benim bundan haberim yoktu diyemesiniz diye. Mutlaka وَاِذَا خَذَا رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَا مِنْ زُهُرُمْ زُرْيَتُهُمْ اَشَدُمْ عَلَى اَنْفُسُمْ اَلَسْتُ بِرَبُّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا Biz de şahit olduk. اَنْ تَقُولُوا يَوْمُ الْقِيَامَةِ اَنَّا كُنَّا ظَافِنِينَ Kıyamet günü hiç kimse ne diyemez? Bu söylediklerimden benim haberim yoktu diyemez. Çünkü Allah her kavmi, o kavmin ana lisanıyla mutlaka Resul gönderiyor. 7 ayet-i kerimeye bakalım beraberce Resul için Allah ne diyor? 7 ayet-i kerimede. Nisa 165 ile başlıyor. Nisa 165 ve devam eden Resullere ilgili ayet-i kerimede Allah Teala bakın ne diyor? Müjdeleyici ve uyarıcı Resullerdir ki insanların Resullerden sonra Allah'a karşı bizi uyaran ve müjdeleyen kimse gelmedi dememeleri için. İbrahim 4. Hiçbir Resulümüz yoktur ki biz onu kendi kavmin insanıya göndermeyelim. Nahl 36. Bütün ümmetlerin içerisinde Allah'a kul olsunlar, tavukta kurmaktan iştinab etsinler diye Resuller vazifeli kılıyor. İsra 15'te. Resul göndermesem azap etmem. Ta 134'te. Vesaire. Ve Kasas 47'de. Bu dönemin Resulü var mı? Evet. Bu dönemin Resulü Mehdi Resul. 14 asır evvel Resulullah'ın geleceğini bize müjdeledi. Ümmetimin en hayırlısı diye buyurdu Mehdi Aleyhisselam. 40 küsür yıl Allah'tan aldığı ilimle, Kur'an ilmiyle insanları uyardı ve ey insanlar duyduk duymadık demeyin, kalpten ulaşmayı dileyin. Kendisine tebliğ ulaşan bir insan benim bundan haberim yoktu diyebilir mi? Hayır diyemez. Onun için şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Öyleyse herkes Allah'ı biliyor mu? Resul herkese geliyor mu? Resul herkesi Allah'a davet ediyor mu? Davet ulaştıktan sonra Allah'ı biliyor mu? Biliyor ama ne yapıyor? Daveti kabul etmeyerek isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Resul'e itaat etmeyen kime itaat etmiştir? Şeytana. Resul'e itaat etmeyen şeytana itaat etmiştir. Hepinizi müjdeliyorum. Sevgili kardeşlerim, siz hamd eder şükrederiz. Kime itaat ediyorsunuz? Allah'a ve Resulüne itaat ediyorsunuz. Allah'ın izniyle. Resul'e itaat ediyorsunuz. Ama ulaşmayı dilemeyenler kime itaat ediyor? Şeytana itaat ediyor. 7 tane ayet-i kerimede Allah Teala bakın ne diyor. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kimdir şeytanın adımlarına tabi olanlar? Kim söyleyecek? Kalben ulaşmayı dilemeyenler. İşte Bakara 208. Ya eyyühellezine amenu udkhulu fi silmi kâfeten. Hepiniz teslime girin. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. O zaman kimdir şeytanın adımlarına tabi olan? Hocam diyeceksiniz. Ben de cevap veriyorum. Şeytanın adımına tabi olan kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Bakara 168. Şeytanın adımına tabi olmayın. O size apaçık bir düşmandır. Enam 142. Şeytanın adımına tabi olmayın. O size apaçık bir düşmandır. İsra 53. Kullarıma söyle, güzel söz söylesinler. Yoksa şeytan aralarına girecektir. Yasin 60-61. Şeytanın adımına tabi olmayın. O size bir düşmandır. Zuruf 62. Muhakkak ki sizin için apaçık bir düşmandır şeytan. Ve Nur 21'de. Şeytanın adımına tabi olmayın. Şayet tabi olursanız şeytan size fuhşiyatı ve münkeri emreder. O zaman sevgili kardeşlerim kimlerdir şeytanın öğrencileri? Kim söyleyecek? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şeytanın öğrencileri ise şeytan onlara ne öğretiyor? Fuhşiyatı ve münkeri. Fuhşiyat nedir, münker nedir? Fuhşiyat nefsimizin 19 afetinin talepleri, Allah'ın yasak ettiği fiiller. Nefsimizin 19 afeti var. 19 afetin tesiri altında nefsimiz ne yapıyor? Şeytanın bütün emirlerine isyan ediyor. Ne yapıyor? Bütün yasaklarını işliyor nefsimiz. İşte fuhşiyat bu. Münker ne? Münker Allah-u Teala'nın farz kıldığı ruhumuzun talepleri olan emirleri inkar ettiriyor. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? İnkar ediyor iblis. Diyor ki hayır, ruh ancak ölümle Allah'a ulaşır. Mürşide tabiyet farz mı? Hayır diyor. Kullar arasına kimse giremez. Ruhun Allah'a ulaşması farz mı? Hayır diyor. Sadece ölümle ruh Allah'a ulaşır. Fizik ucunun Allah'a teslimi farz mı? Hayır diyor. İslam'ın 5 şartı var. Nefsin Allah'a teslimi farz mı? Hayır diyor. Zaten ben teslim olmuşum diyor. Yani her şeyi inkar ediyor. Fuhşiyatı emrediyor iblis ve münkeri de inkar ettiriyor. Ama sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bu hakikatleri biz Allah'ın Resulü'nden öğrendik. Ne müjde o insana ki Allah'ı biliyor ama itaat ediyor. Ne müjde o insanlara ki düşman olan şeytanın farkına varıp Allah'a sığınıyor. Ne mutlu o insana ki dünyayı biliyor ama kalbinden asla yeri yok. Dünyayı kalbine koymuyor. İşte mutlu insanlar, huzur içerisinde hayatı yaşayacak insanlar bunlar. Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Ne yapıyoruz şimdi? Yapmamız gereken şey en üst seviyede her şey mühalikat olarak Allah tarafından yaratılan insanın nefsinin afetlerine değil ruhun talepleriyle bir hayatı yaşaması. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Ebu Said ve Ebu Hüreyre'den rivayet edilen bir hadiste şöyle buyuruyor. Kıyamet günü kul hesap vermek üzere huzuru ilahiye getirilir. Allah Teala ben sana kulak verdim. Sana göz verdim. Sana mal ve evlat vermedim mi? Sana hayvanları ve ekimi musahhar kılmadım mı? Seni bunlara baş kılmadım mı? Onlardan istifade etmek üzere serbest bırakmadım mı? Acaba benimle bugünkü şu karşılaşmanı hiç düşündün mü? Diye soracak. Kul da hayır diyecek. Allah Teala öyleyse bugün ben de seni unutacağım. Tıpkı senin dünyada beni unuttuğun gibi buyuracak. Evet sevgili kardeşlerim. Hemen Taha 123, 124, 125 ve 126. ayetlerine beraber bakalım. Acaba Allah Teala ne diyor? Kale bita cemiyan ba'dukum li ba'din adu. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa artık o delalette kalma şakirlerden olmaz. İki ayet-i kerimede hidayet nasıl tarif ediliyor? Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Kulü nevdallahi ve levda. Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. İki ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması hidayet olarak tarif edilmiş. Ve benden size hidayetim gelecek. Kim tabi olursa o delalete kalmaz, şakilerden olmaz. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor hadisinde? Diyor ki, Kur'an tilavetle değil, hidayetle okunur. Buna bir benzetme yapmak istiyoruz. Şu anda üniversiteler var. O üniversite hangi lisanla tedrisat yapacaksa, ilk senesi, o lisanın öğretisi yapılıyor. Hazırlık sınıfı diyorlar buna. Mesela İngilizce yapılacaksa o hazırlık sınıfında ne öğretiliyor insanlara? İngilizce öğretiliyor. İşte tıpkı bunun gibi Rabbimizin bize öğretmek istediği lisan ne? Kim söyleyecek? Vahiy lisanı. Hiçbirimiz vahiy lisanı biliyor muyuz? Allah'ın öğretisi müfredat programı hangi lisanla yapılıyor? Vahiy ile yapılıyor sevgili kardeşlerim. Vahiy. Yani nasıl insanlar İngilizce tedrisat veriyor, Almanca veriyor, işte neyse her kendi lisanları veriyorlarsa Allah Teala da Rabça tedrisat ve ilmini öğretiyor. Bu şekliyle. İşte Kur'an tilavetle değil, hidayetle okunur. Tıpkı bunun gibi Allah'ın üniversitesinin de bir hazırlık sınıfı var. Bu Allah'ın üniversitesi hazırlık sınıfı tilaveti imihtiva ediyor. Onun için Allah Resulü ne diyor? Kur'an tilavetle değil, hidayetle okunur. O zaman tilavet nedir? Tilavet, vahiy lisanını öğrenmeye hazırlık sınıfıdır. 14 basamağı içeriyor. Olaylar yaşanıyor. Olayların üzerimizdeki tesiri, ondan sonra da bizim kalben ulaşmayı dilememiz. Her olayda Allah'ın muradı ne? Her olayda Allah'ın muradı bizim derecat kazanmamız, hayrı. Her olayda da şerden kaçınmamız emrediliyor. Din ahlaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde ne buyuruyor? Ey ümmetim! Allah'ın ahlakı ile ahlaklanın. Allah'ın ahlakı ilim ve hilimdir. İlim öğrenmekle elde edilir. Ahlak sevmekle kazanılır. Hayrı arayan hayrı bulur. Şerden kaçınan mutlaka korunur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, olaylar yaşanıyor. İnsanlar kendi zanlarıyla olaylara değerlendirdikleri takdirde hoşlarına giden olayları hayır, kendilerinin üzerine olayları şer kabul ediyorlar. Bu doğru mudur? Hayır. Doğru olan Allah'a göre bize derecat kazandıran her şey hayır, bize derecat kaybettiren her şey şer. Hayır kimdendir, şer kimdendir? Size soruyorum. Evet, hayır Allah'tan, şer bizim nefsimizden. Şer bizim nefsimizdense hiç kimse musibet ister mi? O zaman musibet istememesine rağmen musibetler bizim için hayır mı şer mi? Hayır. Evet, gördüğünüz gibi. Çünkü şer bizim nefsimizden. Nefs ne yapıyor? Nefs hoşuna giden şeyleri tercih ediyor. Kendisini üzen şeyleri asla. Ama musibetler bize derecat kazandırıyor. Ama musibetlerin başka bir işareti daha var. Bizim nefsimizi bize tanıtıyor. Nefsimizin hangi tarafı daha fazla hasta? Öyleyse olaylar, olayların üzerimizdeki tesiri ve kişinin buradan ders alarak Allah'a ulaşmayı dilemesi. İki tane seçenek var. Ya kişi burada Allah'ı diler veya dünya hayatını diler. Öyle değil mi? Dünya mı Allah mı?
1: Allah.
0: Dünya mı Allah mı?
1: Allah.
0: Mal mı ilim mi? Evet. Her zaman herkes bu seçeneklerle karşı karşıya, işte bu seçenekle karşı karşıya olduğu zaman kim Allah'ın ilmine uyarak kalben ulaşmayı dilerse o zaman Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli eder ve Rahim esmasıyla tecelli ettiği an onu hayrı kazanacak bir hale getirir. Yani Allah'ın üniversitesinde insanlara ne öğretiliyor? Hayır öğretiliyor. İnsanlara ne öğretiliyor? Sevgi öğretiliyor. İnsanlara ne öğretiliyor? Nefsin terbiye sistemi öğretiliyor. Ama bir hazırlık sınıfından sonra. İşte Allah Teala Taha 124'te men arada en zikri. Taha 123'te neydi? Kale bita camiyan ba'dikum bi adin adu. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o derahata kalmaz, şakilerden olmaz. Sevgili kardeşlerim, tam 7 tane ayet-i kerimede Allah Teala kim bizden dünyayı isterse veririz ama onun ahirete nasibi yok. Başlangıç noktasında insanlar gözlerini dünyada açıyorlar. Anne babadan öğrendikleri hadi git kazan, evini yap, arabanı al. Yani anne babalar çocuklarını hep neye göre yetiştiriyorlar? Dünya hayatına göre. Ve böyle olunca da anne baba insanları, çocuklarını dünyevileştiriyorlar. Ama dünya hayatı o insanı mutlu eder mi? Hayır. İnsanı mutlu edecek olan bizi yaratan Allah'tır. Çok mal insanı mutlu eder mi? Hayır. Mesela Halk arasında bir söz var. Çok mal göz çıkartmaz. Çıkartır mı çıkartmaz mı ne diyorsun? Evet. Allah adamın gözünü kör etti. Evet. Öyleyse sevgili kardeşlerim, önemli olan o maldan uzaklaşarak kalbimize Allah'ın nurlarını doldurmaktır. İşte kul da o zaman hayrı talep edecek, Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah'a ulaşmayı dilemek hayır mıdır? Evet. Nitekim Ali İmran suresinin 104. ayet-i kerimesinde sizin içinizden bir ümmet bulunsun. İnsanları hayra çağırsın, marufla emretsin, münkerden nehyesin. İşte onlar felaha erenlerdir. Evet. İnsanları hayra çağırsın. Sevgili kardeşlerim, Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz hayra vesile olan hayır işlemiş gibidir. O zaman bu konuda ne diyorsunuz? Hayra davet var, hayra davet etsin diyor ve Allah Resulü hayra vesile olan hayır işlemiş gibidir. İşte her devirde maruf emreden, münkerden nehyeden, Allah'ın irşadına memur ve meldun kıldığı insanlar, insanları nereye davet ediyorlar? Hayra davet ediyorlar. Bu hayra davet, işte tövbe et, 3 tane puan kazan, şunu bu değil. Tam tersi. Hayra davetin temelinde insanları Allah'a davet etmek var. Onun için Allah'a davet edenler, onlar hayra vesile olanlardır. Diyelim ki adamın 1 milyon günahı var. Siz bunu Allah'a davet ediyorsunuz ve o daveti kabul ediyor. Ve siz vesile oluyorsunuz, sebep oluyorsunuz. O zaman Allah Teala'nın 1 milyon günahını siliyor. Yani ne asıl siliyor? 1 milyon sevap üzerine vererek örtüyor. O bu puanı kazanıyor. Siz de bundan nasipdar mısınız? Evet, siz de 1 milyon sevap kazanıyorsunuz. Şimdi sabahtan akşama kadar evinizden çıkmayın. Ne yaparsanız yapın, o hayrı kazanabilir misiniz? Ama Allah Teala veriyor. Öyleyse siz Allah içinseniz, Allah da sizin için. İşte bu sebeple hayra davet edenler var. Hayra vesile olan, yani kişinin hidayetine vesile olan herkes o sevabı işlemiş gibidir. Hangi ayet bunu bize müjdeliyor? Nisa 85. Nisa 85'te Allah ne diyor? Men yeş ve şefaaten haseneten yekun lehu nasibun minha. Men yeş ve şefaaten seyyeten yekun lehu kıflin minha. Vallahu ala kulli şeyin mukit. Kim güzel bir şefaatle iyilik yapılmasına yardım ederse ondan o iyilikten onun bir nasibi var. Kim de kötü bir şefaatle günah işlemesine yardım ederse onun da ondan bir nasibi var. Yani başkasının delalette kalmasına sebep olan, o delalette kalan kişi hangi dereceti kaybediyorsa ona da yazılıyor. Başkasının hidayetine vesile olan o kişi dereceti hangi derecede kazanıyorsa ona da yazılıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz eğer gerçekten Allah yolundaysak başkalarının hayrına çalışmamız lazım. Onların hangi hayrına biz yardım ediyorsak misli bize de yazılıyor ve üst seviyede biz Allah'a yakın oluyoruz. Allah'ın izniyle. Al-İmran 185'te Kullu nefsin zâikatil mevt innemâ tuvefne vücûrekum yevmul kıyâme. Her nefs ölümü tadacaktır. Bu dünyada kazandıklarınızı Allah-u Teala kıyamet günde amel defteri olarak size verilecektir. Men zuhziha anin nâri, kim ateşten uzaklaştırılmışsa ve udhulul cennete, ve cennete sokulmuşsa fakat faz, o kurtulmuştur. Mel hayatı dünya ila metal gurur, ama dünya hayatı bir aldatma vasıtasıdır. Sevgili kardeşlerim, Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin söylediği başka bir hadis var. Ölüyü mezara kadar 3 şey takip eder. Kim söyleyecek? Ölüyü mezara kadar 3 şey takip eder. Kim söyleyecek? Evet, bildiniz, 10 puan kazandınız. Ailesi, akrabası demek, malı ve ameli. Bunlardan ikisi geri döner, biri baki kalır. Ailesi ve malı geri döner. Ama ameli kendisiyle baki kalır. Mesela malı diyor, ben dardayım. Gel artık benim imdadıma yetiş. Diyor ki sen kimsin? Eski sahibini tanıyor mu mal? Hayır, çünkü yeni sahibine geçmiştir. Ve yeni sahibini tanıyor, eski sahibini tanımıyor. Ailesi mi? Ailesi de diyor ki ben seni çok seviyorum ama kusura bakma, ben seninle türbeye girmem yani. O türbede sen yalnız başına kalacaksın. Ama ameli, evet, kiramen katiben meleklerin yaşadığı amel her tarafta bizimle beraber. Bu dünyada da bizimle beraber. Mesela şu anda nereye gidersen, diyelim ki devlet tarihinde bir işiniz oldu. Size önderlik eden nedir? Amelinizdir. Amelinizin liyakatı kadar kapı açılır size veya açılmaz. Ya o kapıda adam Alman kucak konuşuyor şöyle böyle, evet, ama onun da üstünde kim var?
1: Allah.
0: Efendim? Allah var. Onun için Allah Teala Eleysallahu bi ahkemel hakimin. Allah hakimlerin hakimi değil midir? Öyleyse bilin ki her şeyin üstünde hakim olan kimdir? Allah'tır. Allah olunca da Allah'ın en üst seviyedeki kanunu ne? Kim söyleyecek? Liyakat ve mükafat kanunu. Kişinin liyakatını belirleyen nedir? Ameli. Kişinin liyakatını belirleyen ameli. Eğer Allah katında ameliniz üst seviyede, liyakatınız üst seviyedeyse Allah Teala kapısı açıyor, ama değilse hayır. Onun için sevgili kardeşlerim, bunlardan ikisi geri döner, birisi kalır. Bu kalan ameldir. Amel her yerde bizimle beraber. Burada geldiniz bizimle beraber. Efendimiz ne diyor? Siz yoksunuz. Allah yolunda neyiniz var? Kim söyleyecek? Hizmetiniz var. Siz yoksunuz. Neyiniz var? Hizmetiniz var. Nereye giderseniz gidin, Allah için yaptıklarınız size ışık olacak. Allah için yaptıklarınız. Öyleyse bu dünyada da huzurlu, mutlu bir hayat yaşamak istiyorsak mutlaka Allah için olmamız gerekir. Allah için. Sevgili kardeşlerim, bu hadisi destekleyen bir hadis daha var. Dünyayı ahireti tercih eden. Yani dünya için ahiretini boşlayan. Dünyası için ahiretini bırakan kişi ahirette tercih eden üç şeye maruz kalır. Evet. Kim dünyası için ahiretini terk ederse üç şeye maruz kalır. Birisi üzüntüsü hiç eksilmez. Tekrar ediyorum. Dünyanız için ahiretinizi terk ederseniz üzüntünüz hiç eksilmez. Zenginlikteki refahı göremez. Hep fakirlik sıkıntısı çeker. Üç, doymayan bir hırsa tutulup öyle meşgul olur ki hiçbir zaman boş vakti bulunmaz. Demek ki kim dünyası için ahiretini terk ederse üç şeye maruz kalır. Üzüntüsü hiç eksilmez. Zenginlikteki refahı göremez. Hep fakirlik çeker. Ve doymayan bir hırsa tutulup meşgul olur ki hiçbir zaman boş vakti olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, buradan kendimize ders çıkartırsak ne yapmamız lazım? Nasıl iblis bizi neye davet ediyor? Kim söyleyecek? Dünya hayatına. Şimdi beraberce bakalım. Allah Teala Hicr 28 ve 29'da ne diyor? Ve iskale rabbuke lil melaik inni halikun beşer min salsalin min hamain mesnun. Allah Teala diyor ki ben meleklere salsalin denilen kuru topraktan ve şekiller başlıktan bir beşer yaratacağım. 29. فَاِذَا سَوَيْتُهُ Onu bir nefse dizayn ettiğim zaman وَنَفَاتُهَا ف۪يهِ مِنْ رُوحِ Ona ruhumdan üfürdüğüm zaman hepiniz ona secde edeceksiniz. Hicr 30. Fesecdel melâiketu kullu mecmain. Meleklerin hepsi ne yapıyorlar? Secde ediyorlar. Hicr 31. İlla iblis. En yekûne ma'as sâcidîn. Secde edenlerle beraber olmaktan kaçındı, direndi. Hicr 32. Kâle ya iblisu mâ leke len lâ tekûne ma'as sâcidîn.

Sen bu sebeple kovuldun. Kibirlenme sebebiyle kovuldun. Hicr 35. Muhakkak ki lanet din gününe kadar senin üzerindedir. Ve enne aleyke lanete illa yevmiddin. Din gününe sevgili kardeşlerim. Mürşit önünde tövbe ettiğimiz gün. Din günü. Hangi ayet? Şuara 82. Şuara 82'de Allah Teala din günü benim hatalarımı mağfiret etmesini umduğum gündür. Yani iblis ne zamana kadar bizimle uğraşıyor? Din gününe kadar. Bizimle uğraşıyor. Ve enne aleyke lanete illa yevmiddin. Hicr 36. Kâle Rabbi enzirni ilâ yub'asûn. İblis diyor ki bazı gün madem ki beni lanetledin, o güne kadar beni serbest bırakıyorsun, o zaman beni o güne kadar müsaade et. Rabbim öyleyse bana bazı gününe kadar, yani yeniden dirilme gününe kadar müsaade ver. Allah Teala din gününe kadar müsaadeyi veriyor. İblis ne diyor? İblis de bütün zaman parçalarında hayat istiyor. Allah ona mürşide ulaşana kadar serbestlik veriyor. İblis de bir adım öteye geçiyor. Diyor ki kıyamete kadar da bana zaman tanı diyor. Sen bana müsaade verdin. Kıyamete kadar bana da zaman tanı. 36. 37'ye bakalım. Kâle enneke minel müzderîn. Ben o güne kadar da sana hayat verdim. Yani mürşide ulaşana kadar Allah Teala diyor ki sen serbestsin. Ama zaman itibariyle kıyamete kadar da sen hep hayatta olacaksın. Şimdi 38'e bakalım şimdi. Hicr 38. İlâ yevmin vaktil malum. Malum olan bilen vaktin gününe kadar. Bugün hangi gün? Mürşide ulaştığımız gün. 39. İblis ne diyor? Kâle fe bimâ agvayteni. Beni azdırmana yemin ederim. Yani beni lanetlemene yemin ederim ki. Le uzenne lehum fil ardi. Yeryüzünü onlara süsleyeceğim ve hepsini saptıracağım. Ve lehven mecmeyin. Allah ne diyor? 40'ta illa ibadekel muhlisin. Muhlis kullarım hariç. Öyleyse sevgili kardeşlerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne diyor boşuna? Sizi riyadan ihlasa, sizi kibirden tevazuya, sizi düşmanlıktan nasihate, sizi şüpheden yakine, sizi dünyaya rağbetten zühde çağıran alimlerle beraber olun. Faydasız ilmin sahibi alimlerle değil, onlarla beraber olun. Onun için Allah Resulü هَلَكَ النَّاسُ اِلَّا الْعَالِمُونَ هَلَكَ الْعَالِمُونَ اِلَّا الْعَامِلُونَ هَلَكَ الْعَامِلُونَ اِلَّا الْمُخْلِسُونَ Sevgili kardeşlerim, ihlas yoksa kurtuluş yok. İhlas yoksa kurtuluş yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisinde kıyamet gününe kul sorguya çekiliyor. Diyor ki ben sana mal vermedim mi? Ey kulum ne yaptın? Tabii ki ya Rabbim ben senin yolunda harcadım. Hayır diyor, sen yalan söylüyorsun. Sen başka insanlar sana ne kadar cömert desinler diye yaptın. Ben sana ilim verdim, ne yaptım ey benim kulum? O da diyor ki herkese öğrettim ya Rabbim yani. Sen de biliyorsun. Yine yalan söylüyorsun diyor. İnsanlar sana ne kadar alim desinler diye yaptın. Öbürüne diyor ben sana sağlık verdim, ne yaptın? Senin yolunda şehit oldum ya Rabbim. Yine yalan söylüyorsun diyor. İnsanlar sana ne kadar kahraman desinler diye yaptın. Öyleyse sevgili kardeşlerim dikkat edin. Bir, insanın kendi nefsiyle bu ameli işlemesi var. O zaman insanlara gösteriştir. O zaman insanlar için bunu yapmaktır. Bir de gerçekten Allah için yapmak. İşte Allah için yapmak nefs tezkesi ve tasfiyesiyle bu noktalanıyor. Bir, din hayatında insan nefs tezkesi ve tasfiyesi yapmıyorsa o kişi sadece bir aldanmanın içerisindedir. İstisnasız.

0: O zaman sevgili kardeşlerim, gelin beraber Hazreti Ömer'in tekrar sözüne dönelim. Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Herkes Allah'ı biliyor mu? Bilmemesi mümkün değil. Her peygambere şeriat tabi verilmiş. Diyelim ki o kavmin içerisinde şeriat tabi kendisine verilmeyen birisi var. Evet, ama o kavmin de Resulü var. O kavmin Resulünün görevi ne? Kendisinden evvelki gelen Nebi'nin şeriat kitabıyla ne yapmak? Amel etmek. Şu an dünya üzerinde bütün Resuller hangi kitabı öğretiyorlar? Kim söyleyecek? Allah razı olsun, Kur'an. Hazreti İsa Aleyhisselam gelince kimi öğretti, neyi öğretecek? O zaman bu itilaf olmaz mı yani? Hazreti İsa Aleyhisselam gelince Kur'an'ı öğretecek. Kendi geldiği önceki zamanında İncil'i öğretti. O zaman bu itilaf değil midir? Ne diyorsunuz? Size sual soruyorum. Evet, hayır diyeceksiniz. Çünkü aynı. Şura 13'e göre aynı midir? Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatı, Peygamberimizin şeriatı aynı değil mi? Aynı. Öyleyse bugün Hazreti İsa Aleyhisselam gelirse Kur'an'ı öğretecek dediğimiz zaman aynı zamanda Hazreti İsa Aleyhisselam İncil'i de öğretecektir. Aynı zamanda Hazreti İsa Aleyhisselam Tevrat'ı da öğretecektir. Aynı zamanda Hazreti İsa Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatını öğretecektir. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatını öğretecektir. Aynı. 7 Safa ve 4 Teslim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek az. Biz bugün bu çağda bu ilmi Efendimiz'den öğrenmekle, bu ilmi yaşamak ve tatbikatını yaşamakla aslında kimin görevini yerine getiriyoruz bu dönemde? Peygamberlerin ve onlara tabi olan havarilerin, sahabelerin yaptığını yapıyoruz. Yani bu dönemde sizler kimi teşkil ediyorsunuz? Sabikunel ayrinsiniz. Aralarda insanlar değilsiniz. Sabikunel ayrinsiniz sevgili kardeşlerim. Evvelkilerden çoğu ama sonrakilerden azı sabikunel ayrin. Sabikunel ayrin tıpkı sabikunel evine olan sahabe gibi Resulullah'a tabi olan ama nereye davet edenlerdir? Allah'a. Sabikunel ayrin Mehdi Resul'e tabi olan ve nereye davet edenlerdir? Allah'a davet edenler. Kul hazi sebili ed'u ilallahi ala basiretin ene ve men ittebani. Siz de Fussilet 33'e göre men nahsene kavlen mimmen da'a ilallahi ve amile salihan ve kâle inneni minel müslimîn. Ben teslim olanlardanım deyip salih amel işleyerek Allah'a davet edenden daha güzel sözlü kim vardır? La testevil hasenet illa seyyâ. Seyyiatla hasenet bir değildir. Etfe billeti yahsen. Sen seyyiatı hasenetle söndürürsen. Feizellezzi beyneke beynum adavetin kema veliyun hamim. Senin arasında düşman olan kişi ne olur? Candan bir dost olur. İncil'de Markos 29:31'de ne diyor? Dinle İsrail, Rab tektir. Allah'ı bütün kalbinle sev. Allah'ı bütün canınla sev. Allah'ı bütün aklınla sev. Allah'ı bütün gücünle sev. Ve komşunu da kendin gibi sev. İşte din bu sevgili kardeşlerim. Dinin tamamı bu. İncil'de de aynı. Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa 4 Teslim. Tevrat'ta da 7 Safa 4 Teslim. Ama dinin dini paralize eden dini virüsü ne? Kim söyleyecek? Dine virüs gibi giren şey nedir? Bidatler dinde fırkalara ayrılma. Şura 13. Şeriat tek ve bak bu tek şeriat için Allah ne diyor? Akimü dine dini ikame edin ve la teferruk. Dinde fırkalara ayrılmayın. Yani dinin içine giren virüs dinde fırkalara ayrılmak. Kimdir dinde fırkalara ayrılan? Kim söyleyecek? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Yani başka bir adı Kur'an'da nedir bunlar? Müşrikler, Allah razı olsun. Rum 31'de Münibine ileyhi Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Ve akimus salate namaz kıl. Ve la tekunu minel müşrikin. Müşriklerden olma. Kimdir o müşrikler? Minellezine feraku dinehum. Ve kanu şia. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a teslim olanlar ve dinde fırkalara ayrılanlar. Allah'a teslim olanlar sadece tek dini yaşayanlardır. Adem Aleyhisselam döneminde Allah'a teslim olan Habil. Nuh Aleyhisselam döneminde Allah'a teslim olanlar gemiye binenler. İbrahim Aleyhisselam döneminde Allah'a tabi olanlar. Musa Aleyhisselam döneminde Ahbariyun, Rabbaniyun. Hazreti İsa döneminde Havariler. Peygamberimiz döneminde sahabeler. Bunlar hepsi nedir? Bunlar Allah'a teslim olan tek dini yaşayanlar. Bir de dinde fırkalara ayrılanlar. Yani gizli şirk içinde olanlar. Şu anda Yahudilerden, Hristiyanlardan ve Müslümanlardan ben güneşe tapıyorum, ben aya tapıyorum, ben yıldızlara tapıyorum, ben putlara tapıyorum diyen bir Allah'ın kulu var mı? Hayır. Ama Yahudiler 70 fırka cehenneme gidecek. Hristiyanlar 71 fırka cehenneme gidecek. Müslümanlardan 72 fırka cehenneme gidecek. Bunların cehenneme gitmesinin arkasında ne var? Allah'a ulaşmayı dilememeleri ve dinde fırkalara ayrılmaları. Sevgili kardeşim, Allah'a ulaşmayı dilememeleri, dinde fırkalara ayrılmaları. Kalbin Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz?
1: İnşallah.
0: Diller mi kalpten mi?
1: Hayır.
0: Bunun alameti farikası ne? Evet, evet diyorsunuz. Zikir. Kaç kişi şu anda Allah Allah diyor? Evet. Sevgili kardeşlerim, demek ki dikkat edin. Yani zikir yoksa teslim yok. Evet, zikir yoksa din yok. Dinin sahibi kim?
1: Allah.
0: Allah ismi El İlah değil midir? El İlah söylene söylene ne olmuş dilimizde? Allah olmuş. Allah'tan başka ilah var mı?
1: Yok.
0: Bir Enbiya 22, iki Meryem 65. İkisini birleştirirseniz iki ayet-i kerimede Allah Teala Meryem 65'te Allah isminde şu kainatta başka birisini görebilir misiniz? Demek ki bu Allah ismi sadece ve sadece bizi yaratan sahibimizin ismidir. Başka birisi yok. Meryem 65 onun ismiyle isimlendirilen bir kimse biliyor musunuz? Yok. Başka bir ilah yok. Onun için dinimizde la ilahe illa Allah. İlah olarak sadece kim vardır? Sadece Allah vardır. Enbiya 22'de gökler ve yerler Allah'tan başka ilahlar olsaydı ikisi de yerde gökte mutlaka fesada uğrardı. Yani kavga ederlerdi. Arşın Rabbi olan Allah onların vasıflandırdığı şeylerden münezzehtir. Kainat yoktu. Kim vardı? Allah vardı. Ve Allah yaratmayı diledi. İlk yarattığı şey enerji, nötronlar, Allah'ın emri. Onları maddeye dönüştürdü. En küçük atom hidrojen atomu. Çeşitli atomların birleşmesiyle elementler. Sonunda cansız bir kainat. Suda başlayan bir hayat, maymunlarla noktalanan bir yaratılış zinciri. Ama insan bu zincirin devamında mı yaratıldı? Ne söylüyorsunuz? Hayır. Nerede yaratıldı? İndi ilahide yaratıldı. Bu zincirin devamında değil. Onun için maymunlar üzerine yapılan incelemeler 19 çift, 21 çift, 23 çift, 25 çift, 27 çift, 29 çift, 31 çift ve 33 çifte kadar maymun türleri var. Ama 35 çift maymun türü var mı? Var tabii ama bu noktada insanoğlunun kromozom sayısı nedir? 23 çift kromozoma sahip. Şu anda bu 23 çift kromozomdan bir maymun türü var mı? Var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bazı insanların söylediği gibi insan maymundan türemiş, bu bir palavra. Eğer insan maymunun devamı olsaydı 35 çift olması lazımdı. Değil. Ve İnsan beyniyle maymun beyni mukayesesinde insan beyni maymun beyninin gövdesine oranıyla 5 kat daha fazla. Yetmez. Maymunlardaki ayaklar el hüviyetinde öyle değil mi? 4 tane el. Yani Maymunlarda topuk olayı yok. Ayakları yok. Ayakları el hüviyetinde. Öyleyse insan maymundan türemiş olayı bir palavradır. O sebeple Allah Teala diyor ki ben insanı kendi katımda yarattım ve yeryüzüne indirdim. Cennetten yeryüzüne indirilmişiz. Öyleyse bu palavraya inanmayın. Asla. O zaman sevgili kardeşlerim, ne yapmamız lazım? Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah'ın koruyucu kalkanı altına giriyoruz. Bir Allah'ın ülkesi var, bir de kimin ülkesi var? Şeytanın ülkesi. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse şeytanın ülkesinden pasaportuyla nereye, hangi ülkeye geçiyor? Allah'ın ülkesine, Allah'ın koruyucu kalkanı altına giriyor. Evet, şeytanın ülkesi Allah'ın ülkesiyle alakalı bir slaytımız var. Onu görebilirsek demek ki başlangıç noktasında herkes şeytanın ülkesinde bir hayatı yaşıyor. İşte şeytanın ülkesinde kin ve nefret var, küfür var, yalan var, zulüm, haksızlık, zulüm, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz. Şu anda dünya kaosu yaşıyor. Hangi sebeple, kim söyleyecek? Bu kaosu yaşayanlar hangi ülkedeler? Şeytanın ülkesindeler. Ayetlerden gafiller, ayetleri yalanlıyorlar. Ayetleri satıyorlar, ayetleri inkar ediyorlar, ayetleri gizliyorlar, ayetlerle alay ediyorlar ve zulmani ilimlerle amel ediyorlar. Bunlar şeytan ülkesindeki insanların temel vasıfları. Şeytan ülkesindekiler mutsuz, huzursuz, şeytan ülkesindekiler cehenneme gidecek ve insanlar bu halde. Ama Allah'ın ülkesinde Allah Resullerini gönderiyor ve bu şeytan ülkesindeki insanları nereye davet ediyor? Allah'a davet ediyor. Gelin Allah'ın ülkesine, gelin cennete, gelin mutluluğa, gelin huzura. Ama insan serbest iradenin sahibi, iradesini Allah'ın emrettiği istikamette kullanırsa, dilerse, ki dilemek neyle? Görüyorsun, Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah'ın ülkesindeki farzlar müşriline tabi olacak. Allah'ın ülkesinde ruh teslimini yapacak. Allah'ın ülkesinde muhsinler olacak. Allah'ın ülkesi daimi zikre ulaşacak. Allah'ın ülkesi nefs teslimi Allah'ın ülkesi ve irade teslimi ile Allah'ın ülkesi. Yani teslimi külli ile Allah'a teslim olacak. Bu teslimin yegane vasıtası nedir? Zikir, zikir. Zikir yoksa teslimiyet yok sevgili kardeşlerim. Şu anda 32 farzın içerisinde, 54 farzın içerisinde zikir var mı? Bu insanlar ne diyorlar? Biz de zikrediyoruz. Ne yapıyorsun kardeşim namazlardan sonra? 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Allahu Ekber. Bu zikir midir? Bu tesbihattır. Namazın tesbihatıdır. Zikir değil sevgili kardeşler. Zikirden murat Allah isminin 7 kalp şartından sonra ne yapılmasıdır? Tekrar edilmesi halidir. Yani 7 kalp şartıyla bunu söyleyecek. 7 kalp şartının sahibi olmayan insan bir Allah derse ne olur? 1'e 10 kazanır. Ama 7 kalp şartının sahibi olan insan Allah derse ne olur? 1'e 700 kazanır. Aradaki farkı anlamanızı istiyorum. Öyleyse bunlar birbirinden farklı şeyler. O zaman ulaşmayı dilediniz. Rahim esmasıyla Allah size tecelli ediyor. Ve ne yapıyor? Sizi mutlak surette 12 tane insanla mürşidinize ulaştırıyor. Mürşide ulaştığınız zaman devrin imamın ruhu başının üzerine gelip yerleşiyor. Artık devrin imamının ruhu başının üzerine gelip yerleştiği zaman o kişiye şeytan tesir eder mi? Allah şeytana ne kadar müsaade vermişti? Din gününe kadar. Din gününe kadar serbestsin diyor. قَالَ فِي مَا اَغْوَيْتَنِي بَنِّي اَزْدِرْمَانَ يَمِنْ اَدَرِمْ Yeryüzüne ona süreceğim, hepsini saptıracağım. Ne zamana kadar? Evet. Öyleyse din gününe kadar müsaadeye verdi ama Resul de geldi ve Resul ne yapıyor? Bütün Resuller ne yapıyor? Kim söyleyecek?
1: Ya Rabbim.
0: Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen Nebi Resullerin hepsi insanları af ve mağfirete davet ediyorlar. Yani din gününe. Gelin Adem Aleyhisselam'dan başlayalım. Adem Aleyhisselam Allah-u Teala kavmini ne yapmıştır? Af ve mağfirete davet etmiş. Yani din gününe. Bütün peygamberler kavimlerini af ve mağfirete davet ediyorlar. Adem Aleyhisselam, ben nefsime zulmettim, mağfiret, tövbe ve rahmet etmesen, bulaşmayı dilemesen üstüne düşenlerden olurum. Nuh Aleyhisselam, kavmini af ve mağfirete davet etmiş. Hud Aleyhisselam, kavmini af ve mağfirete davet etmiş. Salih Aleyhisselam, kavmini af ve mağfirete davet etmiş. İbrahim Aleyhisselam, kavmini af ve mağfirete davet etmiş. Ve devam ediyoruz. Musa Aleyhisselam, kavmini af ve mağfirete, yani Musa Aleyhisselam, Allah'a davet etmiş, mürşide tabi olun demiş. Davud Aleyhisselam, Allah'a ulaşmayı dileyin, mürşidinize tabi olun demiş. İsa Aleyhisselam, Allah'a ulaşmayı dileyin, mürşidinize tabi olun. Nebile Sultan Efendi, Allah'a ulaşmayı dileyin, mürşidinize tabi olun. Çünkü ya Resul'ün dediğini yerine getirecek. Ya Resul'ün dediğini yerine getirmezse, Resul'ün dediği kimin söylediği, kim söyleyecek? Allah'ın. Yani şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama ne yapıyor? İsyan ediyor. Yani Resul'e itaat etmiyor. Allah Resul'leri niçin gönderiyor? Kim söyleyecek? Nisa 64. Ve ma arsalna min rasulin illa yuta'bizunillah. Resul'e itaat etmeyen kime itaat etmiştir? Şeytana itaat etmiştir. Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor, itaat ediyor. Ve şaşarım o insana ki dünyayı biliyor ama ona meylediyor. Dünyayı biliyor ama ona meylediyor. O halde sevgili kardeşlerim, şeytan bizi dünya ile aldatıyor. Kim dünyası için ahiretini terk ederse ne yapar? İkisini birden kaybeder. Bu dünyada huzursuz mutsuz, ahirete de gideceği yer cehennem. Kim ahireti için dünyasını kalbinden çıkarsa ne olur? İkisini birden kazanır. İkisini birden kazanır. O zaman mürşidine tabi olan kişi devrin imamın ruhu başının üzerine gelip yerleşir ve kesinlikle artık iblis, Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırana kadar iblisin ona bir tesiri olabilir mi? Hayır, ama ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra koruyucu kalkan kalkıyor ve tekrar iblis üç cepheden saldırıyor. Bir, çevreden saldırmaya başlıyor. İki, mutlak surette zikrini azaltıyor. Üç, kalbine şüphe koyuyor. Buradan hareketle mürşitten şüphe ettiriyor, ayetlerden şüphe ettiriyor ve zikirden şüphe ettiriyor ve sonuçta yine o kişi kendisine bağlı. Ama bütün bunların hepsini iblis neyi kullanarak yapıyor? Kim söyleyecek? Allah razı olsun, dünya hayatını. Hangi ayet? Nahl suresinin 107. ayet-i kerimesi. 107'de Allah ne diyor Nahl 107'de? Zalike bi enne mestabül hayati dünya alel ahireti. Bunu iblisin yapmasının arkasında ne var? Dünya hayatını ahirete tercih etmesi. Kim dünyası için ahiretini terk ederse ne olur? İkisini kaybeder. İkisini kaybeder. Nahl 107. O sebeple şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor, isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor, itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor ama ne yapıyor? Ona meylediyor. Dünyayı kalbine koyuyor, ona meylediyor. Öyleyse iblisin insanları fıska düşürmesinin arkasında ne var demek ki? Dünya hayatı var. Dünyayı ona cazip gösteriyor, dünya numara. Dünya ile mutlu olmak mümkün müdür? Mutluluk ne iledir? Allah ile. El İlah, Allah isminin tekrarı iledir. Allah'ın izniyle. Sevgili kardeşlerim, gördüğünüz gibi her şeyi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de açıklamış. Yapmamız gereken şey ne? Allah'a ulaşmayı dilemek ve dileyen herkes mutlaka Allah'ın evliyası olur. Evliya olduktan sonra da yapmamız gereken şey ne? Kim söyleyecek? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah sizi kendi dostu olarak kabul etti. O zaman Allah'ın dostu, Allah'ın kulu olan kişi kim için çalışmaya başlayacak? Allah için. Allah için olmak ne demektir? Başkaları için yaşamak. O zaman İncil'deki komşunu kendin gibi sev olayı devreye gidiyor. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyin. İki, komşunu kendin gibi sev. O zaman sen de ne yapacaksın? Başkalarını kendi dışındaki kişileri Allah'a davet edeceksin. Ne kadar kişiyi davet eder, onların hidayetine vesile olursan mutluluğun o kadar artar. Ne kadar Allah'ı daha fazla zikredersen mutluluğun o kadar artar. Yani her şey çok güzel Allah'ın izniyle. Evet, bugünkü pazar sohbetinin sunuş konuşmasını burada tamamlıyorum Allah'ın izniyle. Ve sevgili kardeşlerim, sizden gelen suallerle devam ediyor. Sosyal medyadan bir kardeşim, muhterem hocam, bir sohbetinizde dileyen cennete, dileyemeyen cehenneme gider buyurdunuz. Bizim burada eskiden beri hep şöyle bir söylenti var. İnsan bir kelimeyle cennetlik olur, bir kelimeyle cehennemlik olur diyorlar. Ama bu kelimeyi söyleyenler kelimenin ne olduğunu bilmiyor. Bu kelime, bahsettiğiniz kelime olabilir mi? Allah'a ulaşmayı dilemek, evet. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a ulaşmayı dilememek cehennemin anahtarı, cennetin kilidi. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarı, cehennemin kilidi. Evet. Dilemek ve dilememek. Başka bir deyimle Allah'ı dilemek veya Allah'ı dilememek. Allah'ı dileyenler ve şeytanı dileyenler diye ikiye ayırabiliriz. Kim Allah'ı dilerse kurtulur. Kim Allah'ı dilemez de şeytanı dilerse boğulur. Allah'ın izniyle. Sosyal medyadan bir kardeşim, muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı diledim. Fakat hiçbir değişiklik olmadı. Anlattıklarınızı yaşamak istiyorum. Bu konuda neye buyursunuz? Sevgili kardeşlerim, Efendimiz bize bir kısa anlatıyor. Tilki ile kurt beraber bulunuyorlar. Kurt tilkiye diyor ki, bana bak diyor. Gözlerim şu anda çakmak çakmak mı? Hayır diyor. Kulaklarım dikildi mi? O da yok diyor. Kuyruğum dikildi mi? O da yok diyor. Şimdi göreceksin diyor şu karşıdaki atı. Ben üstüne atlayacağım. Ve ondan sonra afiyetle ikimiz birlikte yiyeceğiz. Tamam mı? Tamam tilki. Sadece dinliyor. Fakat at bunları duyuyor ve bitiminden sonra at, yani kurt tam üzerine atlamak üzereyken at bir çifte atıyor. 7 metre yüksekten kurdu öbür tarafa istiyor. Kurt bayılıyor tabii. Tilki üzerine gidiyor. Ey kurt kardeş diyor. Şu söylediklerim var ya diyor, şimdi hepsi bizden oldu. Şu anda kulakların da dikildi. Gözlerin de çakmak çakmak. Kuyruğun da dikildi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu kısaya benzer. Kim kalpten ulaşmayı dilediyse gözleri çakmak çakmak olur mu? Kim kalpten ulaşmayı dilediyse kulakları dikilir mi? Kim kalpten ulaşmayı dilediyse mutlaka idrak eder mi? Evet, çünkü Allah'ın vaadi var. Rahim esmasıyla tecelli eder. O zaman ey sevgili kardeşim, ulaşmayı diledim fakat bir değişiklik olmadı diyorsan dili kalbe indirmemiştin. Mevlana ne diyor? Dili kalbe indirdim, döndüm Mevlana gibi. Yani dilinle söylediğini ne yapacaksın? Kalbine indireceksin. Kalpten söyleyeceksin. Başka bir deyimle kapıyı içten açacaksın. Bir kapıyı dıştan açmak var, bir de içten açmak var. Dıştan açmaya gelenler Allah ve temsilcileridir. İçten açmaya gelen ise dileyen kişidir. Mürşit dıştan açan kişi, mürid ise içten açan kişi. Sosyal medyadan bir kardeşim, muhterem hocam, Nisa 69 ayetinde Resulü'nün en üst makamda olduğu sabittir. Siz bu konuda ne buyurursunuz? Nisa 69'da Resullerin en üst makamda olduğu noktasına, neticesine ulaşmıyoruz. Nebiler en üst noktada. Men yutullah ve yutur Resul'e. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse. Sevgili kardeşlerim, nübüvvet Allah'la ilişkimizi, risalet kullarla ilişkimizi belirliyor. Yani insanoğlu Allah'la ilişkilerinden nübüvvete, kullarla ilişkilerinden risalete dayanı bir varlık olarak karşımıza çıkıyor. Öyleyse dikkat edin bak, kim Allah ve Resulüne itaat ederse o takdirde işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerle. Öyleyse nimetin sahipleri kimdir? Nimetin sahipleri kimdir? Nebilerdir sevgili kardeşlerim. Bu ayette öyle söylüyor. Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerle, sıddıklarla. Sıddıklar kimlerdir? Sıddıklar Allah'ın Resulü. Allah'ın Resulleridir. Yunus 2'de ne diyor Allah Teala? Ekane lin-nasi acaba. En ohayna ila rajulin minhum. En enzir-nase ve beşir-llezine amenu en lehum kademen sidqen 'inde rabbihim. O zaman Allah katındaki sıdk makamlarından sahipleri kimlerdir? Evet, Allah'ın resulleridir. Sıddıklarla ve ne ile başka? Şehitlerle. Yani şahitlerle beraberdirler. Hepsi bunlar salihler midir? Evet. Bir kere daha Nisa 69. Men yutullah ve yutur resule. Fe ulake ma'allezine enhamallahu minen nebiyyine ve sıddıkkine ve şühedai. Yani Allah'ın zatına şahit olanlar. Şehitler Allah'ın zatına şahit mi? Kim söyleyecek? Evet. Bu dünya hayatını yaşarken Allah'ın zatına şahit olanlar demek ki kimlermiş? Şehitler. Nereden biliyoruz? Nisa, Ali İmran 169-170. Ali İmran 169-170'te bakın ne diyor Allah-u Teala. La tahsabenen lezine kutulü fissebillahi emvat bel ahyanu inda rabbim yerzukun. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanmayın. Onlar Allah katında rızıklanırlar. Allah'ın onlara kendi fazlından verdiği şeylerle ferahlanırlar. Ve arkalarından henüz kendilerine katılmayan, henüz şehit olmayan kimselere onlara korku olmayacağını, onların da masum olmayacağını müjdelerler. Yani şehitler bu dünya hayatını yaşarken kim neyi görenlerdir? Allah'ı görenlerdir. Şehit olmadan evvel Efendimiz buyuruyor. Cennetteki yerini görür mü? Görür. Allah'ın zatını görür mü? Görür. Ama kim görür? Şehit olan kişi görür. Öyleyse nebiler en üst makamın sahipleridir. Sıddıklar Allah'ın veli resulleridir. Ayet-i kerimelerin çoğunda kul hane hanekum in kuntum sadikin. Eğer Allah'ın resulleriyseniz delilinizi bize söyleyin diyor ayet-i kerimelerde. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, Kabil'in Habil'i öldürmesinin arkasındaki sebepleri bizlere açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Kabil takva sahibi değil, Habil takva sahibi. Kabil takva sahibi değilse nasıl birisidir? Kim söyleyecek? Allah'a ulaşmayı dilememiş, takva sahibi değil. Başka? Kabil şirkte mi? Kabil dinde fırkalar ayrılan birisi mi? Negatif özelliklerin hepsi. Çünkü Rum 31'de müşriklerden olmayın dedikten sonra o müşrikler kimlerdir? Minellezine feraku dinehum ve kanu şi'a kullu hüznü bimaledeyin ferihun. Bunlar dinde fırkalara ayrılanlardır. Her hizip yanındakiyle ferahlanıyor. Onlar takva sahibi değil. Yani Allah'ın koruması altında değiller. Tek bir sebep göstermek gerekirse takva sahibi değil. İkinci bir sebep göstermek gerekirse dünya hayatını diyor. Üçüncü sebep göstermek gerekirse şeytana tabi, itaat ediyor vesaire. Allah razı olsun. Sosyal medyada bir kardeşim muhterem hocam, Allah her şeyi çift yaratmıştır. Böylece bir iman kapısı vardır, bir de küfür kapısı. Bu konuda ne buyursunuz? Allah Teala فَالْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. O nefse ona fücuru ve takvayı ne yapan? İlham eden. Fücuru ilham eden kimdir? Şeytan. Takvayı ilham eden kimdir? Allah. Öyleyse gerçekten nefsin manevi kalbinin iki kapısından bir tanesi fücur, diğeri takva. Fücur kapısından şeytanın karanlıkları, takva kapısından Allah'ın nurları kalbimize giriyor. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, Lokman suresi 6. ayette Allah bize ne demek istiyor? Bazı insanlar bu ayeti müzik dinlememek gerektiğini, kim dinlerse elim azapla azapla görecek diyor. Muhterem Efendimizin tefsirine baktığımız zaman, Lokman 6'ın tefsiri, faydasız ilmin sahibi insanlar yüzlerce yıldan beri yazılan emaniye kitaplardan bilgi sahibi olmuşlar. Kur'an'ı insanları hidayete ulaştıracak hakikatlerini o kitaplarla değiştirmişlerdir. Onlara dayalı olarak Allah'ın yolundan saptırmak için boş sözleri satın almışlardır. Allah'ın yolundan men edenler, başka insanları da Allah'ın yolundan saptırdıkları için zalimdirler. Yolundan saptırmak için gayret ederler ve ebediyen kalmak üzere cehenneme giderler. Allah'ın yolundan saptırmak için Kur'an-ı Kerim'i ve Allah'ın Resullerini eğlence alay konusu edinenlerin aşağılayıcı bir azap vardır. Evet, gördüğünüz gibi müzik dinlemek şunu bununla hiçbir alakası yok. Evet, Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, bu dünya amel diyarı hesap ahirette buyurmuştunuz. Bu dünyada yaşadıklarımız kader ve kaza mı açıklayabilir misiniz? Evet sevgili kardeşlerim, Rad 40'ta Allah Teala وَمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ اِنَّ الْحِسَابِ Hesap diyor bizim işimizdir. Amel de sizin işiniz. Ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tuli emel. Heva kişinin nefsine tabi olması halidir. Hak'tan ayırır. Tuli emel de ahireti unutturur. Tuli emel hırsı ifade ediyor. Dünya hayatına tamahı ifade ediyor. Her birisinin kendisine has evlatları var. Dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret ise yüzünü bize çevirmiş geliyor. Eğer ahiret taliplerinden olup dünya hayatının evlatlarından olmak istemiyorsa ne yapacaksın? Zikredeceksin. Eğer ahiretin taliplerinden olmak istiyorsan, dünyanın evladı olmak istemiyorsan, mesela bugün insanlar çocuklarını neye göre yetiştiriyorlar? Kim söyleyecek? Dünyanın evladına göre yani. Dünyevileştiriyorlar çocuklarını. Halbuki Allah bize ne diyor? Çocuklarınızı neye göre yetiştirin? Ahirete göre yetiştirin. Tahrim 6'da ya eyyühellezine amenu kum enfusekum ve ehlikum nara. Ey iman edenler evlad uyanınızı ateşten koruyun diyor. Ahirete göre yetiştirin. Ama anne babalar çocuklarını dünya hayatına göre yetiştiriyorlar. Bu dünyada yaşadıklarımız kader ve kaza mı? Sevgili kardeşlerim, bizim kendi serbest irademizi yaptıklarımız her şey kazadır. Ama bizim irademizin dahli olmadan başka bir iradeye tesir ederek bize tesir eden olayların hepsi de kaderdir. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, insanlar niye yaratıldığını neden sorgulamıyorlar? Bu konuyu açıklayabilir misiniz? Şeytan onlara unutturuyor. Şeytan onlara unutturuyor. Mesela bugün. İblis neyi unutturmuş, kim söyleyecek? Evet, kimdir Kur'an diyen? Evet, Kur'an'ı unutturuyor. Kâle Resulü ya Rabbi inni kavmitte hazâ hazel Kur'an'ı mahşûrâ. Furkan 30'da Allah ne diyor? Resul dedi ki ya Rabbim benim kavmim Kur'an'ı ne yaptı? Terk etti. Kur'an'ı unutturan kim? İblis. Furkan suresinin 29. ayet-i kerimesinde. Allah diyor ki lakad edelenni ane zikri bâde izcani. Zikir bana gelmişken o beni saptırdı. Ve kâne şeytan il insani huzule. Şeytan Allah'ın yardımını insanlara engelleyendir. Engel olandır. Allah razı olsun. Nevşehir'den bir kardeşimiz bazen sizi arayıp dünyalık sıkıntılarınız için dua istiyorum. Sonradan hocamızın dünyalık şeyler için zamanı neden harcıyorsun diyorum. Kendime bir de şöyle geliyor kalbime. Sen Allah'a, onun Resulüne ve Resulünün Mekke'nin dualarına muhtaçsın, kime gideceksin? Bu konuda doğru davranış biçimi nasıl olmalı? Sevgili kardeşlerim, talepte bulunabilirsiniz. Bu yol ayrımı ne zaman? Siz mürşidin davetine muhatap olduğunuz zaman orada dünyayı kalbinize koyarsanız, Resulü inkar ederseniz o zaman sizin için tehlike arz ediyor. Ama zaten mürşidinize tabi olduktan sonra mürşid size sizi hangi işte çalışıyor, kim söyleyecek? Mürşidin size verdiği ev ödevine. Hay Allah razı olsun. Yani mürşid diyor ki sen Allah için çalış. Yani sen zikret. Sen zikret. Diğer işi kim yapacak? Allah yapacak. Allah'a güven. Allah'ın izniyle. Almanya'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali, evlilik ve eğitim hayatı aynı anda sürdürülebilir mi? Genç hanımlar eğitime mi yoksa evliliğe mi öncelik vermeli? İkisi de bir arada yürütülebilir sevgili kardeşlerim. Efendimiz şöyle buyuruyor. Bir aile karı kocadan oluşuyor. Aile reisi erkektir. Ailenin maişetini temin etmek de vazifelidir. Ama gerekirse şu veya bu sebeplerle ailenin maişetini yeterli kadar kazanamıyorsa eşi de ona çalışıp yardımcı olabilmeli mi? Evet. Efendimiz buna cevaz veriyor, izin veriyor. Öyleyse evde iki kişi çalışan olabilir ve iki çalışan olduğu zaman evdeki işlerde de eşi ne yapmalı? Kocası hanımına ev işlerinde de yardım etmeli. Nasıl o dışta yardım ediyorsa o da ev işlerinde yardım edebilmeli. Dolayısıyla ikisi birden yürür mü? Tam tersi, ben diyorum ki ikisi birden yürümeli. Sevgili kardeşim, Osmanlı'ya baktığınız zaman Osmanlı'da bizim bugünkü standartlardaki gibi böyle sabahtan akşama kadar asker beslemiyordu. Sadece savaş öncesinde toplanıyor ve o eğitimle onlar hedefe, cepheye götürülüyorlardı. Böyle karvanayla sabahtan kadar, hayır öyle bir şey yok. Herkese belli bir şu kadar asker besleyeceksin, şu şu, ve onlar ona göre yetiştiriyorlardı. Yani ne demek? Hem dünya hayatını idame ettiriyorlardı o askerler, hem de aynı zamanda devletin onlara verdiği görevde de vazife yapıyorlar mıydı? Evet. Öyleyse en verimli insan kimdir? En verimli insan ikisini birlikte yapan insandır. Dünya için çalışan insandır, ahiret için çalışan insandır. En hayırlınız dünyası için ahiretin, ahiretin dünyayı terk etmeyen. Dolayısıyla bu istikamette her ikisi birden yapılabilir mi? Evet. İkinci suali, bekar kardeşlerimiz çocuk sahibi olmak istemezlerse evliliğin hangi aşamasında karşı tarafa belirtilmeli veya doğum bir kader olduğu için belirtilmemeli mi? Sevgili kardeşlerim, Efendimiz'den öğrendiklerimizi sizinle konuşuyoruz. Efendimiz buyuruyor ki, dünyaya gelen her erkek bir kadınla, her kadın bir erkekle evlenmek. Bunun başka ikinci devamında Efendimiz diyor ki, nesil çoğalsın. Ben kendi aklıma göre çocuk sahibi olmak istemiyorum. Bu sefer başka bir mecraya gidiyor. Halbuki sağlıklı bir neslin çoğalması, İslam edebiyle edeplenmesi, İslam ahlakıyla kazanılması ne demektir bu? Mesela Allah Teala neden cihadı büyük cihadı küçük cihattan evla kılmış? Kim söyleyecek? Küçük cihatta bir kişiyi öldürdüğünüz zaman karşı taraftan sadece bir kişi azalıyor. Büyük cihadı devreye aldığınız zaman ne oluyor? Bir kişi kaybediyor ama siz bir kişi de kazanıyorsunuz. O sebeple daima nefse yapılan cihat, dış düşmana yapılan cihattan nedir? Üstündür. O zaman sevgili kardeşlerim, nasıl üstünse siz Allah yolunda ahlaklı, güzel nesiller, Kur'an ahlaklı nesiller yetiştirmek istemez misin? Sadece evliliğin bu zevki mi var? Hayır, değil. Öyleyse burayı da düşünün. Yani neye bakarsanız bakın, neyle bakın? Allah'ın gözlükleriyle bakın. Efendimiz buyuruyor ki, sevginin gözlükleriyle bakın, sevginin dürbünüyle bakın, sevginin teleskopuyla bakın, ama bakış açınız bu olması lazım inşallah. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, birinci suali. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyince günahlarının örtüldüğünü öğrendik. Mürşidine tabi olunca günahının sevaba çevrilmesini öğrendik. Tabiyetten sonra günahlar yok ediliyor mu, sıfırlanıyor mu? Ya da günahlar örtülüp kalıyor mu? Evet. Kim tövbe-i nasuhla tövbe ederse, mürşide tabi olduktan o güne kadar kazandıkları bir gün günahlar bir kere daha örtülüyor mu? Ne diyorsunuz? Evet. İkinci örtülme. Bir daha sevaba çevriliyor mu? Evet. Öyleyse günahlar Kur'an-ı Kerim'de iki kere örtülüyor, iki kere de sevaba çevriliyor. Bir müşrik önünde yapılan tövbede, bir de tövbe-i nasuhla Allah'ın önünde yapılan bir tövbede gerçekleşiyor. İkinci suali, salah makamında alınan tövbedeki durumda günahlar sıfırlanıyor mu? Açıklayabilir misiniz? Salah makamında alınan tövbedeki durumda günahlar sıfırlanıyor mu? Hayır, amel defterinde var ama artık o kişi bundan sorumlu değil. Ne diyordu Allah Teala Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz için? İnne fetahna leke fethan mubine. Liyagfirallahu ma taqaddeme min zemmike ve ma tehre. Senin gelmiş ve gelecek bütün günahlarını ne yapmadık mı? Örtmedik mi? Mağfiret etmedik mi? Öyleyse her şey iradesini Allah'a teslim edenler için artık tamamen örtülmüş. Allah Teala kimi irşada memur ve mezun kılıyor? Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı insanlar için azap var mı? Hayır. Onlar azaptan kurtulanlardır diyor. Bir insan ne zaman azaptan kurtulur tamamen? Evet, iradesini teslim edip tövbe-i nasuhla tövbe ettiği zaman. Artık onun için bir azap söz konusu değil. Geçmiş ve gelecek bütün günahları ne oluyor? Mağfirete, sevaba çevriliyor. Allah'ın izniyle. Evet sevgili kardeşlerim, bir pazar sohbetinin daha sonuna geldik. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Mutlu musunuz sevgili kardeşlerim?
1: İnşallah.
0: Bu pazar sohbetlerinde mutlu musunuz?
1: İnşallah.
0: Dilden mi kalpten mi?
1: Kalpten.
0: Kaç kişi şu anda Allah'a razı? Biliyorsunuz mutluluğun olmazsa olmaz şartı nedir? Allah demek, Allah demek, Allah demek. Evet gerçekten bu birlik ve beraberlikte hepimiz Allah'a diyoruz, cemaatteki yardımı yaşıyoruz. Cemaatten ayrılan şeytana lokman. Şeytan ne yapar? İnsanı zikirden alıkoyar. Hangi ayet? Zuhruf 36. Ne diyor Zuhruf 36'da? Men yakşu an zikrur rahmani nukayit lehu kim? Nukayit lehu kim? Nukayit lehu şeytane. Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ne yaparız ona? Şeytanı musallat ederiz. Öyleyse siz buradayken ne yapıyorsunuz? Zikrediyorsunuz. Diyelim ki zikretmezseniz ne yapıyorsunuz? Bizi dinliyorsunuz. Bizi dinlediğiniz zaman zikirde misiniz? Evet sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. İşte cemaat bu açıdan rahmettir. Tefrika azaptır. Hepinizin iki cihan saadetine ulaşmanızı Efendimizin himmetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Başka bir pazar sohbetinde tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma's salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah inancının imana dönüşmemesi sebebiyle insanlar hep huzursuz ve mutsuz. Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. World Value Survey araştırma şirketinin 38 ülkede yaklaşık 30 bin kişiyle yaptığı bir araştırma verilerine göre dünyada birçok ülkede insanların çoğu cennet ve cehennem hayatına inanmıyor. Almanya'da cehenneme inananların oranı sadece %16. İngiltere'de %24, İsveç'te %12, Finlandiya'da %15. Bu sadece sonuçlardan birkaçı. Ama Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz, ki Allah-u Teala'nın kendisiyle indirdiği mutluluk latiyesi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi olan Kur'an-ı Kerim'e göre insanoğlu için öncelikli olan cennet saadeti, daha sonra dünya saadeti söz konusu. Çünkü ahiret hayatı, yani cennetin yaşandığı yer olan ahiret hayatı ile dünya hayatı mukayese edildiğinde, dünya hayatı sonsuz ahiret hayatının yanında bir hiç hükmünde. Öyle olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyada yaşanan meşakkatlerin, sıkıntıların hepsini toplasanız, cehennemde yaşayacağın azabın yanında bir zerre bile değil. Dünyadaki bütün mutlulukların hepsini bir araya toplasanız, cennette yaşayacağınız mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Öyle olunca en çok sevdiği varlık olan insan için Allah-u Teala'nın öncelikli birinci sırasında ahiret saadeti, yani cennet mutluluğu geliyor. Bunun da bir dileğe bağlı olduğunu bilmek lazım. Hem Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı anahtarı, cennetin de giriş kapısı anahtarıdır. Bu Allah'a teslim olma talebidir, bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan herkes mutlak surette Allah tarafından 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı olan mutluluğa müjdelenir. Öyleyse işler çok kolay. Hazreti İsa'nın deyimiyle kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar hep mutluluğu arıyorlar. Allah da mutlu olmalarını istiyor. Yer insanlar da onların mutlu olmasını istiyor. Herkes sevdiğinin mutlu olmasını istiyor ama bizi huzursuz ve mutsuz kılan olan düşman iblistir. İblis bunu nefsimizdeki afetlere tesir etmek suretiyle bizi huzursuzluğa, mutsuzluğa mahkum ediyor. Öyle halde iblisin boyunduruğundan kurtulmak bir dilektir. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, bu dilek onu mutlak surette şeytanın kulluğundan, şeytanın dostluğundan mutlaka kurtarır. Sadece bir dilek. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah'ın yardımıyla, garantisiyle, çok kısa sürede içerisinde Allah onu mürşidine ulaştırarak, nefsindeki kendisini huzursuz ve mutsuz eden hastalıkların %51'ini nura dönüştürmek suretiyle onu 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına ulaştıracaktır. Dünya saadetinin tamamı nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesi yerine 19 tane faziletin yerleşmesiyle gerçekleşir. Olay bu ise, o zaman bütün insanlar için öncelikli olan ahiret hayatı cennet, daha sonra dünya saadeti. Çünkü dünya saadeti, dünya hayatı ile ahiret hayatı mukayese edildiği zaman, dünya hayatı, 3 günlük dünya hayatı, buna mukabil sonsuz ahiret hayatı. İnsanlar 3 günlük dünya hayatı için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret, gayret etmiyorlar. Allah'a göre öncelikli olan ahiret saadeti, ki bu bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan kişi mutlaka Allah mürşidine ulaştırır. Mürşide tabiyetle 7-8 aylık süre içerisinde mutlaka Allah Teala onu 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına sahip kılar. Allah razı olsun.

0: inancımız gereği kadere inandığımız için hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğini inanıyoruz.
1: Bir insan hayrı isterse Allah hayrını verir, şerrini isterse şerrini verir.
2: Güzel şeyler Allah'tan geliyor. Ama şerler insandan geliyor tabii ki.
3: Fatiha maasselavan. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere hayır ve şer kavramlarını açıklayacağız. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Hep birlikte bakalım. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz an, hayrın bize derecat kazandıran her şey olduğunu görüyoruz. Şerrin de bize derecat kaybettiren her şey olduğunu görüyoruz. Ne olur derecat kaybetsek, kazansak? Allah Teala Mü'minun Suresi'nin 102. ayet-i kerimesinde kazandığımız dereceler kaybettiğimiz dereceden fazla ise felaha, cennete ulaşıyoruz. Ama Mü'minun 103'te ise kaybettiğimiz dereceler kazandığımız dereceden fazla ise o zaman da ebedi cehennemlik oluyoruz. Öyleyse hayır ve şer standardını Kur'an-ı Kerim muhtevası içinde incelemek ve asli hakikate ulaşmak biz insanlar için çok çok önemli. Nisa 78'de Allah-u Teala muhatap olan Peygamber Efendimiz var ve ayet-i kerimede zikredilen münafıklar var. Münafıklar hoşlarına giden olayları hayır Allah'tan, kendilerini üzen olaylar şer Peygamber Efendimiz'den olduğunu ifade ediyorlar. Halbuki bütün peygamberler Allah'ın tasarrufunda. Allah-u Teala devrin imamlarının kesinlikle Allah'ın tasarrufunda olduğunu buyuruyor ki Allah'ın tasarrufunda olan devrin imamları için her şey hayırdır. Her şey Allah'tandır. Çünkü onlar iradelerini de Allah'a teslim etmişlerdir. Aynı zamanda akıllarını da Allah'a teslim etmişlerdir. Onlar için sorumluluk söz konusu değil. Aynı şey veli resuller için söylenebilir mi? Kasas 68'de Allah Teala doğmadan seçilen veli resuller için Allah iradelerini teslim aldığı için onlar için de kesinlikle her şey hayırdır. İşte bir kere daha tasarrufla ilgili ayetlere bakacak olursak, Necm 3'te o hevasından konuşmaz. Onun söylediği Allah'ın kendisine söylettirdiği vahiydir. Necm suresinin 3. ayet-i kerimesi. Enfal suresinin 17. ayet-i kerimesinde bir yerden avuç kumu atıp düşmanın üzerine attığın zaman onu sen atmadın ama biz attık diyor Allah Teala. Halbuki herkes Peygamber Efendimiz'in attığını görüyor ama Peygamber Efendimiz Allah-u Teala'nın daimi tecellisinde olduğu için olay bu şekilde ifade ediliyor. Arap 188 de ki ben kendim için ne menfaat eriştirmeye ne zararı önlemeye muktedirim. Ola ki Rabbim dilemiş olsa. Öyleyse ilahi iradeyle Peygamber Efendimiz hareket ediyor. Enbiya suresinin 35. ayet-i kerimesinde de biz insanlar serbest irade sahibi insanlar hayır ve şerle imtihan ediliyoruz. Ve özellikle Tövbe suresinin 126. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Sonra tövbe edip zikre başlamıyorlar. Şimdi bu muhtevaya baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'in bütünü içerisinde acaba ne diyebiliriz? Kur'an-ı Kerim'de hayır ve şer mefhumuyla Kur'an-ı Kerim'in bilmeyen insanlara göre hayır ve şer birbirinden tamamen ayrı manalar ifade ediyor. Allah'a göre hayır, derecat kazandığımız bütün olaylardır. Allah'a göre şer, derecat kaybettiğimiz bütün olaylardır. Ama insanların hoşlarına giden olayları hayır, hoşlarına gitmeyen olayları şer kabul ederler. Oysa ki olayın bizim hoşlanmamızla veya hoşlanmamamızla ilgisi yoktur. Bize derecat kazandırmasıyla veya kaybettirmesiyle ilgisi vardır. Allah-u Teala hayır bizdendir. şer sizin nefsinizdendir buyuruyor. İşte tam 7 tane ayet-i kerime. Ayetler gayet açık. Evet. Allah Teala Araf 23'te Adem Aleyhisselam biz nefsimize zulmettik. Enfal 51'de bu ellerinize takdim ettiğiniz yaptıklarınız sebebiyledir. Allah kullarına zulmedici değildir. Hud 101'de aynı şekilde biz onlara zulmetmedik, onlar kendilerine zulmettiler. Öyleyse şerrin ayetlerde kesinlikle nefsimizden kaynaklandığını görüyoruz. Ama biz insanlar hayrı da şerri de Allah'a bağlamışız. Buna delil olarak da Nisa suresinin 78. ayet-i kerimesini gösteriyor. Sadece tasarruf altında olan insanlar için hayır da şer de Allah'tandır. Bir kere daha o slaytımızı gösterirsek, evet, tasarrufta olan devrin imamları, ister vekaleten devrin imamı, ister asaleten devrin imamı, onlar için hayır da şer de Allah'tandır. Onlar masumdur, onlar yaptıklarından sorumlu değillerler. Allah Teala bize ne yaparsa yapsın, yaptığı hiçbir şey bize derecat kaybettirmez. İmanın 7 inanç şartından 6'sı olan hayır da şer de Allah'tandır sözü bir yanlış ifade olarak din tatbikatına girmiştir. Bütün insanlar hayır ve şer ile imtihan olurlar. Yani derecat kaybettikleri ve derecat kazandıkları olayları yaşarlar. Allah Teala bunu Allah'a ulaşmayı dileyenlerle dilemeyenleri ayırt etmek için yaptığını söylüyor. Evet. Hangi ayet-i kerimede bu geçiyor? Sebe 20-21. Sebe 20-21'de Allah Teala andolsun iblis insanlar üzerindeki vaadini yerine getirir.

imtihan olduğumuz zaman kesinlikle iblis de öyle de. Senin Rabbin her şeye hepsedendir. İşte hayır ve şer bir bütün olarak ele aldığımızda her gün insanları hayır ve şer işlediklerini görürüz. Daimi zikir Allah-u Teala'nın farz bir emri olarak karşımıza çıkıyor. Zamanın bütünü içerisinde kişi zikir yapmadığı her saniyede derecat kaybeder. Hayırdan nasibini alamamış demektir. Kim de daimi zikre ulaşırsa hayatının her saniyesinde derecat kazanan bir insan olacaktır. İslam olmanın tanıtıcı vasfı hayırlarda yarışmaktır. Toplum değerleri Allah'ın istediği istikamete döndükçe insanlar hayırlarda yarışacak hale gelirler. Her asırda ümmetimden Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlar hep olacaktır. Erzurum İmamah Hazretleri hak şerleri hayır eyler, zannetme ki gayr eyler, Arif onu seyr eyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Öyleyse her halükarda en güzeli daima derecat kazandırıcı hayırları işlemektir. Hepinizin bu standarda ulaşmanızı Efendimizin nimetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma'as-salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'da bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz cennetliklerin hayat serüveni. Birinci sual, cennete girecek olanlar kimlerdir? Allah-u Teala cennete girecek olanların kazandığı pozitif dereceler negatif derecenden fazla olan insanlar. İşte Mü'minun suresinin 102. ayet-i kerimesinde فَاَمَا مَنْ سَخُولَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰكَ هَمِ الْمِفْلِحُونَ Kimin hasenat tartıları ağır gelirse onlar felaha erecek olanlardır. Şimdi demek ki cennete girmenin %100 ölçüsü mutlak surette kazandığımız pozitif derecenin negatif derecenden fazla olmasını gerektiriyor. Ama Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulullah et benden ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Öyleyse buradan herkesin Allah'ın rahmetiyle cennete girebileceği sonucuna ulaşıyoruz. O zaman Allah'ın rahmetini bize ulaştıran şey ne? Hidayet. Çağımız hidayet çağı. Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi mutluluktur. Ama Kur'an-ı Kerim bir hidayet rehberidir. Hidayet ve nurdur. İşte İnsana hidayet gözlükleriyle baktığımız zaman peş peşe 4 tane hidayetin var olduğunu görüyoruz. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması ruhun hidayetidir. Fizik vücudun Allah'ın emirlerine itaat yasak olan fiiller işlememesi fizik vücudun hidayeti. Nefsin bütün afetlerden temizlenmesi nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti Allah'ın emirleriyle iş görmek, devamlı Allah'tan emir alarak hayatı yaşamak. Hidayet aynı zamanda bir teslimiyettir. Ruhun hidayeti ruhun Allah'a teslimidir. Fizik ruhun hidayeti fizik ruhun Allah'a teslimi, nefsin hidayeti nefsin Allah'a teslimi.

0: İraden inayeti, iraden Allah'a teslimi. Ama bakıyoruz ki ruhun Allah'a teslimi ilim olmadan olmaz. Öyleyse bir insanın Allah'ın rahmetine mazhar olabilmesi ancak ilmin sahibi olmasına bağlı. Halbuki Yunus 45'e baktığımız zaman قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذَبُوا بِلِّكَ اللّٰهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ Lika Allah'ı yalanlayanlar, onlar hüsrandadır. Öyleyse kim ki Yunus 7'ye göre Allah'a ulaşmayı dilemese gideceği yer cehennem. Bu kişi 80 yıl İslam'ın 5 şartını yapsa, 15 yaşındayken buluğa ermiş olsa, 65 yıllık ibadeti onu kurtaramıyor. Çünkü İslam'ın 5 şartının içerisinde hidayet yok, vasıta emirler var, Allah'a ulaşmayı dilemek. Hidayet hedeflerden oluşuyor. Ama İslam'ın 5 şartı vasıta emirleri içeriyor. Ve İslam'ın 5 şartıyla bu hedeflerin hiçbirisine ulaşmak mümkün değil. Allah'a ulaşmayı kalben dilemek, birinci safa hidayet, o İslam'ın 5 şartının içinde yok. Mürşide tabiyet, ikinci safa hidayet, o da İslam'ın 5 şartının içinde yok. Geri kalan vasıta emirlerle sadece derecat kazanıyoruz. Ama Allah Resulü de buyuruyor ki hiç kimse İslam 5 şartıyla yaptığı amellerle cennete giremez. Çünkü kalben ulaşmayı dilemeyenlerin amelleri boşa gidiyor. Kehf 105'te olduğu gibi. Ama kalben ulaşmayı dileyenlerin Allah günahlarını örtüyor. Öyleyse hayatın hangi noktasında kendimize bakarsak bakalım, bir günahlarımız var ve sevaplarımız var. Ama Zümer 17'ye göre kalben ulaşmayı dileyip şeytanlık olmaktan kendimizi kurtardığımız an, Rum 31'e göre Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olduğumuz an, o zaman Enfal 29'a göre Allah Teala bütün günahları örtüyor. Ve tek bir dilekle hiçbir amel olmasa dahi günahların örtülmesi sebebiyle o kişi birinci kat cennete gidiyor. Evet, bizi cehenneme götüren şey günahların sevaplarından fazla olması. Mümin Suresinin 103. ayet-i kerimesi. وَمَا مَنْ خَافَتْ مَوَازِيلَهُ فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَاسِرُوا اَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدِينَ Günahları da günahların örtülmesini sağlayacak olan sadece bir dilektir. Kişinin takva sahibi olmasıdır. Enfal 29'a göre, Rum 31'e göre o zaman Allah'ın cennetine girecek olanlar akıl edenlerdir, akledenler. Kimler bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cehennemden kurtulmuştur. Allah'ın mutlaka cennetine gidecektir. Dünya üzerinde kalın çizgilerdeki iki grup insan var. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Cenneti hak edenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Başka ölçülerin hiçbirisi de geçerli değildir. Cennet size ayakkabınızın bağından daha yakın. Cehennem de öyle. Öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. İşte bu cennetlik amel işleyip cehenneme gidenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Öyle insanlar var ki cehennemlik amel işler ama cennete gideceklerdir. Cehennemlik amel işleyip cennete gidenler de onlar da Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İkinci sual, bir insan dünya hayatını kötü amellerle geçirse bile cehennemde cezasını çektikten sonra yine cennete gidecek midir? Böyle bir şey söz konusu değil. Kur'an'ın bütününü tarıyoruz. 58 tane ayet-i kerimede cehenneme giren kişinin cehennemlik olarak cehenneme giren kişinin cehennemden çıkması mümkün değil. Meryem 71'i 72'yi yanlış yorumluyorlar. Mahkeme-i Kübra'dan sonra cennetlik ve cehennemlik bütün insanlar, onlar hepsi cehenneme gideceklerdir. Ama cennetliklerin cehenneme girmesi, orayı görmek ve hamd ve şükürle oradan ayrılmak, cehennemlikler ise cehennemlikler için cehennem, bir kalıcı yerdir. Allah'ın söylediği açık ve kesindir. Cehennemde kalmak üzere cehenneme giren hiç kimse cehennemden çıkamaz. Kişi Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa kurtuluşu mümkün değildir. Hiç kimse kalbinde zerre kadar iman var diye cehennemden çıkıp cennete giremez. Cehenneme girenler cehennemde bir süre kaldıktan sonra eğer kalplerinde zerre kadar iman varsa onlar mutlaka cehennemden çıkıp cennete gireceklerdir. Bu bir hürafedir, bidattır. Belki ibadetlerimizi yapamıyoruz, belki günahlarımız var ama neticede biz müminiz, Allah'a inanıyoruz diye safsata zanlarla hiç kimse kurtuluşa ulaşamaz. Bunlar tamamen hep insanların uydurmaları. İnsanlar dini Kur'an'dan öğrenmedikleri süre içerisinde hep zanlarıyla kalacaklardır. İşte slaytlarımız araştırıyoruz. Cehennemden çıkış yok. 58 tane ayet-i kerime devam ediyoruz. İkinci, evet, bütün bu ayetlerde cehenneme giren kişinin cehennemden çıkamayacağı. Devam ediyoruz inşallah. Evet, 58 tane ayet-i kerime. Buraya şu hadisi de ilave edelim inşallah, şuradaki aralığa. Bu hadiste ne yazıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu dağın arkasında size ordu geliyor desem inanır mısınız? Son kısmı. İnanıyoruz o zaman, diyor, ben size dünya hayatını yaşarken Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerin mutlaka çetin bir cehennem azabına uğrayacağını haber veriyorum. Evet, o kısım, şu kısım kabirde kalkmış da neticede hayır ve ibadetlerinizin mükafatını, kötü işlerinizin ceza ve şiddetini, azabı göreceksiniz. Mükafat da ebedi bir cennet, mücazat da daimi bir cehennemdir. Nokta nokta. Neticede hayır ve ibadetlerinizin mükafatını oraya kısma ilave edebilirsiniz inşallah. Neticede hayır ve ibadetlerinizin mükafatını, kötü işlerinizin de ceza ve şiddetli azabını göreceksiniz. Mükafat da ebedi bir cennet, mücazat da daimi bir cehennemdir. Onu da oraya ilave ederim inşallah. Söylemiştik, cehennemde kalmak üzere gidenler, hiç kimse cehennemden çıkamaz. Kişi Allah'a inanıyor demekle kurtuluşa ulaşamaz. Allah razı olsun. Üçüncü sual, sahabeden bile sadece 10 kişinin cennette müjdelendiği iddiası doğru mudur? Hayır, kesinlikle yanlıştır. Din adına insanlara bir şey söylendiği zaman mutlaka onu Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırmak durumundalar. Çünkü doğruyu batıldan ayıran ölçü Kur'an'dır. Kur'an Furkan'dır. Araf 157'de bütün sahabenin cennete gireceğini ifade buyuruyor. Onlar ki ümmi, nebi ve resule tabi olurlar. Onların hepsi felaha erenlerdir. Kaldı ki yetmez, sahabenin hepsi 7 safa hidayeti yaşamıştır. Kimlerdir Allah'ın rahmetine ümitliler? Allah'ın rahmetine ümitliler, Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Ümitsizler kimlerdir? Onlar da Allah'ın rahmetine ümit kesmeyenler, Allah'ın rahmetine ümit kesenler. Devlette olanlar Allah'ın rahmetine ümit kesenlerdir. Mülaki olmayı inkar edenler Allah'ın rahmetine ümit kesenlerdir. Mülaki olmayı inkar edenler amelleri boşa gidenlerdir. Allah razı olsun. Sahabeden sadece 10 kişinin cennete girmesi, ötekilerin girmemesi bu günlere kadar ulaşabilmiş, herkesin fısıltıyla birbirine ulaştırdığı bir masaldır. Kur'an hakikatiyle yakından uzaktan ilişkisi yoktur. Tüm sahabe felaha ermiştir, hepsinin gideceği yer cennettir. Sahabeden bile 10 kişi cennetle müjdelenmiş, biz hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremeyiz, boşuna ümit etmeyin diyenler hürafelere, batıl inançlara, bidatlere takılmışlardır. Bu bir bidattır. Kalben ulaşmayı dileyen sahabenin hepsi kesinlikle cennetliklerdendir. Çünkü sadece kalben ulaşmayı dileyenler 12 tane insanla Resulullah'a tabi olmuşlardır. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'de cennetliklerin hayat serüvenine baktığımızda dönüm noktasının hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemeleri olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsunuz?
2: Kur'an okuma, oruç tutma, namaz kılma.
3: Namaz ne yazın de işte Allah unutmazsan cennete inşallah ümitim var gideriz.
4: Önce dürüstlük, iman, ibadet, Kur'an.
1: Neyimiz Allah'a ulaşır?
3: Takvamız. Yani bize amelimizi değil, onun rahmi ancak ulaşırız.
1: Allah'ın evliyaları var biliyorsunuz değil mi? Onlar Allah'a aşık. Siz de onlardan olmak ister miydiniz?
2: İstiyoruz.
5: Bu devirde varamayız ki.
4: Allah'a ulaşmak öyle kolay olsa, bütün emelim, isteğim o zaten.
1: Aslında çok kolay. Bir tek dilekle olacağını söylüyor.
4: Bir tek dilekle inanmak. İnanmak, kalpten Allah'a inanmak.
1: Allah'ım sana ulaşmak istiyorum, seni çok seviyorum demek çok mu zor?
5: Zor değil. İnsanlar maalesef içten söylemediği için zaten o dua kabul olmuyor ki.
1: Dünya mı Allah mı?
3: Allah istiyoruz. Tabii dünyasız da olmaz ama en çok Allah kalbimizde.
4: Allah'ım seni çok ama çok seviyorum, eşsiz seviyorum. Yaşarken sana ulaşmak istiyorum. O mübarek insanlar gibi olmak istiyorum. Allah'ım beni de onlara ulaştır, onların mertebelerine.
3: Allah'ım sana çok seviyorum. Ölürken sana koş. Yaşarken de ölürken de ona koşarız inşallah.
0: Bir misafirimiz Allah'ı unutmazsan cennete girersin dedi. Allah'ın cennetine ulaşmak için inanmak yeterli midir? Hayır değil. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede 19 fille Allah'a ulaşmayı açıklamış, farz kılmış. İşte şu anda ekranda görüyorsunuz 73 ayet-i kerimede geçen 19 fille ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Allah'a inanmak cennete girmenin şartlarından bir tanesidir. Ama tek başına hiç kimseyi Allah'ın cennetine koyamaz. İki tane alternatifiniz var insanlar için diyorum. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. İşte bütün insanlar için dönüm noktası burasıdır. Ya Allah'a ulaşmayı dileriz, o zaman çok güzellikler yaşarız. Bir insan olmanın mutluluğunu, huzurunu bütün boyutlarıyla enine boyuna yaşarız. Veya ikinci basamakta ilerlebet kalırız. Hiçbir zaman Allah'ın cennetine de dünya saadetine de kazanamayız. Allah Teala Allah'a ulaşma dileğini Kur'an-ı Kerim'de 19 fille 73 ayet-i kerimede açıklıyor. Öyleyse kişi bu 73 ayet-i kerimenin gereği olan Allah'a ulaşma dileğini yerine getirmesi halinde mutlak surette Allah Teala onun kalbine mürşid sevgisini veriyor ve Allah Teala onu mürşidine mutlaka ulaştırıyor. 12 tane insanla mürşidine tabi olan kişi Allah Teala bütün vasıta emirleri sevdiriyor. Öncelikle İslam'da niyet amelden üstün. İslam'ın 5 şartı vasıta emirleri içeriyor. Ama önemli olan hedef emirlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek bir hedeftir, niyettir. Ve ulaşmayı dilediğiniz an Allah mutlaka sizi mürşidinize ulaştıracaktır. O zaman vasıta emirleri yerine getirmek suretiyle ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimini bir bir gerçekleştirirsiniz. Kim gibi? Sahabe gibi. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre cennete girecek olanlar Allah'a teslim olmayı dileyenlerdir ve bu teslimiyet mürşide tabiyetle gerçekleşir. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
5: 30-40 yıla geriye baktığı zaman alimler var idi, evliyalar vardı. İbadeti olarak bir ders veriyorduk. Kafamıza giriyordu. Şu an öyle bir şey yok ki.
3: Peygamberimiz vefat ettiği zaman sahabiler ağladı. Peygamber de peygamberime böyle söylemiştir. Benden sonra avliler gelir, mürşidler gelir. Ona tabi ise inşallah bize ulaştırır. Önce Allah, sonra peygamberi, sonra avli emri şeyleri inanıyoruz.
4: O gerçekten hakiki müşriyi bulabilsek koşarak giderim. Nefessiz.
1: Peki biz yana yakıla Allah'ı istersek, Allah'a ulaşmayı dilersek mürşidimizi bulur muyuz?
4: Buluruz.
1: Mürşide tabi olunca insanda neler değişir?
3: Güzel ahlaklar değişir. İşte küfür müfür biter inşallah. Kimse hakaret etmeyeceğiz.
1: Hacet namazı diye bir namaz koymuş Allah Kur'an-ı Kerim'e. Hacet namazını kılıp mürşidinizi bana sorun, ben size gösteririm diyor. Bunu yapmak ister miydiniz?
5: Yani dini olarak çok şeyler var ama maalesef bizi şu an ilgilendiren hocalar yok.
4: İnşallah. Ondan kolay ne var?
1: İnşallah.
4: Her gece teveccüh namazı Rabbimin izniyle kalkıyorum. Dilek namazı kılıyorum. Yalvarıyorum Yaradanıma, bana en güzel yolları nasip et Allah'ım diye.
0: Misafirin mürşit konusunda 30-40 yıl geriye baktığım zaman alimler vardı, evliyalar vardı ama şu an öyle bir şey yok. Günümüzde artık evliyalar, mürşitler yok mudur? Vardır. Yani bir Allah dostu diyor ki, demek ki şimdiki bir zamanda evliyalar, mürşitler var mı acep? Bu sözü söyleyen henüz olmamış ehliyede. Yani kimler için evliyalar, mürşitler yok bütün zaman parçalarında? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. Evet, kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için, onlar için hangi zamanı incelersek inceleyelim, kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa istisnasız Allah onu delalette bırakıyor. Onun için bir mürşit yok. İşte 7 tane ayet-i kerime. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah onları delalette bırakıyor. Delalette olanlar için bir mürşit yok. Hidayetçi yok. Bakın, hidayetçi yok, hidayetçi yok, mürşit yok. Hidayetçi yok, hidayetçi yok, hidayetçi yok, hidayetçi yok, mürşit yok. Ama kimler? Yukarıya bakacak olursanız 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse eskiden mürşitler vardı, alimler vardı, şimdi yok. Olayı, bu kişi bu ayetlerden haberdar değil. Yani kimler için mürşit yok her devirde? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. Ama %100 Allah'a ulaşmayı dileyenler için de 7 tane ayet-i kerimede Allah onlar için kesinlikle mürşidin olduğunu, Allah onları mürşidine ulaştıracağını beyan ediyor. Yani Allah insanları mürşide ulaştırıyor. Ama hangi insanları mürşide ulaştırıyor? Ulaşmayı kalben dileyeni mürşide ulaştırıyor. Ulaşmayı kalben dilemeyeni delalette bırakıyor. İki, tekrar ediyoruz. Bak 7 tane ayet-i kerimede ulaşmayı dileyenleri Allah onları mürşidine ulaştırıyor ayetli kemeler. Ulaşmayı dilemeyenleri Allah-u Teala delalete bırakıyor. Allah'ın devamlı kalbe bakmasının arkasında bu hikmet var. Mülk suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimesinde cehennemlikler cehennemin kapılarına girdiklerinde zebaniye cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size mürşid geldi mi gelmedi mi? Allah-u Teala 7 tane ayet-i kerimede mürşid göndermesem azap etmem diyor. İşte Nisa 165, İbrahim 4, Nahl 36, İsra 15, Tay 134, Kasas 47, Zümer 71, Mülk 8-9-10. Bütün bunlar Allah-u Teala'nın Allah'a ulaşmayı dileyenlere mutlaka mürşid göndereceğini, dilemeyenler Allah onları delalette bırakıyor. Onlar için de mürşit var ama onlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için mürşide ulaşmayı istemiyorlar. İstemedikleri için onlar için yok. Allah-u Teala göstermiyor. Halbuki En'am 48'de وَمَا نُرْسُلِنْ مُرْسَلِينَ اِلَّا وَبَشِرِينَ وَنُزِرِينَ İşte En'am 48, tekrar bu slaytı büyütelim inşallah. Mürşit göndermesem, yani Resul göndermesem azap etmem. İsra 15, altına Enam 48'i de ilave edecek olursak, yani her kavme o kavmin lisanıyla mutlaka müjdeleyici, uyarıcı Resuller geliyor. Kimler için müjdeci? Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Kimler için uyarıcı? Ulaşmayı dilemeyenler için. Meysa 15, hidayetçi göndermesem, Resul göndermesem azap etmem. Öyleyse her devirde, her kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla insanlara tavuktak olmaktan iştinab edin, Allah'a kul olun diye Resuller vazifeli kılıyor. Allah adaleti %100 yerine getirendir. Yalnız başına dünya hayatı adaletin bir kısmını temsil eder. Dünya hayatı ve cennet veya cehennem hayatı birbirinin devamı tamamlayıcısıdır. Allah'ın mürşidler hakkında kullandığı kelimelerden bir tanesi de nezir kelimesidir. Kur'an-ı Kerim'de nereden nezir olduğunu göreceksin. İnsanları müjdelemek, insanları nezletmek. Hiç kimse mürşidine tabi olmadan Allah'a teslim olamaz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
6: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, sizi çok ama çok seviyorum. Saygıyla, hürmetle ellerini öpüyorum inşallah. Benim sualim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ümmetinin büyükleri çok namaz kılmakla, oruç tutmakla cennete giremezler. Ancak kalplerinin merhameti, göğüslerinin selameti ve cömertlikleriyle girerler buyuruyor. Bu hadisi açıklar mısınız inşallah? Allah razı olsun. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ümmetimin büyükleri çok namaz kılmakla, oruç tutmakla cennete giremezler. Ancak kalplerinin merhameti, göğüslerinin selameti ve cömertlikleriyle girerler buyuruyor. Gerçekten kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala Rahim esması ile tecelli eder 3. basamakta, o kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah 4. basamakta Rahim esması ile tecelli ediyor ve peş peşe o kişinin göğsünü şer ediyor. 7 furkan veriyor. Kalbine hidayetle ulaşıyor. Kalbi Allah kendisine çeviriyor kalbi. Göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Kalplerinin merhameti Allah'a ulaşmayı dilemekle, göğüslerinin selameti göğüse giden nur yolunu açmakla ve cömertlikleriyle buyuruyor. Bu gerçekten cömertlik hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu, cömertlik kökü cennette, dalları dünyada olan bir ağaçtır. Cimrilik de kökü cehennemde. İşte cömertlik dalları dünyaya uzanan cennet ağaçlarından bir ağaçtır. Kim onun dallarından birine tutunursa bu onu mutlaka cennete götürür. Cimrilik ise dalları dünyaya uzanmış cehennemde ağaçtan bir ağaçtır. Kim de onun dallarından birine tutunursa bu da onu mutlaka ateşe götürür. Öyleyse asıl olan cennetliklerden olmaktır. Evvela Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde ve Enam 125'te Allah-u Teala o kişinin göğsünü şer ediyor. 4 tane kalp şartıyla daha sonra da onu mürşidine ulaştırıyor. Bu hasta emirler, hedef emirler var. Burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk ifadesine dikkat edin. Ümmetimin büyükleri diyor. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e göre büyük olanlar kim bu insanlar? Orada dikkat etmemiz lazım gelen şey göğüslerinin selameti ifadesi. Göğüsleri selamete olanlar, göğsün selameti kalbin selametidir. Böyle bir dizaynda göğsün selametinin içine nurların girmesiyle mümkün olduğunu görüyoruz. Kalbindeki afetler adım adım temizlenmeye başlayınca selamet yolculuğu başlar. Tam selamet dört teslimle gerçekleşir. Bu açıdan meselemize baktığımızda ibadetlerin değil göğüslerinin selametinin bizi hedefe ulaştırdığını görüyoruz. Kalplerinin merhameti, insanların başka insanların hizmetinde olması, onların mutluluğu için yaşamaya başlamasıdır. Cömertlik de başka insanların saadetini sağlamak üzere bir kapıdır. Öyleyse çok namaz kılmak, çok oruç tutmak kurtuluşa ulaştıracak olan temel bir faktör değildir. Onlar yardımcılardır. Asıl olan göğüslerinin selameti, kalplerinin merhametidir. Evet, göğüslerinin selameti ve kalplerinin merhameti. Yerdekileri seviniz ki göktekiler sizi sevsin. Yerdekilere merhamet ediniz ki göktekiler size merhamet etsin, buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İşte Muhterem Efendimiz bu konuyu en güzel biçimde açıklamış vaziyette. Yani çok namaz kılmak, çok oruç tutmakla değil, kalplerinin selameti, daha doğrusu göğüslerinin selameti, kalplerinin merhameti ve cömertlikleriyle. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bizi cennetin üst katlarına taşıyacak olan en önemli amelin Allah'ın ismini zikretmek olduğunu açıklıyor. Sizce zikrin manevi hayatımız için önemi nedir?
5: Temizlik diyoruz ya, zikir olmak, yapmak, Allah'a yakın olmak, kalbi temiz, hani insana ferah olur.
4: Başta dürüstlük, inanç, kalpten Allah'a inanmak, yönelmektir.
1: Nefsimizdeki hastalıkları temizler mi zikir?
4: Çok.
1: Allah yeterince zikrediyor muyuz?
3: İnşallah, yani ümidimiz Allah'ta kesmiyor. Elimizde geleni yapıyoruz.
1: İnsanlarla olan ilişkilerimiz düzelir mi?
4: Çok düzelir. Bir kere hoşgörülü olursun. Bağışlayıcı olursun. Oluruna bırakırsın. Herkes olduğu gibi kabul edersin. O zaman daha neden kötülük olsun ki?
3: 5000'de başlıyor bu zikir. Bu zikir ben biliyorum 5000'de başlıyor. İşte 20.000'e 30.000'e kadar var bununla. Kim yaparsa inşallah düzgün yerle gider.
1: Daimi zikre ulaşırsak kesintisiz mutlu olur muyuz?
3: İnşallah çok değişir. Yani ben bu yola şey etmeden kadar çok şey oldu ama onu şey ettim. Çok düzgün yerlerde inanıyorum gidiyorum. İnşallah.
4: İnsanların hepsi bunu yapsa, hataları kabul etse gene bunların hiçbiri olmaz. Zaten nefsimize yenik düşürmemizin nedeni ego olması. Bunlardan arınmak için de Allah'ı zikretmek gerekir.
0: Misafirimiz nefsimize yenik düşmemizin sebebi egomuzdur diyor. Bunlardan arınmak için de Allah'ı zikretmek gerekir. Nefsimize galip gelmenin tek yolu zikir midir? Hayatımızın her saniyesi mutlulukla geçirebilmemiz, nefsimizin afetlerini yok etmemize bağlıdır. Nefslerini tezkiye edenler için felah söz konusudur. Nefs tezkiyesinin yegane vasıtası anahtarı zikirdir. Zikirsiz bir nefs tezkiyesi, zikirsiz bir nefs tasfiyesi hiç kimse için mümkün değil. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem Cabar Hocam, hasretle, hürmetle ellerinizden öper. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İzniniz olursa sizlere bir sual arz etmek istiyorum. Kişi kendi kendine kelime-i şehadet getirirse cennete gider mi? Hürmetle, hasretle ellerinizden öperiz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatuhu.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullahi Berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olsak, kişi kendi kendine kelime-i şehadet getirirse cennete gider mi? Hayır, gitmez. Gitmediğini Münafıkun Suresinin 1. ayet-i kerimesi zaten söylüyor. Münafıkun Suresinin 1. ayet-i kerimesinde münafıklar diyorlar ki اِذَا جَاكَ الْمُنَافِقُونَ münafıklar sana geldiğinde قَالُوا نَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُولُ اللّٰهِ Resulullah'ın önünde tövbe ediyorlar ve şahit ederiz ki sen Allah'ın Resulüsün. Vallahu ya'lemu enneke Resulü. Allah da diyor ki Allah senin Resul olduğunu kesinlikle söylüyor. Vallahu yeşhedü innel münafikune lekazibun. Ama Allah şahitlik ediyor münafıkların yalancı olduğunu söylüyor. Münafıklar yalan söyleyenler, neyi yalanlıyorlar? Dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı yalanlıyorlar. Dolayısıyla hadislere bakarsanız aynen bu ifadeyi göreceksiniz. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen burada cennete gider. Ama buradaki ana kavram, şimdi bir insan kendi kendine la ilahe illallah Muhammed Resulullah derse sevap kazanır ama onun cennete gitmesi söz konusu değildir. Bu kişi felah bulamaz. Felah kurtuluş demektir. Cennet müjdesiyle müjdelemektir. Kişi ancak Allah'a ulaşmayı dilerse felah arar. Eğer hayatı yeterliyse mutlaka Allah onu mürşidine ulaştıracaktır. Mürşidin önünde diz çöküp tövbe eden kişi arkasından da la ilahe illallah Muhammed Resulullah derse gelecektir. Yani hadisin eksik kalan kısmı böylece tamamlanmış olacaktır. Kelime-i şehadet, kelime-i tevhid ancak şahitlerin huzurunda bunun tamamlanması söylenmesiyle gerçekleşir. Hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakınız buyuruyor. Öyleyse Kur'an'a uymayan hadislerin hükmü yoktur. Hem ayetler hem hadisler kişinin kendi kendine قَالَ مَنْ لَا اِلَٰهَ دَخَلَ الْجَنَّةِ olayı Kur'an'a uymuyor, geçerli değil. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutluk programının sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha maaselavatı.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnsanlar en çok neye önem veriyor? Tabii ki dünya hayatını yaşayan herkes başlangıç noktasında Allah'a açılan kapılar tamamen kapalı. Şeytana açılan, nefsin talepleri olan dünyaya açılan kapılar da tamamen açık. Öyle olunca insanlar genellikle nefsani hayatı birinci sıraya alıyorlar. Bir araştırma şirketinin verilerine bakarak 152 dilden 500 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre insanların en çok önem verdiği değerler aile, 2 ilişkiler, 3 maddiyat, 4 aidiyet, 5 kişisel gelişim. Bunlar hep dünya hayatını muhtevasına alıyor. Yani genelde başlangıç noktasında insanlar dünya hayatını öne alıyorlar. Dünya hayatına önem veriyorlar. Ve ne yazık ki onlar için birinci sırada dünya hayatı olması hasebiyle ahiret hayatı neredeyse inanç seviyesinde yok hükmünde. Dünya hayatıyla mutlu olmak mümkün mü? Hayır. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bize öğüt veriyor Yunus 7 ile. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَانَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَهُنَّ بِهَا وَالَّذِ مَعَاتِنَا غَافِلُونَ. Bu ayette bize öğüt veren Rabbimiz, bize ulaşmayı, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razı olmuşlardır. Onunla doyum olmuşlar, ulaşmışlardır. Onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani bizim onlara indirdiğimiz mutluluk reçetesini bilmiyorlar. Kur'an-ı Kerim'i bir eczane olarak düşünün. Her ayet raflardaki bir ilaç hükmündedir. İşte onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani onları mutluluğa ulaştıracak, şifaya kavuşturacak olan reçeteyi bilmiyorlar. Neyi biliyorlar? Nefsin talepleri olan dünya hayatını biliyorlar. Öyle olunca da dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluk neyledir? Mutluluk ruhun talebi olan Allah'a ulaşmayı dilemektedir. Mutluluk Allah iledir. Öyleyse bu ayete göre kişi mutlu olmak istiyorsa dünya hayatını değil Allah'a ulaşmayı dileyerek, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyerek Allah'tan talepte bulunması lazım. Talebin de kalbi olması lazım. Dilden yapılan talepler inanç seviyesindedir. Ama dilin kalbe inmesi kişiyi iman sahibi kılar. Öyleyse kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala bütün insanların kalplerindekini görüyor, biliyor ve işitiyor. İşte Allah Teala gören, bilen olması hasebiyle kulun kalbinden bir talebi, Allah'a ulaşma talebini, Allah'a teslim olma talebini işitirse mutlak surette Rahim esmasıyla tecelli eder ve peş peşe ona verdiği 7 furkanla mutlaka onu kişiyi iman sahibi kılar. Evvela inanç seviyesindeyken inanç sahibi olan kişi neye inanıyor? Allah'a inanıyor 1, meleklerine inanıyor 2, kitaplarına inanıyor 3, Resullerine inanıyor 4, ahiret gününe inanıyor 5, hayrın Allah'tan şerrin nefsinizden ona inanıyor 6 ve ölümden sonra dirilmeye inanıyor 7. 7 inanç şartının mutlak surette 7 kalp şartına dönüşmesi gerekir. Yani inancın kalbe inmesi lazım, dili kalbe indirmek. İşte kimin kalbinde bunu görürse Allah-u Teala ki, inancın kalbe inmesi demek, kalpten bir talebin Allah'a yükselmesi, Allah'a teslim olma talebinin Allah'a ulaşması demek. Kim bunu gerçekleştirirse, mutlak surette Allah-u Teala o kişiyi verdiği söz gereğince, ruhunu kendisine ulaştırarak, insanların peşinden koştuğu dünya mutluluğun yarısını ve ahirette de 3 tane cenneti o kişiye garanti sağlar. Allah hepinizden razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz aile içi sorunlar. Türkiye Aile Yapısı Araştırma raporuna göre evli bireylerin %11.3'ü eşleriyle sık sık tartıştıklarını, %27.5'u ise bazen tartıştıklarını belirtmiştir.
Evli bireylerin %2,5'u eşleriyle fiziksel şiddet yaşadıklarını ifade etmiştir. En yaygın tartışma konuları ekonomik sorunlar %36,7, eşlerin aileleri %19,4, çocukların eğitimi %14,8. Son 20 yılda boşanmalar yaklaşık olarak %89 oranında artmış durumda. En sık görülen boşanma nedenleri sorumsuz ve ilgisiz davranma %32, evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama %30,2, eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması %24,3. Yapılan istatistiksel sonuçlar böyle. Ama şimdi Rabbimizin aileden muradı herkesin birbirini mutlu etmesi ve aile içi bireysel mutlulukların toplamından aile mutluluğunun ortaya çıkmasını Allah-u Teala hedefliyor. Her insan Allah-u Teala'nın kanunlarına uyması halinde evvela kendisini mutlu etmeli ve bu mutluluğu etrafa yaymalıdır. Tersi de söz konusu, kişi mutsuzsa mutsuzluğunu da etrafa yayıyor. O zaman mutluluğun kaynağı Allah, Allah'la ilişkiler. Evvela Allah'la ilişkilerimizin Allah'ın emrettiği kanunlar çerçevesinde olması lazım. Aileyi teşkil eden bireyler, aile reisi koca, onun yardımcısı ev hanımı eşi ve çocukları. Her birisinin hak ve vazifeleri vardır. Hakları aile mutluluğunu en üst seviyede yaşamak. Ama bunları yaşayabilmeleri mutlak surette aile içerisindeki herkesin Allah'ın kendilerine tevdi ettiği görevi yapmalarına bağlı. Muhtevaya baktığımız zaman konu tartışma konusu kavgaya uzanıyorsa bunun altyapısı kaynaklandığı yer nefsimizin afetleri. Ama Rabbimiz Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde "Fen haccuke" eğer seninle tartışırlarsa, yine konu tartışma, "Fekul eslemtu veçhiye lillahi ene ve men ittebani" ben ve bana tabi olanlar biz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Öyleyse tartışmayı kesmenin yolu Allah'a teslimden geçer. Aile reisi Allah'a karşı vazifelerini yerine getirmeleri, Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememesi halinde, evin hanımı Allah'a karşı vazifelerini yerine getirerek Allah'ın emirlerine itaat, yasakları işlememesi halinde, çocuklar anne babanın kendilerine tevdi ettiği İslami terbiyeyi hayatlarına tatbik etmeleri halinde, herkes etrafındakileri mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Aile reisi eşini ve çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Evin hanımı kocasını, çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Çocuklar anne babayı mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın mutlu et ve mutlu ol kanunu eğer aile yapısında hayata geçirilirse, tatbikatta geçirilirse o zaman en üst seviyede aile mutluluğu yaşanabilir. Bu aile bireyleri arasındaki tartışmaların hepsinin kaynaklandığı tek yer nefsin afetleri ve bu afetlere tesir eden şeytandır. Ona fırsat vermeyelim, tam tersi Allah'la ilişkilerimizi en üst seviyede tutalım, mutlu ederek mutlu olalım. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamdle şükrederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz günahların affedilmesi ve sevaba çevrilmesi. Allah herkesi affetmeye hazır mıdır? Evet. Allah Teala'nın affetme sistemine, Allah Teala'nın cezalandırma ve mükafatlandırma sistemine dikkatle baktığımız zaman Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde hükümleri hiç de insanların zannettiği gibi değildir. Kur'an-ı Kerim'in öğretisine vakıf olmayanlar hep ümitsiz bir hayat yaşarlar ve de Allah Teala benim günahımı nasıl olsa affetmez diye düşünürler. Oysa ki Allah Teala bu insan adı verilen mahlukunu o kadar çok seviyor ki bütün günahlarını affetmeye hazır kişinin böyle bir hedefe ulaşması için Allah Teala'nın hoşmayı dilemesi yeter. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman özellikle bu konunun geçtiği ayetlerin başında Fatır 5'te Allah-u Teala Ya eyyühennâsü enne vâdallâhi hakkın felâ tegvurenekül hayâted dünyâ ve lâ tegvurenekül billâhal gurûr. Ey insanlar, Allah'ın vaadi haktır. Dünya hayatı sizi sakın aldatmasın. Aldatıcılar da sizi Allah ile affına güvenerek aldatmasın. Öyleyse çok önemli iki tane nokta var. Şeytan devreye giriyor ve dünya hayatı bu İki faktörü hayatımızdan çıkarttığımız zaman ki bu neyle çıkar? Allah'a ulaşma dileğiyle. Zümer 53'te ey nefslerine karşı haddaşan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. İnna Allah'a yağfırı zünubu cemiyen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buna dair bir örnek veriyor. 99 kişinin katili, kişi diyor ki ben tövbe edersem tövbem kabul edilir mi? Yani buradaki tövbe tabii ki Allah'a ulaşma dileği. Çünkü tövbe 126'da bunlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Yani tövbenin Allah'a yönelmesi, Allah'a ulaşma dileği olduğunu görüyoruz. Ve kişi diyor ki ben eğer Allah'a ulaşmayı dilersem Allah benim günahlarımı affeder mi? Birisine sorduğu zaman hayır diyor. Çünkü 99 kişinin katili onu da orada öldürüyor. Ve bir başka kişiye gidiyor. Diyor ki ben tövbe edersem tövbem kabul edilir mi? Bir Allah dostuna evet diyor. Falan yerde Allah'ın sevgili kulları müşrikleri var. Oraya gidersin onun yanında tövbeni gerçekleştirirsin. Ama yarı yolda ömür yetmiyor, vefa etmiyor, gidiyor. Evet bakın şu anda ekrana geldi. Sizden önce yaşayanlar arasında 99 kişi öldüren bir adam vardı. Bir ara yeryüzünün en bilgin kişisine sordu. Kendisine bir rahip tarif edildi. O kadar gidip 99 kişi öldürdüğünü kendisi için bir tövbe imkanı olup olmadığını sordu. Rahip hayır yoktur. Adam onu öldürüp cinayetini yüze tamamladı. Adam yeryüzünün en bilginini sormaya devam etti. Kendisine alim bir kişi tarif edildi. Onun yanına gelip 100 kişi öldürdüğünü, kendisi içinde bir tövbe imkanı olup olmadığını sordu. Alim, evet vardır. Seninle tövbe arasında kim perde olabilir? Ve ilave etti, ancak falan memlekette gitmelisin. Zira orada Allah'a ibadet edin. Tabi Allah'a kul olan kimseler var. Sen de onlarla Allah'a yolculuğa çıkacaksın. Bir daha kendi memleketine dönmeyeceksin. Zira orası kötü bir yer. Adam yola çıktı. Yarı yola varır varmaz ölüm meleği gelip ruhunu kabzetti. Rahmet ve azap melekleri vesaire. İşte burada hiçbir cennetlik ameli yok. 100 kişinin katili ama Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dilemiş ve kurtuluşta Allah Teala onu o şekilde tarif ediyor. Enfal 29. Eğer takva sahibi olursanız günahınız ne olursa olsun bütün günahlarınızı Allah Teala örtüyor. İşte Zümer 53'te Yahvallahu yaghfiru zunubu cemiyen. Enfal 29'da da eğer takva sahibi olursanız Allah size furkanlar verir ve günahlarınızı örter. Ve yukefer ankum seyyatikum. Öyleyse her devirde ümitsizler Allah'a ulaşmayı dileyemeyenlerdir. Ümitli olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İkinci sual, Allah'ın günahları affetmekle kalmayıp sevabı çevirmesi nasıl gerçekleşir? İşte kişi Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide ulaştığı zaman, bu halden ulaşmayı dileyen kişinin kalbine zaten Allah mürşid sevgisini koyuyor. Ve Allah Teala o halde bırakmıyor. Dileyen kişiyi Rab üzerine Allah Rahim esması ile tecelli ediyor ve bütün değişiklikleri Allah gerçekleştiriyor. İşte Furkan 70'te İlla men tâbe ve âmene ve âmile amele salihen ve ulâki yubedirullâhu seyyâti mil hasenat. Onların seyyâtini hasenata çeviriyor. Nisa 64. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin günahları tamamen örtülmüştür. Sevapları günahlardan fazla olduğu için mutlaka Allah'ın cennetine, birinci kat cennete gidecektir. İşte kim bu standartlardaysa Allah'a ulaşmayı dilemiş ve günahları zaten örtülmüşse, Allah Teala'dan irşat makamını sormuşsa, ona ulaşmışsa ve önünde diz çöküp tövbe etmişse, el öpmüşse Allah Teala o kişinin günahlarını örtmekle kalmaz, bir de günahları sevaba çevirir. Furkan 70'e göre. Öyleyse Nisa 64, mürşitlerine yapılan tövbe Furkan 70, bu tövbenin neticesinde günahların sevaba çevrilmesini Allah Teala anlatıyor. Üçüncü sual, dünya üzerinde günahları affedilmemiş kimselerin cehennemde cezaları kadar kaldıktan sonra cennete gidecekleri doğru mudur? Bu Kur'an'a iftiradır. Hiç böyle bir ayet söz konusu değil. Tam 58 tane ayet-i kerime cehennemlik olarak cehenneme giren kişinin bir daha oradan çıkması mümkün değil. Bakın Bakara 39, Bakara 81, Bakara 86, Bakara 161, Bakara 162, Bakara 167, Bakara 217, 257, 275, Alimen 86 vesaire devam ediyor. Bu ayetlerin hepsinde cehenneme giren kişinin bir daha oradan çıkması mümkün değil. Devam et inşallah. 36 ve 58 tane ayet-i kerime. Evet. Şimdi hem bu var 58 tane ayet-i kerimede, hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisinde cennet de ebedi, cehennem de ebedi. İşte evet, şu anda ekrana geldi. Allah Resulüne Allah Teala emrediyor Kur'an-ı Kerim'de. Aşiretini uyar. Ve hadis-i şerifin birinci bölümü Allah Resulü buyuruyor ki, ey Abdüşems oğulları, ey Kab İbn-i Lüvey oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Abdülmenab oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey hacım olur kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Abdülhamid kendinizi cehennemden kurtarınız. Hepsi yani. Fatıma kendini cehennemden kurtar. Ve Allah Resulü de Hazreti Ali'ye bütün akrabayı talukatı Arafat'ta topla. O yemek sırasında bir konuşma yapıyor. Ve Allah Resulü diyor ki dünya hayatını yaşarken Allah'a mülaki olmaya inanmayanların o çetin azaba uğrayacaklarını haber veriyorum. Ben size o çetin azaptan saklamak için göndermedim. Ama neticede şöyle bir şey var. Onun diğer kısmı. Netice hayır ve ibadetlerinizin mükafatını, kötü işlerinizin ceza ve şiddetini, azabını göreceksin. Mükafat da ebedi cennet, mücazat da daimi bir cehennem. Öyleyse insanların bir takım hürafelere inanması sonucu değiştirmiyor. Herkese Allah Resul gönderiyor. Sümer 71. Kafirler cehenneme bölük bölük girince cehennem ekşileri sual soruyorlar. Yaşadığınız zaman dilim için ne ayetleri size tilavet eden Resul gelmedi mi? Geldi diyorlar. O zaman azap sözü kafirlerin üzerine hak olur. Kafirler kimler? Kafirler Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Evet, kafirlerin Allah'a ulaşmayı kalben dilemeyenler olduğunu Kur'an ayetleri net olarak bize söylüyor. Enam 48'de Allah Teala bunu. İnsanların yanlış anladığı asırlardan beri din alimlerin insanların kafasına yanlış şeyler soktuğu, insanlık tarafından uydurulmuş bir takım hadislerin devreye girmesine sebebiyet veren inanç şu. İnsanlar önce cehenneme girerler. Orada günahları kadar onların cezasını çekerler. Sonradan cevapların gereği olarak Allah Teala onları oradan alır cennetine ulaştırır. İnsanlar netice itibariyle ya cehenneme ya cennete gideceklerdir. Ve ebediyen ya cennet ya cehennemde kalacaklardır. Ama cehennemden çıkıp da cennete girmek diye bir şey açıklama ne Tevrat'ta ne İncil'de ne Kur'an-ı Kerim'de yer almıyor. Mevcut değil. Konumuzla ilgili halkımıza sualleri yöneldik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Teala Kur'an-ı Kerim'de en büyük günahları işleyenlerin bile Allah'a ulaşmayı dilemeleri halinde onları affedeceğini müjdeliyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsun?
2: İslam anlıyoruz. Peygamber Efendimiz'in sünnetleriyle yola çıkarak kendimizi daha iyi ifade ediyoruz.
3: Tefekkür anlıyorum. Her şekilde bir kul pişman olduğunda Allah'tan af ve mağfiret dilediğinde Rabbimin kabul edeceğine inanıyorum.
4: Yani teslimiyet, tevekkül etmek, ona inanmak, güvenmek.
1: Bizim Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Yaptığımız ibadetlerimiz, takvalarımız Allah'a ulaşır.
1: Ruhumuz Allah'a ulaşır mı?
2: Tabii ki ulaşır.
1: Allah-u Teala buyuruyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Şura suresi 13. ayet-i kerimede. Yani kim emanet olan ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah o ruhu teslim alacağını söylüyor. Siz Allah'a ulaşmayı dilemek ister misiniz?
2: Tabii ki dilemek isteriz. Allah'ım seni çok seviyorum. Ölmeden önce emanet olan ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
3: Allah'ım seni çok seviyorum. Ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Beni de sevdiklerinin arasına al Allah'ım.
4: Allah'ım ölmeden önce ruhumu sana ulaştır.

0: Lem yekunullah yafirin. Allah onları mağfiret etmez. Öyleyse Allah'ın affetmeyeceği günahlar da var mıdır? İşte bu insanların günahlarını mağfiret etmiyor. Muhakkak ki Allah ona şirk koşulmasını bağışlamaz. Hangi ayet-i kerimede? Nisa 48. اَنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ مَنْ يُشْرِكَ بِهِ. Allah şirk koşulmasını bağışlamaz. Yani şirk içerisinde olan, gizli şirkte olan kişi ne kadar talepte bulunsa o duayı Allah-u Teala kabul etmiyor. Muhakkak ki Allah ona şirk koşulmasını bağışlamaz. Ama bunun dışındaki şeyleri dilediği kimse için bağışlar. İnsanlar açık şirk koşmazlar ama Allah'a ulaşmayı dilemezlerse gizli şirktedirler. Allah'ın yolundan men edenler, alıkoyanlar mutlaka gizli şirkin içindedirler. Allah-u Teala 167'de müşride tabi olmayan ruhlarını Allah'a yoluna ulaştırmayanları küfürde olduklarını ve onlara asla mağfiret edilmeyeceğini söylüyor. Peki kişi şirkten vazgeçirse bağışlama otomatik olarak oluşur. Yani şirkten kurtulmak Allah'a bir dilektir. Bu dilek zaten onun bütün günahlarını örtüyor inşallah. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin günahlarını o kişi dilediği anda affediyor. Yani örtüyor, ama mürşidine ulaştığı takdirde mağfiret ediyor. Yani kişinin günahlarını bir defa daha affediyor. Bir başka deyişle sevaba çeviriyor. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
2: Evliyalar, eskiden yaşamış zatlar.
3: Allah'a tek gitmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Yani Allah'la kul arasında bir mürşid olduğunu ben düşünmüyorum kesinlikle. Kul Allah'la beraberdir. Allah kulla beraberdir.
1: Siz de bir Allah dostundan ders almak ister miyim?
2: Evet, almak isterdim.
4: Ya isterdim tabii ama yani bu zamanda gerçek bir mürşit bulmak çok zor.
5: Güvenemiyoruz. Girdiğimiz cemaatler, toplumlar biraz şey oluyor. Belki de yani Allah'ım nasip etmiyor. Biz istemediğimiz için belki de. Hani her şey bahane olurmuş ya. Gönül kalpten böyle gönülden istediğin zaman her şeyi Allah önüne getirirmiş.
1: Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka mürşidini arar diyor Allah-u Teala Kur'an'da.
3: Peygamberimin izinden gitmeyi tercih ederim.
1: Bugün de yaşayan evliya var mıdır sizce?
2: Yoktu.
1: Neden yok?
2: Evliyalar eski tarihimizde yaşamışlardı.
3: Nakşibendi tarikatının liderinin evliya olduğunu duymuştum. Ne kadar doğru yanlış bilmiyorum.
0: Misafirimiz, günümüzde evliya yoktur. Onlar eski tarihte de yaşamışlar. Evliyanın geçmişte kaldığı doğru mudur? Hayır. Her devirde insanların yüzlerinden azı mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah-u Teala'nın da onların ruhuna kendisine ulaştırdığı ermiş evliyadırlar. Her inanç grubunun içerisinde bu vardır. Allah'ın evliyaları bütün zamanlarda, bütün kavimlerde mutlaka vardır. Olmadığı devir hiç olmamıştır. Evliya kelimesi insanların gözünde öyle büyümüş ki ulaşılması için güç bir mertebeymiş gibi zannedilir. Oysa ki Allah'ın yolunda ulaşılması en kolay menzil evliyalık mertebesidir. Allah hepinizi evliyası kılmak ister. Allah'ın muradı budur ve cennetle cehennemi ayıran kapı kişinin evliya olmayı dilemesi veya dilememesine bağlıdır. Evet, kim evliyalık bir dilektir. Bilene düğün dernektir. O halde kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocamız. Hasretle, hürmetle gül kokan ellerinizden öperiz. Müsaadeniz olursa size bir sual sormak istiyorum. Yaşadığımız imtihanlar günahlarımıza kefaret olur mu? Tekrar sizi çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Çoktan da daha çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Yaşadığımız imtihanlar günahlarımızın kefareti olur mu? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için Allah yolunda çekilen musibetler, sıkıntılar imtihandır ve tabii ki günahlara kefaret olur.

Çünkü Mevlana kulağa musibet gelmez hak yazmayınca. Başlangıç noktasında herkes 19 negatif özelliğin sahibidir. Bu negatif özelliğin sahibi olan her noktada kişi nefsine uyuyor. Mevlana diyor, akıl bir kuzu ve nefs de bir kurttur. İman bir çoban. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde, yani her halükarda kesinlikle kurt kuzu yiyor. İkna ediyor ve kişi şer işliyor. İşte o şerlerin neticesinde ne oluyor? Allah Teala ondan yana olması hasebiyle musibetler gerçekleştiriyor ki o musibetlerde kişi sabredebilirse derecat kazanıyor. Kaza işinin kendi serbest iradesiyle işlediği olaylar ne yapıyor kişi? Nefsine uyuyor, şer işliyor. Ama derecat kaybediyor. Arkasından da Allah-u Teala o kaybettiği derecelerin gerekli dersi alabilmesi için musibet olarak ona tattırıyor. 7 ayet-i kerimede musibetlerin kişinin kendi serbest iradesiyle işlediği günahların bir sonucu olarak ortaya çıktığını Allah-u Teala açıklıyor. 7 ayet-i kerimedeki musibete baktığımız zaman musibetler kendi yaptıklarımızdan kaynaklanıyor. Musibetler ne zaman kurt kuzu yer, o kişi nefsi ikna eder, derecat kaybettirici bir şer işlerse veya emri yerine getirmezse işte o zaman derecat kaybediyor. O kaybettiği derecatları da Allah-u Teala arkasından tekrar ona kazandırmak için musibetler vücuda girer. Elleriyle takdim ettikleri, yaptıkları sebebi onlara bir musibet isabet ederse Rabbimiz keşke bize bir Resul gönderseydin. Böylece senin ayetlerine tabi olur ve müminlerden olurduk diyecek olmasalardı. İşte görüyorsunuz yani musibetlerden ders almış bir kişi bize Resul gönderseydin. Öyleyse Allah-u Teala musibetleri niçin tahakkuk ettiriyor? O kişinin mürşidine ulaşması için. Ama musibetler burada biter mi? Hayır. Etrafına kişi rahatsızlık verdiği zaman onun neticesinde de musibet oluşuyor. Veya darda olan bir kişiyle kişi ilgilenmezse onda da musibet oluşuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki hadisinde emri bil maruf nehyi münker yapmazsanız Allah size azap eder. Siz dua edersiniz duanızı da kabul etmez. Öyleyse emri bil maruf nehyi münker o kişinin nefsine uyan, devamlı sıkıntılar çeken insanların imdadına yetişmektir. Onları Allah'a davet etmektir. Bu dileği onlara ulaştırmaktır. Eğer o hadisi kardeşimiz çıkartabilirse göreceğiz yani. Öte yandan kişi nefsine uyuyor. Evet, ya marufla meyder ya münkerden ne sakındırırsınız? Ya bu görevi yapmazsınız. Allah'ın katından size bir azap gelebilir. Bu azabın kalkması için de dua etseniz dahi Allah dualarınızı kabul etmez. Yani Allah ne istiyor? Allah kesinlikle nefsine uyan insanların mutlaka Allah'a davet edilmesini istiyor. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırmış, ermiş evliya olmuş ama bu daveti yapmıyor. O zaman görüyorsunuz ki davetin yapılması istikametinde Allah-u Teala devreye giriyor. Bu görevi yapmazsanız Allah katından size azap gelir. Bu azabın kalkması için de dua etseniz Allah dualarınızı kabul etmez. Öte yandan etrafınızda